0: hayır diyebilir misin? Osimhen Real Madrid'e gitme gibi bir durumu var. Ya da gitti diyelim. Galatasaray'da haftada 4 antrenman yapıyorsa, bir tanesine ben çıkmayacağım hocam dediğinde o idare edilebiliyorsa, bu rahatlığı Real Madrid yaşayabilir mi? Kısmı konuşulmuyor mu?
1: Söz konusu bile olamaz.
0: Şimdi buradaki rahatlık, aldığı para zaten Real Madrid'den daha mı düşük olacak? Buradaki aldığı para? Yok. Üzerine yani belki...
1: Orası tartışılabilir.
0: Hani şey anlamında söyleyeyim. Ne kadar farklı olur? Daha ne kadar kazanabilir ki'ye dönmüyor mu zaten ya?
1: Öyle oluyor. Zaten fazla bir şey kazanmıyor ki. 21 milyon euro alıyor.
0: Ne ki yani abi, 21 milyon dediğin yani Emre Tilem'in yazdığının parası işte. Yani nedir aynen. Yani? Böyle düşün yani. Yani o yüzden, ama şöyle bir şey olur. Yani Real Madrid mi dediğinde bir kafa karıştırır. Ya zehirler be abi. Yani ne olursa olsun burada plan program da yapsan, burada zaten sana herkes şarkılar da bestelese.
1: Ya zaten Doğan şu anda hani söylemiş olduğun Real Madrid gelse, City gelse, Bayern gelse vesaire. Yani biz aman Osimhen kolunu kessen sarı kırmızı kan akar hiçbir yere gitmez diyebilme şansımız yok. Burada futbolcunun isteği de önemli ama mukavelesi var. Buna profesyonel şartlarda hem kulüp lehinde hem futbolcu lehinde olumlu şeyler varsa zaten futbol dünyası da böyle yürümüyor mu?
0: Yürüyor. Abi bak, takımdan iyi de olsan seni tutmuyorlar. Al, en büyük örneğini vereyim. Konu konuyu açıyor. Reklama da gitmem lazım. Mason Greenwood mesela, anladın mı? Evet. Marsilya'da adam 45 maçta 26 gol atmış bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Sağ kanat oyuncusu. Forvet o kadar gol atmıyor abi.
1: Konuyu biraz sulandırayım mı? Greenwood dediğin zaman aklıma ne geldi biliyor musun? Yeşil bizim zamanlarımızda Zagor vardı ya, Zagor. Kitap. Zagor'da Darwood'un efendisi Greenwood. Aklıma Zagor geldi.
0: Yeni nesil bilmez onu.
1: Nereden bilsin çocuklar şimdi, yani o ilk insanların olduğu dönemde senle. Biz okuyorduk Zagor'la Texas'ı.
0: Öyle doğru. Greenwood'u da hatırlattın. Peki abi, teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı saatte yolun buralara düşerse
0: İtaatiller diyor. Düşmez olur mu? Aşk olsun, ne demek yani. Yayından sonra oradayım zaten. Yayından sonra oradayım zaten.
1: Gel yengeme de al gel. Beraber sohbetler yaparız.
0: Görüşürüz. Fatih hocama da selamlar. Görüşmek üzere.
1: Aleyküm selam.
0: Peki, sağ olasın. Evet, Oğuz Altay'la konuştuk. Bir saat boyunca detayları, ayrıntıları gözden geçirdik. Mutlu sabahlar, bir kez daha tekrar birlikteyiz. 9 günlük o bayram tatili serüveni artık sonuçlandı. Mutlu sonuna mı bitti değil mi? Aldığımız haberler doğrultusunda memlekete gidenler, sonra memlekette o mutluluğu yaşayanlar, giderkenki çektikleri çile, dönerkenki çektikleri çile diye adlandırılıyor. Bir daha mı asla denilen bir süreçte aynı şeyler tekrar tekrar yaşanıyor. Dejavu gibi. O yüzden... Ne yaptınız çalışanlar? Alıştınız mı iş yerlerine diye sormakta fayda var. Artık biraz biz bize kaldığımız dönemde telefon hattını da açıyoruz. Mesajları da yorumluyoruz. Gelen mesajlarla ilgili Oğuz Altay'la yaptığımız sohbet esnasında yaptığımız yorumlara eleştirisel yaklaşımlar da var. Katılanlar da var. Kendi konularını açmak isteyenler var. Şu soruyu da sorsana diye. Şimdi gördüm onları da. Mesela abi iyi yayınlar diliyorum. Dün akşam Amerika'nın hazırlık maçını izledim. Senegal karşısında çok tempolu oynayan bir takım. Milli takımımız ilk iki maçta galibiyet alıp son maçta Amerika karşısında sıkıntı yaşamama adına gruptan çıkmayı garantilemesi gerekiyor diye eklemiş bir dinleyicimiz. Ardından tabii bu konulara giremez Oğuz Altay diye bir yaklaşımlar var. Beraberinde işin garip tarafı diye adlandırmış bir mesaj daha var. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin. Dodoyan Çek, iyi haftalar diliyorum sana. Ela Hoca, gelecek haber veya transfer gelişmesi var mı diye, o beklentiye hala da hani versek hemen havaalanına koşacak olan bir kesim var. İşin garip tarafı maçlar sabah erken saatlerde olacak. Seyretmek çok sıkıntılı olacak, ancak hafta sonuna denk gelirse seyredebileceğiz. Nasıl olacak bu iş diye hayıflananlar var. Biraz zor geçecek gibi gözüküyor diye, alışmak da zor olacak diye eklemişler. Biz sorunu hala kadroda yetersiz yabancı da arıyoruz. Her türlü teknik direktörlere kadro beğendiremiyoruz. 30-40 milyona bile alınmış olsa oyuncular, bunlar kötü oyuncu olmuş oluyor. Hepimiz biliyoruz ki yarın Paris Saint Germain takımının olduğu gibi transfer edip sırtına Fenerbahçe Beşiktaş forması giydirsek o takım tanınmaz hale gelir. 3-5 ayın içerisinde mesele kadro değildir. Mesele anlayış meselesi, mesele ülkedeki futbola bakış meselesidir şeklinde yorumlamış bir dinleyici de. Hatta şöyle söyleyebilirim, tam bayramın başlangıcında, tatilin ilk günlerinde karşı karşıya kaldığımız işte Paris Saint Germain maçı ile alakalı, Arsenal maçı ile alakalı, Şampiyonlar Ligi finaline yakışmayan bir maç izlemedik mi diye hatırlatmak isterim. Evet ya, neydi o diyen cevapları duyar gibiyim. En az 3 gol izleriz diye bir beklentiyle ekran başına geçmiş ben bile. Saat 19 gibi bir saatte başlayınca tadından yenmedi. Uzadıkça uzadı. O kısmı keyifliydi. Uzatmalara gitti. Penaltılar zaten bizim en sevdiğimiz, hastasıyız dediğimiz bir konu. Zaten biliyordum, atamayacağını tahmin etmiştim. Abi stopere penaltı mı kullandırılır kısmı. En iyi penaltıları aslında stoperler atar diye bir kültür de vardır. Ama bazen futbolcunun gelişinden anlarsın. Mesela biraz topun sağına biraz soluna kaçan oyuncu daha tehlikelidir. Atabilme ihtimali yüksektir ama direkt topa gelen oyuncu ister istemez kaçırır bu beklentisini ortaya çıkartıyor. Herkes kendine göre atamayacak, atacak diye tahminlerde bulundu. Penaltıların en güzel tarafı da bu zaten. Kalecilerin biraz daha yıldızlaşabilme, işte kaleci antrenörlerinin her penaltı atışı öncesinde topun başına geçecek oyuncunun istatistiklerini kendi kalecilerine söylemesi, bu hep işte %80 sağa atıyor, üste atıyor, alta atıyor, ortaya doğru kullanıyor şeklinde bir beklentiye de giriliyor. Bunlar da ön plana çıktı ki sağ olsun maçı Hünkar Mutlu anlattı. O da bütün detayları fazlasıyla, gerekli gereksiz bütün bilgileri de vererek maçı anlattı. Ağzına yüreğine sağlık Hünkar Mutlu'nun da. Çok da güzel bilgilendirdi. O yüzden takdir etmek lazım Hünkar'ı da yaptığı işten dolayı. Ama sıra gelecek şey kısmına. Hani bunlar ne oynuyor dediğimiz bir Şampiyonlar Ligi finali değildi. Hani öyle bir top oynandı ki, ya da takımlarında Arsenal'de de ya da Paris Saint Germain'de de takımı sırtlayabilecek, tek başına ipi göğüsleyebilecek ve nasıl söyleyeyim, bireysel becerisini ön plana çıkartabilecek bir oyuncu da izlemedik. Bir gol atıp üzerine yatmaya çalışan, attığı golün arkasına sığınan bir Arsenal seyrettik. Sonra biliyorduk ki hepimiz Arsenal bu kadar yaslanırsa bir gol yer diye tahmin ediyorduk. O tahminleri, yani futbol o yüzden çok zor bir şey değil, oyun değil. Bunu izlediğinde 15 dakika içerisinde gidişatı görünen köy kılavuz istemez moduna sokuyor zaten seni yani, ister istemez. Şimdi bir Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın gelmesini isterim. Golcü alacakmış başkan, 2-3 tane alsın golcüye, top getirecek adam lazım, onu da bul, defans lazım, her yere adam, birden başarı gelmez. Ama ben Fenerbahçe taraftarı olsam Hakan Safi isterim, bizdeki Fatih Terim gibi dön dolaş yine Aziz Yıldırım. Bence bu döngüden bir süre sonra çıkmak en iyisi. Fatih Terim başarısız demiyorum ama bizde eskide en ufak bir sıkıntıda İmparator Fatih Terim diyorduk. Allah'tan oradan çıkmış durumdayız diye eklemiş bir dinleyici. Sinop'a gittik geldik. Şimdi yardırmaya devam abi demiş çalışan kesimden gelen bir mesaj. Abi ben Makedonya'ya gittim. Gevgelia güzel bir yermiş. Gitmeni de tavsiye ederim demiş. Mirsat Zemali yazmış. Atalarımın yaşadığı yerler Makedonya, Gevgelia, o taraflar tam Selanik sınırına yakın yerler. Oraya gidip de oradaki güzellikleri anlatabilen arkadaşlara da rastlamak keyif veriyor. Selamünaleyküm Dodo. 7 yıl Milan forması giyen Leao nasıl oluyor da Fenerbahçe futbolcusu olamazmış? Maldini de çalışmadı mı Milan'da acaba? O bilgiye nasıl ulaştı bir anda demiş. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Boğalı amblem çalışmaları yapıp yapay zeka üzerinden böyle bir şey nasıl olur deyip paylaşan bir arkadaşımız var ki tünaydın diyor, ben de 56 yaşında bir Fenerbahçeli olarak kulüpte bir büyük değişim olarak boğa figürünün eklenmesi tarafındayım. Hatta

yapay zeka ile sohbet ettik. Kendisinden Fenerbahçeli olduğunu itiraf etti bana. Ve bu yüzden en beğendiği Boğa ve Fenerbahçe görselini bana yolladı. Bakalım sen beğenecek misin diye yazmış. Keyifli duruyor, güzel duruyor bakıldığında. Hani bunun dövmesi bile yapılır. Bunun amblemi yapılır. Ne bileyim, bir cep telefonuna wallpaper olarak kullanılabilir falan gibi istekler doğurabilir. Son penaltıya nazaran Eze'nin penaltısı daha kötüydü abi. Son anda vazgeçip diğer köşeye vuruyor. Fakat çok kötü vurunca dışarı atması enteresandı diyor. Arsenal'de penaltıyı kaçıran kişi sol ayak değil ama sol kullandı. Bunu bir hoca bilmezdi Dodo demiş. Onu da ekleyelim. İyi yayınlar Maltepe'den Bayram Doğan kardeş. İki bayramı bir arada yaşadık. Cumartesi akşamı Konya'da çıkartma yaptık. İstanbul'dan gurbetçi grubu olarak çılgınlar gibi takımımızı destekledik. Gırtlağımız patlarcasına ve maçtan sonra da Süper Lig'e ilk çıkışımızın mutluluğunu yaşadık diyor. Çorumlular. Futbolcularımız ve Uğur hocama da yönetime de çok teşekkür ediyorum. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için demek isterim diyor. Bir kez daha tebrik ederim. Ahmet Erzurum'dan sonra Çorum'un da Süper Lig'e yükselmiş olması, bir şehir takımının gelmiş olması. Tabii burada geldiği andan itibaren bir anda gaza gelip transfer harekatına başlayıp maliyeti yüksek oyuncuları almaya çalışmak büyük hata olacaktır. İnşallah daha önceki takımlardan güzel dersler çıkarılmıştır. O yüzden söylüyorum. Biraz basamak basamak ilerlemek gerekiyor. Zıplaya zıplaya gitmektense o basamakları üçer üçer beşer beşer yerine adım adım ilerlemek. Önce kalıcı olmak Süper Lig'de, sonrasında Avrupa'yı hedefleyebilmek, ligi üst sıralarda tamamlayabilmek, Türkiye Kupası'nı alabilmek gibi hedefleri belirlemekte fayda vardır. Açıklamalarda, yorumlarda bence bu yönde olursa daha keyifli, daha profesyonelce, daha kurumsal olacaktır. Gaza getirebilecek, camiayı havaya sokabilecek, mutlu etmeye çalışabilecek açıklamalar karşılığı olmayınca beklentiyi yükselten tepkiyi de yüksek bir şekilde alacağını düşünmesi lazım. Dodocuğum, takımların harcama bütçesi netleşti mi? Biraz oralara bakmak lazım deniliyor. Açıkçası bütçe açılır. Ona göre bir kasa kolaylığı sağlanabilir, bir kılıf uydurulabilir. Bunları hep görüyoruz. Mesela Kerem Aktürk olayıyla alakalı olarak işte asgari ücret bilmem nesi, onun sonrasında UEFA'dan geldi. Temsilciler, işte raportörler orada incelediler, baktılar. İşte UEFA'dan ceza alacakmış falan durumu yok. Hakan Safi'nin, Sayın Safi'nin açıklamaları bu yönde oldu. Bunları bütün detaylarıyla önümüzdeki Perşembe günü, yani yarın da Ahmet Konanç üzerinden de konuşuruz. Ama İrfan 25 geldiğinde de Perşembe günü en son raddede hem Aziz Bey'in gidişatında hem Hakan Bey'in bu sahaya indikten sonraki havasında ve tavırlarında ve söylemlerinde neler gördüğümüzü masaya hep beraber yatıracağız. Siz de düşüncelerinizi paylaşırsınız. Arda Güler'i tebrik ettik mi abi? Programın başında kaçırdım. Arda Güler bence gelecek neslin ideali olacak bir oyuncu. Futbolcu olma yolunda ilerliyor. Kurban olduğum Allah ayağına taş değdirmesin. İnşallah bu çizgisinden de şaşmayacaktır diye düşünüyorum demiş ki. O da Şampiyonlar Ligi'nde gelecek vadeden en genç oyuncu, en kıymetli genç oyuncu ödülünü almış olması, bu unvanı taşıyor olması, biz de yakınları olarak, bir abisi olarak mutlu ediyor. Onu da söyleyelim yani. Doğan abi, ben Fenerbahçe başkan adaylarına bakıyorum. İkisi de yapıdan, Galatasaray'ı durdurmaktan bahsediyor. Ben anlamıyorum. Fenerbahçe başkanlarının tek hedefi bu olmamalı. Bu düşünceleri yanlış bulanlardan biriyim demiş. Hatta şuna ekleme yapayım. Kendi sorunlarını, hatalarını ya da yaşayacaklarını konuşmak yerine rakipleriyle alakalı açıklamaları yapmak artık kongre üyelerini ya da taraftarını çok mutlu etmiyor. Öyle bir kesim var. Ama böyle düşünmeyen, yolumuza bakmalıyız, kendi işimizle ilgilenmeliyiz diyen kesimin de bence daha etkili olduğunu birileri hatırlatması lazım. Yani şöyle söyleyeceğim. Aziz Bey'in
1959 öncesi şampiyonluklarla alakalı bir konuşmasında, o zaman Beşiktaş'ın da iki şampiyonluğunu geri vermesi lazım federasyonun diye bir açıklama yapması. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu, nereden çıktı bu şimdi, bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü kıvamına geliyor. Hani Aziz Bey hiç değişmemiş, o birlik beraberlik mesajları veren insanın sadece kendisi ön plana çıktığında bunu hatırlatması, ama mevcut olan yönetimlere hep muhalefet yapması, hiç birlik olmaması nedir acaba sorusunu hatırlatıyor. Böyle bir gerçek var, bunu da hep söylüyoruz, konuşuyoruz yani. Yani Aziz Bey bir tarafa giriyor, ondan sonra bir bakıyorsunuz yanında işte dünyalar tatlısı kızı Yaz'la ilgili olarak mikrofonlar uzatılıyor. İlk kadın başkan siz olacak mısınız diye kızcağız bunlara cevap vermek zorunda kalıyor. İşte transferi Yaz üzerinden mi yapıyorsunuz, Yaz transferi nasıl olacak diye konuşmalar yapılıyor. İşte sonuçta Montella'yı o istemişti, getirttiniz, kendiniz gelmeseniz bile Montella'yı getirttiniz gibi benzetmeler ve hatırlatmalar biraz sıkıntı yaratabilir. O yüzden transferi siz mi yapıyorsunuz, Yaz mı yapıyor diye soranlar oluyor yani. Selamünaleyküm Doğan abim, boş ver bunu, sen nasılsın, kendine iyi bak abi, eyvallah demiş Süleyman İstanbul'dan. Dinleyici almayacak mısın abi diye sormuşlar. Alırız, mesajları bir tamamlayalım, ondan sonra boşu boşuna Yazdık olmasın, son bir 15 dakika üzerinden gideriz, 2-3 telefon alırız, açarız hattımızı da konuşuruz, 0212-273-10-10 üzerinden gelen telefonlarla da bakarız. Aziz Bey birlik beraberlik mesajlarını kendi camiası için veriyor, Beşiktaş için değil, Beşiktaş'ta neden birlik beraberlik olsun ki acaba diye yazmış. Herkes önündekine baksa mı acaba demiş bir dinleyici. TFF Başkan Ödün'de Dursun Özbek tarafından sakın ha diye tehdit edildi, bu sakın ha ile ilgili bir bilgi verilmeyecek mi acaba diye yazmış. Ey gidey, ne çok seviyoruz, nerede o eski Ramazanlar tadındaki mesajlar bunlar işte yani. Doğan, gerçekten İsmail Kartal'ı hoca olarak görüyor musun diye bana yazılmış. İsmail Hoca'yı hoca olarak görüp görmeme kısmında yorum yapma gibi bir hadsizliğim olmaz benim. İsmail Hoca'nın sadece oynattığı oyunu beğeniyor ya da beğenmiyorum gibi yorum yapabileceğimi düşünüyorum. Kötü hoca, iyi hoca değil ya da iyi hoca gibi yorumlar bence kendi meslektaşları, o döneminki eski futbolcu arkadaşları ya da kulüp içerisindeki yöneticiler tarafından yapılabilecek bir yorum olabilir. Bir insanın iyi veya kötü olması ayrı bir konudur. Beğenilip beğenilmemesi çok ayrı bir konudur. Bizim biraz o taraftan bakmamız lazım. Şimdi Antonio Conte, yani Fenerbahçe için düşünülen isimlerden bir tanesi, Hakan Safi'nin anlaştığı iddia ediliyor. İtalyan ekiplerinden Napoli ile yollarını ayıran ve şu anda boşta olan bir hocadan bahsediyoruz Conte ile ilgili olarak. Ve Fenerbahçe'nin de başkan adaylarının görüştüğü isimler arasında olduğu söyleniyor. Ama Napoli'deki lüks evinin kira sözleşmesini bir yıl daha uzattığı diye bir bilgi paylaşıldı. Burada kafaları karıştırıyor tabii ister istemez. Conte Fenerbahçe'ye gelir mi? İşte geldiğinde de istediği para var, 15 milyon avro istediği söyleniyor yıllık. Bunu karşılayabilecek mi? Hakan Bey'e göre para bende, hani kim ne istiyorsa veririm, dile benden ne dilersen diyen lambanın cini gibi açıklamalarını yapıyor Sayın Safi. Öyle yabana atılabilecek, öyle bakma, Hasan Arat benzetmeleri falan yapılıyor denildiğinde de onu tanıyanların vermiş olduğu cevaplar hep bu yönde. Hani bakma, çok güçlü, para gerçekten onda, o parayı da kullanabilecek bir futbol aklına sahip. Hem kendi karışabiliyor olaylara, işte Leao gibi bir ismi 10 dakikada çözebiliyor, Maldini gibi bir isimle çok fazla fikir alışverişi yapabiliyor diye yorumlanıyor. Bir taraftan Aziz Bey'in Vedat Muriç'i getirdiği, işte Mallorca'da tamam, Muriç'te tamam şeklinde haberler çıkıyor. Çıkmıyor mu? Takip ediyoruz hep beraber, görüyoruz. Fenerbahçe'de eski golcüsüne tekrar kavuşup kavuşmama haberleri var. 32 yaşında bir golcü, 10 milyon avro bonservis, yani kaça gitmişti, şimdi kaça alınıyor? 18'e sattığın bir oyuncuyu işte tekrar, işte ona sattığın bir oyuncuyu 18'e mi alacaksın gibi şeyler yapılıyor, kıyaslamalar yapılıyor. O yüzden Mallorca'nın iknasında Muriç'in etkili olduğu diye bir bilgi paylaşıldı ki Sayın Aziz Yıldırım'ın da yarın İspanyol ekibinin yöneticileriyle masaya oturup işi resmiyete dökeceği ifade ediliyor.
Bunlar konuşulan şeyler. Ama biraz böyle genele bakıldığında bir Merih Demiral olayının noktalandığı, gelmesi kesinleşti gibi iddialar var. Hatta Hakan Bey'in iki tane milli yıldız diye adlandırdığı, kimine göre biri Zeki Çelik, Merih

Meri'nin yanında diğeri de Zeki Çelik diye, hatta Meri'nin yanına ben Hakan diye, Hakan Çalhanoğlu duydum diye haberlerde çıktı. Bu işlerin bittiği, önümüzdeki bu 3-4 günlük süreç içerisinde başkan adaylarının artık kartları açmaya başlayacağı bilgisi de geliyor. Hakan Bey dese ki ben bir tane forvet açıklıyorum dese, Aziz Bey de belki teknik adamını, belki ne bileyim bir yıldızını açıklayacak gibi gözüküyor. İşte Lewandowski ismi belki Vedat Muriç'e karşı açıklanabilir. Cirasi ismi gündeme gelmişti. Biliyorsunuz Saadettin Saran da görüşmelerini yapmıştı. Hatta Hakan Bey'e tavsiyede bulunduğu iki tane başkana da giderken hiç olmazsa güzel bir isimle anlaşıp öyle gideyim düşüncesi vardı, biliyorsunuz Dortmund'un forvetiyle alakalı. Ama bir de Manchester United'da bazı isimlerin ayrılacağı, görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Olabilir mi olmaz mı tartışılır. Öbür tarafta Mason Greenwood diye bir isim, 24 yaşında Marsilya'da 45 maçta 26 gol atmış bir kanat forvetten bahsediyoruz. Olur mu? Olur da sorunlu adammış bir abi. Daha önce işte mahkeme, işte ne bileyim biraz daha hani kızlarla, gece hayatıyla, uygunsuz olan şeylerle çok fazla adı geçmiş. Sorunlu bir, yani sorunlu olmayan oyuncu da maalesef kolay kolay 24 yaşında başka bir takıma önerilmiyor arkadaşlar. Ama sorunlu oyuncu yönetebilme durumunu maalesef Fenerbahçe çok başaramıyor. Bir kere bunu kabul etmekte fayda var. Camia olarak sosyal medyasından da tribünlerinden de harcanması bir anda, hani cepte biraz para var, bunu dur harcamayalım, İşte bu para elektrik faturasının parası gibi bir durumda şeye dönüyor konu. Buluruz ya, ne alacak gider, şunu da alayım deyip öyle gidiyor. Fenerbahçe'de transferler şöyle gelişebiliyor. Sol bek almaya gidiyorsun, menajer diyor ki sana, abi sol beki buluruz da elimde bir sağ bek var, bir de orta sağ var, bunları kaçırma derim sana diyor. Sol bek almaya gidiyorsun, orta sağ ile sağ bek alıp geri dönüyorsun. O yüzden ihtiyaçlar listesinin dışına çok fazla çıkılıyor transferde. Bunu Beşiktaş da çok fazla yapıyor. Bunu Fenerbahçe de çok fazla yapıyor. İhtiyaç varken fazlasıyla futbolcunun bulunduğu mevkiye bir oyuncu daha alındığında, o yüzden maalesef problem giderilemiyor. Yani bu hep beraber yaşadığından sıkıntılar. Ben sadece hatırlatmasını yapıyorum. Yoksa burada bildiğim bir şey var da üzerini kapatmaya çalıştığım bir konu falan değil yani. En çok para kazanan kişiymişsin, öyle duydum. Vergi ödemeleri için vergini söylesen yeter para. Valla Emre benimle ilgili olarak ne kadar konuştu? Yaklaşık olarak 2 dakika 3 dakika falan benden bahsetti. Hem programın ortasında yolda gelirken dinledim, hem de sonunda kim geliyor şimdi biliyor musunuz? Türkiye'nin en çok kazanan radyocusu diye devam etti. Bu arada Türkiye'nin en çok kazanan radyosu Nihat Sırdar'dır deyip topu oraya atayım, böyle devam edeyim. Ama işte banka reklamı seslendiriyor, televizyonu açıyorum o çıkıyor, dizi seyrediyorum o çıkıyor, film seyrediyorum o çıkıyor. Arkadaş hani seslendirme yapıp da milyon dolarlar kazanıp da hayatını villalarda, işte uçağı da var falan diye söylenen bir isme ben rastlamadım kolay kolay yani. Hani en çok kazanan seslendirme sanatçıları deyince 3 tane isim var, onlardan bir tanesi ben değilim. Ama ben Emre ile ilgili yaklaşık 10 dakika falan konuştum. Onun sahibi olduğu şeyleri falan konuştum. Buradan neyi anlıyorsunuz? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar derken, o benim hakkımda 2 dakika konuştu. Ben onun hakkında 10 dakika anlattım. Kimin daha zengin olduğunu buradan anlayın. Öyle söyleyeyim yani. Ben de algıyı başka bir yere çekebilmeyi iyi öğrenmiş biri olarak sıyrılırım yani. Doğan abi o değil de Aziz Başkan gelecek, Beşiktaş salıncaktan inecek diye çoğu kişinin ödü kopuyor da bana da öyle geldi biraz diyor. 1959 öncesi iki şampiyonluktan bahsederken ilişkileri herkesle kötü olup bir anda gündeme gelip algıları tamamen kendi üzerine çekme çabaları gibi diyor Aziz Bey'in tavrı. Stratejik olarak bir hamle midir acaba diyor. Selam reis, Aziz Yıldırım'ın Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 60-70 milyonluk makas var, çok bir şey değil açıklamasına yorumun nedir peki demiş. Yani bunun cevabını aslında Sayın Safi verdi Aziz Bey ile ilgili olarak. Dedi ki

daha önce muhalefet yaparken alacaksan Benzema'ları, Ramos'ları alacaksın diyen bir ismin başkan adayı olduğunda limiti konuşuyor olması bana komik geliyor dedi. Hani limit mi diyor, bütçe mi diyor, ceza mı diyor, borç mu diyor, bunlar nasıl kapanır diye soranlara işte burada diyor cevap diyor. İki elini yana açıp Hakan Safi açıklamalarını böyle yapıyor yani. Çok net bir şekilde ben diyor yani. Bu ne, bunu nasıl kapatacak, kim kapatacak, nasıl kapanacak, burada diyor işte ya. Cevap ben diyor yani, ben kapatacağım diyor. Mourinho olmasın sevgili Dodo, yağmur isteri diye Aziz Başkan Montella'yı getirdi dedin de yaşlanıyorsun sen de demiş. Mourinho değil mi olmuş, Montella'ya, Mourinho'ya Montella dedin diyor. Gündemde olan isimleri karıştırmak mümkün çünkü Mourinho'yu da tabii Real Madrid'e düşünüyorlar. Onu düşünen isim de biliyorsunuz Enrique Riquelme diye bir başkan adayı var. Kulübün iç yapısını ve geleneklerine hakim olan bir çocuk. Bir çocuk diyorum, 89 doğumlu. Mevcut yönetime muhalefet olarak çıktı. Babası yıllardır yönetimlerde yer almış. Kulübü tamamen tanıyan. Para dediğinde de hani çok zengin bir ailenin ferdi olduğu için Enrico Riquelme, öyle söyleyelim. Ya öyle bir şey yani. Bir hamle yapabilir mi? Mourinho'yu tekrar getirebilir mi? Yıldız futbolcular üzerinden mi gider? Ona bakmak lazım. Sonuçta Luis Enrique'nin Paris Saint Germain'ini seyredince geçen seneki şampiyonluktan sonra iki sene üst üste bu kupayı kazanmış ilk Fransız temsilci olmak ya da Real Madrid'den sonra bu unvana sahip olmak falan, bunlar keyifli şeyler. Ama bunu her sene üzerine 4 tane yeni transfer, takımın tamamı değişti gibi bakmamış. Bir tane kaleci değiştirmiş, aynı takımla aynı sistemle devam etmiş. Hocanın ne istediğini, hocanın neler yapabileceğini, elindeki oyuncularla da hamle zenginliğini iyi bilen bir teknik adam konumunda şu an. Orası ayrı bir konu. Ama yine de eleştirilir mi? Eleştirilebilir Şampiyonlar Ligi'ndeki oynattığı oyuna göre. Ayın 29'unda sezon açılacak. Öyle demiş, 29'inde sezon açılacak. Ne hoca var ne transfer. Bu sefer Eylül ayında havlu atmayalım. Bu haftalık tatilden sonra zaman da geçmiyor bugün. Kapadokya'ya gittik. Balona binmeden geri geldik yine. Yerliden bile dolar istiyorlar. Kağıthaneden aydım ben demiş. Cimer gibi şikayetlerini bana yazmış. Bak gördün mü? Toda Bey, seni Bay J'yi dinlerken deli gibi susuyorum. Bana içirdiğiniz her yudum su için teşekkürler. Yaptığınız işe de saygı duyanlıyorsunuz. Sevgiler, saygılar demiş. Mert Uçar. Eyvallah. Hani es vermeyen, nefes almadan konuşabilen radyocular deyince bir Bay J, iki sen derim demiş. Beni ikinci sıraya yazman iyi olmuş. Herkes birinci. Ben farkım olsun. Ben de ikinci olayım yani. O zaman sen de Fenerbahçeli ol abi, onlar da ikinci falan deyip öyle espriler yapmayın sakın. Fazla karışmamam gereken bir periyottayım. Lakin şartlar ne olursa olsun kimse Fenerbahçe başkan adayına Hasan Arat muamelesi yapmamalı. Her ne kadar haddime olmasa da söylenmemeli. Caiz bulmuyorum açıklamaları. Hayır, lakin seçim sürecindeyiz. Adayların demokratik hakları var. Yeter ki bu konjonktürde kimse seviyeyi düşürmesin demiş. Yoksa çıldırdıklarım çok unsurlar var, orası ayrıdır diye de eklemiş bir dinleyici. Doğan abi, Avusturya'dan Fuat ben. Beşiktaş'ın Avrupa yaz kampı tarihi ve yerini biliyor musun demiş. Strasbourg ya da Salzburg arasında gidiyordu. Salzburg mı geçiyordu? Avusturya'ya gidecek galiba Beşiktaş. O programda belli oldu arkadaşlar. Baktığınızda internete, bu mesajı yazdığınızda ayırdığınız zamanla Google'a yazdığınızda alacağınız cevap arasında bir fark yok ya. Arkadaş da yaza yağmur dedi az önce demiş. Abi sorunlu oyuncu demişken, ben Lang'dan korkuyordum. Geldiğinde bayağı kötü konuşulmuştu. Hakkında gayet güzel gitti çocuk aslında diyor. Hakan Safi'nin ne istersen iste benden sloganı nasıl buldun?
Ne isteyebiliriz? 1,5 İskender güzel, ne diyeyim ki demiş yani. Dodo, Çorum Kargı Saraycık köyünden dönüyorum. İstanbul 1.30 saat, özlemişiz seni güzel insan demiş. Eyvallah. Mourinho'yu Real Madrid'e Aziz Yıldırım mı önermiş, güldürme beni diyor. Yok be, Enrico Riquelme, 89 doğumlu başkan adayı. Bu arada tabii Perez'le ilgili olarak şöyle söyleyebilirim. Real Madrid başkanı Florentino Perez, değil mi? Florentino Perez'in 23 yıldır o koltukta oturduğunu hatırlatırım. Çok tanıdık gelebilir. Tekrar başkan adaylığı var. Burada işte Aziz Bey'in de 20 yıllık bir başkanlık sürecinden sonra tekrar başkan olma isteğini görebiliyorsun. Bir taraftan genç bir başkan adayı var, Hakan Safi diye rakip olarak. Orada da işte 89 doğumlu, parasıyla biraz ön plana çıkıp futbolu da çok daha iyi bildiğini, daha geniş ve genç bir jenerasyonun takıma çok şey katabileceğini iddia ederek seçmeni etkilemeye çalışan bir başkan adayı aslında Enrico Riquelme dediğimiz isimde. Oradaki belki oy kullanacak olan seçmenin de aklını karıştırabilecek detaylardan bence en önde olanları. Öyle bakılıyor yani konuya. Bir tarafta genç bir aday, bir taraftan da işte tekrar eskiye dönüş mi olsun deyip işte Mourinho'yu tekrar isteme durumu tartışılıyor yani. Fenerbahçe ve Real Madrid arasındaki benzerlikler biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Dodo günaydın. Konudan bağımsız. House of Dragon'a yeni sezonda seslendirme yaptın mı? İki sezonda az duydum sesini demiş. Aziz Yıldırım karşısında seçime girmek büyük cesaret bence. Hakan Bey boş değil bence. Seçimin kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Ali Bey Hakan Bey'i destekler. Ali Bey bir şok daha yaşar mı? Sorusu sorulmuş. Vay be, helal olsun sana Dodo Yençe, kutlarım seni demiş. Ne yaptıysak. Gerçi kutlanacak çok şey yapıyor muyuz bilmiyorum da. Eyvallah, objektif olmak lazımdı, sağ ol demiş. Ölümüne azıcığım, orası ayrı yalnız bu arada, onu da söyleyeyim demiş. Çıkmıyor Doğan abi, her yere yazdım. 200 kişilik Beşiktaş Kongre üyesi grubumuz var, orada bile bilen yok biliyor musun demiş, yaz kampıyla alakalı. Ya dün Bülent Uslu programda söyledi, işte transferlerin hızlanması lazım, daha teknik adam bulamıyor. İşte teknik adam, işte isimleri ortaya atılıyor. Bir Glasner yalanlaması geldi biliyorsunuz, bir tane de Vincenzo Italiano isminin ön plana çıkmasıyla alakalı. Aslında bu Glasner'le ilgili de Beşiktaş kulübünün bir açıklaması vardı. O açıklama da, dur şuraya bir yere getirmiştim, dünkü televizyon programı notları arasında vardı. Kulüpten açıklama: futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Oliver Glasner'le görüşüldüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla dijital medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Masa başında üretilen bu ve benzeri maksatlı haberlere itibar edilmemesini önemli rica ederiz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmaların başkanımız Serdal Adalı ile yönetim kurulumuzun bilgisi dahilinde futbol direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmekte olduğunu ve yeni teknik direktörümüz belirlendiğinde detaylı bilgilendirmenin kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacağını bir kez daha hatırlatırız açıklamasını yapmış. Kimin ismi çıktıysa zaten bir yalanlama geliyor. Yalanlamaya gerek kalmadan ismi çıkan teknik adamın başka bir kulüple de anlaştığı haberini zaten beraberinde öğrenmiş oluyoruz. Beşiktaş'ta da böyle gelişmeler yaşanıyor. Bologna ile anlaştığı söylendi galiba. Bologna'dan mı ayrıldı Vincenzo Italiano? Oradan ayrılıyor galiba, değil mi? Mesela Glasner, şöyle bir şey var Glasner'le ilgili olarak da. Crystal Palace'da konferans ligini kazanmış bir teknik adamın Crystal Palace'ı bırakıp
Bundan sonraki maceramı, heyecanımı Beşiktaş'ta yaşamak istiyorum. İşte hem Galatasaray ve Fenerbahçe gibi işte yıldız futbolculara sahip olan hem de elindeki kısıtlı kadroyla bunu başaramaz denilen Beşiktaş'a şampiyon yapmak istiyorum falan gibi böyle bir heves de mi gelecektir Glasner? Biraz gerçekçi olmak gerekmiyor mu arkadaşlar yani? Konferans ligini yeni kazanmış bir teknik adamı alıp buraya getirmek alkışlatmaktan öte

hani koşarak sarılırım falan kısmına gelir de o kadar da abartmamak lazım yani. Çünkü Glasner'in gelmesinde ilk iki haftada alınan olumsuz bir sonuç şeye döndürür. Dur daha takıma alışma süreciydi. Ligi daha tanımıyor. Bu ülkeyi bilen bir teknik adamla anlaşmak falan. O temcit pilavı tadındaki açıklamalara maalesef maruz kalacakmışız gibi gözüküyor. Onu söyleyeyim yani. Selam Dodo. Icardi'den haber var mı? Gidiyor mu? Kalıyor mu? Siz vedalaşmadınız mı Icardi ile? Daha. Takım vedalaştı diye biliyorum. Oradaki konu Icardi'nin kalıp kalmaması değil, Icardi'nin bundan sonraki macerasının heyecanının nerede olacağıyla alakalı. ismi merak ettim. Bizim radyocu Ceyhun Yılmaz değil ama başka bir Ceyhun Yılmaz diye bir kardeşimiz yazmış. Aziz Bey'in. Hatta şeyden bahsederken, Florentina Perez'den bahsederken şey dedim ben işte, 23 yıldır aynı koltukta oturunca bana bir tanıdık geldi deyince ben Aziz Bey'e örnek göstermiştim. Aman diyor, Silivri soğuk olur. 23 sene aynı koltuk deyince konu başka yerlere gelmesin. Mourinho'nun Real'e gelmesini istenmesinin sebebi oradaki disiplini sağlamasını istemeleri olabilir. Sırf bu yüzden bence demiş. Florentino Perez 23 sene, Aziz Yıldırım 20 sene Fenerbahçe. Gene ikinci ne olacak bu işler demiş. Eyvallah, şimdi işi kapmaya gideyim bakayım hayırlısı demiş. İş görüşmesine gidiyorum hocam, umarım yayınına yetişebilirim inşallah. Keyifli oluyor senin yayınların çünkü demiş. Tedesco Bologna ile anlaşacakmış abi, öyle haberler çıktı diye yazıyorlar. Evet, o bilgi geldi bize de. Dodo, hesabıma göre Aziz Yıldırım 3000 farkla kazanır. Nedeni 22.000 oy kullanılırsa Aziz Yıldırım'ın 10.000 kemik oyu olsa hesap zaten ortada değil mi demiş. Önerebileceğin radyo tiyatrosu var mı Dodo? Sporda bir şey yok bu aralar. Suç ve Ceza ile Don Kişot'u dinledim. Çok güzeldi, eyvallah demiş. Bu konuda iki tane radyo var. Bir TGRT Haber radyo, TGRT radyo yapıyor. Bir de NTV radyo tiyatrolarını yapıyor. En son Ahmet Ümit'in bir eseri vardı. Onun bir yenisi daha, Komiser Nevzat gibi yeni bir şeye başlandı. Orada da bir Alman komutan mı vardı daha öncekinde? Onu seslendirmiştim herhalde, öyle hatırlıyorum, ama bir tiyatro daha başladı. Orada zaman zaman denk geliyorum, böyle çok sık olmasa da bazı yerlerde yapıyorum seslendirmesini. Ahan da çıktım diye yazmış. Abi Çorum Kargı bilmem ne köyünden selamlar diyen abiler, abi mesajlarında nedense istemsizce kötü bir şey arıyorum. Bir tek bende mi oluyor acaba bu demiş. Hem bu Fenasi olayına benzetme durumuna döner mi acaba diye. Biz de kontrollü gidiyoruz tabii o konuda. Abi Haluk Yürekli bir forma paylaşıp bir gün herkes evine döner diye bir paylaşım yaptı. Bu hangi oyuncu acaba diye de sorarım demiş. Formadan hatırlar mısınız ne olduğunu, yaptığı paylaşımla ilgili olarak? Büyük bir ihtimalle şeyi paylaştı herhalde, hani şey anlamında söyleyeyim, Instagram hesabından paylaştı. Çünkü X hesabında uzun zamandır kullanmıyor galiba. Instagram'a da şu an şeyi göremiyorum. Sosyal medya hesaplarına bakamıyorum yani, paylaşımlarda. Okunmamış o kadar çok mesaj vardı ki yani telefon alamadım. Yarın daha detaylarıyla, biraz telefon ağırlıklı, biraz Ahmet Konaş'tan fırsat kalırsa diyeyim, hani öyle sıkılmasam diye bir cümle kurayım. Yani bir anda şey olursa, fırsat bulursam hemen şeye bakayım dedim yani. Telefonlara geçeriz. Mesajları bugün bitireyim de ondan sonra devam ederim yani. Çünkü çok çok okumadığım mesaj kalmış, sağ olsun. Bayram dönüşü herkes alışkanlıklarından vazgeçmemiş. Ya sporda da bir şey yok deyip de

olaya girmemiş. Bu hafta içerisinde seçim olayıyla alakalı Fenerbahçe'de birkaç tane transfer haberi ya da iddiası çıkarsa, normalde spor gazetelerine, radyolarına ve televizyonlarına bakın, beni bile başka bir yere

futbolcu yok. Aziz Bey de ön protokol imzalamış durumda hepsiyle. Yani Galatasaray daha bekleme aşamasında, elindekileri tutmaya çalışıyor kıvamında yani. Öyle değil mi? Yani yanılıyor muyum acaba? Neymiş bu? Aman abi dil sürçmesin sakın diye yazmışlar. Yok canım, kontrollüyüz o konuda. Olmasaydı 92'den bu yana emanet etmezlerdi kameraları, mikrofonları bize. O kadar. Abi, basketbol Süper Lig playoff yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe bugün Ülker Spor'la. Fenerbahçe bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndadır o. Ülker Spor'la değil o. Efes'le karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'i misafir edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Bein Sports kanallarından bir tanesinde yayınlanacaktır. 3 galibiyete ulaşan takımın finale adını yazdıracağını da unutmayalım. Beşiktaş'ta Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Oradan finalistler biraz Jessica Vicius, Olimpijevic kapışması olacakmış gibi bir izlenime katıldı ama bunlar belli olmaz. Her türlü sonuç karşımıza çıkabilir. Öyle bir dönem içerisindeyiz. Burada TGRT'deki asistan arkadaşlar da bana şeyi çıkartmışlar. Yaklaşık olarak 3 sayfalık Dünya Kupası'nda Türkiye'den giden yabancı oyuncuların listesini çıkartmışlar. Yeşil Burun Adaları'ndan tut Türkiye'de Dünya Kupası'na ilk defa katılan Curaçao ülkesinin oyuncuları oynuyor. Antep'te Mujakić Bosnalı oyuncu. Dario Saric Antalya'da Bosnalı oyuncu. Hayradinović Kasımpaşa'da Bosnalı oyuncu. Hadzi Ahmetović Beşiktaş'ın oyuncusu, Amir Bosnalı oyuncu. Haitili bir oyuncu var, Pierrot diye, Rize'de oynuyor. Çuruçaoğlu 3 oyuncu farklı takımlarda oynuyor. Çuruçaoğlu'dan oyuncu bulmuşuz. Iğdır Bakuna diye bir oyuncuya sahip. Belki de Süper Lig'e çıkmasındaki en önemli detaylardan bir tanesi. O yüzden Bakuna Iğdırlı bir futbolcu, yani Çuraçaoğlu aslında, Dünya Kupası'nda izleme imkanı bulacağız. Brenet Kayserili, Joshua Brenet Çuraçaoğlu. Çuraçaoğlu başka bir oyuncu, Konya sporlu Bazer. Yeşilburun Adalı Ryan Mendes Iğdırlı, Pina Trabzonlu ve Nuna da Costa Başakşehirli oyuncu. Yeşilburun Adalı oyuncular var. Fildişi Sahilli Operi var Başakşehir'den. Ulayi var Trabzon'dan. Fofana var Rize'den. Singo Galatasaray'dan, hepimizin bildiği Agbadu keza öyle. Beşiktaş'ta Agbadu deyince onu da unutmamak lazım. Dün Panama hazırlık maçında Murillo ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Onu izleme fırsatı buldu futbol severler. Tabii Kante'nin Fransa'da, işte Ederson'un Brezilya'da, Sané'nin Almanya'da oynayacak olması kıymetli. Hepsini izleyeceğiz, bakacağız milli takımın heyecanına. Dahil olmaya çalışacağız ama bir gerçek var ki, onu da hemen söyleyelim. A milli takım Dünya Kupası'na hazırlık maçlarına başladı. Riva'daki o kamp heyecanından sonra yaklaşık 4 yıl sonra neredeyse, işte 1600 bilmem kaç gün falan gibi hesaplamalar yapılabilir de 4 yıl sonra ilk defa Kadıköy'de bir maça çıkacak milli takım. İstanbul'da oynamama sebeplerini herkes çok çok iyi hatırlıyor. İşte Volkan Demirel ve tribünlerle yaşanılan diyalog sonrasında milli maçlar ağırlıklı olarak Anadolu'nun başka şehirlerine kaymıştı. Ankara'da 19 Mayıs stadı hazırlıklarına devam ediyor. Atatürk stadı pardon. Samsun'da 19 Mayıs stadı. Ankara'da Atatürk stadının hazırlıkları devam ediyor. Bununla ilgili olarak son aşamalara gelindiği, müthiş

bir stadyuma sahip olmaya artık ramak kaldı diye yapacağımız haberler çok kıymetli. O yüzden o olana kadar da işte Konya uğurlu geliyor, Eskişehir çok tatlı geliyor, İşte uzak şehirler biraz tuzlu geliyor gibi haberler çıkabilir. Ama önümüzdeki günlerde de milli takımla ilgili konuşurken federasyonun yapmış olduğu ve Tahir Kum'un da gündeme getirdiği ilk haber, hemen onu söyleyeyim. Eskiden alıştığımız federasyonun neredeyse bir havayolu şirketi gibi uçakları kaldırıp indirip indirip kaldırıp kaldırıp indirip indirip insan taşıdığı o büyük organizasyonlara artık veda ettiği, Euro 2024'te o yüksek ağırlama bütçesi ve geniş masraflı o misafir kadrosuyla eleştirilen federasyonun Dünya Kupası için ezber bozan bir uygulamaya gitmesi, federasyon da fena işler yapmıyor dedirtiyor. Hani güzel bir işe de rastladık gibi bir durumla karşı karşıya bıraktı Sayın Hacı Osmanoğlu yönetimi. Amerika'daki turnuvaya gitmek isteyen kulüp başkanlarına bir fiyat tarifesi açıkladı. 15.000 dolar fix menü. Çok pardon. 15.000 dolarda ne var? Türkiye-Amerika gidiş dönüş uçak bileti buna dahil. Konaklama ve transferler dahil. Amerika içi uçuşlar, belki 6-7 saati bulan uçuşlar oluyor maçlarla ilgili. Ve birinci kategori 3 maçın bileti de buna dahil. Yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla Türkiye'de profesyonel anlamda 139 kulüp başkanı bulunuyor diye hatırlıyorum ben. 139 kulüp, dünden hatırladığım rakam oydu. Yani değilse bile 138'dir ya da 140'dır en fazla. İki aşağı bir yukarı falan gibi bir ihtimal olabilir ama 139 kısmında, yani B şıkkı diyorum, son kararım, mütabıkım derim yani. Hani 139 kulüp başkanına sunulan bu ücretli paket teklifinin genel kurul sürecine nasıl yansıyacağı da tartışılır. Çünkü 7-8 Haziran tarihlerinde Ankara'da yapılacak mali genel kurulu var. Buradaki seçime bu yansır mı? Vay efendim, eskiden güzeldi ya da biz git şu 150 şey, daha doğrusu 15 bin doları vereyim, ben gitmesem de kaynım, kayınçom, dayı, bacanak, amcaoğlu falan, onları yollasak kısmına gelebilir. 2-3 tane öyle bir kaynama olabilir ama ondan sonrası bilmiyorum yani. Olmayacak gibi gözüküyor. O eski büyük harcamalara bir sınırlama getirilmiş. Eskisi gibi değil artık deniliyor. Misafir kadrosuyla eleştirilen, geniş misafir kadrosuyla eleştirilen Sayın Büyükekşi dönemine ait olan harcamalara ezber bozan bir uygulama gelmiş. Böyle bir durum var. Teşekkür ediyorum. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Yarın kısmet olursa saat 10'da mikrofon başındayız. Bekleriz efendim.

2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu.
Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum

0: oyuncuların arasından geçmem gerekiyor. Ama Noah'nın uzun pasını aldım ve hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım. Yani içimden geçen şeyler bunlardı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten, hep söylüyorum ve her zaman da gol atmak istiyorum, kendim atmak istiyorum. Ama Kaan'ı gördüm orada ve Kaan olduğu için orada o pası attım. Çünkü onun da gol atmasını istedim. Çünkü çok özel bir insan kendisi de. Çok hak ediyordu o golü. Çok profesyonel, sürekli takımının yanında. Yani üst üste çok maça çıkmadı bizimle birlikte. Ama ne zaman ihtiyacı olsa takımın hep hazırdı. Ve onu görünce özellikle onun için vermek istedim pası. Ben de normalde gol atmak istiyorum. Belki başka bir oyuncu olsaydı kendim atmak için oynardım. Ama en önemlisi tabii takımın kazanması. Evde de taraftarımızın önünde. Yani hem bizim için, oyuncular için, taraftar için, kulüp için, çalışanlar için çok kıymetliydi o galibiyet. Ve hem statta olsun hem televizyonların başında olsun bütün taraftarlarımızı bu şekilde mutlu ettik.
1: Yine interaktif bir yayın. Taraftarlarımızdan güzel mesajlar geliyor. Ben birkaçını okumak istiyorum Mauro'ya. Bakalım nasıl tepki verecek. Şöyle demiş Şirin Çakır. 50 bin erkeğe belki daha fazlasını aynı anda aşkın olayım dedirtmek nasıl bir duygu diye sormuş. Ne dersin?
0: Estamos haciendo un poco interactivo y vamos a leer algunos mensajes que nuestra hinchada está enviando ahora mismo.
2: Okay.
0: Y Shirin ha escrito, ¿cómo te sientes sabiendo que 50,000 hombres te están cantando aşkın olayım, quieren ser tu amor?
2: Bueno, la verdad que es algo increíble, ¿no? Creo que después del partido pasó esto, fue un momento muy emocionante, un momento en el cual se pasan 4 años de momentos, de goles, de situaciones que hemos vivido juntos, 4 campeonatos, alguna otra copa de más también, pero se pasan estos 4 años que fueron increíbles. Creo que no puedo explicar con palabras lo que siento cuando escucho a la gente cantando mi canción. Me pasa en la calle, me pasa en el campo de entrenamiento, me pasa en el estadio, que es una... es increíble escuchar 50,000 personas cantando una canción y vivirlo en ese momento. La verdad que no lo puedo explicar con palabras, pero como dije siempre, es un honor, todo el amor que me dan día tras día, que me dieron durante todos estos 4 años, y la verdad que lo único que podía hacer y que podía entregar de mí para devolver un poco de todo este amor es lo que hice en el campo, más allá de que tuve una lesión grave, que estuve fuera mucho tiempo, ayudar al equipo, volver a estar en la cima de Europa, volver a estar en la cima de Turquía, con mis goles ayudar a ganar partidos, ayudar al equipo a estar en esas posiciones, crear un equipo competitivo, que todos los jugadores hoy en día tengan Galatasaray en la mente o visto, eso es gracias a todo lo que venimos haciendo estos años, y la verdad que para mí es un honor, es un placer poder disfrutar esto, y lo disfruto cada momento, cada día con mi familia, con mis amigos, con la gente que tengo cerca. Es algo que es inexplicable con palabras, pero de alguna manera dentro del campo pude devolver todo este amor.
0: İnanılmaz bir şey tabii ki de, yani o maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 senelik bir geçmiş, beraber yaşananlar, 4 tane şampiyonluk. İnanılmaz bir şey tabii ki, kelimeler yetmiyor. Yani benim şarkımı antrenmanda olsun, statta olsun, sokakta yanımdan geçerken bir sürü insan söylüyor. Orada da statta da 50 bin kişinin tek bir ağız olması ve hep birlikte söylemeleri. Yani gerçekten açıklanması imkansız. Ama onlara bu gösterdikleri sevgiye de her gün olabildiğince yapabileceğim tek şey olan sahada karşılık vermeye çalıştım. Tabii zorlu bir sakatlık dönemim vardı. Orada çok fazla karşılığını gösterememiş olabilirim.

0: Ama Avrupa'nın da Türkiye'nin de zirvesine geldik. Gol katkılarımla olsun, takımıma mücadeleci olması için elimden geleni yapmak gerçekten beni çok onur ediyor. Bugün bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük bir takım. Yani bizim oyuncularımız dışındaki bütün oyuncular da Galatasaray'ın ismini biliyor, tanıyor ve her an, her gün burada çok keyif alıyorum. Hem ailem hem benim için gerçekten çok kıymetli bir yer burası. Ve takımımı da sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar.
1: Yine buna benzer bir soru değil ama sadece bir yorumda bulunmuş taraftarımız. O da demiş ki, aşka inanmayan ben bile aşkın olayım dedirttin ya, sana helal olsun demiş.
0: Otro comentario dice que yo no creo en amor, pero yo hasta yo estoy diciendo quiero ser tu amor.
2: Bueno, esto es lo que acabo de decir, más o menos. Es algo inexplicable, es algo increíble. Repito, mi familia, mis amigos, la gente cercana, no lo pueden creer. El amor de tanta gente en Turquía. Y creo que no hay una explicación. Creo que desde el momento que llegué esto fue así, fue recíproco. Yo intenté también siempre mostrarme cerca de la gente, mostrarme cerca de tantos niños. Como dicen también que hay el dicho de que toda una generación hoy en día es de Galatasaray por mí. Eso la verdad que es un orgullo, es algo que no tengo palabras para describir, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero creo que la gente lo puede entender y ponerse un segundo en mi lugar, ¿no? Y pensar qué se siente cuando ves toda una generación de niños en los colegios, en un campo de fútbol, en la calle, en cualquier situación de la vida cotidiana, cantando mi canción y queriendo ser Icardi, ¿no? Eso es algo que creo que es lo más importante, más allá del fútbol, creo que es lo más importante que me voy a llevar de Turquía y que voy a guardar en mi corazón como un gran recuerdo y un gran tesoro, porque creo que ver tantos niños crecer hoy en día queriendo ser Icardi y teniendo un sueño de llegar a ser Icardi es algo increíble y la verdad que no tengo cómo devolver tanto amor en ese sentido.
0: İşte bu gerçekten açıklanamaz, inanılmaz olan şey. Arkadaşlarımla, ailemle ya burada geldikleri zaman inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi Türkiye'de. Tabii karşılıklı bir sevgi de var. Ben de çocuklarla birlikte gerçekten onlara sevgimi göstermeye çalışıyorum. Taraftarımıza sevgimi göstermeye çalışıyorum. Ve benimle ilgili şunu söylediklerinde, bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Yani anlatılamaz yani bunun yerini tutabilecek bir şey olamaz. Okullarda, sokaklarda, sahalarda benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri. Yani futbolun ötesinde bir şey. Yani Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu kadar sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?
1: Yani ben çok şu an duygusallaştım resmen, gerçekten inanılmaz. Bir atılan bir mesajı da görünce daha da aslında insan mutlu oluyor. Onu da paylaşmak isteyeceğim lütfen. Hüseyin Bey demiş ki, az önce bahsettik, bir nesli Galatasaraylı yaptım Mauro. 6 yaşındaki oğlum Ertuğrul babası olarak benim doğum günümü bilmediği halde Mauro'nun doğum gününü biliyor diyor. Seni çok seviyoruz Mauro da diye de ekliyor.
0: Nos estamos poniendo un poco emocional, ¿vale? Pero vamos a leer otro mensaje de Hussein, que dice que su hijo de 6 años no sabe la fecha de nacimiento suyo, pero sabe el tuyo.
2: Bueno, es que sí, es algo increíble. Yo creo que también el día del partido, después del partido, el día siguiente del partido, yo también en mis redes sociales un poco mostré un par de videos de la gente, de muchos niños llorando, de muchos niños mirándome en la televisión, de gente mayor también.

0: Bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak, bu kadar iyi oyunculara sahip olmak tabii ki de teknik ekip için de zor bir şey. Yani ilk 11'i de çıkarma açısından hangi oyuncuya dakika vereceği konusunda da. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip de teknik ekibe kararlarına saygı duyması da önemliydi. 4 senede üst üste birçok rekoru hep beraber getirdik aslında. Önümüzdeki yıllarda da şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu galibiyet mentalitesi, galip mentalitesini devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrardan şampiyon olmamız gerekiyor her sene. Şampiyonlar Ligi'nde de aslında final oynamayı hedeflememiz, hatta kupayı da almayı hedeflememiz gerekiyor. Adım adım azar azar oraya gitmemiz gerekiyor. Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek artık yurt dışındaki birçok oyuncu için çok daha cazip bir hal aldı. Bunu devam ettirmemiz, bunun için de şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Çok fazla yormayacağım. Biraz o zaman kısa kısa biraz cevaplara geçelim. Mauro'yu da yormadan. Bu sezonun dönüm noktası hangi maçtı diye sorsam.
0: No vamos a cansarte mucho, que vamos a hacer algunas preguntas que puedes contestar muy corta, ¿vale?
2: Okay.
0: ¿Cuál era el punto clave para ganar el título este año, en tu opinión?
2: Bueno, yo creo que hubo muchos altibajos este año, pero creo que después del partido contra el Fener en casa, que ganamos 3-0 contra el Fenerbahce, un clásico, y ya faltando tan pocos partidos, creo que ya nos relajamos un poco. Después fuimos a jugar a Samsung, teníamos que ganar para ser campeones y se vio, se demostró dentro del campo que el equipo estaba relajado. Pero creo que el punto ese de decir somos campeones fue en el partido contra el Fenerbahce.
0: Çok iniş çakışlı bir sezondu aslında ama Fenerbahçe'yi evde 3-0 yendiğimiz zaman ve derbide, bu çok az da kalmıştı tabii sezonun sonuna, biraz rahatladık orada. Samsun'da da gördük zaten, ondan sonra takım bir rehavet içerisindeydi ama Fenerbahçe maçıydı diyebilirim artık, yani şampiyon olduk dediğimiz maç.
1: Sadece bu sezon özelinde değil ama 4 sezonda unutamadığı goller.
0: Nosotros para esta temporada, pero en 4 años, los goles o el gol que no puedes olvidar.
1: Çok vardır.
2: Bueno.
0: bueno,
2: para un delantero, yo siempre lo dije, desde que soy muy chico, muy joven, para un delantero todos los goles son importantes. Pero obviamente que cómo se viven los clásicos, cómo se viven los derbis acá en Turquía, creo que los goles en los clásicos, creo que en todos, fueron increíbles. Obviamente yo sé que para la gente el mejor gol fue contra el Fenerbahce cuando entré en los últimos 15 minutos que mostré mi camiseta, creo que ese fue el... Pero hay muchos importantes. El penalti de Panenka contra el Bayern Múnich en casa. Los goles al Besiktas en el primer año que ganamos 2-1. El gol, creo que uno de los mejores goles que he metido aquí fue el gol a Trabzonspor de cabeza con centro de Kang. Hay muchos, muchos goles. Ahí me están diciendo el gol en Manchester también. Creo que el gol de Manchester es un gol que nadie se esperaba después de errar un penal. A los 2 minutos poder hacer un gol con un Panenka, una picada. Creo que ese fue ganar en Manchester, en ese estadio con la historia que tiene. La verdad que hay muchos goles importantes. Pero no tengo uno en especial.
1: Anladığım kadarıyla çok gol var, evet.
0: Evet, çok anladım. Muchos goles, entiendo. Forvetler için, santraforlar için, yani ben küçüklükten beri hep bunu öyle düşünüyordum. Her gol aslında önemlidir. Tabii ki derbiler burada, bu ülkede bir farklı yaşanıyor ve derbi gollerinin hepsini öncelikle diyebilirim. Taraftar için hangisi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye son 15 dakikada girip de attıktan sonra golü, o formamı göstermiştim. O çok güzeldi. Ondan sonra Panenka golü vardı, Bayern'e karşı attım. O çok güzeldi. Onun dışında Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimizdeki goller öyle kıymetliydi. Trabzonspor'a kafa golüm, Kaan'ın ortasına. O çok güzel bir goldü. Ya çok gol var gerçekten. Manchester United golü penaltı.

0: kaçırdıktan sonra 2 dakika içinde gol atmak, yani bunu kimse beklemiyordu diye tahmin ediyorum. Tarihi bir statta bu şekilde Manchester United'ı yenmek özellikle de. Yani bir tane özel gol yok aslında.
1: Çok var. Çok var.
0: En buçuk. En buçuk.
2: O zaman şunu soracağım. Panenka'dan bahsetti Bayern Münih'e karşı. Artık son an maç 1-1 penaltı. Panenka dener mi?
0: Panenka contra Bayern. Si, es último minuto. Es 1-1. Y hay un penal.
3: Lo hubiera
0: ¿Probarías?
3: Hecho. Sí, lo hubiera hecho.
0: Ya, pardon.
3: Yo siempre con los compañeros, cuando hay un penal, digo que patearlo Panenka es 99% gol. Porque normalmente los arqueros eligen un lado, uno o el otro. Entonces, patear Panenka siempre, uno que no lo hace habitualmente, para uno que no lo hace habitualmente, es 99.9% gol. Se lo digo siempre a mis compañeros cuando hay un penalti, digo siempre lo mismo.
0: Takım arkadaşlarım hep diyorum ki eğer normalde sürekli Panenka yapan biri değilse, atan değilse, o zaman kaleciler zaten bir taraf seçiyorlar genelde. Dolayısıyla eğer sen normalde yapmıyorsan Panenka at, 199 gol atacaksın zaten.
2: Harika bir ama şimdi şu anda kalecilerin hepsi
0: Aratadas.
2: O zaman öğrenmiş oldu bunu.
0: Aprendi de ahora.
3: Tengo con esta pregunta que me hace, tengo un gol hecho Panenka cuando jugaba en Inter de Milán contra el Napoli, minuto 88-89, perdíamos 2-1 y un penal para nosotros, lo pateé Panenka, fue el empate 2-2, pero con mucha presión obviamente, pero sabía que haciendo Panenka, como digo, es 99% gol.
0: Bundan ilgili mesela bir örneğim de var. Napoli'ye karşı Inter'de oynadığım zaman 88. 89. dakika 2-1 gerideyiz. Panenka yapmıştım mesela, öyle gol atmıştım.
2: Yaparsa Mauro yapar.
0: Mauro Loari ya.
2: O zaman tek kelimeyle isteyeceğim.
3: Una palabra solo.
2: 4 yıldır Türkiye'de artık bizden biri oldu. İstanbul'u da çok iyi biliyor, yemeklerimizi de. Bir yemek söylesin bize, tavsiye etsin. Ne tavsiye eder Mauro'nun tavsiyesi?
0: Ya estás 4 años acá, eres uno de nosotros en Estambul. ¿Cuál sería tu comida favorita de Turquía?
3: Uf, es que no tengo una comida especial. Pero hay una cosa que me gusta mucho, que siempre le digo a Baric, porque es del pueblo de Baric, creo. El sutlach se llama.
0: Sutlach.
3: Es algo que siempre que me gusta y creo que es algo increíble. Y cuando siempre Baric, que me dice eso es de mi pueblo, siempre que vamos a jugar a Rize, me quiere hacer comer 20 sutlach porque dice que es muy bueno, que es el mejor en Rize.
2: Anladığım kadarıyla Hamsiköy sütlacından bahsediyor Rize'deki.
0: Se llama sütlaç de Hamsiköy.
2: Hamsiköy.
0: Pueblo de Hamsi.
3: Sí, de Hamsi. Ah, no sabía. Pero es de cerca de Baric. De donde es Baric.
2: Evet.
3: Porque siempre me lo dice.
0: Hep o söylüyor çünkü.
2: Evet.
0: Diyor ki bir özel yemek söylemek çok zor. Fakat Barış'ın memleketinde ne zaman biz Rize'ye gitsek 20 tane yiyesim geliyor.
2: Çok güzel sütlaçtır kesinlikle.
0: Es buenísimo, sí.
3: Es muy bueno, sí.
2: O zaman tek kelimeyle Rams Park desen bana ne der?
0: Una palabra. Rams Park.
3: Buena o mala?
0: İyi mi kötü mü?
3: Bravo, porque...
2: Rakipler için kötü, bizim için iyi.
0: Para oponentes malo.
3: No, por eso. Para oponentes sería, como decimos, bienvenido al infierno. No?
0: Cehenneme hoş geldin oraya, rakipler için.
2: Aynen öyle.
3: Pero ama... yo creo, para mí, entrar a Rams Park es... Es como decir, en una palabra, es que me quedo corto, increíble, extraordinario. No se puede describir en una palabra, es algo increíble para cada persona que entra. La hinchada, para nosotros jugadores, obviamente lo importante, es lo más lindo, ver una hinchada así con una 50.000 personas cantando, gritando. Silbando cuando el contrario tiene la pelota. Es algo inexplicable. No sé.
0: Bilmiyorum yani bir kelime yetmiyor gerçekten yani inanılmaz sıra dışı yani bir kelimeyle açıklamak imkansız. Taraftar olarak da oyuncu olarak da girdiğiniz zaman 50 bin kişinin birlikte maçlar söylemesi, şarkılar söylemesi, rakibe top geçtiği zaman ıslık çalınması bilmiyorum inanılmaz yani.
2: İnanılmaz. Zaten Galatasaray taraftarını da bir şekilde anlatmış oldu aslında bunun için.
0: En una manera ya has explicado la hinchada de Galatasaray también.
3: Sí, sí, es que creo que todo el mundo se sorprende de lo hemos visto. Han hecho declaraciones de otros equipos que vienen a jugar a Rams Park. Es inexplicable el amor de la gente para ir a ver un partido y alentar y a cantar y a silbar y vivir los 90 minutos de esa manera. Es algo que bueno, toda la gente que yo he invitado se quedan alucinados porque no existe algo parecido.
0: Evet, herkes gerçekten sıra dışı diyor. Buraya geldiği zaman yani taraftar olarak da olabilir, bu seyirci olarak da olabilir veya oyuncu olarak da. 90 dakika boyunca o duydukları, gördükleri şeyler, ben kimi davet etsem hepsi büyülenmiş gitti buradan.
2: Peki son olarak diyeceğim artık, İstanbul desem bana ne söylemek ister?
0: Digo Estambul, ¿qué me dirías?
3: Es que esto, todo lo que expliqué al principio de la entrevista, creo que más allá de lo futbolístico, el amor de la... Perdón, me está sonando el teléfono. El amor de la gente es algo también inexplicable. Es algo único. Es una ciudad increíble. Desde donde lo mires... es algo alucinante, extraordinario, hermoso, bello. Para mí, antes de venir a Estambul, no conocía tanto, y es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, en Argentina, o gente que, mis amigos, o gente que no saben lo que es Estambul. Y cuando una vez que lo viven, una vez que están acá, una vez que pueden disfrutar de todo esto, se enamoran. Es como una ciudad mágica. Eso, más allá de lo futbolístico, ¿no? Es lo que me pasó desde que llegué, desde que salí a pasear por el Bósforo por primera vez, salí por el centro de la ciudad, no fui mucho porque es un poco difícil. Pero bueno, alguna que otra vez lo pude disfrutar y es algo increíble.
0: Yine röportajın başında söylediğim şeyler aslında, yani anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışında buradaki insanların sevgisi yani açıklanamaz. Çok sıra dışı, tek, nereden baktığına göre yani güzel, büyüleyici. Gelmeden de tanımıyordum. Arjantin'deki arkadaşlarım da mesela çoğunlukla bilmiyorlardı. Ama bir geliyorlar buraya, yaşıyorlar ve aşık oluyor hepsi. Yani dediğim gibi futbolun çok ötesinde bana gerçekten çok özel bir yer burası. Boğaz'ı da geziyorsun. Şehir merkezine çok gidemiyorum çünkü o zor birazcık. Ama her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim, büyüleyici bir şehir burası.
2: Ozan, Süper Chat'ten gelen biraz duygusal mesajlarla artık noktacığımız. Buna yani cevap vermesi için değil, sadece okuyacağım ve bilmesi için söyleyeceğim. Aleyna demiş ki, o statta Aşkın Olayım çalıyor ya, işte o an sanki hayat duruyor. Sadece o ve milyonlarca Galatasaray taraftarı güçlerini birleştiriyor. Hissettirdiği tüm duygular için teşekkürler. Çok seviyoruz onu demiş.
0: No para contestar, pero Aleyna ha dicho, en ese momento que marcas un gol o acabó el partido, estamos victoriosos y se canta Aşkın Olayım y la vida se para, ¿vale? Tú y millones de hinchadas de Galatasaray están ahí celebrando y eso es todo.
3: Sí.
2: Fatma Hanım yazmış ama buna belki bir ufak cevap isteyebileceğim. Annem 81 yaşında. Dua etmediği bir gün yok. Mutlu olması için de hep dua ediyor. İyi ki bizimle diyor.
0: Mi madre que tiene 81 años reza cada día para que seas feliz y ojalá quedas con nosotros.
3: Bueno, muchas gracias.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Bütün bir nesli Galatasaraylı yaptı ama İlerideki nesli de Galatasaraylı, yani onu da söyleyeyim. 7'den 70 öyle diyelim yani.
0: No solo has hecho una generación la hinchada de Galatasaray, pero los viejos también son hinchada de Galatasaray. Sí, están enamorados de ti.
3: Es lo que hablamos antes. Es algo inexplicable, algo increíble, y la verdad que que me llena de orgullo poder representar, porque

0: bebé que nacen y le ponen Icardi, después adolescentes, gente más grande y gente anciana también que me dan todo ese amor y que me demuestran todo ese amor, es algo increíble, la verdad.
1: Evet, önceden de dediğim gibi yani gurur duymamı sağlıyor. Yani açıklayamıyorum gerçekten duygularımı. Yani ben tabii ki Türk değilim ama Türkiye'yi temsil etmek, Galatasaray'ı temsil etmek gerçekten bana gurur veriyor her seferinde. Ve çok mutlu oluyorum bundan. Onların bu gösterdikleri sevgiye de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. Yani çocuklar olsun, yeni doğan bebekler olsun, yaşlılar olsun, onların hepsi gerçekten çok farklı bir sevgiyle, inanılmaz bir sevgiyle karşılaşıyor.
2: O zaman son mesajı da okuyayım, öyle artık bitireceğim. Bilgi yaşantısı diye kullanacağı da ama seni çok seviyoruz kaptan, bir devri başlattın, taraftarın kalbisin, yüzün gülünce güneş doğuyor, birlikte kazanılacak çok kupamız, çok daha doğacak güneşimiz var demiş, hep mutlu ol diye de eklemiş.
1: Con tu sonrisa nace nuestro sol y que seas feliz siempre y te quedas y ganamos muchísimas más trofeos juntos.
0: Bueno, muchas gracias por los mensajes.
1: Teşekkürler mesajlarınız.
2: O zaman Türkçe birkaç kelime 4 yılda.
1: Algunas palabras
2: daha çok,
1: en turco.
2: Victor'dan daha fazla duruyor.
1: Seguramente hablas más que Victor.
0: No, alguna palabra suelta sé o entiendo algo de cuando él me pregunta algo entiendo, pero bueno, es difícil hablar.
1: Ama konuşma kısmı zor.
2: Nando da anlıyordu birebir, zaten bueno, konuşuyordu ama hiç...
0: Nando tuvo 14 años.
2: 14 yılda konuştuğumuzu anlıyordu. Peki Mauro, kamera orada, son bir mesajını alalım taraftara, camiaya ve yayını noktalayalım.
1: A la cámara, último mensaje a la comunidad de Galatasaray, a la hinchada de Galatasaray.
0: Bueno, creo que ya en este tiempo que estuvimos hablando ya expresé un poco de todo mi amor, expresé todo lo que siento por Estambul, por Galatasaray, por Turquía, por todas las generaciones de gente que me dan cotidianamente y expresan tanto amor, con tanto orgullo. Estamos en directo, así que los invitamos a todos mañana que vengan a los festejos, vamos a festejar con toda la ciudad, vamos a hacer algo inolvidable para cada hincha de Galatasaray. Y Seni seviyorum.
1: İnanıyorum ki tüm sevgiyi gerçekten anlatmaya çalıştım elimden geldiğince, İstanbul'a karşı, Galatasaray'a karşı, Türkiye'ye karşı duyduğum, çevremdeki herkesin bana gösterdiği sevgiden ne kadar gurur duyduğum ve şu anda canlı yayın olduğu için de yarınki kutlamaları herkesi çağırayım, hep beraber inanılmaz unutulmaz anılar biriktirelim.
2: Yarım saat için anlaşmıştık ama süremizi de açtık. Teşekkür ediyoruz. Biz de hiçbir zaman kırmadığı için.
1: Hemos pasado media hora. Arada kaynattık pero, burada. Bueno, ya está que... Y gracias por bueno, gracias. No romper nuestros corazones.
0: Gracias a todos.
1: Sizlere teşekkürler.
2: Evet sevgili seyirciler. Mauro Icardi, Aşkın Olayım'la çok özel bir röportajı gerçekleştirdik. YouTube katıl Sarı Kırmızı Paket ve GS Plus Premium'da bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Yine medya ekibimizin ayağına, eline, yüreğine sağlık. Utku, sana da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yine güzel röportajlarla karşınızda olacağız efendim. Yarın şampiyonluk kutlamasının tüm detaylarını yine Galatasaray'ımızın resmi hesaplarından takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.

0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takımı hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye nedir son durum?
2: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takımı teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun

0: Sını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampına katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu dört büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu dört büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey dört güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi. O yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açık yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
1: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
0: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
1: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
0: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe kulübünün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsad Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu. Siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
0: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
1: Peki. Naci Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir miyiz?
0: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
1: Enteresan bir şey söylüyorsun.
0: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4+1 5 milyon eurodan 1+1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde esnemiyor. ödeyemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net, Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum, yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
1: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
0: Sağlıklı olmaz, evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak, Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
1: Niye?
0: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil.
1: Değil.
0: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan, yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızaları işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim. City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diyebiliyor musun?
1: Çok ilginç.
0: Yani. O yüzden diyorum ya, hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi için de hayırlı.
1: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
0: Ya bence Sayın Başkan bence biraz eli bol davranmış. 4+1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
1: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Net.
1: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de, hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat Muriç?
0: Katılıyorum. Muriç'e? Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrafor olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat için adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz haftada halbuki işte Fenerbahçe başkan adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray
1: İyi
0: şunu söyledi.
1: Orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
0: ya
1: var?
0: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
0: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Bir elin beş parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
0: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor. Güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken Rafael Leao'su. Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray'ı çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
0: Galatasaray 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
0: Ya da çok 3-4 vermesi yani. 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi, Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksine iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
0: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın
1: manşet oydu geçen hafta.
0: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık iki haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
0: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Genel Kurulu var hafta sonu.
0: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray Kulübü. Mali Genel Kurulu'na katılsak retoyu vereceğiz. Retoyu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
1: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
0: Söylemle ben mevcut federasyonunun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkan'ın bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
1: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin. Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
0: Tabii tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe Kulübü'nün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha, Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
1: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Hani yerli. Kuralında tabii, şimdi tabii. Değişime gidilince yerli oyuncu değerli hale geldi.
0: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet, Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Hı. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro'nun üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki. Devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin hassasları?
0: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride camiada en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdi. Çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir.
1: Ama
0: bu ayrı bir şey.
1: Karışmayın diyorsun.
0: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
1: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
0: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi başkan yardımcısı olarak adaylardan, potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noelang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak burada Galatasaray yönetiminin komple bir başarısı vardır. Ama yapılanları da göz ardı etmek ya da küçük görmek çok sağlıklı ve mantıklı değil. Ha ben demiyorum ki o koltuk Sayın Abdullah Kavukçu'nun hakkıdır. Hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama yani Galatasaraylıların içeride birbirine vurmasının ya da o koltuk savaşına girmesinin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu
1: bu
0: an.
1: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
0: Canlatan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi, yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
1: İlginç bir mesele hakikaten.
0: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
1: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusuna mı ısınıyor, federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
1: Spor Bakanlığı.
0: Eski kulübü Al-Shabaab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebiyle hayır dedi. Al-Shabaab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı federasyon başkanlığı neden olmasın? Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
1: Niyet var ama anladım kadarıyla hocada.
0: Tabii. Böyle bir teklifle, paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa, böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
1: Hoca. İşin içinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
0: %100.
1: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması, konuşması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
0: Kesinlikle,
1: ben de merakla bekliyorum.
0: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece iki tane genç opsiyon hakkı var. İki genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalai, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı iki opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
1: Ama şöyle de
0: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
1: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
0: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bon servis yok. Bir şey yok.
1: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Hem bir taraftan da biraz evet sakin olmak gerekiyor.
0: Yok ben vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki, adam gelirim ama sana göre taksimetrem bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. Benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digi Futbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim ve bütün izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
4: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Medir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyi. Nasıl geçti bayram?
5: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
4: Şaka yapıyorsun.
5: 11 saatte geldik. İzmir'den buraya.
4: İstanbul'a 11
5: saat. Sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
4: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbol olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
5: Dememiştir ya.
4: Baya
5: vallahi
4: söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
5: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
4: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı kanaatine varmış.
5: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili, ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişindir. Olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşundur. Antrenör olmuşundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
4: bence
5: Hakan Safi için geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışların değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesisli olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani. Evet. Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarına? Aklım mantığım
4: ben
5: almıyor.
4: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
5: Onay. Doğru.
4: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii ki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
5: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Merih'i şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir fark olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar Söyüncü var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
4: Hakan yani, Çalhanoğlu transferi.
5: Bu çok önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
4: Tabii.
5: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor. Bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
4: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
5: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma, geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak John Duran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
4: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum biliyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyorlar. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
5: Ya şöyle, şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
4: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
5: Yani artı maaş yükü değil evet. mi? Şimdi benim anlamadığım konu, ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bundan hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrar anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonunu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum. Ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Van Hooydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Muriç düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım, diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. E ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım onu, yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 atmış diyorsun. E bir 2 sene öncesine git 7-7 atmış. E ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş, yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A-Spor'da yaptığım Vedat Muriç'in çaresizlikle ilgili yorumu almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Muriç'in 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için, istatistiği okumayı bilmediğin için o sana doğru. E o zaman ben de sana eline sizin istatistiğini vereyim. E o geçen da attı sana 30 küsür. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistiği bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki, hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
4: Abi şey durumu zaten hakikaten insan canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil, ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum. Yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri'yi niye gönderdin falan. Yani o da birazcık şey oluyor yani.
5: Ya inanılmaz. Çünkü şöyle, bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle, bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya, takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına, değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği, çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarılı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil, yemişler diyor o kadar giden parayı, deniyor. Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak Şerif'le ilgili ikinci santrafor, oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon daha 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar, problem değil. Attı ya El-Nesri, yaramadı işine. Ya atmıyor mu? Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki, oynatırsın yine Talişka ile alırsın o problem. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
4: Aynı gol attı.
5: Ya savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya. Bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar? Bir tane santrafor alırsın. Net. Anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet, Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
4: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi, Aykut Kocaman mı?
5: Conte hiç. Aykut yan yana koymam. Conte, Aykut Kocaman nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
4: Evet.
5: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a hocam sen mi Conte mi, o da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya, başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
4: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafından?
5: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
4: Ama emin değil diyorsun.
5: Evet, yani zaten dikkat et, verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antren etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
4: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola devam edilmeli mi?
5: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Evet. Kıyameti kopardık Livakovic diye, gönderdik, parasını ödüyoruz. Ederson gelsin, ayakları çok iyi, neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm.
4: Öyle
5: ben.
4: Gözüküyor.
5: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem, başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulma konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblak'ın Ederson'dan çok daha iyi performans göstereceği.
4: Edemez tabii ki.
5: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
4: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da olmaz. Alırız. Yani, birazcık böyle
5: Hakan Bey'in bak, Hakan Bey tamamen taraftar diliyle konuşuyor.
4: Evet.
5: Ve sonunda da bütçeyi diyor Real Madrid diyor bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok. Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok ki. Kişisel servetiyle hallediyordu bunu. Var ya önünde bir örnek. Para sorunu yok. Şeyi anlarım. Sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay mı öyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde.
4: Evet.
5: Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar milyar euro katı yapmadı mı?
4: Messi.
5: Şimdi kimler, senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemde gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceriyi harmanlamış. Yaş ortalamasını düşürmüş. O paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düşün? Ya var, taraftardan alırsın. Bir de bak şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki. O zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii 500 oy. Onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
4: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksek'ten ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
5: Ya şöyle, şimdi İsmail Yüksek'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, milli takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boş ver, bir yere gitmesin. Kaybetme, senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm, ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan biri olabilir İsmail.
4: Belli ki Fenerbahçe yine, yani iki başkan adayında söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
5: Asensio, Gendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak Galatasaray Şallay varken Sasha Boy'u getirdi. Zenginlik olsun diye bir ara darmadağın ettiler sağ tarafı. Sasha Boy'u oynattılar. Şallay'ı kestiler. Hemen geri döndü Okan Buruk o işler kötü gittiğinde. Bak o zenginlik onun ayağına dolandı. Bu kadar zengin kadroya gerek yok. İdeal bir 11'in olsun, onları zorlayacak. Belirli oyuncular olsun. Artık bu kadar, hani biz Türkiye'de oynuyoruz, Avrupa'da oynuyoruz kabul ediyorum ama ya biraz da bu kaynakları da kullanacaksınız. Bu altyapılar niye var burada, ben anlamıyorum ki yani. Ya da sadece altyapı da değil. Ya bu ülkede Kerem gibi, Barış Alper gibi üçüncülüklerde oynayan başka oyuncu yok mu? Bunlar sadece ikisi mi geldi bu ülkeye özel? Kerem ve Barış Alper. Bu Çağlar Söyüncüler nereden geldi? Cengizler nereden geldi? Bir baksanıza, buralarda ikinciliklerden gelmedi mi? Niye buralara talip olmuyorsunuz? Sürekli aynı yerde dönmeye çalışıyorsunuz yani. Bırak sen onlara talip ol. Onlardan çıkartabilirsin iki tane, üç tane oyuncu. Bence oralara talip ol. Planlamayı onun üzerine yap. Böyle çok fazla oyuncu bir araya geldiği zaman bunun sağlıklı olmadığını Fenerbahçe defalarca deneyimledi zaten.
4: Son olarak da Galatasaray'dan bir soru sorayım. Sonrasında toparlayalım abi. Galatasaray'da tabii ki transfer gündeminde en önemli ve kritik isim Osimhen ismi. Çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Eğer olur da Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray bununla alakalı nasıl bir sorun yaşar, yerini nasıl doldurur diye sorayım.
5: Plansız gelen plansız gider, daha doğrusu toparlayayım. Plansız geldi, plansız gider. Bugün Osimhen'le ilgili çıkan haberlerin ben altının doldurma açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın o anlattığı Osimhen başka bir takıma gidebilir hadisesi. Dün de o ara ben yayındaydım. Galatasaraylılar tabii çok itiraz ettiler. Ya bu Galatasaray'ı karıştırmakla ilgili bir şey söylediler. Yani ne yapıyor bu milli takım hocası? Fenerbahçe'li mi?
4: Ben eski bir demeç olduğunu öğrendim bu arada. Daha önce söylemiş galiba Nijerya teknik direktörü onu.
5: Daha önce derken?
4: Yani bir önceki gittiğinde
5: tamam,
4: milli takıma o zaman
5: söylemiş. Fark etmez ki yani. Yakın tarihte bunu söylüyor ve oyuncunun böyle bir düşüncesi var. Yani aslında bu Osimhen tarafından şöyle. Ya ben geldim, oyuncu tarafından düşün. Ben geldim Türkiye'ye. İki tane şampiyonluk yaşadım. Bana da bu kadar bir bonservis ödediler. Ben de getirdiklerinin üstüne bir rakam getiriyorum. Ya buraları tamam çok sevdim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan, o seviyelerde başarı elde etmiş takımların bir parçası olmak istiyorum düşüncesiyle gider. Zaten Osimhen o bahsettiğin rakamları daha önce alsaydı, bonservisten bahsetmiyorum, maaştan alsaydı gitmişti zaten. Yani bunun aşkla meşkle alakalı olmadığını hala anlamıyorlar. Ya Icardi için Araplar şu kadar verdi, ölüyor Galatasaray için gitmiyor dediğin Icardi en bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Demek ki bu işin aşkla bir alakası yokmuş. Olsa kalırdı, hatta gelirdi derdik ya ben size karşı mahcubum. İki senedir hiçbir yerde yokum. Siz bana hala para ödüyorsunuz demesi gereken oyuncu değil mi? Osimhen'de de benzer bir durum var. O burada kazanması gerektiği paranın fazlasını kazandı. Orada 4-5 senede kazanacağını burada 2 senede kazandı. Şimdi artık şeyi planlayabilir. Yani ben gideyim artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım oynayayım. Yani Galatasaray aslında son 2 senedir en zengin olduğu bölgeyle sezon başı en problemli bölge olarak tanışabilir yani.
4: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Türkiye'yi Türkiye'den çok güzel bir şekilde, çok iyi bir skorla uğurluyoruz. Yaklaşık tabii ki yarın olsa gerek, tabii yarın milli takımımız artık Amerika yolcusu. Kadıköy'de 4 gollü bir galibiyet geldi. Gollerimiz birbirinden güzeldi. Hemen maçın açılışında Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 öne geçtik. Can Uzun'la skoru 2-0'a getirdik. Deniz Gül'le skoru 3-0'a geldi ve son olarak Barış Alper Yılmaz'ın golüyle de 4-0 kazanmış olduk. Tabii ki birçok bağlantımız olacak maç sonunda. Çok değerli yorumcularımızla sohbetlerimiz olacak. Berkay Çakır'la başlayacağız. Önce tabii ki bugünü birazcık konuşacağız ama tabii artık bu bir hazırlık maçı olduğu için de kafamız, aklımız artık yani nasıl diyelim, Dünya Kupası'nda, her şeyimiz Dünya Kupası'nda. Çok heyecanlıyız. Bunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Berkay, hoş geldin.
9: Hoş bulduk. İyi yayınlar Can.
8: Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki bugün birçok spor müsabakası vardı. Sen de yer yer hem belki basketbol tarafına bakmış da olabilirsin. Futbol tarafına da bakmış olabilirsin ama bugünü soracağım. Yani bugün bu rotasyonlu kadro diye başlayacağım. Çünkü sonuç olarak 62 dakika boyunca en azından biz çok net bir rotasyonlu bir kadro gördük ve 62'den sonra ve 62'den önce olarak senden bugünün yorumunu, rotasyonlu kadroyu ve sonradan oyuna giren as oyuncularımızla beraber nasıl bir şema gördüğünü, milli takımdaki en azından edindiğin şu anda mevcut güncel form durumunun yorumlarını almak isteriz. Söz sende Berkay Çakır.
9: Teşekkür ediyorum Can. Öncelikle tam olarak duygularıma tercüman oldun. Çok heyecanlıyız. Milli takımımızı bugün çok güzel uyurladık. Hem taraftar çok iyiydi, hem de onlar bize çok güzel bir futbol izletti. Sadece işte bir hazırlık maçı gider ayak işte iki yan pas yapalım, işte Amerika'ya bakalım demediler. Gerçekten bugün tribüne gelen bütün taraftarlara çok güzel bir futbol izleterek karşılıklı olarak bir helalleşme oldu diyebilirim. Tabii bu heyecanımızla birlikte bir sürü düşüncemiz var. Bunları da toparlamakta hangi sırayla başlayayım biraz zorlanıyorum. Şöyle başlayacağım. Öncelikle bir Galatasaraylı olarak bu tabii milli takımla alakası yok. Şunu çok iyi biliriz. Biz Galatasaraylılar tam başarıya doğru adım atarken eleştirilerin artık bir önünü alırız ve konsantrasyon dediğimiz noktaya geliriz. O yüzden milli takım oyuncu tercihleri çok eleştirildi. Forvet yok dendi. Bir sürü konuyla alakalı eleştiriler oldu. İşte kaleci konusunda ya da işte seçilen oyuncular hakkında. Artık şunu söyleyebilirim. Şöyle de bir klişe bir laf vardır.
8: Lütfen.
9: Büyüklük onu eleştirerek ergenlik onu eleştirerek, olgunluk onu anlayarak başlar derler.
8: Güzelmiş.
9: Şimdi bugün öyle bir milli takım gördük ki gerçekten hocanın imzası olduğunu anlayabiliyoruz oyuncuların kafasında. Bunu neden söylüyorum? Rotasyonlu bir kadroyla başladık dedim. Bu rotasyon şöyle evrildi. Yaklaşık 10 tane oyuncu değiştirdik ama sahadaki oyuncuların oyun mentalitesi ve taktik anlayışı hiç değişmedi.
8: %100 katıldı.
9: En önemli gördüğüm konu şu. Evet, biz forvetsiz oynuyoruz. Ama şunu yapabiliyoruz. Her oyuncu topu yanındaki oyuncuya verdikten sonra hareket ediyor. Yani pas sonrası rotasyon dediğimiz bu hareket miktarı çok yüksek. Bu bence bir futbol takımındaki çok önemli bir özellik. Sadece topu verdikten sonra hareket etmiyor. Şey maçını hatırlayayım. Romanya maçında Arda'nın asistiyle Ferdi'nin attığı golü hatırlıyorum.
8: Evet. Yani
9: orta sahanın sağ kalp çizgisinin orada yapılan 2-3 pasın ardından sol bek ceza sahası içine koşu atıyor.
8: Doğru. Şimdi çok güzel bir goldü bu arada.
9: Bugün de gördük ki bloklar arasında yapılan ayrı paslaşmaları diğer blok izlemiyor. Hareket ediyor. Bek bindirmeleri olsun, orta sahadaki oyuncuların ön libero ile stoper arasına attıkları koşular olsun ve topu alamadıklarında da herhangi bir tepki de görmedim. Yani sürekli hareket eden, o bölgede üçgenler yaratırken üçgenin dışındaki dördüncü, beşinci, altıncı oyuncuların da top alabileceğini bildiği bir milli takım izledik.
8: Valla çok güzel özetledin. Yani ben bu kadar güzel anlatamazdım, öyle söyleyeyim sana. Lütfen devam et abi.
9: Bu da bana şöyle bir ümit veriyor. Dünya kupalarında böyle milli takım turnuvalarında biz çok fazla kontrollü oyun, 0-0'lar, durağan, işte atıyorum sol bek stopere pas veriyor, stoper yanına veriyor, ön libero tekrar geri ve böyle 0-0 biten, oyunu korumak isterken hiçbir şey üretmeyen ve bunu Fransa'da dahil, İngiltere'de dahil, hani çok büyük takımlar da dahil bu tarz futbolları izliyoruz.
10: Doğru.
9: Ama bu ülke turnuvalarında bu tarz taktiksel anlayışı, yani hocanın kafasındaki neyse oyuncuların kafasını hani tam olarak verilebilmiş, geçebilmiş takımlar bence başarılı oluyor turnuvalarda.
10: Peki şunu soracağım, yani aslında çok güzel bir şey özetledin. Burada Vincenzo Montella o zaman diğer hocalardan farklı ne yapıyor da, yani milli takımdaki bu oyuncu havuzundaki karakterler, senin de söylediğin gibi oyunda kim oynuyorsa oynasın sistem çok net belli oluyor ve izlediğimiz şeyden biz çok net keyif alıyoruz ve gördüğümüz şeyi anlayabiliyoruz. Nedir buradaki fark hocanın?
9: Şimdi hani bir milli takımın geçmişine baktığım zaman, benim de hani yaşımın yettiği sürece tabii ki de bir 2002 Dünya Kupası'ndan bahsedelim, bir de 2008 Euro Cup'tan bahsedelim.
10: Tamam.
9: Şimdi 2002 Dünya Kupası'ndaki takımın kompakt oyunu Galatasaraylı oyuncuların bir sene boyunca ya da atıyorum 3-4 sene boyunca gelmiş bir taktiksel anlayışını yansıtıyordu.
10: Çok doğru.
9: 2008 Euro Cup'ında da şöyle bir şey görüyorduk. O kadar motive bir takım vardı ki hiç bırakmayan, hani futbolun doğrularından ziyade ısıran ve asla oyunu bırakmayan bir takım gördük. Bu şimdi ilk örneğimiz var. İkinci örneğimiz, ilk örneğimiz de taban tabana zıt.
10: Tamam.
9: Üçüncü göreceğimiz bu Dünya Kupası da yine zıt bir örnek. Yani biz hiçbir zaman bu kadar farklı oyuncuları, yani farklı takımlarda oynayan oyuncuları bir arada bu kadar kompakt bir şekilde izlemedik.
10: Katılırım. Katılırım.
9: O yüzden hani tam kıyas götürecek bir şey mi bilmiyorum. Ama ben ilk defa biz böyle bir şey tecrübe edeceğimizi düşünüyorum. Hı. Bunun da kesinlikle şeye sahaya yansıyacağına eminim.
10: Çok güzel. Yani bence çok güzel özetledim. Peki yani şunu soracağım. Bugün tabii ki Vincenzo Montella maç öncesinde şunu söyledi. Yani bugün daha az süre vermeyi planladığım oyunculara şans vereceğim diye bir açıklaması vardı. Yani biz o zaman milli takımımızın ideal 11'ini bugünkü kadro seçiminden anladık mı? Anladıysak da sana göre ideal 11'imiz hocanın tercih edeceği 11. Senin 11'ini sormuyorum. Sana göre hocanın kafasındaki 11 ne abi?
9: Yani şimdi şöyle, zaten aşağı yukarı eleme maçlarındaki şey kadro yapısını bozacağını düşünmüyorum. Çünkü hoca şuna değer veriyor. Şu andaki en formda oyuncu değil, birbirleriyle ne kadar fazla oynayan, hani milli takım içerisinde.
10: Evet.
9: Bunu çok bozmayı sevmiyor. O yüzden eleme maçlarındaki yapıyı bozacağını düşünmüyorum. Onun dışında da kadroya giren çok farklı bir oyuncu da yok zaten. Ben Ömer'in bağlandığı noktada şey konuşmuştunuz. İşte birinci olursak İspanya, ikinci olursak gibi bir hesap.
10: Oralara da girelim. Girelim hatta. Birinci olursak, yani yapılan simülasyonlardaki hani yüzdesel olarak, mantık olarak İspanya'nın, yani birinci olduğumuz senaryoda çeyrekte İspanya ile eşleştiğimiz bir senaryo var. İkinci olduğumuz koşulda son 16'da Arjantin'le eşleştiğimiz bir senaryo var. En iyi üçüncülerden gruptan çıktığımız senaryo çok karışık. Orayı hesaplamak mümkün değil şu anda.
9: Evet, yani yine de bu hesaplar da büyük ihtimalle evdeki hesap çarşıyı çok...
10: Uymayabilir, değil. Uymayabilir.
9: Ama burada da şöyle bir mentaliteye... kıskandığım bir mentalitedir ve bunun kesin yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz neden önümüze gelecek takıma göre maçımızı ya da formumuzu değiştirelim? Yani çünkü İspanya, Fransa, İngiltere bunu hiç yapmıyor. Çünkü eğer biz burada ilerlemek demek, işte biz çeyrek finale çıkalım yeter değil. Yani biz buraya gidiyorsak elimizden gelen en iyisini yapacağız ve önümüze kimin geleceğini hesaplamamak bir büyüklük göstergesidir.
10: Güzel.
9: Bunu önemsiyorum. Bu şekilde gitmemiz lazım mentalite olarak. O zaman da bir şey yani, bence oyuncuların kafasında da bu vardır, hocanın kafasında da bu vardır. Kimse ben milli takımda işte bize şu yeter diyerek kafalarında bir görüş olduğunu düşünmüyorum. Gidebildikleri kadar gidecekler. Çok da ümitliyiz. İspanya olmuş, Fransa olmuş, bunlar çok önemli değil. Çünkü bir noktada gelmek gerekiyor. Yani tarihimiz ve hani futbol tarihimiz ve kültürümüz açısından da böyle turnuvalarda bunlarla yüzleşmek lazım. Kendimizi geliştirecektir. Çok genç bir jenerasyonuz. Oynamak daha iyidir. Ve aynı zamanda ben atıyorum İspanya ile finalde ya da yarı finalde oynayacağıma bir önceki turlarda oynamayı tercih ederim.
10: Katılırım bu arada. Katılırım söylediğine. Kesinlikle yani İspanya ile önceden oynamak daha iyi. Sonradan yani, daha sıkıntı.
9: Konsantrasyon farkı önemli orada. Yani çünkü Dünya Kupası yarı finaline ya da finaline çıkmış her oyuncu çok konsantredir. Ama biraz daha önceki turlarda öyle bir eleme hem takımın özgüveni hem de biraz daha konsantrasyon ve taktik farkı olarak başarılı olabilecektir ki biz Dünya Kupası tarihinde bunları çok gördük.
10: Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Yani söylediğin her şeye katılıyorum şu anda, onu söylemiş olayım. Peki soruyu şöyle boyut kazandırmak istiyorum. Yani ilk 11 tercihini aslında sormuştum. Hani az buçuk bir fikrimiz olduğunu söyledin ama şu yoruma katılır mısın? En azından çünkü sürekli bir gündem maddesi oluyor. Tabii ki kazandığımız ya da bugün pozitif bir atmosferde bir negatif bir duruma bizi sürüklemeye çalışmıyorum. Yanlış anlamasın bütün dinleyicilerimiz. Yani takım taraftarlığını bir kenara bırakalım istiyorum. Yani çünkü soracağım soru birazcık bunu da barındırıyor. Çünkü önümde de şu anda Orkun konuşuyor ama. Yani mesela atıyorum şimdi bizim hem Orkun'umuz var, hem Hakan'ımız var, hem İsmail'imiz var. Biz daha çok hani güç dengesi zor maçlarda

0: değiştirebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Ama böyle bir turnuvada bir önceki kazanan takımı bozmak çok doğru olmayacaktır ki aynı zamanda bunu düşünmek de çok önemli değil. Bizim o orta saha rotasyonundaki oyuncular sarı kart gören oyuncular.
1: Yani kimseye
0: birinci tercih, ikinci tercih dememek lazım. Zaten iki sarı kart alan oyun demiyor. Hani
1: evet.
0: Derim işte İsmail'le devam ettik. Bu sefer kadronun bütün mentalitesini değiştirmiş oluyorsunuz taktiksel anlamda. Ben hocanın işte şuna karşı böyle oynayalım, buna karşı böyle oynayalım yerine kendi taktiğini devam ettireceğini düşünüyorum.
1: Çok güzel açıkladın. Bu arada ben de bir bilgi geçeyim sarı kart kuralıyla alakalı. Turnuvanın formatı değişmesinden mütevellit. Daha öncelerinde sarı kartların sıfırlanma olayı turnuva içinde yalnızca bir kez oluyordu. Şu anda bu turnuvada gruplar bittiği anda sarı kartlar sıfırlanacak ve yarı final aşaması öncesinde sarı kartlar sıfırlanacak. Bunun da bilgisini bir kez daha aktarayım.
0: Peki, bunu bilmiyordum. Çok değerli bir bilgi. Teşekkür ederim canım.
1: Ne demek abi? Yani ben de okudum. Birkaç bir şeyi oradan gördüğüm, edindiğim kısımlardan en azından aklıma gelmişken açıklamış olayım. Peki abi, bir haber okudum. Yani daha doğrusu bir fact söyleyeceğim şey ama buradaki yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü milli takımımızın kamp yapacağı base Amerika tarafından belirleniyor. Yani Amerika milli takımı değil ama Amerika'daki turnuvanın ev sahibi olması koşuluyla Amerika tarafından belirleniyor ve bizim milli takımımız Arizona çölünde, yani Phoenix'te Mesa bölgesinde kamp yapacak ve Amerika'nın en sıcak bölgesi, yani 40-45 derecelere çıkması beklenen bir bölgede kamp yapacak. Bu durum bizi ne kadar olumsuz etkiler veyahut da etkiler, etkilemez mi? Yani sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çünkü birçok takım farklı farklı kamp yerlerinde, evet, oynanacak müsabakalar dolayısıyla birazcık daha stadyumlara yakın yerlerde aslında kamp yerleri tahsis edildi ki bizim de ikinci ve üçüncü maçımız biri San Francisco, biri Los Angeles'ta. Biz Phoenix'teyiz. En azından güney batı kısmındayız Amerika'nın. İlk maç Vancouver'da oynanacak bizim karşılaşmamız ama bizim 45 derece, 40 dereceleri görülebilen bir çölün ortasında aslında kamp yapacağımız ne kadar bir dezavantaj yaratır?
0: Şimdi şöyle, ben de aynı şeye bayağı dikkat ettim. Gerçekten kötü bir durum bu. Bunun da şöyle biraz daha derine indiğim zaman şöyle bir durum var. İlk başta gruplar aşamasında Dünya Kupası'na kalan takımlara istediğiniz, yani önün tesislerden seçme şansı verilmiş. ama tabii playofflardan kimin geleceği biraz daha sonraki bir zamanda belli olduğu için kalan yerlerden verilmiş. Ve aynı zamanda diyorlar ki siz başka bir yerde de yapabilirsiniz ama ücretini biz ödemeyiz deniliyor.
1: Şimdi oldu.
0: Amerika'daki bu şeye hakim değilim. Hani etrafta bizim maç yapacağımız yerin etrafındaki kamp yapabilecek kadar iyi tesis ne vardır ne yoktur bilmiyorum.
1: Ya tabii oradaki tesisleşmeyi biz de çok net bir şekilde bilmiyoruz ama söylediğin çok değerli bir nokta. Yani playoff'tan katıldığımız için, playoff'lardan geldiğimiz için orada bir dezavantaj var. Muhtemelen herhalde kamp yapılabilen tesisler yani muhtemelen zaten Güneybatı'da olmak durumundaydık. O yüzden de başka bir seçeneğimiz herhalde yoktu diye düşünüyorum. Çünkü federasyonumuz bu konularda oldukça titiz ve gerçekten böyle bir bedeli ödemekten asla geri durmayacak bir federasyonumuz da var. O yüzden de dediğine katılırım. Peki şunu sorayım son olarak da, yani birçok şeyi konuş.
0: Buna devam edebilirim.
1: Lütfen, lütfen abi, lütfen. Lütfen.
0: Hani bilgi de şu şekilde. Zaten biz, yani şimdi önümüzde 14 günlük bir süreç var. Yarın yolcu edeceğiz. Oyuncuların zaten fizik durumu, hani bir tatilden çıkmadılar. Sezonun üstüne fiziken, hatta Montella'nın açıklaması da bu. Hani Arda ve Kenan için de söylüyor. Fiziken çok iyi geldiler. Oyuncuların fiziken bir sıkıntısı olmadığı noktada, ki benim aldığım bilgi bu şekilde. Ayrıca böyle bizim bildiğimiz işte sezon öncesi kampı gibi kondisyon yükleme çalışması yapılmayacak oyunculara. Burada önemli olan birliktelik, beraberlik ve takımı birbiri, hani iç içe geçme ve takım kimyasını yaratmak. Antrenmanları akşam saatleri yapacak milli takım. Gündüz saatlerinde daha çok salonda klimalı ufak ufak antrenmanlar yapacaklar. Taktiksel antrenmanları da akşama doğru. Ki bu taktiksel antrenmanlar da hiçbir zaman böyle yoğun kondisyon içeren antrenman

0: sakatlıklardan ziyade oyuncuları zinde tutmak üzerine gelişecek. O yüzden hani bunlara çok da fazla takılmamak lazım. Bahane üretmeden ümitliyiz. Devam bence.
1: Abi o zaman tabii ki şu soruyu da sormadan kapamak istemiyorum seninle yayını. Biz tabii demin de konuşuyorduk ama milli takım sence bu turnuvada nereye gelir? Zor bir soru biliyorum ama bir tahmin alayım.
0: Tamam. İspanya dışında birbirleriyle kompakt olarak oynayacak takım sayısı çok az. Bu dünya kupalarında da şöyle bir durum vardır.
1: Evet.
0: Ama öncesine bir baktığımız zaman işte Ganalar, Uruguaylar nerelerden, biz 2002'de yarı finale çıktık. 90 dakikalık bir durum. Ben takımdan çok memnunum. Böyle takımlardan tekrar düşeceğim ama hocanın kafasındakileri oyuncuların anlaması çok önemli biliyorum ki öyle olduğuna eminim artık. Ben herhangi bir sınırımız olduğunu düşünmüyorum. Buna da ne denir ona imza slogan olarak da şunu söyleyeyim.
1: Lütfen.
0: Sınırımız tavanımız diyelim.
1: Sınırımız tavanımız çok güzel. Çok yani güzel. Ben cımbızla şunu çekmiş oldum senden ama. Hani, abi inşallah İspanya ile eşleşme izi aldım senden.
0: Efendim?
1: Abi inşallah İspanya ile eşleşme izi aldım senden bir tahminden ziyade.
0: Ben İspanya'yı da erken turlarda sorun yaratabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca çok sıcak havalarda oynanacak maçlar. Yani hiç öyle işte birisi atıyorum bir işte Paris Saint Germain Bayern Münih gibi bir maç beklemesin. Yani çok farklı bir iklimde oksijen seviyesinin çok farklı olduğu farklı statlarda oynayacak ki hani 3 tane grup maçın 3'ü bambaşka ya. Yani Vancouver'dan atıyorum Los Angeles'a mı geliyorduk?
1: Vancouver, San Francisco, Los Angeles.
0: Ya bu üç arasındaki iklim farkı hani inanılmaz bir boyutta.
1: Ve Arizona çölünde kalıyoruz.
0: Sadece biz bunu yaşamayacağız. Herkes yaşayacak.
1: Evet.
0: O yüzden hani ben bu Dünya Kupası özelinde çok büyük sürprizlerin olacağını düşünüyorum.
1: Hadi bakalım. Peki. Berkay kıymetli yorumlarından dolayı çok çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ ol abi. Berkay Çakır bizlerle beraberdi. Biraz sonra da eğer müsaitse Emre Eren'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Emre abinin de yorumları çok çok kritik. Milli takım olduğu zaman konu her zaman kendisiyle de sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Bugün de güzel bir galibiyet elde ettik. Tüm detayları alacağız tabii Emre Eren'den. Kendisi de müsaitmiş şu anda. Telefon diğer ucunda. Emre abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk sevgili Can. Yüzünü gören cennetlik olacak diyeceğiz ama olmadı yani.
1: Abi yani geldik. Görevimizin başındayız. Emre abi şimdi tabii ki seninle sohbet etmek çok çok büyük bir keyif. Çok heyecanlıyım açıkçası abi yani milli takımla alakalı. Yani senin de heyecanlı olduğunu çok çok tahmin ediyorum abi. Neler söylemek istiyorsun? Öncelikle nasılsın? İyi misin Emre abi? Onu da sormuş olayım.
2: Vallahi güzel kardeşim. Her şey yolunda. Milli takımımız iyi olduğu sürece biz gayet iyiyiz. Çok iyiyiz. Yani bizim çocuklar iyi bir futbol takımı ya. Öyle söyleyeyim. Yani oynayan oynamayan işte çok az süre alan, çok fazla süre alan arkadaşlarımıza baktığımız zaman herkes elinden gelen bütün gayreti ve çabayı gösterebiliyor. Zaten maçın başında golle başladık Orkun'la. Can'la devam ettik. Deniz Gül bize yardımcı oldu. Barış Alper Yılmaz girip golünü attı. Yani milli takımımız iyi bir takım. Gerçekten iyi bir takım. Yani Dünya Kupası'na giderken seyircimiz gerçekten milli takımımızı güzel bir şekilde uğurladı. Ama millilerimiz de seyircilerimizin yüzünü güldürerek Dünya Kupası'na gidiyorlar. Bizim için çok farklı bir heyecan. Çok güzel bir heyecan. Yani bu heyecanı sonuna kadar yaşamak istiyoruz ya sevgili Can. Yani
1: gerçekten öyle ya. Bunu
2: yaşatabilirler ya.
1: Vallahi abi ben yani aşırı heyecanlanıyorum ve bugün şunu da soracağım abi rotasyonlu bir kadro izledik en azından ilk 62 dakika boyunca birbiriyle belki de yan yana oynama refleksi çok daha az oyuncuları izledik. Yani bu 62 dakikada bu rotasyonlu kadroyu nasıl bulduğunu soracağım abi yani detaylar sende çünkü maç içinde de tabii ki yorumlarken şunu söyledim yani sahanın içinden gelen birisinin buradaki psikolojik faktörü ve alışık olmadığı bir oyuncuyla oynamasının yorumunu almak çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu sorunun cevabı abi bence sende.
2: Valla gayet iyi bir oyun, gayet iyi bir mücadele, gayet iyi bir arkadaşlık. Yani bu çocuklarımızda biz de bunu çok net görüyoruz. Oynayan oynamayan, o formayı giyen herkes hakkını vereceğini gösterdi yani. Dünya Kupası'nda bunu vereceğimizi gösterdik. Güzel başarılar bizlerle birlikte olsun. Yani bizim çok iyi bir jenerasyon yakaladığımıza inanıyoruz. Yani ben aylardır bunu söylüyorum. Yani bu jenerasyon gerçekten bize en azından heyecan verecek, en azından bizim o beklentilerimize karşılık verecek bir grup olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocanın çok zorlandığı, işte bu kadroyu düşüreceği gerçeği de var. Ama baktığımız zaman oynayan oynamayan, sonradan giren, önceden oynayan falan çocuklar hiç birbiriyle oynamamışlar. O kadar güzel bir performans, o kadar güzel bir birliktelik, o kadar güzel bir mücadele örneği sahneye çıkarttılar ki yani biz gerçekten mest olduk, mutlu olduk. Hani Dünya Kupası öncesi gerçekten bizim için çok önemli bir direnç oldu ve bundan sonraki maçlarda bence işte Avustralya ile başlayıp Paraguay ile devam edip Amerika ile işte işi sonlandıracağımız bir grup hikayesine gireceğiz. İnşallah çocukların o gün maç şansı, o maç keyfi, o hakem şansı, o oynayacakları enerji hep üzerlerinde olsun. Bunu dileklerime iletmek istiyorum. Yani gerçekten çok mutluyuz. Can, önemli bir jenerasyon yakaladığımız ve bu jenerasyonumuzda en az 5 sene, 6 sene daha devam ettirebileceğimiz bir potansiyel oyun ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Çok katılırım.
2: Hocasıyla, oyuncusuyla, malzemecisiyle, masörüyle, taraftarıyla, federasyonuyla baktığımız zaman tek yakın bir milli takım görüyorum. Bu milli takımında gerçekten önemli işlere imza atacak bir kapasiteye sahip olduğunu zaman zaman işte konuşuluyordu. Santraforumuz yok. İşte hangi santraforla oynayacak? Mesela bugün Deniz çıktı sahneye mesela.
1: Evet. Üzgün.
2: Ya işte Can Uzun'umuz çıkıyor. İşte Barış'ımız var, Kerem'imiz var, Yunus'umuz var, Arda'mız var, Hakan'ımız var, Merih'imiz var. Yani önemli oyuncularımız var gerçekten. Bu çocuklara biraz destek vermemiz lazım.
1: Kesin katılırım.
2: Destek vermemiz lazım.
1: Kesin katılırım. Bir soru soracağım abi. Yani bu soruyu sorarken bir eleştiri yapmıyorum, yanlış anlaşılması, çünkü soruyu sorarken hocamızın stili itibarıyla da bu örneği vermek durumundayım. Bugün Can Uzun'un performansı yani herhalde maçın oyuncusu olarak birçok kesim tarafından seçilmiştir diye düşünüyorum, oynadığı dilim itibarıyla. Bir gol bir asisti var ve hücum bölgesinin hem uç noktasında hem 10 numarada hem solda hem sağda oynayabilen bir oyuncu. Vincenzo Montella'nın şu ana kadar çok fazla en azından kadroda en azından ilk 11'de tercih etmediği bir oyuncu olarak gördük Can Uzun'u. Biz turnuvada en azından 60'ta oyuna sürülebilecek bir Can Uzun performansı görecek miyiz? Yani 12. oyuncu, 13. oyuncu rolünde bir Can Uzun izler miyiz? Yorumunu çok merak ediyorum abi.
2: Valla sevgili Can, kesinlikle izleriz. Biraz sen tabii diğer oyuncuları düşünerekten 60 gibi konuştun ama Can Uzun yarın ilk 11'de başlarsa kimse de şaşırmasın. Onu da söylemek lazım. Çünkü Frankfurt'ta oynamış olduğu futbolu çok iyi biliyoruz. Milli takımımıza geldiği günden itibaren çok katkı verecek bir genç oyuncu olduğunu da çok net biliyoruz. O yüzden Can Uzun'dan çok büyük bir beklentimiz var. Çok özel, çok önemli. Takımımıza katkı sağlayacak. Evet, zaman zaman belki kenarda oturacak. Belki tamamlayıcı olacak ama ilk 11 oynadığı zaman da kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Güzel oyuncularımız var ya, özel oyuncularımız var. Yani bizim çocuklar bunu hak ediyorlar ya. İnşallah kura şansı, yani ilk turdan sonra çıkmak, özellikle 1-2 olarak çıkmak bizim için çok değerli olacak.
1: Katılırım.
2: Bundan sonra çıkacağımız kuralar da gerçekten bir takımımızın kaderini belirleyecek. Ama bu çocuklara her şey layık. Biz de sonuna kadar bu çocuklarımızın arkasındayız sevgili Can.
1: Emre abi, şunu da sormak istiyorum. Yani tabii ki senin zaman zaman milli maç sonralarında seninle sohbetlerimize istinaden soruyorum. Orkun Kökçü'nün son dönemdeki performansı ortada. Bugünkü performansı, ki ilk 45 dakikada oynadı. 46. dakikada hoca kenara aldı ki daha fazla yormasın diye. Ya bence ilk yarıda muazzam oynadı. Yani Orkun Kökçü hakkında birazcık yorum almak istiyorum. Çünkü 11 tane oyuncu birbiriyle oynama alışkanlığı olmayan 11 oyuncuya çok iyi bir liderlik ettiğini gözlemledim. Ama Orkun hakkında belki de en yakinen bilen kişilerden bir tanesinin Orkun'u. O yüzden Orkun Kökçü yorum almak istiyorum. Bu kupada bize Orkun neler gösterir abi?
2: Vallahi Orkun hatta iki maç önce sevgili hocamız Vincenzo Montella içerideki maçta Orkun'u düşünmemişti, hatırlayacak olursunuz.
1: Evet, evet.
2: İkinci yarı oyunu almıştı ama biz Beşiktaş yorumcuları olarak hani bu kadar formda hocam Orkun'u nasıl kesersin ya? Ya bu Orkun'a yakışır mı ya? Ya Orkun'un bu milli takımın içinde olması gerektiğini söyledik hepimiz.
1: Evet.
2: Çok sert bir şekilde de dillendirdik bu konuyu. Ve sağ olsun teknik direktörümüz ikinci maçta Orkun'u ortaya koydu. Ve Orkun'un yapmış olduğu performansı herkes gördü. Orkun lider bir oyuncu. Özellikli bir oyuncu. Avrupa'da çok önemli kupaları kaldırmış. Feyenoord'da 19 yaşında kaptanlık yapmış. Beşiktaş takımında çok önemli işler yapacağına inandığımız. Özellikle ikinci yarı itibariyle çok büyük liderlik ortaya koymuş bir oyuncumuz. Bugün aynı potansiyeli milli takımda da görüyoruz. Orkun'suz bir milli takımı düşüneceğini düşünmüyorum ben. Vincenzo Montella'nın. Orkun her gün üzerine koymaya çalışan, Avrupa futbolunda gerçekten kendine söz ettirmiş, bir paragraf açtırmış bir oyuncumuz olarak. Bir de Beşiktaşlı oyuncu olarak bence bugün oynamış olduğu 45 dakikada oyunu da son derece beğendik. Bundan sonraki maçlarda da hem Orkun adına hem milli takımımızın diğer paydaşları adına inşallah güzel bir Dünya Kupası bekliyoruz. Yani ilk maçlar çok önemlidir Can, biliyor musun?
1: Evet.
2: İlk maçlarda işte hata yapmak, kaza yapmak bazen milli takımın seviyesini ve o dengesini bozabilir. Ben bizim çocukların ilk maç itibariyle hata yapmayacağını, çok doğru bir oyunda çok doğru bir galibiyet alacağını, Paraguay maçını da çok rahat geçeceğini, sonra da Amerika Birleşik Devletleri ile final oynayacağını ilk turadına
1: düşünüyorum. Yani grubun finalini oynayacağını.
2: Bunu gerçekten başaracak kabiliyette, kapasitede, o enerjileri, o güçleri, o performansları, o ay yıldızlı formayı giyiminin o heyecanını bize yaşattıkları için ben çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum.
1: Emre abi şey sormak istiyorum. Şimdi tabii ki turnuvalarda favoriler konuşuluyor. İşte babalar diye ifade ediyoruz. İşte Fransa'sı, İspanya'sı vesaire vesaire. Yani milli takımımıza ters gelebilecek o babalardan kim var? Veyahut da bizim babalar diye tabir ettiğimiz bu tip belki bizden daha iyi kadro olarak söylenen, ifade edilen kadroların hangisine biz ters gelebiliriz? Yani milli takımımızın birazcık hani tarzını, seviyesini anlamak açısından soruyorum. Veyahut da mesela bu turnuvada plase takım olarak veyahut da işte sürpriz yapmaya aday olan takımlardan kimler var? Onu da duymak isterim abi, görüşlerini.
2: Sevgili Can, zaten bizim bu çocuklar hatırlayacak olursan bir kaza yapmışlardı Türkiye'de İspanya maçında.
1: Evet.
2: İspanya'da oynanan maçtan sonra herkesin kafasında bir soru işareti bırakmışlardı. Yani orada korkunç derecede aidiyeti yüksek, o milli formanın taşımanın çok büyük bir enerjisini ortaya koyan bir topluluk vardı o gün sahada. Biz İspanya'ya karşı o performansı sergileyebiliyorsak tüm dünya bizden korksun.
1: Değil mi? 2-2 deplasmanda sonuçta berabere kaldık İspanya'yla.
2: Tabii ki. Yani biz Fransa'yla da, Almanya'yla da, İngiltere'yle de hepsiyle kafa kafaya oynayacak bir potansiyeldeyiz. Onu söyleyeyim. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki eksiklerimiz var. Her takımın olduğu gibi bizim de eksiklerimiz var ama bizim bir ruhumuz var. Bizim bir gücümüz var, bizim bir mücadele aktimiz var. Onu sahaya doğru bir şekilde yansıtabilirsek tüm dünya takımları bizden korksun. Bu sene Türkiye Dünya Kupası'nda çok enteresan bir görüntü içerisinde olabilir. Tüm dünyaya da bunu deklare etmek, söylemek istiyorum yani.
1: Vallahi Emre abi çok güzel açıkladın. Ben yani harfiyen katılıyorum. Ben takıma bayağı güveniyorum. Tıpkı senin de ifade ettiğin gibi. Farklı bir detay soracağım. Bu soruyu tabii senden önceki bağlantıda da sordum Emre abi ama bir kez daha sana sormak istiyorum çünkü sonuçta kamp dönemi, futbolculuk döneminde abi kamp yaşamış, kaç tane kamp dönemi yaşamış bir kişisin. O yüzden de çok daha net bir cevap alırız. Milli takımımız playofflardan katıldığı için Amerika'da Phoenix'te, yani Arizona çölünün en sıcak bölgesinde kamp yapmak durumunda kalacak. Yani bu bize bir eksi yazar mı? Yani 40-45 derecelerde görülebilen dereceler varmış orada. Yani bize bu ne kadar eksi yazar, bir takımı, bir kamp yeri ne kadar etkiler, bunu çok merak ediyorum abi.
2: Tabii ki şartlar, bulunduğumuz ortam ne kadar negatif olursa olsun bunu pozitife çevirme tarafı milli takım yöneticilerinde, milli takım teknik direktöründe, milli takım o üst düzey yöneticilerinde oyuncuları motive ederek çok doğru bir yaklaşımda bulunabilirler. Tabii ki zor şartlarda biraz savaşacağız orada. O bir gerçek ama bizim çocuklar bunu başaracaklar ya Can.
1: Değil mi abi?
2: O ışığı biz bizim çocuklarda görüyoruz ya. Gerçekten.
1: Olacak değil mi abi?
2: 45, 50, 55, 60 bizim için hiç önemli değil. İşte klimalı ortamlarda olacak.
1: Doğru abi. Kendileri
2: iyi dinlendirecekler. İyi bir takım birlikteliği, iyi bir güç birliği yaptıkları takdirde gerçekten önemli şeyler. Artık bizim de yüzümüzün gülmesinin zamanı geldi ya. Çünkü çok değerli ve önemli bir jenerasyon yakaladık. Yani şu milli takımımıza baktığımız zaman hangi Avrupa takımları bu milli takımımızdan oyuncu almasın bizim ya?
1: Gerçekten abi hepsi alır.
2: Var. Gerçekten çok enerjik çocuklarımız var. Çok üstüne her o maç üzerine koyan bir oyuncu potansiyelimiz var. Bu potansiyeli de bizim çocuklar bir nebze sahaya yansıttıkları zaman zaten tek yürek olacağız. Burada 85-90 milyon onların arkasında olacak. Yurt dışında da bizim çok ciddi seyircimiz olacak. Bence burada çok büyük bir problem yaşamayacaklar. Bazen sıkıntılar büyük başarılara neden olurlar. İnşallah bu sıkıntılar bizi büyük başarılara götürecek sevgili canlar.
1: İnşallah. İnşallah Emre abi. Çok kıymetli yorumlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. İçi ümit doldu abi seninle konuştuğum vakitte.
2: Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımızı, tüm oyuncularımızı, tüm milli takım paydaşlarımızı kutluyorum. Bizi güzel bir şekilde, biz de onları güzel bir şekilde uğurladık. Onlar da bize güzel bir şekilde gösteri yaptılar. Biz bunun planını yaptık. İnşallah ayın 14'ünde 16'sından sonra milli takımımızla ilgili tek yürek olacağız. Tek nefes olacağız. Sonuna kadar destek vereceğiz. İnşallah bu çocuklar da elinden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacaklar. Ve Türkiye'ye çok doğru bir sonuçla, çok doğru işlerle gelecekler diye düşünüyorum.
1: İnşallah abi. Kıymetli yorumlarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum Emre abi.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler abi. Emre Eren bizlerle beraberdi. Emre Eren'le de gerçekten yani... Çok çok gururlandık. O hissi bize Emre abinin yorumları verdi. Açıkçası ben de şu anda yerimde duramıyorum. Yani milli takımımız inşallah bizim yüzümüzü güldürür ki güldüreceğine de sonsuz eminim. O zaman bir kulak verelim, şöyle bir modumuza girelim bir.

0: şöyle bir kulak verelim dedim. Birazcık hazır moda girmişken biraz sonra da tabii ki futbolcu röportajlarına gideceğiz. Hatta hazırmış gidelim. Önce Makedonya, Kuzey Makedonya tarafındaki oyuncu röportajlarına biraz gideceğiz. Hatta tanıdık bir sima Elif Elmas'la başlayalım istiyorum.
1: Karşılaşmanın ardından Kuzey Makedonya'dan Elif Elmas'la beraberiz. Elif, öncelikle hoş geldin Türkiye'ye. Kadıköy'ü özlediğini düşünüyorum. Öncelikle neler hissettin? Uzun bir süre sonra Kadıköy'deydin. Onu sormak istiyorum ve Türkiye milli takımın Dünya Kupası'ndaki şansını nasıl görüyorsun? Nerelere kadar gidebilir? Birçok arkadaşın da oynuyor Türkiye'de. Neler söylersin?
2: Ya vallahi 7 sene oldu buraya gelmeyeli. İyi bir atmosfer, güzel bir maçtı. Hazırlık maçı zaten. Bir de Türkiye milli takımı hepimiz bildiğimiz gibi bütün oyuncular high level'de oynuyorlar. Zaten görüyorsunuz bayağı bir nasıl söyleyeyim, onlara zaten nasıl söyleyeyim, onlar bittik bizden üstün. Maça göre izlediğiniz kadar zaten bayağı zor bir maçtı bizim için. Bir de Türkiye'yi çeyrek finale kadar yetişebilir düşünüyorum.
1: Üst düzey takımlarda oynuyorsun, üst düzey maçlar oynuyorsun ama Türkiye'de de her zaman adını biz haberlerde okuyoruz, duyuyoruz. Kariyerinle alakalı belki bir gün ileride tekrar Türkiye'ye gelirim diyor musun?
2: Ya normalde şimdilik hiçbir şey düşünmüyorum. Zaten bu maç son maçtı. İlk önce tatilimi yapmak istiyorum. Zaten sonra bakacağız neler olacağını bilmiyorum hala. Ama zaten bildiğiniz gibi ben Türkiye'yi çok seviyorum. Zaten ilerideki senelerde zaten İstanbul'da yaşamak istiyorum. İnşallah bir gün eğer nasipse gelmeyi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Elif. İyi yolculuklar. Mücadelenin ardından Elif Elmas'la beraberdik. Röportajlarımız devam ediyor.

0: Mücadelenin ardından Kuzey Makedonya'dan Darko Çurlinoğlu'la beraberiz. Nasıl bir maçtı öncelikle? Tabii skor olarak istediklerini alamadı Kuzey Makedonya ama oyun olarak nasıl değerlendiriyor mücadeleyi?
1: Pa dobro, prijateljski natpremar za nas, pripremna na Turcija za svetsko prvenstvo. Probuvavme novi raboti, imame novi igrači, se slupuvame sa novi tim i probuvavme da go pridonesame to na teren trenera, što ne go kaže. Uvaše, generalno beše treba da se podobrat nekoj raboti, no rabotime na to.
2: Bizim için kardeşlik maçıydı. Türkiye için ise Dünya Kupası'na hazırlık maçıydı. Biz bizim antrenörümüzümüze öğrettiği her şeyi yapmaya çalıştık. Bizim için iyiydi. Yeni bir takımız. Yepyeni şeyleri denemeye başladık. Yepyeni şeyleri denedik. Bizim açımızdan iyiydi. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekecek. Bunu tabii ki ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür. Evet, söz tekrar sizde.

0: Karşılaşmanın ardından deneyimli oyuncumuz Orkun Kökçü ile beraberiz. Orkun, iyi bir oyun, iyi bir skor. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bir tane de hazırlık maçımız var. Nasıl geçti mücadele?
1: Çok iyi başladık. Önde baskı, yani rakibimizi zorladığımızı düşünüyorum. Erken gol bulduk. O da bizi rahatlattı. İkinci yarıda devam ettik. Oyuncu değişikliklere rağmen çok üst seviyede oynadığımızı düşünüyorum. Sonunda rahat bir galibiyet oldu.
0: Son bir mesajın var mı Türk milletine? Yarın yolculuk var, Amerika'ya gidiyorsunuz. Bütün ülke, dünyanın her yerinde yaşayan vatandaşlarımız gönülden bu bayrağı destekliyor. Neler söylüyorsunuz?
1: Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyorum. Biz de onları yani gururlandırmaya çalışacağız. Nereye gidebiliyorsak, nereye kadar gidebiliyorsak elimizin geleni yapacağız ve inşallah güzel bir turnuva bizi bekliyor.
0: İnşallah sonu kupa olur, iyi yolculuklar.
2: Makedonya'dan Atanasov geliyor.
0: Makedonya'dan bir oyuncu daha gelecek.
3: Merhabalar.
0: Merhaba. Skor olarak belki iyi bir skor alamadı Kuzey Makedonya ama bugün oyunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve ilave olarak Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda nereye kadar gideceğini öngörüyorsun?
4: Како можете да коментирате денешниот овој натпревар и што мислите за турската интерпретација? Што ќе направи во светското првенство?
5: Па да, денеска Турција заслужено победи 4-0. Да бидеме искрени, Турција е многу квалитетна репрезентација која ветува многу на светското првенство и се надеваме дека им посакуваме среќа и им посакуваме најголем пласман на светското првенство.
4: 4-0 mağlup olduk biz Türkiye karşısında, fakat şunu itiraf etmek gerekiyor ki Türkiye çok güçlü bir milli takım ve Dünya Kupası'nda çok şanslı olan bir milli takım. Biz de kendi milli takımımız olarak şans, kalpten şans diliyoruz ve başarılar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
4: Bir blagodar ama.
0: Röportajlarımız...
6: İrfan Can Kahveci ile beraberiz maçın ardından. İrfan Can, güzel bir skor, güzel bir oyunla İstanbul'a ve Türkiye'ye veda ediyoruz. Yarın da yolculuk var, neler söylersin?
7: Ya bizim için ilk hazırlık maçımız güzel geçti. Zaten gruptaki rakiplerimize benzeyen takımlarla oynadık, oynuyoruz. Makedonya ile oynadık bugün. Bizim için güzel bir sınav oldu bugün.
6: Evet. Son olarak vatandaşlarımıza, tüm Türk halkına bir mesajınız var mı? Yarın yolculuk var. İnşallah sonu da güzel olacak. Amerika dönüşü de binlerce kişi sizi karşılayacağız. Güzel sonuçların ardından dualarımız, temennimiz o yönde. Siz neler söylemek istersiniz?
7: İnşallah. Biz zaten her zaman söylüyoruz. Bizim güzel bir ortamımız var. Takımımız çok kaliteli ve çok iyi oyunculara sahip. İnşallah bu birlik ve beraberliği sürdürüp halkımız da bize güvensin. Bu takım güzel işleri başarabileceğine inanıyoruz hepimiz.
6: İnşallah, İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlı yolculuk. Görüşmek üzere.
8: Evet, oyuncu röportajlarını sizlere aktardık. Şimdi biraz sonra Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz, ancak son dakika gelişmesini de aktaralım. Eren Elmalı maçın içinde, yaklaşık ilk yarının ortalarına doğru bir sakatlık geçirmişti. Tedbir amaçlı oyun alanının kenarına gelmişti. Hatta daha sonrasında tedbir amaçlı hastaneye tetkikler açısından gitmişti. Hastanedeki durumunda da bir sıkıntılı bir duruma rastlanmadı. Eren Elmalı'nın sakatlığı ciddi değil. Bunun bilgisini aldık. Sizlere de Vincenzo Montella basın toplantısı öncesinde son dakika gelişmesi olarak da aktarmak istedik. O halde hocamıza gidelim, bakalım hocamız neler söyleyecek.
4: Нашиот селектор Монтело е со нас. Прво ќе даваме шанса за македонските новинари, ако имате прашање да земаме, после ќе продолжуваме со турските новинари.
9: Yes, please.
10: Пред мечот рековте дека Македонија треба да глуми на некој начин Австралија. Дали според вас тестот е успешен?
4: Maçtan önce Kuzey Makedonya'nın Avustralya ile eşdeğer oynadığını söylemiştiniz. Benzer oynadığını söylemiştiniz. Hala aynı şekilde misiniz?
11: Nessuna squadra è uguale a un'altra, questa è la verità assoluta. Quindi c'erano delle similitudini, una squadra che gioca a 5, come la pensiamo possa giocare l'Australia, ma per il resto per noi era importante avere una avere intensità in partita. Ci sono stati tanti cambi, i ragazzi che hanno giocato questa sera hanno fatto un'ottima, hanno giocato con serietà, quindi sono particolarmente contento di questo.
3: Yani açıkçası hiçbir takım birebir olmaz. Bunu biliyoruz hani futbolda. Ama benzerliklerin olduğu, Avustralya'nın da beşli oynayabileceğini bildiğimiz için Makedonya'yı seçmiştik. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta. Ve futbolcularımızın ciddiyetini sahada gördüğümde gerçekten ayrı bir memnun kaldım. Çünkü bizim için maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
4: Da bideme realni, nijedna reprezentacija ne može da bide, nijedan klub ne može da igra da bide slični, tako da znajme da Australija igra neki slično sistem kako što igra Makedonija. Ama ja sakam da zborvam za mojite igrači, mene beše mnogo i mnogo sam zadovoljen da vidav svojite igrače kako ozbiljno fakjale ova utakmica i davale sve od sebe. Bitno je da nije napravljeno neki uspeh od našata strana i zadovoljni smo.
9: Başka soru var mı Kuzey Makedonya?
4: Od Makedonska ta strana nešto.
9: Herhangi bir soru?
4: Neko je prašanje?
9: Buyurun.
12: Kako je ocenuvate igrata na Makedonija? S ogled deka sepak Turcija dominiraše, mi to da li može da izdvoji dobri nekoj strani od naši od nacionalen tim?
4: Her ne kadar Türkiye maçı yönetmiş olsa dahi Makedon milli takımının oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu kaybetmeden de herhangi pozitif bir şey çıkartabilir miyiz?
11: La Macedonia è una squadra organizzata che prima di questa sera ha sempre avuto partite in equilibrio, l'ultima con la Bosnia, ma ho visto anche quella del Galles, difficilmente prende è fuori dalla partita, no? Questa sera ci siamo riusciti e credo che l'allenatore stia lavorando bene, che la strada sia quella giusta, la compattezza di squadra si è vista. Questa sera siamo stati anche bravi a sbloccare subito la partita e quindi è stato un po' più facile di quello che pensavamo.
3: Açıkçası Makedonya çok organize bir takım. Bu akşamdan öncesindeki seyrettiğimiz bütün maçlarda, işte Galler'e karşı, Bosna'ya karşı olan maçları seyrettiğimizde kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Çok da böyle dengeli bir oyun koyan bir takım. O yüzden hani baktığınızda biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için hani tabii ki de çok mutluyuz. Çünkü sonrasında bu şekilde gelişti maç. Ama dediğim gibi yani çok dengeli bir takıma sahip ve normalde maçtan kolay da kopan bir takım değil.
4: Makedonija je kako jedna reprezentacija mnogo organizirana reprezentacija. Nije koga gledavmo i drugite utakmice sa Bosna, sa Irska, isto tako dobijevmo istite pečatoce deka igračite se mnogo konstantni i organizirani. Večerva nije uspijetme da dobijeme gol od prvite minuti, zato imavme povijek morali tako igravme i to beše možda nekoj dekoncentracija za makedonskata reprezentacija, ama moramo da priznamo deka organizirana je nije nekoj reprezentacija koja može da odmah izgubi sebe.
9: Kuzey Makedonya basınından gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
4: Biblabadaram yansıtın oyunu.
9: Evet. Medya mensuplarımıza devam edebiliriz. Soruları alabiliriz. Ön tarafa verebilir miyiz lütfen hanımefendi?
13: İyi akşamlar. Tebrikler hocam. Bugünkü galibiyet moral açısından çok kıymetliydi. Dünya Kupası'na 10 gün kala takımın hazır olma seviyesini yüzde kaç olarak görüyorsunuz ve bu maçtan sonra kadronuzda ve ilk 11 planlarınızda netleşen ya da değişen isimler oldu mu? Teşekkür ederim.
11: Ci saranno ancora due settimane quasi per preparare la partita, abbiamo un'altra amichevole, abbiamo dei giocatori che devono trovare la condizione, che sono fermi da un po', come Kenan, come Hakan, e sappiamo quanto è difficile recuperare i giocatori insomma in condizione. Arda, che sta rientrando adesso, oggi ha fatto un'ottima mezz'ora, bisogna portarlo poi all'intensità dei 90 minuti. Ferdi è venuto con un acciacco e ancora non si è allenato con la squadra. Quindi conto per il 13 di avere questi giocatori, se non al 100%, di avvicinarsi molto al 100%, insomma.
3: 2 haftaya yakın zamanımız var aslında. Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Mesela Kenan, işte Hakan.
11: Dimenticato Kerem che sta riprendendo adesso.
3: Kerem'i de eklemek istiyor hoca. Sakatlıktan daha yeni çıktı. Arda mesela, o da onlardan bir tanesi ve bugün gerçekten çok önemli bir yarım saat gördük onun açısından. Yani tabii ki de ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Mesela Ferdi de mesela ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık ona. Ama tabii ki de ilk maçımıza kadar zamanımız var ve onları hani %100 olmasa da %100'e çok yakın bir şekilde kondisyonlarını getirmeye çalışacağız.
14: Buyurun. Adana Çukuru Prisk, Adnan Ercan. Dünya Kupası ilk maçımıza eksiksiz, sakatlıksız, ideal kadromuzla çıkabilecek miyiz? Bir de Kaliforniya'da bizi rutubetli ve sıcak bir hava bekliyor. Adana'dan gerçi sizler alışkınsınız. Futbolcularımız alışkın mı bu sıcak havaya?
11: Sinceramente me lo auguro, anche se so che è difficile averli al 100%, sicuramente alcuni di loro non sarà possibile, quindi poi vanno fatte delle valutazioni, delle scelte, delle strategie eccetera. Rispetto al caldo purtroppo io non gioco, devo solo guardare, e l'ambiente è quello che è, le condizioni climatiche sono quelle che sono e sicuramente dobbiamo abituarci già da domani, perché anche a Miami fa abbastanza caldo e sarà fondamentale riuscire a fare tutte la preparazione del caso, compreso anche le condizioni climatiche.
3: Umarım tabii ki de herkes %100 olur ama bazı futbolcularımız %100 olabilir mi olmaz mı, biraz beklememiz de gerekebilir. Sıcak hava şartlarını konuşmak gerekirse de hani ben oynamıyorum, şanslıyım o konuda. Futbolcularımız oynayacak ama tabii ki de hiçbir şekilde bu bizi etkilemeyecek. Çünkü hemen alışmamız gereken bir konu. Ne olursa olsun oradaki hava şartları her zaman değişkenlik gösterebilir. O yüzden en kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız.
14: Buyurun Ayşegül Hanım.
15: Ayşegül Bedirak Osman. Galibiyet için tebrikler hocam. Dünya Kupası'nda bol şanslar diliyorum. Bugün genç oyuncuları izleme şansımız oldu. Milli takımın bize farklı bir yönünü izlettiniz. Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarını nasıl buldunuz? Teşekkür ederim.
11: No, sono molto contento, sinceramente molto contento, me l'aspettavo, sono giocatori che vanno inseriti piano piano, hanno fatto il loro percorso. Ti interrompo, Can Uzun e Deniz Gül hanno debuttato sotto la mia guida, quindi vuol dire che credo nei ragazzi, no?
3: Beh, şöyle de bir notta düşmek istiyorum, Can Uzun ve Deniz Gül de benimle beraber hani oynamaya başladılar, o yüzden onlara inanıyorum, inanmasam burada olmazlardı.
16: Bir de son soru olarak bazı gereksiz yorumlar var. Milli takımdan sonra Türkiye'de bir takım çalıştırmak istediğinize dair Dünya Kupası öncesi böyle spekülasyonlar çok fazla oluyor. Bunların önüne geçmek adına da bir şey söyler misiniz?
11: No, ma l'ha detto te. Non mi va nemmeno di commentare. Adesso sono focalizzato esclusivamente sulla nazionale, ma veramente sto dando tutte le mie energie, tutti i miei pensieri e tutto il mio amore. Ho detto tempo fa al mio agente, per favore se qualcuno ti dovesse chiamare non mi riferire nulla, perché non c'ho spazio per pensare a nient'altro.
3: Ya açıkçası kendin de söyledin ama ben yorum bile yapmak istemiyorum bu konuda. Çünkü tek düşüncem milli takım, bütün enerjilerim, bütün sevgim milli takım için. Hatta şunu da not olarak düşebilirim. Menajerime de söyledim. Hani birisi arar eder diye bana hiçbir şey getirme. Çünkü benim tek düşüncem tek bir şekilde milli takım ve bütün enerjilerimi buraya fokusladım ben.
14: Teşekkürler, iyi akşamlar.
11: İyi akşamlar.
8: Evet, tabii ki teknik direktörümüz, hocamız Vincenzo Montella'nın da çok net güzel bir basın toplantısı oldu. Güzel güzel de hepimiz de bazı şeyleri öğrenmiş olduk hocamız sayesinde. Bugünlük maç sonu programından şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki maç sonu ve dakika skor programlarında görüşünceye dek de ben Can Genç, tabii bunu da söylemiş olayım ama şimdilik hoşça kalın demiş olayım.
17: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Camedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasılsın abi?
2: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyi. Nasıl geçti bayram?
2: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
1: Şaka yapıyorsun.
2: 11 saatte İzmir'den geldik. İzmir'den buraya.
1: İstanbul'a 11 saat
2: sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
1: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz dedim. Ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
2: Dememiştir ya.
1: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
2: Nasıl değerlendireyim, inanamıyorum şu an ya.
1: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
2: ya şöyle,
1: kanaatine varmış.
2: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişindir. Olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşundur. Antrenör olmuşundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
1: bence
2: Hakan Safi için
1: şey yani.
2: Geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışlarının değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesiste olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
1: Evet.
2: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım
1: ben
2: almıyor.
1: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
2: Onay. Doğru.
1: Peki Hakan Safi üzerinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii ki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
2: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Merih'i şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar oyuncu var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
1: Hakan yani, Çalhanoğlu transferi.
2: Bu çok transfer. Önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
1: Tabii.
2: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor, bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
1: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
2: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma, geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak Conduran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
1: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
2: Ya şöyle şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
1: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
2: Yani artı maaş yükü değil evet. mi? Şimdi benim anlamadığım konu, ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bunların hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrarı anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Fanoydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Buruş düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım. Diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. Ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım mı onu? Yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 60 diyorsun. Bir iki sene öncesine git 7-7 atmış. Ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış. Ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A Spor'da ya yaptığım Vedat Buric'in çaresizlikle ilgili yorum almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Buric'in 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için, istatistiği okumayı bilmediğin için o sana doğru. O zaman ben de sana Elnesir'in istatistiğini vereyim. O da attı sana 32 süre. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistik bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki, hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın, o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
1: Abi şey durumu zaten hakikaten insan canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil, ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum, yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri'yi niye gönderdin falan, yani o da birazcık şey oluyor yani.
2: Ya inanılmaz, çünkü şöyle, bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle, bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya, takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına, değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği, çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarılı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil, yemişler diyor, o kadar giden parayı deniyor. Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak Şerif'le ilgili ikinci santrafor, oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon da 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar, problem değil. Attı ya El-Nesyri, yaramadı işine. Ya atmıyor mu? Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki, oynatırsın yine Talişka ile alırsın o problemi. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
1: Aynı gol attı.
2: Ya savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya. Bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar? Bir tane santrafor alırsın. Net. Anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet, Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
1: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi, Aykut Kocaman mı?
2: Conte hiç. Aykut Kocaman. Yan yana koymam Conte, Aykut Kocaman. Nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
1: Evet.
2: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a, hocam sen mi Conte mi? O da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya, başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyor diyor. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
1: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafında?
2: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
1: Ama emin değil diyorsun.
2: Evet, yani zaten dikkat et, verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antrenör etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
1: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola devam edilmeli mi?
2: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Evet. Kıyameti kopardık Livakovic diye, gönderdik, parasını ödüyoruz. Ederson gelsin, ayakları çok iyi, neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm
1: öyle
2: ben.
1: Gözüküyor.
2: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem, başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulma konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblak'ın Ederson'dan çok daha iyi performans göstereceği.
1: Edemez tabii.
2: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
1: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da olmaz. Alırız. Yani, birazcık böyle ya
2: Hakan
1: hani
2: Bey'in, bak Hakan Bey tamamen taraftar diliyle konuşuyor.
1: Evet.
2: Ve sonunda da bütçeyi diyor, Real Madrid diyor, bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok. Kişisel servetiyle hallediyordu bunu. Var ya önünde bir örnek. Para sorunu yok. Şeyi anlarım. Sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay mı öyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar euro katını yapmadı mı? Messi. Şimdi kimler, senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemde gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceriyi harmanlamış. Yaş ortalamasını düşürmüş. O paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düş? Ya var taraftardan alırsın. Bir de bak şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki. O zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii 500 oy. Onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
1: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksel'den ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
2: Ya şöyle şimdi İsmail Yüksel'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, mil takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boş ver bir yere gitmesin. Kaybetme senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan

0: biri olabilir İsmail.
1: Belli ki Fenerbahçe yine yani iki başkan adayının da söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
0: Asensio, Guendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Evet. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak Galatasaray

0: bundan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların hepsi üst üste binip eğer bu hafta içi Hakan Safi çok iddialı bir şeyler yaparsa biraz az Yıldırım'a yaklaşabilir. Ama ben genel olarak aldığım izlenimi söyleyeyim. 55'e 45 hatta 60'a 40 gibi ben birçok anket gördüm.
1: Peki bugün ben sosyal medyalarımda da sordum. Instagram'ımda, Twitter'da, Facebook'ta. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı? Profesör Doktor Caner Giray, Okan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanı ne düşünür bu konuda?
0: Ben çok net fikrimi söyleyeyim mi hiç evirip çevirmeden? Ben Jorge Jesus'u çok istiyorum. Çünkü ben Jorge Jesus'u gittiği zamanla, gönderildiği demeyelim, haksızlık olmasın hani koç yönetimine. Çünkü Jorge Jesus zaten bir senelik sözleşme yapıp divan otelinde kalıyordu. Yani o zaten belliydi ne oldu gitmek isteyeceği. Ama ben Jorge Jesus'un o dönemde de gitmesini çok yanlış buldum. O Dünya Kupası'ndan sonra işte Giresun maçı falandı herhalde. Böyle bir Ali Koç'la bir özel hayat üzerinden bir tartışmaları olduktan sonra Jorge Jesus size aslında buyurun.
1: Kötü bir haber vereyim mi?
0: Buyurun.
1: Jorge Jesus Al Nassr'la anlaşmasını bir yıl uzattı.
0: Evet okudum ama şeydi, söylenti şeklindeydi. Resmi uzatmış mı?
1: Yani Bein Sports'ta falan var her yerde.
0: Ha yani ben de söylenti olarak hani kararını verdi diye bir haber vardı ama kötü olmuş. Ama demek ki Jorge Jesus'un birazcık değil, bilinen bir özelliği var. Parayı çok birinci sırada tutan, maddi geliri birinci sırada tutan bir teknik direktör. Demek ki çok iyi bir teklif yapıldı ya da mevcut teklifi iyileştirildi falan.
1: Ben parayı yoksa ikinci sırada tutan adamla hiç tanışmadım hocam.
0: Aslında var ya o kadar doğru bir şey söylediniz ki. Şimdi bizi dinleyenlerin birçoğu genç jenerasyon. Biz de onların yaşındayken gerçekten bu amatör duygunun falan çok öyle. Hani teknik direktörü geçir. Hele ki yabancı olduğu zaman tamamen geçir ama biz yerli futbolcularımızın bile işte gerçekten ciddi bir taraftar olabileceğine falan inanıyorduk. Şu anki gençler de öyle düşünüyorlar ama çok doğru bir cümle ettiniz. Yani her zaman birinci sırada para vardır. Yok işte babamın takımı, babam çok isterdi oynamamı falan filan. Bunların hepsi ikinci, üçüncü planda gelir. Bunun da eleştirilecek bir tarafı da yoktur bence Emre Hocam. Herkesin bir gelecek kaygısı var. Hele ki futbolculuk, özellikle futbolculuk anlamında söylüyorum. Kazanılan para zaten doğru dürüst 8-10 yıl. Dolayısıyla da çok normal yani.
1: Hocam, dün Emrecan'la sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz sınavlar başladı, finaller
0: evet,
1: sizde.
0: Evet.
1: Dedim ki Moruk dedim bu yani New York Knicks ile San Antonio finale kaldı senin NBA bilgini. Bir de sen bu finali bana ta 2 ay önce bağlandığında söylemiştin. Biraz dedim hani bağlanır mısın? Ne ateşleyeceksin dedi. Nasıl yani dedim. Yani ne alacağız dedi, o kadar bilgi vereceğiz dedi. Oğlum dedim koskoca profesörler bedava bağlanıyor. Bir sürü adam. Ben dedi ya valla bizim dedi bir fiyatımız var dedi, bir tost ısmarlarsın
0: vay
1: dedi.
0: Vay vay neyse Allah'tan bir tosta fit olmuş ama hocam genel olarak bu şu anda onların kuşağının genel bir tavrı.
1: Tabii hep yani, öyle.
0: Bir an önce her şeyi nakite çevirip bir an önce paraya kavuşup böyle keyfe keder bir hayat yaşama gibi bir amaçları var.
1: Para üstü hiç gelmiyor hocam. Yani bakkala gönderiyorsun falan böyle. Para üstünün gelme ihtimali
0: asla
1: sıfır.
0: Gelmez. Asla gelmez hocam. Bizim en fazla yaptığımız ekmeğin kıtırlarını yemekti biliyorsunuz. Eve gelene kadar.
1: Çok güzelmiş ya. Peki. Hocam. Milli takımı seyrettin mi? Nasıl buldun? Saygıdeğer hocam Profesör Doktor Caner Giray ile birlikteyiz.
0: Seyrettim. Ben gayet iyi buldum. Ama benim biliyorsunuz hep bir teorim var. Sizin programlarınızda dile getirdiğim. Ben futbolda başarılım. %50'si 60'ım. Bunun öyle bir yüzdesi yok tabii ki yani. Ama çok büyük önemli bir kısmının psikolojik faktörlerden geçtiğini hep söylüyorum. Bunun içindeki psikolojik faktörlerin de alt başlıklarına bakacak olsak bir tanesi de takım ruhudur. Takım içi arkadaşlıktır. Birbirlerinin hatalarını örtbas etmektir. Başarılarını takdir etmektir vesaire. Dolayısıyla ben şu an en önemlisi milli takımda bunu görüyorum. Yani birbirleri için mücadele eden bir topluluk var. Futbolcu topluluğu var. Bu genç kardeşlerimizin işte ben hani hep o iletişimci de olmam hasebiyle hep böyle satır aralarında

0: bakarım. Yani işte mesela geçen gün idmanda birbirleriyle şakalaşmaları. Otururum o görüntüyü sonuna kadar seyrederim. Çünkü dediğim gibi benim şeyim o, teorim o. Futbolda başarı bu şekilde gelir. O beni dolayısıyla en çok sevindiren bu. Diğerleri taktik, teknik anlamda zaten Montella hocanın hiçbir eksiği olmadığını bize aylardır, yıllardır kanıtlıyor. Bir sürü maçtır kanıtlıyor. Ama teknik taktik işe yarıyor olsa bir tek o bilgi, Mourinho'da Fenerbahçe'de başarılı olması gerekirdi. Dolayısıyla ben dün de çok çok başarılı buldum takımı. Gayet de böyle, yani şey de önemli. Mesela Deniz'le Can takıma yeni girmiş çocuklar. Onların da mesela attığı golden sonra ben tüm takımın onlar adına ne kadar sevindiğini falan gördükçe bunlar beni çok mutlu ediyor ve gelecek adına da umutlu olmamı sağlıyor. Sadece bu, bilmiyorum siz benden tabii daha iyi takip ediyorsunuz gündemi. Amerika'daki maçlarda aşırı sıcaklar olacağı,
1: Evet,
0: yani tahminler.
1: Florida'da oynadığımız için özellikle iki maç Florida tarafında. Bir tanesi biraz daha kuzeyde hocam. Orada biraz daha nispeten iyi olacağız ama özellikle Amerika'nın güneyinde canımız yanacak. Özellikle güney batısında.
0: O hangi maça denk geliyor hocam?
1: İki maç hocam, son iki maç. Yani zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam Santa Clara'daki Paraguay maçı ve Los Angeles'taki Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız son maç. Diğeri çünkü Vancouver'da, bilirsiniz Vancouver biraz daha serindir.
0: Evet, tabii ki
1: Ama
0: tabii ki.
1: sen Santa Clara ile Los Angeles'ta yanarız yani.
0: Ya şey, ben bir meteorologların şeyini okudum. Amerikalı meteorologların. Yani aşırı sıcak nedeniyle bazı maçların iptal edilme ihtimali var falan diyordu. Yani maç sırasında da iptal edilebilir diyorlardı. Falan, böyle bir ilginç bir durum. O bizim biraz dezavantajımız olur. Hani belki Antalya taraflarında falan
1: Kamp
0: büyümüş
1: yapsak.
0: futbolcu. Evet, yani futbolcu kardeşlerimiz rahat eder ama diğerleri zorlanacaktır diye düşünüyorum. Paraguay bu takım hakkında bir bilgim yok ama hani genel böyle isim marka bakımından bakıldığında
1: Paraguay bu
0: geçebilir
1: arada
0: mi?
1: yeni açıkladı kadrosunu hocam.
0: Öyle mi? Ha,
1: Evet, çok
0: peki
1: yeni açıkladı.
0: nasıl bir takım hocam?
1: O
0: Siz?
1: hocam ben de hani öyle kabaca baktım birazcık Paraguay milli takımına. Ama hani orada dikkat çeken isimlerden bir tanesi hiç kuşku yok ki Kakares, Valeskes gibi isimler var. Yine aynı şekilde Caballero'ya dikkat etmek lazım. Alec Arce ve Pita var. Önemli isimler bunlar. Ama hani bizim yenemeyeceğimiz bir takım değil, ama ben Güney Amerika takımları her zaman terstir derim. Biz hatırlarsanız 2002'de Costa Rica'ya da biraz zorlanmıştık.
0: Evet, çok iyi hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum dediğiniz maç. Yani ben milli takımımızın elinden gelen her şeyi yapacağına eminim. Şimdi şey yok içimde endişe olarak. Ya takımdan biliyorsunuz bu milli takım tarihinde özellikle bizim hatırladığımız 45-50 yaş grubunun neler yaşandı. Prim tartışmaları,
1: Tabii.
0: takımla küslükler, gruplaşmalar, kampta silah çekmeler falan. Şimdi böyle çok bir kolej havası var. Hani klasik klişedir ya, siz medyanın çok güzel oturttuğu bir klişedir o. Böyle bir kolej havası var. O yüzden teknik direktörümüz de iyi. Çocukların vallahi hiçbir eksiği de olduğunu
1: Eski
0: zannetmiyorum.
1: kolej havası diyelim hocam. Şimdi yeni kolejlerin hepsi paralı
0: Doğru
1: ya
0: doğru. Doğru. Eski
1: artık.
0: Anadolu Lisesi diyelim yani.
1: Ben
0: Devlet
1: Anadolu
0: Anadolu Lisesi.
1: Lisesi mezunuyum hocam.
0: Yani bilirsiniz işte ne kadar güzeldi. Dolayısıyla başarılı olacaklardır mutlaka.
1: Hocam siz bir iletişimcisiniz, onun için soruyorum. Şimdi 35 olan kadro 26'ya düşürülecek ve 9 oyuncu geride kalacak. Siz mesela o 9 oyuncuyu mesela Amerika kampında tutar mısınız? Gönderir misiniz? Tutmalı mısınız? Nasıl
0: Kesinlikle
1: okursunuz?
0: tutarım.
1: Değil mi?
0: Kesinlikle tutarım. Kalmak isterlerse kesinlikle tutarım. Hatta o çocuklara ekstra görevler veririm hocam. Ekstra bilmiyorum neler olur ama ekstra görevler veririm. Orada bir başarı ortaya çıkarsa o çocuklar da o başarıda kendi payları olduğunu hissetsinler diye.
1: Hatta primi de paylaştırırım, değil mi? Başarıyı da
0: Kesinlikle,
1: paylaştırırım.
0: kesinlikle bir görev veririm. O görevin de bir primi olur. Dolayısıyla onlar da o görevi orada yerine getirirler zevkle. Bu çok önemli. Neden önemli? Bakın bizim milli takım için daha da önemli hocam. Çünkü artık Montella'yı hepimiz tanıdık. Hani en tipik örneği Samet diye Samet'e örnek veriyorum. Bir futbolcuyu beğeniyorsa Ama bu zaten biliyorsunuz genel İtalyan futbolunun da özelliğidir. Yani niye işte Buffon 41-42'ye kadar oynadı, Maldini o yaşlara kadar oynadı falan. İtalyanlar seviyorlar. Yani Bonucci'ler bilmem neler, o Juventus'un defans kadrosu, bunların hepsi yani İtalya'da 40'a 39, 38, 40'a kadar oynamak çok doğal bir şey. Çünkü takımlar iskelet oluşturmayı ve kolay kolay o iskeleti bozmamayı seviyorlar.
1: Bu arada İtalyanlar bizi destekleyecekler biliyorsunuz.
0: Öyle mi, bilmiyordum. Aa, güzel haber. Güzel haber, İtalyanların desteklemesi önemli.
1: Montella var.
0: Tabii. Montella'dan ötürü, doğru.
1: Onlar
0: doğru.
1: Yok.
0: Onlar yok. Şey, ne oldu, onların bir girme durumu vardı işte, şeyi İran'ı mıydı?
1: İran kadroyu açıklayıverdi hocam. Onlar da şapı oturdu.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? İtalya için de çok aşağılayıcı olurdu. Yani
1: tabii canım, bence İran ben gelmiyorum oradan, sen git benim yerim. Evet, zaten oradan istememiş
0: oradan
1: hocam.
0: Oradan bir başarı
1: kimse
0: gelmezdi. Tabii oradan bir başarı gelmez. Yani o eziklikle
1: Meloni olmazdı. İstemedi. Öyle bir şeyi biz istemeyiz dedi.
0: Doğrusunu söylemiş. Yani şunu demek istiyorum. Bizim takım için özellikle Montella olduğu sürece bu çok daha önemli. Yani Montella bu kadroda dışında kalacak oyunculara da her zaman ihtiyaç duyacak. Onlar da onun beğendiği oyuncular. İleride milli takımda olacaklar. Mutlaka kadroda olacaklar, oynayacaklar. O yüzden o çocukları da tam tersi takıma adapte etmek lazım.
1: Hocam çok teşekkürler. Yolculuğa
0: ben
1: çıkacaksınız.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bir kere mutlaka, yani küçük tavsiyem, affınıza sığınarak söylüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sokak sanatçıların çok olduğu La Rambla var. Mutlaka gezmenizi tavsiye ederim.
0: Notlarım arasında var o.
1: Batlo'ya mutlaka gidin hocam. Yani Gaudi'nin o müthiş mimarisine tanıklık edersiniz. Gothic Quarter keza yine çok iyidir. Ve benim için Camp Nou'ya gidip bir Emre diye bağırırsanız.
0: Eğer gidersem söz, Emre diye bağırıp video çekeceğim.
1: Hocam bir de tapas yiyin hocam. Tapas ve paella.
0: Bütün programındaki her şeyi söylediniz ama çok şey vardı. Sizin bu söylediklerinizle bunları ön plana alıyorum. Sizin zevkinize çok güvenirim. Çünkü.
1: Evet, patates bravas da mutlaka yemelisiniz yani. O da çok güzel bir şey. Gerisine karışmıyorum hocam.
0: Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Kendinize çok iyi bakın. İyi yolculuklar.
0: İyi programlar diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun hocam. Bay bay. Profesör Doktor Caner Giray hocam kıskananlar çatlasın diyerek Barcelona'ya gidiyor. Biz de burada ne yapıyoruz? Çalım çalım çatlıyoruz. Nasıl çatlıyoruz? Öyle böyle değil.

Evet, benimle berabersiniz saygıdeğer dostlar ve hemen bakalım. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Federasyon herkesin belini kırıyor. Kimse farkında değil, özellikle Fenerbahçe başkan adayları. Günaydın Emre Bey. Siz bu toplara pek girmezsiniz. Lütfen eleştirimi yapmama izin verin. ATV spikerleri gerçekten yoruyor demiş. Ya Ender dün çok güzel anlattı ya. Vallahi çok güzel anlattı. Yani ne bileyim yani, ben çok beğendim Ender Bilgin'i. Yani Ender bir de sükunetle anlatıyor. Bizim gibi böyle yani bağıra bağıra falan anlatmıyor. Ben çok beğendim. Neden mi Radyo Gol? Osimhen'i konuşurken dialize geçiyorsunuz. İyi ki varsınız. Volkan Kızılırmak demiş. Güzel. Emre abi günaydın. Çorum Spor için neler söylersin? Hocam, Çorum Spor'un bir kere en önemli gücü arka. Yani Arça ya da işte arka Arça nasıl okunuyorsa Arça. Arça Çorum FK müthiş işler yaptı. Esenler Erok da güçlüydü ama 2-0'la geçti. Ve özellikle ben eğer kadrosunda İlmi Şengül'ü, Brian Samido gibi isimleri de tutarsa iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Uğur Uçar güzel işlere imza attı. Ben Çorum'da Arça'nın çok önemli bir güç olduğunu düşünüyorum. Jingle'ları beğenmiş bir değerli dostum. Çok teşekkür ediyorum. Olcay Karakoç'a şükranlarımı sunuyorum. Hocam oğlum insülindir. Ay bunu soramadık. Haftaya salı lütfen atın, soralım efendim. Emre abi internet bankacılığına bakıyorum. Paladyum, platin, gümüş gibi hesaplar var. Bunları ufaktan gömülür mü? Bir sorar mısınız demiş. Unuttuk vallahi, onu da es geçtik.

0: Haftaya soralım lütfen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut. 8 şehit verdiğimiz gün sosyal medyalara yakışık olmayan bir paylaşım yapmayacaktı bence Emre abi demiş bir değerli dostumuz ve Ahmet Spor'u beğenmediğinin vurgusunu yapmış İbrahim Bulut. Alan olmazsa satan olmaz, her yerde fiyatlar listeler vardır, bakmadan alınması, fırsatçı fırsat veren varsa yaşar demiş Hakan Güneş. Öyle olmuyor Hakan. Yani fırsata fırsatçı, yani o zaman şuna bakmak lazım. Topunu 250 liraya bir dondurmayı satıyorsan ne kadar vergi veriyorsun? Yani bunun denetleme mekanizmasını kurmak gerekli. Ben mesela, bana dese ki o dondurma 800 lira, vallahi bırakırım. Almıyorum baba derim, kalsın. Ya 800 lira dondurma mı olur ya? 3 top dondurma üstüne azıcık çikolata 840 lira bir de. 800 lira da değil. 840 lira. Yahu ben gıda mühendisiyim sevgili arkadaşlar. Maliyetini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum. Yani süt o kadar. Birazcık salep tamam bitti. Bir de meyve ekstresi. Yani akıl alır gibi değil bu rakamlar. Emre Bey, Ankara Kayaş Samsun yolu çevre yolu üzerinde bir benzin istasyonunda tayinli çörek, bir adet çay 75 lira ödedim. İnsaflı yerler de var demiş. Doğru söylemiş. Emre Bey selam. Söylemesi ayıptır. Bayram tatilinde ABD'deydik. Miami Beach'in en iyi restoranlarından birinde 9 kişi 4 pizza, 5 koca hamburger, sınırsız Sprite içecek 180 lira ödedik demiş. 180 dolar ödedik demiş. Devam edelim. Bursa'dan selamlar. İyi yayınlar dilerim. Ben Mustafa Pandır. Beşiktaş taraftarıyım. Yeni formalar hala çıkmadı. Üretici firmaya sesleniyorum. Dizayn yapmış. Forma dizaynları. Bunlar nasıl olmuş demiş. Vallahi üretici firmaya yollama şansım yok. Altın için ne dedim kaçırdım. Altın Emrah'ın yükselecekmiş. 8000'leri yeniden görür diyor. Zaten bütün altıncılar öyle söylüyor. Diyor ki altın çıktığı yeri unutmaz diyor. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamların ardından sizlerle beraberliğimiz devam edecek. Ayrılmayın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Evet, bir golde siz atın, radyo golde kalın ve topu göğsümüzde yumuşattık. Rakiplerimizden sıyrıldık. Sağ çizgide boş pozisyonda deplase olan sevgili Doktor Bora Yargıç hocama yerden yuvarladık. Hocam günaydın.
1: Günaydın Emre Tilev, iyi haftalar diliyorum.
0: Sağ olun hocam, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun hocam. Hocam dün mazbatalarını aldılar Sayın Dursun Özbek ve yönetimi. Yeni yönetimi nasıl buluyorsunuz?
1: Yeni yönetimi çok beğeniyorum, çok başarılı buluyorum. Mayıslar her zaman Galatasaray'ın 4 yıl üst üste, yani liyakatlı, harika, inşaat, gayrimenkul üzerine kurulmuş bir yönetim. Tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
0: İronimi kapladım. Hocam burada ironinin dibine mi vurdunuz yoksa ben mi yanlış anladım?
1: Yok, yanlış anlamışsın ya. Neden yani? Biz beton ve inşaat ekonomisinden bahsediyoruz. Futbol artık biliyorsun tamamen gayrimenkul üzerine döndü. Biz şimdiye kadar futbolun finansı, ekonomisi, bağımsız denetim, şeffaflık, tam denetlenebilir denirken bizim için önemli olan projeler, maketler, Riva, Kemerburgaz, Florya ve bunun üzerine bu işin erbabı müteahhitler, sanayiciler, GYO'lar, Galatasaray Sportif AŞ, Fenerbahçe Sportif AŞ, Arçı, Fenerbahçe GYO, Galatasaray GYO olacak, bunu görüyoruz.
0: Spor Bilimleri Fakültesini kapatın, herkesi inşaat mühendisi mezun edin.
1: İki taraflı, bir taraftan da hem aynı zamanda biraz spor da öğretin ki spor yöneticisi olacaklar ya, şimdi orada yönetim kurulu üyesi olmasının bazı özellikleri var değil mi? Kurumsal yönetimi bilecek, az çok biraz mali tablo bilmesi lazım, analiz edecek, çıkacak, konuşacak. O yüzden azıcık minimum mesela onu da verip ama ağırlıklı olarak gayrimenkul, beton, inşaat, arsa, metrekare, bunlardan bahsedersek daha uygun olur bence.
0: Makine malzeme, termodinamik dersleri bekliyoruz artık spor bilimleri okullarında.
1: Bence. Peki, yani bu işin... Galatasaray oldu. Bence önünü de açtı. Sportif AŞ mi, GYO mu? Bence Galatasaray'ı örnek model aslında.
0: Peki Osimhen gider mi?
1: Osimhen gider. Niye gitmesin yani? Bence hemen üstüne satılıyorsa hemen gitsin. Keşke gitse. Osimhen giderse Galatasaray'ın hali ne olur? Valla 4 yıldır Galatasaray yönetimi şapkadan tavşan çıkarmakta bence çok başarılı. Ben şu taraftan bakıyorum. Ya Okan Buruk biliyorsun yani seninle konuşmalarımızda ya da benim çıktığımda ben hiçbir zaman futbol ve teknik direktör, futbol anlayışı, takımın işte taktik yapısı bunlardan bahsetmem. Benim uzmanlığım bu değil. Ben hep bilançodan, ekonomik planlamadan, bütçeden, mali işlerden bahsederim. Şimdi buraya baktığımız zaman Galatasaray'ın 1,5 milyar TL devam eden hala faaliyet zararı varsa, EBITDA'da EBITDA'sı eksiyse, sportif faaliyetlerinden bir gelir elde edemiyorsa neden Osimhen'i satmasın ki? Para lazım Galatasaray'a. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olmasına rağmen gelirde Türkiye'deki bütün takımlardan daha fazla gelir elde ediyor olmasına rağmen Türkiye'de belki ilk futbol AŞ dışında, sportif AŞ dışında mağazacılığı da halka arza hazırlanırken hala Galatasaray 1,5 milyar TL zarar devam ediyorsa Osimhen'i de satacak, Icardi'yi de satacak. Eğer para geliyorsa Okan Buruk'u da satmalı bence. Neden? Eğer bu bir finansa, finansal ekonomiyse, futbol dünyanın en büyük ekonomisi ise, Hollywood film sektöründen bile daha büyük bir ekonomi ise herkesi satması lazım. Oradan gelir elde etmesi lazım. İthalatçıdan ihracatçıya döndüğü anda bizim futbol kulüplerimiz kurtulacak. Galatasaray da kurtulacak. 4 yıldır Sayın Okan Buruk'un altyapıdan bir futbolcu yetiştirip A takıma monte edip bunu ihraç etmiş mi edememiş mi? Bunun tartışılması, ihracatçı modeline ne zaman Galatasaray geçerse, takımlarımızın geçerse o zaman para kazanabileceğinin buradan altını çizelim.
0: Hocam dün Nihat Uğurlu ile birlikteydim. Paris Saint Germain Futbol Akademisi'nin biliyorsunuz sahibi. Nihat evet, Bey'le uzun uzun bir sohbet ettik yaklaşık 2,5 saat boyunca. Modellemesini anlattı. 2016'da kurulan Paris Saint Germain Futbol Akademisi'nin şu anda Luis Enrique ile aynı düzlem içerisinde hareket ettiğini ve antrenman programlarının Paris'ten geldiğini söyledi. Bütün programların yeme içmeden tutun da eğitim modellemesine kadar ve şu anda en az 4-5 oyuncuyu, ki bunlardan biri işte birkaç kaleci, isimlerini zaten bilir herkes, Türk piyasasına, futbol piyasasına sunduklarını söyledi ve bu modellemeyi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın hayata geçirmediğini vurguluyor. Şimdi bir değerli dostumuz da size yazmış. Diyor ki Hüseyin Bey, biz gayrimenkul alanlarını Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon olarak yıldızlar için satıyor ve bu yıldızları adeta peşkeş çekiyoruz diyor. Bu biraz ağır ifade olmuş ama yani bu kadar araziler böyle yıldızlar için satılmalı mı? Kulüpler nereye gidiyor sorusunu soruyor. Ben de aynı soruyu size soruyorum.
1: Aynı işte başlarken ne dedim bana? Galatasaray'ın yeni yönetimini beğeniyor musunuz? Ben de dedim beton ve şantiye üzerinden, yani Ankara'dan inşaat erbabı isimlerin atanmasından, GYO üzerinden, yani bizim artık futbol kulüplerimiz sportif AŞ'likten gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüyor. Ne yazık ki hani biz global bir şirketiz, biz brand value'muz işte çok yüksek, 400 milyon marka değerimiz var. Tüm takımlar için konuşuyorum. Gelirlerimiz çok güzel. Ya bizim tek seferlik gelir yanılgılarımız var. Biz ne yapıyoruz? İnşaat projelerinden para kazanıyoruz. Florya'dan gelecek paraları kazanıyoruz. E ne yapıyoruz? Futbolcu satın alıyoruz. Futbolcu ithal ediyoruz. Ne dedim? 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım altyapıdan bir tane sporcu yetiştirip monte edip bunu yurt dışına ihraç etmiş mi edememiş mi? Bunlara bakmamız lazım. Peki siz satacak takımlarımız için söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Aktifinizde arsa var, aktifinizde gayrimenkul var. Alıyorsunuz bunları enflasyon düzeltmesiyle, bilanço makyajlarıyla değerliyorsunuz. Teknik iflastan çıkıp bilançoları güçlü hale getiriyorsunuz. Biz buna muhasebe tekniğinde bilanço makyajlama diyoruz bir nevi. Peki satacak arsanız, aktifinizde satacak duran varlığınız kalmazsa o zaman neyi değerleyeceksiniz? Bu çarkı nasıl döndüreceksiniz? One of gelirleri kalkıp gelir elde edip futbolcu transfer edip tamamen sportif başarıya endeksli. Bu sene Fenerbahçe olmazsa olmaz. Her sene o sene bu sene o sene bu sene bu sene de o sene bu sene Fenerbahçe için. Bir tarafta Galatasaray 5. şampiyonluk olacak. 5'le 5 yapacağız. 4'le 4 yapacağız. Hedef 27, hedef 28. Nereye gidecek bu işin sonu? Burada liyakat ve kurumsal yönetim nerede? Ama bunlar önemli değil. Bunlar önemliydi. Kulüplerimiz artık müteahhit aklına dönüşmüş durumda sevgili Emre'cim. Acilen bu müteahhit aklından çıkıp uluslararası bağımsız denetim standartlarına hakim, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek devasa döviz girdilerini yönetecek, bunları yapabilecek profesyonel yöneticilere, finans akıllarına ihtiyacı var kulüplerimizin. Ama bunlara ihtiyaç duyulmuyor. Neden? Çünkü burada para hep gayrimenkul üzerinden döndüğü için, İnşaat üzerinden döndüğü için, beton ve şantiye üzerinden döndüğü için ne yazık ki bunun etrafında kümelenmiş spor ve spor kulüplerini görüyoruz Emre'yle.
0: Hocam birkaç tane sizi kızdıracak soru var, sorayım mı?
1: Ben bilemiyorum. Sorun.
0: Bora hocam, sponsorların gizli tutulması etik mi demiş?
1: Bakın sponsorların gizli tutulması etik değil. Neden? Bizim dört kulübümüz sevgili Emre'yle. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Halka açık şirket mi? Halka açık şirket. Borsaya kote mi? Borsaya kote. Bunlar her hareketlerini kapta açıklamak zorunda mı? Neye göre? Sermaye piyasası kanunu, kanuna göre. Şimdi sponsorların gizli tutulması eğer halka açık kulüp üzerinden gerçekleştiriliyorsa bunu zaten şeffaf bir şekilde yayınlanması lazım. Bu bir kere kanuna aykırı bir davranış olur. Şimdi takım sponsorları, forma sponsorları, yiyecek içecek sponsorları hepsinin halka açık SPK'ya kote, borsaya kote şirkette açıklanması lazım. Açıklanmaması kanuna aykırı bir hareket teşkil eder. Bu kadar açıklayayım.
0: Hocam Pendik'ten Metin, Valo hocama sevgiler demiş. Valo değerli demek Valo, biliyorsunuz.
1: Ben marka değerleme hocasıyım ya, ondan diyor herhalde. Brand value dese daha iyi olur. Marka değerleme. Doktoram biliyorsun yani, finansal marka değerleme üzerine. Yani o takımların değil, şirketlerin o şerefiye dediğimiz goodwill var ya, sen de bilirsin. Goodwill'in hesaplanması. Hep böyle çok sevdiğimiz zaman o kadar da böyle mutlu oluyorum ki, marka değerimiz şu oldu, marka değerimiz bu oldu. Sorsam marka değeri nedir desem bilmez. Ama markanın zaten lafı kulağa hoş geliyor. Ya brand value'muz, marka değerimiz. Peki daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şu an bizim dört büyük kulübümüzün marka değeri borçlarına eşit ya. Nasıl bir marka değeri ki? 400 milyon marka değeri var, 400 milyon euro borç var. Ne yapacağım ben böyle marka değerini?
0: Hocam,
1: bunları çıkardığın zaman elde var sıfır. Bilanço yine negatif.
0: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam ateş edenler geliyor, hazırsanız kıyafetlerinizi giyinin. Çağlar Gedik diyor ki, gerçekten ben hayatımda Bora Hoca kadar memnuniyetsiz birini görmedim diyor.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hiç öyle davranıyorum. Hiç öyle şey yapmıyorum. Konuşmaya çalışıyorum. Mali tablo analizi yapıyoruz. Finansal tablo analizi yapıyoruz. Bir tarafta bakın 26 kez şampiyon olmuş Galatasaray, 19 kez şampiyon olmuş Fenerbahçe var. Ama şunları bir kere bir yan yana koyalım. Galatasaray'ın bakın camiasıyla, genel kurul üyeleriyle, divan kurulu üyeleriyle diğer takımların çok farklı ayrışan bir özelliği var. Türk futbol tarihinde mesela başarısızlığa tahammülü olmayan tek kulüp, belki en yüksek kulüp Galatasaray. Fenerbahçe'nin bu yaşamış olduğu süreçleri Galatasaray yaşamış olsaydı şimdiye kadar yani çok farklı durumlarla karşılaşabilirdi. Başkan değişikliği, yönetim değişikliği, anlayış değişikliği, model değişikliği, sistem değişikliği. Böyle de yapılması gerekiyor aslında. Eleştiri bir kültürdür. Yani bunların üzerinden gitmek lazım. Yani sürekli evet bak hep şunu söylüyoruz. Genel kurul konuşmalarında da sportif anlamda Galatasaray son derece başarılı. 4 yıl üst üste Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuş bir takımı sportif anlamda hiçbir şey diyemezsiniz. Okey. Ama finansal anlamda ben de 1,5 milyar TL faaliyet zararı olan bir takımın, ya kusura bakmayın ama siz dört dörtlüksünüz. Sportif anlamda da çok başarılısınız. Finansal anlamda da çok başarılısınız. Futboldan para kazanıyorsunuz. Mali tabloları düzenlediniz. Galatasaray'ı uçurdunuz.

0: Yani bu şekilde denildiği zaman ben bir finans uzmanı olarak böyle konuşmuyor olmam lazım. Elinizde satacak arsa kalmadığınız zaman bu çarkı nasıl döndüreceksiniz? Soru bu. Bunun üzerinden zaten gidiyor olması lazım.
1: Evet.
0: Ondan sonra sorular geldiği zaman hocam Arap şeyhlerine takılır mı, satılır mı bizim takımlarımız? Yani bu sorular neden geliyor o zaman?
1: Peki Timuçin Cora diyor ki kim bu hoca? Fenerli herhalde, içimizdeki İrlandalı. Galatasaray iki tane süslü cümle kurdu. Hızlı perakende setleriyle ilgili. Yok Epita, yok DMV falan. Hocam biliyorsunuz Timuçin Bey zannediyorum. Önce sizi bir tanısa herhalde. Biraz kendinizden de bahsetmenizi isterim hocam.
0: Yani ben tanıyan tanıyordur. Yani ben
1: hocam süre... bütün kulüpleri siz denetliyorsunuz ama arkadaşlar bazen hani ben Sen Laboratuvarı'ndan biliyorsunuz kuantum fizikçisi bağladım. MIT'de okumuş ve bu anlamda doktora yapmış. O protonla elektron arasındaki farkı biliyor mu diye sordu bir değerli dinleyenimiz. O yüzden bu sorular bana artık abesle iştigal gelmiyor hocam. Diyorum.
0: Sormamak daha iyi olur sevgili Emre Tirim. Yani EBITDA mebitta nedir falan deyince ne diyeyim yani
1: daha,
0: o zaman
1: hocam.
0: Zaten finansı mali tabloyu falan konuşmamamız lazım. Yani kim bu hoca? Ben de kim bu seyir? Yani ne diyeyim yani bence çok...
1: Hocam hep beni kızdırıyorlar ya biraz da size atayım pası ne olacak?
0: Ama olmaz ki şimdi bak şimdi biraz önce sevgili hiç seyirci yorumu olmuyor, şey olmuyor. Bana gelince şimdi konuştuklarım şimdi şöyle bir şey var.
1: Ama bak, siz bam teline basıyorsunuz hocam.
0: O farklı işte evet. Yani
1: siz bam teline basıyorsunuz. Yoksa Dolce Vita bir tablo çizseniz Bora hocam muhteşemdi falan tripleri tavan yapacak.
0: Evet. Ahmet şimdi Küçük... ben burada sevgili Emre Tirev 20 dakika boyunca sevgi iklimini iliklerime kadar hissediyoruz. Bütün Galatasaray futbol camiası çok mutlu. Camia mutlu. 4 yıl üstte şampiyon oluyoruz. 26 kere şampiyon oldu. Mayıslar Galatasaray'ın, hatta Şubatlar, Martlar, Nisanlar bile artık Galatasaray'ın oldu desek iki diyoruz. Tamam çok güzel. Dursun Özbek yönetimi çok güzel. Okan Buruk yönetimi çok başarılı. Hiç mi yani burada gelişime açık yön yok?
1: Peki
0: olayın dünyanın en büyük ekonomisi dediğimiz futbol ekonomisinin boyutu ne? 1,5 milyar TL faaliyet zararı ne?
1: Hocam birisi şöyle sormuş Ahmet Küçük Kınalı çok güzel takım elbiseyle falan da fotoğrafı var zannediyorum bu işin de biraz uzmanlarından. İngiltere ve İspanya Ligi ilk 10 sıra takımlarının mali tablosu bizimkilerden daha eksi durumda mı hocam demiş.
0: Evet doğrudur. Bizimkilerden daha eksi değil. Eksi olanlar var, artı olanlar var. Futbol genel anlamda zaten zarar yazan bir sektör. Sevgili emniyetim, bugün baktığınız zaman Real Madrid'de de Barcelona'da da evet faaliyet zararı var. Bu çok büyütülecek bir şey değil. Ama şunu göz ardı etmeyelim. Bizim ülkemizde onlardan çok daha fazla riskler var. Ne riskleri var? Bir kere bizde kur riski var, faiz riski var, ekonomik risk var ve aynı zamanda şeyden gelen bizim bu ithalatçı pozisyonumuzdan gelen takımların ağır olarak kaldığı yükler var, finansal yükler var. Neden hiçbir takımımız Türkiye'de denk bütçe yapamıyor? Yani bizim bütçemiz bir kere siz başa baş bir bütçe yapsanız bile sevgili Emre Tiler, euro ne kadar? 52 TL, 55 TL. Siz zaten 55 kat borçlanacaksınız. Yani bütün gelirleriniz TL, bütün giderleriniz, ödemeleriniz, borç ve yükümlülüğünüz döviz. Böyle bir tabloda siz zaten bu borcu ve yükümlülüğü nasıl azaltacaksınız? Bu bütçeyi nasıl yapacaksınız? Bu stratejiyi, bu planlamayı nasıl yapacaksınız? Yapamadığınız için zaten dünyanın en ünlü hocasına en çok parayı veriyorsunuz ama yine şampiyonluk gelmiyor. Dünyanın en iyi santraforlarına, forvetlerine, orta saha oyuncularına ithal ediyorsunuz. Belki Avrupa'da iş yapamayacak, oynayamayacak, top oynamayacak, emekliliğine gelmiş futbolcular Türkiye için bir cennet. Neden? Hem çok iyi paraları oynuyorlar hem de Avrupa'daki kadar sert bir futbol rakipleriyle karşılaşmıyorlar. Şimdi bu durumda Türkiye onlar için bir cennet ama futbolun içinden gelen ve futbolun bu tarafından baktığımız zaman çok büyük bir finansal aslında zorluk ve borç ve yükümlülük karşımızda.
1: Hocam arkada minik bir ev arkadaşınız var herhalde ya da
0: evet.
1: Aile. Ne yapıyor? Kucak mı istiyor?
0: Konuştuklarından o da rahatsızlık var.
1: Peki hocam.
0: Şimdi Galatasaray deyince onun da hoşuna gitmiyor bence.
1: Ferhat Gürses diyor ki hocam sadece inşaat deniyor da Galatasaray'ın stat gelirleri, Şampiyonlar Ligi gelirleri.

0: Satılan milyona yakın forma gelirleri yok mu? Gelir arttırmak sadece oyuncu ihracıyla mı oluyor demiş.
1: Tabii ki var, tabii ki var. Galatasaray bakın gelirde de şampiyon. Ama baktığın zaman borçla da. Tabii ne kadar gelir o kadar borç ve yükümlülük. Şimdi borcun altına girmeden, yükümlülüğün altına girmeden, yıldız futbolcu transfer etmeden kusura bakmayın şampiyon olamıyorsunuz. Hem bunları yapıp yine şampiyon olamadığınız vakalarda var. Örnek Fenerbahçe. Ama şimdi bu kadar borç... Şimdi Galatasaray bir yatırım yaptı. 4 yıldır bir yatırım yapıyor. 2 yıl Icardi, 2 yıl Osimhen. Ve Galatasaray 4 yıldır üst üste Türkiye'de şampiyon. Ama şimdiye kadar bu sene haricinde ne deniliyordu? İşte Sayın Okan Buruk Galatasaray işte Türkiye Ligi'ni çok güzel domine ediyor. Türkiye Ligi'ni çok iyi özümsüyor. Türkiye Ligi'nde çok iyi top oynuyor, şampiyon oluyor. Ama Avrupa'da hiçbir şey yapamıyor. Bu sene Allah'tan, bu sene bakın Galatasaray çok başarılı, Avrupa'da da başarılı işler yaptı. Çok başarılı maçlar çıkardı. Gelir hanesini doldurdu. Önemli olan bu gelirlerin, elde ettiği bu gelirlerin çok akılcı, rasyonel kullanılması, doğru transferlerle yönetilmesi, doğru hamleler yapılması. Yoksa sadece bilançodaki duran varlık satışıyla futbolcu transfer ederek tamamen sportif başarıya endeksli, tamamen şampiyon olmaya endeksli, ayağını yorganına göre uzatmayan bir felsefe, anlayış futbolda ne yazık ki günümüzde geçerli değil.
0: Hocam sizi takdir edenler var. Bolca da bu konuda da mesaj var. En son onu okuyayım. Hüseyin Bey diyor ki siz diyor tatile gitmek için, gezmek, dolaşmak için evdeki eşyaları, arabayı ya da evinizi satar mısınız diyor.
1: Güzel bir örnek olmuş. Çok güzel bir değerlendirme olmuş. Tabii ki satmamamız gerekir. Bu işte hep ayağını yorganına göre uzatma budur. Şampiyon olabilmek için varınızı yoğunuzu satıp ondan sonra sportif başarısızlık gelirse bunun anlamı finansal başarısızlık ve çöküş olur. Ne yazık ki şu an Türk futbol kulüplerinin hepsinde hep bu finansal zorluk, finansal borç ve yükümlülük, faaliyet zararı, teknik iflas dediğimiz hususlar hep bundan kaynaklanıyor ümmetine.
0: Hocam harikasınız. 20 dakika su gibi aktı vallahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam sizin ev arkadaşının ya daha doğrusu aile fertlerinden benim Pudul'a aile ferti diyorum. Geçen gezdiriyorum onu. O dediler ki sen Pudul gezdiriyorsun hocam. Yok dedim o beni gezdiriyor. Cinsi ne hocam?
1: Normal bizimki de Pudul gibi. Benim küçük oğlumun işte bu köpeği şu an okulda. Tabii o olunca onu da böyle dışarıya çıkacak şey yapacak kimse yok. Öyle olduğu için hanım ilgileniyor açıkçası.
0: Ama çok güzeller hocam ya. Ben bayılıyorum onlara.
1: Aynen evet.
0: Hocam harika bilgiler aktardınız. Muhteşemsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Süper bir isimle Doktor Bora Yargıç hocamla bir araya geldik ve süper bilgiler verdi. Oku Emre Bey demiş. Fırça atmış bana. Okuyayım kardeş. Kızma ya. Kızma Erkancığım okuyayım. Bir bileti niye 2 defa satıyorlar o zaman demiş. Bilmiyorum. Yani hocam zaten o noktada değil. Emre abi Galatasaray şampiyon oldu ama 4 sene federasyonun verdiği şampiyonluk primi çok düşük demiş. Bülent'ten gelmiş. Emre hoca ne zaman Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı küme düşmekten kurtardığını da söyler misin Bora hocaya? Erhan'dan gelmiş Fenerbahçe'den. Bora Yargıç hocama canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekler acıdır. Sevgiler saygılar. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Devam edelim. Gelen mesajlar var. Hoca Premier Lig'de Acun'un takım alacağı 300 milyon Euro'yu sadece takıma harcayabilir yoksa cepa atabilir mi? Orada takıma harcama kriterleri var. O çok önemli. Hocam başkanlar müteahhit olduğu için arsadan evden anlıyorlar. O yüzden bunlara yatırım yapıyorlar demiş. Dünya Kupası'nda ücretsiz ağırlama olmayacak. Eşiyle katılmak isteyenlerden 24 bin dolar. Tek başına katılmak isteyenlerden de 15 bin dolarcık alacakmış Türkiye Futbol Federasyonu. Güzel yapmış vallahi. Bora Bey bugün ilk bağlandığında söyledikleri sorulardan sonra söyledikleriyle çelişti demiş. Bence hiçbir çelişki yoktu. Hocam dibinden tavana kadar çok doğru değerlendirmeler yaptı. Çok iyi bir finans uzmanı, aynı zamanda ombudsman bu konuda. Hocam, bir finans uzmanı olarak az önceki örneği nasıl iyi bir örnek dersiniz? Osimhen'den zarar etmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir gelir elde ediyoruz. Evet, ama aynı zamanda gider de var. Yani onu anlatmaya çalışıyor. Şu anda Galatasaray'ın aktifleri, pasifleri, dengeleri, kazançları, aldıkları. Ya bu şuna benziyor. Aslında örnek çok yanlış bir örnek değil, Hüseyin'in verdiği örnek ve hocamın da destekledi. Ben de bir işletme mastercısı olarak şunu çok net söyleyebilirim. Burada Galatasaray bu dengeyi kurabilmek için şimdi Florya arazisini feda etti. Daha öncesinde Riva arazisini feda etmişti. Ondan önce stadın bulunduğu alanı feda etti. Yani peki bu kadar feda edilmiş alandan sonra Galatasaray'ın, evet, sportif anlamda başarılarını asla tartışmıyorum, ama kasasında şu kadar yüklü parası var. Yani şu denmedi mi ki, ben bunu radyoda savunan adamlardan biriydim. Florya arazisiyle satışından elde edilecek %26'lık gelir sadece Galatasaray'ın bütün borçlarını kapatıyor. Hatta onun öncesinde Riva'dan elde edilecek gelirle Galatasaray %20'lik borcu kapatıyor. Tamamını kapatıyor %20'siyle. %80'ini de kasasına koyacak demiştim. Bunu ben dedim ben. Ben dediklerimle çelişiyorum şu anda. Galatasaray borçlarını kapatamadığı gibi Riva arazisi gitti. Ve oradan elde edilen gelir planlamasına baktığımızda, gördüğümüz bilanço karşılaştırılmalarında Galatasaray'ın kasasına giren çok ciddi rakamlar var mı? Bunu değerlendirmek lazım. Galatasaray bu sene 60 milyon euroya yakın, hadi 80 milyon euroya yakın gelir elde etmiş Şampiyonlar Ligi'nden. Doğru mu? Doğru. 320 milyon euroya da yakın stat gelirleri, işte o bu gelirleri elde etmiş. Ama harcamalara bak. Yani sadece Osimhen'in bir yıllık maliyetine bak. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani resme baktığımızda biz, ya işte atıyorum, çok lüks bir yurt dışı seyahati için arabamızı satalım ama 15 gün orada Dolce Vita gibi yaşayalım. Sonra İstanbul'a geldiğimizde metrobüs ve metroya kalalım. Yani Galatasaray bu kadar araziyi sattıktan sonra ne olacak sorusunu soruyorum ben kıymetli sarı kırmızılılara. Hocam da onu soruyor zaten. Ve buraya kadar hep bize anlatılan ve bizim de siz değerli dinleyenlere aktarmaya gayret ettiğimiz ana ifade neydi? Galatasaray Riva'yla, Mecidiyeköy'le ve hatta bugün Florya'yla bütün borçları kapatacak diyorduk. Kapattı mı? Soru bu. Bilançoları inceleyelim. Yani bundan önceki Galatasaraylı başkanları o arazileri almışlar. Yahu Kemerburgaz'ı devlet verdi işte, hani al oraya dedi, yap dedi. Anlatabildim mi? Soru buradan kaynaklanıyor. Bunu iyi analiz etmek lazım. Bundan önceki başkanlar hep almışlar. Florya gibi bir yeri organize etmişler. Mecidiyeköy'ü organize etmişler. İşte zamanın başkanlarından biri demiş ki, ya Riva ileride çok iyi bir yer olur. Burayı Galatasaray'a akit olarak aktaralım. Bunu iyi düşünmek lazım. Sportif başarılar gözünüzü pembe dünyaların içerisine kaydırmasın.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam bitti.

0: Ben çok beğeniyorum bunu. Bir ay önce girmişti YouTube'a ve 1.1 milyona ulaştı. Ve attığımızda da spiker kardeşim Selim Gezer var Gaziantep'ten. Selim, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk abicim, nasılsın?
0: İyi, arka fonda da çalıyor. Arsın bu şarkısı dinleme şansın oldu mu? Geliyoruz Amerika'ya.
1: Hiç dinleme şansım olmadı ama kulağıma uzaktan da olsa hoş geldi. Bir dinleyeceğim onu birazdan.
0: Bak dinle, biraz bir esinti vereyim.

0: Çok güzel ya. Esintilerde böyle Türk motiflerinin olması beni çok ama çok mutlu etti. Peki.
1: Evet, coşkusu var.
0: Dün nasıl buldun milli takımı?
1: Milli takımı güzel buldum. Yani yedek ağırlıklı, hani yedek ağırlıklı demeyeyim de nispeten bir tık daha farklı bir kadroyla sahaya çıktı Montella. Ama oynanan oyun, futbol çok keyif verdi açıkçası. Oyuncularımızın performansını ben çok beğendim. Özellikle Aral'ın performansını ben farklı buldum yani. Çünkü ilk defa böyle net bir şekilde izleme şansı yakaladım Aral Şimşir'in. Can Uzun'un performansı yine etkileyiciydi. Deniz Gül'ün performansı yine aynı keza herkesin de tahmin edeceği üzere konuşulacak isimler arasında. Bu üç ismin performansı bana çok ilginç bir şekilde. Hani bu isimler bana şey gibi geliyordu daha bundan birkaç ay önceye kadar. Ya ne işi var bu adamların milli takımda? No name gibi geliyordu. Yani acaba bunlar kadar yetenekli Türkiye'de ligimizde şey yok mu, futbolcu yok mu gibi geliyordu ama hakikaten yokmuş, iyi futbolcularmış. Yani en azından kendimi o şekilde eleştirmiş olayım. No name de olsalar iyi futbolcu olacakları belli. Aral Şimşir, Can Uzun ve Deniz Gül'ün. Bunun haricinde milli takımın genel manada artık oyun yapısının oturduğuna inanıyorum. Yani yedekleriyle, ilk 11'iyle, aslarıyla iyi bir oyun yapısını oturttuğuna inanıyorum Montella'nın ve hani açıkçası şunu söylemek istiyorum. Montella'dan uzak durulsun abi. Lütfen uzak durulsun ya. Yani Montella'ya karışmasın. Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı. Gidin abi, kimi alırsanız alın ya. Mourinho'yu getirdiniz olmadı. Ötekini getirdiniz olmadı. Montella'ya karışmayın. Hoca büyük hoca. Türk futbol tarihine de damga vuracağına ben inanıyorum açıkçası. Çünkü çok zeki bir antrenör. Ama ne olur yalvarıyorum. Yani büyük takımlar Montella'dan elini çeksinler. Bunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor.
0: Peki A milli takımdan 9 oyuncu gönderilecek, var mı kafanda bir liste senin, yani şunlar şunlar gider diye?
1: Yani 9 isim çok fazla açıkçası çünkü
0: ama yani 26'ya düşmek zorunda biliyorsun liste.
1: 26'ya düşmek zorunda da Emre abi, bu kadar çok çağrılması gerekiyor muydu? Asıl problem bu.
0: Yani genelde bütün takımlar öyle yaptı ya.
1: Ya işte şimdi şöyle bir şey var. Hatırlarsan Euro 2008'e gittiğimizde Fatih Hoca Yıldıray'ı Halil Altıntop'u gönderdiğinde o zaman 2 tane 3 tane isim göndermişti. Halil ve Hamit Altıntop kardeşler niye aynı milli takımda yok diye ufak da olsa böyle bir sistemde bulunuldu. Bir Yıldıray dedikodusu çıktı. O dönemde Yıldıray Baştürk dedikodusu. Hani neden alınmadı diye isyanlar, şunlar bunlar ama 3-5 gün içerisinde bu da bitmiş oldu milli takımın performansıyla birlikte. Ama 9 kişi gönderilecek. Açıkçası isim konusunda Montella'nın işi çok zor. Yani kadronun içerisinde hadi sakatlıkları olanları gönderdik. Ferdi'nin durumu ne olduğu belli değil. Devam edecek diyor, oynayabilecek durumda diyor. Diğer bir taraftan Kerem'in de Adel'e sakatlığı var. Yani karar mekanizmasının nasıl işleyeceği, ben isim veremem açıkçası. Çünkü isim verdiğim zaman oradaki oyunculara ben haksızlık yapmış olurum. Yani her şeyi yorumlarım ama kim gitsin sorusuna ben cevap veremem. Çünkü milli takımın her bir oyuncusu çok kıymetlidir. Yani hocanın işi gerçekten zor. Dediğim gibi geçmiş yıllarda 2 ya da 3 tane futbolcu gönderilip konu kapatılıyordu. Ama 9 futbolcu bilmiyorum, çok fazla geldi bana. Yani hepsi aynıysa bir şey diyemem ama.
0: Evet, nihai kadro bildirmede son tarih biliyorsun 1 Haziran 2026 pazartesi günüydü. FIFA kurallarına göre ülkeler bu tarihe kadar 23-26 kişilik son kadrolarını teslim etmek zorunda. FIFA'da 2 Haziran'da yani bugün yayınlayacak listeleri, tam kadro listeleri. Enteresan bir süreç olacak.
1: Yani sen gelme demek ağır gelmez mi oyunculara ya? Çok büyük hayal kırıklığı.
0: Ya ben yani olsam götürürüm. Yani o 9 kişiyi de götürürüm.
1: Ha olabilir bak, bu da bir çözüm abi. Yani tribünde otursun ama değil mi Amerika'ya? Mantıklı, evet.
0: Evet. Ya onlar da gelsin derim. Alo.
1: Alo, sesim geliyor mu abi?
0: Evet geliyor geliyor. Sesim bir an gitti. Peki Fenerbahçe'de evet. Başkanlık yarışı?
1: Fenerbahçe'de başkanlık yarışı açıkçası niye böyle oldu bilmiyorum. Yani

0: isim açıklanmıyor, hoca açıklanmıyor. Ortada dönen bir dedikodu da yok. Yani iyi gazetecilerin, haber alma mekanizması iyi çalışan gazetecilerin bile ortada lanse ettiği isimler yok. Özellikle Hakan Safi tarafı ya çok kapalı kutu çalışıyor gerçekten, gizliliği çok iyi beceren bir ekibe sahip, ya da hiçbir şey yapmıyor. Çünkü ilginç bir şekilde Hakan Safi'nin teknik direktör adayı, futbolcu adayları net bir şekilde artık çıkmıyor. Mesela Aziz Yıldırım tarafıyla ilgili şunu söylemek gerekiyor. Bir parça da olsa haber alma mekanizmasının çalıştığı bir sistem var. Yani bir Lewandowski ismi, Vedat Muriç ismi artık son birkaç gündür telaffuz edilmeye başlandı. Ama Hakan Safi tarafında Hakan Bey çıkıp Leo transferiyle ilgili 10 dakika seyrettim, bizim oyuncumuz değil dedi. Yani muhtemelen oyuncuyu seyredip performansını beğenmediği için. Scout işini Hakan Bey mi yapacak? Ben onu anlamadım. Yani bu işin bir üst akılı yok mu? Sayın Başkan adayı kendi izleyip mi karar verecek? Belki daha faydalı olur ama. Hani haber gelmiyor kulübün içerisinden, başkan adaylarından haber gelmiyor. Kimi alacak, kimi getirecek? Dediğim gibi bir tık daha Aziz Yıldırım tarafı daha şeffaf. Aykut Kocaman söylentileri var. Aykut Kocaman'la ilgili kötü ya da olumsuz yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Aykut Hoca kağıt üstünde bakıldığında 2011 sezonu şampiyonu, 2011-2012 sezonunda son haftada Galatasaray'la çok zor bir dönemde, 3 Temmuz'un sonrasında ve devamındaki süreçte ligi ikinci tamamladı, son maça bıraktı. Kendi sahasında Galatasaray'ı yense şampiyon oluyordu, olmadı. 12-13 sezonunda devam eden sezonda yine bu kez yine 3 Temmuz'un etkisine rağmen Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı elde etmiş bir antrenör. Konya Spor'a gitti, orada Türkiye Kupası'nı aldı. Kötü dediğimiz Başakşehir dönemini insanlar şöyle hatırlıyorlar. Aykut Hoca'nın Başakşehir'de son 2 dönemi vardır. Şimdi bu son 2 dönemde de şöyle bir durum söz konusuydu. Aykut Hoca ilk sene Avrupa'ya, Avrupa Kupalarına götürdü Başakşehir'i. İkinci senesinde ne olduysa artık o dönemin konjonktüründe ne gibi bir problem oldu tahmin edemiyorum ve bilmiyorum. Aykut Hoca üst üste 5-6 mağlubiyet alınca ayrılmak zorunda kaldı ve ondan sonra da takım çalıştırmadı. Bu dediğimde 2021-2022 sezonu. Şimdi Aykut Hoca ile ilgili başarılarını anlattık ama bir taraftan da şu var. Aykut Hoca çok yaşa abi.
1: Siz de görün.
0: Aykut Hoca ile ilgili şöyle bir durum var. Aykut Hoca'nın oyun felsefesi, Sayın Aykut Kocaman'ın oyun felsefesi taraftar açısından çok tatmin edici seviyede olmadığı söyleniyor. Ama şu var. Evet, ben de Aykut Kocaman'ın futbolundan bazen sıkılmış olsam da taktik anlamında Aykut Kocaman turnuva antrenörüdür. Turnuva antrenöründen kastım şu. Takımları çok iyi analiz edebilip üst sıralara tırmanabilecek kapasitede. Bunu Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ni yarı final oynayarak, Konya Spor'da Türkiye Kupası kazanarak ne kadar taktisyen bir antrenör olduğunu gösterdi. Aykut Hoca oyunu kağıt üzerinde ve beyninde çok iyi oynayabilen ama bazen sahaya doğru yansıtamayabilen antrenörlerden bir tanesi. Şimdi Tedesco'nun oyun şekline baktığımızda çok mu atak oynuyordu? Ya da Fenerbahçe'nin geride kalan geçmişteki Vitor Pereira'sı, diğer antrenörleri Ersun Yanal ve Jorge Jesus'u hariç tutarak söylüyorum. Çok mu atak futbol oynuyordu Fenerbahçe? Aykut Kocaman Jorge Jesus döneminde çıkıp bir röportajında şunu söyledi. Evet, çok iyi futbol, çok baskılı ama bu performansı 90 dakika boyunca taşıyabilmek mümkün değildi adam. Eleştirildi bunun için. Nitekim Jorge Jesus 90 dakika boyunca önde baskı, pres ve sonrasında atak futbolunu oynatamadı. Bunu maksimum Fenerbahçe'de 55-60 dakika boyunca oynattı. Çok üst düzey bir performans istiyordu. Yani neden Aykut Kocaman konuşuyorum? Şundan dolayı Aykut Kocaman'ı konuşuyorum. Çünkü başkanlığın en büyük kazanabilecek potansiyel adayı Aziz Yıldırım. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım geçmişten gelen deneyimleriyle birlikte Fenerbahçe'de başkanlığın bir tık daha yakınındaki isim olarak dikkatlere, gözlere çarpıyor. Açıkçası Hakan Safi isminin sosyal medyada da çok fazla gücünün olmadığını görüntüleyebildim. Dün iki adayın da sosyal medya hesaplarını inceledim. Özellikle Aziz Yıldırım ve yönetiminin ziyaret ettiği derneklerde, Anıtkabir'de, Ankara'da çok yoğun, Ankara'da 4300 kişilik bir kalabalık grup otelde Aziz Yıldırım'ı karşıladı. Ancak Hakan Safi tarafında yer yer dönem dönem, dün orada da Akdenizliler şubesi var Fenerbahçe'nin. Orada da ayrı bir kalabalık olmuş olsa da yine de Aziz Yıldırım tarafının çok daha ağır bastığını görebiliyoruz. Yani çünkü taraftar özellikle çok istiyor Aziz Yıldırım'ı. Fenerbahçe'de seçim süreci 6-7 Haziran'da, yani bu hafta artık belli olacak başkanlık. Özellikle her iki tarafında iddia ettiği şu, Aziz Yıldırım'ın daha baskın şekilde söylediği şu: biz Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'ndaki oyuncuları, transfer edecekleri oyuncuların da Dünya Kupası'ndan gelme ihtimalini düşünerek şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki biz Dünya Kupası bitene kadar, ya da belli bir tarih veriyorlar, 22 Temmuz civarı, bu tarihe kadar tüm transferleri bitirmiş, 28 Haziran özür dilerim, 28 Haziran'a kadar tüm transferleri bitirmiş, hocayı belli etmiş, kadroyu kurup antrenmanlara başlamış olacağız diyor. Süre çok dar. Ya oyuncuları buldular ya da kendilerine çok güveniyorlar, altyapılarına. Orada da bir Oğuz, Aykut ve diğerleri, Bülent Hoca, bunlar üçü eskilerden oluşan hocalarımız Fenerbahçe'yi idare edecekler belki de. Bir üst akıl, üst kimlik, özür dilerim, üst akıl şeklinde çalışan bir Fenerbahçe mekanizması bekliyor. Yani durum bu şekilde Fenerbahçe'de. Hakan Safi'de de bahsedeceğimiz konular var. Hakan Safi'nin yıldız getireceğim, çok büyük futbolcular alacağım demesiyle birlikte akıllara da mali durum söz konusu. Yani mali durumda neler yapabileceği konusu akıllara geliyor. Aziz Yıldırım'ın ifadesiyle UEFA'dan alınan bilgiye göre Fenerbahçe'nin 60 milyon euro harcayabilecek, yani dışarıdan 60 milyon euro içeriye para aktarabilecek kapasitesi olduğunu söyleniyor. 60 milyon euro ile hangi yıldız alacak Fenerbahçe, açıkçası merak konusu. Bunları da artık 6-7 Haziran döneminden sonra görmüş olacağız Fenerbahçe adına.
1: Peki bu arada milli takımın nihai kadrosu açıklanmadı ama bazı kaynaklarda, ki dün biliyorsunuz FIFA'ya verildi, bugün açıklanması bekleniyor nihai kadro. Ama nihai kadroda ben Deniz Gül isminin olabileceğini kulislerde sızıyor. Samet Akaydın olacak, Can Uzun olacak. Olmayacak kimler var sorusu: Ersin Destanoğlu, Muhammed Şengezer, Ahmet Can Kaplan, Mustafa Eski Halaç, ilk bu dört ismin olmama gibi durumu var. Yusuf Sarı beşinci isim deniliyor. Demir Ege Tıknaz altıncı isim diye gözüküyor. Ama diğerleri belli değil. Yani bunlar da belli değil ama kulislerden sızan, yani FIFA'ya MIFA'ya girdim, oradan birkaç isim buldum. Çok teşekkür ediyorum Selim. Harikasın. Değerli bilgiler için var mı eklemek istediğin?
0: SG Sport'u takip etsinler. SG Sport'u Almanya 3. Ligi maçlarını da kendi YouTube kanalımda yayınlıyorum. Kıymetli dinleyenlerimizden rica edelim. Bunu da bir dipnot olarak söyleyelim. Emre abi, bahsetmiyorsun hiç.
1: Evet ya, bunu unutuyorum bazen ama mutlaka YouTube'dan Alman. Üçüncülük bitmedi mi ya da?
0: Dün bitti Emre abi orada.
1: E tamam, bittiyse işte neyi bahsediyorsun? Lig bitti baba. Neşefli maşrafı olacak artık ekranda, değil mi? Canımsın. Kucak dolu sevgiler Selim'ciğim.
0: Öpüyorum, görüşürüz.
1: Hoşçakal. Az sonra birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam bitti.

0: Evet, uyandırma servisi sizle daha coşkulu, sizle daha heyecanlı ve sona 68'de biten değerli dostum. Günaydınlar diyoruz kendisine, uzun süredir bekliyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Günaydın abi.
0: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.
1: Abi milli takım gündemini konuşalım demiştim.
0: Bu arada kulaklıkla konuşuyorsanız lütfen kulaklığı çıkarmanızı rica edeceğim. Telefonla konuşursanız sesiniz daha dinamik ve daha iyi gelecek.
2: Şu an bu konferanstaki...
0: Evet, hattan düştü değerli dostumuz kulaklığı çıkartırken. Zannediyorum hızlı hızlı gelen mesajlar var. 212 alan kodu 273 10 10, sizin saatiniz başladı. Aynı anda...

0: iki değerli ismi de yayına alabilirim. Bugünkü sorumuz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olmalı? Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Hemen geldi attığımızda 68. Alo, hoş geldiniz. Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Hoş bulduk abi. Ufak bir teknik aksaklık oldu diyelim. Kusura bakmasın dinleyenlerimiz. Fenerbahçe'nin başkanlık süreci, ben iki başkan adayını da

0: Türkler iki başkan adayı da gereğinden fazla, daha doğrusu yeterinden fazla paramız var dese de finansal fair play kısıtlamalarına ben takılmayı düşündüklerini düşünmüyorum. O kısmı bence son dönemde atlıyorlar. Çünkü sevgili Aziz Yıldırım 300 milyon euro bandında bir rakamdan bahsediyor. Hakan Safi Bey de hemen hemen aynı rakamlara göz diktiğini gösteriyor. Ama bunların tabii yükümlülükleri olacak. Yani illaki, çünkü gelir gider dengeleri özellikle bizim gibi yayın gelirlerinin de düşük olduğu bir ligde kulüplere çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor. O faturaları da ben çıkaracağını düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse abi. Tabii ki sen daha iyi bilirsin bu konuları. İşin finans kısmına ben çok hakim olamasam da.
1: Peki, toparlarsak çok bekleyen var.
0: Tabii ki Fenerbahçe'de ben çok ciddi olarak Santrafor bölgesinde konuşulan Lewandowski'nin muhtemelen ya bugün ya yarın içerisinde ciddi durumda açıklanacağını düşünüyorum. Çoğu insan yaşının ve maliyetinin yüksek olduğunu düşünüyor. Evet. Ancak Robert Lewandowski gibi bir isim hem imaj açısından, hem oyuna vereceği katkı açısından, hem de kulüp başkan adayının seçilmesi açısından çok ciddi bir faktör olacaktır.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hızlı hızlı ikişer telefon alacağım sevgili dostlar. Sonu 74 ve sonu 68'e gönderdik. 74 ve 78 ile biten değerli dostlarımızı alıyorum hızlı hızlı yayına. Günaydınlar.
2: Merhabalar. Günaydınlar.
1: Şimdi yavaş yavaş önce 74, kimle görüşüyoruz?
2: Ben İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut.
1: Peki. Hocam.
2: Mübarek olsun.
1: Hocam, teşekkürler. Hemen sonu 27 ile biten kimle görüşüyorum? Sonu 27 ile biten değerli dostum, beni duyuyor musunuz?
3: Emre abi merhaba, Mesut ben.
1: Mesut, çok hızlı soruyorum ikinize de. Beşiktaş'ın teknik direktörü yerli mi olsun, yabancı mı? İbrahim, senden alayım hemen yanıtı.
2: Bence yabancı olsun diyorum ben abi. Bu döngüler artık dönmeli. Yabancı antrenör Alman istiyorum ben. Alman disiplinli olan biri olsun.
1: Peki Mesut, sen neler düşünüyorsun?
3: Ben yerli düşünüyorum. Çünkü yabancıya Beşiktaş'ın verecek bir zamanı olmadığını, ligi tanıyan bir hocanın olması gerektiğini düşünüyorum.
1: İbrahim, son turu dönüyorum. Yabancı teknik direktör ligi tanımıyor diyor Mesut. Senin fikrin ne?
2: Şimdi şöyle söylüyorum, Alman disiplini, şu anda Beşiktaş'ta disiplin eksikliği var. Bizim futbolcularımızda şu anda disiplin eksikliği var. Beşiktaş şu anda disiplini kaybetmiş durumda futbolcularımız. O yüzden ben disiplinli Alman bir tane teknik direktör istiyorum. Yani bu top gollerde olabilir, biraz zor ama artık bir Alman gelsin diyorum Beşiktaş'ın başına. Beşiktaş taraftarı yok, ben Alman teknik direktör istiyorum.
1: Mesut, yerli teknik direktör adayın var mı? İsim verdi İbrahim.
3: Şenol Güneş olabilir.
1: Başka...
3: Daha önce iki kere bu takımı şampiyon yapmış bir hoca. Belli ki çok iyi bilen bir hoca. Ama gençlerden de İlhan Palut denenebilir. Neden şans verilmesin?
1: Peki, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
3: Sağ olun Emre abi, yayınlar.
1: Efendim hızlıca yine iki değerli konuğumu alacağım. Sonu 78 ile biten değerli dostuma günaydın diyelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Günaydın efendim Emre Tila Bey.
1: Kimle görüşüyoruz?
4: Ben Doktor Ahmet Bertol, saygılar sunuyorum.
1: Doktor Ahmet Bey'e kucak dolu sevgiler. Ahmet Beyciğim, biraz bekletiyorum ve hemen...

0: Bunu 1907 ile biten değerli dostumuzu alıyorum. Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın Emre Bey, yayınlar Oğuz Bey.
0: Oğuz Bey, kulaklıkla konuşuyorsanız telefona dönmenizi rica etsem olur mu?
1: Yok, normal şu anda konuşuyorum ama geliyor mu sesim şu anda, iyi mi?
0: Evet, daha iyi efendim. Ahmet Bey, tamamdır. Sizce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörü yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı? Buyurun efendim, top sizde.
2: Önce Emre Bey, saygılarımı arz ediyorum. Bizim jenerasyonsunuz, sizi dikkatle takip ediyorum. Geçen sizin televizyon sıfırda programınızı torunuma anlatırken sizi çok ilgiyle anlattım. Ayakkabı numarasına kadar konuşan bir ağabeyimiz diye geçmişi yad ettim. Öyle söyleyeyim birinci maddem.
0: Eyvallah.
2: İkincisi de özellikle ben Yeşilay'ın denetleme kurul başkanıyım. Bağımlılıkla ilgili konularda da hassasiyetinizi tebrik ediyorum, saygılarımı sunarak. Sorunuza cevap veriyorum. Ben yerliden yanayım. Artık yerli konuşulsun. Artık yerliler öne çıksın. Artık yeter diyoruz. Yerli artık yerini almalıdır diyorum Sayın Hocam.
0: Sayın Hocam lütfen ayrılmayın. Oğuz Üstad, siz ne düşünürsünüz?
1: Emre Bey, ben şöyle düşünüyorum. Aykut gelmesin, kim gelirse gelsin olarak düşünüyorum. Yani fark etmiyor.
0: Ya yapmayın Aykut Hoca, niye bu kadar karşıyız? Futboluna mı?
1: Yani Emre Bey, ben kongre üyesiyim aynı zamanda. Hafta sonu oyumu kullanacağım. Daha bugün daha gitmek nasip olmadı. Bu seçim ofislerine gitmek nasip olmadı. Yani soracağım tek soru Aykut üzerine. Yani gerçekten Fenerbahçe taraftarını Twitter'dan takip ediyorum. Her yerden takip ediyorum. Yani WhatsApp gruplarında, kongrelerde konuşuyoruz. Yani istemiyor. Sadece taraftar Aykut'u istemiyor. Yani Aziz Yıldırım'ın da ben sanki bir rövanş almaya geldiğini düşünüyorum. Yani bıraktığı düzeni tekrar kurmak istiyor. İşte Aykut gelecek, Aziz gelecek. Yani sayın olduklarını zerre düşünmüyorum. Yani iyi de Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum. Belki 11 senedir kongrelerimi aralıksız alıyorum. Kongre üyesiyim ama gerçekten yani Aykut'la Aziz'i bir denklemde Fenerbahçe'nin feyesini de aldığını ağzımı almayacağım dedi, etrafıma söylüyorum. Yani o derece bir yani girişim var.
0: Peki, çok teşekkürler. Son turu dönüyorum. Doktor Ahmet Bey ile birlikteyiz. Hocam, biz futbol bağımlıları olarak futbol bağımlılığı ve spor bağımlılığı dışında hiçbir şeye bağımlı kalmayın diyelim. Özellikle de genç kardeşlerimizi bu noktada uyardığınız için size şükranlarımı sunuyorum. Şunu merak ediyorum. Fenerbahçe ve Beşiktaş yerliden yana tavrı kullandığında bir isim şekli, bir yüz belirebiliyor mu sizde ve bize bir öneriniz var mı?
2: Hocam Fenerbahçe konusunda çok fazla bilgi sahibi değilim çünkü ben Beşiktaşlıyım. Fenerbahçe aslında kendi ayarlarına dönerek Aykut kocaman da olur, diğerleri de olabilir. Çünkü geçmişten geleceği arasında ilgili şahsiyetler olarak düşünüyorum. Beşiktaş'ta da haliyle eski Seba Başkanımızdan başlayan bugüne kadar bütün konuları da takip ettiğimden dolayı Beşiktaş'ın yerli konusunda illaki kendi ayarları vardır. En iyi bulacağından da eminim. İsim konusunda ise bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Saygılarımı arz ediyorum. Başarılar diliyorum hocam.
0: Sağ olun hocam. Kucak dolu sevgiler. Oğuz hocam, sizle noktalayalım. Buyurun. Oğuz hocam. Oğuz hocam gitmiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar sunuyoruz. Ve hemen diğer iki konuğumuzu alalım. Sonu öncelikle 98 ile biten kıymetli dostumuzu alalım. Hocam kimle görüşüyoruz?
3: Alo.
0: Günaydın, hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
3: Günaydın Emre Bey, günaydın. Nabi ben, Nabi Kunar İstanbul'dan.
0: Nabi Bey, hemen diğer konuğumuzu da alayım, müsaade edin lütfen. Sonu 57 ile biten diğer dostum, kimle görüşüyorum?
4: Merhabalar Emre Bey, ben Beşiktaşlı Serdal.
0: Serdal Bey hoş geldiniz. Nabi Bey ile başlayalım.
4: Hoş bulduk.
0: Yabancı mı yerli mi ne dersiniz? Bu konuda fikriniz nedir Nabi Beyciğim?
3: Yerli hoca. Ben Aykut Kocaman'a bu kadar tepki vermelerini de anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Tedesco'ya bu kadar gönderirken ne yaptı da havaalanlarında karşıladılar, havaalanlarında gönderdiler. Tedesco'ya yapılan bu göndermeler, hatta Tedesco'ya geri getirsek deseler razı gelecekler. Aykut Kocaman ne kötülük yaptı bu takıma anlayamadım, algılayamadım. Ya futbolculuk döneminde de, teknik direktörlük döneminde de Fenerbahçe'ye katkıdan başka bir şey yapmadı. Ben onu diyorum. Yani Aykut Hoca olabilir. Yani İsmail Hoca'yı şey değil, Aykut Hoca gibi baş edemeyecek diğer rakiplerle. Avrupa'da da başarılıydı Aykut Hoca. İsmail Hoca o kadar başarılı değil. Ben Aykut Hoca'dan yanayım.
0: Peki Serdal Bey, siz Beşiktaşlısınız. Nabi Bey'in fikirlerini eklemeniz var mı? Bir de kendi fikriniz nedir Beşiktaş için?
4: Ben Beşiktaş için şu anda Beşiktaş'ı çalıştıracak yerli bir hocanın olmadığını düşünüyorum. Yani Nuri Şahin diyorlar. Nuri Şahin bizim Beşiktaş'ta 4. hafta kovuldu. Ben şu anda hocalığını beğenmiyorum. İleriki zamanlarda olabilir. Başakşehir bir algı yok, şey yok, baskı yok. O yüzden şu anda orada başarılı olabilir. Yabancı hocaya da karşı değilim ama mecburiyetten yabancı diyorum. Çünkü Beşiktaş 200 milyon eurodan bahsediyor. 200 milyon euro dediğiniz bugün zaten Osimhen'in maaşıyla bir futbolcu almış oluyorsun. Öyle bir oyuncu alacaksan. Bu ülkede başarı bence futbolcudan ya da hocadan kaynaklı değil, tamamen başka şeylerden kaynaklı diye düşünüyorum. Bizim ilk 6 hafta hakemlerden çok canımız yanıyor. Biz Antep'te kalenin dibinde adam topu elle kesiyor. Barda Halil Umut Meler var, penaltıyı vermiyor. Yabancı hocanın en iyisini verip sen bunu çevirebildik mi? Çeviremeyecek. Benim başkanım da zaten yani masaya yumruğunu vuramıyor. Sessiz sedasız gidiyoruz. O yüzden ben yabancı da gelse hiçbir şey olacağını düşünmüyorum. Ama mecburiyetten yabancı diyorum. Fenerbahçe'ye de gelirsek bence Aykut Kocaman'a bir şans verilmesi lazım. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de güzel şeyler yaptı. Niye bu kadar karşılar anlamış değilim. Yani bir değerlenmesi lazım bence.
0: Peki Nabi, son cümlelerini alayım.
3: Ben Beşiktaş'a da değinmek istiyorum. Beşiktaş'a da arkadaşım dediği gibi yabancı hoca. Çünkü yerli hocayı Beşiktaş taraftarı da yiyip bitiriyor. Yabancı hoca gelirse belki, eğer yönetim de arkasında dirayetle durabilirse daha iyi olabilir. Yani bir Daum gibi bir hocayı denk getirebilirse Beşiktaş, inşallah başarılı olur. İstiyorum yani Beşiktaş'ın da güçlü olmasını istiyorum. Fenerbahçe'de de eğer Aziz Yıldırım gelir de geçmişle hesaplaşmaya kalkarsa biz yine bir 10 yıl geriye gideriz. Eğer geçmişi gerçekten silip de önüne bakarsa Aykut Hoca ile beraber geçmişi bırakıp önüne dönerlerse başarılı olurlar diyorum ben. Bir de Emre Hocam, sizin de Galatasarayların, Fenerbahçelerin, Beşiktaşların size gıcık olması, yani sizin daha başarılı olduğunuzu delaleti. Bu şekilde devam edin diyorum. İyi yayınlar.
0: Eyvallah Nabi'cim, teşekkürler. Serdal.
4: Son sözüm şu olsun Emre Bey. Ben iyi bir Beşiktaşlıyım. Size de yayınlara da bağlanıyorum. Ben Beşiktaş'ın artık böyle param yok, banka birliğinden çıkamıyorum, futbolcu alamıyorum, hoca alamıyorum, tesis yapamıyorum. Ben bunlardan bıktım. İyi de bir milliyetçiyim, yanlış anlamasın kimse. Ben Beşiktaş'ın satılmasını istiyorum. Satılsın. Yarın bir gün zaten kulüplerimiz satılacak. Chelsea nasıl, Manchester City nasıl satın alarak buralara geldiyse, Paris Saint Germain de dahil, ben satılsın istiyorum. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var bence.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, değerli konuklarla birlikte olduk. Çok fazla telefonunuz var ama benim de Hakan Can'a gitmem lazım. O yüzden teşekkür ediyorum. Birkaç mesaj var, onları okuyalım. Emre Bey, ben mi mali müşavirim? Bora Bey'in yaşadığı, bizim her zaman yaşadığımız problem. Hayatımızda mizan okumayan adamlar size mali ders verirler. Sanıyorlar ki bilanço sadece stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Hayır, öyle değildir demiş İzmir'den Recep ve Bora Hoca'ya destek vermiş. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin sana Emre Bey diyeceksiniz. Zirvenin adı tabii ki Kuzey Makedonya, bizi aldatmasın, başarılar diliyorum. Teknik direktör var mı belli olan demiş. Yok vallahi hocam, ama bu hafta içerisinde açıklamalar olacakmış. Ben bir iktisatçıyım. Ekonomist olunca insanın aklına ilk o geldi. Sürekli brand ve value muhabbeti yaptığı için lakap olarak söyledim. Gerçi büyük ihtimalle okulda da hocaya bu yüzden epey takılıyorlardır demiş bir değerli dostumuz. Öğlen bir de uçak var, daha belli olmadı mı kadro demiş. Belki hepsini götürecekler. Yani akış belli oldu sevgili Mesut. Ama dün listeler de verildi. Akşam itibariyle FIFA'ya gönderildi. Bence belki herkesi gönderecek. Yani milli takım şunu yapabilir. 35 oyuncuyu birden götürüyoruz. 9'u orada bizlerle birlikte olacak. Kimseyi kimseden ayırmayalım. 26'sını da turnuvada oynatırız. Bence böylesi çok daha güzel olur. Ne olacak? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti. 9 tane oyuncumuzu biz başımızın üstünde taşırız. Emre abi, inşallah.

sektöründe çalışıyorum. Konut yapıyoruz, şantiyelerdeyim. Satışlar çok kötü. O yüzden bu sene Galatasaray inşaattan herhangi bir para kazanacağını düşünmüyorum ve Osimhen'i de satabilir demiş. Emre abi iyi yayınlar. Ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe hakkında da yorum yapmak istiyorum. Çünkü dinliyoruz seni. Fenerbahçe'de konuşuluyor. Sayın Aykut Kocaman daha önce Fenerbahçe ile bir ilişkisi olmasa şu an Fenerbahçe'nin kapısının önünden bile geçemez. Fenerbahçe eğer Aykut Kocaman'ı getirirse yine çok büyük bir hata yapar demiş. Abi jingle'ı beğenmedim demiş. Takdir sizin, beğenenler var. Abi jingle'ı çok beğendim diyenler var. Sonu 68 olan bari ona karışmayın canlar ya. Fenerbahçe Lewandowski'yi alacaksa yanına Ronaldinho'yu da almalı deyip böyle nükteden yaklaşmış, abadan gelmiş. Sevgili Galatasaray taraftar olarak Sergen Yalçın'da Beşiktaş büyük hata yaptı demiş. Derfin Yunus Dane'den gelmiş. Hemen okuyorum hızlı hızlı. Teşekkürler, iyi çalışmalar, haftaya daha dolu yayında görüşmek üzere demiş. Hattan düştüğü için 68 yazmış. Keşke jargonu ligi tanıyan hoca cümlesini çıkartsak demiş. Erkan'dan gelmiş. Sana bir sır vereyim abi. Hakan Safi Löw'le anlaşmış. Kimseden alamazsın bu haberi. Bomba haber demiş. Haberlerde bile bulamazsın demiş. Kerim'den gelmiş. Löw'ü geçen gün gördüm. Neredeydi? Almanya kupasını anlatıyordum. Kupayı getiriyorlardı. Eder'le herhalde birlikte. Günaydın Emre Bey demiş. Aykut efsanemize Aykut nasıl derler demiş. Evet, yani biraz böyle Aykut Kocaman'a da Aykut Hoca'ya da biraz saygılı olmak lazım, katılıyorum. Üstad günaydınlar. Kanımca Fenerbahçe'nin sorunu hoca değildi. Sadece kadro Galatasaray'dan daha iyi bir yapısı olmadı. Son 7-8 sene Fenerbahçe Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptırdık diye üzülüyor. Galatasaray adamı 2 ay sonra gönderiyor. Fark bu demiş. Serdal arkadaşımız biraz fanatik. Osimhen'den paramız var, alıyoruz. Sen de senin gibiler Galatasaray'ın yerine Beşiktaş'ı konuşmaya başlasın demiş. Birbirimize de artık laf söylemeye başladık. Mehmet Yıldırım'dan geldi. Günaydın Emre Bey. Beşiktaş'a Abdullah Ercan yakışır demiş. Abdullah Ercan iyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir futbolcuydu. Futbol hastası bir insan demiş. Evet, Derfin Yunus Tane Jingle'ı beğenmiş. O zaman biz reklama gidelim ve sonra Hakan Can Hoca'ya.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazanı.

0: İnanoğlu Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Hala uyanmadınız mı? Bizle uyanabilirsiniz.
3: Bizle uyanabilirsiniz ve hattımızda Hakan Can abimiz var. Hakan abi günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın kardeşim, enerjin bana da geçsin inşallah.
3: Abi ya, hep enerjik olalım ya. Hayat dediğin nedir ki zaten? Küçük bir girdap. O girdabın içerisinden bir gün dışarı doğru çekileceğiz.
4: Evet. Şu an sana verilmiş armağandır mottosuyla yürüyeceğiz. Evet.
3: Süngü tak gücü. abi kocaman sevgilerle selamlıyorum ve milli takım deyip susuyorum. Sen nasıl tamamlarsın?
4: Vallahi karşılıklı sohbet edersek iyi olur. Bu milli takımı seviyoruz. Bizi heyecanlandırıyor. Çok yüksek potansiyelli. İnşallah Dünya Kupası'nda da önce ilk turu geçerek başlayacaklarını düşünüyorum. Yani gerçekten milli takımı ben hep çok sevdim ama bu milli takımı bir başka seviyorum. Belki bana Allah ömür verirse geleceğe dair hayal kurduran o kadar çok futbolcu var ki... Her şey gönüllerince olsun istiyorum. Bizim de gönlümüzce olsun istiyorum.
3: Kesinlikle. Sevgili Hakan Can hocamla birlikteyiz. Kim gider ve gidenler de gitmeli mi Amerika'ya sorusunu sorayım.
4: Vallahi kim gider? Üç aşağı beş yukarı belli zaten. 21 kişilik son 21 kişilik kadronun resmi maçlarda oynayan aşağı yukarı 19'u gider. Bazıları sakatlıktan dolayı dahil edilmiş olabilir. Bunu da ezbere herkes sayabilir. Diğerleri ise son form durumları, o pozisyonlardaki derinlik falan için gidecekler.
3: Mesela Aral Şimşir'le Deniz Gül'ü ben dün çok beğendim. Kalır mı gider mi?
4: Ya, Deniz Gül kesin gidiyor canım. Yani o noktada oyuncumuz yok. Pivot santrafora ihtiyacımız olan süreler olabilir. Çok genç olsa da çok fonksiyonel kendisi. Deniz Gül kesin gider. Aral Şimşir'in gitmeyeceğine dair dün haberler okudum. Ama o da artık milli takım oyuncusu. Ben onun gideceğini tahmin etmiyorum. Ama giderse de niye kardeşim Aral Şimşir gidiyor falan demem. Adam liginde yılın oyuncusu seçildi yanlış bilmiyorsa.
3: Samet Akaydın. Evet.
4: Samet Akaydın'ın gideceğine eminim. Ve gitmeli.
3: Mustafa, onu seviyorlar. Mustafa onu eski çok... Halaç ya da Ahmet Can Kaplan.
4: Ahmet Can Kaplan inşallah dinlemiyordur. o sanıyorum memlekette kalır. Mustafa eski Halaç hem siyaseten lazım hem teknik olarak lazım. Çünkü bu sezonu bence çok iyi geçirdi. Mert Müldürüm oynatırsın sol kanatta ki Mert de oynuyor her pozisyonda. Eski Elleç'imi eski Elleç'i oynatırım. Çok süratli ve sanki tekniği Mert'ten biraz daha iyi. Ya ne kadar zengin bir kadro aslında.
3: Evet ama bu durumda ne? Kim gitsin sorusu olacak. Yani o zaman orada Zeki Çelik var, Mert var, Meri var, Ferdi var. Kimi göndermeyeceksin?
4: Niye abi bu ahiret sorularını bana soruyorsun? Bu da Montella'nın problemi. Yani Ferdi varken Ferdi oynar. Ne Mert'iymiş. Zeki varken Zeki oynar. Yani kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Stoper pozisyonunda Meri hem takımın kaptanlarından biri hem çok deneyimli. Onun olacağı kesin. Yani senin şüphen var mı Meri'nin gitmeme ihtimaline dair?
3: Valla Melih'in bıyıkları gitsin yeter.
4: Dün oynamayan oyuncuların hepsi gidecekler.
3: Bana da
4: İkinci yarıda oyuna girenler girecekler. Kaleciler gidecekler. Üç kaleci olursa muhtemelen Mert Günok ya da Muhammed Şengezler'den birisi kadronun dışında kalacak. Ya çok iyi takımımız var. Orada ne yaparızı konuşmayı, Fenerbahçe Kongresi konuşmayı, Galatasaray konuşmayı tercih ederim. Hangi oyuncuyu alırsa alsın Montella, ben
3: Mesela İrfan Can'ı bırakır mısın, alır mısın?
4: Ben İrfan Can'ı alırım.
3: Ben mesela bırakırım.
4: Senin görüşüne saygı duyuyorum. Montoya böyle bir karar verirse saygı duyuyorum. Montoya alırsa saygı duyuyorum. Çünkü Montoya rüştünü 20 defa falan kanıtladı.
3: Tabii tabii. Mesela ben sürpriz bir şey söyleyeyim sana abi?
4: Evet.
3: Eren'i de bırakırım ben mesela.
4: Ben Eren'i ben de bırakabilirim. Bu sürpriz gelmedi bana nedense.
3: Yani herkes oynar diyor.
4: Ben de öyle düşündüğüm için. Yani Eren Galatasaray'a geldiği ilk sezon bence olağanüstü oynadı. Ama ikinci sezon çizgisi hep vasatta kaldı. Yani sezon başında ceza almadan önce harika oyunlar oynamıştı. Önemli goller attı Galatasaray için. Neredeyse bir golcü denecekti adama o 3-4 haftalık periyoda bakarsan, ama gideceği kesin. Ama mesela Eren hakkında bir tasarrufta bulunursa ben saygı gösteririm.
3: Mesela ben Kaan Ayhan'ı da bırakırım.
4: Çünkü Amerika takımı hakkında bana soru sorsan 4 tane oyuncu sayamam. Avustralya hakkında soru sorsan 3 tane oyuncu sayamam. Grup birincisi olarak çıkmanın
3: sayarsın halinde... ya Amerika hakkında 3-4 oyuncu abi, sayarsın.
4: Başka bir şey söylüyorum. 3-4 oyuncu saymak nedir ki işte yani? Ben Amerika'ya karşı taktik hazırlayamam.
3: Yani Pulisic'i falan sayarsın, Pepe'yi Mepe'yi.
4: Grubu birinci çıkarsak hangi eşleşmeler olabilir konusunda fikrim var, ama o gelecek takımları da sayamam. 8-10 futbolcuyu bilirim. Şimdi burada bütün stratejiyi kuran adam Montoya. Her rakibe göre taktik plan hazırlayacak, B plan hazırlayacak, 5 tane oyuncu değişikliği var. Kişi o. Futbolcuların moral durumunu, form durumunu, kriz anında nasıl davranacağını bilen adam da o. O yüzden biz o işi bırakalım. Nasıl olsa bugün gün içinde kesin bilgiyi öğreniriz. Asıl oraya gittikten sonra kadrodan gönderilecekler için daha zor bir şey olacak. Zor durum olacak. Biliyorsun ilk Dünya Kupası'nda o gün Temiskanoğlu milli takım kaptanı kadroya alınmamıştı Şenol Güneş tarafından. Polemiği çok olmuştu ama takım dünya üçüncüsü olunca konuşulmamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Tayfun Japonya'ya gittikten sonra o kesin kadrodan çıkartılmıştı ve çok kalbi kırılmıştı. Asıl acıyı çekecek olanlar Amerika'ya gidip sonra kesin kadroda bulunmayanlar olacak. Onlar da inşallah başka zamanlarda büyük zaferler yaşarlar. Ben milli takıma layık olmayan futbolcu olduğunu düşünmüyorum.
3: Bu 26'dan daha da düşecek mi? Ben düşeceğini sanmıyorum.
4: Bakacağız, göreceğiz işte. Hep beraber izleyeceğiz.
3: Yani çok çünkü 23 ile 26 oyuncuya izin veriyor FIFA. Ben 26 oyuncunun tamamının orada olacağını düşünüyorum.
4: Orada olacak ama işte yani sahaya girme şansı olmayacak.
3: Evet, orada.
4: Yani
3: orada.
4: Oldu yani. Onu sahada yaşamak başka bir şey. Can Uzun bonservisine dün akşam zam yaptı. Şahane oynadı. Sağ ayağıyla vuruyor, sol ayağıyla vuruyor. İyi pasör. İnşallah bir Türk takımı onu transfer edebilir. Keşke bizim takımlarımız yetiştirse, yurt dışına satsa, ama bu hem 23 yaş altı sorununu çözüyor, hem Türk oyuncu sorununu çözüyor. Pek çok kolaylık sağlayacaktır. İşte 30-35'e alma hayalini kuranlar bu rakamları almakta zorlanacaklar ya da en az bu rakamları ödemek zorunda kalacaklar diye tahmin ediyorum.
3: Peki, kıymetli Hakan Can hocamla bir araya geldik, değerlendirmeleri yapıyoruz. Sevgili hocam, kritik soru: Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olur? O başkan kimi teknik direktör olarak getirir?
4: Vallahi kim olur? Ya başkan kim olur? İbre ortada ama Hakan Safi çok çalışıyor. Yani inanılmaz bir tempo. Her gün birkaç farklı yerde konuşuyor. Heyecanlı. Lewandowski aşağı yukarı transfer edileceği belli oldu.

0: oldu. Meriç Demiral'ın gelme ihtimali yüksek. Saadettin Sarı'nın transfer görüşmesi yaptığı ve prensipçi anlaştığı oyuncularla iki tarafta konuşuyor. Çok acayip bir şey. Benim favorim yok. Ama İbre her geçen gün sanki Hakan Safi lehine değişiyor. Bu benim görüşüm çünkü her iki tarafta da önemli isimlerle görüşüyorum. Ama Aziz Yıldırım'ın işte kongre tutma becerisi ve şaşırtıcı biçimde farklı olarak Aziz Yıldırım kazanır diyor tanıdıklarım. Üstelik Aykut Kocaman istemeyen isimler bunlar. Ona rağmen hem oyunu Aziz Yıldırım'a verecekler hem desteklerinden vazgeçmeyecekler. Çevrelerine de oyu verdirecekler.
1: Evet.
0: Ben yine de İbren'in temponun ritmin Hakan Safi'den yana olduğunu düşünüyorum. Aziz Başkan kazanırsa Aykut Kocaman'la çalışacağı kesin. Aykut Kocaman'a Fenerbahçe taraftarının yaptığı bence büyük haksızlık. Görüşlerine tabii ki saygı göstereceğiz ama Aykut Kocaman iyi bir teknik direktördür. Benim açımdan konu tartışmaya kapalıdır. Evet, Başakşehir'de kötü bir sezon yaşadı en sonunda ama Fenerbahçe'ye olan aşkı, tutkusu, oyuna olan sadakati de bilinir. Bu işte algının kurbanı çünkü Aykut Kocaman Fener'den ayrıldığında Galatasaray şampiyondan fazla gol atmıştı. Ligin son 12 haftasında en çok gol atan takım falan olmuştu. Değersizleştirmemek lazım. Aziz Başkan da seçimi bile etkileyebileceğini düşündüğünden olsa gerek şeyi açıklamıyor Aykut Kocaman'ı. Ben geleceğine eminim Aziz Başkan seçilirse. Öte yandan Conte milli takımı bekliyormuş. Hakan Safi'nin görüştüğü teknik direktörlerden onu biliyorum. Yani oyun planı, kadro planlaması falan konuşmamışlar. Hepsi şey, tavanda su dövmek. Bu bir
1: Evet.
0: hafta içinde herkes anlaştığı futbolcuları açıklamak zorunda kalacaklar diye düşünüyorum. O da işte genel kurul üyelerini, kulüp üyelerini ne kadar etkiler onu da sandıkta göreceğiz.
1: Hakan abi niçin söylemiyorsun?
0: Niçin söylemedim?
1: Milli takım Dünya Kupası'na giderse her birine ayda arazi vereceğini söylemişsin.
0: Arazi değil villa vereceğimi söylemiştim.
1: Evet.
0: Sözümde namustur kardeşim.
1: Aya aya yapılırsa villa.
0: Yok hayır yani şey benim o sözün tutulacağından zerre kadar şüphem yok.
1: Öyle mi?
0: Bu doğru mu yanlış mı mesele o.
1: Ha.
0: Bu kadar prim vermeye gerek var mı yok mu?
1: Ama daha
0: Bence
1: arazi yok ortada. Villayı
0: yok
1: geçtik,
0: arazi
1: arazi de
0: zaten.
1: yokmuş.
0: Arazi var, imarı da var.
1: Ha, var mı?
0: Son bir iki bürokratik işlem başlıyor. Dünya Kupası dönüşünde de temellerin atılması bekleniyor. Oradaki mesele
1: Pazarlama stratejisine bakar mısın? Milli takım oyuncularıyla yan yana oturacaksınız.
0: çevrecilerin yani milli takım oyuncularının %90'ı o villaları satar. Çevrecilerin çok tepkisi olan bir proje bu. Çet raporları alınmış bir şey olsa da oradaki dokuyu bozacağından endişe ediliyor. Gerçekten çok güzel bir alan orası. Ama işlemlerin başlaması için sadece birkaç adım kaldığını biliyorum. Ve finalde de o futbolcuların o villalara sahip olacağını tahmin ediyorum. Orada da şey kavgası çıkacaktır. Benim boynum bükük kaldı. diye.
1: Malzemeciye de villa var mı, müştemilat mı verecekler
0: Yok,
1: ona?
0: yok abi futbolculara.
1: Ha, anladım anladım. E peki Hakan abiye sorar mısın?
0: Müştemilat.
1: Meza Mesela basın mensup basın evet. mensupları var ya, hani bizde basın mensupları var, böyle ağzından sular akan falan, böyle canım başkanım çok büyüksün, efsanesin, işte senin sayende

0: yürüdük falan diye onlara bir şey var mı hocam?
1: Bütün başkanlara o şekilde davranıyorlar. Hepsi onların canı başkanı. Anladım. Yani kulüplerde de böyle, her yerde böyle. Onlara bir şey çıkmaz kardeşim.
0: Yalan olur diyoruz yani.
1: Onları Amerika'ya bile götürmeyeceklerini düşünüyorum.
0: Zaten Amerika'ya başkanları da götürmüyorlarmış. Eşle gidiş 21 bin dolar, yalnız gidiş 15 bin dolarmış.
1: Yani o zaman eşiyle gitsin insanlar. %70 daha ucuz. %60. Neyse hesaplayamadım.
0: Amerika'ya eşiyle başkanlar gitmez diyorum abi. Çünkü kimse Kayseri'ye pastırmayla gitmiyor.
1: Ya çok sıcakmış ya. Hava bir cazibe merkezinde değil, eğer eşiyle gidip küçük maç tatili, maç aralarında Amerika'nın heyecan veren yerlerine seyahat etme şansları varsa hanımlarını götürürler ama bu kamp yapılacak yere götüreceklerini ya da turnuvanın oynanacağı yere götüreceklerini tahmin etmiyorum. Ve çok pahalı. Şeyde önümüzdeki hafta Mali Genel Kurulu var. Başkanların tepkilerini, yöneticilerin tepkilerini, yani futbol ailesi insanların tepkilerini orada görme şansımız olacak.
0: Şey olur mu acaba abi? Şeyi merak ediyorum mesela. Los Angeles'a gittik, maça mı gidelim, Las Vegas'a kumara mı?
1: Vallahi ben Amerika'ya gidip yani milli takım desteklemek için gidenlerin önemli bir kısmının oralara uğrayacağını tahmin ediyorum.
0: Ben de kesin tahmin ediyorum.
1: Abi zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Ben milli takımımızla ilgiliyim. Yanındaki tayfayla değil.
0: Abi süren bitti.
1: Hiçbir şey konuşmadan süre bitirdin ya. Yani.
0: Abi tam bak saate bakıyorum. Tam tamına 19 dakikadır hattısın abi.
1: Ne diyorsun ya?
0: Vallahi billahi. Saatine bakabilirsin abi.
1: Teşekkür ederim. Yanaklarından öpüyorum. Dinleyenlere şahane bir hafta diliyorum. Dünkü milli maç gibi kolay olsun her şey bizim için, hayatta da.
0: Abi senin gülen yüzün hiç solmasın, kucak dolu sevgiler.
1: Görüşmek üzere kardeşim, hoşça kal.
0: Reklam vakti.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
0: Reklam bitti.
2: Ümretile bile uyandırma servisine hoş geldiniz.
3: Uyandırma servisine hoş geldiniz. Almanya'ya gidiyoruz sizlerle birlikte. Almanya ne güzel. Öyle derlerdi değil mi? Nereden geliyorum? Almanya'dan geliyorum. Ali Bilgin'den geliyorum ben. Ali Bilgin, günaydın.
4: Günaydınlar Emre abi. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler. Almanya'dan geldik derlerdi değil mi?
4: Vallahi öyle mi diyorlar bilmiyorum ki.
3: Tabii öyle. Çikolata mesela sen...
4: Son 20 senemizi Türkiye'de geçirdiğimiz için unuttuk onları.
3: Sen çikolata getirmez misin? Sen çorap getiriyorsun ama.
4: Sevdiğim dostlara.
3: Evet, çikolata getirirlerdi.
4: Birazcık değişiklik yapalım. Hep Nussbeißer, Nussknacker üzerine konuşuluyordu. Ben dedim ki zaten alışa gelmiş... İkide bir de çikolata değil, bir farklılık getirelim. Ondan dolayı çorap getirdim Emre abi.
3: Vallahi muhteşemdi çoraplar. Bu arada evet. Bu arada Nussknacker değil mi? Tam doğru telaffuz ediyorum değil mi?
4: Evet, Nussknacker, Nussbeißer.
3: Evet, çok eskiden güzel çikolata buradan... değil miydi ya?
4: Vallahi benim de sevdiğim çikolata, maliyeti düşük ama kalitesi yüksek. O anlamda bence kesinlikle önerilebilecek çikolatalardan birisi.
3: Annemin dayısı Almanya'da NATO'da çalışıyordu. O gelirdi, sık sık gelirdi. Bu böyle C-100 kargo uçakları NATO'dan gelir ya, İzmir'e gelirdi. Evet. Ve o çikolatadan getirirdi. Benim küçüklüğümde böyle dolapta mutlaka o çikolatadan olurdu.
4: Kesinlikle.
3: Çok severdim. Kesinlikle
4: olması gerekiyor. Ben de çok seviyorum o çikolatayı.
3: Bir de Türkiye'de
4: hem çikolata hem de fındık, ikisinin de tadına geliyorsun.
3: Bu arada garibanlığımıza bak, 1970'lerin sonu, tabi sen o zaman hatırlamazsın, 80'ler. O şey getirirdi, kutulardaki içeceklerden getirirdi. Hani kutularda, Türkiye'de o zaman kutu içecek yok. Böyle 10-12 tane getirirdi. O kutular biterdi ya içecek, şimdi atıyoruz ya. Ben şişe içeceği kutunun içine dökerdim, bahçeye çıkardım böyle sokağa. İçer, vay nereden aldın ya falan deyip, çocuk vermem bak, içemezsiniz.
4: Yani... İyi geliyor arada sırada dışarıda akrabaların olması önemli oluyor.
3: Peki ne diyorsun milli takıma? Ali Bilgin'le birlikteyiz, Fenerbahçe'nin eski yıldızı.
4: Vallahi milli takıma ne diyorum? Yavaş yavaş tabii ki dünya şampiyonası ateşi herkesi sarmaya başladı. Milli takım tabii ki dünkü oynadığı maçla birlikte aslında hazır olduğunu da sinyalini verdi. Tabii burada Montella'nın yıldız oyuncuları sonradan dahil veya dinlendirme gibi bir durumu söz konusuydu ama diğer gençlere baktığımızda aslında o havaya girdiğini görüyoruz. Ben Türkiye milli takımının iyi bir şampiyona geçirebileceğini düşünüyorum Emre abi. Burada tabii ki bugün herhalde Amerika'ya yolculuk başlıyor. Bütün takımlar gibi. Milli takımımız orada bizi iyi skorlarla gururlandıracağını düşünüyorum.
3: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Fenerbahçe'de de bir başkanlık seçimi var. Bir tarafta Hakan Safi, diğer tarafta Aziz Yıldırım. Sen kimi daha yakın görürsün başkanlığa ve Fenerbahçe'de oynamış bir futbolcu olarak yerli mi yabancı mı sorusuna yanıtın ne olur?
4: Yani şimdi tabii benim geçmişimde Aziz Yıldırım var. Ben o dönemde transfer olmuştum zaten Fenerbahçe'ye. Başkanla o konuda... ikili ilişki anlamında da her zaman için saygı çerçevesi içinde geçen bir ilişkiydi. Ben Aziz Başkan'ı seviyorum. Fenerbahçe'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Vizyon, tesisleşme, markalaşma, sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna aynı zamanda kattığını düşünüyorum. Tabii burada uzun süreden sonra tekrardan aday olması aslında taşın altına elini koymasını da gösteriyor. Çünkü son senelerde Fenerbahçe'nin biraz inişli çıkışlı grafiği taraftarı camiayı pek memnun etmedi. Etmediğinden dolayı da başkanın tekrardan adaylığını açıkladığını görüyoruz. Seçime de fazla kalmadı. Burada bakalım en hayırlısı neyse o olsun. Teknik direktör konusunu kastediyorsun galiba Emre abi yabancı yerle. Yani burada tabii ki maceraya girer mi? Burada önemli olan tabii kim kazanacak? Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı? Ben Aziz Yıldırım kazandığı takdirde maceraya gireceğini düşünmüyorum. Burada alışmış olduğu, tanıdığı, bildiği ekiple birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Çünkü gelirsem bir seneliğine gelmeyi düşünüyorum gibi konuşma yaptı. Bunu da yabancı bir teknik direktörle o istediğine ulaşabilmesini ben aslında çok zor görüyorum. Büyük ihtimal zaten şu anda konuşulan Aykut Kocaman ismi ile birlikte kazandığı takdirde çalışmaya başlayacağını düşünüyorum.
3: Peki çok fazla isim telaffuz ediliyor. Bunlardan biri Lewandowski. Almanya'da da uzun süre forma giydi. Lewandowski evet. Gelmeli mi Türkiye'ye? Ve ikinci bir soru da sevgili dinleyenlerimizden birinden gelmiş. Ereleyfa'dan gelmiş. Diyor ki Dortmund'un Ginele oyuncusu iş yapar mı bizde diyor.
4: Yani şimdi iki tane oyuncu da Fenerbahçe'nin mutlak ihtiyaç duyduğu bölgeye, yani oyuncuların isimlerine baktığınızda Lewandowski, Girassi'nin bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum yaşı olmasına rağmen. Barcelona'da son senelerde iyi işler yaptığını düşünenlerdenim. Fenerbahçe'nin zaten o bölgede ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını da gördük. Bilhassa geçen sezonun devresinde ne kadar forvete ihtiyaç olduğunu

0: olduğu söylenmesine rağmen Sıdıkı Şerif transfer edildi. Kötü oyuncu anlamında bunu söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bence Sıdıkı Şerif belki 1-2 sene sonra kesinlikle istenilen performansı verebilir. Ama o dönemde, o baskının altında 18-19 yaşında olan bir oyuncu için fazla gibi duruyordu. Yanında tecrübeli Lewandowski, Girassi gibi bir oyuncunun bulunması ona da mutlaka fayda katacaktır. Bence Fenerbahçe'nin o bölgedeki sorunun çözme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum
1: Peki
0: bu isimlerle
1: 30 ve 30 plus sorun yaratır mı? Yani Givasi zannediyorum 30 yaşında tam. Hatta
0: birlikte.
1: 31
0: Girassi
1: yaşında.
0: tabii Lewandowski'ye nazaran birazcık daha genç kalıyor ama Lewandowski'nin tabii ki birazcık da CV'sine bakmak lazım. Çok profesyonel bir oyuncu, kendisine bakan bir oyuncu. Bu konuda Dzeko'yu belki örnek alabiliriz. Fenerbahçe gösterdikleriyle birlikte mesela Almanya'ya transfer oldu, Schalke'ye, burada da gösterdikleriyle aslında kendine baktığında halen performans sergileyebiliyorsun. Burada tabii ki tandemi oluşturabilirsin belki ön tarafta. Lewandowski'yi aldığın zaman onun tecrübesinden ama aynı zamanda Sıdıkı Şerif'in dinamikliğinden, gücünden faydalanabilirsin. Bence bu ikili önemli işler yapma ihtimali olabilir.
1: Ali Bilgin'le birlikteyiz. Değerlendirmeleri yapıyoruz. Ali, dünkü mücadelede bazı isimler fazlasıyla öne çıktılar ki ben çok beğendim. Bilmiyorum senin fikrin bu konuda ne olacak ya da ne düşünüyorsun? Çünkü gurbetçi kökenli oyuncular. Bunlardan bir tanesi Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun. Henüz daha 2005 doğumlu. Çok genç bir oyuncu ve geleceğe çok aydınlık isimlerden biri. Bir tanesi Porto'dan Deniz Gül. O da henüz daha 21 yaşında, 2004 doğumlu. Yine 2005 doğumlu Arda var. Biz çok iyi bir jenerasyon yakaladık diye düşünüyorum. Yani o kadar genç oyuncular var ki 98 doğumlu atıyorum Merih Demiral yaşlı gibi algılanıyor ama halbuki daha 28 yaşında. Yani 3 Dünya Kupası ya da işte 3 Avrupa Şampiyonası görebilecek oyuncularımız var.
0: Artık futbolun birazcık daha değiştiğini de görüyoruz Emre abi. Eskiden 28 yaşın 29 yaşında dediğin zaman tam kendini bulmuş, oturmuş futbol kimliğini sahaya yansıtabilecek yaş deniliyordu. Ama günümüzde artık 28-29 tecrübesinin de ötesinde artık yaşlılığa doğru geçiş süreci olarak gözüküyor. Yani şimdi tabii saymış olduğum gençlere baktığımızda zaten bir genç takımımız var ve bunların arkasından böyle bir rekabete giren Can Uzun, Deniz Gül oynadıkları kendi takımlarına da göstermiş oldukları performansla birlikte zaten göz önünde bulunan oyuncular. Can Uzun'a baktığımızda o da dinamikliğinden, birebirinden ve son vuruşlarından da yaşayan bir oyuncu. Almanya'da Frankfurt gibi bir takımda önemli bir rol sahibi. Buna da genç yaşta ulaşan bir kardeşimiz, milli oyuncumuz. Deniz Gül'e baktığımızda da geçen sene herhalde 40'a yakın maç oynamış. Tabii bu 90 dakika hepsi olmasa bile ama süre bulmuş. Bu da aslında ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Çünkü Porto dediğiniz zaman oradan transfer edilen oyuncuları bir göz önüne bulundurduğumuzda aslında genç yetenekleri erken yaşta keşfedip onları sahaya süren bir kimliğe sahip
1: Bu
0: Porto.
1: arada tabii İsveç milli takımından kaptık adamı yani 19 ve 21 yaş altında İsveç milli takımının formasını giydi. Baba Türk, anne İsveçli.
0: Evet. Ya bu da Türkiye'de veya scouting'de belirli şeylerin doğru gittiğini gösteriyor ki böyle oyuncuları ülkemize, milli takımımıza kazandırabiliyoruz. Bence çok önemli çünkü yurt dışında bilhassa işte bu bölgede, Avrupa bölgesinde çok yeteneklerimiz var. Burada da yanlış hatırlamıyorsam Yıldıray Baştürk onlarla ilgileniyor. O konuda iyi işler yapıyor scouting ekibi. Onları da tebrik etmek gerekiyor.
1: Gerçekten kutlamakta fayda var. Sevgili Ali, var mı eklemek istediğin, burayı da yarım bıraktık konuşalım demek istediğin?
0: Emre abicim teşekkür ediyorum. Tekrardan sesini duymak güzeldi. Bundan sonra devam inşallah iyi sonuçlarla birlikte her salı günü birlikte

0: olacağız.
1: İnşallah, çok öpüyorum seni. Kucak dolu sevgiler Almanya.
0: Ben de iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Emrah.
1: Süper bir isim Ali Bilgin'le birlikte olduk. Ve değerlendirmeleri beraber onunla yaptık. Şimdi tabii hiç basketbol konuşmadık. Basketbolda da çok önemli bir başarıya imza attı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'i seride 1-0 mağlup etti. Maç çok enteresandı. 16 mı 18 sayı mı ne geriye düştü. Ama o geriden geldi ve son saniyede atılan basketlerle... bir sayı farkla kazanmayı başardı. Bu arada Deniz Gül 44 maç oynadı demiş değerli dostumuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kimmiş hemen söyleyelim. Salih'ten gelmiş mesaj. Mesajlarınızı bekliyorum. Nurullah'tan gelmiş. Emre abi, bence Can Uzun Türkiye'de herhangi bir takıma gelerek kariyerini bitirmez abi. Avrupa'da kalsa daha üst seviyeye gelmez mi? Aynı fikirdeyim. Yani Can biraz daha Avrupa'da kalmalı. En azından bir 8-10 yıl daha. Türkiye'ye gelen futbolcular genelde kariyerlerini bitiriyorlar demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Yani Can'ın bir müddet daha kalması gerektiğini düşünenlerdenim. Beni asıl düşündüren işte Roma'dan gelen Zeki, Al Ahli'den gelen Meri, Dortmund'dan gelen Salih, Real Madrid'den gelen Arda, Porto'dan gelen Deniz, işte Inter'den gelen Hakan, Juventus Tustan gelen Kenan, United'dan gelen Altay, Hoffenheim'dan gelen Ozan, Brighton'dan gelen Ferdi ve Eintracht Frankfurt'tan gelen Can'ın, yani Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya ile Suudi Arabistan ve Türkiye, yani bambaşka lig profilleri olan ve lig enstantaneleri ortaya koyan ve o resimleri çektiğimiz isimlerin acaba nasıl bir görüntü ortaya koyacakları? Bu çok kritik ve bu çok önemli. Bence burada temel sistemi Montella'nın oturtması gerekli. O sistemi eğer doğru oturtabilirse, ki Kuzey Makedonya maçı onu gösterdi, şu ana kadar doğru oturttuğunu düşünüyorum ben. Milli takım için çok kritik bir hafta. Bugün yola çıkıyorlar, saat 1'de Türkiye'den ayrılacaklar. Bu arada milli takım programı da belli oldu, hemen onu da belirtelim. Dün sağ olsun Berk Sayar, bizim radyomuzun değerli ismi, yöneticimiz Berk, abi bunu yarın kullanırsın diye hemen benle paylaştı. Ben de hemen sizle paylaşayım. Milli takım bugün İstanbul'dan Ludardail Havalimanı'na gidiyor. 13.30'da kalkacak uçak ve 19.40'da oraya varacak. Yani oranın saatiyle 19.40'da oraya varacak. Milliler 5 gün orada kaldıktan sonra Phoenix'e geçecekler. Ve Phoenix'ten bir müddet orada kalacaklar. Bu arada 4 gün Phoenix'te kalacaklar. Oradan da Vancouver'a geçecekler ayın 11'inde. 11'inde Vancouver'da maçı oynadıktan sonra 14'ünde Avustralya maçı biliyorsunuz ve sabah saat 7'de, pazar günü sabahı saat 7'de Kanada'da, Vancouver'da oynanacak bu maç. Hemen aynı gün, yani maçtan sonra gece saat 2'de hızlıca dönecekler Phoenix'e ve Phoenix'te kalacaklar yaklaşık 3 gün. Ve daha sonra 20'sinde, yani maçın oynanacağı cumartesi günü Phoenix'ten, ya daha doğrusu 3 gün önce Phoenix'ten San Jose'ye geçecekler. San Jose'de 3 gün kaldıktan sonra maçtan sonra San Jose'den Phoenix'e hareket edecekler. Yani ömürleri uçakta geçecek. Hakikaten çok zor. Ben 3 ülkenin birlikte düzenlediği kupaları sevmiyorum. 2008'de de öyle olmuştu. Hakikaten çok meşakkatli geçiyor. Bu arada basına özel röportajlar var. Hem karma alanlarda, hem mix zone'lar diye tabir ettiğimiz alanlarda. Hem de basına açık antrenmanlar var. Televizyonlardan da bunları takip etme şansına sahip olacaksınız. Dediğim gibi 14 Haziran pazar günü sabah saat 07'de Avustralya ile perdeyi Kanada'da Vancouver'da açacağız ve TRT1'den naklen yayınlanacak bu maç. Daha sonra 20 Haziran cumartesi günü sabah saat 6'da Paraguay ile karşılaşacağız. Santa Clara'da oynanacak bu mücadele ve San Francisco'daki stadyumda yine TRT1'den yayınlanacak. Ve bir de 26 Haziran cuma günü sabah Yani yayını beraber açacağız. 5'te açacağız o gün yayını. Milli maçla açacağız. Amerika maçı. Size anlatımını da gerçekleştireceğim. Ve TRT1'den yayınlanacak o maç. Los Angeles Stadyumunda oynanacak karşılaşma. Ve ümit ediyoruz oradan son 32 tur biletini küt diye kapıp geleceğiz. Devam ediyoruz. Ayrılmayın.

0: Evet, Tarkan'ın yapmış olduğu bu şarkının üstüne şu ana kadar iyi bir şarkı dinlemedim. Milli marşlar olarak. Milli takım için yapılmış marş olarak. Doğru kelimeyi bulamadım bir türlü. Şimdi hattımızda Özlem Koza var. Özlemciğim günaydın.
1: Günaydın Emre, iyi yayınlar. Geçmiş bayramınız herkesin de kutlu olsun diyeyim bir kez daha buradan.
0: Ya palavrasın, geldik elini öperiz, harçlık alırız falan diye evde yoktu. Yok, ben yoktum burada. Sevgili Özlem, şimdi tabii milli maç var, dünya kupası var. Milli takımın evet. Karnesine falan bakmışsındır sen. Astrolojik evet. Anlamda neler gözüküyor, ne bekliyor bizi Amerika'da?
1: Genel olarak iyi gözüküyoruz Emre, öyle söyleyeyim. Ben hatırlıyorsan şey de demiştim, daha takımımızın haritasına bakmadan önce ülke haritamıza bakarak söylemiştim bunu. Spor ve sanatta ben bu yıl hatta şöyle söyleyeyim, birkaç yıl sürecek olan bir başarı dönemindeyiz biz. Hatta bu şey gibi, hatırlıyorsan daha önce de konuşmuştuk, bir kere dünya üçü olmuştuk, hemen o yıl zaten bir revizyonda birinciliğimiz vardı. Bizim böyle parlak spor ve sanatta dönemlerimiz var ve biz şu anda tekrardan o dönemin içindeyiz. Özellikle hala çok destekleyici açılar alıyoruz. Birinci evimizden geçen çok önemli bir gezegen var ülke haritamızda. Şans gezegeni olarak geçiyor. Ve bizim kendi ülke haritamızda şöyle bir yerleşke var Emre. Şimdi kendi halkımızı da daha iyi tanıyacağız. Bizim halkımız genel itibariyle spor ve sanata yakın. Bütün dünyadaki halklar arasında en fazla bu özellik bize gözüküyor haritamız olarak. Aynı zamanda tabii bu yeme, içme, kafe, bir hani hoş sohbet falan durumları. Hani hep derler ya, Türkler çok misafirperverdir. Aslında buradan gelir ama aynı zamanda Türkler çok oynamayı severler, spor yapmayı severler, sanatı severler vesaire vesaire. Neyse, uzatmayayım. Sonuç itibariyle ben bu önümüzdeki dönemde milli takımımız adına güzel bir başarı bekliyorum. Derece alırsak da şaşırmayacağım. O şekilde söyleyeyim.
0: Peki, Özlem Koza ile birlikteyiz. Özlem, Fenerbahçe'de başkanlık serüveni nasıl şekillenir?
1: Emre, o konuyla ilgili açıkçası çok çalışmadım. Buna çok yorum yapamayacağım ama çalışayım. Bu soruyu beklemiyordum açıkçası. Fenerbahçe şampiyon olamayacağını öğrendiğim andan itibaren, dinleyiciler lütfen, aradaki Fenerbahçeliler için söylüyorum, beni anlayacaklardır. Ben bir Fenerbahçeliyim.
0: Bu arada bütün böyle astrologlar falan Fener şampiyon olacak dedi sezon başı. Ben evet. Dinlediğim tek astrologsun sen. Galatasaray yine şampiyon olacak dedin. Defalarca söyledim bunu. Hatta yine ya bak Fenerbahçe'nin şahı, ama bir tek sen bildin. Yani benim dinlediklerim arasında bir tek senin tahminin doğru çıktı.
1: Emre, ben bununla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Çünkü hani diğer astrologlar bilemedi, ben bildim, durumu aslında öyle değil de, çünkü Galatasaray gerçekten Fenerbahçe'de aynı şekilde ikisi de başa baş gözüküyorlardı. Ben hani öngörüleri bilmem neleri yaparken evet tabii ki bakıyorum. Ben yine Galatasaray'ı belki bir milim önde gördüm ama hani Fenerbahçe diyemeyebilirdim. Haberleri de takip ettim öncesinde sezon başlarken ve hani ikisini karşılaştırdığım zaman biliyorsun Fenerbahçe'deki hikayeleri. Dedim bu atmosferde biri şampiyon olacaksa, önemli olan tabii geri planda önemli ya, o zaman Galatasaray herhalde daha fazla birini seçmem gerekiyordu. O yüzden Galatasaray'ı seçtim. Onu da buradan bir altını çizmek isterim. Yani böyle şey gibi.

0: olmasın diye bunu söylemek istedim sadece buradan Emre. Anlamışsındır, sen beni tanıyorsun. Hani böyle ben bildim diye ortalarda gezmeyeyim. Zaten astroloji buradan seyircilere de dinleyicilere daha doğrusu söyleyeyim. Bilmek, tahmin etmekten ziyade, hani ben bildim demekten ziyade döngüleri okumaya çalışmak üzerine. O yüzden hani astroloji ile ilgili eğitim alan herkes döngüleri okumaya çalışabilir. Onun altında çizmek istiyorum bir kez daha.
1: Peki sana sorular

0: seni merakla bekliyormuş. Ve 16 Eylül 1961 doğumluymuş Güneş Hanım. Pardon, ismi ne? Bir dakika, buradan bulmaya çalışayım. Kutsiye Hanım, Kutsiye Dane. Evet. Neler söylersin? Başak Burcu mu oluyor?
1: 16 Eylül kaç dedin?
0: 16 Eylül 1961 Başak oluyor herhalde, değil mi?
1: Evet, Başak olacaktır da aslında tabii şeyi de önemli. Tabii şehir falan yok, nerede doğduğunu.
0: İstanbul herhalde, zaman. İstanbul'dur.
1: Tamam, ben öyle alayım, ben hemen söyleyeyim. Evet, 22 derece Başak Burcu kendisi. Hemen burada onunla ilgili birazcık da yorumla yapmış olayım. Kendisinin doğum haritasını açtım, gününü açtım, şehrini vesairesini bilmiyorum ama muhtemelen kendisi zaten özellikle bir bayansa bu eşle ilgili güzel gelişmeler bekleyebiliriz döneminde. Bütün hayatı boyunca da zaten eşinden güzel destekler almıştır. Güzel bir haritası var. Acaba neyi merak ediyordu? Keşke onu da söyleseymiş. Buradan cevaplayabilirim.
0: Başakları şey diyebilirim ben. Yardımseverler, değil mi? Analitik düşünürler, çalışkanlar, detaycı ve titizler.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bak, öyle. Öğreniyorum Başak... gördüğün gibi.
1: Gerçekten öyle. Haritayı düşünecek olursak Başak 6. burçtur. 6. evin özelliği, hepimizin 12 evden oluşur burçlar. 1. ev giriş evimizdir. 6 çalışma hayatıyla ilgilidir. Ve böyle hani angarya işler vardır, sorumlulukları alırız, bir şeyleri yetiştirmeye çalışırız. Eğer çalışmayan bir insansa, mesela evde olan bir kişi ise, evi düzenlemek, derlemek, toplamak, yani biraz böyle köle gibi her gün yapmak zorunda olduğumuz alanı anlatır. Sağlıkla vesaire ile ilgilidir. Dünya haritasında da Emre şeyi anlatır. Sigortalı çalışanları anlatır, kamuda çalışanları anlatır. Yani işçi kısmını anlatır. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız diyeceğimiz şey Başak Burcu'dur. Ve Başak olmasaydı muhtemelen hayatımız darmaduman olurdu. Bizi organize eden Başak'tır. Ve şu anda tutulmalar da Başak Balık aksında da hala devam ettiği için biraz daha böyle Başakların bu titizlikten bu dönem biraz daha hani ya biraz da böyle dünyanın hali de böyle akışta kalalım demesi kendisi için iyi olacaktır. Onu da bir söyleyeyim ben.
0: Dünya hali nereye evriliyor ve sen yurt dışı borsaları da takip ediyorsun.
1: Evet.
0: Nedir özellikle dünya borsaları ve minimalize işlem yapan merkeziyetsiz borsalarda da çok ciddi çalkantılar oluyor.
1: Evet. Emre şeyi konuşmuştuk, hemen onu da hatırlatayım. Gerçi 21 Haziran'da yeni haritada girecek, yeni önümüzdeki yaz solitary gelecek ve 3 aya bakacağız. Ama biz hala bir 21 Mart'ta girdiğimiz bahar ekinoksuyla birlikte o 3 aylık haritayı şeyini yaşıyoruz, etkisini. Orada Başak Burcu yükseliyordu, bir değişkenlik vardı. Yani önümüzü göremeyeceğimiz bir hal vardı. Şeyde konuşmuştuk, hani bu savaş söylemi öyle olur böyle olur. Ben bu savaşın bitmeyeceğini öngörmüştüm orada. Değişkenlikler var. Yaz haritasına girerken de tepe noktasında Uranüs var. Uranüs sıra dışılıkları anlatır. Yani çalkantı devam edecek. Bu savaş atmosferinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Maalesef hatta yaz aylarında sadece Hürmüz Boğazı meselesi değil, başka boğazlar devreye girecektir. Ben biraz da Emre şeyden çıkıp, astrolojiden çıkıp diğer okumalara da baktığım zaman biliyorsun bir Ukrayna-Rusya savaşımız vardı. Ukrayna dünya buğday ambarıdır. Ve hani şimdi bu kadar kriz varken de astrolojiyi de dahil ettiğimde Kiron Boğa Burcu'na girecek. Birkaç ay göreceğiz ama asıl 2027'de girecek. O yüzden özellikle gıda fiyatlarıyla ilgili buğday, arpa vesaire gibi gıdalarda çok ciddi anlamda bütün dünyada fiyat artışı bekliyorum. Yani önümüzde bir yıl var bu süreç için. Önlem almak adına ne yapabiliriz? Yani herkes kendisi düşünebilir. Belki biraz daha harcamalarımızı kısıtlayıp gelecek yıla hazırlanmak, bir yıl önden bunu öngörerek hazırlanmak inan bizim için çok iyi olacaktır. Tabii astroloji %100 çalışacak demek değil ama potansiyel olarak yüksek olasılık çalışıyor. Bunun altını çizmek istiyorum çünkü beslenmekle ilgili bir şey olduğu için geçmiş yıllarda Kiron'un döngülerinde Emre dünyada ciddi gıda krizi yaşanmış. Savaş atmosferi de olunca bu maalesef gelecek yıl biraz daha ağır geçebilir. Bir yıl önden ben bunu bu vesileyle söylemiş olayım istedim.
0: Özlem, çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
1: Evet var Emre. Özellikle ayın 9'u, 10'u ve 11'i Jüpiter'le Venüs Yengeç Burcu'nda kavuşacak. Çok uğurlu bir yerleşim, ev, araba almak isteyen, satmak isteyen bu dönemleri tercih edebilir. Hani bir onu söylemek istedim. Biliyorum daha vakit var ama önden böyle anlaşma falan yapmak isteyen olursa bu hafta içinde bunu halletsinler. Gerçekten çok uğurlu.

0: 3 gün olacak, değerlendirmekte fayda var.
1: Harikasın, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Harikasın. Özlem Koza, astrolog ve gazeteci yazar, aynı zamanda çok değerli bir isim, bizlerle birlikte oldu. Senarist aslında şu film noktasına değinmek istiyordum. Ama tabii gündem çok hareketli olunca onu değinemedim, ama dün Uzak, neydi, Uzak diye bir dizi var. Siz bilirsiniz, yazarsınız şimdi hemen. Uzak bir şey. Ceylan Pınar'dan Salih de yazmış ama Salih'im geç kaldık. Haftaya yazarsan söyleriz. Allah razı olsun demiş Terfi Yunustane'de. Rica ederiz. Uzak Diyar mı? Neydi dizinin adı? Enteresan bir dizi var. O diziyle ilgili olarak diziyi evde seyrediyorlar. Ben de cep telefonundan maça bakıyorum. Ve orada silahların havaya ateşlediğini gördüm. Ve İnanılmaz. Yani biz bireysel silahlanmanın ne kadar hatalı olduğunu, düğünlerde, derneklerde havaya silah atılmaması gerektiğini, bunu yapmanın cehaletin tam odak noktası, uzak şehir tam odak noktası olduğunu ve bundan dolayı özellikle pek çok kişinin yaşamını bu ülkede yitirdiğini, bunun önüne nasıl geçebileceğimizi anlatmaya gayret ederken dizinin yaptığına bak ya. Yani iyi de seyredilen bir dizi ve prime time'da Türkiye'nin birçok televizyonun açık olduğu, karşısında belki futbol maçı vardı, beyler benim gibi futbol maçı seyrediyorlardı, ama o silahların havaya ateşlenmesi, ya senaristler, ya bir kendinize gelme zamanınız gelmedi mi diye düşünüyorum. Yani anladık, yani aşçı, bahçıvan, şoför, hepsini aynı havuzun içerisine atıyorsunuz. O onun kardeşiyle evleniyor, o onun bir şeysiyle evleniyor. Geleneklerimizi, göreneklerimizi berbat ettiniz. Ya bunlar hayatın gerçekleri diyen enteresan tipler de çıkıyor. Benim hayatımın gerçeğinde bunlar yok. Yani benim için benim kuzenlerim kardeşlerim gibidir. Yani benim abimin eşine yan gözle bakmak, ki abim yok ama bakmak benim kitabımda hiç yazmadı. Allah da yazdırmasın zaten. Ama böyle enteresan işlerin döngülenmesini de hadi anlamıyor da benim zekam. Ben bu noktada kıt zekalıyım. Belki de geri kafalıyım. Nasıl kabul ederseniz. Ama kardeşim, silahları ateşlemek, bunları ekrana getirmek ve bunları yayınlamak. Ya biz haber bültenlerinde yıllarca Mehmet Ali Birant'la, Ali Kırca'yla, şimdi hastalık evresinde Reha abi, ona da geçmiş olsun diyelim, Reha Muhtar'la hep bunların altını çizmedik mi abi? Ya ben onlardan sözü devralırken hep aman bireysel silahlanmadan uzak duralım, aman şuna dikkat edelim. Ya daha Kahramanmaraş'ta, Urfa'da çocuklar ellerine silahları alıp okul bastılar ve biz bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmadık mı? Aman buna dikkat edelim demedik mi? Ya Türkiye'nin en çok seyredilen dizilerinden bir tanesinde arkada silahlar havada uçuşuyor. Akıl alır gibi değil. Yani ben bu noktada hakikaten, yani Kemal Sunal affedersiniz ama eşol eşek derdi, affınıza sığınıyorum, o da eşol eşek derdi, onu affedersiniz diye derdi, Rütük buna ceza verirdi. Buna ne yapacak radyo televizyon üst kurulu, merak ediyorum. Bu dünden beri çok sinirlendiğim bir noktaydı, iyice suyunun çıktığı noktaları yaşamaya başladık artık ve bu noktanın da altını çizmek istedim. Veda vakti. Dün Doğan mal varlığımla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Sağ olsun gönlü zengin kardeşim. Allah ne muradı varsa versin. Allah dilindekilerini bende gerçeğe dönüştürsün. Çekmeköy'de arazi marazi falan, onlardan bahsetti. Neredeyse haber versin, gideyim kiraları alayım. Yani hiç uzatmaya gerek yok. Oyun var, şuyun var. Yahu kardeş, Doğan'ın dediklerinin %1'i bende olsa ben mal mıyım Allah'ınızı severseniz? Sabah saat 7'sinde burada yayına girmek için 5'te kalkacağım, 5.30'da giyineceğim, çıkacağım, 6'ya 10 kala, 6 bilemedin 6'yı 5 geçe burada olacağım. Bazen o uyku sersemliğiyle geç kalacağım, son sürat arabayı süreceğim, aman İlhan abiden fırça yemeyeyim, şu saatinde yayına gireyim. 4 yıldır yayında hiçbir aksatma yapmamaya gayret eden bir felsefe ve anlayışı ortaya koyan bir birey olarak, yani Doğan'ımın gönlü bol. Allah onun gönülden geçenleri bana da versin, ona da versin, bol kazanç versin. İlan abi arıyor. Efendim. Evet abi, 2 Haziran maaşla a Doğan yatıracak. Anladım. Bu ay ve gelecek ayın finansörü Doğan Öncel. Anladım abi. Ya İlan abi aradı da efendim, özür dilerim böldüm. Doğan Öncel bu hafta bizim maaşları yatıracakmış. Finansörümüz bu hafta bu ay ve ondan sonraki ve sonraki aylarda Doğan Öncel olacakmış. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Muhteşem bir adam Doğan Öncel. Onun sayesinde varlığımızı sürdürüyoruz. Doğan Öncel bizden sonra yayında diyoruz ve ona kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Allah gönlü bol kardeşimin, o gönlünden geçenleri bana nasip etsin ya Rabbi. Hep birlikte dua edelim, açalım Allah hamdolsun diyelim. Efendim Emre Bey, o zaman Eşref Rüya'yı seyretmemişsin. Onu da seyrettik abi. Onu da seyrettik. Orada da silahlar havada uçuyor. Ben anlamış değilim. Emre Bey merhaba. Ben de sizin gibi izliyordum. Ben de tepki verdim. Ama nasıl aile içi ilişkiler çok normal, nasıl işleniyor bu düşünce bu çocukların aklına? Vallahi bilemedim Şener'cim. Yani bunu dizileri çocuklara falan seyrettirmeyin ya. Vallahi seyrettirmeyin. Yani çocuklar yarın bunun legal olduğunu düşünecek. Bu akıl alır gibi bir şey değil. Derfin Yunustane'den gelmiş. Aynen, ben de katılıyorum. Kelimenin tam anlamıyla suyu çıktı demiş. Güzel söylediniz. Reha Muhtar'ı eklemeseydiniz demiş. Vallahi Reha abi çok büyük televizyoncuydu. Eklersiniz. Eklemezsiniz onu bilmem ama büyük televizyoncuydu. Giderken size bir sürpriz yapayım. Ve benim en sevdiğim şarkılardan biriyle gitmek istiyorum. Muhteşem bir eser. Her dinlediğimde tüylerim diken diken olur. Bugün saat 1'de çocukları yolcu ediyoruz. Onlar Amerika Birleşik Devletleri'ne bir amaç için, bir zafer için, bir coşku için gidiyorlar. Bir sevgiliyi beklediğimiz özlemle bekledik. 2002 yılından sonra tam 24 yıl geçti. Ve Ardaları ve Hakanları ve Abdülkerimleri ve Oğuzları ve İsmailleri ve Uğurcanları ve Mertleri ve Orkunları oraya alkışlarla gönderiyoruz. Yolunuz bahtınız açık olsun çocuklar. Ayağınıza taş değmesin. Rabbim hep yanınızda olsun. Ve diyoruz ki biz dualarla sizi gönderiyoruz. Fetih dualarıyla gönderiyoruz. Sizi coşkularla gönderiyoruz. Sizi umutlarla gönderiyoruz. Siz bir memleketin umudu, yarınların büyüklerine bugünden yansıyan bir değerli yüzsünüz. Bunu asla unutmayın. İster başarılı olun, ister olmayın. Ama siz bizim gönlümüzde zaten başarıya ulaştınız. 2026 Dünya Kupası vizesini aldınız. Bu bile bize yeter. Ama daha öteye taşıyacağınıza inanıyorum. Ve diyorum ki, her bir kramponunuz, her bir formaya akıttığınız damla ter helal olsun. Hoşçakalın.

0: uyandırma servisi sona erdi.
1: Radyo Gol. Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Camedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasılsın abi?
2: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyi. Nasıl geçti bayram?
2: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
1: Şaka yapıyorsun.
2: 11 saatte İzmir'den geldik. İzmir'den buraya.
1: İstanbul'a 11 saat
2: sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
1: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbol olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
2: Dememiştir ya.
1: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
2: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
1: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
2: ya şöyle,
1: kanaatine varmış.
2: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışsındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişsindir, olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşsundur. Antrenör olmuşsundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişsindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
1: bence
2: Hakan Safi için
1: yani
2: geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışların değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesisli olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
1: Evet.
2: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarına? Aklım mantığım
1: ben
2: almıyor.
1: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
2: Onay. Doğru.
1: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii ki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
2: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Meri'yi şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Meri ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Meri'ye göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgisi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar'sa oyuncu var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Ahmet Konanç'tayız. Günlerden salı, keyifli bir gün. Bu keyfi hem tatil anlamında sonrasında yaşamak hem de dünkü milli mücadelede ortaya konan futbol, alınan skor gösteriyor. Ekran karşısında kendimi bir İspanyol gibi hissettim. Demek ki hep öyle seyrediyorlar maçları. Hep onlar kazanıyorlar, dünya şampiyonu oluyorlar, şey yapıyorlar ya. Rahat rahat maç seyretmek ya, neymiş? Gerçekten rakiple İnsan de bağlantılı gidiyor,
5: değil mi?
4: Olabilir.
5: Rakip de tabii iyi bir takım değil ama ben de maçtaydım. Yani fırtına gibi başladık. İlk pozisyon gol olmadı. İkinci pozisyon hemen maçın başında gol oldu. Hemen aklıma ne geldi biliyor musun? Yeni sezonda bu statta Aykut Kocaman da Fenerbahçe'yi işte böyle önde baskılı oynatabilir mi düşüncesi geldi. Onu söyleyeyim bu arada.
4: Aziz Yıldırım kazandı zaten.
5: Ya kazandı demiyorum. Yani Aykut oraya Kocaman döndü, olursa diye.
4: Konu da.
5: Ya orada çok büyük dengeler var ya. Bu arada ben Ahmet Konanç, merhabalar. Herkese selamlar, sevgiler. Tatil dedin, çok güzel tatil matil. Tatil matil yapamadık abi. Ehliyet gitti, dut yiyemedim. Mesela dutlar olmamış abi Kırklareli'nde. 15 gün sonra bir daha duta gideceğim mesela.
4: Ehliyet niye gitti onu söyle. Arabadan inip arkadakine mi döndün?
5: Yok yok, ben öyle şeyler yapmam.
4: Ne bileyim, hani alkollü mü yakalandın?
5: Yok asla,
4: o da
5: asla
4: değil.
5: Asla.
4: Neymiş konu?
5: Ya süresi geçmiş işte. Hemen sen de, ben sabah sana bahsedince kahve yaparken sen bana benim
4: ehliyet gitti deyince ilk akla gelen, Türkiye'de 10 kişiyi yoldan çevir akla gelen ilk odur.
5: Alkoldür.
4: Alkollü mü
5: Allah yakalandın? Allah korusun. Hiç. Asla öyle direksiyon başına geçmem. Yalnız kahveleri sen bana, bize yaparken sen de hemen bir panik yaptın. Bugün de arabasız geldiğin için ehliyetine bakamadık. Sen de bir kontrol et. Bu arada bizim kahvelerimizi sabahları Doğan Öncel yapıyor. Yalnız bana verdiği bardağa bakar mısınız? Okuyorum arkadaşlar.
4: Evet.
5: Neyse ki prensesim üstesinden gelirim.
4: Yapamayacağın şey yok.
5: Bu nasıl bardak abi? Neyse ki prensesim üstesinden gelirim ya.
4: Evet.
5: Ayıp ya. Senin bardağına bakayım. Bak bak, kendini aldığı bardağa bak. Oku.
4: Hayat şartları küfürsüz yaşamak için hiç elverişli değil.
5: O benim aslında. Benim abi. Benim olması lazım. Günaydın, günaydın. Herkese selamlar, sevgiler, sabahlar. Bugün 2 Haziran, Hakan Safi'nin bugün bir transfer açıklamasını bekliyoruz. Yarın bir transfer açıklamasını bekliyoruz. Perşembe bir daha açıklamasını bekliyoruz. Ciddiyim ha, ciddiyeli bir şey söylüyorum.
4: Sonra da tombalı. Birinci çinko, ikinci çinko.
5: Artık
4: öyle
5: zaten
4: devam
5: ediyor. Yapmak zorunda. Dün mesela evinde menajerleri ağırladı. Ben söyleyeyim buradan yani. Lewandowski, Gressi. Bir topçu daha vardı ya. Onu da atılınca söylerim. Menajerleri...
4: İki tane yerli, az önce İbrahim Yavuz'la Muzaffer de konuşuyorlardı.
5: İki yerli ayrı, bunlar yabancı. Yani Hakan Safi'nin kazanması için Doğan abi en güçlü olduğu yer transfer. Ve bunlar artık açıklamalı. Konunun, buradan yürümeli.
4: Konunun detaylarını aslında geniş açıdan baktığında görebiliyorsun da şu tavır biraz yanlış anlaşılıyor. Çünkü sadece o kısmını alıp incelemek var ya bizim medyada.
5: Ne abi?
4: Leao'yu 10 dakika izledim ve gibi bir konuşma geçiyor beraberinde ya 10 dakikada falan. Şimdi ben diyorum ki bak, bir konuyu alıp oradan incelemek, cımbız da çekmek diyorum ya, siz ona deyip hemen devam ediyorsun. Şimdi bunu bir açman lazım diyorum.
6: Hak vereceksin.
4: Abi bak, açman, ben konuyu biliyorum canım, merak etme, inceledim ben. O yüzden bu konuyu açman lazım. Hakan Safi'nin gerçekten bunu inceledim, gördüm, olmaz demesi doğru bir şey mi? Bir başkan olarak buradan şuraya varılabilir mi? Kadroya karışabilir, oyuncu seçimiyle ilgilenebilir, scout o zaman niye ilgileniyor, soyunma odasından girebilir.
5: Biz seviyoruz Fenerler.
4: Tamam,
5: ben kadroya karışan başkanı seviyorum abi.
4: Tabii alışık olduğunuz şeylere geri
5: seviyorum
4: dönüş işte.
5: Seviyorum abi.
4: Evet.
5: Doğru. İlk 11'e karışan başkanı biz seviyoruz abi. Biz başka,
4: o zaman
5: bir,
4: Aykut
5: biz
4: Kocaman,
5: başka bir kitleyiz
4: İsmail
5: abi.
4: İsmail Hoca falan konuşmamak lazım. O mu gelsin, bu mu gelsin değil. Hangi karışan başkan gelsin diye seçim yapmanız
5: lazım. Tamam, ikisi de karışan başkan.
4: Tamam işte yani.
5: Aziz Yıldırım zaten bunu kendisi de söylüyor. Hakan Safi de böyle bir model olduğunu ortaya koyan doneler veriyor. Biz karışan başkanı seviyoruz abi.
4: Ben mesela basın toplantılarında şunu, penaltıcınız kim sayın başkan? Ondan sonra ilk 11'de
5: sen
4: kalede kim düşünüyorsun?
5: Ediyorsun. Sen olayı bir ya, sen olayı başka bir yere taşıyorsun abi. Alakası yok. Hakan Safi'nin kardeşim. Ya Hakan Safi dediğimiz adam ya da Aziz Yıldırım dediğimiz adam büyük şirketleri yöneten, bir sürü insanı patrone eden büyük iş görüşmeleri yapan, insanı tanıyan, yıllardır futbolun içinde insanlar. Hakan Safi de 1998'de Fenerbahçe Genel Kurul üyesi olmuş. Şu anda divan üyesi. 1,5 yıl dolu dolu yöneticilik yaptı. Sürekli maç izliyor insanlar. Sürekli şu anda kendi işinden çok futbolla ilgileniyor. Bir futbolcuyu izlediğinde ya bu Fenerbahçe uygun değil diyebilir ya. Demiş olabilir yani. Buna bu kadar niye takılıyorsunuz abi? Bu mesele değil yani. Burada tabii şimdi ben az önceki noktaya döneceğim abi. Hakan Safi'nin en güçlü olduğu yer transferleri. Dedi ya şunu getireceğim, bunu getireceğim. Hadi baba getir diyor insanlar artık. Anlıyor musun? Hadi baba. Hani dün mesela Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı, ben de çok severim Tahsin abi, Tahsin Beyzadeoğlu hocam, profesör doktor. Fenerbahçe Sağlık Kurulu'nun da başkanıdır. Fenerbahçe Sağlık Çalışanları Derneği Fenerbahçe'ye gönüllü olarak sevgili Doğan Öncel büyük hizmetler, destekler vermektedir. Hı hı. Onların düzenlediği bir gece Wyndham Otel'de Tahsin Beyzadeoğlu da orada moderasyondaydı. Sorular sordu. Gelen soruları iletti, kendi sorularını sordu. En son dedi ki Tahsin Beyzadeoğlu hocamız, Hakan Bey dedi artık bir isim dedi açıklayın burada dedi. Ve Tahsin Beyzadeoğlu biliyor o asıl ismi, bitmeye yakın olan ismi. Bana da söylemedi bu arada. Ben yayından sonra programdan sonra sıkıştırdım hocamı. Orada mesela dün akşam söylemedi şey Hakan Safi. Hakan Safi için kum saati aleyhte işliyor, bak söylüyorum. Bugün artık söylemeli. Çünkü güçlü olduğu yer burası. Şimdi sana bir şey soracağım. Bak ben biliyorsun geçen programa kadar kim önde kim geride pek girmiyordum. Hı hı. Artık giriyorum 3-5 gündür. Aziz Yıldırım birkaç puan önde, açık ara değil ama. Bunu da Hakan Safi tarafı da kabul ediyor. Yani biz kafa kafayı izliyorlar. 55'e
4: 45 gibi mi?
5: 55'e 45 gibi diyelim. 52'ye 48 gibi diyelim. Çok önde değil Aziz Yıldırım ama önde. Fakat şimdi burada iki tane konu var abi, bak kongre ile ilgili çok önemli şey söyleyeceğim. Birincisi Hakan Safi, Gressi, Lewandowski, Greenwood, bir de Conte'yi açıkladı. Protokollerini koydu. Cezası neyse ben cebimden vereceğim başkan seçilmezsem dedi. Menajerleri de çıktı doğruladı bunları. Zaten Conte boşta, Lewandowski boşta. Greenwood'la Gressi'nin de kulübüyle anlaşırsan ses seni çıkarmazlar. Kazanır mı? O birkaç puanlık fark kapanabilir. İkinci bir şey söyleyeceğim sana. Hani Fenerbahçe Kongresi'ni okumak isteyenler için. Dün bir kez daha şahit oldum. Kadıköy'deydi ya maç abi. Hı hı. Kadıköy'de olunca tabii Fenerbahçeliler daha çok geliyor. Kongre üyeleri. Oradaki kulisler falan çok yapabiliyorsun. İnanılmaz bir kararsız kitle var. Daha çok Ali Koççu olarak, Ali Koççu olarak niteleyebileceğimiz. Hatta dün bir tanesi bana şunu söyledi ki, geçen gün başka bir Ali Koççu da bana aynısını söyledi. Ben dedi gelmeyeceğim dedi. Diğeri geleceğim boş oy atacağım dedi. Yani şunu bekliyorlar. Aziz Yıldırım'a vermek istemiyorlar. Ama Hakan Safi'ye verecek bir sebep görmüyorlar. Mesela bu sebep dedi ki bana bir tane arkadaş dün. Çok da böyle kulübe giren çıkan bir kongre üyesi. Ali Koç'a yakın. Hakan Safi dedi 2-3 tane dedi transfer açıklayıp yabancı da iyi bir hocayı gösterirse bize dedi. Tamam derim dedi. Ama dedi hiçbir şey söylemiyor dedi. İşte bugün, yarın ve perşembe günü üst üste her gün bir tane oyuncu açıklamasını, günün sonunda da Conte'yi açıklamasını bekliyoruz Hakan Safi'nin. Zaten çevresi şunu söylüyor. Çevresi biliyor birkaç ismi. Diyor ki biz söyleyemeyiz. Başkan kendi açıklayacak. İşte kendisi açıklamayacak mı, açıklayacak mı? O günlere geldik.
4: Peki o beklentiye girildi. Bir taraftan yıldız savaşları devam ediyor. Başkanlık seçimine de 5 gün kaldı. Adaylar transfer düğmesine bence bugün basacaklar diye söyledi Ahmet Konanç. Gel artık Conte der misin peki?
5: Şöyle Hakan Safi net olarak birinci adayı, bak net Conte. Conte'yi çok istiyor. Fakat Conte işte İtalyan milli takımını bekliyor. Maaş teklifi 15 gibi istiyordu. Ya yani 15'ten aşağı gelmez.
4: Ekibiyle beraber mi yoksa?
5: Ekibiyle 20 yapar.
4: İşte onun yüzünden.
5: Kendisi mi? 15. Conte İtalyan milli takımını bekliyor. Hakan Safi onu bekliyor vesaire. Fakat dedi ki Hakan Safi, ben onu oturtamıyorum kafamda. Türkiye'yi tanıyan yabancı. Conte tanımıyor ki. Ya dersin ki Türkiye'de maçlar izlemiş, tanıyor dersin. Kurtu altını doldurursun. Ama biz orada ne anladık? Farioli'yi anladık. Farioli'yi ilk yazan benim. Farioli'yi çok istediler. Ama Conte'yi önceliyor şimdi. Boşta diye. Çünkü Farioli'yi çıkar. Bak Farioli geliyor ha. Menajer açıklamış ya biz burada mutluysa. Hikaye onlar. Dortmund da açıkladı. Gressi'yi biz satmak istemiyoruz ki falan, böyle böyle oynamaya başladı. Yok öyle bir şey. Farioli'yi de verirsin, parayı getirirsin. Farioli'nin menajeri, onu Farioli yapan adam, Hakan Safi'nin yanında şu anda transfer operasyonlarının başında. Ama Hakan Safi Conte'yi bekliyor. 2-3 gün içinde Conte oldu oldu, olmadı başka bir isme gider. Çünkü Hakan Safi'nin kongreye geldiğinde hocasını açıklamış olması lazım. Çünkü ne dedi Hakan Safi? Bak Hakan Safi iyi okuyalım. Kendini oraya soktu. Ya buradan çıkacak ya da kendi soktuğu yerde kalacak. Seçmenimiz dedi, kongre üyelerimiz sandığa geldiğinde kafalarında soru işareti kalmayacak dedi. Hocam belli değilse benim kafamda soru işareti var. Böyle bir süreçten geçiyor Hakan Safi.
4: Peki Sayın Safi tek başına kaldığında mı gücünü ortaya koyuyor? Mevcut yönetimde, bir önceki yönetimde görev aldığında neden bazı dokunuşları yapmadı diye sormaz mı genel kurulunuz?
5: Sordum ben. Kendisine de sordum. Ekibine de sordum. İcracı değildik biz diyorlar. Ali Bey vardı diyorlar. Biz en fazla fikrimizi söyleyebilirdik diyorlar. Artı hani ben kimseye övmek yerme noktasında bu dönemde çok dikkat ediyorum abi. Ama bildiğimi de söylemeden edemem. Hakikaten Hakan Safi'nin, bak bugün başkan olur olmaz ayrı bir şey. Yarın olur başkan. Ya da seçilemez, Aziz Bey'e bir şekilde destek verir. Hakan Safi öyle bir adam. İyi bir Fenerbahçeli. Şunu çok iyi biliyorum. Hakan Safi Ali Koç döneminde Ali Koç'la birçok konuda tartıştı. Ali Koç'la Ali Koç döneminde Riva tarafında, TFF tarafında çok önemli işler yaptı. Bak Hakan Safi'nin olduğu dönemde Fenerbahçe'nin hakkı Ali Koç'un önceki dönemlerindeki kadar yenilmedi. Ya çok detaya girmek istemiyorum. Ankara'dan randevuları aldı vesaire. Onun dışında da icracı değildi adam. Hani sonuçta ve anlaşamadı Ali Koç'la zaten. Ya hem benim gördüklerim bunlar, hem de onların verdiği cevap bu. Ama demek ki bak sen de bunu, ben bunu söyledim biliyor musun Hakan Safi'nin ekibine? Eleştiri yaptım onlara. Bak halen sen bile aynı şeyi soruyorsun. Bizim damat da aynı şeyi sordu bana. Bizim fanatik Fenerli damat. Biri Galatasaraylı, biri Fenerli. Hmm. Fenerli olan aynı şeyi dedi bana. Ahmet abi dedi ya. Madem öyle dedi, güçlüymüş dedi Hakan Safi dedi. Niye dedi Ali Koç döneminde dedi Fenerbahçe'nin haklarını korumamış falan. Bak demek ki Hakan Safi'nin ekibi burayı dolduramamış. Anlatamamış. Sorulardan da bir okuma yapılır değil mi abi?
4: Tabii.
5: Süreç. Ben bu sorudan bunu okuyorum. Senden duyuyorum, damattan duyuyorum, sokaktan duyuyorum. Hakan Safi'nin ekibi niye Ali Koç'un zamanında yapamadığı dolduramamış? Halbuki yapabildiğini yaptı adam. Hani bildiğim bir şeyler var, bazı şeyler var. O yüzden söylüyorum. Kendisi anlatacak, ekibi anlatacak.
4: Tabii geçmişten derslerle ya da bazı örneklerle sorular kendiliğinden ortaya çıkıyor. Aynılarını Sayın Saran gelirken de, yani her yeni oluşumda büyük bir hava, güzel bir atmosfer, müthiş bir ortam, bunları yaşıyorsunuz ve beraberinde de kendi kendini imha gibi bir durum olabiliyor. Saadettin Bey'in özel yaşantısıyla ilgili sorun olmasaydı belki sonuç çok daha farklı ilerleyebilecekti. Olay çok farklı yerlere kaydı. Hava bir anda değişti. İster istemez endişeler başladı. Bu sahaya yansımaya devam etti. Hı hı. Şimdi o zaman olmuyorsa bazı şeyler, hiç olmazsa daha önce başarabilmiş biri olarak adlandırılan Aziz Bey biraz
5: aynen
4: daha
5: öyle
4: geldi.
5: İşte bu güvenli liman duygusu Aziz Bey'i öne çıkarıyor şu anda.
4: Ama
5: o yüzden birkaç
4: da,
5: puan farklı önde
4: evet,
5: diyorum.
4: Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var ki, bir değişim istemenin yanı sıra Aziz Bey'le ilgili olarak Aziz Bey'in yapmış olduğu açıklamalar da belki karşısındaki rakibinden dolayı kendini ön planda tutuyor. Kararsızların fazla olması Aziz Bey'in en büyük endişesidir. Katılımın ne kadar olabileceğiyle bağlantılı tahminlerimizi daha güçlendirebiliyoruz. Ayrı bir konu ama Aziz Bey de diyor ki birlik beraberlik derken hep muhalefet yapan, işin içinde olmadığında belki de tekere çomak sokan bir adam konumunda gibi gözüküyor. Ama var olduğunda, işin içine girdiğinde kucaklaşalım moduna giriyor. Bu da mesela kararsızları en fazla etkileyen şeylerden bir tanesi.
5: Ya abi bak şimdi.
4: Hep ben diyor, borçları benim sayemde ödüyorlar. Benim arsalarım, benim yaptıklarım gibi.
5: Var Aziz Bey'de öyle bir şey var ama.
4: O ego biraz fazla ağır basıyor. Yani
5: var,
4: yakışıyor
5: evet.
4: mu? Evet.
5: Yakışıyor.
4: Herkes
5: ama
4: diyor ki
5: Aziz Bey
4: efsane başkan diye, boşuna demiyor. Evet. Ama bir de ekip olarak kurduğunda futbol direktörü olarak Oğuz Hoca'yı gösteriyor. Oğuz Hoca bu zamana kadar ne yapmış diye soruluyor. Aykut Kocaman riski belki oy
5: Oğuz
4: kaybettirebilir
5: Çetin,
4: diyor Oğuz Hoca ile ilgili.
5: Direktör.
4: Evet, sportif direktör olarak bir taraftan Maldini Maldini, bir tarafta Oğuz Çetin, bir tarafta işte Conte, bir tarafta Aykut Kocaman gibi kıyaslamaları tabii ki yapma sürecine girdi artık. Burada hamleler, senin dediği gibi her gün yeni bir açıklama, gidişatı belki de tabloyu daha net ortaya çıkartacak gibi gözüküyor.
5: Şimdi abi, birincisi Aziz Bey'in tabii ki bir egosu var ama dediğin gibi bu ego ona yakışıyor. Aziz Yıldırım'dan beri bu kulüp, bu takım futbolda şampiyon olamadı. Dolayısıyla insanların özleminin olması, güvenli liman olarak Aziz Bey'i görmesi gayet normal. Ben çok net olarak şu iddiada bulunuyorum. Ne Aziz Bey ne Hakan Bey, Ali Bey ile Saadettin Bey'in yaptığı hataları yapmayacaklar. Saadettin Bey bir tane santrafor alsa, Tedesco'yu da daha erken yollasa bu takım zaten şampiyondu. O kadar zor değil Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Hele engellenmiyorsa. Ki geçen sezon Fenerbahçe birkaç maç hariç, birkaç hakem hariç çok böyle engellenecek bir sezon yaşamadı. Çünkü engellendiği sezonları ben biliyorum abi. Çok net böyle engellenmek istendi. Sahada neler yaşadı. Dolayısıyla Saadettin Saran efsane başkan olmayı, 12 yıl sonra şampiyonluk getiren başkan olmayı, kendi basiretsizliği, Tedesco, Devin Özek vesaire konularındaki etkisizliğiyle kaybetti. Geçmiş olsun Saadettin Saran'a. Şimdi geleceğim nokta şuydu. Ne Hakan Bey, hem Hakan Bey hem de Aziz Bey Fenerbahçe şampiyon yapacak. O kadar zor değil. Ve ben Fenerbahçe'nin şimdi çok da böyle açık konuşamıyorum. Mesela federasyonda değişiklikler olacak, MHK'de değişiklikler olacak. Yani hiçbir takıma, daha doğrusu yeni sezonda çok fazla faul yapılacağını düşünmüyorum. Çünkü bazı sezonlar çok faullü geçiyor Türk futbolunda. Fenerbahçe'nin yapması gereken, iyi kadroyu kuracak. Futbol önce kadro abi. Yani engellensen de engellenmesen de sahada önce kadroyu kuracaksın. Çünkü bazen hakemi de yenebiliyorsun. Hı hı. Artı güçlü lobici bir yönetim. Çünkü ne oluyor biliyor musun abi? Senin yönetimin zayıf ise sahadaki oyuncun bunu hissediyor. Hakeme karşı, rakibe karşı eziliyor. Hakkımı koruyamadın diye. Bunu hisseden rakip, hatta medya seni dümdüz edebiliyor. Yönetim, başkan, bu network ağı, gösterdiğin o fotoğraflar, network fotoğrafları, anlatabiliyorum değil mi abi? Çok önemli. Bak, ben hangi sezondan örnek vermek istiyorum? Bu sezonun başından örnek vermek istiyorum. Ki bu daha önce de yaşandı. Olayları somutlaştıralım müsaade edersen. Alanya Spor Fenerbahçe maçı var Kadıköy'de. Abi Cihan Aydın maça bir çıktı. Bak, o Cihan Aydın ki bir sene önce bizim Glasgow dönüşümüzde Samsun maçında Kadıköy'de net penaltımızı eli vermeyen adam. Hani bir daha buraya Ali Koç'un çıkamaz dediği adam. Anlatabiliyor muyum? Verdiler abi. Abi yine geldi Cihan Aydın. Bu arada Cihan Aydın'ın FIFA kokartı yine takıldı ama ondan önce FIFA kokartının verilmemesi Ali Koç bastırdığı için. Artık intikamı mı geldi ne bilmiyorum. Bir sürü yorum. Abi Alanya Sporlu topçular Fenerbahçe'ye tekme atıyor, tokat atıyor, kart görmüyorlar. Bak, bu erken sarı kartları görmek ya da görmemek çok önemlidir. Dikkat et abi anlatacağıma. Fenerbahçeli oyuncular rakibe dokunuyor, kart görüyor. Ne oldu? Maçın dengesi değişiyor orada. Şimdi Fenerbahçeli topçu bunu hissediyor. Alanyalı topçu da hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Alanya'nın görmesi gereken kartları görmeyince, Fenerbahçe görmemesi gereken kartları görünce maçta denge şaşıyor. Yine de Fenerbahçe öne geçiyor abi. Tamam mı? 1-0, 2-1 neyse abi. Bu sefer Tedesco saçmalığı ortaya çıkıyor. Ben o yüzden diyorum bu ligi bilen hoca çok önemli. Abi son 10 dakika Tedesco takımı öyle bir geri çekti ki. Alanya Spor hakemin arkasında olmasının verdiği psikolojiyle momentum eline bir aldı abi. Sağdan girdi, soldan girdi. Üçüncü maddeyi söylüyorum. Alanya'nın hücum ettiği kale Migros kale arkası. Migros kale arkası, hani balina tezahüratı var ya, şöyle beklemeli alkış. Bunu yapıyor abi. Maç gidiyor. Migros kale arkası böyle yapıyor abi. Alakası yok. Alanya momentumu bir aldı. Bu etkenler bir birleşti abi. Alanya bir attı abi. Maç 2-2. Ali Koç seçimi kaybetti. Sonra Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Şimdi bak, bu süreçleri iyi okumak lazım. Hakem, rakibin hissetmesi, yönetimin gücü ya da güçsüzlüğü, tribünlerin maçı okuyamaması. Ben futbola böyle bakıyorum. Yani bir tek iyi kadro, bir tek iyi yönetim yetmiyor. Şimdi bu tribünü alıp dün akşama götürmek istiyorum. Dün akşam maça gittim. Şimdi dün akşam maçta Fenerler var. Ama Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonlular da var. Yani tribünde bir Fenerbahçeli grup üstünlüğü yok. Karışık. Abi Kadıköy'de ilginç bir şey var biliyor musun? Şimdi okul açıktaki milli takım taraftarları bir tezahürat başlatmak istiyorlar. 4-5 defa oldu.

0: abi maraton duyuyor, feneryum duyuyor, katılıyor. Ama dörtlü tezahüratlar oluyor ya işte, kırmızı beyaz ne mutlu Türk'üm diye. Hmm. Abi Migros kale arkası 5. 6. duyuyor. Organize olamıyorlar. Yani hani Fenerbahçe taraftarlarında arasak sorunu, taraftarda değil demek ki, sistemde bir sorun var. Ya statta ya sistemde, ya oraya okul açıktan oraya megafon koyacaksın duyacaklar. Ya da oradakiler farklı tezahürat başlatmamakla kriterlendirilecekler. Çünkü bir tezahürat başlattıklarında kendi tezahüratlarından da duyamıyorlar karşı tarafı. Dün bunu milli takımda da yaşadık. Buradan da şunu söylüyorum Fenerbahçe'nin yeni yönetimine. Diyorum ki kardeşim bak bunu yapın. Aklın yolu bir. Mükemmellik basitlikten geçer. Şu Migros kale arkasına megafon koyun ya. Sahaya yansımayacak küçük bir iki tane. Okul açıkta tezahürat başlandığında Migros kale arkası duysun. Kendi tezahüratlarını yaptıklarından duymuyorlar. Artı
1: buradan neyi anlıyorum biliyor musun aslında? Bunları
0: artı bir şey daha söyleyeyim.
1: Akustiğiyle alakalı yok, sorun
0: bir şey
1: mu diyorsun?
0: Tamam, yoksa bir cümle, orada tamam. Bir cümle daha. Artı Migros kale arkasına şunu söyleyeceksiniz. Tezahürat başlatmayın kardeşim. Tezahürat başlattığınızda olmuyor, karışıyor. Megafon ve tezahürat başlatmamak.
1: Bahsettiğin yer basın tribününün olduğu solu, yer altı ve
0: basın tribününün solu sol Migros kale arkası.
1: O tarafı.
0: Eski adıyla Migros. Hı. Sol taraf kuzey kale arkası açık. Basın tribününün sağda okul açık.
1: Tamam.
0: Yani okul açık öncelikli
1: olmalı. Yok
0: gözümde
1: olmalı. Canlandırayım dedim ki okay, girdiğimiz okay. Yerle ilgili olarak da. Şunu söylemek istiyorum. Burada başkan değişimi isteniyor. Burada futbolcu değişimi isteniyor. Burada zaman zaman işte senin söylediğin gibi belki statla ilgili bazı değişiklikler isteniyor ama değişmesi gereken şeylerden bir tanesini de aslında taraftarın ve camianın kabul etmesi gerekiyor. Kendileri de değişmesi gerekiyor. Yani sürekli olarak bir bölünmüşlüğün, aynı zamanda reaksiyonun, düşen takımı kaldırabilecek olan bir taktiğin genlere yerleşmesi gerekiyor. Nerede o eski Kadıköy baskısı diye adlandırılan şeyden çok kolay vazgeçildi.
0: İşte onu söylüyorum.
1: Üzeri çok çabuk örtüldü. Anlatabiliyor muyum? Abi, yani ben Hasan Şaş'ı, ben Ümit Davala'yı falan röportajlarda izlerken o dönem Kadıköy büyüsü bravo. Diye adlandırılan şeyde ya biz bu sefer kesin yeneceğiz diye her geldiğimizde, ne zamanki stadın içine girdiğimizde abi bugün de olmayacak galiba demeye yerlerken başlıyoruz geldi? Kısmından ha. Bu hale niye? Gelmesinin niye? Sebepleri tribündür. Kimse bravo. Kusura bakmasın.
0: Sadece tribün değil, iki sebep var. Yani gerçekleri hayır. Konuşalım mı? Burada acımasızca gerçekleri konuşalım evet. Mı?
1: Senden sadece bir reklam arası isteyeceğim. Okay. Ondan sonra devam
0: uzun
1: edelim
0: bir reklam
1: ki.
0: Arası mı?
1: Buna da yok çok kısa. Tamam. Sadece 20 saniyelik bir reklam arası. O yüzden bu konularla alakalı detayları da siz de görüşlerinizi paylaşın. 0212 273 1010 WhatsApp numaramız. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Kadıköy'deyiz. Dün geceden itibaren oradayız aslında. Gerçekten bizim çocuklar bir gövde gösterisi yaptı. Milli takımımız Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya fark attı. 5 olabilirdi. Daha fazlası olabilirdi. Ama bir taraftan da tabii rotasyonlu bir kadro derken erken gelen bir golün rahatlatması üst seviyede oynamaya sebebiyet verdi. Burada biraz milli takım üzerinden oraya, konuşacağız ama oraya döneceğim bu konuyu kaldı, bozmamak adına devam etmek istiyorum. Çünkü Eren'le ilgili bir bilgi vermek isterim. Eren sakatlandı, durumunun ciddi olmadığı söylendi ama tedbir amaçlı dün maçtan sonra hemen hastaneye kaldırıldığı bilgisini de aldık.
0: İyiymiş ama durumu.
1: Ama durumunun
0: olsun.
1: İyi olduğu Eren'e bilgisi olsun. Geldi. O yüzden Kerem'in de durumu iyi, Eren'in de durumu iyi.
0: Evet.
1: Gördük ki moral de iyi, oyun da iyi. İnşallah böyle devam edecek diyelim, nazar değmesin. Kaldığımız yere geri dönelim. Fenerbahçe tribünleri.
0: Hasan Şaşlar onlar bunlar eskiden bu stattan çıkmak zor derlerken şimdi Anadolu takımları bile elini kolunu sallayarak çıkıyor, çok rahat ediyorlar. Neden dedin? Hı hı. Şimdi gerçekleri acımasızca perdesiz konuşalım. İki tane sebebi var abi. Biri tribün, biri saha. Sahayı söyleyeyim. Gerçekten Fenerbahçe'ye yakışan, hücum oynayan çok çok iyi kadro. En zayıf halkan kadar güçlüsün, unutma. Ve bu takımı önde oynatacak hoca tercihi. İkisi doğru yapılamadı yıllardır. İkincisi tribün. Eskiden senin o dediğin yıllarda Fenerbahçe'de bu kadar çok grup yoktu. Bak, Fenerbahçe'de bu kadar çok grup yoktu. Ana sorun da iki kale arkasının tezahürat bütünlüğünün olmamasından geliyor. Bazen anlaşıyorlar, birbirlerine katılıyorlar. Fakat bazen iki kale arkası da kendi tezahüratını başlattığından dün yaşanan milli takım maçında bile yaşanan olay yaşanıyor. Benim iki tane önerim var. Bir, bütün tezahüratlar okul açıktan başlasın. Bak, Samiyen'de öyle. İnönü'de öyle. Avni Aker'de öyle. Okul açıktan başlasın. Herkes uysun. İki, diğer kale arkasına ses gitmiyor abi. Tamam mı? Ses dışarı çıkıyor ya. Diğer kale arkasında 2-3 tane sadece tribünün duyacağı megafon takılsın. Okul açığa da mikrofon koyulsun abi. Okul açıktan gelen ses oraya ulaştığı anda onlar da katılsın. Takımı da iyi kurun. Hocayı da hücumcu hoca seçin. Bak bakayım oluyor mu eskisi gibi. Fenerbahçe'de çok fazla grup var. Ya ben bu konulara çok girmek istemiyorum. Çoğu benim arkadaşım ama. Önemli olan Fenerbahçe. Bunları toparlamak lazım. Gitmiyor abi okul açıktan. Migros kale arkasına ses gitmiyor. Onlar Migros, Migros diye bağırırken onlar başka bir tezahürata giriyorlar. Lay lay lay lay lay. Diğer tribünler onlara bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Sorunun cevabı bu. Ben Fenerbahçe'yi yaşıyorum. Ben bu stadı yaşıyorum. Ben bu tribünleri yaşıyorum. Bu camiye yaşıyorum. Sebebi bu. İyi kadro, iyi hoca, hücumcu. Sadece okul açıktan başlayacak tezahüratlar. Migros kale arkasına iki tane megafon koyacaksın. Okul açığı başlatır başlatmaz seslerini hemen duyacaklar. Onlar da katılacaklar. Bu kadar. Bir önerim daha vardı. Gerçekleşmedi. Gerçekleşmesi de zor. Amigo grupların alt kata inmesi lazım. Üst kattalar. Yukarıda kalıyorlar. Alt kata mesele inmiyor, ses inmiyor. İndiği zaman da zayıf iniyor.
1: Sahaya yansımıyor.
0: Yansımıyor. Mesela ben maçları çoğunlukla Feneryum altta izliyorum. Kombinem var. Oraya gitmeyi çok seviyorum. Oraya gidiyorum. Mesela yukarıdan tribünlerden mesela tezahürat başlıyor ya. Aşağıda başka bir dünya var biliyor musun topçuda? O yukarıdan gelip yukarı giden bir ses. Yani geliyor mu ses? Geliyor. Ama rakip futbolcu açısından, kendi futbolcunun açısından o yukarıdaki tezahürat altlar
1: baskı altına alma olayını yaşayamıyor.
0: Alt katlar katılmadan olmuyor. Alt katlar katılsın. Ya alt katları katılması için senin çekmen lazım onu. Çekemiyorsun. Yukarıdan böyle bir tını geliyor. Bir ses, bir melodi geliyor sadece.
1: Ali Bey'in siyaset yaptığı için takımı şampiyon yapamadığını söyleyebilirim demiş bir dinleyenimiz. Sorun hoparlör değil. Yoksa bu olay iki tane lidere telsizle çözülebilir. Ama sorun amigoların yaptılar bile gruplaşması telsiz. Düşüncesi
0: telsiz
1: diye yazmış.
0: Telsiz yaptılar. Olmadı. Telsiz olmaz. Telsiz değil. Megafon koyacaksın. Sadece tribünü etkeden. Okul açığa da mikrofon koyacaksın.
1: Tribünü yöneten biri yok mu orada?
0: Abi yöneten biri olmuyor işte. Bak onlar bütün tribün okul açığın başlattığı tezahüratı duyacak. Hemen girecekler. Ve okul açık dışında kimse tezahürat başlatmayacak. Şunu yapabilirler arkadaşlar. Atıyorum maçı.
1: Neden okul açık?
0: Abi okul açık lider. Ya öyle
1: neresi
0: geldi.
1: Orası?
0: Orası şey basın
1: genç
0: tribünün.
1: Fenerbahçeliler.
0: Genç Fenerbahçeliler. Basın tribünün sağ tarafı.
1: Yani
0: Kenan Evren Lisesi var ya orası.
1: Şöyle söyleyeceğim sana. Mesela bizi dinleyenler de.
0: Ya da 15 dakika Migros kalakası yapsın.
1: Bilgi anlamında söylüyorum. Mesela 12 numara Ork sosyal medya hesabı güçlü müdür?
0: Güçlü.
1: Genç Fenerbahçeliler güçlü müdür? İkisi ortak mıdır?
0: Ya hepsi Fenerbahçeli de genç Fenerbahçeli. Hayır. Lider bir grup yani.
1: Tamam da şimdi mesela Çarşı gibi veya
0: Çarşı
1: Ultra,
0: gibi
1: Aslan
0: yani,
1: gibi,
0: Ultra Aslan gibi.
1: Tek başına değil çünkü.
0: Değil.
1: Başkaları var anladın var, mı? Yani var. Sizde bölünmüşlüğün sebebi
0: var.
1: Ben maça gelirken Fenerbahçe'ye karşı tepki vermek için maça gidiyorum zihniyetiyle maça geldiği iddia eden insanlar olduğunu duyuyorum.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Senin zaten değiştirmen gereken konu başkanın, futbolcun ya da sahanın zemini falan değil. O zihniyeti değiştirmen gerekiyor. Yani maça zarar vermek için giden bir kitleyi ortadan kaldırman gerekiyor.
0: Bravo.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Ya bu dediğin konu çok derinlere gider. Fenerbahçe'yi kendi siyasi düşüncesi üzerinden okuyarak küçük olsun benim olsun diyen azgın azınlığın ne kadar sesinin çok çıktığına kadar giderim. Gerek görmüyorum.
1: Ya
0: herkes
1: daha önceki
0: her şeyi
1: başkanların
0: biliyor.
1: O grupların yani, arasına adamları sokup
0: gereksiz
1: da
0: yerlere çekenler var Fenerbahçe'yi.
1: Dönemleri de hatırlarız.
0: Ahmet, benim dediğim de var, senin dediğin de var. Evet. Dolayısıyla bir bölünmüşlük var. Ben diyorum ki kardeşim, Ya benim herhalde Fenerbahçe camiası taraftarı iyi niyetinden şüphe duymuyordur. Hani ben kendim bu anlamda ispatladığımı düşünüyorum. Ben görüyorum bu tribünleri. Ben çocukken 19-10 yaşlarında tribüne gitmeye başladım. Hatırlıyorum, şeyde izlemiştim ilk maçım maratonda. Sonra ikinci maçımı bugünkü Kuzey Kale Arkası, Migros dediğimiz yer var ya. Hı hı. Şimdi artık Migros düştüğü için Kuzey Kale Arkası ama alışkanlıktan Migros diyorum Doğan abi. Bizi orada zorla bağırtırırlardı. Ama biz de bağırdık zaten. Tamam mı? Yani ama o zaman da o tribünden başlardı tezahürat ya genelde.
1: Bağırmayan taraftar koştursun gitsin
0: ya
1: falan.
0: Ya abi şimdi açık konuşayım. Yani hani? Ben 10 yaşımda babamdan yemediğim tokatı Fenerbahçe tribününde yedim. Adamın biri o Amigo grubundan üstten, bugünkü Kuzey Kale Arkası işte Migros dediğimiz yer, böyle tırmana tırmana insan havuzu üzerinde yüze yüze geldi abi. Biz arkada artık bitti, böyle olduk sesimiz artık böyle. Niye bağırmıyorsunuz lan deyip şak. Bizi sıra dayana çekti yani. Ben ilk tokatımı 10 yaşında Fenerbahçe tribündeydim. Niye bağırmıyorsunuz diye ki bağırdık, sesimiz gitti artık böyle 90. dakikada. Neyse, bunun sebebi belli abi.
1: Mesela tribünlerin bunları konuştukça uyumsuzluğu. O tribünlerde var olan, yazıyorlar mı? Bizi dinleyen
0: çok
1: arkadaşlarımız
0: güzel
1: var.
0: Ne diyorlar abi? Geri dönüş alalım.
1: İyi yayınlar. 23 senedir Kuzey'den kombine alıyorum. Son 3 yıldır tarihinin en kötü grubu Telekom tribünündeki genç Fenerbahçelilerdi.
0: İsim, grup ismi vermeden şey yaptılar.
1: Zaten Kuzey tribü kendi başına saçma sapan tezahürat yapan bir yer. Ve Sefa Başkan'dan sonra da tribün falan kalmadı. Çoluğu çocuğu bağırtmıyorlar diye oğlum devam etmiş. Ve megafon falan da fayda etmeyecektir diye düşünüyorum.
0: Yok şimdi bak o kadar detaylı okuma. Genel oku. Şimdi bak, bugünkü genç Fenerbahçeliler de gayet iyiler. Ellerinden
1: ya
0: geleni yapıyorlar.
1: Şimdi sana göre iyiler. Öbür tarafa göre de yok, onlar iyi değiller şöyle, o zaman diye bakmak şöyle lazım.
0: Sefa
1: tek
0: Reis,
1: taraflı bakmamak lazım.
0: Sefa Reis elbette bambaşka bir adamdı. Çok özel bir adamdı. Gani gani rahmet eylesin Allah. Çok sevilen, bütün tribünler tarafından, Beşiktaş, Galatasaray tarafından da, Trabzon'da da sevilen bir insandı gruplar arasında. Bugünkü arkadaşlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bugünkü arkadaşların günahı olmayan şeyler var Fenerbahçe stadında. Bölünmüşlüğün sebebi bugünkü GFB değil. Artık sebebini de aramayalım. Anlatabiliyor muyum? Biz önümüze bakalım.
1: Tribünlerde artık bazı şeylerin dikkate alındığını, hatta rahmetlinin bağırılma sebeplerinin de bundan kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü müdahaleler zamanında başkanlar tarafından yapıldı tribünlere. Hmm. O tribünlerin iyi olmasını istiyorsanız bazı güçleri, güç gibi gözükenleri lav etmeniz gerekiyor diye buradan söylüyorlar. Hani isim vermeyeyim diyeyim.
0: Tamam.
1: Güç dediğin, az önce bahsettiğinse oradan kaynaklanan problemin olduğunu düşünüyorlar. Bir tribünden bir gücün yükselip oradan başlangıcını istiyorsan diğer taraflar da azınlık olmamalı, anladın mı? Orada diyor ki aslında sorun oradan başlıyor diyor senin için. Sana bunu hatırlatıyor.
0: Abi ben çözüme odaklıyım. Çok fazla şu şöyle bu böyle değil. Fenerbahçe tribünlerinin toparlanması lazım. Bana göre net, bak denediler çok fazla. İşte telsiz taktılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Olmuyor abi. Yapılacak tek şey var. Kabul edecekler. Ya okul açık aklıma geldiği için benim. Yani lider grup şu anda. En dolu grup orası yani. En organize grup. Okul açıktan başlayacak tezahüratlar. Başka hiçbir tribün tezahürat başlatmayacak. Ben bir gün şunu yaşadım. Bir gün değil, çoğu gün şunu yaşadım abi Fenerbahçe stadında. Ben bunları konuşmak zorundayım. Bak hep bu dönüyoruz dolaşıyoruz, tribünün etkisizliğine geliyoruz abi. Yazık bu kadar insan. Düzeltin kendinizi diyor.
1: Bak ben 90'lardan beri, 80'lerden beri tribündeyim. Söyle
0: özür dilerim. Ha, tamam. Bak tamamlamadım. Çoğu zaman şunu yaşıyorum Doğan abi, bak sende de kafanda şekli. Abi bir kale arkası başka tezahürat. Bir kale arkası başka tezahürat. Fenerium üstte de küçük gruplar var. Onların başka bir tezahüratını gördüm. Çoğu zaman maraton üstte bir grup var. Onların başka bir dört tane tezahürat duydum ya ben aynı anda. Ya böyle bir tribün olur mu? Dört tezahürat, dört. Kardeşim kabul edeceksiniz. Hepimiz Fenerlisiniz, hepimiz Fenerliyiz. Bakın 120. yıl geliyor. Okul açık lider grup. Okul açık başlatacak. Uyanlar da var ha. Mesela şu anda maraton falan çok uyuyor onlara. Okul açık başlatacak, bütün tribünler uyuyacak.
1: Birkaç tane mesaj
0: bitti,
1: okumak
0: gitti,
1: istiyorum.
0: Bu kadar
1: ki
0: abi.
1: Bak.
0: Allah aşkına Galatasaray stadında Ultra Aslan başlatıyor. Başka grup yok zaten. İzin de vermiyorlar. Ultra Aslan başlatıyor. Herkes uyuyor bir. Diğer kale arkası tezahürat başlatsın bakayım. Çok nadir başlatıyorlar. Ultra Aslan onların da gönlü olsun diye. Öbür kale arkasına onlar da giriyor mesela. Hı hı. Onların tezahüratına eşlik ediyor. O bir iki defa yaşanıyor. Şimdi bu
1: zaten karşı tarafta da pilot Ultra Aslan var.
0: Ama onlar çok
1: yani
0: başlatmıyorlar.
1: Onlar da
0: haddini...
1: biraz daha liseli olanlar ya da üniversiteli tamam, olan grup
0: öyle,
1: zaten.
0: Ama onlar hadlerini biliyor. Bir iki defa başlatıyorlar. Onlar da abileri gibi düşün. Hani üst grup onlara destek veriyorlar. Ama çoğu zaman hadlerini biliyorlar. Bu taraf başlatıyor. Şimdi kimin başlattığının önemi yok.
1: Mesela Beşiktaş'ta da maraton üst boşluk eski statta olduğu yerde çarşı grubunun.
0: Anlat, ben orayı bilmiyorum.
1: Orada kalbidir mesela. Evet. Oradan başlardı. Alta şimdi doğru devam başlıyor? Ederdi. Şimdi kale arkasından başlıyor.
0: Ama yine oradan başlıyor değil mi?
1: Deniz tarafı olmayan kale arkasından başlıyor. Yani yeni açık dediğimiz
0: i̇tfaiyenin,
1: yerden
0: eski
1: başlıyor.
0: İtfaiyenin eski itfaiyenin.
1: Evet, olduğu yerden başlıyor.
0: Bütün
1: mesela.
0: Bütün türbinlere
1: şimdi.
0: Yansıyor mu?
1: Türbinlere yansıyor. Ama mesela orada şey oluyor, oradaki başlangıç türbünlere yansıma olayı derken mesela UEFA kupasında gördün mü finalinde akustiğin sağlanması için belli boşluklar deniz tarafında
0: ne
1: olan
0: güzel
1: yer
0: şeyler yapıldı.
1: Kapatıldı ve ses içeride nasıl kaldı?
0: Onları tutun, onları kaldırmayın.
1: İşte onu izin vermiyor federasyon. UEFA kendi istediğinde
0: bizim
1: yapıyor.
0: Bizim federasyona izin vermiyor.
1: İşte orada işte bir reklam bilmem ne. Anıtlar kurulu mu devreye giren? Ne giren bir şey olur anladın
0: bizde
1: mı?
0: Yok anıtlar kurulu yani falan. Şey bizim var. Stada yapalım abi.
1: Öbür tarafta mesela gördün mü Frankfurt taraftarını neler yaptığını? Nasıl bir dalgalanma olduğunu gördün mü? Beşiktaş... Demek ki yapılabiliyormuş orada. O havayı ben nerede biliyorum? Ben eski İnönü'de yaşadım ben onları.
0: Evet. Ya sana ben bir şey söyleyeyim. Bak Beşiktaşların tweetlerini gördüm. Ulan bizim stat neymiş falan yazdılar.
1: Tabii yani biz yani. Bu hale nasıl gelebiliriz'e döndü
0: Beşiktaş
1: konuya.
0: Beşiktaş tribünün eskisi gibi değil ama Fenerbahçe'den şu anda iyi. Ben bir ara...
1: Ya onun sebepleri çok siyasi, farklı konular öbür tarafta.
0: Neyse.
1: Oraya
0: ben bir gün...
1: hiç girmem zaten belli ama bir gün eski haline gelebilme ihtimalini var. Ben çok daha yakın görürüm, sıcak görürüm yani. Ama şunu söyleyeceğim sana, 80'lerden beri statlara giren insanlarız, bizi dinleyenler de daha öncesi de var. Onlara da sevgiler, saygılar olsun. Zaten numaralı dediğimiz yer, protokolün olduğu yerle beraber sosyete uyuma dediğimiz kısımdı. Bağıran kısım zaten maraton türbününün göbeğiydi hep. Kale arkalarında da eski açık çekirdek çitleyen emekli amcalardı. Onlar da zaman zaman destek verirlerdi. Bir Meksika dalgasına eksik bırakmazlardı. 86'dan bu yana devam eder. Başka tezahürat dediğin şey hep böyle oraya katılmak isteyen, maratona girmek isteyen yeni açıktaki o grubun heyecanıydı. O hep destek verirdi. Ama en çok kim utandırdı biliyor musun? Sosyete uyuma dediklerinde bir ses çıkardı oradan, numaralıdan. Ulan ne
0: sosyete dediğimiz
1: aslında,
0: adamlar bugün Fener'den Beşiktaş'ın maratonu numaralısından daha büyük ses çıkarırdı.
1: Şimdi o sosyete...
0: adamlara biz sosyete derdik. Onlar sosyete değilmiş meğer. Bunlar sosyeteymiş.
1: Şimdi ne oldu biliyor musun? Bütün tribünler sosyete oldu.
0: Sorma.
1: Şimdi çünkü o ruhu kaybettin.
0: Ben sana bir
1: ne zaman ki deplasman tribününü seyrediyorsun diyorsun ki abi işte 80'de böyleydi tribünler.
0: Çünkü
1: diyorsun.
0: Deplasmana o deliler geliyor, çılgınlar. Tabii, tabii. Abi bak yıl 2004-2005. Ulan yıllar ne çabuk geçmiş ya.
1: Ya 2026'dasın. Şu
0: 2004 ya da 2005. Bir Fenerbahçe Beşiktaş maçı var tribünde. Şey Beşiktaş Fenerbahçe var İnönü'de, eski İnönü'de. Benim de yazım var Fotospor'da. Yazı yazacağım. Abi Beşiktaş öyle bir tribün yaptı ki. Ve ben de tribüncülüğü çok severim. Takımlardan bağımsız. Futbol tribün demektir çünkü önce. Onlara oynuyorsun. Ben bir maç yazısı yazdım. Ertesi gün abi gazeteyi açtım Fotospor'u. Abi 1500 vuruş yazı yazmışım. Hani vuruş olarak adlandırılır ya. Bir A4 kağıdı gibi düşün. Abi 1400 vuruş Beşiktaş taraftarını yazmışım. 100 vuruş maçı yazmışım. Şöyle girdiler maça böyle. Beni heyecanlandırmış. Biz o heyecanı kaybetmişiz. Ondan belki de futboldan soğuyoruz. Bu kadar müşteri bakış açısı, bilmem nesi, tribünleri dizayn etme. Abi futbol tribündür ya. Ya biz niye halen o çılgınlığı mesela Boca Juniors, River Plate maçlarında görüyoruz, bilmem ne de görüyoruz. Biz burada çok şey kaybettik. Fenerbahçe üzerinde konuşacak olursak, dediğim gibi bir tribünde tezahüratlar başlamalı. Telsiz melsiz hikaye. Megafonu koyacaksın abi Migros'a. Mikrofonu koyacaksın abi okul açığa. Okul açıktakini anında duyacaklar. Şu anda duymuyorlar. Herkes başlayacak. İyi takım kuracaksın. Güçlü takım kuracaksın. Hücum oynatan hoca getireceksin. Lobisi güçlü başkan yönetim kuracaksın. Yürü git abi Fenerbahçe. Zaten en kötü 3 senede bir tane şampiyon olur. Ama sen bunların hiçbirisini doğrularını bir araya getirmezsen 12 yıl tabii ki şampiyon olamazsın.
1: Sana birkaç tane mesaj okumak istiyorum ki çok fazla yazılan var bizim yapmış olduğumuz bu konuşmalar istinaden geliyor.
0: Milletin ilgisini
1: geliyor.
0: Çekiyor abi işte görüyorsun.
1: Doğan abi hani sen diyorsun ya Sergen Yalçın kalmalıydı son sayfa son kez açık kapı falan diye bir daha düşünülmesin akla gelmesin diye. Aziz Bey'i de o şekilde düşünüyorum ya bir şey yapabilmeli ya da bir şey yapamazsa artık tamamen hafızadan silinmeli diye düşünmüş. Bir tane tribün lideri var Fenerbahçe'de. Aziz Yıldırım'ı istemiyor. Hakan Safi'yi destekliyor. Çünkü Aziz Başkan gelince onlardan ücretsiz bilet alamayacaklarını biliyor.
0: Yok,
1: bak
0: yok.
1: Bir de o kesim ya, vardır
0: hayır,
1: diye.
0: Katılmıyorum. Böyle ithamlarda bulunmayalım. Bunlara gerek yok. Böyle şeyler yok.
1: Abi,
0: bunları ispatlamanız lazım.
1: İnsanların düşüncesini engelleme.
0: Abi, bak, bu düşünce yazıyorlar. Değil ama bu itham. Hayır, Fenerbahçe'de böyle şeyler yok. Herkes parasıyla biletini alıyor. Böyle şeyler yok abi.
1: Aykut Bey, Ahmet ben. Aykut Bey ruhsuz, kibar ve korkak bir hoca. Üstelik 6 senedir takım çalıştırmıyor. İsmail Kartal ya da Conte gelmeli. Aziz Başkan seçilirse, Aykut Kocaman'ı getirirse bence emekli olur diye düşünüyorum demiş. Rams Park'a git, kopyala yapıştır. Sara

0: ve en yakın stat Fenerbahçe. İnsanlar iç içe, en iyi organizasyonu değil, Fenerbahçe'nin değil. Yapması gerekiyor ama değil. Organize olamıyorlar.
1: Stada
0: demiş.
1: Yakın, en yakın olan Beşiktaş. Hatta Galatasaray, Fenerbahçe o kadar yakın değil arkadaş, yanlış tespitte bulunmuş. Ama az önce bir önceki mesaj, Galatasaray'ı örnek alın. Fenerbahçe'nin Galatasaray tribünlerini örnek almasına gerek yok. Kendi geçmişini örnek alsa yeter. Fenerbahçe'nin kimse örnek almasına gerek yok.
0: Sevgili Ahmet Bey, senin gibi sosyete gittiği yerde izlemiyoruz. Bedel de ödüyoruz maddi manevi Fenerbahçe için.
1: Bana mı diyorsun bunu, bana mı?
0: Hayır, o grubu engellemiş.
1: Hangi?
0: Aslında bizim için diyor, senin başlangıç yapılması gereken yerin sorunlu olduğunu düşünüyor. Biz başka yerlerdeyiz, problem oradan kaynaklanıyor diyor. Fenerbahçe İsmail Kartal'la yakışır. İsmail Kartal iyi futbol oynatır diye düşünmüş. Doğan abi, Fenerbahçe'ye Volkan Lugano gibi takıma sahiplenen gelmeli. Eski havasını bozamaz. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Ederson kırmızı kart gördüğünde Brown Osterwold'e sinema izler gibi izledi olayları demiş. Selam abi, iyi yayınlar. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Her aziz her yer yıldırım falan diye yazmış. Her yer aziz her yer yıldırım diye yazmış. Muğla'dan sevgiler saygılar. Beşiktaş Kongre üyesiyim. Biz de Süleyman Seba'dan sonrası için üzülüyoruz demiş. Ahmet kardeşim ve senin geçmiş bayramını kutluyorum. Dünkü maçta Galatasaraylı bir oyuncu maçın sonuna doğru bir pozisyonda öyle bir itiraz etti ki çimleri tokatlayarak, hem de bilin bakalım futbolcu kim?
1: Barış Alper'dir.
0: Sağ olsun, bir kez daha utandım demiş.
1: Ama şimdi milli takım üzerinden bu konulara girmeyelim ya. Dünya Kupası'na
0: gidiyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Siz hiç İngiltere'nin Manchester'a, Almanya'nın Dortmund'a, İspanya'nın Valencia'ya, İtalya'nın Roma'ya ihtiyacı var gibi aba altından sopa göstermesini gördünüz mü diye yazmış. Fenerbahçe tribünü 34 taraftarına ayrı grup ve reisleri var. Sorun bunların bir araya gelememesi diye yazmış. Selamlar İstanbul Gazi Mahallesi'nden Kenan Görmez. Ey Ahmet Konanç, Türkiye'de tribün olarak Galatasaray taraftarı her zaman bir numaradır. Bu böyle biline diye yazmış. Galatasaray tribünlerinde tezahüratı taraftarlar değil, hoparlörlerde yapılmıyor mu diye yazmış.
1: Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kahvemi içtim, şu üzerinde neyse ki prensesim üstesinden gelirim bardağını bana verdiğin kahve.
0: Afiyet,
1: İçeyim abi.
0: Olsun. Evet.
1: Bak şimdi. Ne diyeyim? Mesela dur, takım isim vermeden bir tezahürat yapayım. Bir de böyle yapacağım.
0: Bu arada Freiburg taraftarının İnönü'de nasıl tribün yapıldığını Beşiktaş taraftarını hatırlatması bence sezonun en güzel şeyiydi
1: bak,
0: diye yazmış. Evet.
1: Bak. Çıplak sesle yapıyorum. Haydi şimdi, haydi şimdi, haydi. Haydi.
0: Tam zamanı, tam zamanı.
1: He. Bir de bardağı alıyorum abi. He. Haydi şimdi, haydi şimdi, haydi. Haydi. Tam zamanı, tam zamanı, şimdi. Şimdi. Sesi görüyor musun?
0: Duyuyorum.
1: Yani?
0: Evet.
1: Yani bir aksesuar desteğiyle yaptığın zaman ses farklı çıkıyor.
0: He. Doğan abi, Türk futbolunun kanayan yeresi Fenerbahçe maraton tribünün alt kısmıdır. Katılır mısın?
1: Bir daha söyle.
0: Türk futbolunun kanayan yeresi Fenerbahçe maraton tribünün alt kısmıdır.
1: Oradaki VIP tribünde problem var, evet. Çok kötü bir durum ya. Ali Koç'un en büyük yanlışlarından biri. Abi.
0: Orada her şeyin para olduğunu mu görüyorsun, her şeyin para olmadığını mı anlıyorsun?
1: Bravo, çok güzel. Her şeyin para olduğunu düşünenlere, her şeyin para olmadığının bir tokat gibi yüzlerine indiğini görüyorum.
0: Teşekkür ederim. Soru bu kadardı.
1: Ben de iyi cevap verdim ama.
0: Evet.
1: Ben de iyi cevap verdim.
0: O soruya
1: verdim.
0: Bu cevap. Evet. Seni Beşiktaş'ın teknik direktör olarak görmek istiyoruz. Dodo Yençek diye. Oha, ben geldim. En son
1: aramızda Galatasaraylılar var mı?
0: En son ben geldim.
1: Hadi biraz tuzlandıralım yemeği ya.
0: Aramızda Galatasaraylılar var
1: mı? Aramızda Galatasaraylılar var mı? Ya sizin muhabirleriniz dahi bütün televizyonlar, bütün gazeteler, bütün sosyal medya Fenerbahçe'nin başkanlık yarışını konuşuyor. Farkındasınız değil mi? Galatasaray'ın, hatta Türk futbol tarihinin en az konuşulan şampiyonluğu oldu bu. Farkındasınız değil mi? Kimse Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşmuyor. Galatasaraylılar bile. Tarihin en az konuşulan şampiyonluğu oldu. Niye? Fenerbahçe'de başkanlık yarışı var değil mi? Çok ilginç değil mi? Çevremde Galatasaraylılar var. Benle geliyorlar, Fenerbahçe'yi konuşuyorlar. Ben bunu söyleyince utanıp Galatasaray'a giriyorlar. Üçüncü cümle yine Fenerbahçe. Çevremdeki Galatasaraylıların ızdırap içinde olduğunu görüyorum. Fenerbahçe konuşuluyor. Biz bile Fenerbahçe'yi konuşuyoruz diye. Bu gerçekten

0: travmatik bir durum. Aramızda Galatasaraylılar var mı? Başla abi telefonlara. Yağsın abi telefonlar.
1: Bir dakika, telefonları
0: kısın. Yağsın abi telefonlar.
1: Ben sadece şöyle bak şimdi beni de öyle bir
0: yalan
1: yere çekiyorsun
0: mı? Yalan
1: ki,
0: mı?
1: Ben de kendimi Oğuz Altay gibi yalan hissediyorum mı? Bir anda karşında gelince. Ya adamlar dördüncü kez şampiyon olmuşlar. Artık az kutlarlar yani.
0: Abi hangi şampiyonluk az kutlanır ya?
1: Ya bir şey
0: söyleyeceğim. Değersiz şampiyonluk az kutlanır. Kıymet verilmeyen şampiyonluk az kutlanır. Ezik şampiyonluk az kutlanır.
1: Öyle deme.
0: Coşkuyla kutlamaları öyle lazım. Ben öyle demedim. Öyle olursa öyle dedim. Öyle bir şey yok.
1: Çok zekice cümleler kuruyorsun ama bir tribünü eleştiremiyorsun diye de 10 tane mesaj geliyor. Aa, bak oraya bağlanıyor.
0: Ben, benim kadar bu konulara giren olmaz. Ama isim vererek falan yapmak yanlış. Oralara girmemek lazım. Biz yapıcı olmaya çalışıyoruz.
1: Fenerbahçe tribünlerine kupa lazım. Herkes bir kupa alsın, kupayla bağırsın, sesleri daha çok çıkıyor demiş.
0: Çok, çok büyük, çok çok komik oldu, çok güzel oldu. Programımıza kattığın kıymet için teşekkür ediyoruz. Telefon numaranı lütfen mailden at, haftaya seni yayın alalım.
1: Arkadaşa sorar mısın?
0: Arkadaşa değil, Ahmet diye. Bey'e diyeceksin. Ya da Ahmet Konaç'a diyeceksin. Ne oluyor bu arkadaşa sorar mısın falan abi? Böyle mi geliyor mesajlar ya da sen daha mı yumuşatıyorsun? Direkt küfredenler falan var mı?
1: Yani zaten numara belli olduğu için
0: ha, edemezler falan
1: yani eder canım artık gemileri yakar,
0: bak,
1: limanı yakar.
0: Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani. Bak.
1: Etmek isteyen eder abi.
0: Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da bu kadar yok. Facebook'taki dayılar, Ahmet Konanç Facebook hesabındaki dayılar, amcalar. Dümdüz küfür ediyorsunuz. Yani orada yedi ceddiniz belli. Etmeyin.
1: Bari biraz bak, italik yapın ha, yani yazıyı.
0: Bari biraz abi
1: yan küfür edin.
0: Facebook'taki amcalar, dedeler, ya? Dayılar bak dümdüz küfür ediyor. Bak dümdüz. Aklına gelebilecek her türlü küfür ediyorlar. Ya bütün adresin, her şeyin belli. Hani şu anlamda diyorum, insanlar ayıplamıyor mu sizi? Çoluğunuz, çocuğunuz, torunlarınız sizi takip ediyor. İçinde Fenerler de var. Ya Facebook'taki, benim Facebook hesabımdaki dayılar bana dümdüz küfür ediyor ya.
1: Ne güzel mesaj.
0: Bunun
1: mesaj,
0: hukuki karşılıkları var, yapmayın.
1: Hiç okuyamayacağım mesajların gelmesine sebebiyet verdiğin için teşekkür ediyorum sana da Ahmet Konaç. Daha önce hiç olmazsa okuyabilecek şey yapıyordum. Seçiyordum, yumuşatıyordum, düzeltiyordum, bakıyordum. Şimdi hiçbiri artık tamamen sana odaklanmış durumda, anladın
0: kötü
1: mı?
0: Kötü mesaj yazanları banlar mısın abi? Ben mesela Cihan'ı banladım ya mesela. Cihan bana hiçbir yerden ulaşamıyor.
1: Bu radyoyu bizden sonra da kullanıyorlar ya. O senin kanalın ve şeyin, senin sosyal medyan olduğu için. O yüzden bizden sonrakilere de bırakıyoruz biraz.
0: Bizden sonrakiler de kullanıyor dediği demen güzel espri oldu abi.
1: Şimdi bir mesaj okumaya çalışıyorum. Arkasında 10 mesaj daha geliyor. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok güzel bir katkı.
0: Şey geliyordur o. Ya Galatasaraylılar. Tarihin en az konuşulan şampiyonluğu oldu. Farkında mısınız? Fenerbahçe kongresi yüzünden dedik ya. Hı. Ne var abi? Yalan mı?
1: Ya abi, sen her sene kongre yaparsan her sene şampiyon
0: yaparız,
1: oluruz. Bunu
0: yaparız
1: devam
0: abi.
1: Devam ediyor diyor. Fark etmiyor.
0: Bizim
1: biz
0: hoşumuza
1: Bayern
0: gidiyor abi.
1: Münih gibi olduk zaten diyor adam yani.
0: Ya
1: abi, onu
0: nerede Bayern
1: yani.
0: Münih gibi oldu ya Galatasaray? Nerede Bayern Münih gibi oldu? Bir sene, bu sene şampiyon olamazsak batıyoruz diyen bir kulüptü ya. Bunu diyenler var belli toplantılarda, konuşmalarda, belli futbolun adamlarına. Beni şimdi konuşturmayın abi. Aziz Yıldırım gibi oldum ben. Beni bak, beni konuşsun mu beni, bak beni
1: yani beni konuşturmayın. Şey para bende ya. Ne istersen dile benden, ne dilersen kısmı.
0: Biz seviyoruz abi kongre yapmayı.
1: Evet.
0: Hoşumuza gidiyor. Seneye de yapacağız. Şampiyonluk gelse bile o başkanı bir şekilde indirip bir daha kongre yapacağız. O alıştık, dünya alıştı.
1: Ben mesela Galatasaraylı olsam karşılığı. Yakup olsam şunu derdim sana. Sen de tarihinin en cılız geçen kongresini yaptın geçen sene.
0: Hangisi?
1: Saadettin Saran.
0: Çok da hareketliydi. Ha bu arada bir şey diyeyim. Buradan Yakup Çınar'la Murat Özen'e sesleniyorum.
1: Hadi.
0: Biz artık birlikte program yapmıyoruz.
1: Evet.
0: Bak çok ciddili bir şey söyleyeceğim.
1: Ciddili.
0: Dün akşam bir Fenerbahçe organizasyonuna katıldım. 3-4 kişiden duydum. Her programlarında bana sallıyorlarmış. Kardeşim, ben sizi sırtımda taşımak istemediğim için üçlü programı bitirdim. Ben size reyting yaptıramam. Beşiktaşlısı Fenerbahçe'yi konuşuyor. Galatasaraylısı Fenerbahçe'yi konuşuyor. Tarihin en az konuşulan şampiyonluğu olduğu farkındayım. Ama Fenerbahçe üzerinden, benim üzerinden reyting yapmayın. Bana dedi ki arkadaşlarım, her programda sana sallıyorlar dedi. Murat Özen, Yakup Çınar, kendi reytinginizi yaratın ya. Hadi Murat Özen'i anladım. Murat Özen zaten bir şey üretebilen bir adam değil. Etkisiz eleman. Hani tez antitez ortaya koyamaz. Ben onu biliyorsun düz Murat diyorum. Murat Özen. Hadi o benim üzerimden reyting yapsın. Ona acıyorum. Ona müsaade ediyorum. Fakat yayınlarında bana troll Ahmet diyen, benim üzerimden, Fenerbahçe üzerinden reyting yapmaya çalışan Yakup Çınar. Yapma. Kulağıma geliyor. Bak ben bir girersem ikinizin arasına bak kulağıma her yayında bizi konuşuyor. Ben konuşmuyorum abi Yakup'la Murat'ı. Ama Murat'ı serbest bıraktım. Düz Murat'ı. Çünkü Murat bir şey üretemiyor abi. Bizimleyken de bir şey üretemiyordu. Ne alakası var ya deyip çıkıyordu. O yüzden Murat Özen'i serbest bıraktım. Ama Yakup, kardeşim her programda beni konuşma.
1: Kaç kongrede bir yıldız veriyorlar diye yazmış. 5 kongrede bir yıldız alınıyor mu diye.
0: Güzel, bu espriyi sevdim, evet. Bu güzel, tamam bunu sevdim abi. Bu güzeldi. Bu arada ben Twitter hesabımda bir boşnak böreği fotoğrafı paylaştım. Az önce. Bu fotoğraf karnımın acıkmasıyla alakalı değil. Bosna'ya gideceğimle alakalı bir ipucu değil ki inşallah gideceğim. Hiç gitmedim.
1: Ne zaman?
0: İnşallah. Aa, hiç gitmedim. Hiç gitmedim ya Bosna'ya.
1: Yapma ya.
0: Vallahi büyük eksiklik.
1: Ya bir şey söyleyeceğim sana.
0: Ama cümle yarım kaldı.
1: Ege'ye ineceğine bir gün. Bir gün mutlaka oraya git. Bence gideceğim. Bir de baharda git.
0: Gideceğim. Ne de herhangi bir işte boşnak böreği lokantası açacağım falanla alakalı değil. Bu boşnak böreği paylaşımım bir transferle alakalı.
1: Aaa! Neyse heyecan kattın mı?
0: Lukman olmadı bitti denirken ben bir gün gece yarısı çat diye lokma fotoğrafı koydum. Hani Lokman, Lukman esprisi. Anlayan anladı.
1: Döktürdün yani.
0: Ha, geldi mi gelmedi ama süreç sonra nasıl ilerledi biliyorsun yani. Geliyordu neredeyse.
1: Lokuna mı şeye mi? Lokmanı. Tamam.
0: Lokmayı koydum. Lukman konuştu bütün Türkiye 15 gün. Olmadı ayrı. O onların beceriksizliği. Şimdi de boşnak böreği koyuyorum. Ama hangi adayla alakalı? Hangi mevkiyle alakalı? Onun biraz daha pişmesi lazım. Boşnak böreğinin biraz daha pişmesi lazım. Twitter'daki paylaşımı soruyorlar abi. Karnımın acıkmasıyla alakalı değil. Transferle alakalı. Son dakika. Fabrizio Romano
1: birazdan yanına gelir zaten. Ona söylersin diye.
0: Yakup zaten anca benim yanıma gelir abi. Gölgemde beslenir.
1: Dinliyor şu an yolda.
0: Dinliyor.
1: O kadar uzak değilsin. Dikkat et. Yavaş git.
0: Son
1: yavaş.
0: Dakika Fabrizio Romano.
1: Bak ehliyeti kaptırdın, yavaş git. İkincisine
0: girdin. Aldım ya.
1: Radara girme.
0: Geçici ehliyeti al. Abi yalnız bir şey söyleyeyim. Bak ehliyetle ilgili bir kamu spotu yapmış oldum. Herkes bizim marketçi bile abi dedi ehliyetime baktım dedi. Bir ay kalmış dedi.
1: Devletten göremiyor muyum ben ya? Görüyorsun. Şu an ehliyetim yanımda değil. Kimliğim yanımda.
0: Gör. E-Devlet'e gir. Sürücü belgesi sorgula de. Bana son kullanma tarihini söyle. Ben de bu arada ek bir kamu spotu bilgisi vereyim mi? Abi ehliyeti yenilemek için gidiyorsun ya. Ehliyeti yenilediğinde akşam 5'e doğru geliyor E-Devlet'e geçici belge. Ben orada araba kullanmayacağım mı?
1: Hayır. Yapmasaydın. Daha önce yapsaydın.
0: Bir dakika, ehliyeti kaptırmamış olsam, süresi geçmeden başvurmuş olsam ehliyet bende mi kalıyor? Alıyor nüfus onu yine diyebiliyorum. Bence almıyor. Yenisi gelince onu iptal et diyor. Herhalde öyledir. Bununla ilgili tecrübesi olanlar yazsın bize. Çünkü bir yere vermen lazım onu. Ben 4-5 saat orada ehliyetsiz kaldım.
1: Sürücü belgesi bilgileri sorgulama mı?
0: Sorgula abi. Tarihini söyle. 4517 lira cezası var ya. Tarihi geçen belge kullanmak. Ben erken ödedim. 3500 küsür ödedim. Yenilerken de bir 2500 gitti de.
1: A2'm de var benim. Şey.
0: 10 yıl. Şeye bak abi, B'ye bak. B1 değil, B'ye bak. B'ye bak.
1: Hayır, şey gözükmüyor.
0: Görünüyor.
1: Son kullanma tarihi burada gözüküyor.
0: Gözüküyor abi, altta var, detay metay var. Sen E-Devlet kullanmıyorsun galiba çok.
1: He, bitiş tarihi 2028, 10. ay.
0: Tebrik ederim. Ben yalnız şöyle bir hata yapmışım. Yani
1: geçerlilik bitiş tarihi çok 2028, iyi. 10. ay.
0: Ben 2016'da ehliyet yenileme 10 yıllık süreci yeni başladı ya. Hemen ilk ay gittim yeniledim abi. O yüzden kalabalığa denk geldim benim gibi erkenciler, telaşlılar yüzünden. Mesela benim şimdi 2036, şimdiden beni 2036'nın stresi sardı bu arada. 2036'da bu,
1: sen gene değiştir, 37 yap onu.
0: Ben ne yapacağım biliyor musun?
1: Kaçırırsın.
0: Bu döngüye gelmemek için, yoğunluk döngüsüne. 2036'da değil, 2035'te ehliyetimi yenileyeceğim bir yıl önceden. Yenileyebiliyorsun. Bir yıl önceden yenilemek istiyorum diyorsun. Yenliyorsun.
1: Pasaportu yapamıyorsun.
0: Döngüden çıkacağım.
1: Yapabiliyor musun? Pasaport bitmedi çünkü. Bitti mi?
0: Ya bu pasaportta da bir şey söyleyeceğim. Kimisi diyor ki 6 ay kaladan sonra çıkamazsın başka bir ülke. Kimisi diyor ki son 3 ay. 3 ay diyebiliyorum ben.
1: Yani o ülkenin yakınlığına bağlı. Ne kadar dönebileceksin, dönemeyeceksin orada endişe yaratır. Ha. İster istemez kapıdaki der ki mesela 3 aydı sonra nedir?
0: Budur. Son dakika Fabrizio Romano Fenerbahçe Robert Lewandowski'yi bonservissiz olarak kadrosuna katmakla ilgileniyor. Lewandowski tüm seçenekleri değerlendirmeyi sürdürürken oyuncunun temsilcileriyle ilk temas kuruldu. Lewandowski başkan adayı Hakan Safi tarafından önerilen isimler arasında yer alıyor. Bu da bizim yaptığımız haberlerin ucundan kıyısından haber girmiş yani. Çok daha ilerleyen görüşmeler var Lewandowski ile. Karısı dün paylaşım yaptı Türkiye'ye geliyoruz diye.
1: Ali Öztürk'ü hatırlıyor musun? Antalya Spor'un bir dönem başkanıydı.
0: Onun oteline geliyor sürekli.
1: Onun oteline gelme sebebi bacanak oldukları için, onu biliyor musun?
0: Ali Öztürk de bacanaklar değil mi?
1: Evet.
0: Bunun eşi Türk mü Lewandowski'nin?
1: Evet galiba.
0: Hmm.
1: Öyle bir şey olması lazım. Kayınço olamaz da bacanaktır büyük ihtimalle. Şimdi şey diye düşünenler var. Kayınço neydi? Bacanak neydi diye. Öyle bir yakınlıkları var yani.
0: Hakan Safi'nin Lewandowski ciddi. Greenwood'la görüştüler, anlaştılar. Kulüplerin anlaşmasına kaldı iş. Onu da ancak Greenwood açıklayacak ben anlaştım diye başkan olursa Marsilya ile anlaşacak. Paranın yarısı Manchester'a gidecek Marsilya'dan.
1: Önce Greenwood açıklaması mı etkiler, Lewandowski açıklaması mı etkiler, oy oranını değiştirir?
0: Greenwood. Çok büyük adam.
1: Tamam, bir sağ kanat oyuncusu 42 maçta 26 gol 11 asist yapmış bir istatistiği var ama bir de rahatsız ve problemli bir oyuncu. Bakınız John Duran gibi diyeceğim ama önce reklama gideceğim, sonra bu oyuncularla ilgili detayları
0: ben
1: konuşacağım.
0: Ben de bir anons yapayım abi.
1: Yap hadi.
0: Saat 12.30'da kurumumuzun
1: Digi
0: diğer kanalı Sansürsüz Futbol'dayım.
1: Sansürsüz'desin bugün.
0: Saat 12.30'da Muzaffer Can Bedir'le Sansürsüz Futbol YouTube kanalında canlı yayındayım.
1: Hadi bekliyoruz. Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam

0: şuraya bakıyorum, kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor. Mutlu sabahlar, bir kez daha tekrar birlikteyiz. Ahmet Konaş'tayız.
0: Ne kadar birlikteyiz? Ben pek birlikteyiz gibi hissedemiyorum abi. Fenerbahçe ile ilgili bir tane olumlu bir şey söylesem sen hemen karşımda yarılıyorsun abi.
2: Fiziki birlikteyiz.
0: Evet. Bence biz birbirimize tahammül etme sınavından geçiyoruz her salı günü.
2: Geçen sessiz sabah, kalma hakkımı mı kullanıyorum?
0: Geçen sabah mesaj attım. İşte anons yapıyorum ya gelirken işte. Doğan Öncel'le mücadelem birazdan başlıyor, beni yalnız bırakmayın diye.
2: İlk cevabı veren kim? Aygün Özüpek.
0: Doğan Allah yardımcın olsun diye. Aygün abi ya.
2: Şimdi milli takım hakkında biraz konuşmak isterim. Sen ister misin?
0: Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmesi Galatasaraylıları üzer mi?
2: Ya bir kısmı evet.
0: Eğer Hakan Safi başkan olursa Hakan Çalhanoğlu'nu %90 alacak. Büyük bir para teklif etmiş. Hakan için profesyonel futbolcu, para önemli.
2: Mesut Özil'in gelmesi üzmüş müdür Galatasaraylıları?
0: Üzmemiştir ama Hakan Galatasaraylı. Ve Hakan Mesut Özil'den daha prime döneminde şu anda. Mesut'un...
2: Hakan aktif.
0: Aktif yani Hakan.
2: İlkay gibi de değil. Onu da söyleyelim. Dünkü milli takımı seyrettiğinde seni en çok heyecanlandıran isim kim oldu?
0: Hepsi ya. Ben bu milli takımda
2: mesela ilk kez forma giyenlere baktığında evet ya dediğin çocuklarımızdan. Mesela Aral Çimşir'i izlerken.
0: Can Uzun'u çok beğendim mesela.
2: Can Uzun'u izlerken
0: beğendim.
2: Ondan sonra Muhammed de Altay'ın yerine oyuna girdi. Ayaklarına inanılmaz hakim kalecilerden bir tanesi bu arada.
0: Başakşehir'in kalecisi.
2: Evet. Sonra Aral'ın mesela Midtjylland'de de sürdürdüğü o performansı milli takıma yansıtacağını, bu turnuvada da zaman zaman ön plana çıkacağını düşünüyor musun?
0: Kimin?
2: Aral'ın.
0: Yani
2: çok mu kendini ispatlamaya çalışan bir oyun sergiledi?
0: Evet. Yani umarım öyle olur. Ben Amerika-Senegal maçını izledim. Abi muhteşem başladılar. Özellikle bizim sağ bek tarafımız, yani Zeki Çelik'le Merih Demiral'ın oynayacağı tarafı.
2: 4-3 mü bitti o maç? Öyle bir şey bitti, evet. Galiba değil mi? 3-2
0: farklı
2: mi
0: yendiler. Bizim sağ beklerin Zeki Çelik'le Merih'in olduğu
2: 3-2,
0: yeri
2: 3-2 bitti.
0: Çok iyi kullanıyorlar. Orada bizim çocukların işi zor. Sol çizgiden çok iyi dibe inip içeri kesiyorlar.
2: Yalnız çok fazla top kaybı yapıyorlar
0: yani ama.
2: O prese karşılık Makedonya'ya başladığımız gibi bir oyun anlayışında Amerika'yı soğuk duş etkisiyle ilk 10 dakika
0: İnşallah.
2: Etkileyebiliriz.
0: İnşallah ama bizim iyi takım, bir de kollanacaklarını düşün.
2: Garantileyerek kollanacaklarını Amerika düşün. Maçına çıkmamız lazım işte o yüzden.
0: Kaç grup var bilmiyorum ama 8 grubun en iyi üçüncüsü, en iyi üçüncü olan ilk 8 grubun en iyi üçüncüsü çıkıyormuş. Ben çıkarız diye düşünüyorum son 32, son 16. Çıkarız diye düşünüyorum yani.
2: Ya tabii bir yolculuğumuz var. Bugün itibariyle başlıyor. Artık çocuklar Amerika'ya hareket ediyor. Arizona'da kamp yapacak Ay Yıldızlı ekibimiz. 7 Haziran'da biliyorsun Florida'da Venezuela ile oynayacağız. Biraz o coğrafyanın takımlarına karşı da nasıl bir reaksiyon gösteriyoruz bakmamız lazım. Dün Türkiye Dünya Kupası'nda oynadığı oyunlarla belki de en rahat galibiyetlerinden bir tanesini aldı. Ama maçı izlerken görüp ardından çıkarken de alkışlanan Elmas'la ilgili düşüncen nedir?
0: Elif Elmas mı? Hı-hı. Ya ondan daha iyi bir performans beklerdim. Alkışlanıyor çünkü seviyoruz. O bizi seviyor. Kosovalı kardeşlerimiz, Makedon kardeşlerimiz, Boşnak kardeşlerimiz. Biz de hep sempatiyle
2: bir açık kapı bırakmış
0: karşılanır. Bıraktı ama ben
2: İstanbul'u çok seviyorum. Beğendin mi tekrar gelmek
0: Elif'in
2: istiyorum
0: performansını?
2: Diye. Ya Makedonya'da parlayan yıldız gibi gözüküyor yani.
0: Yani Fenerbahçe için, Galatasaray için, Beşiktaş için şu anda yeterli
2: Napoli'deki
0: mi
2: değil? Napoli'deki performansı hiç de fena değildi.
0: Ya çok da değersizleştirmek istemiyorum. Kıymetli bir oyuncu ama bilmiyorum. Bir de şu anda 3 büyük takımda da yer yok ona. Mesela dün Orkun Kökçü atmadı mı ilk golü?
2: Evet.
0: Bak sana ne dedim tartışılırken geçen sezon. Orkun Kökçü'nün kıymetini bilmiyorsunuz dedim. Hani senin şahsında herkes için söyledim. Orkun Kökçü muazzam bir oyuncu. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam Orkun Kökçü'nün etrafına ona sorarak takım kurarım. Bak muazzam bir oyuncu, muazzam bir hücum gücü. Şimdi Beşiktaş'ta Orkun Kökçü var. Fenerbahçe'de Asensio var. Ha Galatasaray'da ama Galatasaray Elif Elmas'tan daha iyisine bakar oraya. bilmiyorum yani şu anda Elif Elmas'ın üç büyüklerde olacağını düşünmüyorum.
3: Ne kadar doğru bilmiyorum ama sosyal medyada yapmış olduğu yayınlarda dijital platformda Serdar Ali Çelikler'in bir açıklaması oldu. Arda Güler'le ilgili Aziz Başkan'la mı konuşmuş? Aykut Hoca ile ilgili Asensio varken ben derken bir sene böyle bir durum söz konusu mu sence? Arda'nın gelme ihtimali Fenerbahçe'ye.
0: Arda ile ilgili haberi dün ben yaptım. Hatta yanına Ferdi'yi de koydum. Ben Arda Güler'le ilgili ve Ferdi ile ilgili Aziz Yıldırım cephesi bazı soruşturmalar, bazı girişimler yaptı dedim. İnsanlar haklı olarak ya ne Arda'sı, ne Ferdi'si falan dediler. Fakat burada Arda ile ilgili başlayayım. Bir, ikisini de Aziz Başkan kiralayabilir miyiz diye sordurmuş. Neden? Arda'da insanlar şunu bilmeli. Mourinho'nun takımın başına gelecek olması Arda Güler tarafında bir endişe kaynağı oldu. Hatta babasının, Arda'nın babasının bir yerde bu konuyla ilgili biraz endişeli konuştuğunu da duydum. Gelir Mourinho, hissederler. İşte antrenmanda yedek takım yeleği verir falan filan filan. Bu ihtimal olabilir. O yüzden Aziz Yıldırım tarafı Arda Güler'i bir yıl kiralayabilir miyiz diye bir sordurmuş. Ferdi Kadıoğlu'nu da sordurmuş. Ferdi Kadıoğlu için Hakan Safi'nin de büyük çabası var. Ferdi Kadıoğlu'nu da bir yıl kiralayabilir miyiz, ikna edebilir miyiz diye kendisiyle görüşmüşler. Ama Ferdi kalmak istiyor. Buraya kadar olan haber.
3: Bu arada gelip Mourinho kimin vaadi?
0: Başka bir gelişme.
3: İki tane başkan adayı var biliyorsun. Mourinho kimin vaadi?
0: Mevcut başkan adayının.
3: Perez'in.
0: Hı-hı. Onun vaadi. Arda durumu bu abi.
3: 23 yani. Yıldır görevinin başında olan biri. Real Madrid'de. Orada da bir değişim isteniyor biliyorsun.
0: Evet.
3: Enrique diye 89 doğumlu bir genç çocuk başkan adayı. Para desen bende var diyen biraz çok benziyor Fenerbahçe'ye. İşte 20 yıldır görev yapmış bir Aziz Bey'in tekrar gelecek gibi gözükmesi. Öbür taraftan genç bir başkanın Enrico gibi Hakan Bey'in de gündeme gelmesi falan. Benzer yanları çok var şu an. Ve aynı tarihte seçime gidiyorsunuz Real Madrid'le.
0: Keşke Real Madrid'in son kötü dönemleri var ama iyi dönemleri de var son 10-15 yıl içinde. Onlara da biraz benzeseydik. Yani Fenerbahçe ile Real Madrid benzeşiyor. Kültür olarak, şaşa olarak. Ama tabii Real Madrid Fenerbahçe'nin yaşadığı süreçleri, kumpas sürecini falan yaşamadı tabii yani. Yani o biraz farklı detaylar oldu. Yoksa Fenerbahçe bu kadar geriye gitmezdi, bu kadar makas açılmazdı.
3: Paraysa para kısmına nasıl bakıyorsun? Bir kongre üyesi olarak. Seni heyecanlandırıyor ya, para mı gerçekten çözüm?
0: Ya abi bunu bu şekilde sorduğun zaman...
3: Az önce
0: taşlar yerine oturmuyor.
3: Az önce bahsettiğimiz konu da başlangıcını konuştuğumuz için söylüyorum bunu. Bu soruyu ilk başta sormadım. Tribünlerin değişmesi gerekmesinden bahsettik. Tekrar yeni bir oluşumun nasıl olması gerektiğini konuştuk. Artık bu soru 10. soru falan. Para kısmı.
0: Para da lazım ya. Parasız oluyor mu? Para da lazım. Var ve Fenerbahçe'de para her zaman var. Fenerbahçe parasız kalmaz. Verenler çıkıyor. Böyle insanlar olmayan camialar düşünsün. Bizim adımıza endişe etmesinler. Var, paramız var. Paralı başkanı seviyoruz. Parayı seviyoruz. Kongre yapmayı seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Vazgeçmiyoruz abi Fenerbahçe'den. Vazgeçmemizi bekleyenlerin hüsranıdır. Dışa vurumudur. Para mı çözüm, bilmem ne mi çözüm. Kaç kongreye kaç yıldız veriyorlar söylemleri. Bırakalım abi bu işleri. Fenerbahçe başka bir camia abi. Yıkılmaz, yılmaz. Seviyoruz abi. Toparlanacak deninde sonunda. Çıkışı da geçecek. Hep böyle mi gidecek yani? Dünya böyle mi dönecek hep?
3: Hakan Safi seçilen başkanın gelir gelmez en az 50 milyon euro nakit bulması gerektiğini, kulübün acil ödemesi gereken bu işte transferler hariç bu kaynağı da kendisinin karşılayacağını söylemesi. Paraysa işte para, ben veriyorum diyerek sohbete noktayı koydu diyor. Mehmet Aslan'ın bugünkü Hürriyet gazetesindeki köşesinde Fenerbahçe'yi incelediği yerde. Aziz Yıldırım'la ilgili de hatta ekibiyle ilgili özellikle yönetim kurulu listesiyle bu seçimde öne çıkan bir isim olduğunu söylüyor. Daha iyi bir listeyle Fenerbahçelilerin karşısına çıkıyoruz. Bu listenin etkisini herkes hissedecek. Yorumlanan bu aynı ifadelerle yaptık yine yaparız mantığını ön plana çıkartması nasıl etkiler seçmeni? 44 bin üye oy verebilecek ama katılım ne demiştik? 20 bin, 22 bin mi? Olur diye tahmin ediyorduk Ahmet.
0: Bence 25 bini bulacak abi. Son seçimde 25 bin küsürdü. 25 bini bulur abi.
3: 25-30 diyelim hadi.
0: 30'a çıkarsa Hakan Safi kazanır. Çünkü kararsızlar geldi demektir. Kararsızlar da Hakan Safi bizi ikna etsin diyen kararsızlar. Aziz Yıldırım'a verecek olan Ali Koççular değil. Hakan Safi ikna edemedi, gelmiyoruz diyenler. Gelirlerse Hakan Safi ikna etti demek. Hakan Safi'ye büyük büyük çoğunluğu Hakan Safi'ye verecek olanlar demek. Kongreyi şu anda biz böyle okuyoruz abi. Ama şu anda Yıldırım önde. Hakan Safi o kesimi kongreye gelmesi için daha ikna edemedi abi. Yani kongreye katılım artarsa...
3: Hemen sana bilgi vereyim. Dünya kupasında milli takımımızın kadrosu açıklandı. Son dakika bilgisi olarak
0: sonra
3: aktarayım.
0: Sonra kesilenleri de söyleyelim. Yusuf Akçiçek mesela götürülmedi.
3: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır üçlüsüyle gidiyor. Montella, Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söğüncü,
0: yok.
3: Çağlar Söğüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik savunmacılarımız. Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu. Forvet hattında da Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün. Yani nihai kadroda yer almayan isimlerde kimler var? Yusuf Sarı, Atakan Karazor, Mustafa Eskihellaç, Yusuf Akçiçek, Ahmetcan Kaplan ve Ersin Destanoğlu kadroda yer alamayan oyuncular. Bu arada A milli takımın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere Amerika'ya gidecek kafilede yer alacak olan isimler listesinde gözüküyor. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir, Demir Ege Tıknaz bu isimler kaleciler için turnuva boyunca devam ediyor biliyorsun.
0: Onlar ve götürülecek yine de.
3: İlk maçlardan önce bir sakatlık olursa Aral Şimşir'i Demir Ege Tıknaz'ı kadroya katabiliyor Montella. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Güzel bir başlangıçtı milli takım için. Tabii sevdiğimiz bir başlangıçtı. Mükemmel bir giriş yaptık. Yaptığımız pres bize pozisyon ve gol getirmedi. Ama pozisyonları ne kadar kolay yakalayabileceğimizi gördük. Burada tabii biraz da rakibin de durumu söz konusu. Keşke gol olsaydı dediğim bir müthiş şut vardı. Can bu işi yapabilir hissiyatını verdi. O noktada topla buluşup da bu denemeleri yapıp böyle güzel bir şut çekebilen bir oyuncu olması, istiyor olması çok güzel. Gerçekten yüreğiyle sahada olan bir milli takım gördük. Aynı zamanda enerjimiz tavan, herkesi gururlandırmak istiyoruz diye de çocuklarımız söylüyor. Bir gövde gösterisi yaptık. Bundan sonra bir de tabii oynayacağımız bir diğer maç için hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Oradaki sonuca göre de Dünya Kupası'nda ilk maçta alacağımız skorla yakalayacağımız hava şimdi onlar düşünsün kıvamında olur gibi geliyor. Bu arada basketbolda da 39 dakika 57 saniye yenik götürdüğü maçta Anadolu Efes'i yenmeyi başardı Fenerbahçe. Muhteşem bir geri dönüş yaptı.
0: Ya bitime son 5-10 saniye takırın öne geçti. Çok zor geçti o maç.
3: Bulduğu üçlükle, Takır'ın evet. Bulduğu üçlükle.
0: Bir sonraki maç için de 1000-1500 bile satılmış daha. Çağrı var salona gelin diye. 2-0 öne geçelim. Sinan Erdem'de mi oynuyor Efes? Abdi İpekçi'de mi eski? Sinan Erdem galiba.
3: Büyük ihtimalle.
0: Oraya 2-0 öne geçelim diye çağrıda bulundu Fenerbahçe yetkilileri. Tabii aynı anda milli maç da vardı. Oraya gelen Fenerliler de vardı. Kadıköy'de maç diye. Yıllar sonra Kadıköy'de milli maç oldu tabii. Zor bir eşleşme. Öbür tarafta da Bahçeşehir Beşiktaş oynuyor yarı finalde.
3: Evet.
0: Telefon alalım abi.
3: Onlar da yani Beşiktaş'ın maçı da hemen söyleyelim. Saat 20'de başlayacak.
0: Bugün.
3: Evet.
0: Fener'in rövanşı ikinci
3: Türkiye
0: maçı ne zaman?
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Playoff yarı final serisi ilk maçı Beşiktaş Gain bugün Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Akatlar da oynanacak maç. Saat 20'de başlayacak. Sizin diğer maçla ilgili bilgiyi de bulursam okuyacağım birazdan. Bir sonraki maçla ilgili daha yapılmamış. Ünal Özak yazmıştır gerçi de. Ünal abiye de buradan sevgiler saygılar olsun. Ne dedin demin? Bir şey söyledin. Telefon mu alalım?
0: Telefon alalım biraz abi. Dinleyicilerimizi dinleyelim.
3: 0212-273-1010 telefon numaramız. Dinleyicilerimiz mesajlarını yazdılar. Ben birkaç tane mesaj okurken oradan gelen telefonlara da şöyle bir bakalım. Dodo Fenerbahçe değişmesi gerektiğini düşündüğüm şeylerden birinin de 100 bin lirası olanın oy kullanarak başkan seçme sisteminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Katılır mı Ahmet abi diye.
0: Katılırım, niye katılmıyorum?
3: Altay Bayındır, Samet Akaydın, Kaan Ayhan olmaması gereken isimlerdi. Fransa Lig 1'in en iyi kalecisi seçilen Berke Özer olmalıydı. Demiş ki Berke'nin durumu Berke'den kaynaklanıyor arkadaşlar. Bizim kongre sayımızı söylüyorsunuz. 20 bin, 30 bin, bir de Galatasaray tek adayı olan Sayın Dursun Özbey'e yapılan kongre sayısı 3 bin olmamış. Nasıl herkes Fenerbahçe'yi konuşmasın ki? Şu farka bakar mısınız demiş. Bu arada çarşamba günü saat 8'de Fenerbahçe'nin maçı.
0: Çarşamba saat 8'de aynı anda Aziz Yıldırım'ın da Faruk Ilgaz'da Büyük İstanbul buluşması var.
3: Bu arada milli takımın kadrosunun tamamen menajer kadrosu olduğunu söyleyelim demiş.
0: Ya girmeyelim o işlere.
3: Evet.
0: Ben de bu tartışmaları çok yaptım ama Dünya Kupası enerjisini düşürmeyelim, yükseltelim. Haydi milli takım. Haydi milli takım diyelim. Keyfini çıkaralım. Dünya Kupası'ndayız.
3: Bu arada az önce Real Madrid benzetmem Fenerbahçe'de çok benziyor derken başkanların ve kaldıkları sürelerle alakalıydı. Onun sonrasında olayı istediğiniz yere çekebilme özgürlüğünüzü kullanıp farklı yerlerden bakmanın yansımalarını gördüm mesajlarda.
0: Galatasaraylı arkadaşlar.
3: İyi yayınlar Doğan abi.
0: Benzettin diye moralleri bozulmuş.
3: İki takım kadrosu açıklandı gördün mü demiş şimdi. Sağ olsun. Ahmet Bey'e sorar mısınız? Sıdıki'nin boyu uzadı mı bu yaz?
0: Uzuyor, sürekli uzuyor boyu. Niye merak ediyor Sıdıki'nin boyunu ya? Ne yapacaksın Sıdıki'yi?
3: Aykut Hoca oynatır mı gelirse Sıdıki'yi?
0: Abi Aykut Hoca Sıdıki'yi oynattığı anda zaten tepki görüyor. Yine tepki görüyor. Bir de Sıdıki'nin oynaması demek yine golcü alınmadı demek. İki golcü alacaklar.
3: Sen de ne yapacaksın Sıdıki'yi mi diyorsun şu an?
0: İki öyle yabancı golcü alacaklar. Üçüncü golcü de yerli olacağı için Sıdıki'ye yer yok artık. Ama iyi golcü yetişecek, inşallah faydalı olacak.
3: 10+4 konusundaki düşüncen nedir?
0: Fenerbahçe çok büyük sıkıntı yaşıyor bunda. Çok büyük problem yaşıyor.
3: Ama hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ya tepki bir şey verecek söyleyeceğim. Bir yönetim olmadığı ya için mi?
0: Yönetim yok, belli değil. Şimdi Yakup Çınar dedi ki geçen yayında. Galatasaray'ı engellemek için bu kural çıkarıldı dedi. Bu kural geçen seneden belliydi bir. Fenerbahçe'nin işine yarayacak bu kural dedi. Alakası yok. Fenerbahçe Galatasaray'dan daha çok zorlanıyor. Ben geçen gün bunun matematiğini yaptım yayınımda. Çok zorlanıyor. 10+4'ten. Hı hı. Artı 4 demek 23 yaş altı, en az 4 oyuncu alman demek. Dolayısıyla bunun Fenerbahçe'yi savunmakla alakası yok. Bu kimin işine yarar biliyor musun artı 4? Hı. Galatasaray ve Fenerbahçe kadar bütçesi olmayan takımlara yarar. Trabzon'a yarar, Beşiktaş'a yarar mesela. Fenerbahçe'ye yaramaz. Galatasaraylı arkadaşlar reytingi Fenerbahçe üzerinden yapmak istedikleri için Fenerbahçe'ye bunu da yamamaya çalıştılar. Halbuki Fenerbahçe'de zararı var bunun. Tepki gelmeme nedeni yönetim yok ortada. Yarın yönetim gelir der ki bu artı 4'ü değiştirin abi.
3: 10-81 beni duyabiliyor musunuz?
4: Günaydın.
3: Günaydın. Mutlu sabahlar olsun. Hoş geldiniz. Buyursunlar.
4: Ahmet Kodancı'da selamlar. Doğan Bey. Ben İstanbul'dan arıyorum. Fenerbahçe taraftarıyım. Kongre hakkında yani şöyle benim gönlüm Aziz Yıldırım'dan tarafa. Çünkü neden artık onun yaşı belirli bir yaşa geldi. Son dönemlerinde de kusturmamak lazım. Ve Fenerbahçe'yi de başarılı bir şekilde bırakıp da gitti zaten. Ondan sonra da Hakan Safi gelsin. Çünkü Hakan Safi'nin daha yaşı küçük, yaşı genç.
0: Genel düşünce yüzden böyle zaten. Hani Hakan Safi'yi de kırmak istemiyorsunuz. Kongrede de böyle evet, bir görüş var. Nasıl aynen, olsa gençtir, heyecanı vardır. Yani, işte Hakan Safi'yi yazdık çok kenara. Demek ki güçlü bir başkan adayımız var artık. Onu yaparız 3-5 sene sonra ama Aziz Yıldırım'da bir kez daha bir yol yürüyelim diyorsunuz.
4: Evet. Hoca peki, olarak da zaman ben Aykut Kocaman'dan taraftarıyım. Ama bundan yıllar önce Fenerbahçe TV'ye bir röportaj vermiştim ben. Bağdat Caddesi'nde. O zaman evet Ali Aykut Kocaman'a rağmen şampiyonuz dedim. Çünkü Alex'i kırdı. Alex çok değerli bir oyuncuydu. Fakat 3 Temmuz'da da çok dik durdu. Yani Aykut Kocaman. Onun hakkını da vermek lazım. Bunlar Fenerbahçe'nin değerleri. Evet, bazen bazı şeyler olmuyor ama olan şeyi de elde tutmak lazım. İtelemeden, kakalamadan Fenerbahçelilerin Aykut Kocaman'a sahip çıkması lazım. Yani ben 53 yaşındayım. Yani iyiyi de gördüm, kötüyü de gördüm. Üstemizi de gördüm. Siz biraz önce dediniz ya Ahmet Bey, Bayern Münih dediğiniz şey olmuyor. Pardon, Real Madrid dediğiniz kumpas olmuyor. Ve artı otobüsü kurşunlanmıyor.
0: Evet.
4: Bu çok önemli.
0: Haklısın. Yani biz maalesef konuşulmuyor. Oralara sürekli girmiyorlar. Yani, bunu söyleyen çok fazla çevremizde insan var ama oralara girmeden olmuyor yani.
4: Aslında şampiyonluk paralarını yaktık da geldiydik. Hani 88-89 yılında 103 golle rekor kurduğumuzda ilk yarı 0-0'dı maç. İkinci yarı 5-0 evet. Almıştık bu maçı. Aynısı oluyordu. Biz şampiyonluk paralarını yakıp geldiğimiz dönerken ama o ışık maalesef söndü. O yüzden ben Fenerbahçe kongre üyelerinden şunu rica ediyorum. Lütfen artık bizim çayımız soğuktu, kekimiz bayattı şeylerini bıraksınlar. Fenerbahçe'nin başarılı olması için şu an Aziz Yıldırım'ın etrafında dönsünler ama Hakan Sahvi'yi de lütfen kırmayalım. Ben teşekkür ediyorum size.
5: Biz İlk teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. 88-90 size de günaydın.
6: Alo, selamünaleyküm.
5: Hoş geldiniz, aleykümselam.
6: Hoş bulduk abi. Orada ben Azerbaycan'dan Hidayet. Galatasaray taraftarıyım.
0: Ses çok kötü geliyor abi. Biraz da sen anlamaya çalışır mısın? Benim yaşlandım, kulaklarım çok iyi duymuyor.
5: Ben çok iyi duyuyorum.
0: Sevgili kardeşim, Galatasaraylı kardeşim. Hı. Biraz da tane tane konuşur musun? Ses böyle bir dalgalı geldi.
6: Olur abi. Benim sorum vardı abi size. Kerem Aktürkoğlu'nun Fener'e gelmeden önce Barış Alparslan'ın da Galatasaraylı olduğunu dile getirmiştiniz. Hatırlıyor musunuz?
0: Ne dedi, ben anlamadım ki.
5: Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaraylı olmadığını, Fenerbahçeli olduğunu dile getirmiştiniz dedi Fenerbahçe'ye gelmeden
0: evet.
5: önce.
0: Evet.
6: Barış Alper'in de Fener'de olduğunu söylemiştiniz. Hatırlıyor musunuz
0: Kimi?
6: Abi?
0: Barış Alper'in.
6: Evet.
0: Evet, doğru.
6: Yayınlarımızda var.
0: Evet.
6: Penaltı alıp Fener maçında, Galatasaray maçı, Fener maçında nasıl sevindiğini gördünüz mü abi?
0: Gördüm.
6: O bükemeli nasıl öyle çevirebilir abi?
0: Para tatlı.
6: Para tatlı. İnşallah her sene Galatasaray şampiyon olur ama her sene Fenerbahçe konuşulur.
0: Kızma kızma, bir şey sordum. Ben de yanıt verdim canım kardeşim. Kızma
6: ama
0: ya.
6: Abi ben tamam. Yok sorun değil. Hoşuma gidiyor abi. Benim de çok iyi şekilde biliniyorum. Evet. Keyif alıyoruz, yemin ederim. Bir de şey soracaktım abi. Vedat Muriç ile ilgili. 5 sene önce gönderdiğin koptuğundan neden Vedat tutmuyorsun? Çok gol atıyor diye mi?
5: Şota'nın tercümanı gibi Vedat Muriç. Vedat Muriç'ten neden medet umuyorsun?
0: Vedat
5: 5 sene önce gönderdin diyor.
0: Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. %100 teyitli bilgi. Bundan 15 gün önce Okan Buruk Vedat Muriç'i aradı. Hayır cevabı aldı. Okan Buruk neye medet umuyor? Vedat Muriç çok iyi golcü kardeşim. Seni şimdi Azerbaycan'dan bizi arayan çok güzel bir kardeşimizsin. Seni mutlu etmek için ne söylemem lazım? Söyleyeyim öyle git.
6: Tamam, yok yok. Ben sorumda hemen cevap verdim. Yani. Biz ikinci forvet olarak isteyebiliriz. Yedek şartı ama siz tek forvet olarak istiyorsunuz adamı.
0: Hayır, tek forvet olarak da istemiyoruz. Sen her şeyi yanlış takip etmişsin kardeşim. İki tane forvet alacağız. Bir tanesi Vedat Muriç. Ve Vedat Muriç çok iyi golcü. Bu lige damga vuracak ya. Önde tutar takımı, opsiyon olur. Takımı öne yığar, orta sahayı, savunmayı rahatlatır. Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye gelmesi, Galatasaray'ı reddetmesi seni niye bu kadar çok gerdi, sinirlendirdi? Sende Osimhen var
6: yok,
0: ya.
6: Yok yok.
0: Hakemi boğazlıyor, evet, hakemi abi. İtiyor, rakibi boğazlıyor, kırmızı görmüyor. Daha ne istiyorsun? Dünyalara bedel Osimhen var ya.
6: Oscar golde.
0: Ya bir kere yaptı, bir tane yapıyor, adamı 10 sene gözümüzün önüne sokuyorsunuz ya.
6: Abi, iyi yayınlar diliyorum abi, kolay gelsin.
0: Tamam, sağ ol, sağ ol kardeşim, sağ ol.
5: Ben şey yaptım, uzaklaştım şey yapmasın diye.
0: Vallahi anlamıyorum, çok tok konuşuyorum.
5: 18-60.
7: Alo.
5: Merhaba.
7: Merhabalar, duyabiliyor musun?
5: Ben duyabiliyorum, hatta tercüme bile edebiliyorum.
8: Şimdi ben Ahmet Konaş'la alakalı konuşacaktım da adım Harun, Halkalı bölgesinden arıyorum. Ahmet Bey sadece Fenerbahçe ile alakalı konuşuyor ama konuştuklarının %95'i Galatasaray ile alakalı. Galatasaray üzerinden bir rant yaratmaya çalışıyor.
0: Bu programda %5'ti yani Galatasaray.
8: Bu yapması pek iyi değil yani. Tabii ki yapabilir kendisi. Sonuçta spor adamı ama pek hoş karşılanmıyor. Ben sadece bunu söylemek istedim.
5: Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
8: Kolay gelsin.
5: Sağ olun, size de kolay gelsin. 87-32.
9: Alo.
5: Günaydın.
9: Günaydın efendim. Hayırlı yayınlar. İsmim Osman Erdem. Ahmet abiye de merhabalar diyorum.
0: Merhaba kardeşim.
9: Doğan abi sen benim ömrümsün.
5: Canımsın.
9: Ömrüm diyemiyorum çünkü Ahmet abi tutuyor. O yüzden
0: ben aranızdan çekileyim, siz baş başa birbirinize karşıtı ömrüm Ahmet canım abi. Yürüyün abi. Ahmet yürüyün abi.
9: Ahmet abi seni seviyorum ya. İnan var ya abi, Fenerbahçe'nin sana senede en az iki defa övünç madalyası takmasını rica ediyorum. Yok, Fenerbahçe'li yetkililerin ya. Abi. El alınsın. Bir insan, bir spor yazarı, bak bir dakika abi, bir spor yazarı takımını anca bu kadar destekler, seni tebrik ediyorum. Bunu kiraya yapmıyorum ha, yanlış anlamayın abi. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Dünkü maç rakibimiz biraz güçsüzdü ama iyi bir oyun sergilediler. Kadro da güzel abi. İnşallah hep beraber coşarız, coştururuz. Çeyrek final mi olur, yarı final mi olur? Yoksa turdan çıkamayıp geri mi geliriz? Onu da bilemiyorum ama kalbimden geçen tabii ki yarı final, final. Eğer çıkamasa da bu çocuklar bizim genç bir jenerasyon. Ha bir şey daha söyleyeceğim abi, lütfen. Ahmet abi sen de bunu dillendir. Lütfen, lütfen teknik direktörümüzden uzak durun abi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon. Lütfen bir rahat bırakın adamı. Lütfen. En azından Dünya Kupası biten abi. Ondan sonra aklı başında bir adam kararını kendisi verir. Milli takımla mı devam edecek? Yoksa bir kulüp takımıyla mı çalışacak? Kendi kararını kendi verir. Ama lütfen uzak durun abi. Yani sizin şahsınıza demiyorum, kulüpler şahsında diyorum. Saygılar sunuyorum. Sizi ilgiyle, sevgiyle dinliyorum. Hayırlı yayınlar efendim.
5: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Biz de sevgiler, saygılar. 47-17.
10: Merhaba Doğan abi.
5: Hoş geldin.
10: Ahmet Bey merhaba. Ben İstanbul'dan Ayaklı
9: İstanbul'dan. Yoruldum sen ama.
0: Arkadan bir ses geliyor abi.
10: Alo.
5: Dinliyorum. 47-17 sendeyiz.
10: Doğan abi, ya Ahmet Bey'in böyle birkaç programdır dillendirdiği bir konu var. İşte Galatasaray şampiyon oluyor ama işte konuşulan Fenerbahçe diye. Ya, bu evet, normal. Çünkü
0: bu Galatasaray'ın kabusu, gerçeği seçim. Evet.
5: Dinleyici bitirseydi de
10: olursun. Bir bitireyim mi?
5: Evet tabii.
10: Kışın seçim, yazın seçim, Mayıs'ta seçim, her sene Mayıs'ta seçim. Ya bu da normal. Spor sektörüne
0: sen de her sene Mayıs'ta şampiyon oluyorsun. Senin her sene Mayıs'ta şampiyonluğun konuşulmuyor mesela. Niye? Bunu konuşmak lazım. Sen de her sene Mayıs'ta şampiyon oluyorum diyorsun ki oluyorsun. Mayıs'tan Mayıs'a Fenerbahçe evet. Kongre yapıyor, bu yüzden konuşuluyor diyorsan sen de her sene Mayıs'ta şampiyon oluyorsun. Senin Mayıs'ların bu kadar konuşulmuyor. Neden acaba?
10: Çünkü sıradanlaştı. Birisi normal. O yüzden.
0: Şampiyonluğun sıradanlaştığını düşünüyorsanız Galatasaray için problem vardır. Şampiyonluk sıradanlaşır mı ya?
10: Yani bizim için öyle oldu sayenizde. Teşekkür ederiz.
0: Yine mi bizim sayemizde? yine mi Fenerbahçe suçlu yani? Evet. Galatasaray'ın şampiyonlukları sıradanlaştı. Hayır. Fenerbahçe suçlu. Ondan sonra Ahmet Konaç her şeyi Fenerbahçe üzerinden okuyor. Sen okuyorsun Fenerbahçe üzerinden şampiyonluğunun sıradanlaşmasını bile.
10: Hayır. Ama bak konunun başlangıcını kaçırdınız Ahmet Bey. Dediniz ki şampiyon Galatasaray oluyor biz konuşuyoruz. Normal her sene seçim. Mayıs'ta seçim, kışın seçim. Ya yani insanlar zaten bunu konuşacak. Seçim önemli bir şey. Bakın ben çok yatırım. Kışın Sarıettin Saran'ı konuştunuz. Sezon bitti. Şimdi Hakan Safi Bey ile Aziz Yıldırım Bey konuşuyorsunuz.
0: Bizim konuşmamız değil gidecek, mesele. Sizin muhabirlerinizin de sizin aynı de sürekli yani. Fenerbahçe'yi konuşmanız. Mesele o. Biz zaten konuşuruz.
10: Ama sizin iddianız var Ahmet Bey. Yani ben ona hitaben konuşuyorum. Yo, ben halimden memnunum. Galatasaray şampiyon olsun. Fenerbahçe konuşuyorsun. Sorun yok.
0: Halinden memnun olmanı yargılamıyorum. Haddim değil. Halinden memnun da değilsin de demiyorum. Ama Fenerbahçe çok konuşuluyor kardeşim. Evet. Bugün muhabirlere bak. Bizim Yakup'a bak. Ona bak. Herkes Fenerbahçe'yi konuşuyor. Ben diyorum ki ya şampiyonluk sıradanlaşır mı ya? Dördüncü defa şampiyon olmuşsun. Daha çok konuşulmalı. Fenerbahçe'nin mevzuları daha çok konuşuluyor diye konuşuyorum. Evet. Bu tespit yani. Sen bunu iddia olarak da yorumlayabilirsin.
10: Ahmet Bey. Doğrudur. Şöyle diyeceğim o zaman. Son olarak fazla zamanınızı almayayım. Fenerbahçe Türkiye'de konuşuluyor ama Gambiya'daki 10 yaşındaki çocukta Galatasaray forması giyiyor. Yani bizim için önemli olan bu.
0: Tamam. Gambiya'dan bir arkadaş bulalım. Sokağa çıksın. Bakalım 10 yaşında hangi arkadaşta Galatasaray forması var? 10 yaşındaki hangi çocuk Gambiya'da Galatasaray konuşuyor? Ya bunlar Fenerbahçe'yle de alakalı var. Fenerbahçe'yle de alakalı örnekler var dünyada. Ya tabii ki Galatasaray'ın Avrupa'daki bundan bir asır önce, pardon 26 sene önce elde ettiği başarı bir etki yarattı. Ama yani 26 sene önceki mevzuyu hala bugün konuşmak, bunun üzerinden bütün dünya Galatasaraylı falan demek de çok da doğru değil. Burada asıl kıyas nedir biliyor musunuz? 12 yıldır şampiyon olamayan, otobüsü kurşunlanan, topluca öldürülmek ve yok edilmek istenen, FETÖ'cülerin kumpasına uğrayan bir kulübün halen ayakta kalmasıdır asıl mesele. Kötü günleri buysa iyi günlerinde bazılarına neler yaşatacağına dair verdiği sinyaldir mesele. Bizim için gerçek olan budur. Size saygı duyuyorum. Selamun aleyküm.
10: Evet.
0: Var mı başka bir şey?
10: Velet Salih amin. Duanın sonuna geldik her zaman.
0: Dualar
10: gibi.
0: Güzeldir.
10: Dua. O yüzden güzeldir. Bir şey yok.
0: Dualar ben sizi, güzeldir abi.
10: Bu kaos, ben sizi kaosla baş başa bırakıyorum.
0: Biz seviyoruz daha abicim. Adın ne?
10: Içerisinde. İşime gücüme davet ediyorum.
0: Adını peki, söyle kardeşim.
10: Teşekkürler. Çok
0: sağ olun. Adını söyle abi.
10: Doğan abi öpüyorum. Saygılar.
0: Tamam adını söylemiyorsun sevgili kardeşim. Biz kaosu seviyoruz.
10: Abi.
0: Biz kongreyi seviyoruz.
10: Adımı söyledin en başta.
0: Bir daha söyle. Ben hatırlamadım. Bir daha
10: Ayan
0: söyle. Ayan kardeşim biz kaosu seviyoruz.
10: Evet.
0: Biz kongre yapmayı seviyoruz. Hoşumuza gidiyor ya.

0: Bu kimi ne, niye evet. interes edebilir yani? Siz kaos yaşıyorsunuz. Ya seviyoruz biz kaosu. Biz alıştık kardeşim kaos yaşamaya. Biz kumpaslarla evet, mücadele etmeye alıştık. Otobüsümüzün kurşunlanmasına rağmen ayakta kalmaya alıştık. Biz mücadele etmeye alıştık. Bizim kabuğumuz kalınlaştı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe taraftarı konformatist değil. Bir tane yenilgi olunca tribünlerini boş bırakmıyor. Seviyor Fenerbahçe taraftarı bunu. Ne yapacaksın yani? Kaosu seviyor Fenerbahçe taraftarı.
2: Tamam.
1: Fenerbahçe taraftarı neyse karşımda yolak girmedin de uzar gider. Sadece bunu söylemek istedim.
2: Peki.
1: Size iyi günler diyorum Ahmet Bey. Esen kalın.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok seviyorum.
0: Eyvallah. Hayırlı günler olsun kardeşim. Görüşmek hayırlı günler olsun.
2: Saygılar. Teşekkür ettik. 06-0. Eyvallah.
3: Merhabalar. İyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Mutlu günler. Hayırlı günler herkese. Ahmet Bey'e de selamlar.
0: Aleyküm selam.
3: İstanbul'dan arıyorum. İsmim Ramazan. Galatasaray taraftarıyım ben de. Ahmet Bey, Fenerbahçe'nin bu şekilde konuşulmasından siz memnunsunuz anladığım kadarıyla.
0: Memnunum. Niye memnun olmayayım?
3: Yani başarısızlığın ardından gelen kongreler sizi mutlu ediyorsa...
0: Başarısızlığın tek sebebi Fenerbahçe'den kaynaklansa mutsuz olurum. Başarısızlığın yarısı sağ dışı faktörlerden kaynaklandığı için ben umudumu koruyorum yani.
3: Şimdi tabii ki Fenerbahçe de bu ülkenin güzide kulüplerinden biridir. Konuşulması tabii ki gerekiyor. Bizim için Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ne kadar iyi olursa lig o kadar kaliteli olur ve Galatasaray taraftarı olarak biz memnun oluruz diye düşünüyorum. Çünkü rekabet her zaman ileriye götürür takımlarımızı. Geçmiş dönemlerde işte demin dediniz ya bir asır önce latife yaptınız sanırım. Galatasaray'ın Avrupa başarısı konuşuluyordu diye.
0: Özür dilerim, özür dilerim. Yarım asır. Çeyrek asır.
3: Çeyrek asır demiştiniz, evet. Yani şimdi Galatasaray'ın o başarısı tabii ki takdire şayandı. Ülkecek hepimiz bundan gurur duymamız gerekiyor. Ay yıldızın altında yaşayan insanlar olarak. Öyle düşünüyorum. Siz de muhtemelen o dönem mutlu oldunuz bu başarıyla. Galatasaray inşallah... Bütün kulüplerimiz hepsi tabii. İnşallah Avrupa'daki başarılarıyla konuşulurlar. Ben Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray'ın şampiyonluk maçında yani bu son şampiyonluğumuzun maçında ben maçı kazandık, mutlu oldum. Bir saat sonra normal hayatıma döndüm. Aşırı fanatik değilim. O yüzden bizim için gerçekten sıradan oldu. Tabii ki inşallah size de nasip olur bu üst üste şampiyonlukla. Teşekkür ederim.
2: Peki, teşekkür ettik size de. Sağ olun. Bir başka telefon. 45-73. Günaydın.
0: Abi, niye
4: günaydın Doğan abi. Ya? Ahmet abi, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Beşiktaş'tan nerede abi? Fener Galatasaray. Fener.
2: Alo. Bir ıslık çalsam yarın buraya Beşiktaş'ta.
0: Hoş geldin, merhaba.
4: Hoş bulduk Ahmet abi. İstanbul'dan arıyorum. Adım Oğuz. Hemşerinim. Hem de baba tarafından, Doğan abinin de anne tarafından hemşerisiyim.
2: Eyvallah, süper.
4: Kullanacaklıyım. Gaziosman Paşa'da yaşıyorum. Seni çok seviyorum Ahmet abi. Kardeşim. Kendini Galatasaraylar için yorma, üzme. Ben senin ne demek istediğini çok net anlıyorum. Onlar son 10 yılda bizim son 12 yılda olan başarısızlıklarımızdan ötürü öne geçtiler. Onun öncesinde kimse konuşamıyordu. O yüzden çok da dikkate almamak lazım. Kendini yorma. Sizi seviyorum. İyi yayınlar Doğan abi.
0: Teşekkür ederim.
2: Rahatladın mı Ahmet? Hani bu konuşmadan sonra rahatladın
0: var,
2: mı?
0: Var, bizi sevenler de var ya.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. 11.72, sana da günaydın. Günaydın.
0: 11.72.
2: Geçtim, kapattım, bitti. 74.35.
5: Merhabalar. Sesim geliyordur umarım.
2: Evet, hoş geldiniz.
5: Ben de bir Fenerbahçe taraftarı olarak bağlanmak istedim. Ahmet'i seviyoruz, severek takip ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
5: Galatasaraylılar çok dinlemesin. Galatasaraylılar da genelde çok dinlemesine gerek var mı? Bilmiyorum. Hem kızıyorlar hem dinliyorlar. Onların kendi tercihi. Başka ne diyebiliriz ki?
0: Ya çok hoşuma gitti sonraki telefon ya. Kendim bir ara çünkü yalnız hissettim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın.
5: Ahmet abi, Eminönü arkanda biliyorsun. Hiç sıkıntı yok.
0: Neresi arkamda?
5: Eminönü.
0: Eminönü. Ha, tabii, eyvallah.
5: Develi'yi alıp geliriz.
0: Eyvallah, eyvallah abi, sağ olasın.
5: Görüşürüz abi.
0: Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
2: Peki, teşekkür ederim.

0: sağ olun. 30-46.
1: Oo, arkadan.
0: Evet. Kaçmış? 93-14. Tekstil sektörü. Makine çalışıyor.
1: Tekstili severiz abi. Kardeşlerimize, çalışan arkadaşlarımıza sevgiler, hürmetler. Severiz.

0: Kemal çıldırdıysa ben dışarı çıkayım abi. Duymaman gereken şeyler olabilir.
1: 64-82.
2: İsmail çıldırmış. İsmail.
0: Arkadan da ses geliyor.
1: 64-82 hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin.
1: Buyurun.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Merhaba. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederiz. İyi. Sizden buyurun. Nasılsınız?
3: Teşekkürler. Sağ olun.
0: Hangi takım taraftarısınız?
3: Özellikle o kadar bağlanmak istedim ki.
0: İyi yaptınız.
3: Şu Ahmet Bey'in özellikle bir sesini duyayım dedim.
0: Şu Ahmet Bey'in. Buyurun.
3: Ben bir Galatasaraylı olarak ben şunu söyleyeyim.
0: Olabilir. Hayatta böyle şeyler olabiliyor. Buyurun.
3: Ahmet Bey.
0: Buyur abi.
3: Allah aşkına. Yani şöyle bir şey söyleyeyim ya. Bu kadar hani olumlu şeyler varken neden hep sen olumsuz şeylerden söz ediyorsun? Neden insanları hep kışkırtıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorum mesela?
3: Amacın nedir? Yani ben şunu söyleyeyim. Yani olmayan şeylerde bile bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun.
0: Mesela?
3: Gündemde kalmak için.
0: Mesela?
3: Mesela nasıl söyleyeyim?
0: Söyle.
3: Bizim bayağı başarı şey. Örneğin başarıları her zaman gölgelemek isteyen bir tavrın var senin.
0: Hangi başarıları?
3: Sen Galatasaraylıyım ben. Galatasaray'ın başarıları her zaman sen gölgelemek istiyorsun.
0: Şimdi az önce
3: yokuz
0: bağlanan...
3: Yokuz böyle daha çok konuşuyoruz. Yokuz evet, böyle. Evet, ya evet. Konuşmak önemli değil. Şimdi İcraat önemlidir.
0: Az önce bağlanan iki Galatasaraylı arkadaş da kendileri itiraf ettiler. Bizim şampiyonluklarımız sıradanlaştı. Ertesi gün unuttuk diye. Kendi kendinizi gölgeliyorsunuz.
3: Ya sıradanlaştı. Benlik
0: bir şey yok.
3: Biz zirve takımıyız. Ben şunu söyleyeyim. Tabii ki sıradanlaştı. Çünkü niye?
0: Tamam sen şimdi biz, sıradanlaştı dediğin anda
3: sene,
0: kendi şampiyonluğunu kendin gölgeliyorsun.
3: Şampiyon olan bir takım. Ben bak bu sene hiç kutlamaya gitmedim misal. Çünkü niye?
0: Gitmedi mi kutlamaya?
3: Ben şampiyon olmuşum.
0: Gitmedi mi kutlamaya?
3: Bütün kupalar var bende.
0: Gitmedi mi kutlamaya?
3: Yani biz
0: bir dakika, sakin olayım diyor ya.
3: Ama
0: gitmedin mi dedi.
3: Biz kalkıp da.
0: Duymuyor ben herhalde.
3: Nasıl söyleyeyim? Çirkeleşmeye gitmiyoruz ki Ahmet Bey.
0: Kelimelerine dikkat et. Yalnızsınız. Sen şu anda
3: tamam.
0: Kapatılacak bir telefon olsun da.
3: Bir şey
0: ben sana saygıyla bir
3: şey... Özellikle pardon bir şey söyleyeyim.
0: Tamam sen konuştan sonra konuşalım.
3: Ben şunu söyleyeyim sana. Ya yorumcusunuz. Orada seni sayısızca insan dinliyor.
0: Hı-hı.
3: Senin ve senin gibiler özellikle gündemde olan
0: evet.
3: Daha doğrusu göz önünde olan kişilersiniz. Biraz olumlu konuşsanız
0: ya
3: insanlar zaten dünya karışık.
0: Abi,
3: zaten
0: benim,
3: insanlar yani dokunduğun zaman patlayacak bomba gibi.
0: Biraz ses, biraz daha tonunu, tonunu küçülterek konuşur musun? Bağırmadan konuşursan sevinirim.
3: Kardeşlikler önemlidir.
0: Ya işinize gelince kardeşlik, dostluk, işinize gelince bir maçta puan kaybedince bu ligi bitirtmeyiz. Federasyonla görüşmeleri, ilişkileri askıya aldık. Yok elini kırarım, gözünü oyarım diyen başkan modeliniz. İşinize gelince öyle, işinize gelmeyince böyle. Bizim nasıl konuşacağımızı elimize metin verin, öyle konuşalım o zaman. Sen kendin diyorsun kutlamaya bile gitmedim diye. Kendi başarını kendin gölgeliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki bizim başarılarımızı niye gölgeliyorsun? Ben kimim ya Galatasaray'ın başarısını gölgeleyeceğim? İki tane ben, Galatasaraylı ya. Bağlandı. Bizim için şampiyonluk sıradanlaştı dedi. Sen kutlamaya bile gitmedim dedin. Kendi başarını kendin gölgeliyorsun. Fenerbahçe üzerinden kendinizi rahatlatmaya çalışıyorsunuz.
3: Ben
0: sana bir şey anlatamam ki.
3: Yani
0: abi yeter başkaları.
3: O kadar ya. Abartmaya gerek yok anlamında söylüyorum.
1: Peki sen de tepkini ben verdin. O da açıklamasını adam, yaptı. Daha ne söyleyeceğim merak ettim. Peki bitir.
3: Bu ligi bitirtmeyiz diyen kişi çıkıp onda özür diledi. Peki.
0: Ya nerede özür diledi? Alacağını aldıktan sonra Abdurrahim Albayrak da yıllar önce elimizde var kayıtları var şu var bu var dedi. Açıklayacağız dedi. Şampiyon olunca açıklamadı. İşin sonuna geldikten sonra bir şey konuşmuyorsunuz ama süreci devam ettirirken bu ligi bitirtmeyeceğiz bilmem ne ondan sonra özür diledik bitti. E tamam da bunun ekmeğini yedin. Biz aptal mıyız? Bunları konuşma, onu konuşma. Verin abi bizim elimize metin. Biz siz ne istiyorsanız onu konuşalım.
3: Abi
0: bunu kapartık ya. Değerli abi.
1: Peki bir dakika biz sesli ben yapayım, veda tamam. Edeceğim zaten. Sen cevap verdikçe
0: tamam da, ben cevap, tamam da ben cevap vermek zorundayım.
1: Tamam.
0: Bu ligi bitirtmeyiz diyen adam özür diledi. Abi kapatır mısın bunu? Abi rica edeceğim. Ben gideceğim abi.
1: Abi durur musun bir dakika? Ben
0: tamam da.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz bilgiler. Konunun nereye gittiğini gördüm. Tamam.
0: Şimdi bu ligi bitirtmeyeceğiz diyen adam 50 kere özür diledi diyorsun. Diyor değil mi arkadaş?
1: Tamam, ben de
0: ben de diyorum ki, ben de diyorum ki bu ligi bitirtmeyiz diyorsun. Ligin dengesi şaşıyor. Şampiyon oluyorsun, özür diliyorsun. Hı. Yıllar öncesine gidiyorsun Abdurrahim Albayrak. VAR kayıtları bilmem ne, Fenerbahçe Kadıköy'de yenildiler. Ortalığı karıştırdılar. Elimizde neler var neler dedi. Şampiyon oldu, sustu. Kimse bunu konuşmuyor, onlar da konuşmuyor.
1: Kendi kapatmış.
0: İş bittikten sonra, iş

0: ettikten sonra özür dilemek, susmak, bunun bir karşılığı yok ki abi. Televizyona çıkıyorsun, elini kırarım, gözünü oyarım diyorsun, bilmem ne diyorsun. O zaman verin abi bize metin, biz bunları konuşalım.
1: O zaman şöyle anlaşalım. Telefonu isteyen sensin, telefon bağlayalım dedim.
0: Ama abi telefonu da yönetmek lazım. Yani,
1: bu arada bir dakika. Bir dakika. Nasıl yöneteceğimi ben iyi bildiğim tamam, için bir onu söylüyorum. Bir dakika sen yani, bir şey konuştuğun cevap verdiğin zaman kakafoniyi seviyorsunuz.
0: Tamam. İkiniz... Sevdiğinden değil, hakarete varıyor.
1: Bir dakika.
0: Şimdi bak,
1: o zaman bitirdin mi diye
0: Ahmet
1: beklersin.
0: Diye, bak ben normal bir şekilde başlayan arkadaşlara karşı ne kadar saygılıyım değil mi? Şu Ahmet diye başlayan bir adamın işi nereye götüreceğini bileceğiz abi. Tamam. Ben cevabını vermeden kimseye... Buradan yayından çıkmam.
1: O zaman bana Fenerbahçe, bir tane metin
0: Fenerbahçe ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece senden yani. Ricada bulunuyorum. Ben yok efendim öyle diyen adam özür diledi. Ne zaman özür diledi? İş işten geçtikten alacağını alıp ekmeğini yedikten sonra özür diledi. Abdurrahim Albayrak hadi açıklasın bakayım var kayıtlarını. Şampiyon olduktan sonra suskunluğa geçtiler. Onu konuşma, bunu konuşma.
1: Bunun aynısını Ali Naci Küçük'e de televizyonda da söyledim. Okan Buruk da zamanında işte küfür ettiği görüntüler çıktığında ama özür diledi dedi. Dedim ki sürekli bir özür dilenme durumu söz konusu olunca özrün bir anlamı kalmıyor dedim ben de. Ondan sonra işte o vay efendim sen de tarafını belli ediyorsun'a döndü. Ya burada tarafla belli etme değil. Seninle program yaptığımda beni en iyi Galatasaraylı zannediyorlar. Ali Naci'ye bir şey söylediğimde sen de Fenerbahçeli misin ortaya çıktı Doğancım diyorlar. Hani bunlar da hoşuma gidiyor benim. Onu da söyleyeyim. Daha hangi takımlı olduğum nerede Beşiktaşlı değilmişim de hep takımlıyım.
0: Ya Doğan abi diyor. Bak.
1: Ben sana söyleyeyim ama şurada şöyle bir şey var. Ha. Bitti mi diye sorarsın. Teşekkür ederiz dersin. Abi, ben teşekkür ederim bitiririm.
0: Ama Doğan
1: o bitirmek istemiyorsan.
0: Bak hata yapıyorsun.
1: Bak.
0: Bak eleştiriyorum seni ya.
1: Peki. Tabii, ben eleştiriyorum. Her
0: bak,
1: zaman açıyorum.
0: Ben seni eleştiriyorum. Burada hiçbir yayıncı kolay kolay benim tarzımda yapanlar almıyor telefon. Ben hı-hı istiyorum.
1: Tamam.
0: Fakat Galatasaraylı Beşiktaşlı olması fark etmeksizin belli bir çerçevede konuşanlara karşı hatta espriler yapıp güzel bir noktaya gelip birbirimize laf da sokmak oluyorsa sokuyoruz ama güzel bir şekilde bitiriyoruz değil mi? Hı-hı. Bu ezeli rekabette var. Fakat şu Ahmet diye başlayan konuşma üslubundan tarzından anlaman lazım. İşin nereye gideceğini.
1: Ya şu Ahmet'le başlayan konuşmanın şu günümüzde pamuk gibi olduğunu sen de biliyorsun.
0: Yok, yok,
1: anladın
0: yok
1: mı?
0: Bak sen anladın şimdi, benim dediğimi. Yani bazılarının
1: burada
0: tarzını...
1: Burada şu Ahmet'ten etkilendin. Diğerlerinden birisi, hiç etkilenmedin. Etkilendiğin abi, tek şey şu Ahmet miydi yani?
0: Başlangıcında sesimi çıkarmadım. Ama onun oradan sen o onun şekilde başlayanın nereye Ahmet, gideceğini senin sen, tecrübenin anlaması lazım.
1: Sen şu Ahmet dediğinde sen de ona tepkisini zaten gösterdin. Ben arkasına doğru söylüyorsun arkadaş. Seni de alalım attan
0: ama
1: diyeyim. Ben Barış
0: şey
1: Ertuğ değilim.
0: Söylendiğinde,
1: ben Barış Ertuğ değilim abi.
0: Abi sen çok
1: ben
0: savunma.
1: Okan Bayülgen de değilim.
0: Abi sen başka bir yere taşıyorsun işi.
1: Bak ben karşımdakini dinlerim. İstediği kadar
0: ya
1: şey yapsın.
0: Adam hakarete çevirdi.
1: Bak orada adam kendi seviyesini belli eder.
0: Tamam
1: sen
0: da,
1: düşüp
0: düşmeyeceğinin
1: kararını verirsin
0: ya
1: abi.
0: Ya niye izin veriyorsun?
1: Sen niye düşüyorsun
0: susarak
1: abi o zaman?
0: Kabul etmektir. Yapma. Düşmek mi susmak kabul etmektir? Düşmektir yani düşmek bu mu yani? Kabul etmek
1: hayır,
0: düşmek mi
1: bu
0: yani?
1: Bu arada adam konuşurken niye bağırıyorsun diyorsun. Adam bağırmıyor ki.
0: Bağırıyor,
1: anlatıyor.
0: Bağırıyor.
1: Sen de bağırıyorsun anlatırken
0: ya
1: her şeyi.
0: Ya anlatamıyorum ki. Bana diyor ki.
1: Bağırınca anlatılmıyor sana, zaten
0: 50
1: abi.
0: 50 kere özür diledi diyor bu ligi bitirtmeyiz diye. Her şeyi yapın sonra özür dileyin. Her şeyi yapın sonra elinizi uzatın. Bunu söylüyorum o bir daha bir şey söylüyor. Gittikçe mesela çirkefleşiyor falan bana çirkef kelimesini kullanıyor. Sen orada buna müsaade ediyorsun. Moderasyonunda eksik var abi.
1: Tamam peki.
0: Eleştiriyorum ben
1: yönetime
0: seni burada.
1: Yönetime söylersin abi.
0: Sana söylüyorum yönetimi benim
1: aynısını
0: yönetimim
1: sensin.
0: Aynısını
1: geçenlerde Bülent Uslu da yaptı böyle.
0: Benim
1: ondan sonra
0: yönetimim
1: sensin. Bak yönetim orada. Oradan
0: bak,
1: çıkarsın.
0: Doğan abi ben Bülent Uslu değilim.
1: Cihan'la devam et abi.
0: Ben Bülent Uslu değilim.
1: Cihan'la devam et abi o zaman.
0: Bak ben Bülent Uslu
1: beni
0: değilim.
1: De beğenmiyor. Kimi beğeniyorsun ha? Sen seç abi o
0: seni
1: zaman.
0: Seni beğenmiyorum
1: tek
0: demiyorum.
1: Tek başına yap abi.
0: Sen niye eleştiri kabul etmiyorsun ya?
1: Tek başına yap abi.
0: Sen niye eleştiri kabul etmiyorsun?
1: Kabul ediyorum diye girdim abi. Sen olayları o kadar güzel manipüle etmeyi öğrenmişsin ki. Böyle devam ediyorsun abi.
0: Bir telefon daha al şimdi. Bir iki tane daha al abi.
1: Dur sonu.
0: İnsanlar şimdi dolmuştur.
1: Sonu 19.05 evet. Bulursam alayım bir tane.
0: Özellikle 19.05.
1: Yani, bakayım nasıl diyalog kuruyorsun. Bir bakayım dedim yani. Hepsiyle mi? Sen rakam söyle bir tane. Birden 10'a kadar bir şey söyle.
0: 19.05 var mı abi?
1: Yok. Şu denk geldi. 63-66. Günaydın.
2: Günaydın. İyi yayınlar.
1: Şu dinleyiciyle konuşmak ister misin?
0: Abi ben artık diyaloğa girmiyorum. Bana diyaloğu yasakladım.
2: İyi yayınlar.
0: Beyefendi
2: sesim
0: konuşsun.
2: Geliyor mu?
0: Ben sana cevap vereceğim.
1: Buyurun.
2: Ben Ahmet Konaş'la dertleşmek istiyorum.
1: Fon müziği falan mı istiyorsunuz alttan? Evet buyurun.
2: Yok değil. Biraz ortamı da yumuşatmak için açıkçası.
0: Galatasaraylı mısın?
2: Böyle bir giriş yaptım. Ben Beşiktaşlıyım.
0: Oh bir tane Beşiktaşlı geldi ya.
1: Ben çıkayım bir tane Beşiktaşlı yeter.
0: Lütfen sana abi ya.
1: Her zaman bir tane Beşiktaşlı herkese yeter. Ben çıkayım.
2: Şimdi bir şey sormak istiyorum ben. Osimhen sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş maçında.
0: Emirhan'ın boğazına
2: Emirhan'ın boğazına yapıştığında. Evet. Atıyorum 2-3 maç ceza alsaydı. Veya sezonun genelinde Osimhen görmediği kartlardan kart görse, 4-5 maç,
0: Fenerbahçe
2: maç, neyse kart görse,
0: olurdu. Galatasaray bu ligi maç oynamasa,
2: Barış Alper Trabzon maçında çift daldığında direkt kırmızı görse, 2 maç kaçırsa ya. Ki o 2 maç kaçırdığında Osimhen sakattı, Icardi formsuzdu. Yani demek istediğim, şampiyonluk kaçsaydı şayet.
0: Evet.
2: Bugün Osimhen hain miydi, kahraman mıydı?
0: Hain ilan edilirdi.
2: Osimhen'in kaçırdığı maçlardan dolayı Galatasaray'ın şampiyonluğu ya. Kaçsaydı şayet.
0: Bilinçli
2: Peki bugün o zaman
0: kardeşim,
2: görmediği kartlardan dolayı Osimhen, görmediği kartlardan dolayı Galatasaray şampiyon olduysa ve kahraman ilan edildiyse.
0: Ya bravo.
2: Peki kimin sayesinde kahraman olmuş
0: oldu? Ama
2: şimdi
0: oldu? Sen şimdi böyle konuşuyorsun, Galatasaray arkadaşları kızdırıyorsun. Şimdi o beyefendi bir daha bağlanacak. Niye olumsuz şeyleri konuşuyorsunuz diyecek. Yani bize Beşiktaşlara ve Fenerbahçelere metin versinler, biz bunları konuşalım istiyorlar. Buna alışmışlar, buna alıştırılmışlar.
2: Biz yeşitiz seninle, ben direkt böyle hitap ediyorum. Öncelikle affına sığınayım. Ben Osimhen'in Emirhan'ın boğazına yapıştığı pozisyonu yapay zekaya sordum. Dedim ki genelinde bakın dünya genelinde buna benzer pozisyonlar nasıl verilmiştir dedim. En az 3 maç cezası var.
0: Ya
2: Torreira'ya kesinlikle kınıyoruz. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Yumruk atıldı. Ya Torreira'ya adam gözaltına alındı ve tutuklandı değil mi? Ya Osimhen o hareketi Emirhan'a dışarıda yapsa adam öldürme teşkil etmişler, adamı içeri alırlar. Adam orada kırmızı görmedi, şampiyon oldu.
0: Ama sen böyle İkinci konuşuyorsun yarı, şimdi Galatasaraylıları üzüyorsun, ya, olumsuz konuşuyorsun
2: yanlış
0: diye.
2: Yanlış mı Ahmet abi? Yanlış mı Allah aşkına ya?
0: Osimhen dünya yıldızı, ya, buna tahammül
2: şey
0: edilsin. Okan Buruk maçlarken bir yerine yönetsin. Maçında. Bunlar konuşulsun istiyorlar. Bak Cihan Dişli geldi, Doğan Öncel gitti. Cihan Dişli'yi masaya koy. Cihan hoş geldin.
3: Ne oldu ya burada bağırıyorsunuz işte aranıza yani, girdim yani.
0: Her yerde var arkadaşlar.
3: Cinayet çıkacaktı burada.
0: Ben programı...
2: Bu arada Cihan hoş geldin.
3: Merhaba.
2: Cihan bu arada benim en sevdiğim Galatasaray'dır. Tek sevdiğim Galatasaray'dır.
3: Sağ olasın. Eyvallah.
0: Bazı problemler var. Sizi Cihan Dişli'yle bırakıyorum. Benim saatim bitti. Galatasaraylı arkadaşlar Cihan Dişli'yle devam edebilirsiniz. Beşiktaşlı kardeşim her zaman gel, sevgiler sevgiler hürmetler.
3: Görüşürüz, dikkat edin.
2: Ben yayın dinliyorum, bağlanmaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum, sana bilgin olsun.
3: Sağ olasın, görüşürüz. Doğan Öncel de acil bir ses almak durumunda kaldı. O sebeple yanda kayıt alacağı için biz de mikrofonu devraldık. Az sonra Yakup Çınar'la birlikte olacağız. İyi ki son anda yetişmişim, yoksa bu program çekilmez. Allah yardımcınız olsun. Az sonra görüşürüz, geliyoruz.
4: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
5: Reklam.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam bitti.
10: Kim ne dedi?
11: Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
12: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
13: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
12: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takımı hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye, nedir son durum?
13: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takımı teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da, hatta geçen hafta bir bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında, hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampına katılan güçlü

0: fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu 4 büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu 4 büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey 4 güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi. O yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
1: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
0: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
1: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
0: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe kulübünün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsad Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu. Siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
0: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
1: Peki. Naci Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir miyiz?
0: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
1: Enteresan bir şey söylüyorsun.
0: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4+1 5 milyon eurodan 1+1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde de istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
1: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
0: Sağlıklı olmaz evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
1: Niye?
0: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi

0: 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil. Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan, yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızaları işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim, City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı. Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye, biliyor musun?
1: Çok ilginç.
0: Yani. O yüzden diyorum, yani hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi
1: ama
0: için de hayırlı.
1: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
0: Ya bence Sayın Başkan bence biraz eli bol davranmış. 4+1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
1: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Net.
1: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat Muriç'e?
0: Katılıyorum. Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrafor olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat için adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz haftada halbuki işte Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray
1: İyi
0: şunu söyledi.
1: Orada, orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
0: ya
1: var?
0: Bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
0: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Diyelim 5 parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
0: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor. Güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
0: Galatasaray'a 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an olan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya, bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
0: Ya da çok 3-4 vermesi yani. 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksine iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
0: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın
1: manşet oydu geçen hafta.
0: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık 2 haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
0: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın...
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimiz 12.15'i gösteriyor. Biraz gecikmeli olarak girdik, kusura bakmayın lütfen. İçeride Doğan Öncel ve Ahmet Konancı, ayırmamız gerekiyordu. Araya giren kahraman oldu, moda açıldı. Yani birbirlerine girmeleri dert değil de olay yine araya gireni oluyor. Yapacak bir şey yok, işin espri kısmı tabii. Hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. 2 saat boyunca burada sizlerle beraber olacağız. Umarım siz de bizimle beraber olursunuz diyelim ve startı verelim. Yakup Çınar gelecek az sonra. Ufak bir telefon görüşmesi var. Telefon görüşmesini bitirdiği an bizlerle beraber olacak. Dün de hazırlık maçında milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldı. Gerçekten de iyi bir hazırlık maçı oldu. Böyle biraz daha gözdağı verdik rakiplerimize. Bu noktada hani bütün oyuncularımızın da ellerine ayaklarına sağlık diyelim ve Yakup Çınar da geldi. Abi selamlar, hoş geldin. Sen de mi ayırabildin mi Doğan Öncel'le Ahmet Konancı?
1: Yok abi, benim onlarla alakam.
0: Ben araya girdim. Araya giren yani sıkıntı yaşar ya. Neyse ki.
1: Yok yok, ben telefondaydım. Son dakika yayına girmeden bir bakayım dedim. Gelişmeler nedir değildir.
0: Ben de sana sonuçta bir canlı yayına mı bağlandın diye. Başkan mı aradı seni? Murat Özen hep başkan arıyordu o yüzden. Normal yani, bir sıkıntı yok.
1: Yok yok, her şey yolunda. Galatasaray

0: Ayda bir transfer süreci başlayacak. Bugünden itibaren başlayacak. Bugün özellikle Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Transfer Komitesi ve Okan Buruk'un bir toplantı yapması bekleniyor. Ki Okan Hoca'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi sona ermişti. Ona dair detaylar konuşulacak ve kısa süre içerisinde Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Yani Dursun Başkan'ın seçimden sonra bu 2 yıllık macerasında yine Okan Hoca onunla beraber olacak.
1: Maaşında bir güncelleme olacak mı? 3,5 alıyor diye biliyorduk.
0: 4 milyon euro seviyelerinde olacak diye biliyorum ben de. Yani çok ekstra bir zam beklemiyorum. 4 milyon euro da iyi bir para zaten. Ekibiyle alakalı işte istişare yapılacak. Dün de yayında paylaştım. Tuğberk Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray'da görev yapmış isimlerden bir tanesi. Mikrofonu kaldıralım
1: Ha,
0: şöyle.
1: süper, evet.
0: Benden önce Ahmet Konanç vardı galiba. Mikrofonun
1: Evet, şu an daha iyi. Ya böyle boşluğa gidiyormuş gibi geliyordu ses, o yüzden şimdi.
0: Anladım.
1: Evet, şu an daha iyi. Evet, ekibiyle ilgili Okan Buruk'un bir gelişme var diyordun. Herkes, bu arada sözünü kestim, özür dilerim. Yani herkes, bir tweet atıldı, senin de çok sevmediğin bir isim ama Haluk Yürekli tarafından. Herkes bir gün yuvasına döner, ailesine döner tarzı. İnsanlar da Mertens mi acaba Okan Buruk'un yönetimine geliyor tarzı düşüncelere kapıldı.
0: Ekibine katılıyor mu diye.
1: Evet, katılıyor mu diye. Var mı böyle bir düşünce, gelişme?
0: Yok, ben hani bildiğim kadarıyla kendisiyle alakalı bir tweet. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı ama Mertens yardımcı antrenörlükten ziyade benim bildiğim kadarıyla sportif direktörlük yapmak istiyor. Onun hazırlığını yapmak istiyor. Hani şu süre içerisinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi? İlerleyen günlerde görürüz. Galatasaray'ın öyle bir isteği var ama Mertens kariyerine dediğim gibi sportif direktör olarak devam etmek istiyor. Mutlaka hocanın ekibine takviyeler olacak. Bunun istişaresini de bu hafta içerisinde yapacaklar. Dediğim gibi bugün özellikle yapılacak toplantıda transfer listeleri masaya konulacak. Galatasaray'ın özellikle orta sahaya, forvete, onun dışında savunmaya yapacağı takviyeler olacak. Galatasaray taraftarı merakla tabii ki transferi bekliyor. Bir taraftan Dünya Kupası, dün milli takımın Kuzey Makedonya'yı yendiği maçta Can Uzun'un gösterdiği performans bir kez daha Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Onun dışında Aral Şimşir yine Galatasaray'la ismi anılan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncularla alakalı da mutlaka girişimler olacak. Bu yabancı kuralı konusu çok önemli. Burada Fenerbahçe seçimleri bekleniyor ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok orada değişikliğe gitmeyeceği konuşuluyor. Yani ağırlıklı olarak transferi konuşacağımız 2 saat boyunca genel bir program olacak. Yine Dünya Kupası öncesinde milli takımın son durumu. Milli takım kadrosu belli oldu bu arada. Güzel bir açıklama yaptı. Güzel bir kliple paylaştılar bu kez. Geçen sefer çünkü çok eleştirilmişti TFF. Sıradan bir A4 kağıdı gibi bir görselle A milli takımın Dünya Kupası kadrosunu açıklamışlardı. Bu kez daha böyle güzel bir klip hazırlamışlar. 2002 Dünya Kupası'nda milli takım formasını giyen efsane isimler var. Yine milli takımın efsane kalecilerinden Şükrü Gülesin yine videodaki isimlerden bir tanesiydi. Yani hem kadroyu konuşuruz hem Galatasaray transfer sürecini konuşuruz. Onun dışında tabii ki yine Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Türk futbolunu yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe tarafında bir seçim süreci yaşanıyor. Aziz Yıldırım, Hakan Safi özellikle önemli futbolcularla alakalı haberler sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tüm bunları detaylı bir şekilde konuşuruz tabii ki.
1: Can Uzun dedin, oradan gireyim, oradan devam edelim. Yani ben biraz oyun tarzını Talisca'ya benzetiyorum. Çok bazen oyunun ortasında olmasa bile skorunu yapabiliyor bir şekilde ve Can Uzun'la ilgili Okan Buruk'un kendisini istemediği söyleniyor.
0: Yok canım, öyle bir şey. Şu anki Can Uzun'u herkes ister ama hani Can Uzun'u transfer edebilir misiniz? Kolay değil Can. Yani biz özellikle Galatasaray taraftarı dünkü oyundan sonra sosyal medyada ciddi bir yangın yaptı. Yani bu Can Uzun'u hemen almalıyız. İşte bugünkü performansından sonra bonservisine bir 10 milyon euro daha kattı. Ya 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Bence bugüne kadar milli takımdan uzak kalması da Montella'ya yazar. Evet, geniş kadrolarda düşünmüşlerdi. Çünkü Almanya milli takımının da kadrosuna katmak istediği, Almanya milli takımında oynatmak istediği oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Kenan Yıldız'ın da çocukluk arkadaşı. Hem aileleri hem

0: kendisi.
1: Aynı mahallede büyümüş.
0: Aynı mahallede büyümüşler ve hani ikisinin de büyük yıldız olacağı aşikardı. Kenan Yıldız daha erken bir patlama yaptı. Juventus'ta çok erken forma şansı buldu. Ama Can Uzun'un da özellikle bu sezon başındaki performansı Avrupa'daki birçok önemli kulübün dikkatini çekmişti. Valla Galatasaray için zor bir transfer Cihan. Yani hiç kolay değil. Ben yakın zamanda bir röportajını da dinlemiştim YouTube'da. Oyuncu da hani bu yaşlarda çok Türkiye'yi tercih edecekmiş gibi durmuyor. Hedefi böyle daha çok Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giymek, dünyanın en iyi takımlarında forma giymek. Galatasaray da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi ama hani bu yaşta Türkiye'yi çok tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Sosyal medyada bu kadar konuşulduğu kadar hani Galatasaray ısrarcı olsa dahi ne oyuncuyu ne ailesini ne de kulübünü ben ikna edebileceğini düşünmüyorum. Bu transfer döneminde transfer yapar mı? Frankfurt bence çok ona bakmayacak. Bence bu sezon oynatmaya devam edecekler. Çünkü beklentileri böyle 70-80 milyon eurolara oyuncuyu satmak. O potansiyelin de olduğunu oyuncuda düşünüyorlar. Dünya Kupası'na gitmesi de onun için çok büyük avantaj. Dünkü performansıyla bile bonservisine en az 5-10 milyon euro kattı. Özellikli bir oyuncu yani direkt 9 numarada oynatabileceğiniz, aynı zamanda yardımcı forvet rolünde şans verebileceğiniz, dün belli bölümlerde sol kanatta da görev aldı, iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu. Dün hem gol attı hem asist yaptı. Onun dışında maçın istatistiklerine baktığın zaman işin savunma tarafında, hücum tarafında en etkili oyunculardan bir tanesiydi. Hazırlık maçı olmasına rağmen bir de en iyi milli takımla oynamadı. Yani dünkü maçtan sonra bence 11'i çok net zorlayacak oyunculardan bir tanesi olacak. Hatta dün şu hava da oluştu. Hani milli takımın Dünya Kupası'ndaki hücum dörtlüsünün parçalarından biri olması gerektiği konuşuluyor. Çünkü bizim şu anda net bir 9 numaramız yok. Forvet'te evet Deniz Gül kadroda, zaman zaman Kerem Aktürkoğlu'na, zaman zaman Barış Alper Yılmaz'a şans veriyor Montella ama baktığın zaman Forvet'te Can Uzun, sol tarafta Kenan Yıldız, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, arkalarında Arda Güler dörtlüsü. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bizleri heyecanlandıracak dörtlü olarak gözüküyor. Bu milli takımında en büyük eksiği dediğimiz şey forvet bölgesiydi. Dün hem Deniz Gül'ün gol atması, Porto'da forma yiyen genç oyuncu. Nitekim onun ismi de Galatasaray'la anılıyor. Bu yabancı kuralı değişmezse, ki değişmeyecek gibi gözüküyor, devam ederse dünkü milli takımda forma giyen İşte Aral Şimşir'in zaten Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsetmiştik. Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alacak A milli takımın. Milli takımla beraber Dünya Kupası'na gidecek ama hani herhangi bir oyuncunun sakatlık durumunda kadroya alınabilecek. Orada olması onun adına değerli. 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Can Uzun yine az önce de söyledik, Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde özellikle forvet, yardımcı forvet rolünde kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi ama zor bir transfer. Salih Özcan'ın dünkü performansı bence yine dikkat çekti. Sözleşmesi bitti Borussia Dortmund'la. Bence bu yabancı kuralın değişmemesi halinde yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelebilecek oyunculardan bir tanesi. 4 tane oyuncu bu milli takımda Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyuncular.
1: Evet, Yakup Çınar'la beraberiz. WhatsApp'a gelen mesajlar var, merak etmeyin, onları daha sonra Yakup abiye soracağım. Şimdi milli takımdan devam edelim abi. Bir de Hakan Çalhanoğlu olayı var. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği konuşuluyor. Galatasaray'a geçiş yapacağım tabii ama şimdi bakıyorsun Fenerbahçe, İsmail, Fred, Genduzi, Kante var. Bir de Amrabat gelecek. Ama santraforu yok, sol stoperi yok, sağ kanadı yok. Bir de Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği konuşuluyor. Ama Hakan'ın da bir Galatasaray'a gelme niyeti olduğunu biliyoruz geçtiğimiz dönemlerde. İyi bir para mı teklif edildi? Nedir son durum?
0: Valla hani geçen sezondan bu yana çok yüksek sesle konuşuluyor ki Hakan da bu sezon yine İtalya Serie A'da Inter'le şampiyon oldu. Çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Ama Galatasaray'ın Hakan için çok net girişimi şu ana kadar olmadı. Oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istemiyor. Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'da forma giymek istediğini her zaman dile getiriyor. Ama hani bizim de sosyal medyada okuduğumuz, Hakan Safi'nin Perşembe günü 4 tane önemli oyuncu açıklayacağı ve bu oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu olma ihtimalinin yüksek olduğu. Bence bunu direkt kendi ağzıyla açıklayamaz çünkü seçilip seçilmeyeceği daha belli değil. Evet, burada bu Galatasaray için de geçerli bu arada. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu 7-8 milyon euro maaştan aşağı şu anda Türkiye'ye getiremezsiniz. Bildiğim kadarıyla İtalya'da da 6 milyon euro seviyelerinde kazanıyor. Hani Fenerbahçe'ye gider mi? Bekledi Galatasaray, bugüne kadar gitmedi kendisine. Herhangi bir teklif yapmadı. Ya da bu transfer konusunda ısrarcı olmadı. İlk ay geldi biliyorsun Galatasaray'a. Ki önümüzdeki sezonda büyük ihtimalle devam edecek. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar Hakan Çalhanoğlu için herhangi bir girişim söz konusu değil. Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir şey olabilir mi? Ama bir taraftan da dediğin gibi yani Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin kadroya katmak istediği yıldızlardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu da hani olmaz demiyorsun bu işler için Cihan. Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray forması giyiyordu. İşte çok iyi Galatasaraylı biliyorduk. Adam Avrupa'ya gittikten sonra çok iyi teklif karşısında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. O yüzden hani ben sıfır ihtimal demiyorum. Ama orada önce Hakan Safi'nin seçilmesi lazım ki bu transferleri gerçekleştirebilsin. Her iki aday da, özellikle Aziz Yıldırım da Hakan Safi de önemli yıldızları kadrolarına katacaklar ama ben hala şunu göremedim mesela. Osimhen'den daha bir iyi bir oyuncu duyamadım. İki adayın da böyle hani mutlaka işte transferleri açıklayıp seçimde avantaj sağlamak adına kamuoyuna yansıyan isimler var. Hala Osimhen'den daha iyi bir isim duymadım. Çünkü gelecek adayın mutlaka Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmesi lazım. Ama bir tarafta Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olan kadronun omurgası korunuyor ve bunun üzerine önemli takviyeler yapılacak. Savunmaya işte konuşulan isim Van Dijk, orta sahaya konuşulan isimler Kepren Turam, Kamavinga gibi isimler. 10 numara bölgesi için Can Uzun adaylardan bir tanesi ama Galatasaray'ın asıl hedefi hala Bernardo Silva. Bernardo Silva'yı ikna etmeye çalışıyor. Onun dışında yine son bir aydır konuşulan ama benim dün doğrulattığım isimlerden bir tanesi ki 2003 doğumlu John Duran'ın bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceğine dair bilgiler geliyor. Oyuncu tarafı zaten istiyor. John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyor.
1: Hem de 5
0: istiyor.
1: Milyona gelirmiş.
0: Valla rakamı bilmiyorum Cihan. Ama hani John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'ın da şu an için John Duran tarafıyla bazı görüşmeler yaptığına dair. Çünkü diyorum ya, bu yabancı kuralı değişmediği takdirde 2003 ve sonrası doğumlu oyunculara ihtiyacınız var. John Duran da kontenjan oyuncusu. Geldiği zaman yabancı kontenjanınızı sizin işgal etmeyecek. Direkt o kontenjana uyan ve dediğim gibi şu anda Galatasaray'ın da bugün özellikle transfer toplantısında ismini konuşacağı oyunculardan bir tanesi. Dünya Kupası başlamadan Galatasaray Icardi konusuna çözüme taşımak istiyor Icardi konusunu. Icardi'ye bir teklif yapılmıştı. Icardi de o teklifi kabul etmemişti. Galatasaray yeni bir teklif yapmayacak. Yani Icardi süreci netleşsin. Galatasaray yedek bir forvet, orta sahaya Bernardo Silva ya da o seviyede bir oyuncu, yine 6-8 numara için dünya standartlarında bir orta saha. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler şu anda devam ediyor ve Galatasaray en azından Dünya Kupası öncesinde 2 yıldız futbolcunun transferini açıklayıp bu yaz transfer dönemini rahat geçirmek istiyor.
1: John Duran'dan devam edeceğim. Biraz hani mentali sorunlu bir futbolcu gördüğümüz kadarıyla. Hani gelmeden önce de öyleydi zaten Arabistan'da, önceki kulübünde. Yönetilmesi zor bir oyuncu. Galatasaray'da böyle oyuncuları genelde transfer etmekten çekinir yani. Çok böyle denemez. Ama mesela Felipe Melo da o dönem Galatasaray'a gelirken çok sorunlu bir futbolcuydu. Ama takımı benimseyince takımın değişmezlerinden biri oldu. John Duran da gelirse Melo gibi Galatasaray'ı benimser mi acaba? Yani mental problemlerini bir tarafa bırakır mı?
0: Vallahi,
1: yönetmesi çok zor bir oyuncu.
0: Ya evet, hepimiz ondan bahsediyoruz. Yönetmesi zor bir oyuncu diyoruz ama hani sonuçta Cihan 2003 doğumlu da bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada aynı problemi mesela Zaniolo'da da yaşadı Galatasaray. Yani oynamadığı zaman problem yaratan oyunculardan bir tanesiydi ki hani kötü de futbolcu değil. Bu sezon Udinese'de çok iyi performans ortaya koydu.

0: Galatasaray bence işin kontenjan tarafını düşünüyor. Sonuçta John Duran Türkiye Ligi'ne geldi. Şimdi John Duran mı problemliydi yoksa Fenerbahçe mi John Duran'ı yönetemedi? İşin o tarafı da var. Sonuçta şöyle söyleyeyim sana, John Duran Fenerbahçe'de kalsaydı ligin ikinci yarısında çok daha farklı. Belki de hani şampiyonlukta Galatasaray'ı daha zorlayan, belki de şampiyon olabilecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok fazla süre alamadı ama süre aldığı maçlarda da mesela 2-2 devam eden Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 gerideyken beraberlik golünü atmıştı. Aslında özel bir oyuncu John Duran ama hani dediğin gibi mentali sıkıntılı bir oyuncu. Bunu çözebileceğine inanırsa ya da işte kendisiyle yapılacak birebir görüşmelerde ondan o ışık alınırsa şu an için Galatasaray'a yakın olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok çok önemli bir futbolcu. Bir de Davinson Sanchez'le mesela milli takımdan arkadaşlar. İşin o tarafı da var. Eğer Galatasaray'da o ritmi yakalarsa bence başarılı olur ama dediğin gibi o mental tarafı da düşünmek lazım mutlaka.
1: Evet, diğer taraftan abi, bu arada tekrar hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için, 12.50'de WhatsApp'tan gelen sorulara geçiş yapacağım. Yakup Çınar'la beraberiz. Nijerya teknik direktörü Erik Şel'in açıklamaları vardı. Dedi ki işte Osimhen Polonya ve Portekiz'de yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir dedi. Bu yüzden onun evinde kalmasını istedim dedi. Ve bir anda bütün gözler Erik Şel'e döndü. Osimhen de ardından bir açıklama yaptı hocasıyla ilgili. Bunun detayları nedir? Herkes soruyor, Osimhen gidecek mi? Bilginiz var mı? Diye Galatasaray'da 150 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş.
0: Ya başkan burada net bir şekilde tavrını ortaya koydu Cihan. Ya bu hani gerçekten satmıyoruz mu demek yoksa tok satıcı rolünü mü oynamak demek? Hani bu biraz zor bir konu tabii ki ama dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i kadrosunda tutmak istiyor. Şimdi geçen sezon Süper Lig'de sadece 18 maçta oynayabildi Osimhen. Yani aslında hani Galatasaray %100 verim alamadı sakatlıklar dolayısıyla, işte kamp da direkt Galatasaray'la beraber olamadığı için, çünkü Afrika Kupası vardı işin bir tarafında. Osimhen Galatasaray'a geçen sezon çok şey kattı. Yani bu şampiyonluğun en önemli mimarlarından bir tanesi Osimhen'di. Galatasaray dediğim gibi başkan net bir tavır ortaya koydu ve Osimhen'i kadroda tutmak istediklerini söyledi. Ama işin bir de realite tarafı var. Arsenal Osimhen'in sürecini, Osimhen'in durumunu çok yakından takip ediyor. Arsenal kim? Premier Lig'de şampiyon oldu bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Osimhen rakamlarını Gökereş'e ödemişlerdi ve finalde bu oyuncuyu oynatamadılar Cihan. Hatta dediğim gibi ben burada birkaç seferde paylaştım. Arsenal tarafı sezon başında Osimhen yerine Gökereş'i seçtikleri için, tercih ettikleri için pişmanlar. Ki özellikle sezonun son bölümünde neredeyse Gökereş hiç süre alamadı. Ama Osimhen bambaşka bir oyuncu. Az önce de söyledim ya, yani Fenerbahçe'nin gündeminde birçok oyuncu var. Birçok oyuncu konuşuluyor ama hiçbir Osimhen seviyesinde değil abi. O yüzden dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i elinden tutup kadrosunda tutabilmek için elinden geleni yapacak. Zaten çok iyi bir maaş vermiş durumda Osimhen'e. Yani şu ana kadar Osimhen'e Avrupa'nın hiçbir kulübünden Galatasaray'dan aldığı maaş teklifi gelmedi. Ama az önce de söyledim ya, bazı gerçekler var. Mesela Chelsea bu sezon Premier Ligi 10. sırada tamamladı. Her sezon en az 2 tane Osimhen gibi transfer yapıyorlar. Yani o seviyede paralar harcıyorlar. Şimdi Osimhen'le ilgileniyorlar. Onun dışında şimdi Barcelona'da Lewandowski bıraktı. Mutlaka bir forvet arayışları var. İşte Galatasaray'dan Osimhen'le ilgilendiklerine dair haberler geliyor. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde şampiyon oldu. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Onların da bir Osimhen düşüncesi olduklarına dair bilgi yine bizim kulağımıza geliyor. Vallahi hani o seviyede bir teklif gelirse, Galatasaray'ı da tatmin edecek rakamları öderlerse, burada karar Osimhen'e kalır. Ben Osimhen'in hani mutlaka yine

0: Avrupa'nın çok önemli kulüplerinden bir tanesinde forma giymek istediğini biliyorum.
1: Ama Osimhen de yani biraz
0: hayır diyemez
1: mesela
0: yani.
1: Osimhen de biraz gergin değil mesela. Yunus biraz alttan alıyor bir şey dediğinde. Barış biraz alttan alıyor. Mesela Madrid'e gittiğinde Mbappe alttan almaz. Vinicius alttan almaz. Yani Avrupa'da biraz problemli oyuncu diye biliniyor. Napoli'de de böyle takım arkadaşlarıyla çok tartışması oluyordu. Yani Galatasaray'da biraz daha onu tölere ediyor takım arkadaşı. Ya Barış da sesini çıkarmıyor, Yunus da sesini çıkarmıyor. Ya gittiği ama yerde bu hareketleri yapmaması
0: bir
1: lazım.
0: Bir şey diyeceğim,
1: olur.
0: Lider özellikleri var, olan bir oyuncu. Var. Zaten bir şey diyeceğim yani orada Arsenal bu tercihi yaparken zaten bunları bildiği için Gökereci transfer ediyor. Ama oyuncunun saha içinde takıma kattıkları, şimdi saha dışında öyle çok ekstra problemli bir adam değil.
1: Değil değil canım.
0: Ya
1: çok,
0: inanılmaz
1: çok
0: sempatik,
1: evet,
0: mütevazi.
1: Zaten saha içinde de değil.
0: İletişimi geri, çok iyi.
1: Geri takım geri düştüğünde biraz.
0: Normal abi, kaybetmek istemiyor. Adamın ruhunda yok. En son Antalya Spor maçı, şampiyonluk maçı. Yine orada en çok mücadele eden oyunculardan bir tanesi Osimhen'di. Hani mesela Dortmund'un forveti Sergio Girassi. Şimdi Fenerbahçe için konuşuluyor. Ya bir sistem oyuncusu adam. Yani ona topu getirmeniz lazım ki adam golü atabilsin. Bunu şey de yapıyordu. El Nesri de aynı benzer özelliklerde bir oyuncuydu. Ama Osimhen öyle bir oyuncu değil. Osimhen savaşan, ekmeğini taştan çıkartan, zaman zaman sağ kanatta, zaman zaman sol kanatta, bazen orta sahada mücadele eden, koşan böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezon Galatasaray'ı niye tercih etti? Avrupa'nın hiçbir kulübü Osimhen için bu kadar ciddi olmamıştı. Bir de Osimhen gibi çok fazla oyuncu da kalmadı dünya üzerinde. Diyorum ya, kafalardaki tek soru işareti Avrupa kulüplerinin Osimhen'in Galatasaray'da ligde aldığı süre. 18 maçta oynadı. Osimhen 40 maçta oynasaydı muhtemelen 40-45 gol atardı. O zaman şu anda 150 milyon euroya gülü oynaya transfer yapardı. Ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdi. Juventus maçlarında, kazanılan iki tane Liverpool maçlarında, özellikle Ajax deplasmanında hat-trick yaptı. Muhteşem bir oyun ortaya koydu. Diyorum ya, yani şu anda Avrupa'da Osimhen seviyesinde oynayabilen ya 2 ya da 3 oyuncu var Cihan. O yüzden bu transfer döneminde mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın kapısını çalacak kulüpler olacak. Burada Osimhen'i ikna etmeleri gerekiyor. 21 milyon euro maaşı var. Artı Galatasaray'ın da senin de dediğin gibi, bunu başkan da bizzat kendisi söylüyor. Hani biz Osimhen'i zaten kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. 150 milyon euroya da veririz demiyor başkan. Ama Galatasaray kulübünün içinde konuşulan bu. 150 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse, Osimhen de gitmek isterse, o zaman mecburen, yapacak bir şey yok.
1: Evet, Girassi dedin az önce, Fenerbahçe ilgileniyor dedin ama şimdi ben bunu söylemeyeyim, sonra şey diyorlar, yön ne kadar kıskançsın, hemen adamı işte ot atıyorsun adama diyorlar. Dün Metin Aşinoğlu, Murat Aşık, iyi bir Fenerbahçeli olarak biliniyor, yayında dedi ki Girassi'nin dizinde bir problem olduğunu öğrendim, öyle duydum dedi.
0: Ben onu bilmiyorum.
1: Ve Dortmund'da dedi istenmeyen bir oyuncuymuş, yani taraftarlar çok istemiyormuş ve 40 milyon gibi bir rakam konuşuluyor. 40 milyona. Evet, Girassi iyi bir forvet. Ben beğeniyorum aslında. Kötü değil ama bazen ortadan kayboluyor. Mesela Şubat'ta bir maçını izlemiştim.
0: Ya son vuruşları Osimhen'den daha iyi. Ben sana söyleyeyim. Ama bir sistem oyuncusu. Dortmund'da sistem içerisinde oyun anlayışı olan bir takım. Yani ona ceza sahası ve çevresine getiriyorlar. Adam oradan atıyor. Onda sıkıntı yok. Ama hani Osimhen gibi böyle savaşan, eden, mücadele eden, ya buraya geldiğinde El Nesri gibi aslında tepki görebilecek bir forvet profili. Yani şu an için dediğim gibi Osimhen'den daha iyi bir isim duymadık.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi? Dinleyenlerimiz olur, çok mesaj atmışlar. Biraz daha böyle interaktif olsun. Almanya Bielefeld'den sevgiler demiş Hamit. Ver Osimhen'i, al Gökereş'i, artı 100 milyon da al demiş. Bulursun başkan işini bilir diyor.
0: Vermezler abi, 100 milyon niye versinler?
1: Üstüne de Gökereş istiyor. Geçen sene ne oldu? John Duran'ı beğenmiyordunuz. Şimdi değerli mi oldu Yakup Bey demiş.
0: Yok, değerli mi oldu değil. Bence
1: 5 milyon alırım. Yedekte kalsın.
0: Bir şey diyeceğim, yedekte iyi forvet.
1: 13 milyon maaşı vardı Fenerbahçe. 12.8 falan maaşı
0: ya,
1: vardı.
0: Hiçbir zaman Osimhen seviyesinde olabilecek potansiyele sahip bir oyuncu değil. Ama abi iyi bir yandan.

0: kampı geçirdiğini düşün. Doğru iletişimle oyuncuyu ikna ettiğini düşün. Huzurlu bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonluk yarışı içinde olan bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, direkt oynayacak bir takıma geldiğini düşün. Yani Galatasaray mutlaka ve mutlaka iki tane forvet oyuncusu alacak Cihan. Bir tanesi yabancı olacak. Bu 2003 ve kontenjana uyan oyuncu. Baktığın zaman bu seviyede bir forvet oyuncusu bulmak kolay değil.
1: İyi yayınlar. Ahmet Konanç programda ciddiyim yoksa parodi mi yapıyor? Sana çok salladı Yakup abi, haberin olsun. Cevap vermek istersen ver demiş.
0: Yok, ben yani şöyle... Tımarhanelik bir adamdan bahsediyoruz abi. Anladın mı?
1: Hep bir yerlerden duyum alıyor. Yani duyumculuk, gazetecilik bitti artık. Çok iyi bir gazeteci tabii, eski yıllardır yapıyor bu işi. Bir kim yerden duyum bunu aldım diyor. Kim Ahmet diyor? Abi hep yayında bunu diyor. Bir duyum aldım diyor.
0: Hayır, çok iyi gazeteci olduğunu kim söylüyor?
1: Ayıp olmasın diye yandan bir şey verdim. Es verdim sana sadece. Troll diyormuşsun ona. O yüzden böyle ben de onlardan sıkıldım ayrıldım demiş. Murat'tan da Yakup'tan da sıkıldım ayrıldım programdan demiş. Öyle söylüyor. Yani çok da fazla tansiyonunu yükseltmeye gerek yok. Onun da
0: yok
1: kendi...
0: abi, yani bizim programımızın konusu asla Ahmet Konanç olmamalı.
1: Olmaz.
0: Tabii. En son konuşulacak şey olmalı.
1: Evet, biraz da dinleyenlerimiz bilgi istiyor tabii. Osimhen'den daha iyi bir forvet var mı ki Fenerbahçe alsın? Sordun ya. Osimhen'den daha iyi bir forvet açıklamadılar, beni tatmin etmediler diye.
0: Yani bir atıyorum mesela Dembele.
1: Hani işte Haaland falan. Haaland. O gelmez de. Yani. Ha, Lukaku falan olsa bir şey olur değil mi? Bir...
0: Yok abi, Lukaku da yani şu anda artık
1: olmaz mı diyorsun?
0: Düşüşe geçmiş durumda. Belki Conte'yi getirirlerse Conte Lukaku'yu isteyebilir.
1: Hemen şöyle devam edelim. İstanbul'dan Umut. Gelecek sezon için Galatasaray'ın hayali kadrosunu söyleyebilir mi? Hayati mi demek istedi acaba? Nasıl bir kadro olur diyor yani. Eklenecekler vesaire.
0: Ya Cihan şöyle...
1: Şu an mesela diyor herhalde şunu demek istedi. En ben, çok konuşulan isimleri takıma monte ediyor.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Hani bu bilgiyi paylaşırken sosyal medyada haber veren insanlar var. Tweet atan insanlar var. İşte yayınlarında bomba transfer şöyle böyle olacak diyen insanlar. Ha, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray'da Dursun Özbek dışında, Galatasaray yönetimi dahil herkesle konuşuyorum. Anladım. Yani en azından bilgileri check etmeye çalışıyorum. Doğrulatmaya çalışıyorum. Hani... şu an için Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var net bir şekilde biliyorum. Biliyorum derken Galatasaray mutlaka ve mutlaka hani bu kadronun içerisine 3 tane baba oyuncu transfer etmek istiyor. Bir tanesi stoper. Ve gerçekten Galatasaray'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi Van Dijk. Adam şu anda dünyanın en iyi stoperi. Liverpool'da teknik direktörün belli olmasından sonra kararını verecek.
1: Ama Abdülkerim'in maaşını da zam yaptı Galatasaray.
0: Abi
1: 1.6'dan 2.5'a çıkardı. Yani Van Dijk'ı alacaksa böyle bir şey.
0: Bir şey diyeceğim. Bir sezonun tamamını abi 40 tane 50 tane maçtan bahsediyoruz. İki tane stoperle tamamlayamazsın. Mesela Davinson Sanchez'in düşüş yaşadığı dönemler oldu. Milli takıma gittiği dönemler oldu. Abdülkerim'in sakatlandığı dönemler olacak. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde evet hani Abdülkerim iyi stoper ama belli bir yere kadar. Bahsettiğimiz için isim Van Dijk. Abi Galatasaray şunu düşünmüyor işte. Hani Osimhen olayı gibi. Abdülkerim var. Davinson Sanchez var. Van Dijk'ı ne yapacaksın diye düşünmüyor. Van Dijk oynar abi. Sonra Abdülkerim'le Davinson Sanchez rekabete girer. Hangisi kazanırsa yanında o oynar. Üçlüye geçiş diye bir durum söz konusu değil. Geçmeyi düşünmüyor Galatasaray. Ama stoper için Galatasaray'ın düşündüğü isim net Van Dijk. O seviyede bir oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Yani Van Dijk olmasa da o seviyede bir transfer yapacak. Orta saha konuşulan isimlerden bahsedeyim. Camavinga Real Madrid'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Bu oyuncuya yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Ama önceliği Türkiye değil. Real Madrid'de bu oyuncu için 70 milyon euro bonservis beklentisi var. Ama Galatasaray bu ihtimalin peşinden gidiyor. Hani olur da istediği takıma gidemez. Real Madrid 70 değil de belki 50'ye verir. Ya da kiralık satın alma opsiyonuyla verir. Bu ihtimali zorluyor Galatasaray. Olmadı. Kepren

Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Galatasaray Kepren Turam seviyesinde. Kepren Turam'a da ilgi duyuyor. Oyuncuya yakın isimlerle de şu anda görüşmeler devam ediyor. O seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Devre arasında Yusuf Fofana'yı istemişti Galatasaray. O zaman oyuncu gelmemişti. Fransız futbolcu ki yanlış mı

0: Demiş yani baba dediğin gerçekten iyi isimlermiş. Lisbonlu Trincao'yu Galatasaray'da görmek isterim demiş.
1: Yok abi ben hiç duymadım. Mesela Bakratov'u da söylüyor herkes. Rusya'da son iki sezondur çok çok üst düzey performanslar ortaya koyuyor ki bu sezonda 17 gol 10 asistlik bir performans sergiledi. Zenit kendisini istiyor. 25 milyon euroluk bir teklif yaptı ama oyuncu Rusya dışına çıkmak istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama adına. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın oradaki önceliği Bernardo Silva, bu Dünya Kupası'na gitmeden Galatasaray Bernardo Silva transferini noktalamak istiyor. Evet yüksek maaş beklentisi var ama hani Galatasaray Bernardo Silva'nın Galatasaray'da çok rahat Mertens etkisi yaratabileceğini düşünüyor. Hani oradaki alternatifler Bernardo Silva, Can Uzun, Julian Brandt.
0: 3 yılın 60 milyon da çok para be Yakup abi. 20 milyon istemiyor mu maaş?
1: Yok.
0: İstemiyor mu?
1: Toplamda 3 yıl için 50 milyon euro istiyor. Tamam işte. Ama Bernardo Silva'dan bahsediyoruz. Barcelona'nın ilgilendiği.
0: Can Uzun'u alırım o parayı.
1: Atletico Madrid'in kadrosu. Can Uzun gelmek istemiyor abi. Can Uzun ben 20 yaşındayım. Bu yaşta hani şu an için Türkiye'yi düşünmüyorum diyor.
0: Rafa Silva'yı sormuş dinleyenimiz. Bernardo Silva dışında teklif yapsa almaz mı Galatasaray yani, demiş.
1: Rafa Silva bence düşüşe geçti. Bu saatten sonra çok Galatasaray'ın gündemine geleceğini sanmıyorum.
0: Beşiktaş'taki performans aslında kötü değildi ama hani biraz Sergen Hoca ile sıkıntıları vardı.
1: Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a teklif edildi. O zaman Mertens devam ediyordu Galatasaray'da. O zaman Galatasaray Mertens'e devam etmek istediği için Rafa Silva Beşiktaş'a gitmişti. Evet o profilde bir oyuncuya ihtiyaç var. Bernardo Silva'yı oralarda kullanmayı düşünüyor Okan Hoca.
0: Hüseyin selamlarını iletmiş. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. İnşallah Hüseyin'cim senin de sağ olasın. Video gelmiş bir tane. Bakacağım o videoya da arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Bazı isimler sıralamış. Şimdi söz hakkı çıkmasın. Onları ekran kirliliği olarak görüyorum demiş. Lütfen radyo ve televizyon sahipleri ucuz troll kavga primlere izin vermesinler diye de eklemiş. 10 artı 4'te nasıl yapacağız şimdi Yakup abi? Sen güzel anlattın da demiş Van Dijk'lar, Silva'lar diyor. Aldığımız futbolcuyu sadece Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatacağız? Bayağı sıkıntılı yani. Bu nasıl düzeltilecek demiş.
1: Vallahi sıkıntılı, evet sıkıntılı. Yani şimdi sizin 3 tane baba oyuncu alabilmeniz için kadronuzdan 3 tane oyuncunun gitmesi gerekiyor. 1. Icardi. Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. Icardi o teklifi kabul etmedi. Ve bu konuda da Galatasaray şu anda ısrarcı değil. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Icardi Galatasaray kadrosunda olmayacak.
0: 2.
1: Bir kontenjan buradan açılıyor. 1.
0: Tamam 1-2'yi merak ettim.
1: 2'yi söyleyeyim. Gabriel Sara'yı elden çıkarmak istiyor Galatasaray. Premier Lig'den Aston Villa talip. Yine isteyen bazı kulüpler var. İstenilen seviyede teklif gelirse Gabriel Sara gidecek. 2 oraya transfer yapacak Gabriel Sara'nın bölgesine. 3 Salah ya da Singo. Şu an için Singo'ya istenilen seviyelerde teklif yok. İlgi de yok. Ama Salah'a bir ilgi var Cihan. Premier Lig takımlarından. Hatta işte Hull City'nin dahi teklif yapabileceği yönünde haberler geliyor ki ben Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya oyuncu vereceğini sanmıyorum. Atıyorum çok ekstra 20 milyon euro bir teklif yaparlarsa bir ihtimal belki. Ama Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var Salah ile. Salah ya da Singo ikilisinden bir tane, iki tane sağ bek bu yabancı kontenjanında sizin için lüks. Bir de oradan oyuncu çıktığı zaman ediyor sana 3 tane oyuncu. Türk oyunculardan bahsettik. Aral Şimşir, Bertuğ Yıldırım yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Can Uzun'dan bahsediyoruz. Bir de 3 tane Galatasaray'ın 2003 ve sonrası kontenjan transfer hakkı olacak. Bir tanesini John Duran'dan yana kullanırsa 2 tane daha oyuncu transfer edebilme hakkı olacak. Bir tanesini mutlaka kanattan yana kullanacak Galatasaray. Bir tane de yine Galatasaray'da özellikle verim alınabilecek bölgeye transfer yapmayı düşünüyor sarı kırmızılılar.
0: Evet, çok fazla mesajlar var. Yakup abi ağzımı sulandırdın demiş. Mirza yazmış. Galatasaray'a bir forvet gelmesi durumunda Icardi'nin de kaldığını varsayarsak Icardi 3. forvet mi olur, 2. forvet mi olur demiş. Icardi'nin çok kalacağını varsaymıyoruz.
1: Icardi 1. forvet olmak istiyor abi. Ya o ihtimal çok düşük bu saatten sonra. Yani ben

0: Herkes için sürpriz olur bence. Ya Cihan, Galatasaray'ın geçen sezon kalecisi kimdi?
1: Muslera'ydı.
0: Hiç konuştuk mu bu sezon?
1: Kaleci işini halletti. Bir sezon başında bir tık sanki.
0: Ha, kaleci işini halletti derken şöyle. Yerine aldığınız oyuncu iyi performans gösteriyorsa, Muslera gibi efsane de olsa unutuluyor abi. Gözden uzak, gönülden ırak.
1: Ama yani bir tane Uğurcan'ın yediği bir aşırtma golü vardı. O golden sonra Muslera'nın editleri çok yapıldı.
0: Tamam,
1: Muslera bir adım atıp onu çıkarmıştı mesela.
0: Tamam,
1: ilk bir ay sadece.
0: Tamam, sana şöyle söyleyeyim.
1: Dediğin gibi işleri iyi gidince unutuyorsun.
0: Uğurcan genel olarak Muslera'dan daha iyi performans gösterdi.
1: Sezon içinde katılıyorum yani, sana %100.
0: Şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Milli takım içinde çok büyük şans. Dünya Kupası'nda yer alıyor olması. O yüzden hani... Ya Icardi'yi anlat bitmez. Muslera da öyleydi. Muslera kaç tane? 7 tane şampiyonluğu, 6-7 tane şampiyonluğu var Galatasaray. Kaç tane kupası var Galatasaray'da? Ama yani futbolda dün yok abi, bugün var. Yerini alacağınız iyi performans gözü. Zaten işte Osimhen'i aldı. Osimhen geldikten sonra Icardi'nin de düşen performansı sonrası Icardi unutulmaya başlandı zaten. Ama Galatasaray da şunu yapmadı. Ya ahde vefa. Ya Icardi diyorum ya sana, bak gideceği takımda İtalya'ya gitti diyelim. Como ile anlaştı. Gol kralı olursa şaşırmam.
1: Como da çok güzel bir şey.
0: Yani inanılmaz güzel. Ben gittim. Çok güzel.
1: Gittin. Ben
0: çok
1: kim güzel. Transfer olmuştu oraya? O gittikten sonra biraz araştırdım. Böyle şehir muazzam yani.
0: Kimdi ya? Bizim İspanyol oyuncu gitmişti.
1: Morata mı? Morata. Evet, Morata gittikten sonra baktım biraz, dedim adam doğru yere gitmiş yani.
0: Bu arada Como Milano'ya yarım saat mesafede. 25 dakika 30 dakika mesafede.
1: Yakında.
0: Artı İsviçre'ye de 40 dakika mesafede. Yani dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şimdi hani şehri konuşuyoruz ama hani Como'ya gitti Icardi. Orada gol kralı olursa ben şaşırmam. Icardi'de bu potansiyel var.
1: Bizim Sarıyer kadar bile nüfusu yok ya. 80 binmiş.
0: Como mu? Ya inanılmaz. Ya şu gördüğümüz yer Como olabilir, biliyor musun?
1: Olabilir gerçekten.
0: Ya öyle bir yer çünkü Como.
1: Ne demiş?
0: Como'da yaşayan varsa yazsın arkadaşlar.
1: Dün Aral Şimşir ilk 11 oynar mı demiştim. Bugün kadroyu almamış Montella diyor.
0: Valla orada bir tercih yapması gerekiyor.
1: Söyleyeyim mi çıkarılanları? Yani sana bir sürpriz oldu mu? Ersin Destanoğlu, Ahmetcan, Yusuf,
0: yok.
1: Mustafa Eskiyeliler, Atakan, Yusuf Sarı.
0: Yok. Orada insanlar şunu düşünebilir. İrfan Can Kahveci yerine Aral Şimşir olabilirdi. %100 olabilirdi. Ama daha tecrübeli bir ismi tercih etmek durumunda kaldı. Sonuçta yani çok fazla milli takım forması giydi. Bu arada ben olsam Aral Şimşir'i alırdım.
1: Kupaya gideceklermiş ama Demir Ege ile beraber. Hani
0: evet,
1: bir sakatlık
0: kadroda olacaklar.
1: Diye.
0: Sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilecekler. Toplam 3 oyuncu alındı. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz. Ya orada o havayı soluyor olmaları da güzel.
1: Öncelik kaleci de tabii.
0: Yani.
1: Bir sakatlık olursa.
0: Evet abi.
1: O da yani güzel de şey de kötü değil mi ya, bir garip hissedersin. Ya futbolculukta böyle bir şey işte, gidiyorsun kupaya yani arkadaşların hazırlık maçı da yapmışsın. Orada olmak için, sahada bulunmak için can atıyorsun ama yani tribünden maçı izliyorsun falan biraz üzücü.
0: Ya herkesin bir zamanı var mesela.
1: Var tabii, var kesinlikle.
0: Şöyle Can Uzun da Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almadı. Adam diyorum ya az önce. İsim de verelim bu arada. Hani Kafa Sports'ta çok güzel bir röportajı vardı. Gidiyorlar Aral Şimşir'in Heidenberg galiba yaşadığı şehirde bir röportaj yapıyorlar. Bu arada 20 yaşında hala ailesiyle beraber yaşıyor. Gayet mütevazi bir hayatları var. Babası çok yakından ilgileniyor bu futbolculuk sürecinde falan. Hani Bundesliga'da oynarken Avrupa Şampiyonası'nı hayal ediyordum. Bu statlarda oynayacağım diye, ama Montella tercih etmedi mesela. Ama şimdi oraya gidebilecek performansın, potansiyelin varlığından herkes, kimse şüphe etmedi. Ve öyle gitti. Dediğim gibi biraz İrfan Can Kahveci'nin azizliğine uğradı. Yoksa Aral Şimşir kötü oyuncu değil. Danimarka'da bu sezon yılın futbolcusu seçildi. Şu anda Avrupa takımlarının birçoğu peşinde. Galatasaray'ın transfer listesinde. Ya maalesef işte, yani atıyorum Galatasaray'da oynuyor olsaydı, Fenerbahçe'de oynuyor olsaydı giderdi. Bu arada Oğuz Aydın da mesela Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteremedi bu sezon. Ama
1: Ahmet Can Kaplan'ı da almadı mesela ilginç şekilde.
0: Ya stoperde sıkıntısı yok. Sıkıntı geniş yok mesela orası.
1: Bir reklama gidelim mi Yakup abi?
0: Olur.
1: Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen geliyoruz.
2: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edeceğiz.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
10: Sağlam bankacılık.
11: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
12: Kararı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
11: Yani bizim çocuklar.
13: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
11: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
14: Ay yıldızım at golünü.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son iki turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor.

0: cura, ciao. Mama, wow, la nosa llega. Mama, wow, gide ballanan bay güenem. Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında saatlerimiz 13.05'i gösteriyor. Akup abi de Arzu ablamızla sohbet ediyordu. Tam da ben de potans açtığımda umarım yayına... Teşekkürler Ahmet Konaş, teşekkürler. Sana da geçmiş olsun diyelim. O da yayından çıktı. Burada biraz böyle hareketli saatler yaşanıyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray gündemiyle. Abi yeni sezon formaları. Ne diyorsun yeni sezon formalarına?
1: Galatasaray zaten
0: son durum nedir?
1: Puma ile devam ediyor. Bu sezon rekor bir satış yaptı. En son 1 milyon 100 bin seviyelerindeydi forma satışı. O satışlar hala devam ediyor. Bir taraftan da Galatasaray taraftarı tabii ki yeni sezon formalarını merak ediyor. Bugün aldığım bilgi, Temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıkacak. Ki öncesinde bir lansman yapacaklar Galatasaray Adası'nda. O lansmandan sonra da satışa çıkacak. Tahmini de Cihan önümüzdeki sezon formaların 6.000 lira seviyelerinde olması bekleniyor.
0: Yine o şeylerden çıkacak mı? Biraz daha uygun olan formalardan. 1500 liralık. Bayağı bir satılmıştı, sonra kaldırıldı gibi.
1: Bu sene o 1500'lük değildi. 3.000 liraydı bu arada.
0: Yani evet. Öyle demişlerdi tabii sponsorluk anlaşmasında. Biraz daha düşük bütçeli demişler. Yani dörtte biri deyince geçen, ana formanın benim aklımda
1: geçen sezon mesela
0: kalmış.
1: Formalar 3.000 lirayken o formalar 1500 liradan satışa çıkmıştı ve iyi sayıda satmıştı Galatasaray. Bu sezonda 4.500 lirayken 3.000 liradan satılmıştı formalar. Yeni sezonda da 6.000 lira olması bekleniyor formaların. Büyük ihtimal hani 4-4.5 seviyelerinde de o tarz formaların da olması gerekiyor. Ya yeni sezon şöyle. Sosyal medyaya düştü zaten formalar. Çok ekstra bir şey yok. Ekstra bir renk yok zaten. Bildiğim parçalı var. Beyaz var. Bir de siyahtı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray yeni sezonu 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. O İstanbul'da sezon başlamadan 1-2 gün önce bu forma lansmanının yapılması bekleniyor. Yapıldıktan sonra da Galatasaray storlarda satışa çıkacak. Vallahi şöyle söyleyeyim. Sahada başarılı olunca Cihan abi her türlü para kazanıyorsunuz.
0: Peki rakipler işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzon'u Galatasaray'la nasıl yarışacak abi? Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Kupalarında kazandığı para miktarı 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon euro daha fazlaymış. Yani bu makas

0: İyice açılıyor mu?
1: Abi işte şey Hakan Safi geliyor. Aziz Yıldırım geliyor işte. TÜSİAD gibi yönetim kurulu kadroları kuruyorlar. O şekilde yarışmaya çalışıyorlar. Yoksa
0: TÜSİAD gibi derken, TÜSİAD gibi kadrolar kuruyorlar
1: hani
0: dedin ya.
1: Türkiye İş Adamları Derneği var ya.
0: Şey, anladım. Gönderme yaptın yani.
1: Yani, yo gönderme derken sonuçta iyi yönetim kurulu kadroları var. Gerçekten orada da elini cebine atan adamlar oluyor. Yoksa öbür türlü sen şimdi geleceğin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için mücadele edeceksin ama bir tarafta işte Fenerbahçe'nin 25 tane yabancı oyuncusu var. Sen bu adamların maaşlarını hala ödüyorsun. Şimdi bunların hepsini sadece Fenerbahçe'nin gelirleriyle karşılama ihtimalin yok. Ne yapman lazım? Yönetimden insanların elini cebine atması gerekiyor. Kulübe gelir getirmesi gerekiyor ya da kasa kolaylığı sağlaması gerekiyor. Ama Galatasaray'da öyle bir durum yok. Galatasaray tribünden kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden kazanıyor. Forma satışından kazanıyor. Önümüzdeki sezon 600 milyon euro seviyelerinde bir gelir beklentisi var Galatasaray'ın. İnanılmaz bir rakam Cihan. Yani Avrupa'nın 600 milyon euro demek Avrupa'nın en iyi 15 kulübünden bir tanesi olmak demek.
0: Evet tabii diğer taraftan da tabii çok konumuzla alakası yok ama sabah saatlerinde bir gelişme yaşandı. Bu illegal olarak yayın yapan bir kanal vardı, çok popüler, artık yayıncı kuruluş kadar biliniyordu. Bu kanalın yöneticisi de yani sahibi de gözaltına alındı. Yani normal bir şey olsaydı böyle 2 yıl falan yatar çıkardı ama işin içine bahis falan girdiği için herhalde mal varlığına bile el koyacaklar. Yani şaşırdım ben nasıl Türkiye sınırlarına giriş yapmış. Denizde yakalanmış abi.
1: Evet abi enteresan.
0: Tabii insanların ilginç yorumları vardı bununla ilgili. Espriler yapılıyor tabii ama yayıncı kuruluş için ciddi bir mesele yani.
1: Abi yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezon mesela şimdi niye bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü abi hani dekodörü satamıyorsunuz. Çok sınırlı sayıda ve gelirler artmıyor.
0: Ve hizmet de iyi değil yani.
1: Değil tabii ki.
0: Para verdiğin şey
1: Baba
0: donuyor mesela,
1: bir şey
0: internetin de iyi
1: diyeceğim.
0: olsa.
1: Ben sana söyleyeyim. Yayıncı kuruluşla ilgili herkesin en nefret ettiği nokta, bak nefret ettiği nokta diyorum. Üyelikten çıkma noktası abi. Ya Amerika'ya gitmekten daha zor abi. Yani şu anda hani bu ülkede en zor şeylerden bir tanesi vize almak ya. İki, yayıncı kuruluştan çıkmak abi.
0: Onun sırrını vereyim ben sana. Ödemeyi Google Play üzerinden yaparsanız çok kolay çıkıyorsunuz. Mesela tot aldığınızda yok değil mi? Direkt kartla ödeme yaptığınızda uğraştırıyor ama Google Play'e tanıtıp onun üzerinden aldığınızda çok daha basit usul yani. Google Play üzerinden iptal ettiğinizde hemen iptal oluyor. Hiç
1: Tamam,
0: topla falan muhatap
1: Cihan
0: olmuyorsun yani.
1: bununla ilgili YouTube videosu çek abi. Milyon
0: Ciddi
1: izlenir.
0: söylüyorum, milyon izlenir.
1: Milyon izlenir abi.
0: Şey yüzünden, benim yüzümden paparayı kapattılar. Bana sordular işte, kredi kartından nakit avans çekemiyorum abi, ne yapmam lazım? Ben de dedim ki paparaya kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Onu al, başka bir papara hesabına gönder, oradan nakit çek dedim. Sonra ya abi ne yapıyorsun sen, bizim bir şeyimiz var diye artık onu da yapamıyorsun. Ya papara kredi kartı ödemesi kapandı. Bu tarz şeyler bende mevcut yani. Yeni usuller de var arkadaşlar, buluruz, merak etme. Hani legal oyun siteleri var, anladın mı? Legalden bahsediyorum. Legal oyun sitelerine şey yapabiliyorsunuz.
1: Abi dediğim gibi yani içler acısı bir olay. Yani biz yayıncı kuruluşla ilgili ya muhteşem spikerleri var diyemiyoruz artık. Var iyi hani meslektaşlarımız var orada maç anlatan eden ama yani muhteşem yorumcuları var. Ya da işte muhteşem bir yayın yaptılar diyemiyoruz abi. Hep tartışma, hep tartışma. Zaten para kazandırmıyorsun.
0: Evet.
1: Rekabet ya bilmiyorum bu sezon sonunda sanırım yeni bir şey ihale daha olacak. Yani önümüzdeki sezon bitiyor herhalde. Bir sezon daha öyle ya da böyle devam edecekler ve rakamlar inanılmaz düştü.
0: İzledik abi işte Tüpraş'ta UEFA finalini, kamera açıları falan inanılmazdı yani. Bu stadyumu biz evet biliyoruz müthiş olduğunu ama yani Beşiktaş maçını izlerken o kadar da büyüleyici gelmiyor gözüme. Ya, o da çekim kalitesi yüzünden demek ki.
1: Bu arada
0: Normalde çok
1: bir
0: büyüleyici bir
1: gerçek
0: stadyum.
1: daha ortaya çıktı. Bunu Beşiktaşlılar da farkına varsın. Hep şey stadın akustiğinden şikayetçilerdi. Yok statta işte ne kadar bağırsan da ses çıkmıyordu falan öyle değil abi gördük Aston Villa
0: Ama
1: taraftan
0: panelleri
1: da.
0: kapattılar ya, belki o akustiği etkilemiştir. O boşluğu
1: Beşiktaş
0: kapattılar.
1: da kapatsın abi.
0: İzin vermemişti federasyon. Şimdi UEFA yapınca izin verdi.
1: Abi şaka gibi ya. Bu federasyon gerçekten
0: Hediye olarak bıraktı UEFA Beşiktaş'ı oralara.
1: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Dünya Kupası sonrası bu federasyon gider abi. Gider. Net gider. Avrupa Şampiyonası, ya bu federasyonun ilk geldiği dönemde birkaç tane maç kazanılıyor. Başkan milli futbolculara şey diyor, milli futbolcular ve milli takım antrenörlerine, işte yazın size tatil hediye ediyorum diyor. O tatiller hediye edilmiyor abi. Kimse gidemiyor. Bir iki yabancı yardımcı dışında hiç kimse o tatillere gidemiyor. Sonra Dünya Kupası için birer milyon euro primden bahsediliyordu. Dünya Kupası'na gidince oyunculara verilecek diye. O paralar da yatmadı deniliyor. Bir de biliyorsun Dünya Kupası'na gidersek aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu her milli futbolcuya villa hediye edecekti. Villalardan bahsediyordu. Şimdi o da kapandı. Ya şu Dünya Kupası olmasa bu federasyonun devam etme ihtimali yok ki, şöyle söyleyeyim. Perşembe günü Ankara'da Mali Genel Kurul var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Hani kulüplerin katıldığı, bir oylamanın yapıldığı bir Mali Genel Kurul yapılacak. Galatasaray katılmayacağını açıkladı. Beşiktaş tarafı katılmıyor. Abi sen yabancı sınırı çıkartıyorsun. Kulüplerimiz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasın diye. Zaten hedefinde senin Galatasaray var. Diyorum, ben hep söylüyorum. Ben şu ana kadar mesela Fenerbahçe'nin başkan adayları benim için hayal kırıklığı. Ben Fenerbahçe taraftarı olsaydım, ben bu mu abi vaatleriniz? Sizin böyle şampiyon olma ihtimaliniz yok ki. Sizin karşınızda çok daha güçlü bir Galatasaray var.
0: Hakan Safi'nin vaatleri sanki böyle bir tık daha heyecanlandırıyor.
1: Ya biraz daha, biraz daha.
0: Ama Aziz Yıldırım karşısında çok zor gibi sanki.
1: Zor abi, zor. Yani sonuçta ama şunu da unutmayalım. Aziz Yıldırım da son 5 yılını başarısız geçirmişti Cihan.
0: Böyle Külhan Bey'i profiller işe yarıyor mu sence yöneticilikte? Yani böyle asarım keserimler mi, yoksa daha kibar
1: abi,
0: bir yöneticilik?
1: Abi asarım keserim yok. Yani Türk futbolunda bu iş yapmaz. Kimi asıyorsun, kimi kesiyorsun? Top oynuyoruz ya.
0: Ya böyle senin daha, topu, daha dominant bir başkan.
1: Hayır abi, olmaz. Senin o topu çizgiden geçirecek kadroları kurman lazım. Yıldızları transfer etmen lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü? Değil. Ama hani Fenerbahçe önemli transferler yapacak. Galatasaray bunun gerisinde kalmayacak. Galatasaray Fenerbahçe'nin hep bir adım ötesinde. Bu sezon da öyle. Mali anlamda da öyle. Şimdi siz istediğiniz kadar ben şu kadar para harcıyorum deyin. Abi ya, istediğin kadar harcayamıyorsun. Belli bir yere kadar. Ya geçen sezon Fenerbahçe limitleri deldi. Gerekirse ceza alırım dedi. Nitekim 10-15 milyon euro seviyelerinde bir ceza aldı. Ama bu sezon da aynısını yaparsan bu sefer iş puan silmeye kadar gidebilir. Farklı cezalara gidebilir. Hani öyle bir dünya yok. Ben milyar dolarlarım var. Bu kulübe istediğim kadar harcayacağım. Hayır. Yani o parayı da kulübün içine sokmanın bazı yöntemleri var. İşte sponsor olması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor.
0: Tamam, bunu Hakan Bey açık açık söyledi. Dedi ki işte siz bu kadar transfer bütçeniz yok. İşte limitlere takılacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız dedi. İmaj hakkı diye bir şey çıkardım ben dedi. Hani Real Madrid'in, Barcelona'nın bile aklına gelmeyen bir şey yaptım dedi.
1: Yok abi, öyle bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da en son TRT'ye verdiği röportajda ne dedi? İmaj hakları diye bir şey yok dedi. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca şey, TFF görmezden geliyor. UEFA görmezden gelmiyor.
0: İşte ben dedi cebimden verdim. İstesem dedi Fenerbahçe'ye dedi kasa kolaylığı olarak geri verir. Sonra da geri alırdım ama Fenerbahçe'den bir kuruş alacağım yok dedi Hakan Safi. İmaj hakkıyla yapacağım bütün transferleri diyor. Limitleri deleceğim diyor. Açık açık söylüyor. Yani onun bir cezası olur mu sence?
1: TFF tarafında olmaz.
0: UEFA tarafı.
1: UEFA tarafında olur abi. Ama onu göze alıyor şu anda Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 5 sene Avrupa'ya gitmesin, şampiyon olsun. Şampiyon olmayı tercih eder Fenerbahçe.
0: Conte sence doğru bir isim mi? Conte bir açıklayacağını söyleniyor yani. Gelirse Conte gelecek. Ya baktığında aslında mesela Aziz Yıldırım olmasaydı o isim, başka bir isim olsaydı herhalde Hakan Bey 5 adım 10 adım önde olurdu. Çünkü söylediği isimler işte Lewandowski'ler, Conte'ler, onun dışında daha üst isimler de konuşuluyor.
1: Ya Lewandowski'ler dediğin 37 yaşında. Conte'ler

0: Neler dediğin işte bu
1: ya
0: sene.
1: Olsun, 34 yaşında Barça 40 sene, milyon verdi Leva'ya.
0: Bu sene şeyde Napoli'de başarılı olamadı.
1: Ben isterim ya Lewandowski'yi.
0: He?
1: İsterim
0: Lewandowski'yi. Ya iş yapar canım, Türkiye Ligi'nde iş yapar. Ama hani birinci forvetin Lewandowski olamaz abi Türkiye Ligi'nde. Şimdi 10 futbolcunun onun için mücadele etmesi lazım.
1: Top taşıyacaklar.
0: Ya aynen öyle.
1: Osimhen bu işi kendi yapıyor. Orta sahaya kadar gidiyor. Bazen basıp alıyor topu. Öyle basıcı santraforlar. 10+4 kuralını sanki bugün birden çıkmış gibi algı yaratılıyor. Bunun geleceği 2 yıl önceden belliydi demiş.
0: Belliydi ama şöyle bir şey oldu mesela. Daha şampiyon belli olmadan federasyona yakın kaynaklardan haberler çıktı. Federasyon bu kuralı önümüzdeki sezon değiştirmeyecek. Bu sezon devam eden 12+2 kuralı gerçekleşecek diye. Sonra Galatasaray şampiyon oldu ve hani yönetmelikte ne yazıyorsa bu sezonki kural devam etmeyecek. Hani yeni sezon için daha önceden belirlenen kurala devam edeceğiz dendi ve böyle devam edildi. Galatasaray federasyona kesin olarak başvuru yaptı. Bu kuralın değişmesini istiyor. Hani 12+4 şeklinde güncellenmesini istiyor. Bir taraftan da Fenerbahçe seçimleri bekleniyor. Hani diyorum ya, şu anda Fenerbahçe başkan adayları, evet şu kadar yabancı futbolcu, şu kadar yıldız futbolcu transfer edeceğiz de Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular ne olacak abi? Ben sana söyleyeyim, bugün işte Dünya Kupası'na giden Galatasaray'dan 6 tane futbolcu var. Ya yerli konusunda en problem yaşamayacak kulüp Galatasaray.
1: Evet abi, diğer taraftan Dursun Başkan da mazbatasını aldı ve geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sedat Artukoğlu yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Genel sekreterlik görevi de Eray Yazgan'dan alındı. Can Natan'a geçti.
0: Alınmadı. Eray Yazgan istemedi genel sekreterliği.
1: Peki bu muhasip üye görevi İbrahim Bey'deydi. İbrahim Atıpoğlu. Orada da Mehmet Burak Kutlu oldu. Yani burada da mı İbrahim Bey istemedi? Yoksa farklı bir şey mi yaşandı?
0: Yok, İbrahim Bey yönetimde yok şu anda. Yani yönetimde yer almadı. Orada bir değişikliğe gidildi. İbrahim Atipoğlu da bu yönetimin içerisinde çok yer almak istemiyordu. Onu söyleyeyim. Yani Abdullah Kavukçu ile yaşadığı anlaşmazlıklar vardı. Özellikle Sportif AŞ tarafında. Ve bu yönetimde yer almak istemiyordu. O nedenle yönetimde yok. Şöyle, başkan yardımcılığı konusunda bunu Abdullah Kavukçu dile getiriyordu. İstiyordu başkan yardımcılığını ama başkan kendisine vermedi başkan yardımcılığını. Eray Yazgan'ın ismi geçiyordu ama Eray Yazgan hiçbir şekilde başkan yardımcılığı talebim yok diyordu. Nitekim başkan burada tercihini Sedat Artukoğlu'ndan yana kullandı. Sedat Artukoğlu Acı Badem'in yönetim kurulunda yer alan Galatasaray Lisesi mezunu ve Galatasaray'da özellikle inşaat projelerinde önemli hamleler yapan isimlerden bir tanesi. En son Kalamış tesislerinin yapılması, yapımı, Galatasaray Adası'nın yenilenmesi, yine Galatasaray Stadı'nda bulunan basın tribününün yenilenmesi. Buralarda hep Sedat Artukoğlu imzaları var ki Galatasaray'ın yeni sezonda, hani diyoruz ya, yine hedef şampiyonluk, yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor ama Galatasaray'ın aynı zamanda Aslantepe projesi var. Onu da hayata geçirmesi gerekiyor. Onunla alakalı da yine projeyi hazırlayan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray camiasının gerçekten büyük saygı duyduğu, sevdiği isimlerden bir tanesi Sedat Artukoğlu başkan yardımcısı oldu. Kimsenin de itirazı olmadı. Genelde orada tercih şöyle yapılıyor Cihan. Bir tane liseli oluyor, bir tane lisesiz oluyor. Mehmet Cibara tecrübeli yöneticilerden bir tanesi. O lise mezunu değil, yine başkan yardımcılığı görevine devam ediyor. Sedat Artukoğlu lise tarafından başkan yardımcılığı görevine getirilen bir isim ama hani kimsenin de dediğim gibi tartışmayacağı isimlerden bir tanesi. Eray Yazgan da genel sekreterlik görevini 2 yıl boyunca devam ettirdi. Bu yıl Can Natan'a devretti bu görevi. Can Natan da Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi. Ya burada şöyle, Dursun Başkan çok güçlü bir figür abi Galatasaray adına. Tercihleri o yapıyor. Yönetimi kimi almak istiyorsa onu alıyor. Sportif AŞ'yi kimi alacaksa onları alıyor. Ya bu sezon hani futbolu bir şekilde Abdullah Kavukçu ile beraber götürecekler.

0: orada hani bir sportif direktör olayı yaşanır mı yaşanmaz mı daha belli değil. Bugünden sonra daha netlik kazanır. Ama projelere de ağırlık vermek istiyor. Sportif AŞ'ye aldığı, aynı zamanda yönetimi aldığı bazı isimler, özellikle bu Galatasaray'ın inşaat projeleri için yönetimi alındı. Bunlar hayata geçtiği zaman çok daha bir güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak. O yüzden sadece sportif başarıyı değil, ekonomik anlamda da Galatasaray güçlenmeye devam etmek istiyor. Geçen burada söylemiştim. Yurt dışından önemli sponsorluklarla görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimal ligde yine Pasifik'le devam edilecek gözü sponsorluğu için. Onların 10 milyon euroluk yine bir yıllık teklifleri var. Onun dışında Avrupa için Sokar'la devam edilmeyecek. Edilmeyecek derken Sokar'ın sözleşmesi tamamlandı. O yüzden farklı arayışlar var. Red Bull bunlardan bir tanesi. Yine dünyanın önemli otomotiv markalarıyla görüşmeler devam ediyor. Hala netlik kazanmadı ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu sezon yeni bir sponsoru olacak. Onu da söyleyelim.
1: Evet, ben sana Lemine'yi geçen hafta da sormuştum ama takımda kalacak dedin ama şimdi 10 artı 4 kuralında bir esneme olmayacağı konuşulunca Lemina'nın da düşünülmediği konuşuluyor kadroda. Bunun gerçeklik payı nedir abi?
0: Vallahi
1: değişti mi fikirler yani?
0: Prensipte anlaştı Galatasaray Lemina'yla. İmzalar atılmadı. Ama bu yabancı kuralıyla alakalı itirazdan gelecek cevaba göre Galatasaray'ın oradaki tutumu değişebilir. Hani çok daha böyle katkı sağlayabilecek bir oyuncuya gidebilir Galatasaray. Sonuçta imzalar atılmadı. Ama Lemina'nın da şöyle bir avantajı var. Sonuçta evet, ligi biliyor. Geçen sezon özellikle büyük maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koydu. Hem stoperde hem de ön libero'da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Kalma ihtimali şu an gitme ihtimalinden daha yüksek.
1: Bu kadar projeden bahsediyorsunuz. Bir tane biten proje söyler misiniz demiş Galatasaray için.
0: Kemerburgaz tesisleri.
1: Leo Rezidans var Mecidiyeköy'de.
0: Daha bitmedi orası.
1: Ama yani sonuçta satılıyor ama.
0: Evet.
1: Sonuçta.
0: Riva projesi.
1: Kemerburgaz var zaten, direkt onu söyleyebilirsin. Merhaba Erden Timur, ne yaptı, ne oldu adamcağız, bilgi var mı demiş. Yakup Çınar'ın bilgisi var mı diyor.
0: Valla hani mahkeme süreci devam ediyor. En son ara bir karar çıktı. Tutukluluğu devam ediyor. Galatasaray Kulübü bu süreci çok yakından takip ediyor. En son şampiyonluk kutlamasında Erden Timurnoğlu Başkan Dursun Özbek'le birlikte şampiyonluk kutlamasına çıkmıştı ki güzel bir hareketti Galatasaray adına. Umarız en kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşur.
1: Evet, şöyle devam edelim. Fenerbahçe çok konuşuluyor diyorlar. Galatasaray şampiyon oldu, konuşulmuyor diyorlar. Ama bir yer dersene kutlamalar var. Diğer yer dersene başkanlık savaşı, haliyle Fenerbahçe konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Okan Öner. Yani negatiflik daha ilgi çeker her zaman. Daha çok kolay satabildiğim bir şeydir. O yüzden olabilir, bilemiyorum. Favoriniz kim demiş Dünya Kupası'nda? Türkiye hariç diyor, milli takımımız hariç.
0: İspanya.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor.
0: Abi öyle ama. Yani gerçekçi olmak lazım.
1: Yani eskiden herkes böyle Brezilya derdi ama o Brezilya ya
0: Messi,
1: değil artık yani.
0: Mesela İngiltere milli takımı iyi. Baktığın zaman Fransa milli takımı iyi. Bu arada Fas son Dünya Kupası yarı finalistiydi yanlış bilmiyorsam. Aynı zamanda Afrika Kupası'nı işte Senegal mi kazandı, Fas mı kazandı söylentileri vardı. Fas'ın iyi bir kadrosu var. Ama hani Arjantin'den bir sürpriz beklemiyoruz mesela. Çünkü Messi artık böyle futbol hayatının son dönemlerine yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son turnuvası olacak. Evet, Portekiz'in bu arada gerçekten iyi bir kadrosu var.
1: Almanlar, onlar da biraz böyle bir düşüşe geçtiler sanki.
0: Ama iyi, onlar da iyi. Baktığın zaman Fransa ile İspanya ön plana çıkıyor. Ama ben milli takımında en az bir yarı final göreceğini düşünüyorum.
1: Ben İspanya'da sana %100 katılıyorum ama Fransa böyle tam bir fiyasko ile sonuçlanacağına inanıyorum. Bütün abi, böyle şımarıklar orada gibi.
0: Abi çok iyi kadrosu var.
1: İyi
0: ama
1: ya. Böyle çok...
0: Mesela Olise bu sezon inanılmaz işler yaptı Bayern Münih'te. Dembele bir o kadroda işte... Due var. Sonuçta Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. inanılmaz iyi kalecileri var. Stoperler desen yine aynı şekilde. Çok çok iyi oyuncuları var. Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama hani İspanya'dan sonra en güçlü takım bence Fransa. Sonra İngiltere, Almanya.
1: Kim sürpriz yapar sence? Sürpriz yapacağını düşündüğün.
0: Portekiz ve Türkiye.
1: Biz zaten bence de Japonya'yı da izle bak benim için.
0: Ya onların da
1: Ueda diye bir forvetleri var, acayip bir çocuk. Bence bak görürsün. Ama inşallah biz sürpriz yaparız yani. Biz konuşalım en çok.
0: İnşallah. Bu arada Hollanda'nın da iyi kadrosu var. Fena kadrosu yok Hollanda'nın.
1: Belçika katılıyor mu Dünya Kupası'na hiç bilmiyorum ama.
0: Belçika gidiyor mu?
1: Gidiyordur herhalde yani. Abi, yıllardır bekledik bir şey olmadı yani.
0: Aç mesela Dünya Kupası gruplarını aç. Oradan gidelim istersen. Hani şu takım çıkar, şu takım çıkar. Ya da kura ağacı gibi bir şey yapalım.
1: Yeşil burun adaları
0: falan. Abi acayip acayip takımlar var.
1: Evet. Şöyle bak.
0: Nijerya yok mesela. O sürpriz oldu. Osimhen'li Nijerya olmayacak.
1: A grubu. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Kim çıkar?
0: Bir daha say.
1: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Güney Kore, Çekya, Güney Afrika, Meksika. Meksika şimdi ev sahipliği yapıyor herhalde. Oradan bir şey yaparlar, bir torpil işler
0: yani,
1: gibi gözüküyor.
0: Meksika'da da son dönemde böyle çok ekstra oyuncu çıkmadı ama Meksika'nın kadrosu fena değil. O lider çıkar o gruptan.
1: Evet. Ya zaten en iyi üçler de çıkıyor ya buradan. Tabii. Gruptan çıkma işi burada birazcık
0: turnuva
1: kolay.
0: Turnuva çok uzun abi. Kolay ben olacak. O yüzden Amerika'ya gitmiyorum.
1: Hani kim dışarıda kalırı bulman lazım ya. İkincisi Kanada, Bosna, Katar, İsviçre. Hangi takım dışarıda kalırı alabiliriz? Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre.
0: Katar dışarıda kalır abi.
1: Bence de.
0: İsviçre de oranın favorisi bence.
1: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya.
0: Bak burada mesela hem Brezilya hem Fas mesela iyi takımlar. İskoçya da çıkar.
1: Haiti gitti buradan. Garibimi yolladık.
0: Aynen.
1: Garibimizi yolladık. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya ve Türkiye.
0: Türkiye lider çıkar gruptan inşallah. Ya bu arada şey sıkıntı
1: lider
0: mesela.
1: Çıkamayacağımız bir grup değil bu arada.
0: Değil ama şöyle bir sıkıntı var. Abi sıcaklıklar çok yüksek. Hatta Amerika'da işte ölümler falan, ölüm haberleri falan gelmeye başladı yüksek sıcaklıklar nedeniyle. Hani 35-40 derecelere çıkacak sıcaklıktan bahsediyorlar. Bu arada hani özellikle Güney Amerika ekiplerinin avantajları şu olacak. Bu arada çok fazla Türk de olacak. Amerika'da zaten bir sürü Türk var. 3 milyona yakın Brezilyalı yaşıyor abi Amerika'da. 3-4 milyona yakın. Onların da öyle bir avantajı olacak.
1: Evet, Almanya, Curaçao, Fil Dişi, Ekvador.
0: Bir daha say.
1: Almanya, Fil Dişi, Ekvador, Curaçao.
0: Curaçao ne abi?
1: Onlar da tarihlerinde ilk kez katılıyor herhalde.
0: Şaka gibi ya.
1: Ama yani Curaçao diye biliyoruz.
0: Ama diğer 3 takım daha iyi.
1: İşte benim grup. Hollanda, Japonya.
0: Churros diye bir tatlı var ya. Churros muydu?
1: Öyle bir o tarz bir şeydi. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus.
0: Bak bu grupta 4 takım da fena değil. Orada Tunus biraz zayıf halka.
1: Bence evet. Japonya'm çıksın da oradan. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
0: Belçika, Mısır.
1: İran, Yeni Zelanda.
0: İran, Yeni Zelanda. Yani İran ve Yeni Zelanda'nın işi zor orada.
1: Sonunculuğa oynar mı evet diyorsunuzlar? Herhalde en kolay grup bu olsa gerek. İspanya, Yeşil Burun Adaları, Arabistan, Uruguay.
0: Uruguay ve İspanya gülü oynaya çıkar.
1: Arabistan da bence üçüncü olarak falan.
0: Fena değil, onların liglerde böyle bir hareketlendi.
1: Yeşil Burun aşağı doğru gider. Çok fazla grup var. Fransa, Senegal, Irak, Norveç.
0: Direkt Irak geçmiş Irak olsun.
1: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün.
0: Ürdün çıkamaz o gruptan. Diğer 3 takım da iyi mesela. Bir daha saysana.
1: Hangisini dedik ya, buradaydık.
0: Avusturya.
1: J grubundayız. Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün.
0: Ya Cezayir'i hiç konuşmuyoruz mesela. Fransa milli takımını tercih etmeyip Cezayir'e
1: hepsi
0: giden bir
1: zaten
0: sürü oyuncu var.
1: Bu grup tehlikeli bir grup yani. Arjantin'e burada bir sürpriz yapabilirler. Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya. Özbekistan'da ilk kez katılacak.
0: He, Özbekistan.
1: Demeseydin hani o da şey ya. Demokratik Kongo'yu atamadın.
0: Şomurodov var değil mi evet, Özbekistan'da?
1: Evet. Yani sonuçta onlarda da bir şeyimiz var yani, bir kan bağımız var. L grubu, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
0: Panama güle güle.

0: buradan da mı yolladın? İyi. Yani bir de bunlardan sonra...
1: Abi iyi takımlar var ya. İyi yani takımlar. Unuttuğumuz çok takım var. Yani biz tamam milli takım şöyle böyle diyoruz ama... Arda'nın, Hakan Çağlanoğlu'nun böyle sakatlık Allah korusun yaşarlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bir kere iyi bir kalecimiz var. Tamam mı? Bence stoperlerimiz de iyi. Ferdi, Zeki, bekler de idare eder. Ki Ferdi gayet iyi. Orta sahada Orkun değişilmez isim olur bence. Net söyleyeyim. İsmail var orada. Hakan Çağlanoğlu. Arda Güler'i dahil edebiliriz oraya. Kanatlarımız çok iyi. Hani bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Kenan Yıldız. İşte forvet konusunda sıkıntımız.
0: Stoperler de çok kalabalık gibi sanki ya. Bu kadar stoper. Çok alınmış sanki yani stoperler. Çağlar, Merih, Abdülkerim yani çok fazla stoperimiz var gibi. Yani 35
1: büyük
0: golle...
1: ihtimalle şey oynayacak. Merih ve Abdülkerim Bardakçı oynar.
0: Şimdi hocama çok saygı duyuyorum ki ben her zaman hatta eleştirenlerle de canlı yayında böyle münakaşa ettim ya hocanın işine karışmayın diye ama şimdi bakıyorsun 35 golle katkı yapan Aral gibi adamlar kadroya giremiyor. Hani biraz böyle şeydi gibi düşünüyorum yani hak mı geçiyor acaba? Hak mı yeniyor? Ama oyuncularla da çalışan Montella hoca.
1: Yani Dünya Kupası'na o götürüyorsa tercihi de o yapıyor abi. Maalesef bir şey diyemiyorsun.
0: Ya kötü ama ya. Düşünsene ben sezon içinde çok iyi bir performans sergilemişim. Adam kadro dışı kalmış. Kendi takımında bile oynamıyor. Gittiği takımda yürüyecek hali yok. Ama kadroya alınıyor. Diğeri takımı bile belli değil mesela. Çok ilginç. O yüzden hani evet mecbur saygı duyacağız yani yapacak bir şey yok. Vardır bir bildikleri derler ya büyüklerimizin. Bu FIFA'nın yeni kurallarını biz ne zaman uygularız diyor. İnşallah sana patates soydurmazlar yeni transferden sonra. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olduk demiş. Anlayamadım. Sayın Yakup Çınar. Kızılderililer de Türktür derler diyor. Fransa'da Kante var demeye gocunuyorsun Yakup Çınar'cım demiş. İsimleri saydın ya Kante'yi söylemedin ona bozulmuş herhalde.
1: Fransa'dan mı?
0: Fransa oyuncularını sayarken. Yok canım ya. Unutmuştur bence.
1: Ya unutma derken Kante de iyi bir futbolcu abi sonuçta.
0: Şöyle devam edelim. Muslera 6-7 şampiyonluk değil 8 şampiyonluk yaşadı. Muslera duymasın çok kızar diyor. Ha, muhabir düzeltmiş diye bir kere. Şu kadar şampiyonluk yaşadın diye.
1: Ha, 8 demişti.
0: O da düzeltmişti. Icardi, Sara, Şalai, Singo haricinde Lang gidiyor zaten demiş. Gitti zaten.
1: Baba kiralıkların hepsi gitti.
0: Sasha Boy'da giderse iki yabancı kontenjanı daha açılır. Yabancı kontenjanında sıkıntı olmayacak işte. Gibi duruyor.
1: Açılmıyor. Yani 12 değil bu sezon 10 olacak. Kiralıkların hiçbiri zaten kadroya katılmayacak. Lang gitti, Sasha Boy gitti, Aspirilla gitti. Ona rağmen Galatasaray'ın şu an Icardi'yi de sayarsak 10 tane yabancısı var. Lang ve Sasha Boy'la birlikte 12 idi. Aspirilla kontenjan oyuncusuydu. Şimdi bu oyuncular dışında şu an 10 tane yabancı oyuncun olması gerekiyor. 4 tane de 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu olması gerekiyor. Biz bu denklemde Icardi'yi çıkardık. 9 etti. Saray'a teklif gelirse Galatasaray satar dedik. 8 etti. Bir de Salah'a giderse 7 etti.
0: Davinson'la bir teklif var mı? Bir arkadaşımız İtalya'dan dostu söylemiş ona. Roma teklif yapacakmış.
1: Yok sanmıyorum. Yani Davinson Sanchez şu anda Galatasaray'da 5,5-6 milyon euroya yakın bonuslarla birlikte para kazanıyor. Ki Cihan Galatasaraylı oyuncuların her biri bu sezon 1 milyon euroya yakın prim kazandı. Yani inanılmaz bir rakam. Başarılı oldular, şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Galatasaray'ın gelirlerinin artmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi hep söylüyoruz. Top çizgiyi geçti. Galatasaray fazla para kazandı. Kazanınca da oyuncularını motive etmek adına bu primleri verdi. 1 milyon euro prim. Düşünsene 6 milyon euro maaşı var Galatasaray'da. 1 milyon euro da primlerden aldı 7 milyon euro. Şu anda Roma'nın Davinson Sanchez'e yıllık 7 milyon euro verme ihtimali %0. Yok yani öyle bir ihtimal yok.
0: Bence bu diyor 10 artı

0: 10+4 değişecek demiş. Fenerbahçe'nin tepkisi bekleniyor. Fenerbahçe'nin de işi zor.
1: Bence de değişmeyecek abi.
0: Bir değişiklik olacağını düşünmüyor musun? Öyle kalacak diyorsun. Bence de değişmeyecek. Şöyle aşağılara doğru inelim.
1: Bu arada Galatasaray'ın Dünya Kupası'na giden toplam 10 tane futbolcusu var. Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımı. Hı hı. İsmail Jakob, Senegal milli takımı. Leroy Sané, Almanya milli takımı. Singo da fil dişi milli takımı. 4 tane yabancı oyuncusu var Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bir de 6 tane yerli futbolcusu var. Direkt as kadroda. Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün. Milli maçı konuşurken Barış Alper Yılmaz'dan çok bahsetmedik ama dün oyuna girdikten sonra net Icardi golü attı.
0: Beğendim yeni imajını. Saçları sarı yapmış ve düzleştirmiş. Kıvırcık daha çok yakışıyor sanki.
1: Ya ben o kadar dikkat etmedim düzleştirmiş miye de.
0: Dünya Kupası imajı yapmış kendisine.
1: Ya Cihan, bir hayal kırıklığı var, onu dile getireceğim ki dün oturduğum zaman bizi radyodan dinleyen bir arkadaşla da sohbet etme fırsatımız oldu. Abi Türkiye'nin en iyi dönercisiyiz, tavuk dönercisiyiz diye Beylikdüzü'ne bir tane şube açmışlar. Biz de dün arkadaşımla gidelim dedik. Büyük hayal kırıklığı. Abi ne ekmeği güzel, ne eti güzel, ne hizmet güzel. Hiçbir şey güzel değil abi. Sadece sosyal medyadan birkaç tane influencer getiriyorlar. Yok şu kadar güzel şey yapıyoruz, yok bu kadar güzel şey yapıyoruz. Zaten hani ben tavuk döner yemek için ilçe zaten değiştirmem de kendi ilçemde de o kadar mesafeye bir daha asla gitmem. İsmini vermeyeceğim burada ama.
0: Verme.
1: Aynen. Şimdi abartıyorsanız onun karşılığını vermek durumundasınız. Ya pideye yaptılar döneri mesela. Tırnaklı pideye yaptılar. Abi pidenin içinde ekmek var ya. Yani döner yok yani.
0: Yokluktan popülerleşti işte. Yani yarın öbür gün etle döner fiyatı birbirlerine yakın bile olsa hani yok abi, yenmeye yok. Devam ediyor. Eskiden yani, kimse yüzüne bakmazdı
1: Alman,
0: yani.
1: Alman usulü mü, Türk usulü mü?
0: Ha bir de öyle şeyler de var.
1: Ha yani sor. Alman usulü de yapıyorlar. Bol soslu, mol soslu falan. Yok abi dedik, Türk usulü. Sonra bir de hesabı Alman usulü mü, Türk usulü mü ödeyeceksiniz falan yapıyorlar, böyle enteresan espriler.
0: Evet. Yani
1: sıfır memnuniyet.
0: Ben öyle sos mos sevmiyorum ya. Döner dediğin abi. Ya düz abi. Klasik döner olacak abi.
1: Baba ben geçen
0: eski,
1: sene
0: eski döner.
1: Geçen sene diyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'ndaydım. İsmi nedir? Sıfır ihtimal ya. Yani Türkiye'deki dönere yaklaşma ihtimali yok Alman dönerinin.
0: Gramajlar da düşüyor yani.
1: Yok, Almanya'da gramajlar yüksek.
0: Yok şöyle mesela 5 yıl önce 200 gramdan başlıyordu. Şimdi 4 yıl sonra 180'e düştü, 160'a düştü, 100'e düştü. Şimdi 80 gram falan da satıyorlar.
1: Evet
0: yani.
1: Abi 75 gramdan
0: abi
1: falan başlıyor.
0: Abi ayıp ama ya. Yani ne yapsın insanlar, demek ki öyle kar elde ediyor. Bilmiyorum onda elektriği, suyu
1: çalışıyor. Yok gramaj olarak Almanya çok iyi. Diyorum ya, Avrupa Şampiyonası'nda oradaydım. Her türlü döneri yedim. Ama Türkiye'deki dönerin yanına yaklaşma ihtimali yok. Mesela Beşiktaş Çarşı'da bir dönerci var. Bence Türkiye'nin bir numarası.
0: Bence Türkiye'nin bir numarası. Sarıyer'de taksi durağının orada var bir tane.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Bak inanılmaz, bak oraya git.
1: Ya Kavacık'takini çok övüyorlar. Bence ilk 5'e anca girer orası. Biraz fabrikasyon gibi.
0: Bence de çok şişirilmiş.
1: Aynen şişirilmiş. Kötü bir döner değil. Ama Beşiktaş Çarşı'daki et dönerci bence Türkiye'nin bir numarası.
0: Etine,
1: net.
0: Bir şey diyeceğim, dönerciler kızacak bana. Babam derdi, etine güvenmeyen sos atar derdi etine yani. Ben de o yüzden sevmiyorum. Elbette lezzetli
1: tavuk
0: olan.
1: Tavuk döneri atıyorlar zaten genelde.
0: Yani, o yüzden yapıyorum. Ama o Sarıyer'e gidersen tam meydanda böyle taksi durağının içinde.
1: Vallahi Sarıyer'e hiç yolum düşmüyor.
0: Niye düşmüyor? Buradan 5 dakika giderken nene işte. Beni de bırakmış olursun. Bayramoğlu'nu tek geçerim demiş. Evet, buradan bir reklam
1: abi
0: oldu.
1: Abi isim verme.
0: Pardon,
1: isim verme.
0: Evet.
1: İsim verme.
0: Beşiktaş dediği, evet. Bence de orası senin söylediğin yer. Bir pastane gibi bir yer mi dediğin yer Beşiktaş'taki?
1: Yok, pastane gibi değil.
0: Ha,
1: abi.
0: Değil o zaman.
1: 3-4 katlı bir yer. Küçük bir yer ama sürekli sıra oluyor zaten.
0: Hmm. Etine güvenmeyen dönere sos atar. Bak Selim aynısını söylemiş. O tereyağlı sosu samana döksen saman bile lezzetli olur diyor. Kavacığa sakın gitmeyin, hayal kırıklığı. Sarıyer'deki Cihan'ın dediği yerin üzerine tanımam demiş. Orası yakında çok popüler olacak. Wow. Zaten popüler. Adam 3'te bitiriyor yani. 3'te 4'te bitirip
1: mesela gidiyor. Mesela kimsenin bilmediği yerlerden bir tanesi de şeydir. Cevahir'in karşısında da var bir tane et dönerci. Ben orayı da severim.
0: Alışveriş merkezi.
1: Onun karşısında böyle çok büyük bir yer değil. Onlar da böyle mesela pidelerini kendileri, lavaşlarını kendileri fırında yapıyorlar. Güzel bir döner.
0: Cevahir'in ama karşısı şu, yol ya.
1: Bir tane, orada bir tane iyi dönerci var. İsim vermeyeyim ama var. Allah Allah. Cevahir'in o karşısında değil. Bu tarafa bakan.
0: Ha, anladım.
1: Ali Samiyen tarafına bakan.
0: Anladım ben şimdi oldu.
1: Orada iyi bir dönerci var. Bu arada ben mesela Beylikdüzü Kavaklı'da oturuyorum. Kavaklı'da da gerçekten iyi bir dönerci var. Et dönerci.
0: Kavaklı'da.
1: Evet.
0: Yakın mı senin oraları?
1: He?
0: Senin oraları
1: bana çok yakın. Evet. İsim vermiyoruz ama.
0: Evet. Avusturya'dayım. Buradaki dönerler hindi ve tavuk karışımı ama bence Türkiye'deki döner daha iyi demiş.
1: Evet abi. Yemek... Bu arada ayın 11'inde kamp var. Avusturya'ya gideceğiz. Aynen. Orada bir daha tadına bakarız.
0: Oraya mecbur, ona mecbur gidiyor değil mi Galatasaray? Bir anlaşması var.
1: Yok, anlaşması yok Galatasaray. Ya orada hazırlık maçları ile alakalı bir anlaşması.
0: 3 maç yapmak zorunda değil.
1: Evet, evet.
0: Normalde
1: doğru, doğru.
0: Hani kamp gibi gidiyorlar ama zorunlu doğru. Bir gitme bence.
1: Ama bir şey diyeceğim. Rakipleri Türkiye'ye getirmekten sonra oraya getirmek daha kolay. Bir de orada Avrupa'dan Galatasaray taraftarları da gelip maç izliyorlar. Bilet satın alıyorlar. Ayın 11'inde Galatasaray Avusturya'ya gidecek. Winnish Garden'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O bölgede bir haftalık bir kamp süreci olacak ve 3 tane hazırlık maçı yapacak. Orada şöyle söyleyeyim sana, mesela 10 euroya döner yiyorsun, bildiğin 1 kilo falan koyuyorlar. Yani bitirme şansın yok. Ama Türkiye'deki lezzet kesinlikle yok abi.
0: Tarkan 7 Yıldız hocam da o kampı izler, o da Avusturya'da yaşıyor. Okan Buruk, Okan Buruk bombalar yine. Okan Buruk hocamızı hep eleştiriyor Tarkan hocam. O yüzden ona da bir bağlanırız kamp boyunca. Yemek için gidilmesi gereken tek ülke İngiltere. Tam kalite. İtalya da harika demiş.
1: İtalya çok iyi canım.
0: Biz Konya yolundayız Süleyman şu an için. Hemen şöyle. Kavacık'da bir yer var tartışılmaz demiş İlhami. Evet. O da güzel. İlhami az önce söyledik. Abi sezon başından önce ufak çaplı bir turnuva var mı Galatasaray'ın katılacağı? İşte söyledi şimdi 11.
1: Ya şöyle mesela Rusya'dan takımlar özellikle Galatasaray'ın Rusya'ya gelmesini istiyor. Hatta 1 milyon euro seviyelerinde teklifler yapmışlar. Galatasaray çok sıcak bakmıyor ama İstanbul'da bir Rus takımıyla hazırlık maçı olabilir.
0: Abi bizim burada Martı eti satıyorlar demiş. Sizin orası neresi? Beşiktaş'ta küçük bir dükkan var, inanılmaz lezzet, dev döner takılıyor ve uzun kuyruklar oluşuyor demiş.
1: Evet, benim söylediğim yer muhtemelen.
0: Evet, orayı ben de tahmin ettim, şimdi hatırıma geldi, arada kalıyor. Kartal'ın ilerisinde değil mi, köşede?
1: Evet, evet, çaprazında. Evet, evet, evet.
0: Marmara Mahallesi bakkalın yanı mı Yakup abi, senin dediğin yer diyor.
1: Kavaklı'daki mi?
0: Yemekle ilgili çok mesaj geldi.
1: Abi tam öğle saati işte.
0: Evet, Küçükçekmece'de de bir yer varmış.
1: Evet, Küçükçekmece'de de var. Ben oraya da hiç gitmedim. Çok övüyorlar orayı.
0: Şey mi, Sürmene olan mı acaba?
1: Galiba.
0: O herhalde. Orada evet, ben evet, de çok evet. Duydum.
1: Ben çok duydum. Oraya gitmedim.
0: Rize'de yiyin etin ne demek olduğunu anlarsınız diyor. Doğru söylüyor valla. Orada da çok farklı.
1: Valla bir şey diyeceğim. Abi.
0: Her yerimizin güzel lezzetleri var ya. Yani.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Anadolu'ya gidiyorsun, İstanbul'dan daha pahalı ve o lezzeti bulamıyorsun. Mesela Trabzon'da da çok övdüler bir yer. Buranın döneri Türkiye'nin en iyi döneri, şöyle böyle tarihi bilmem ne lokantası. Abi bir gidiyorsun, ayıptır söyleyeyim, 1,5 döner yiyorsun, 1000 lira ödüyorsun ama İstanbul'da yediğin döner kadar lezzetli
0: ben de
1: değil.
0: Ben de Bursa'da hayal kırıklığına uğramışım. Abi kocaman bir yer var. İsmini vermeyeceğim, çok büyük, en iyi İskender'i burası yapıyor dediler, tam bir hayal kırıklığı. Sonra köşede küçük bir yer keşfettim, karşısında balcılar falan var böyle, çok küçük bir dükkan, bana orayı önerdiler, gerçekten muazzam.
1: Ben Türkiye'de hayatımda yediğim en güzel eti Sivas'ta,
0: etli ekmek mi?
1: Sanayide, hayır abi, Sivas'ta sanayide küçük bir kebapçıda yedim. Hayatımda yediğim en güzel etti. Mehmet Özcan götürmüştü. O zaman Sivas Spor Süper Lig'deydi. Sivas Spor Galatasaray maçı. Sivas deplasmanına gitmiştik. Sanayide. Ya böyle mütevazi yerlerde çok daha güzel şeyler olabiliyor. Ya 300 liraya falan yemiştik o zaman. Şimdi 500 lira olsun. İnanılmaz güzeldi. Mesela

0: tadını unutamıyorum abi.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Evet ama. Abi yani yoksa böyle atıyorum İstanbul'un en iyi restoranlarında gidip yiyorsun abi, hiçbir lezzeti yok. Gerçekten yok.
1: Zaten otosanayinin içi daha çok yemekhane oldu,
0: evet
1: artık.
0: Abi.
1: Bütün işletmeler buraya açılıyor.
0: Kesinlikle sanayide de çok güzel yerler
1: acayip
0: var.
1: Acayip yemekler var orada yani. Yolunuz düşerse Biga'ya gelin.
0: Abi
1: demiş.
0: En güzel yemeği işte sanayideki ustalar, bir de tırcılar.

0: bol biberli olacak.
1: Evet abi, bir dahaki hafta kuru fasulye konuşalım.
0: Yakup kardeşimle size kışa doğru gazete yedireceğim.
1: Oo, güzel olur. Aa. Ben bir kere yedim, çok güzeldi.
0: Ben de bir kere yedim, doğru. Çok güzel.
1: İnanılmaz iyiydi.
0: Biraz sert, acayip biraz bir sert gibi ama
1: hindi
0: sanki.
1: Hiç sevmiyorum mesela. Hindi hiç sevmiyorum. Çünkü askerlikten böyle aklımda kalan, ben mutfakta çavuştum Ankara'da.
0: Mutfakta çavuş.
1: Evet, mutfakta çavuştum.
0: Evet.
1: Ve gece çavuşuydum. Abi sonuçta biz bütün dinleyen olmazdı. İnsani yardım tugayı vardı. Allah korusun böyle bir depremdir, odur budur bir şey olursa o bölgeye gidip hizmet vermek adına kurulmuş bir birlikti orası.
0: Muazzam hareketmiş.
1: Kesinlikle. Ve o birliğin içerisinde işte komandosu vardı, istihkamı vardı, o su vardı, bu su vardı. Ben de istihkam çavuştum ama şeydeydim, mutfaktaydım. Mesela orada atıyorum bugün öğle yemeğinde 4 öğün yemek çıkacak. O yemeklerin işte gramajını, ne kadar kullanması gerektiğini, artı o yemekler yenmeden önce tugaya gidiyordu. Kontrolünü yapıyorlardı. Kontrol yapıldıktan sonra şeye dağıtılıyordu, askerlere dağıtılıyordu. Böyle bir önlem alınıyordu mesela. Enteresan, ilk defa orada görmüştüm.
0: Vay be, kaliteye bak. Kaç senesi?
1: 2011. Yenikent Asaç Stadı'na çok yakın bir yerdeydi işte bizim askerlik yaptığımız tugay. 6 ay boyunca yemek yaptık abi.
0: Evet, güzelmiş.
1: Ya yemek yaptılar, ben de destek oldum. Ben mesela tekerle şu an 100 tane yumurta kırarım. Abi düşünsene, patates yapacağız, 3 çuval patates. Fasulye yemeği çıkacak mesela, taze fasulye. 5 çuval çok, fasulye
0: çok
1: geliyordu.
0: Çöpe gidiyor işte, yazık oluyor yani. Giden oluyor
1: yani. Şöyle söyleyeyim, bizim mutfakta çok iyi yemekler çıkıyordu. Gerçekten güzel yemekler çıkıyordu ve hani adam sivilde aşçı. Mesela bizim İngiltere'den bir tane pizzacımız vardı.
0: Tabii balık çıkıyordu bizde de.
1: Tabii tabii.
0: Uzun.
1: Ama bizde çok fazla şey çıkıyordu. Hindi çıkıyor. Hindi çıktığı zaman ben mutfaktan kaçıyordum abi.
0: Ya kokusunu mu beğenmiyorsun?
1: Evet abi, o yüzden hindi etini hiç sevmiyorum.
0: Yani ben de kuzuyu sevmiyorum deyince insanlar bana saldırıyor. Deli bir misin, manyak
1: deli,
0: mısın?
1: Delisin abi.
0: Aynen öyle söylüyorlar.
1: Delisin abi.
0: Ama ne yapayım, yapacak
1: bir şey yok. Yok abi yani.
0: Öyle yani.
1: Şöyle söyleyeyim, Konya'yı geçtikten sonra dana eti yemiyorlar. Urfa'da falan dana dersen dayak yersin.
0: Biliyorum
1: abi.
0: Zaten lahmacuna falan da kuzu etiyle yapan yerler var. Öyle deyince bir tepki gösteriyor usta.
1: Sen
0: yani.
1: Sen sosyetesin abi.
0: Ya yok be. Hiç tabii. Alakalı. Yok be abiciğim ya. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse muhakkak beklerim demiş.
1: Öf, Bozcaada da çok güzel.
0: Ben de diyorum, insanlar askeriyede niye zehirleniyor? Yakup'un olduğu yerde sağlam kalmaları
1: yok abi, bizde kimse zehirlenmedi.
0: Emre,
1: çok şükür.
0: Emre kontrol ediyorlarmış. Sultanhamam'da bir pasajın içinde bir yer var. Mekanı abartmıyorum, 1,5 metrekare ama önünde sıra var demiş Mesut.
1: Doğrudur.
0: Zaten hep küçük yerler olur öyle.
1: Evet. Büyüttüğün zaman kaliteyi bulur. Mesela bizim Kavaklı'daki yer eskiden daha böyle küçüktü. Biraz büyüttüler, o lezzet biraz bozuldu mesela.
0: Karaköy'de bir tane balık dürüm yapan yer var. Adam küçücük bir yeri var. Sıra oluyor böyle her yerinde. Küçük
1: abi, balık da dürüm yenmez ya. Evet. Ben hiç aklıma... Git abi Eminönü'nde o teknelerde var ya, ekmek arası soğanlı muğanlı. Gidip orada yiyeceksin.
0: Ama ben
1: abi
0: de senin,
1: uskumru.
0: Ben de senin gibi önyargılıydım da fena değil yani. Denemeyim.
1: O zaman sen de kuzu eti konusunda bence önyargılısın.
0: O da olabilir, o da olabilir. Tedesco Bologna ile anlaşmış, bırakın yemeği diyor. Allah Allah.
1: Gitsin pizza yesin abi.
0: Hayırlı olsun.
1: Yani ne diyelim.
0: Bakalım. İmzayı attı. 2+1 yıllık atmış Yakup abi.
1: Hayırlı
0: olsun. İş yapar mı orada? Zaten biz de veda edeceğiz yavaş yavaş. O yüzden biraz da böyle yazın verdiği rağbetle biraz yemek konusuna girelim dedim. Samsun deplasmanda ona seslendim, donup kalmıştı. Bakmadı bile, kızdım Yakup'a demiş.
1: Allah
0: Samsun
1: Allah.
0: Samsun deplasmanında.
1: Abi nereden duyacağım ya?
0: Bence bilerek yapmaz ya.
1: Yok abi.
0: Konuşur çünkü.
1: Samsun'da da yemekten bahsedeyim. Mesela çok iyi bir yerde, çok iyi bir yerde, bir yerde pide yedik. Pide inanılmaz iyiydi. Bafra pidesi. Ama mesela çok meşhur çakallı menemen yapan bir yer var. Mesela bana göre dünyanın en iyi menemenini ben yapıyorum. Hani 30 senedir yaparım. Bekarken de, işte üniversitede evdeyken de. Şu an evliyim, iki tane çocuğum var, ellerinizden öper. Ben hala menemen yaparım.
0: O soruyu sormayacağım zaten. Eskiden Emre Tilevli her sabah kavga ediyorduk, soğanlı mı soğansız mı.
1: Ha, onu boşver abi.
0: Evet, boşver, ona çıkamayız.
1: Aynen.
0: İş içinden, evet.
1: Ama bu sene mesela o çakallı menemen yapan

0: yere gittik. Orası da büyük hayal kırıklığı. Hiç beğenmedim abi. Hiç beğenmedim.
1: Demek ki sen menemen işinde gerçekten iyisin.
0: İyiyim abi. Çok iyiyim.
1: Valla o Karadeniz il sınırına girince falan orada çok iyi yapıyorlar o işleri.
0: Ya diyorum ya, iş böyle çok popüler olduğu zaman biraz fabrikasyona dönüyor ve o lezzet kayboluyor.
1: Bazen karnımız çok acıkıyor. O yüzden o sırada yediğimiz yemekte biraz kaliteliyse veya düzgün yapılmışsa size çok güzel gelebiliyor demiş. 45 yaşındayım. 11 yaşında Yalova Vapuru'nda bir simit yemiştim. Onun tadını hala unutamıyorum diyor mesela. Abi bir şey, ya karnım çok acıdı.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Doğru söylüyor.
0: Bak bir şey diyeceğim. Ben hayatımdaki en iyi köfteyi Susurluk'ta yedim mesela. O köftenin tadı da benim hala tadı damağımdadır.
1: Evet, bazen gerçekten de çok acıkınca mesela belki.
0: Bizim ev Manisa'dan İstanbul'a taşınırken 1995 yılında hani biz de o kamyonla beraber geldik İstanbul'a. Tamam, kamyonun öyle, öyle oluyor zaten abi.
1: Arkaya bağlıyorsun.
0: Aynen öyle. Yatakları yere atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Susurluğa geldiğimizde akşam vakti durduk, indik. O köfte ayranı yedik. O köftenin tadı benim de damağımdadır. Çok çok doğru söylemiş. Ya ben bunu sadece benim için mi geçerli diye düşünüyordum bazen. Ama öyle değil.
1: Hemen şöyle devam edeyim. İstanbul'dan Rıza, Galatasaray taraftarıyım. Abiler, o yıllarda ben de Ankara'da askerdim, Etimesgut'ta. Az patlıcan doğramadım, az fasulye ayıklamadım. Bir de o çakallı menemeni olsa da yesek çok iyi bilirim tadını demiş Rıza Özcan. Sara satılıp yeni Hakan Çalhanoğlu transferi planlanıyormuş diyor. Buradan bir Vural'dan şey. Vural artık yemeğe geçtik ya. Evet, yavaş abi. Yavaş veda edeceğiz.
0: Aynen. Hakan Çalhanoğlu da döner seviyormuş.
1: Bırakamıyormuş.
0: Sara her şeyi yiyormuş.
1: Pizzayı bırakıp gelemem Türkiye'ye diyormuş falan ya. Sinop'a gelin, mantıyı net bambaşka bir.
0: Aa, yemedim bak. Hiç Sinop'a da gitmedim. Yolumuz düşmedi abi.
1: Uğramadın mı hiç?
0: Yok. Sen gittin mi Sinop'a?
1: Kasap abim bir kavurma yapıyor demiş. Dükkanda Kartal'a yolumuz düşerse bekleriz. Murat Özen'i de getirin. Onun gibi romantik değil, gerçekçi bir Beşiktaşlı nasıl olur görsün demiş. Romantik mi bir Yakupçı'da? Ben Sinop'a gittim ya, güzel bir yer. Beni Gerze Emine öyle bir yere götürmüşlerdi.
0: Ama Gerze meşhur bir yer şu an. Hani...
1: Şey şöyle... Ya oranın bir şey yapılmış böyle.
0: Sinop'ta Como gibi bir yer herhalde.
1: Doğru, Como gibi. Ama çok güzel. Bence Como'dan daha güzel.
0: Olabilir abi.
1: Bazı böyle hakkını vermediğimiz illerimiz var gerçekten Yakup abi. Yani gidip görmemiz gereken. Mesela ben Mardin'e çok geç gittiğim için çok pişmanım.
0: Ben hiç gitmedim.
1: Mesela 2 yıl önce gitmiştim. Vay dedim, burası ne kadar güzel bir yermiş ya dedim. Yani inanılmaz. Karadeniz'i gezdim. Şeye gitmedim. Alt taraflara gitmedim. Sivaslıyım ama 2 kere gidebildik.
0: Oğlum, Sivas'ta hiçbir şey yok abi.
1: Ankara'ya yol üstünden geçtim. Yani hiç öyle Ankara'da
0: da bir şey
1: yani.
0: Yok abi. Ankara'da da gidiyorsun hep İstanbullular için şöyle.
1: Tek güzel yanı Anıtkabir. Kusura bakmasın Ankara'da.
0: Evet,
1: özür diliyorum ama yani.
0: 3-5 cadde geçiyorsun, denizi göreceğim diye bekliyorsun. Denizi göremiyorsun, öyle bir il.
1: Evet ama yani oranın da vardır kendine özel hasları.
0: Ya mesela beni en çok şaşırtan lezzetlerden bir tanesi nedir biliyor musun? Konya'nın bamya çorbası.
1: İçmedim.
0: Abi çok enteresan. Acayip bir tat. Acayip bir tat. Bir de Konyalıların en sevdiğim kültürü, düğün pilavı diye bir şey var Cihan.
1: Biliyorum.
0: Nasıl biliyor musun? Pazar günü saat 9'da abi kaşığını yanına alıp gidiyorsun. Baba önüne bir pilav et getiriyorlar, kavurma. Abi öyle bir yiyorsun ki ondan sonra bir daha getiriyorlar. Öyle bir yiyorsun ondan sonra bir daha getiriyorlar. Bir de onun üstüne bir tatlı getiriyorlar. Şimdi tatlının ismini hatırlamıyorum. Ama öncesinde de şey var, bamya çorbası var. Acayip güzel şeylerimiz var ya. Mutfaklarımız var yani.
1: Abi Sinop yol üzeri değil demiş. O yüzden hiçbir zaman bozulmuyor diyor. O yüzden,
0: doğru.
1: O yüzden Sinop'a gidenleri doğal güzelliğini kaybetmiyor. Sinop'a gitmek için gidiyorlar demiş.
0: Doğru. Doğrusu, ben hiç yolum düşmedi
1: o
0: abi.
1: O yüzden bakir kalmış bence de. Net yani.
0: Ya bir gün emekli olduğumuzda böyle hiç gitmediğimiz şehirlere gideriz. Onlardan bir tanesi de mutlaka Sinop olur.
1: Ankara'da peçenek güzeldir demiş. Peçenek döner.
0: Ankara'nın da dönerleri iyi. Ankara döneri daha farklı diyorlar ama.
1: Sivas'ın köftesi müthiştir diyor Rıfat yazmış. 2007'de Ankara'da askerlik yaptım. Kısa dönem. 158 günü 150 günü hindi yedim. 20 yıldır hindi yemiyorum.
0: Ben 333. dönemdim. Kısa dönem. Hiç unutma. 300, komutan dalga geç. Kaç? 333.
1: Niye aslında o sevmiyorsun? Çok yediğin için mi beğenmiyorsun hindi?
0: Abi hindi pişerken Bilmiyorum şey miydi, donuk mu geliyordu şimdi tam hatırlamıyorum Can. Baba bir koku geliyordu, bir koku geliyordu. Ben direkt arazi kaçıyordum. Komutanla aramız çok iyiydi. Komutan askeri gönderiyordu. Ne olur Yakup gelsin de biraz muhabbet edelim falan diyordu.
1: Ama böyle saçta falan pişireceksin odun ateşinde. O zaman
0: hindi mi? Evet. Baba biz birliğin haşlıyorduk.
1: Abi haşlarsan bence de kokar yani.
0: Ya haşlayıp sonra fırına atıyorlardı. Bilmiyorum da tam hatırlamıyorum şimdi. Ama hiç güzel, kokusu inanılmazdı abi.
1: Peki şöyle
0: hindiyi
1: bir
0: unutalım abi.
1: Unutalım bir 15 dakika 16 dakika biraz böyle yemekten girdik. Yasa evet. İyi tabii, insanlar biraz daha rehavete kapıldı. Konuştuk da Galatasaray'ı.
0: Ya tabii ki yani Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı hani plan program belli, önemli yıldızları kadrosuna katacak Galatasaray, bunun için çalışmalar devam ediyor. Bugünden itibaren bazı adımlar atılmaya başlanacak. Bernardo Silva Galatasaray'ın gerçekten çok istediği oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray bu transferi bitirebilmek adına ciddi mesai harcıyor. Onun dışında Can Uzun için girişimler devam ediyor. Stoper'de Van Dijk'tan bahsettik. Yani Galatasaray mevcut omurgasını güçlendirmek adına önemli hamleler yapacak. Bunun için bütçesi hazır. Sadece ve sadece sıkıntı kadrodan gidecek oyuncular. Net bir şekilde şu ana kadar Galatasaray'ın hiçbir futbolcusuna resmi teklif yok. Sadece söylentiler var, girişimler var. Bu gidecek oyunculardan sonra Galatasaray'ın transfer politikası daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu arada hatırlatma yapalım 90 artı dijitalde.
1: Evet, onu bak ben her saat akşam başı da hatırlatacağım.
0: Transfer konuşuyoruz abi. Galatasaray gündemine dair gelişmeleri konuşuyoruz en gerçekçi şekilde. Bizi oradan da takip edebilirler. Yine Digi Futbol'da haftalık böyle çektiğimiz kısa transfer videoları oluyor. Oradan da takip edebilirler.
1: 90 artı dijital.
0: Evet.
1: Oradan lütfen Yakup Çınar'ın kanalını takip edebilirsiniz. Veda edeceğiz. Son mesajlar. Çilek haberi beklerken Menemen haberleri. Transfer yok galiba demiş Orhan. Manisa Kağıt Köfte Sanayi'de süper demiş Levent. Kartal Yakacık merkezde köşe noktada büfe açılınca standart konulan ismi olan bir büfe var. Saç tava yiyin orada demiş. Kardeşler büfe falan mı? Büfe açınca öyle oluyor ya. Standart isim.
0: Yani standart isim.
1: O mu acaba? Bilmiyorum.
0: Ya da köşen büfe.
1: Köşen büfe. Olabilir. Uğur Çalık yazmış. Ankara Elmadağ ilçesinin tirit yemeği meşhurdur. Tavsiye ederim.
0: Ya Cihan, biraz da oturduğum muhitle alakalı. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Çekmeköy'de oturuyorken Avrupa yakasına genelde Üsküdar'a gelip Üsküdar'dan vapurla geçerdim. Abi Üsküdar'a her geldiğimde mutlaka ve mutlaka oradaki büfeler var ya, orada iki tane sosisimi yerim. Ya da şeye gideyim, Taksim'e gideyim. Orada meşhur büfeler var ya, oraya gidip iki ıslak bir yarım tavuk döner mutlaka yerim. Aynı zamanda bir tane limonatayla beraber. Böyle alışkanlıklar oluşuyor insanda.
1: Evet Yakup Çınar, ağzına sağlık abi, teşekkür ederim. Bütün dinleyenlerimizi acıktırdın.
0: Evet abi, herkes şu anda menemen yapmaya, pilavcıya, dönerciye.
1: Hayır, trafikte olan başını direksiyona vuruyordur, hani evde olan falan bir şekilde veya iş yerinde olan.
0: Abi hazır yemek yapan yerlerden uzak durun.
1: Gerçi öyle molası bitti, doymuş.
0: Hazır yemek yapan yerlerden uzak durun. Gerçekten sağlıklı değil. Bence bu dönemin en büyük sıkıntısı kilo vermek abi. Kilo vermek. O yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Yapabiliyorsanız mutlaka yürüyüş yapın. Spor yapın. Ama hazır gıdadan uzak durun. Hem kendiniz hem aileniz için hem çocuklarınız için çok önemli.
1: Kendinize dikkat edin. Ha yok abi, görüşürüz. Akşam görüşürüz. Akşam sendeyiz. Bu arada köşenmiş. Sen doğru tahmin ettin. Kardeşler olarak.
0: Ya kardeşler oluyor ya köşem oluyor zaten. Aslında... Valla şöyle söyleyeyim. Ben hani radyo benim için bambaşka bir şey. Burada yayın yaptığım için inanılmaz keyif alıyorum ki seninle yaptığım Eyvallah. İçin daha fazla keyif alıyorum. Çok ve buradaki dinleyicileri böyle sokakta gördüğüm zaman, muhabbet ettiğimiz zaman, sohbet ettiğimiz zaman, yanıma geldikleri zaman da özellikle söylüyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Burada her şeyi paylaşıyoruz. Samimi bir şekilde paylaşıyoruz. Özellikle Galatasaray'la alakalı konuları konuşmayı seviyorum burada. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz. Mesajı okuyamadıklarım, haklarınızı da helal edin. Maalesef hepsini okuyamıyorum. Şurada yaklaşık 573 küsür kalmış. Ama 600'e yakın okuduk herhalde. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Reklam.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Reklam bitti.
12: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
13: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Can Medir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk Muzaffer.
13: Nasılsın abi?
14: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
13: İyi. Nasıl geçti bayram?
14: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
13: Şaka yapıyorsun.
14: 11 saatte
13: İzmir'den
14: geldik. İzmir'den buraya.
13: İstanbul'a 11 saat
14: sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
13: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbolcu olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
14: Dememiştir ya.
13: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
14: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
13: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
14: ya şöyle,
13: kanaatine varmış.
14: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişindir. Olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşundur. Antrenör olmuşundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
13: bence
14: Hakan Safi için geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışlarının değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesiste olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
13: Evet.
14: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım almıyor.

0: Abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek
1: Onay.
0: değil.
1: Doğru.
0: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii iki oyuncu yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
1: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Merih'i şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar oyuncu var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
0: Hakan
1: yani,
0: Çalhanoğlu transferi.
1: Bu çok önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin ne 8 dersin ne 10 dersin değil mi?
0: Tabii.
1: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor, bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapıyor. Bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
0: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
1: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma, geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak Conduran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
0: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
1: Ya şöyle şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
0: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
1: Yani artı maaş yükü değil evet. mi? Şimdi benim anlamadığım konu ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bunların hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrarı anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonunu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Ben bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Fanoydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Buruş düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım. Diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. Ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım mı onu? Yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 60 diyorsun. Bir iki sene öncesine git 7 atmış. Ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A-Spor'da yaptığım Vedat Muriç'in çaresizlikle ilgili yorumu almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gol'den takvimlerin 2 Haziran 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ben Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyorum. Bugün birazcık kusura bakmayın sizlerden özür diliyoruz. Çok işler vardı, teknik anlamda çok işler vardı. Hiç vakit kaybetmeden programa da girdik. Nasılsınız? Dün akşam A Milli Futbol takımımızın hazırlık maçında 4-4'lük bir provayla Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık gibi net bir skorla mağlup etti. Ben de Şükrü Saraçoğlu stadında maçı canlı izledim. Yaptığımız presler bize pozisyonlar ve golleri getirdi. Yedek futbolculardan oluşan bir ilk 11 vardı ve bu ilk 11'de Montella takımdan ayrılacak olan futbolcuların son durumunu gözlemlemek için böyle bir rotasyona gitmişti. Can Uzun, Aral, Orkun, birazcık da Salih beni etkileyen oyunculardı. Hemen onu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsini konuşacağız. Ama 2 saat boyunca Türkiye'nin en önemli spor yorumcuları, en çok takip edilen gazetecileriyle, canlı bağlantılarla, her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Çok çok önemli isimler var. Bugün sizlere inanılmaz güzel sürprizlerim var. Çok çok beklediğiniz uzun zamandır isimler var. Ve 0212 273 10 ya da 0540 273 10 üzerinden bizlere göndermek istediğiniz sorular, mesajlar olursa aynı zamanda Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine de yollayabilirsiniz. Şimdiden hepimize iyi programlar, keyifli vakitler diliyorum. Müsaadenizle ilk bağlantımıza da geçmek istiyorum. Dünya Kupası deyince, Avrupa futbolu deyince akla gelen ilk isim sevgili Emir Ateşdağlı, değerli gazeteci ve spor yorumcusu. Emir'cim hoş geldin, Emir Ateşdağlı Radyo Gol'e yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Çok güzel, çok teşekkürler açılışınız için öncelikle.
1: Estağfurullah. Sevgili Emir, dün maçı da izledin mutlaka. Tabii evet. Montella da evet, senin dostun. Dikkatini evet, çeken, hani özellikle ilk 11'deki rotasyondan sonra hangi isimler oldu? Milli takımda açıklanan futbolcuların geri gönderildiği ve son kadroya göre futbolcuları nasıl buldun değerlendirme olarak? Senden alabilir miyiz?
2: Tabii bizim seviyemizin altında bir milli takımı, bir kere Kuzey Makedonya, onu bir kere belirtelim. Ama bizim zaten bugünkü önceliğimiz bence hem bu kadronun çoğunun rotasyon olacağını düşünürsek, hani belki burada biraz Orkun'la Can Uzun'u ben ayırabilirim. Hani ilk başta belki Ozan Kabak'ı da hani burada farklı bir yere koyabilirim. Ama onların haricinde belki de daha az süre alacak, ana 11'de olmayacak isimleri biz görmeye fırsatı bulduk ki onlar da iyi bir performans çıkarttılar bence. Zaten

0: Dediğim gibi rakip bizim seviyemizin altında. Artık Türk milli takımı belli bir eşiği aştı. Hem oyun anlamında istekliydik, arzuluyduk. Hem de kadromuz çok geniş ve iyi futbolculara sahibiz. Turnuvaya iyi gelen oyuncularımız var. Özellikle kulüp takımlarında iyi sezonlar geçirmiş. İyi bir sezon geçirmiş oyunculara sahibiz. Ya bunlar bizim çok büyük avantajımız. Hoca da bence hem onun provasını yaptı. Daha sonra yine ikinci yarıda daha az oyuncularını kendine göre belirlediği oyuncuları yavaş yavaş kadroya aldı. Yine kullandığımız başka yine isimler de oldu. İşte Aral gibi, Demirek gibi vesaire. Bunları denedik. Denediğimiz oyuncularla devam ettik. Güzel bir prova. Türkiye'de oynandı maç. İstanbul'da hani son bir taraftarımızla bütünleştik. Alkışımızı aldık. Sevgi gösterimizi yaptı. Takımı Amerika'ya uğurladık. Öyle diyelim hocam.
1: Peki hani bu yeni isimlerde Can Uzun ve Aral için ayrı bir parantez açmak gerekir mi? Belki ya da Deniz Gül için bunları söyleyebilir misin Emir Ateşdağlı?
0: Tabii ki Can Uzun, yani Can Uzun bence milli takımın hani bu Arda ve Kenan ikilisinden sonraki bence potansiyel yıldız adayı. Hı hı. Hatta belki 2-3 sene sonra Can Uzun'u onların seviyesine de göreceğiz. Onların ya yani o ikilinin yanına koyacağız Can Uzun'u. Deniz Gül aynı şekilde bence Porto'da tabii aldığı sürede bence önemli bir süre aldı. Oyunun genelinde ligde 29 maç oynadı. Yani Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıktı. Evet dakikası az olabilir ama 10 maça çıktı. Porto takımıyla önemli bir tecrübe. Totalde 41 maç oynamış Deniz. Bütün sezonda. Evet. Gol sayısı artacaktır. Eminim. Daha genç 21 yaşında biliyorsunuz forvetler oynaya oynaya gol becerisini geliştire geliştire.
1: 45 milyon euro yani Emir. Bir de diğeri de 45 milyon euro.
0: Tabii yani o yüzden Bence Deniz Gül'ün de yolu var. Bu yolda da bizim milli takımımızın uzunda olması, turnuvayı geçirecek olması bunlar hep artı bize ve şöyle de bir durum var. Profil olarak böyle bir forvetimiz yok. Yani Deniz'in alternatifi de yok bence. Hı hı. O yüzden Deniz hani oyun sıkıştığında oyunu atabileceğiniz fizikli özellikle kafa toplarında etkili olabilecek de bir oyuncu. O yüzden Deniz Gül'ün kadroda olması önemli. Aral da iyi bir sezon geçirdi. Evet görüyorum kadroda değil neden değil ama bence onların zamanı bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacak. Yani burada çünkü biraz da sürece ve hocaya da bu saygıyı duymak lazım. Hocanın zaten ben bu kadroyla devam edeceğini düşünüyordum açıkçası. Hani buraya 1-2 ekleme olacaktı kendi kafasında. Kadroya. Hani bir 22-23 kişiyi. Hoca da bunları yaptı. Büyük ihtimal Aral da bir sonraki dönemde Dünya Kupası sonrası yine bu kadronun önemli yeteneklerinden önemli parçalarından olacak. Hani 2026-2028 Avrupa Şampiyonası'nda Aral'lı ve işte Can Uzun zaten burada da kadroda. Hani belki o oyuncuların da daha ana rotasyonda olacağı bir milli takımı göreceğiz. Çünkü hem bence günümüz hem de geçmişten gelen bazı oyuncular artık hani geçen milli takımlarında da oynayan ve burada da artık belki son kez şans bulan oyuncular olacak ve yeni bir kadroya geçeceğiz. Bizim burada işte üstüne oyuncu koymamız lazım. İşte Aral gibi, Can gibi, Deniz gibi, Yusuf Akçiçek mesela yine. Hı hı. Hani gelecekte
1: daha genç
0: kadroda olabilecek.
1: Değil mi Emir?
0: Tabii artık evet biraz da onları getirmemiz lazım. Çünkü şöyle bence real olarak şu anki kadromuz iyi ama üstüne de koymak gerekiyor. Çünkü seviyeyi bir yere çektik artık. O yüzden ülkemizde yetişecek oyuncular için de bunlar çok değer. Bunlar çok değerli olaylar. Dünya Kupası'na gitmek, bunu hayal ettirebilmek. İşte U19'dan gelecekler, U21'den gelecekler ki var oyuncularımız. Ama onların da sayılarının artması, tecrübeleri artması, futbol oynamaları çok önemli olacak.
1: Evet şimdi yine bakıyorum ben Amerika-Senegal maçını izledim.
0: Evet ben de baktım.
1: Ve yani ben Amerika'yı bayağı bir diri buldum. Emir sen neler söylemek istersin? Defans anlamında birazcık zayıflar sanki ama kontra atakta da normal kompakt oyunda da gayet iyiler. Çok önemli futbolcuları da var. Nasıl okumamız lazım? Amerika'yı ev sahibi olmasını da getirdiği tabii bir avantajı olacak. Seyirci avantajı da olacak. Belki hakemlerin ona karşı meyli de olacak. Neler söylemek istersin?
0: Yani ya tabii biraz takdir hakları Amerika'dan olur. Yani ev sahipleri genelinde böyle bir şey görebiliriz. Ancak Amerika özellikle ön bölgede gerçekten çok yetenekli paketi yüksek isimlere sahip. İşte Pulisic zaten bunların başında. Hani belki bu sezonun özellikle ikinci yarısını hiç iyi geçirmedi. Ama Pulisic bence bu Dünya Kupası'nda hani damgasını vuracaktır. Amerika takımı için söylüyorum. Yine McKennie zaten Juventus'ta

0: Bildiğimiz Galatasaray'da rakip olmuş ana 11 oyuncularından biri olacaktır Amerika'nın. Yine Malik Tillman, o da eski PSV'li, şimdi Bayer Leverkusen de bu sezonu geçirdi. Hani bunlar Avrupa piyasasında olan isimler ve tehlike yaratacaklardı. Yine Timothy Weah, George Weah'ın oğlu. Evet, Balogun yine gol atmıştı zaten şey maçında da, Senegal maçında da. Yine Pepe, mesela Ricardo Pepe'yi çok beğendim.
1: Evet.
0: PSV'nin santraforu,
1: orada bir
0: çok
1: dörtlü
0: hareketliydi.
1: O senin söylediğin isimlerle böyle bir dörtlü
0: evet.
1: Hücuma çıkıyorlar.
0: Şöyle bir, yani biraz asimetrik bir duruşları var. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Hani üçlü gibi duruyorlar ama hani dörtlü savunma oynar gibi, ama işte beşli karşılayabiliyorlar. Çünkü Sergio Des ve Robinson iki kanat kenar beki, onları hep bir beşleme imkanını sağlıyor. Ama hücumda daha agresifler. Hücumda özellikle ön alanlara gitmek konusunda agresif olduklarını, ama sizin de söylediğiniz gibi hocam, savunmada çok güvenirler mi? Bence değiller. Yani özellikle hamlede sorunlar yaşıyorlar. Özellikle stoperler açısından ara toplarını çok iyi savunamıyorlar. Yani biz özellikle grup liderliği için, hani Amerika ile baş başa kalacağımızı düşünürsek daha avantajlı olabiliriz, ama açık alanları, sağ ve seyirci desteğini tabii ki de onlar da çok fazla arkalarına almak isteyecekler. Hızlı başladılar yine Senegal maçına. Hani hatırlıyorsunuz siz de, onlar maçlar hızlı başlamak istiyorlar. Şimdi onların da Almanya maçı var, evet. Altısında. Onu izleyeceğiz. Orada bize belki daha net bir perspektif sunabilirler. Çünkü Portekiz'in oynadıkları hazırlık maçlarında kaybettiler mesela 2-0. Belçika ile oynadıkları maç 5-2. Ya aslında biraz seviyeler eşit değil de biraz yükseldiği zaman sorun yaşayabiliyorlar. Senegal için de şunu söyleyeyim hocam. Senegal'de de bu arada çok eksik vardı. Evet. Yani Senegal'in asıl takımı bu değil. Yani Senegal'in özellikle savunma kısmında stoperlerinin değişeceğini, kalecisinin değişeceğini, orta sahaya ekstra bir isim daha, yine onlardan da zaten ikinci yarı daha oyuna giren isimler oldu.
1: Diyarı'ya yani, ayrı bir parantez açmak lazım.
0: Tabii.
1: Sani ile birlikte, yani evet. O yaşa gelip de hani o tecrübede mükemmel bitiricilik.
0: Tabii Mane müthiş, Habib Diarra yine zaten, Habib Diarra bu arada hani o gün hani normalde merkez orta saha kendisi, ama hani bir ön bölge oyuncusu, 10 numara 10 numara kenar oyuncusu gibi oynadı bazı anlarda. O yüzden Habib Diarra'nın da işte bu sene, ben özellikle bu turnuva üzerinde yine parlayacağını, zaten Lamine Kamara yine Senegal'de Monaco'lu oyuncu, Galatasaray'a karşı bu sene forma giymişti. Papke'ye zaten hani herkesin de bildiği, malum Galatasaray'ın devre arasında çok üst ne durdu. Yani çok ismi var. Yani bu takım, o takım da böyle kolay teslim olacak bir takım olmayacaktır. İlk böyle kötü başlangıç oldu, bir ilk 20 dakika. Hani herkes öyle zannetti ama maçın genelinde öyle olmadı.
1: Onun defansı Mane da gibi zayıftı. De, evet, yani Sadio Mane de mesela.
0: Hocam şöyle söyleyelim şimdi. Niakate 70'te oyuna girdi. Ana stoperleri olacaktır bence. Ve yanına tabii de Kalidou Koulibaly. Şimdi Kalidou Koulibaly'nin gelmesi, ki onun da bir sakatlığı var şu an. Ama kupa kadrosunda olacağı söyleniyor. Öyle de biliyorum ben. Olacak diye biliyorum. Şimdi onlar gelince oradaki kontrol mekanizması değişecek. Koulibaly gibi tecrübeli bir isim, hani orayı çok daha farklı bir şekilde kontrol ediyor. Üstüne kaleci tabii Edouard Mendy büyük ihtimal kalede olacak. O da zaten önemli bir kaleci. Hani bunlar bir yanda size seviye atlatacaktı. Zaten El Hadji Diouf, Jakobs'la beraber sol beki şey yapacak. Orada biraz onların sağ bek tarafında biraz sorunları var. Krepin Diat da bir kenar oyuncusu. Onlar onu kullanıyor genelde sağ bekte, ama hani bu takımın da eli yüzü düzgün olacak. Yani bu takım da böyle size sorun yaratacak bir takım. Yani öyle görünen
1: kesinlikle
0: bir takım olmaz. Sana. Yani Senegal'de tehlikeli bir takım olur. Yine İbrahim Mbaye falan da yoktu şu an. Zaten onlar Paris Saint Germain de şampiyonluğu yaşadılar. Hani onların da eklenmesiyle bu takım da sert olur. Ama bizim önceliğimiz Amerika olduğu için, yani hem negatif hem de pozitif şeyler aldığımız bir maç oldu bence.
1: Sevgili Emir Ateşler, sana çok sorular geliyor. Yılmaz Bey'den var, Adem Bey'den var. Kenan Yıldız neden oynamadı? Hani çok mu ileri derecede sakatlık, Emir Bey'e sorabilir misiniz diyor.
0: Yani
1: Uğurcan'ın niye oynamadı,
0: deniyor.
1: Niye kenarda oturduğu soruluyor. Emir Ateşdağlı cevap verebilir mi acaba, soruları var.
0: Yani bence bir deneme maçı olduğu için bu, hani onlara çok takılmamak gerekiyor diye. Benim düşüncem bu. Hani Uğurcan zaten, benim görüşüm, 11 oynayacaktır. Dünya Kupası'nda 11 başlayacaktır. Ya yani bununla ilgili ben hocanın kafasında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada da Altay ve hani Muhammed'in oynaması doğal. Hani ben onlarla ilgili çok şeyim yok. Uğurcan da artık belki de bence hoca çok da risk etmek istemiyor açıkçası bazı oyuncuları. Çünkü maalesef Kenan Yıldız'ın sakatlığı hani o kadar da kolay dönebileceği bir durumda olmadığını hoca da söyledi. Hani en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bence buralarda da oyuncu kaybetmemek önemli ama Venezuela maçında belki ilk 11'imize yakın bir kadro bekliyorum ben açıkçası. Ya yani Venezuela maçı başlangıcı 7'sinde oynayacağımız maçta. Orada bence Amerika'da oynayacağız sonuçta maçı. Bence hani hem o da oradaki havaya, oradaki sahaya bir
1: daha çok
0: alışma
1: belirleyici
0: bağlamında.
1: olacak, değil mi Emir?
0: Evet, yani bence ilk 11'e yakın takımı orada görürüz ama dediğim gibi maçtan maça değişiklikler olabilir. Sonuçta hani rakibe göre de pozisyon alıyorsunuz. Oynayacağımız her maç final maçı bizim için. Artık grupta hani her maçın önemi aynı. O yüzden risk almadan sonuçta maça da bir hafta kalıyor Avustralya maçına. Oynadığımız tarihten sonra risk almadan en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Zaten bence 11'imiz çok da belli, yani bence 11'imiz belli açıkçası. Bir de Kerem'in de sakatlığının olduğunu düşünmeyelim. Yani unutmayalım. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu da oynatamıyorsunuz bu dönem. Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı var. Hani şimdi böyle olunca da herkesi bir anda risk etmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben de. Bence hoca güzel bir kadro yönetimi yaptı. Bu maç özelinde, Kuzey Makedonya özelinde. Hani çıkartacağı dakikalar belliydi bence maç önü. Herkesin dakikasını hoca yaydı. Güzeldi. Bir hazırlık oldu sonuçta. Yani her oyuncu hızlı bir şekilde hazır tutmaya çalışıyoruz.
1: Emir'cim şimdi seninle devamlı konuşuyoruz. Hep Amerika üzerinden belki gidiyoruz. Hani en çok zorlanacağımız rakiplerden en çok onu görüyoruz ama şimdi Avustralya'ya da baktım. Eğer yanlışsam lütfen beni düzelt. Şimdiye kadar herhalde 7 kere de Dünya Kupası'na katıldı Avustralya. Yani birazcık da ona mı dikkat etmemiz gerek?
0: Şöyle söyleyeyim, benim sosyal medyamı takip edenler, ben zaten son 48 gün itibariyle
1: ben her
0: 48
1: gün
0: takımı
1: izliyorum,
0: değerlendiriyorum.
1: Her
0: evet,
1: gün, gün, gün.
0: Onu yani orada zaten biz kendi grubumuzla başlamıştık. Öyle yani sonuçta Dünya Kupası'na katılabilme şansımız olduğu için öyle bir mutlulukla zaten bu geri sayıma başladım. Tabii sonuçta Avustralya aslında Dünya Kupalarında olan, belli bir dönem Dünya Kupalarına gidemeyen ve bunu 2006 ile kıran, 2006 sonrası da zaten benim hatırladığım kadar turnuva kaçırmayan bir görüntüde. Yani turnuva takımı Avustralya, onu bilmek lazım. Şimdi geçtiğimiz turnuvada da son 16'da Arjantin'e elendiler. Yani orada da tabii bir yine hoca değişikliği oldu ki Avustralya'yı turnuvaya götüren hoca da şu an Irak'ın başında. Yani zaten Irak'la beraber Dünya Kupası'na gidiyor. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. O yüzden her maç final dedim. Türkiye'nin oynayacağı her maçı aynı ciddiyette ve final olarak çıkması gerekiyor. Rakipler de artık Dünya Kupası'nın da bütün kadrolarını ve takımlarını inceleyince hocam, herkesin belli yetenek paketine sahip olduğunu görüyorum. Belki ben 5-6 takımı sayabilirim. 3-4 takım hatta indireyim biraz daha. Hani belki uzak diyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası seviyelerinden uzak olduklarıyla ilgili konuşabiliriz. Ancak çoğu takım, yani bu 46-48 takım, çok takım var bu sene. 48 takımın en az 42'si size sorun yaratacak takımlar. Bakın üst seviye, yani dünyanın en iyi takımlarından bahsetmiyorum ama gelen bütün takımlar maç içinde sorun yaratabilecek oyunculara sahip. İşte Nestor İran Kunda, Muhammed Ture gibi Avustralya'nın hücum hattı. Yine Christian Volpato, İtalyan isim, Avustralya pasaportu da vardı. Avustralya'yı tercih etti mesela. O da Roma çıkışlı bir oyuncudur. Bu sene Sassuolo'da geçirdi. Son iki üç yıldır Sassuolo'da zaten. O da süre alan bir oyuncu ve şu an Avustralya milli takımının ön hattına hani bir 10 numara gibi direkt katkı verebilecek duruma geldi. Yani yine Jordan Boss gibi çok önemli bir isimleri var. Feyenoord'un oyuncusu. Chirkati Parma'nın önemli stoperi. O da İtalyan asıllı, Avustralyalı. O da Avustralya milli takımını seçti. Hani artık her takım birilerine sahip, bir oyuncu grubuna sahip. Bunları nasıl yönettiğiniz önemli. O yüzden Montella Hoca'nın yaptığı iş çok değerli. Bence dediğiniz gibi hem Avustralya hem Paraguay. Paraguay da çok enteresan bir takım. Gerçekten başında çok önemli bir hoca var. Gustavo Alfaro, Arjantinli. Ki Ekvator'da milli Ekvator
1: evet,
0: milli takımında
1: çalıştırdı.
0: Geçtiğimiz Dünya Kupası'na taşımıştı. Hani onları da 16 yıl sonra falan Dünya Kupası'na götürmüştü. 12-16 yıl öyle bir kariyeri var kendisinin. Hani çok özel hikayeler var Dünya Kupası'nda. Hani merak edenler hani benim sosyal medya hesaplarımdan hem Instagram hem de YouTube'dan bütün takımları görebilirler. Yine bugün de videolar gelecek. Son güne kadar
1: Emir
0: videolar
1: Ateş
0: gelecek.
1: Emir Ateş'le alım yazacaklar. Onu da söyleyelim.
0: Tabii Emir Ateş Dağlı yazdıkları zaman hem Instagram'dan hem de YouTube'dan tabii Twitter'da da görebilirler. Ancak hani direkt Instagram ve YouTube'a girdikleri zaman ana sayfamda

0: Zaten bu bütün videoları görebilirler. Zaten uzun videolar değil. Yani 3'er dakika, 2,5 dakikalık. Hani hem tarih hem de bugündeki durumları gibi takımların hani önemli oyuncuları. Çünkü bu konuşmaya kalksak hocam hepsini aslında herkesin inanılmaz bir hikayesi var futbolla ilgili. Hani
1: ama sen
0: o
1: çok
0: yüzden
1: güzel kadındı, kararında böyle o bilgileri veriyorsun 2-3 dakikada Emir'cim.
0: Evet. Ya elimizden geldiğince yapıyoruz. Teveccühünüze bırakıyoruz. Bu da güzel bir arşiv oluyor aslında. Hani sonuçta yıllar sonra baktığımız zaman da ilk 48 takımla Dünya Kupası'na, sonuçta milli takımımızın da katılması hocam. Hani bizim de orada olmamız bu işi bize daha fazla yaptırıyor, bizi mutlu ediyor. Sonuçta bütün bu takımlar potansiyel bir sonraki tur adayımız bizim aslında. Yani sonuçta ne olacağını bilemeyiz turnuvada, kimle oynayacağımızı. Ben çok iyi de bir milli takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bundan keyif almak lazım hocam. Bir de onu söylemek istiyorum. Çünkü çok sonuç odaklı bir ülkeyiz her konuda. Ama bazen sonuca bakmak ya da sonuca gitmeyi istemek yetmez. Burada bu zevki yaşamak lazım. Dünya Kupası'na çok uzak kaldık. O mutluluğu tatmak lazım. İnşallah yine damga vuracağımızı düşünüyorum ben kupaya her anlamda. Sonuç olarak da, ama ondan da önce tartışmalardan uzak, her oyuncumuzun şu kupayı yaşadığı ve bir sonraki Dünya Kupası'na da gidebilmeyi hayal ettiği bir ortam yaratırız iyi takımına. Yani benim en çok isteğim o açıkçası.
1: Evet. Bu arada sevgili Emir Ateşdağlı, lütfen hani beni de düzelt, yanlış bir bilgi verdiysem. Bu gruplarda en iyi 8 üçüncü de katılıyor değil mi?
0: Evet, doğru. Doğru, katılıyor. Zaten üçüncü
1: İlk
0: olmak da çok
1: ikinin
0: önemli.
1: Haricinde üçüncü olursan da en iyi 8 tane üçüncüyü alıyorlar.
0: Tabii alıyorlar ve zaten alacaklar da hatta zaten çoğu takım, ben hani hep diyorum ya, bu 48 takımda 40 tane iyi takım var. Zaten 40 tane iyi takım olması bu en iyi üçüncülüğü daha değerli kılacak. Çünkü bazı grupların mesela bir takımı kötü, hani ya da alt seviye diyebilirim, hani bu Dünya Kupası seviyesinden uzak, ama 3 takım yani birbirini kıracak açıkçası.
1: Evet.
0: Yani mesela Arjantin'in bulunduğu grup, Cezayir, Avusturya, Ürdün mesela. Ürdün oradaki zayıf halkı gibi görünüyor ama onların da yapacağı, karıştıracağı maçlar olabilir ortalığı. Ama mesela Cezayir, Avusturya, Arjantin, yani bir puan kaybı buradaki her şeyi etkileyecek. O yüzden çok önemli. O yüzden bu gruptan bizim için diyorum, lider çıkabilirsek B grubundan, bizim için çok önemli olacak. Özellikle bir sonraki turlar için. Bence milli takımın maç maç gidip her maçı 3 puan yazıp kenara atması lazım. Ondan sonra neyi göreceğimizi bakacağız.
1: Evet, şimdi şeylere de bakıyorum, gelen mesajlara. Adem Bey diyor ki Twitter'dan takip aldık. Çağatay Hocam Emir Bey'e selamlar demiş. Twitter'dan almayın, Instagram'dan da alın. Sevgili Emir Ateşdağlı'yı. Emir'cim peki son olarak şunu da sorabilir miyim? Kupada favorin ya da favorilerin kimler? Onu da öğrenmek istiyorum.
0: Yani çok zor. Hocam 48 takımlı turnuvada gerçekten bakıyorum, hani üst düzey çok takım var. Hani kimi favori? Yani çok klişe oluyor mesela. Fransa, İspanya, hani İngiltere, Arjantin değil mi? Mesela 4 tane favori böyle ağızdan çıkıyor. Ama hani benim şöyle bir teorim var. Mesela Fransa ile ilgili bir teorim var. Ben Fransa'nın şampiyon olacağını düşünmüyorum bu turnuvada da. Yani ben Fransa'nın yine yarı final olabilir, çeyrek final olabilir. Böyle biraz sürprizlerin turnuvası olacağını düşünüyorum hocam. Yani biraz mesela bir Ekvator milli takımının mesela yukarıları zorlayacağını düşünüyorum. Norveç'in ben bu turnuva çeyrek final yapma ihtimalini görüyorum
1: Norveç
0: diyebilirim. Evet, hani bizim yine aynı şekilde Türk milli takımının iyi bir kura şansıyla da ya da birinci çıktığımız senaryodan sonra yine çeyrek finalleri zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten belli bir alana sıkışmış İyi milli takımlar, iyi jenerasyonlar var şu an Dünya Kupası'nda. Ben İngiltere milli takımı çok düşük tonda geliyor. Ama ben onların da açıkçası yani çok iyi bir Harry Kane gibi bir oyuncuya sahipler veya ne bileyim ya, çok net bir orta sahaya sahipler ki almadıkları oyuncular bile çok konuşuldu, Thomas Tuchel'in. Brezilya milli takımı Carlo Ancelotti gibi bir hoca ile geliyor. Yıllar sonra belki de Brezilya çok büyük bir hoca ile geliyor turnuvaya. Hep aslında kadrolarının biraz gölgesinde kalan hocalar vardı bence. Bu sefer kadrosunun da üstünde bir hoca ile geliyor. Yani Carlo Ancelotti Apoleti ile geliyor. Onun da ilk milli takım deneyimi. Hani ben biraz sürprizlerin turnuvası, hani bu 48 takım da olunca tabii işin içinde, bir de üçüncüler de çıkacak. Böyle çok enteresan

0: şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Mesela bir Özbek milli takımının ben bir tur geçeceğini, rakiplere çok zorlu anlar yaşatacağını düşünüyorum Cannavaro önderliğinde. Hani bence sürprizi yüksek bir turnuva. Mesela Yeşilburun Adası yine
1: Yeşilburun Adaları'nı
0: söylenir.
1: söyleyecektim ben
0: Evet.
1: de şimdi.
0: Evet, yani çok garip futbolculara sahip. Ben de Karagümrük'teyken çalışmıştım. Ryan Mendes mesela, onun önderliğinde geliyorlar. Iğdır'ın oyuncusuydu bu sezon. Yani böyle enteresan hikayelerin de bu 48 takımın içinde doğal olarak. Tabii bu arada Kırsao çok enteresan bir milli takım
1: Çok
0: yaratmış.
1: enteresan
0: Haiti
1: ya. Evet.
0: aynı şekilde bu arada Haiti. Mesela Haiti'de de Fransız oyuncular mesela Haiti vatandaşlığında olan birçok oyuncu Haiti'yi seçti. Mesela Bellegarde, Isidor. Ya bunlar grupları zorlaştıracak hocam. Yani grupları çok enteresan noktaya getirecekler. Bir sonraya çıktıkta tabii ki Fransa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı. Bunlar zaten doğal favori. Bunlar bir şekilde kendilerini oraya atacaklar. Ama şunu da isterim. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası'nı alsın. Messi ikinci Dünya Kupası'nı alsın. Futbolu öyle veda etsin. O da tabii ayrı bir senaryo olur yani dünya için. Ya da Ronaldo işte arkasında Vitinha, João Neves ile beraber çıksın. Bu Dünya Kupası'nı alsın, Messi ile bir bir yapsınlar Dünya Kupalarını. O zaman başka bir şey konuşulur tabii yani. Bunların hepsi bir senaryo ama bence çok zevkli bir Dünya Kupası olacak. Çok kalabalık çünkü Dünya Kupası. Bu
1: Evet,
0: çok
1: önceden
0: eleştiriliyor.
1: 64 maç yapılıyordu. Şimdi 104 maç
0: Evet.
1: izleyeceğiz
0: Tabii.
1: Emir.
0: Çok eleştiriliyor bu arada bu konu. Hani eleştirilenlere de saygı duyuyorum çünkü çok takım var. Kesinlikle. Buna hemfikirim. Ama takımların seviyesi yükseldi hocam. Yani ben hani hep söylen takımların seviyesi de bence ülkelerin seviyesi de yükseldi. Mesela çok bir şeyler beklenen Avrupa takımları mesela benim hani size bir kehanet gibi olacak biraz ama hani İsviçre, işte İsveç falan. Ben mesela bazı Avrupa takımlarında o jenerasyon geçişlerinde olduklarını düşünüyorum mesela İsviçre'nin. Mesela bir sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani hani böyle sürprizler de açıkçası bizi hiç şaşırtmasın. Bu Dünya Kupası'nda benim şaşırmayacağım sürprizler böyle şeyler olabilir.
1: Sevgili Emir Ateşdağlı, beni kırmadığın için ve
0: Ne
1: yayınımıza
0: demek hocam?
1: katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin yine. İşin gücün rast
0: Ben teşekkür
1: gitsin Emir
0: ederim.
1: Ateşdağlı.
0: Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok çok sağ ol.
0: Sağ olun.
1: Kolaylıklar diliyorum. Evet, 0212-273-10-10 sırada bekleyen Türkiye'nin en önemli isimleri, spor yazarları hepsi şu anda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Onlardan yine bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu var Şok Gazetesi'nden ve o da kusura bakmasın ona verdiğimiz dakikada ve saatte bir gecikme oldu. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, kusura bakma, özür diliyorum senden. Burası çok yoğundu,
2: Estağfurullah,
1: teknik anlamda da bir takım çalışmalar vardı. Dün de sen maçtaydın.
2: Evet, aha.
1: Milli takım izlenimlerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Valla ilk çıkan kadroya baktığımızda Çağatay Hocam, dedik ki acaba ne yapıyor, oyuncuları elemeye mi, hani son maçlarda son şansları vermeye mi çalışıyor? Hani kısır geçecek bir maç olarak baktık ama milli takım daha böyle 30. saniyede bir direk, birinci dakikada bir gol
1: Gol.
2: fırtına gibi başladı. Özellikle Can Uzun'un gol atması beni biraz daha sevindirdi. Onun kadroda kalıp Amerika'ya gitmesi de, milli takımın artık bir parçası olarak görülmesi de beni mutlu
1: Ya Can
2: etti.
1: Uzun bir underrated değil mi? Yani bence yeteri kadar değer görmüyor Erhan. Ne demek yani, anladın sen benim ne demek istediğimi de.
2: Tamamen aynı şekilde katılıyorum. Ben de zaten o golü o yüzden sevindim. Gol attım, mutlaka götürecekler dedim. Çünkü öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yetenekli, kenardan içeri girebilen, gol vuruşu olan bir oyuncu. Milli takımın eksikliğini çok hissettiği bir durum bu. Kerem var ama Kerem'in gol vuruşları iyi değil mesela. Kenan Yıldız var. Kenan çok fazla kenarda içeri kat ediyor ama genelde asist özelliğiyle, uzaktan şutlarıyla, ama Can Uzun hem içeri kat edebilen, hem şut atabilen, hem gol vuruşu iyi bir oyuncu. Ben açıkçası dün onun adına ve milli takım adına, Türkiye adına sevindim. İyi bir maçtı. İkinci yarı yıldızlarımız da oyuna girdi. Zaten hemen fark etti yıldızlar oyuna girince. Mesela Barış Alper'in bir soldan bir deparı vardı. Belki Fenerbahçeliler Galatasaray maçlarını televizyondan izliyorlar ama o deparın gücünü göremiyorlardı. Ama dün mesela canlı izleyenler o güçlü deparın ne demek olduğunu, Barış Alper'e neden güçlü dendiğini bence görmüş oldu. Hakeza Arda Güler top ayağına geldiğinde inanılmaz ayağına yakıştığını bir kez daha herkes duyumsadı. Güzel bir maçtı. Montella da bana göre %95 oranında hakkaniyetli bir kadro tercihiyle Amerika'ya gidiyor. Her ne kadar eleştirsem de ben forvetsiz takım seven bir spor insanı değilim. Her ne kadar eleştirsem de kendisini tebrik etmeyi de bilmem ne aşamalar kat ettirdi. Bu takımı üst üste iki şampiyonaya götürdü. İkincisinde de bence yani Amerika'da da gruptan çıkacağımızı ve sonrasında bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum Montella'yı da. Forvetsiz oyuna da bizi alıştırdı diyelim. O anlamda bazen soruyorlar Montella Fener'in hocası olur mu diye. Birçok Fenerbahçe taraftarı aman diyor. Forvet oynatmayan hoca istemiyoruz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını forvet kriziyle geçirdi. Oradan da bir esprili yaklaşımda bulunmuş olalım.
1: Evet. Ya dün ilk 11'de sahaya çıkan birazcık da farkını hissettiren bir Deniz Gül vardı. Dün de bir gol attı. Milli takımın 900. golü oldu Erhan.
2: Çok güzel. 9 numara Deniz Gül normalde. 900. golü de atmış oldu. Deniz Gül iyi bir santrafor. Hedef forvet oynayabilecek, yapılı. Ağır deniyor ama oynadıkça çabukluk kazanabilecek bir oyuncu. Zaten bence öyle ağır da değil. Ağır deniyor sadece. Attığı gol de bence çok klas bir gol. Hani kalecinin öbür tarafta kaldığını bilip aşırtarak ters köşeye attı kafa golünü. Onun da çok etkili olacağını, milli takıma uzun seneler hizmet edeceğini düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu jenerasyon bize hani o yıllardır, 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamamıştık. Avrupa Şampiyonası'na bir süredir katılamıyorduk. Artık bence bir 4-5 şampiyon, hatta yeni gelişen fikstürler ve gruplar sebebiyle artık Türkiye'siz bir şampiyonu olmaz diye düşünüyorum bu jenerasyonla.
1: Evet, Arda Güler, Kenan Yıldız da en son katıldığımızda daha doğmamıştı, dünyaya gelmemişti sevgili Erhan Alveroğlu. Evet, bir kere daha ricam şu anda yayınımızda bir... şu an pardon, hattay mısın? Bir an kesildi, tekrar geldi Erhancığım. Son tamam. Dediğim duyuldu mu?
2: Duyamadım.
1: En sonki Dünya Kupası'nda Arda Güler ve Kenan Yıldız daha dünyaya gelmemişti, doğmamıştı. Ve artık bu kadar sene sonra da artık başarı, yani milli takım kazanma alışkanlığından daha çok bence Dünya Kupası'na katılma alışkanlığı kazanmalı diye düşünüyorum. Başarının da böyle geleceğini düşünüyorum. Katılır mısın Erhan?
2: Katılıyorum. Az evvel de zaten bu minvalde söyledim. Bilmiyorum duyuldu mu? Artık milli takımsız bir şampiyon olmayacaktır. Çünkü biz Türkler gittiğimiz şampiyonalara bereket, heyecan getiren bir milletiz. Son dakikalarımızı dünya üzerinde hiç kimse unutmamıştır. Herkes biliyordur. Son dakika deyince akla biz geliyoruz. Artık öyle olmasın ama çok renk kattığımızı biliyorum. Avrupa'da da çok fazla taraftarımız var. Avrupa Şampiyonası şampiyonları özellikle kendi evimizde gibi geçiyor her defasında. Ben de bir galibiyettense turnuvalara hep katılmayı önemseyen biriyim. Bundan sonra da öyle olacak diye düşünüyorum. Hani Ercan Taner'in bir şeyi var, lafı var. Şimdi onlar düşünsün diye. Arda ve Kenan doğmamıştı. Artık milli takımdalar. Şimdi onlar düşünsün. Rakipler atan.
1: Evet. Sorular geliyor Erhan Alveroğlu sana da. Değerli konunun dün maçta olduğunu söylemişti diyor. Acaba futbolcuların yüzlerinden nasıl bir ruh halleri olduğunu anlayabildi mi? Bize televizyondan hepsinin çok mutlu olduğunu görünüyordu. Kadroya seçilmeyenler belki mutsuz olabilir diye soruyorum demiş.
2: Şimdi bence sahaya çıkıp o dedim ya 30. saniye direkt 1. dakika gol. Onlar aslında bazı vibe'ları veriyor. Milli takımda gerçekten bir abi kardeş aile havası var, oluşmuş ve herkes mutlu. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Orada o kadro içerisinde olamayacağını düşünüyordur kadroda olmayanlar. Emin olun bundan. Hani elenenler, yani siz sonraki turnuvalarda diye düşünenler de baktığınızda hani Yusuf Sarı var. Muadili kim? Yunus Akgün. Yani Yusuf Sarı Yunus Akgün'ün önünde bir oyuncu değil. Bunu biliyordur. Birçok böyle eşleştirme yapabiliriz. Sadece tek bir Samet konusunda belki bir burukluk olabilir içerideki oyuncularda. O da bazı hocaların bazı tercihleri var. Onlara da saygı duymak gerekiyor.
1: Ya aslında yani buradaki hocalar... çok özür diliyorum. Sözünü kesin ama Buradaki en önemli eleştiri takımlarında oynamayan, yani ilk 11'de oynamayan futbolcuların üzerinden geliyor eleştiriler Erhan Alveroğlu.

Evet haklısınız. İsmail son dönem süre alamıyordu. Oğuz Aydın süre alamıyordu. Kaan Ayhan süre alamıyordu. Orkun Kökçü çok formdaydı, oynatılmıyordu. Dün gördük nasıl oynadığını daha belki maçlarda da. Böyle eleştiriler oluyor. Ama ben şöyle değerlendiriyorum Çağatay Hocam. Milli takım da bir takım gibi. Esasında milli takım seçimleri genelde formda olan oyuncuları tercih ederek yapılıyor ama

0: Haklıdır diye bir laf vardır ya. Az evvel
1: Hı.
0: söylemiştim benzer bir şey. Şimdi hoca her türlü artıda forvetsiz oynatıyor ama takımı çok gol atıyor. Ya da oyuncu tercihlerinde eleştiriyoruz. Ciddi şekilde eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Samet örneği söyledim. Ben eleştiriyorum yani Samet almasını. Kaan Ayhan almasını. Oğuz Aydın almasını. Her takımdan söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Ama hoca başarılı olduğu için bir şey de diyemiyoruz. Dün mesela dikkatinizi çekmiştir. Türkiye top rakipteyken 5'te oynadım.
2: Evet.
0: Eren sakatlandıktan sonra Mert Müldürç sola geçti. Zeki Çelik sağ gibi oldu. Sağ bek gibi oynadı.
2: Oğuz Aydın fakat da sağ açık gibi aldı.
0: Evet. Oğuz Aydın top rakibe geçtiğinde 5'li savunmanın sağında oynamaya başladı. Yani hoca bir şeyler deniyor. Oğuz'u da götürüyorsa demek ki bir bildiği var diye yorumladım bu sahneyi görünce ben de.
2: Yılmaz Bey demiş ki defansımız biraz yetersiz kalıyor. Biraz baskı yapılınca ya da uzun top atılınca sıkıntılı. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Erhan kardeşime de selam olsun demiş Yılmaz Bey.
0: Aleyküm selam diyeyim. Defansımız bizim Türk futbolunun temel problemi arkaya atılan toplar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlarımızda ve milli takımda arkaya atılan toplarda problem yaşıyoruz. Bunun ana sebebi de çabuk stoperlerimiz olmaması. Çağlar çok çabuk gözüküyor ama yeterince çabuk değil. Zaten çok da hata yapmaya müsait. Melih Demiral bizim belki de en iyi stoperimiz ama o da aksamaya müsait bir oyuncu. Biraz da ağır. Tamam, çok cansiperane oynuyor ama biraz da ağır. Evet, o noktada hak veriyorum dinleyicimize. Arkaya atılan toplar tehlike oluşturacaktır. Ama işte o beşli top rakipteyken beşliye dönen savunma biraz da belki bunun önlemi. Çünkü top milli takıma geçtiğinde ve yarı sahayı geçtiğinde milli takım Oğuz Aydın öne çıkıyordu. Geride pas yaparken Oğuz Aydın orta sahanın gerisinde kalıyordu. Yani onun da bir tedbiri diyebiliriz. Kaldı ki bir iki top atıldı. Bir iki top geçti o şekilde. Ama yine de oyuncularımız yetişti.
2: Evet. Sevgili Erhan, şimdi tabii milli takımı konuştuk ama Fenerbahçe'de seçim var. Ve Fenerbahçe'de adaylar, Sayın Hakan Safi her gün bir transfer açıklayacağım diyor. Dün Fabrizio Romano Lewandowski yazdı Fenerbahçe'ye. Sayın Aziz Yıldırım iki yabancı forvetle anlaştığını söylüyor. Senin değerlendirmelerini alabilir miyim? Sen de çok yakından takip ediyorsun.
0: Evet, ben şimdi Fotospor ve Şok Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiriyim. Şunu çok net söyleyebilirim. Çok çetin bir seçim olacak. Çok zorlu bir seçim Fenerbahçe camiasını bekliyor. Şu anda bugün derseniz seçim yapalım %60'a 40 Aziz Yıldırım daha önde gözüküyor. Ama yarından başlayacak çarşamba, perşembe, cuma final olacak Hakan Safi'nin her gün bir yıldız açıklayacağım demesi. Ve o yıldız isimler de yabana atılır isimler değil. Mesela Lewandowski. Robert Lewandowski ile Hakan Safi anlaşmış durumda. Bu anlaşmanın belki yarın açıklanabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan iki milli oyuncuyla, iki milli yıldızla, dünya yıldızıyla anlaştım dedi. Anlaştım dedi artık yani. Burada iki milli dünya yıldızı, aklıma dört seçenek geliyor. Arda'yı katmıyorum. Hani diyorlar ya, Real Madrid istemezse, Mourinho istemezse Fener'i, hayır, Real Madrid Mourinho istemezse Arda'nın kapısında yatıyor Arsenal. Onu düşünmüyorum zaten de. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral opsiyonu Fenerbahçe'de bitme noktasına gelmiş durumda. Onu söyleyeyim.
2: Bir kere daha alabilir miyiz bu bilgiyi senden?
0: Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferleri Hakan Safi tarafından yürütülüyor. Özellikle Melih Demiral da Cenk Yazıcı, Hakan Safi ile birlikte hareket eden Melih Demiral'ın da menajerliğini yapan bir isim. Orada kiralama formülüyle o ismi transfer etmek istiyorlar Fenerbahçe'ye. Hakan Çalhanoğlu içinse Hakan Safi'nin görüşme yaptığı adaşını da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bilgisi var. Tabii ki imza atılmadan, Hakan Safi'nin de söylediği meşhur bir şey, ben bunu salı açıklamayı bilmiyor muyum pazartesi? İmza atılacak, her şey bitecek, fiyat da artmayacak bir daha diye söylediğini de biliyoruz. Bu iki ismin de Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer taraftan bence seçimin kaderini değiştirecek, sona sakladım, Greenwood ve Conte hamleleri var. Bu isimler duyduğumuz Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral isimleri gerçekten Türkiye seviyesinin üzerinde, hı hı, ve Hakan Safi'ye oy kazandıracak isimler. Ama Conte ve Greenwood isimleri Hakan Safi'ye seçim kazandırabilecek hamleler olacaktır. Bu konuda Cuma gününe

0: kadar Maldini'nin de katılacağı lansman olacak. Orada belki de 2 yıllık sözleşme teklif edilen Conte kabul edecek ve oraya gelecek. Conte olmazsa ne olur? Buna da hazırlıklı Hakan Sarp tarafı. Farioli ismi geçiyor ama ben yine de ondan çok emin değilim. Fakat en kötü ihtimalle, yani en kötü ihtimal demeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Üçüncü ihtimal ise Fenerbahçelilerin çok sevdiği İsmail Kartal.
1: Yani bir A, B ve C planı hazır Hakan Safi'nin.
0: Evet. Peki, evet ama ben bu kadar süre beklendikten sonra Çağatay Hocam, hani Hakan Safi'nin tarzını bilen bilir, 500 daha verip almamız lazım demişti zamanında Ali Koç yönetimindeyken. 500 daha verir, bir daha verir, Conte'ye imza attırır diye düşünüyorum. Bilgi değil, düşünce bu ama Conte ile 2 yıllık sözleşme teklif edildiği, artık küçük pürüzler sonrasında bu işin tamamlanacağını bekliyorum ben açıkçası. İşte o hamle Hakan Safi'yi seçimlerde o 60'a 40 Aziz Yıldırım lehine olan tabloyu belki de 55'e 45 Hakan Safi tarafına çevirecektir. Aziz Yıldırım tarafı da boş durmuyor. Aziz Başkan da Vedat Muliç ile anlaştı. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamaya sıcak. Bu arada Vedat Muliç Hakan Safi kazansa da okey, Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. Aynı şekilde Girassi ismiyle de anlaşılmış durumda. Zaten bu Vedat Muriç, Girassi ve Muhammed Salah konusunda Saadettin Saran yönetiminin yaptığı bir görüşmeler zinciri var. O görüşmeler zincirinden sonra iki başkan adayına da sunulmuş ve bu isimler bu fiyatlara gelmeye hazır denip oradan yola çıkılmış bir durum var. Evet. Stoper konusunda Aziz Yıldırım, Nathan Ake ve Bese ile ilgileniyor. Bu oyuncular gelir mi gelmez mi? Bence gelir. Parayı verirseniz gelir. 11 milyon euro isteniyor Nathan Ake için ama oyuncunun mental olarak bu ligde ne yapabileceğini, iyi bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, düşünmek lazım.
1: Erhan, burada şu bilgiyi de verebilir miyiz?
0: Tabii.
1: Yani bu oyuncularla Hakan Safi menajerler üzerinden görüşüyor değil mi?
0: Menajerler ve kulüp üzerinden, yani menajerler arada köprü, kulüpler tarafından. Zaten Lewandowski free transfer, ücretsiz transfer.
1: Evet.
0: Merih Demiral kiralık.
1: Lewandowski de 38 yaşında herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: 38 yaşında, burada başladığında 38 olacak. Kim ona da yenemsin var Çağatay Hocam. Diyorlar ki Lewandowski işte.
1: Yok, ben yeşile ilgili bir yorum yapmadım zaten de. Ama burada verdiğin bilgi çok çok önemli. Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de bilgisini vermen çok çok önemli bir bilgi.
0: Fenerbahçe'de demeyelim de anlaştık dediği isimlerin onlar olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da kulisler, bilgiler var. Mesela Hakan Çalhanoğlu dün akşam Fenerbahçe resmi Instagram hesabını takip etti. Bu bir veri diyebiliriz. Artık günümüz dünyasında sosyal medyadan hareketler, like'lar, takipler çok büyük önem arz ediyor.
1: Evet.
0: Oradan da yola çıkabiliriz. Cenk Melih Yazıcı'nın faktörü de Merih Demiral için bir etki. Ve bu arada Hakan, özür dilerim, stoper oyuncusu Merih Demiral ile normal şartlarda zaten Hakan Safi çok fazla görüşüyor. Merih Körfezli, Kocaeli biliyorsunuz. Hakan Safi'nin işletmeleri de hep Kocaeli'nde. Daha evvelinde de görüşüyor oldukları var. Oradan bir samimiyet de var yani. O anlamda bu iki oyuncu çok yakın diyebiliriz. Belki yarın ikisi birden açıklanır. Ama bir sürpriz, az evvel unuttum söylemeyi. Başka bir sürpriz olur mu milli takımdan?
1: Öyle bir
0: Deniz
1: şey var.
0: Gül, Deniz Gül ya da işte Zeki Çelik. Hani bir yandan da Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu da genişletmesi gerekiyor 10+4 kuralı sonrası. Olmaz demiyorum ama onlar seçimden sonra iki başkan adayı için de geçerli diyebilirim.
1: Çok soru geliyor sevgili Erhan Alveroğlu. Çağatay Hocam, konumuza sorabilir misiniz? Erhan Bey cevap verebilir mi acaba? Hangi hoca gelirse İrfan Can Kahveci ile çalışır mı? Yani İrfan Can takımda kalacak mı? Teşekkürler demiş Abdullah Bey.
0: Şimdi Abdullah Bey şöyle bir yanıt verebiliriz. Eksik bıraktık, onu da tamamlayalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Çok büyük bir ihtimalle teknik ekibin içerisinde Dirk Kuyt, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Volkan Demirel sportif yönetici ya da teknik ekipte olacak, orasını tam netleştiremedim açıkçası. Böyle bir ekip var. Bu ekibin içerisinde İrfan Can Kahveci'ye yok diyecek biri olacağını düşünmüyorum. İrfan Can Kahveci Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde oynar. Ama aynı İrfan Can Kahveci'nin Conte'nin ya da İsmail Kartal'ın ya da Farioli'nin Fenerbahçe'sinde de yer bulabileceğini düşünüyorum. Ki İrfan Can Kahveci'nin Hakan Safi, Hakan Başkan'la da arasının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Aziz Başkan'la da öyle. İki başkanla da arası. Ben İrfan Kahveci'nin iki başkanın seçilmesi halinde, iki antrenörle de Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum bu sene.
1: Şimdi tabii ben de bir soru sormak istiyorum. Bağlantımızı sonlandırmadan Erhan Alveroğlu. Şimdi konuşmanın başında şunu söyledin. %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanabileceğini ifade ettin. Hani bunu evet. Acaba geçen seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 küsür bin oy almasından dolayı mı, yoksa şu anki konjonktürden dolayı mı söyledin?
0: Ben şu anki konjonktürden dolayı söyledim. Burada bence seçimi belirleyecek iki unsur vardı. Bir, sandığa gelip gelmeyecek Fenerbahçe seçmenleri. Çünkü 20 binin altında olan bir seçim katılımında Aziz Yıldırım'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben. Ama 23-24 bine ulaştığında ortaya geçeceğini, seçimin ortada olacağını, ama 30 binleri bulursa Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu, o sebeple ilk önemli unsur benim bu saplamamdaki seçime katılım. İkincisi ise Hakan Safi'nin Sayın Aziz Yıldırım'ı çektiği seçim savaşı mı denir ona, seçim yarışı. Hı hı. Mesela Hakan Safi tamamen transferler üzerinden bu seçim kampanyasını götürdü. Aziz Başkan dedi ki ben açıklamayacağım, fiyatlar artıyor dedi. İlk transferleri açıklayan Aziz Başkan oldu. Yani Hakan Safi seçimin nasıl kazanılacağını Ali Koç döneminde onun yanındayken öğrenmiş. Mourinho transferini hatırlayın. Aziz Yıldırım silme kazanıyordu, 70-30'du. Mourinho'ya imza attırdı Ali Koç ve Ali Koç seçimi kazandı 16 bine 10 binle. Evet. Yani buradaki bu transfer olayı işin diğer önemli durumu. Taraftar buna, üye buna nasıl bakacak diye sorarsanız, Hakan Safi'nin başkan olmak için bir şeyler yapmak istediğini anladı artık herkes. Bu bir şeylerde transferler, harcamalar, ne gerekiyorsa yapmak istediğini anladı. Ama Aziz Başkan söylemlerinde ne diyor? Ben geldim, ben başkan oldum diyor. Benim başkan olmak gibi bir şey yok. Fenerbahçe'yi kurtarmak istiyorum diyor. Şimdi böyle bir durumda da Aziz Başkan'ın hani gelip çok büyük harcamalar yapabilir. Ki bahsedilen oyuncu Vedat için 18 milyon euro istiyor takımı. Girassi için 35 milyon euro istiyor. Ama şimdi 18-35, hadi deyin ki 20-30-50-55 milyon oyuncuları da verdiniz. 70 milyon euro ile bitmiyor bu iş. Bahsettiğimiz Lewandowski'nin istediği rakam 15'lerde. Greenwood için 50 milyon bonservis isteniyor. Oyuncu 10 milyona yakın para istiyor. 60 yapar bir seneliği. Hakan'ı Inter'den koparmak için minimum 20 milyon ödemeniz gerekir diye düşünüyorum ben, minimum. Çünkü geçen sene Galatasaray'dan 25 istenmişti. Meri için hakeza en az 10 milyon euro bir yıllık ücret verilmesi gerekir. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Daha çok transfer yatırımı yapacak olan Hakan Safi gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım ise şampiyon yapacağım odaklı diyor. Tabii bu arada Hakan Safi de transfer yapıp şampiyon yapacağım diyor. O sebeple diğer seçimin denge unsuru bence transferler, açıklanacak kontratlar olacak ya da ön sözleşmeler.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Araya gitmeden de şunu sormak istiyorum. Çünkü hani kamuoyunda şöyle bir şey var. Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istemesi kongre üyeleri için, delegeler için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani Aykut Kocaman'ı isteyenler kadar bir de istemeyenler mi var? Bunu da bir aydınlatabilir misin Fenerbahçe'yi en yakından takip eden biri olarak?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Aykut mesela Conte, diğer taraf Conte oldu diye,
1: evet,
0: düşünelim.
1: O örneği
0: Conte ve Aykut Kocaman'ın arasında çok büyük bir oyun farkı yok. Çünkü Conte de tutucu oyun, kazanma odaklı oynuyor. Aykut Kocaman da tutucu oyun ve kazanma odaklı oynuyor. Burada bence ana unsur Aykut Kocaman'ı genç üyelerin çok da iyi tanımaması. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin gol kralı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de iki kez gol kralı olmuş. Fenerbahçe'de 3 Temmuz sürecinde başkan hapisteyken, takım dağılmışken liderlik, abilik, başkanlık, teknik direktörlük yapmış. Hatırlayın, dinleyicilerimiz hatırlayacak. Veysel'in lan dediği yerde Caner'in atıldığında çıkıp Fenerbahçe'nin haklarını savunmuş. Bir ceza kesildi. Daha bitmedi mi bu ceza diyen bir puanımı bile sildirmem diyen bir isim. Mesela İsmail Kartal, Aykut Kocaman kıyası bir cümleyle yapayım. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı. Ama teknik direktör Aykut Kocaman olsaydı, Ali Koç değil kim olursa olsun Aykut Kocaman o takımı finale çıkartırdı. Böyle

0: lider özellikli bir isim. Ama genç üyeler tanımıyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de şampiyon olmuş. İki Türkiye Kupası kazanmış. Süper Avrupa UEFA'da da yarı final oynatmış bir hoca. Çok Fenerbahçeli, Fenerbahçe dengelerini bilen ve minimumdan maksimumu çıkartan bir hoca. Ama gelin görün ki sosyal medya algısıyla hoca yıpratılıyor. Ben öyle bir değerin yıpratılmasına da karşıyım. Hı hı. Diğer tarafından da Conte var. O da benzer özellik ama dünya çapında worldwide bir hoca. Tabii ki Conte'ye teveccüh fazla olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama Aykut Kocaman'ın bana göre Aykut Kocaman hocam dese Aziz Yıldırım 1000 tane oyu gider, 1500 tane oy gelir. Ben bu böyle bir denge görüyorum. Yani 1000 kişi der ki Aykut'muş hocası, ben oy vermiyorum der. 1500 kişi de der ki Aykut hocaymış hocası, ben oy vermeye gidiyorum der. Yani aslında boşa bir gizem yaratıyor. Aziz Başkan başta deseydi benim hocam Aykut Kocaman, ki öyle olacak. Şu anda bu tartışmaları yaşamıyor olacaktı Fenerbahçe. Hı hı.
1: Erhan şunu da sorabilir miyim? Şimdi genç üyeler dedin. Genç üyeler biliyor musun acaba? Hani delegeler arasında ne kadarlık bir yüzdeye sahip? Belirleyici olacak mı? O anlamda soruyorum.
0: Olacak, olacak. Şu anda 44-45 bin kişi arasında.
1: 44.741 bendeki son bilgi.
0: Evet. İşte 40, ben de 44-45 bin kişi dedim yuvarlayarak. %30 ya 8'i ya 3'ü, tam hafızamda kalmadı, affetsin dinleyicilerimiz. 35 yaş altı seçmen.
1: 35 yaş altı, evet.
0: Evet. Yani %38 ya da 33'ü 35 yaş altı seçmen. Bu çok büyük etki sağlayacaktır. Yani genç üyeler artık gelenekçiliğe, ben yaptım, geçmişte yaptım, yine yaparıma değil de bana icraat göster diyor. Neden demiyoruz Hakan Safi seçimi kazanır? Çünkü daha kontratları ya da ön protokolleri açıklamadı. Neden diyoruz ki açıkladıktan sonra iş değişir? İşte o genç üyeler, benim artık karnım tok. Ben Ali Koç'tan çok dinledim. Ben Saadettin Saran'ın beni forvetsiz bıraktığını gördüm devre arasında. Ben Aziz Yıldırım'ın 4 sene şampiyon yapmadığını gördüm, yapamadığını gördüm. Ben artık sonuç istiyorum deyip sonucu görüp oy verecek. O sebeple bu genç oylar bence seçimin kaderini belirleyecek. Evet. Sandığa gelmeyen ve gelenlerle birlikte.
1: Yani o zaman Erhan Alveroğlu şunu mu söylemek istiyor? Teknik direktörü ve yıldız futbolcuyu açıklayan başkan adayı seçimi kazanacaktır. Daha kuvvetli olan
0: ben,
1: diyelim.
0: Ben öyle düşünüyorum. Ya da Hakan Safi bu isimlerini açıkladıktan sonra geride olmaktan artık dengeye getirip öne geçme noktasına bir adım atacak diye söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü şu anda isimleri açıklamayan Hakan Safi. Aslında Aziz Başkan isimleri açıkladı. Güratsı Vedat dedi. Orada da taraftarı cezbeden çok böyle müthiş isimler diyebileceğimiz isimler var ama aynı isimler için Hakan Safi'nin de söylemlerini hatırlayın. Biz de alırız dedi. Madem Giras ile anlaşılmış. Ben 23 Nisan'da görüştüm dedi. Ben de alırım dedi. Burada gelenekçi oylarla yenilikçi oyların da biraz kapışması olacak açıkçası.
1: Evet. Fotospor ve Şok gazetesinden değerli dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın, yayınımıza bağlandın. Sana ben da kolaylıklar ederim. Diliyorum Erhan'cığım.
0: Çok teşekkürler. Yayınlar Çağatay Hocam. Sağ olun.
1: Hoşçakal. Evet, çok değerli bilgilerdi. Vallahi o kadar yağmış ki çok çok teşekkürler mesajlarınız. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama tabii sizler böyle mesajlarınızı yağdırınca da yine sizler tarafından en çok istek alan özellikle Beşiktaşlı taraftarlara sesleniyorum. Biraz sonra TGRT spor yorumcusu, Beşiktaşlıların en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili Bülent Uslu'yu, Beşiktaş Kongre üyesi aynı zamanda, yayına alacağım ve canlı bağlantıda konuğumuz olacak. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresindeki yine mesajlara bir bakayım, hiç bakmadım çünkü, bir iki tane onlardan okuyayım. İsimlere bakıyorum. Hilmi ve Güral Bey diyor ki Çağatay Hocam, Trabzonspor'da Zubkov, Cabral ve Ahmet Can'la ilgili gelişmeleri siz biliyorsunuzdur, lütfen paylaşabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşabilirim. Zubkov dün akşam itibariyle, Alexander Zubkov AYK'nın futbolcusu olduğu ve bugün bildiğim kadarıyla da Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçiyor. Cabral'la hiçbir pürüz kalmadı.

0: Kubral'la Trabzonspor anlaştı ve belki gün içinde, belki bir iki gün sonra da Ahmetcan Kaplan transferini Trabzonsporlu taraftarlar duyacaktır. Bu bilgileri de vereyim. 0212 273 10 10 0542 273 10 10. Radyo Gol'de 92.2 frekansında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde az sonra Bülent Uslu ile birlikte olacağız. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
1: Reklam.
8: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
9: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe.
10: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
10: Akakçe.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti. Yarış başlıyor.

kuşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve günün ikinci koşusu başladı Ankara'da. Toplu bir çıkış yaptı Safkanlar ilk metrelerle birlikte 4 numaralı Gecenin Ateşi liderliği aldı. 1,5 boy geride 1 numaralı Empireman ikincilikte bu safkanın 3 boy gerisinde 2 numaralı Tam Time 3. sırada koşuyor. 2,5 boy kadar geride de grubun son sırasında 3 numaralı Sundance var. Bu şekilde 1800 metre start yeri geride kaldı. Koşunun lideri 4 numaralı Gecenin Ateşi fark 3 boy 1 numaralı Empireman ikinci sırada koşuyor. 2 boy kadar geride 3.lükte 2 numaralı Tam Time bu safkanın da 2 boy gerisinde 4. sırada 3 numaralı Sundance şeklinde 1400 metre start yerine ulaştı safkanlar. Yarışın başında aldığı liderliğini 4 numaralı Gecenin Ateşi sürdürürken 1,5 boy gerisinde 2.likte 1 numaralı Empireman var. Daha sonra 2 boy geride 2 numaralı Tam Time, 1 boy geride 3 numaralı Sundance ilerliyor ve bu şekilde atlar 1200 metre start yerini geride bırakıyor. Liderliğini sürdürüyor 4 numaralı Gecenin Ateşi 1 boy farkla 1 numaralı Empireman koşunun başından beri 2.likte takipte 2 boy kadar geride 3.liğe dış kulvardan 3 numaralı Sundance okumaya çalışıyor. Hemen içinde de yine takipte olan safkan 2 numaralı Tam Time sırasıyla 1800 metre start yerine ulaşmak üzere atlar. 4 numaralı Gecenin Ateşi 1 boy farkla koşunun lideri 1 numaralı Empireman 2.likte bu şekilde son 800'de girildi. 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Tam Time dışında da 3 numaralı Sundance var ve bu sırayla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Gecenin Ateşi hala lider. 1 boy indirdi farkı 1 numaralı Empireman. Şimdi liderliği viraj dönülürken 4 numaralı Gecenin Ateşi'nden alıyor 1 numaralı Empireman ve düzeyde önde çıkıyor. İkincilikte kaldı 4 numaralı Gecenin Ateşi 1 numaralı Empireman 1 boy farklı önde. 2 safkan rakipleri arasındaki farkı aştılar. 1 numaralı Empireman lider durumda ve farkı da 3 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Gecenin Ateşi ikincilikte son 200'e girilmek üzere. 1 numaralı Empireman son 200'e de 4-5 boy farklı önde giriyor. 4 numaralı Gecenin Ateşi ikincilikte son metrelerde de 1 numaralı Empireman liderliğini koruyor. İkinci sırada 4 numaralı Gecenin Ateşi var. 1 numaralı Empireman koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Gecenin Ateşi ikinci olurken 2 numaralı Tam Time koşuyu 3. sırada noktalıyor. 3 numaralı Sundance fotoyu 4. sırada geçiyor. Ankara'da günün ikinci koşusunu 1 numaralı Empireman Gökhan Kocakaya ile kazandı.

0: Dört büyük gündem devam ediyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında programda da anons ettiğimiz gibi tüm Beşiktaşlılar onu bekliyor. Çünkü şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Bülent Uslu var. İlk kez yayınımıza bağlanıyor. Bülent Uslu, hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza.
2: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim vallahi. Herkese sen nasılsın? Selamlar.
2: Valla biz yani normal hayatımızdan mı soruyorsun, Beşiktaş'la alakalı mı soruyorsun?
1: Önce
2: yani
1: normal hayat, sonra Beşiktaş'a geçeceğim.
2: Çok şükür normal hayatımızda sağlığımız, evet, sıhhatimiz, her şeyimiz yerinde ama iş Beşiktaş'a gelince yani maalesef dertlerimiz bitmiyor.
1: Sevgili Bülent Uslu, TGT Spor yorumcusu olarak, gazeteci olarak, Beşiktaş Kongresi üyesi olarak, Eagle Media kurucu başkanı olarak Beşiktaş'a geçmeden önce milli takımla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alabilir miyim? Beşiktaşlı taraftarlar şu anda mesajları yağdırmaya başladılar. Şu anda 13 tane mesaj geldi. İlk olarak milli takımı dün akşam nasıl buldun? Değerlendirmelerini alabilir miyim?
2: Şimdi şöyle, yani milli takımda mümkün olduğunca kulüpçülük yapmamaya gayret edeceğiz. Sonuçta Dünya Kupası 2002'den bu yana beklediğimiz heyecana sonunda kavuştuk. Yani dile kolay, tam 24 sene. Ben her zaman şunu söylerim. Milli takımımız tüm turnuvalarda olmak zorunda. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve biz bu heyecanı yaşamalıyız yani. O açıdan şimdi Dünya Kupası belki böyle herkes tam bir havaya giremedi ama başladığı zaman oranın atmosferi, bir şey tabii, sabah olacak maçlar, yapacak bir şey yok, uykusuz kalacağız. Şimdi Beşiktaş'tan mesela Ersin de alındığında şunu söylemiştik, tırnak içerisinde ya onu yalandan, hani biraz amiyane tabir olacak ama, hı-hı, yalandan aldılar geniş kadroda. Onu gönderecekleri belli bir şeydi zaten. Göstermelikti, yalandan demeyelim de göstermelik aldılar. Şimdi diğer taraftan baktığımız zaman Beşiktaş'tan sadece Orkun Kökçü oldu. Emirhan olabilir miydi veya başka isimler olabilir miydi bilmiyoruz. Ama Orkun gerçekten, yani Beşiktaşlı olduğu için de söylemiyoruz, kesinlikle ve kesinlikle Orkun'un milli takım Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacağını, o kalitede olduğunu her zaman söylüyorduk. Çok önemli bir oyuncu Orkun Kökçü. Şimdi milli takıma baktığımız zaman kalecimiz iyi, değil mi? Yani böyle bölge bölge baktığımız zaman, mevki baktığımız zaman kalecimiz çok iyi. Kalede bir sıkıntı
1: yok. Tutanımız iyi Bülent Uslu.
2: Tutanımız iyi. Defansa baktığımız zaman Ozan Bundesliga'da birkaç defa ayın oyuncusu da seçildi. Yani Ozan mı Melih mi tercih eder bilmiyoruz Montella'nın ama yani orada bir Ozan diyebiliyorsun, Melih diyebiliyorsun, Bardakçı diyebiliyorsun. Bardakçı da sonuçta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan, evet, bir oyuncu.
1: Her maçta oynamış lazım.
2: Kesinlikle, şeyleri, kesinlikle. O yüzden stoper bölgesinde de herhangi bir, hem şeyde kadro derinliğinde alternatifleriyle birlikte hiçbir sorunumuz yok. Sol bekimiz zaten muhteşem, Ferdi. Sağ bekimiz de hakeza öyle. Ferdi kadar olmasa bile sağ bekimizde de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Orta sahamız çok güçlü. Yani Hakanlar, Orkun Kökçüler, Arda, İsmail Yüksekler, Arda gibi işte Real Madrid'in yıldızı sonuçta yani. Şaka gibi ama bundan 5-10 sene evvel hayal edemeyeceğiniz şeyleri şu anda yaşıyoruz. Yine Kenan Yıldızımız var. Herhalde ilk maça yetişemeyecek ama sonuçta Dünya Kupası'nda oynayabilecek seviyede. Kanatlarda işte Barış Alper'dir, Kerem'dir, bunlardan da yine bir şeyimiz var işte. Forvet bölgesinde, hı hı, dün mesela Can da iyi oynadı şeyde, orta sahada. Yani orada da elimiz rahat. Forvet'te hani Deniz 9 numara pozisyonunda yapar mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Keşke orada da elimiz çok geniş olsaydı. Semih tercihi yapılabilir miydi? Bence bu kadar dar bir rotasyonumuzda hücum bölgesinde Semih neden yok, onu da anlamış değilim. Sonuçta İtalya'da başarılı bir sezon geçirdi Semih. Yani oynatmasın ama herhalde Montella hiç tartışma istemedi. Tamam yani Semih'i niye oynatması kafadan eledi ki, o tartışmalar önüne geçmek istedi. Yani orada da şunu söylemek istiyorum. A+ bir forvetimiz olmuş olsaydı.

0: Bir de
1: Hı.
0: bak çok samimiyetimle söylüyorum. Başka şeyler hayal ettirebilirdi ama şu pozisyonda bile çok rahat bir biçimde Allah nasip ederse gruplardan çıkacağını da ben inanıyorum. Gidebildiğimiz yere kadar da gideceğiz. Çünkü iyi bir milli takım var. Tabii ki daha önceden işte dünya üçüncüsü olduğumuz jenerasyonumuz da iyiydi ama böyle dünya çapında oyuncularımız yoktu. Yani şimdi mesela bir Kenan'ı bütün İtalyanlar takip edecek. İşte Arda'yı bütün dünya takip edecek. Bu tarz elinde inanılmaz oyuncular olması yani ilk defa yaşayacağımız bir şey. İnşallah karşılığında alacağız diye düşünüyorum sevgili Çağatay.
1: Evet, sevgili Bülent Uslu, sorular da geliyor. Çok sana Fenerbahçeli taraftarlar da kendisini Fenerbahçeli olabiliriz ama objektifliğinden dolayı tebrik ediyoruz ve takip ediyoruz
0: Eyvallah.
1: demişler. Çok
0: Eyvallah.
1: soru geliyor.
0: Eyvallah.
1: Semih Kılıçsoy çağrılmadı demiş Yılmaz Bey. Sebebi
0: Evet.
1: açıklanmadı. Başkan gitmeli, teknik direktörü belli değil. Transfer sadece isim yazılıyor. Durum ne olacak? Selamlar demiş Bülent Uslu'ya. Tabii çok soru
0: Selamlar.
1: geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi Fikret Orman zamanında beraber çalışılan bir Önder Özen var. Önder
0: Evet.
1: Özen'in gelmesi sana göre Beşiktaş için hayırlı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Vallahi şimdi Önder Özen'i pozitif anlamda ne negatif anlamda
1: Hı.
0: değerlendirebilirim. Sadece icraatlarını göreceğiz. Yani ne yapacak? Merakla ben de bekliyorum. Yani standart neydi? Önder Özen'i Beşiktaş'a getirmemiz için, bu göreve layık görmemiz için Önder Özen ne yaptı? Son 10 yılda herhangi bir görev almayan, yorumculuktan öteye geçmeyen bir Önder Özen ama futbol bilgisine de inanılmaz derecede saygı duyduğumuz bir şeyler yapabilir mi yapabilir diyebileceğimiz bir şey ama yapamazsa bunun suçlusu Önder Özen değildir. Bakın Beşiktaş camiasındaki başarısızlığın bir numaralı sorumlusu Sayın Serdar Adalı'dır. Çünkü
1: Sayın
0: ortada
1: Serdal
0: bir
1: Adalı diyorsunuz, Bülent Uslu.
0: bak.
1: Hı.
0: Başarı ortada net bir başarısızlık var. Beşiktaş gibi büyük bir camianın, köklü bir camianın dördüncü olması, herhangi bir kupa kazanamaması, Avrupa'da olmaması bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Fenerbahçe yıllarca değil mi? Şampiyon olamadı ama o yarışın içerisinde
1: Hı.
0: son haftalara kadar o heyecanı yaşıyorlar. Ve sonuca ulaşamadıkları için mutsuzlar.
1: Son
0: Biz
1: 5
0: ise
1: hı.
0: evet, biz
1: Son
0: ise Beşiktaşlar olarak evet dediğim gibi son 5 sezondur Ekim'de havlu atıyoruz. Yani Ekim'de bütün ümitlerimiz tükeniyor.
1: 2 kere 6. olmuş, 2 kere 4. olmuş, bir kere de 3.'lü var Bülent Uslu.
0: Olmaz. Olmaz yani Beşiktaş gibi büyük bir cevap. Burası Göztepe, Başakşehir, efendime söyleyeyim Samsun Spor falan bunlar tamam. İlk beş içerisinde girdikleri zaman başarı kazanır. Beşiktaş'ın tek bir başarı şeyi vardır. Şampiyonluktur. Şampiyon olamıyorsan son haftalara kadar o yarışın içerisinde olacaksın.
1: Bunun
0: Şimdi
1: reçetesi
0: bu
1: ne?
0: kadar. Bunun reçetesi iyi yönetim. İyi yönetmek. Beşiktaş'ı iyi yönetmek. Bakın Beşiktaş'ın başarısızlığındaki bir numaralı sorumlusu Serdar Adalı dedik Sayın Başkan. İki numaralı sorumlusu kim biliyor musunuz? Beşiktaş'ın başarısızlığındaki iki numaralı sorumlu yok. Tek bir sorumlu var. Çünkü Beşiktaş'ın başkanı aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. Başkan isterse o teknik adam gelir. İstemezse gelmez. Başkan isterse transfer gerçekleşir. İstemezse transfer gerçekleşmez. Şimdi ben buradaki tüm futbol severlere soruyorum bak. Sadece Beşiktaşlara değil. Sevgili Çağatay sana da lütfen. Yahu sizin elinizde Paulista var. Değil mi?
1: Evet.
0: Jalo var. Emirhan Topçu var ve Udokai var. Önce diyorsunuz ki Paulista'nın annesi rahatsızmış. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Gönderelim. Yahu annesi rahatsız olan bir oyuncu gitti mi kupa kazandı orada. Doğru mu?
1: Evet.
0: Şimdi elindeki Paulista gibi tecrübeli bir oynayan, sana katkı sağlayan bir oyuncu gönderiyorsun. Elinde Jalo gibi Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin olduğu 20

0: niye 6 yaşında 26 hani şey oluyor ya, Afrika kökenli oyunculara şey diyoruz ya, bir de bunun mağara yaşı var. En az bir 5'te mağara yaşı koyuyoruz ya.
1: Evet.
0: Mesela Jalo'da öyle bir şey diyor. Tertemiz. 26 yaşında 3,5 milyon euroya transfer etmiş oldu. Maaşı da ideal. Bir oyuncu var. O oyuncuyu %10 ihtimal de olsa Portekiz milli takımına Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin var. Nasıl gönderebilirsin? Düzenli oynatırsan. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Paulista'ya annesi rahatsızmış pardon deyip güle güle diyorsun, gönderiyorsun. Orada bir yer açıyorsun. Sonra Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun önüne bir tane yangından mal kaçırır gibi oyuncu alıyorsun, akbadıyı alıyorsun. Nereden alıyorsun? Wolverhampton'dan.
1: Küme
0: düşme
1: düşen
0: ihtimali
1: takımdan.
0: olan,
1: Hı-hı.
0: düşme ihtimali olan bir takımdı ve düştü. Wolverhampton kim? Mendes'in kulübü. Mendes al dedi, biz de aldık. Kolay bonuslarla beraber 22 milyon euro Akbadu transferi. Şimdi sizin sol açık probleminiz varken, ileride uygun alternatifi yokken, orta sahada problemleriniz varken, yangından mal kaçırır gibi 22 milyon euro 29 yaşındaki son transferi olan Akbadu'yu getirirseniz sevgili Çağatay, siz iyi yönetilmiyorsunuz demektir. Yani
1: Peki bunun
0: Beşiktaş'ın
1: kararını
0: dördüncü
1: yani Serkan Reçber'le Sergen Yalçın vermedi mi Bülent Uslu?
0: Sevgili Çağatay, az önce ne dedim? Bu takımın bir numaralı sorumlusu vardır, başkandır.
1: Serdal
0: İkincisi yoktur dedim. Nerede şimdi Sergen Yalçın'ı, Serkan Reçber? Biz Sergen Yalçın'ı, Serkan Reçber'e mi oy verdik? Onlar mı oyu? Onlar oy verip seçip yönetim kurulu bile sorumlu değildir. Çünkü yönetim kurulunu da sayın başkan seçiyor. İstediği kişileri alıyor, listeyi veriyor. Ama oy alan kişi başkandır. Şimdi Sergen Yalçın mı hesap verecek Akbadun hesabı? Hesap verecek olan kişi belli. Hiç adresleri şaşırtmaya gerek yok. Başka adrese gitmeye de gerek yok. Şimdi siz bu şekilde yönetilirseniz Beşiktaş'ın dördüncü olması, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön elemesinde 23 Temmuz'da maç yapacak ve seri başı olamaması, Türkiye Kupası'nda evimizde Konyaspor karşısında elenmemiz, sahada masada olmamamız, hakemler istediği gibi Beşiktaş'ın aleyhine Fenerbahçe maçında da 96. dakikada, Konyaspor maçında 94. dakikada istediği gibi ceza sahasının dışında gerçekleşen pozisyonu içeride çok rahat bir biçimde penaltıları verebiliyorlarsa, aynı şeyi rakiplerimize yapamıyorlar ama Beşiktaş'ı çok rahat yapabiliyorlar. Burada da zayıfsan, ya o zaman maalesef bugünkü başarısızlıklarımız tesadüf değildir.
1: O zaman makas çok
0: Akbadu.
1: açılıyor burada
0: Evet.
1: rakiplerinle.
0: Açılıyor. Bakın bugün Fenerbahçe. Yani şaşkınlıkla izliyorum. İşte Lewandowski'ler deniliyor, Conte'ler deniliyor. Daha ortada seçilmiş bir başkan yok. Bunları bu şey. Biz ise teknik direktör için papatya falan açıyoruz. Ben sayın başkan için şey demiştim. A planı Sergen Yalçın, B planı yok.
1: Evet.
0: Olmadığı ortada. Bir teknik adama gidiyoruz. Üçlü oynatıyor. Ötekisi dörtlü oynatıyor. Ötekisi hücum pres. Diğeri geçiş oyunu. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama her gittiğimiz kapıda kapanıyor. Şu anda çok sıcak bir bilgi. İtalyano olabilir. Yani İtalyano'ya çok yakın gibi görünüyor şu anda. Herhalde bakın orada da haber girildiğinde şöyle söylüyor. Dikkatinizi çekerim. Son kararı Serdar Adalı verecek. Tabii ki son kararı Serdar Adalı verecek. Her şeyde olduğu gibi, bütün transferlerde olduğu gibi son kararı başkan verir. O yüzden başarıda da paysa şimdi ortada bir başarı gerçekleştiği takdirde, mesela Beşiktaş 2020-21'de şampiyon olduğunda Sergen Hoca'nın çok büyük katkısı var. Ya ama Sayın Çebi'nin de katkısı var sonuçta. Fikret Orman 2 sene şampiyon olduğumuzda Şenol Güneş'in çok büyük katkısı var ama Fikret Orman'ın da katkısı var. Bu işler böyledir. Evet sevgili Çağatay.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaşlara vermek istediğin başka bir mesaj var mı Bülent Uslu? Çok taraftarlar yazmış. Beşiktaşlı taraftarlar sana çok selamlarını iletmişler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsine selamlar. Şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay. Üzgünüz. Hani sert eleştiriyoruz. Kınıyoruz. Kızgınız. Şimdi bizim buradan da söyleyeyim. Yayınlarda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Benim mesela geçmişle alakalı hatalarımdan bir tanesi, bu seçim yani tırnak içerisinde bu kahrolası seçim siyasetine girmek oldu. Önce işte Hasan Arat'a bir oyumuz var, baskı yapılır. Kime vereceksin abi, kime vereceksin? Hasan Arat'a vereceğim dedim mesela. Sonraki seçimde Sayın Serdar Adalı'yla işte hem bir yönetici olma durumu oldu, hem onu destekleme durumu oldu. Ben Bülent Uslu olarak kendi adıma bundan sonraki hayatımda asla, özellikle yöneticilikle alakalı zaten 55 yaşıma kadar asla öyle bir şey bulaşmayacağım. Seçim siyasetine hiçbir şekilde bulaşmayacağım. Kim seçilirse Beşiktaş'ın için hayırlısı olsun diyeceğiz. Herhangi birisini desteklemeyeceğim. Kendi medyam da var sonuçta. Yani ulusal medya, Eagle Medya, ulusal medya olduğu için benim bu şeylere de bulaşmamam lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim herhangi bir ajandam yok. Benim derdim Beşiktaş. Benim 10 yaşında oğlum var. 3 tane kızım, 2 tane kızım, 3 tane çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
0: 10 yaşındaki cümlemizim. 10 yaşındaki oğlum üzülüyor. Başarı istiyor. Bakın. Çocukların sınıflardaki çocuk artık bu şey değil. Şehir efsanesi derler ya, şehir efsanesinden çıktı artık, bu gerçeğe dönüştü. Yani çocukların birçoğu tabii ki başarılı olan takım peşinden gidiyorlar. Hani biz çocuklarımızı babalar sayesinde, babaları Beşiktaşlıysa başka takımı tutma şansı yok. O şekilde tutuyoruz ama ailesi maçlarla ilgilenmeyenler, çocuklar maalesef kaybediyoruz çocuklarımız. Bir nesli kaybediyoruz. Beşiktaş'ın başarılı olması lazım. Beşiktaş'ın artık kendini göstermesi lazım. İyi yönetilmesi lazım. Bizim eleştirilerimiz budur. Sayın Serdar Adalı'yı eleştirirken bakın benim hiçbir dilde ajandam olmadan ben bunu yapıyorum. İstesek sabah akşam överiz değil mi? Gücümüz de var. Sosyal medya gücümüz var. Medya gücümüz var. Ulusal ekrana çıkıyoruz. Bak sağ olun siz burada bizi misafir ettiniz. Konuk olarak geldik. Sabahtan akşama kadar överiz başkanı. O da çok memnun olur başkan. Yöneticileri tek tek överiz. Harikasınız, mükemmelsiniz, muhteşemsiniz deriz. Onlar da mutlu olurlar. Bizim derdimiz Beşiktaş arkadaş. Yani şimdi Sayın Serdar Adalı'yı eleştiriyorum diye adam oradan çıkıyor. Aa bak senin bir ajandan. Yok kardeşim ajandan. Ben Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın iyi yönetilmesini istiyorum. Sokağa çıktığımız zaman hani bizimle karşılaşan, bizi tanıyan kardeşlerimiz Beşiktaş dostlarımız gördüğünde fotoğraf çekilenler vesaire hepsinin söylemiş olduğu şey şu: ne olacak abi halimiz? Beşiktaş ne olacak? Yani kötü durumdayız. Daha da kötüsü ne biliyor musun sevgili Çağatay? Daha da kötüsü gelecekle alakalı beklenti de kötü.
1: Ya umut yok, umut azalıyor. Beşiktaş taraftarı zaten yani umudun olmamasına üzülüyor en çok.
0: Evet, evet. Yani daha baştan kaybediyorsun. Yenisi eskiden Beşiktaş sezona gireceği zaman iddialı girerdi, umutlu girerdi. Şimdi bana söyleyin, Paulista'yı annesi hasta diye gönderip Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunu 26 yaşındaki oyuncunun önüne 22 milyon euro verip Mendes'in takımından 29 yaşındaki oyuncuya alıp da önünü kesiyorsun. Şimdi bu zihniyetten nasıl bir teknik direktör getirmesini bekliyorsun? Nasıl bir takım kurmasını bekliyorsun? Beşiktaş'ın sol beki yok. Şimdi eğer Rıdvan'la biz yola yürüyeceksek geçmiş olsun. Murillo var. Yedeği yok. Gökhan yedeği diyorsan geçmiş olsun. Adamı 85'te soksan rakibe iki tane asist yapıyor. Dakikası var. 90'da sokuyorsun yine asist yapıyor rakibe.
1: Kadro mühendisliğine çıkıyor gene.
0: Sol açığın yok. Kalecin yok şu anda. Ersin'le sözleşmeyi uzatmamışsın bizi. Ersin bile yok artık. Tamam, o çok eleştirdiğimiz. Ersin yok, kaleci yok. Şimdi Sergen Hoca ne zaman ayrıldı? Bundan 15 gün evvel mi ayrıldı? Hayır. Sergen Hoca Konyaspor maç evet. sonunda zaten ayrıldığını açıkladı. 5 Mayıs'ta Sergen Hoca dedi ki önümüzdeki sezon için konuşmayalım. Önümüzde 2 maç var. Onu konuş. 2 tane önemsiz maç. Bunu söyleyen adam zaten o gün ayrıldığını ilan etmişti. Yani ne demek istiyorum? Neredeyse 1 ay olmuş. Sen 1 aydır bir teknik adam Beşiktaş'a getir. Şimdi şunu söyleyebilirsin sevgili Çağatay. Ya kardeşim şu anda maç mı var ya? Niye bu panik? Niye bu heyecan? Diyebilirsin. Ben de sana dedim ki 25 Haziran'da bu takım toplanacak. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. 23 Temmuz'da seri başı olmadığımız Avrupa ön eleme maçımız var. Ve sen teknik direktör olmadan transfer yapamazsın. Teknik direktör olmadan transfer yaparsan gelen teknik adam der ki bu benim sisteme uymuyor kardeşim der. Ne yapacaksın o zaman?
1: Ortada yine teknik direktör de yok.
0: İşte bir aydır sen teknik direktör de bulamamışsın. Beşiktaş bu şekilde yönetiliyor sevgili Çağatay. Ben bu serzenişimi yaparken bana 1 Haziran 2026'da açılan hesaplarla saldırmaya çalışıyorlar, yemezler. Ben ölene kadar son nefesime kadar hep Beşiktaş diyeceğim. Biz hiçbir zaman adam olmadık. Hı hı. Olmayacağız. Hiç kimseye de biat etmeyeceğiz. Bizim de bir şeyimiz var.

0: Siz bana buradan mikrofon veriyorsanız Beşiktaşlı dostlarımıza, kardeşlerimize de bir borcumuz var dedim, değil mi? Yani o borcumu ben son nefesime kadar ödeyeceğime söz veriyorum herkese. Hiçbir ajandam olmadan. Bu yarın da böyle olacak. Ölene kadar da böyle olacak sevgili Çağatay. Evet. Radyo Gol dinleyicilerine de herkese de çok selam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Uslu, TGR Spor Yorumcusu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, en önemlisi Beşiktaş Kongre Üyesi. Tek derdinin de gerçekten Beşiktaş olduğunu tüm dinleyicilerimiz de iyice anlamış oldu.
0: İnşallah. Sağ olasın.
1: Düşüncelerin için ve programında vakit ayırdığın için, bizleri de kırmadığın için Bülent Uslu sana çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Sevgili Çağatay, çok keyifli sohbet oldu. İçimize dökmüş olduk. Ne zaman istersen nasip olursa katılırım, müsait olurum.
1: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler, sevgiler, saygılar.
1: Hoşçakal, saygılar.
0: Sağ olasın.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gol'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen kendi saatinde radyo programı. Artık sizlerle de biraz mesajlarınıza da bakalım. Çok mesaj geldi. Okuyamadığımız dinleyicilerimize lütfen kusura bakmasın ama çok ateşli sohbetler de oldu. Sevgili Yunus Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Recep Bey diyor ki, o günkü milli takımları düşündüğümüzde sürpriz yapmıştık ama bu dönemki milli takımlara baktığımızda bir milli takımımızın yarı final oynaması hiç sürpriz olmaz demiş. İzmir'e de sevgilerimizi yollayalım. Yılmaz Bey, kulüp satılsın bence, yoksa bu şekilde kesinlikle bir şey olmayacak. Nedeni böyle başkanlar oldukça yorum yapmış. Artık bir araya gitmemiz lazım. 0212-273-1010 ya da 0540-273-1010. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde az sonra programın son bölümüne gireceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
3: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
10: Starting Fox gerisinde 3 numaralı Belmont bir kez daha şimdi kulvarına yöneltilecek. İki numaralı Bendidita da giriş hazırlığında jokeyi Salih Çelik Tay'a bindi. 3 numaralı Belmont bir kez daha kulvarına yöneltildi.

henüz kulvarına girmedi. 3 numaralı Ben Mount, 2 numaralı Bendidita'dan da jokey Sare Çelik tekrar indi. Start görevlilerinin uğraşları devam ediyor Belmont'un yerini alması için.

8 koşudan oluşan programın 3. koşusundayız. 2 numaralı Bandidita bu arada kullarına jokeysiz biçimde yaklaştırıldı. Yerini almak üzere artık. 2 numaralı Bandidita yerini aldı. Salih Çelik Taya box içinde binecek. 3 numaralı Belmont box dışında kalan Sontay, o da yerini almak üzere bir kez daha kullarına doğru yaklaştırıldı. 9 numaralı kulvardan çıkış yapacak 3 numaralı Belmont. Artık yerini almak üzere o da.

ancak henüz kulvarına giriş yapmadı. Çabalar devam ediyor. Ontay Box içinde 3 numaralı Bermount'un yerini alması için

0: uğraşlar sürüyor. Üç numaralı Belmont da artık yerini almak üzere. Arka kapaklar kapatıldı ve o da yerini aldı. Tyler hazır üçüncü koşu için. Beyaz bayrak. Havada start verildi ve koşu başladı. 4 numaralı Black Pipeline bir hayli geç başladı koşuya. 8-10 boy kadar gerisinde kaldı rakiplerinin. Koşunun başında lider Yalan Safkan 9 numaralı Super Aura oldu. Hemen dışına ikinci reye sokuldu 3 numaralı Belmont. 2 boy kadar geride 1 numaralı Adam Bowman iç kulvarda. Hemen dışında 5 numaralı Designer 2 boy kadar geride 8 numaralı Suffering Bustay'ın 1 boy gerisinde. Orta kulvarda 2 numaralı Bandit'a dışında 7 numaralı Mulholland Drive. Sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. Yarışın lideri 9 numaralı Super Aura fark yarım boy kadar. Dış kulvarda 3 numaralı Belmont ikincilikte. Onun yanına 5 numaralı Designer, dışına da 2 numaralı Bandidita sokulurken bariyer dibinde de 1 numaralı Adalyn Bowman şeklinde Tyler virajı döndü. 9 numaralı Super Aura virajı da önde döndü. Dış kulvardan 5 numaralı Designer son 400 geçildikten sonra temposunu artırıp ikinci reye sokuldu. 3 numaralı Belmont'un da çabaları var. 9 numaralı Super Aura son 200'e 1,5 boy farklı önde giriyor. 5 numaralı Designer ikincilikte son 100 metreye girilmek üzere. 5 numaralı Designer geliyor. 9 numaralı Super Aura'yı son metrelerde yakalayıp rakibine hakim oluyor ve koşuyu 5 numaralı Designer kazanıyor. 9 numaralı Super Aura ikinci. 11 numaralı White Grace üçüncü. 3 numaralı Belmont 4. ve 8 numaralı Suffering'de koşunun 5.'si oldu. 5 numaralı Designer koşuyu Jockey Ahmet Çelik'le kazandı.
1: Reklam

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bölüme girdik. Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesinde önemli bir mesaj. Çünkü dinleyicilerimize de söz vermiştim. Bir kan anonsu var. Gökhan Tüfekçi'den gelmiş. Çağatay Hocam paylaşırsan çok seviniriz diye. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız için acil 0 RH pozitif trombosit ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta bilgisine de aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz diyor. Mustafa Güngör 0506 298 11 15 bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Evet, Trabzonspor soruları gelmiş. Trabzonspor'la ilgili de tabii en doğru isim kim olur dedik. En doğru isim sevgili Nurgül olur. Nurgül de bir yandan arıyorum. Nurgül günaydını. Futbol arenadan, evet şu anda telefonumdan arıyorum. Sevgili Nurgül de inşallah açarsa onu da Trabzonspor'daki evet. Son gelişmeleri almak üzere. Nurgül selam, hoş geldin. Müsait
4: merhaba,
3: misin?
4: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar, merhaba.
3: Çok teşekkürler. Trabzonsporlu taraftarlar soruyorlar. Yeni sezon planlaması ve Trabzonspor'daki son durumları almak için senin değerlendirmelerini rica ediyoruz.
4: Tabii Trabzonspor'da şu anda biliyorsunuz futbolcular tatilde ama tabii hoca ve yönetim oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer planlaması var. Hı-hı. Ama tabii Trabzonspor'da şu anda konuşulan isimler var. Gündeme gelen, konuşulan, yazılan, çizilen spesifik olarak net bir isim olmamakla birlikte ben önceliğin Trabzonspor'da önce oyuncu satışından elde edilecek gelirle transfer planlaması yapacağını düşünüyorum. Çünkü oldukça yüksek rakamlarla oyuncuların şu anda bonservislerine baktığımız zaman gerçekten konuşulan rakamlar çok yüksek. Ama Trabzonspor'da öncelikle işte Zubkov'un ismi de yazıldı dün akşam AYK ile anlaştığı yönünde. Tabii önce netleşmesini bekleyeceğiz. Olayının adı geçiyor. Augusto ile ilgili olarak yine Zenit'in ismi çokça geçiyor. Trabzonspor önce konuşulan daha çok gündemde olan isimlerin satışından elde edilecek gelirle transfer planlamasını yapacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda ifade ettiği bir cümle var. Onu ben kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey ifade de kullanmıştı. Biz transfer yapacağımız transferler içinde çift haneli rakamlara da çıkabiliriz demişti. Yani 9 milyonun üzerinde 10 milyon belki 12 milyon eurolara da çıkabiliriz. Ama tabii burada yine oyuncu satışlarından elde edilecek gelirler belirleyici olacak. Gözler tabii olayda. Olayının da 30-35 milyon euro civarlarında bir satışından gelir bekleniyor. Öncelikle bu olacak diye düşünüyorum ben. İlerleyen günlerde zaten daha da netleşecek. Kampla alakalı da Trabzonspor'da araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Erzurum'da kampını tamamını Trabzon'da başlayıp Erzurum'da tamamlamıştı. Ama bu sezon Trabzon'da çalışmalara başlayacak. Belki çok kısa bir Erzurum olabilir, bir haftalık falan ama yurt dışı kampı gözüküyor. Slovenya veya Avusturya'da Trabzonspor hazırlık kampını yapacak. Belki orada hazırlık maçları oynamak açısından orada takım bulmak daha kolay oluyor biliyorsunuz. Hazırlık maçları için de çok önemli. Yurt dışı kampı da o şekilde planlanıyor. Sanıyorum bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta kamp programı da netleşecek. Ondan sonra da dediğim gibi işte transferle alakalı sıcak gündemler daha çok konuşulmaya başlanacak ama spesifik olarak şu anda henüz doğrulatabildiğimiz gelen ya da giden bir oyuncu yok. Hı hı. Ama konuşulan çok isim var. Dediğim gibi hani netleşmeden de kulüpten teyit etmedikten sonra da çok fazla zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zubkov'la alakalı da çok ciddi yazıldı, çizildi. Ama henüz bu konuda da çok spesifik bir gelişme yok. Dediğim gibi biz teyit etmeden çok da söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
3: Tabii imzanın atılması lazım ki zaten evet. Ondan sonra herkes de görsün.
4: Evet.
3: Sevgili Nurgül, günaydın. Şunu da sorayım. Yani Mustafa Eskeliler çok başarılı bir sezon geçirdi bana göre de. Milli takımda da şu an gönderilen isimler arasındaydı. Bu sakatlığından dolayı mı yoksa performansını mı göre mi değerlendirildi?
4: Yani ben sakatlığından dolayı olduğunu çok düşünmüyorum. Eğer sakatlığından dolayı olsaydı hiç baştan çağrılmazdı. Ama tabii net olarak konuşabilmek için de yani daha birinci ağızdan dinlemek gerekiyor. Hı hı. Ama tabii Trabzonspor taraftarının da tepkisi oldu. Biz de çok anlam veremedik. Açıkçası ben Mustafa Eskerilac'ın orada olması gerektiği kanaatinde olanlardanım. Yani ben Ozan Tufan'ın da milli takımda olması gerekti. Evet, olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki işte Trabzonspor'dan bu sezon tabii ki milli takım hepimizin takımı destekliyoruz. Sonuna kadar da milli takımın yanındayız ama Trabzonspor'un da oyuncu olması çok daha farklı olurdu belki. Ama biz hak ettiği için, hak etmeyen hiçbir futbolcunun orada olmasını tabii ki doğru diye lanse etmeyiz. Ama sakatlığın söz konusu olsaydı bence baştan hiç çağrılmazdı. Hı hı. Mustafa Eskerilaç keşke gönderilmeseydi.
3: Nurgül Hanım, Trabzonspor'un kamp tarihini bir daha söyleyebilir mi demiş bir dinleyicimiz Metin Bey.
4: Yani 4 Temmuz'da büyük ihtimalle Trabzon'da toplanacak takım. Büyük ihtimalle diyorum ama tabii net değil. Hı-hı. Ama bizim duyumlarımız burada bir hafta, belki 10 gün değil de bir hafta bir hazırlık dönemi olacak. Sonra zayıf bir ihtimal belki bir haftalık bir Erzurum olabilir, olmayabilir de. Sonrası yurt dışı olacak. Slovenya veya Avusturya konuşulan yerler şu anda.
3: Futbol Arena'dan sevgili Nurgül, günaydın. Vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyorum sevgili Nurgül. İşlerinde de kolaylıklar diliyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
3: Sağ olun. Hoşça kal. Evet, Nurgül günaydın'a da teşekkür ettik. Gelen mesajlardan bakalım. Çağatay abi, uzun zamandır ne izleyeceğini söylemiyorsun. Bugün ne izleyeceksin mesela demiş. Peki, onları da cevaplayalım. Bugün ben hazırlık maçlarını izleyeceğim. Eğer futbolda yanılmıyorsam 7 ile 9.45'ti son hatırladım. Hırvatistan Belçika var. Galler'le de Gana var hazırlık maçları. Onları takip edeceğim. Ama tabii saatler çakıştığı için ben bugün playoff yarı finalde basketbolda Beşiktaş Bahçeşehir maçını izleyeceğim. Yani iki yerden, biri televizyondan, biri cep telefonundan onları takip edeceğim. Ama dediğim gibi Hırvatistan

Belçika ve Galler-Gana maçları var. Basketbolda da playoff yarı finalinde Beşiktaş'ta Bahçeşehir maçı var. Tabii bu maç, yani seride 3 maç kazanan takım da final

0: De gördünüz mü? Onları da paylaşmak istiyorum. Çünkü oyunu hızlandırmayı amaçlıyor bu yeni kurallar. VAR'ın da yetkilerini arttırıyorlar. Değişen kurallar da Dünya Kupası'nda çok can yakacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Örnekleyelim. Kaleciler tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip taktik alamayacak. Duran toplarda hücumcuların hareketleri VAR tarafından incelenecek. Kaleci saha içinde tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip teknik direktörden asla taktik alamayacak. Bunlar Dünya Kupası'nda değişen kurallar. Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Duran toplarda hücum takımının ceza sahasındaki hareketleri VAR tarafından incelenecek. Eğer faul tespit edilirse devamında gol olsa bile VAR uyarısıyla korner tekrarlanacak. Bu bilgiyi de verelim. Saha içinde gerginliklerde eliyle, koluyla ya da formasıyla ağzını kapatıp rakiple tartışan oyuncular için de direkt kırmızı kart görecek bilgisi var. Kırmızı karta dönüşen ikinci sarı kartlarda artık VAR tarafından da incelenecek ve benim futbolda en sevmediğim şey zaman geçirmek ve bu zaman geçirmeyle de ilgili kurallar getirmişler. İşte taç atışından örnek verelim. Eğer gecikirse taç atışı rakibe geçecek. Bunun süresi de 5 saniye ile sınırlandırılıyor. 5 saniye içinde taç atışını muhakkak kullanmanız gerekiyor. Out atışı için 5 saniye. Gecikirse eğer 5 saniye içinde out atamazsa takım karşı rakibe korner olarak kullanılacak. Bu bilgiyi de verelim. Ve oyuncu değişimi, onun da bir süresi var. 10 saniye içinde oyuncu değişiklikleri yapılmak zorunda. Yani belirtilen sürede sahadan çıkmayan oyuncunun yerine girecek isim 1 dakika kenarda bekleyecek. Takım 10 kişi kalacak. Tabii burada istisnalar hariç, bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet, Galatasaray'la ilgili de bilgiler var. Galatasaray'la da ilgili bilgilere de bakalım. Tabii Galatasaray'da üst üste 3. toplamda 4. kez başkan seçilen Sayın Dursun Özbek de mazbata töreninde bir takım açıklamalar yaptı. Dedi ki camiamız, genel kurul ve taraftarımıza ulaştığımız başarıyı daha yukarıya çekmek için desteğin sürmesine ihtiyacımız var dedi. Geçtiğimiz 4 senede yaptığımız icraatlar genel kurul tarafından beğenildiği ve kabul edildiği için 2026-2028 dönemi için tekrar bu göreve layık görüldük açıklaması yaptı. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Bu dönemde geçmişte yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapma gayreti içinde olacağız. Galatasaray'ı da güzel günlere taşımak için söz veriyorum dedi Sayın Başkan Dursun Özbek. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de ilginizi, desteğinizi asla eksik etmediniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten dolayı. Yarın inşallah kaza bela olmadan saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Demiş. Ve şimdi hafif iş bel altına da inmeye başladı anladığım kadarıyla.
3: Bence şimdi ben bildiğimi söyleyeyim yine. Hakan Safi bana o meşhur açıklamasını yaptığında 50 milyonluk olduğunu söylemişti. Nasıl 50 milyonluk oldu? Talisca'ya bir para vermiş. Atıyorum sana, Asensio için bir para vermiş. Çağlar için bir para vermiş. İrfan Can'ın evini almış. Kulüpten parasını geri alıyor filan gibi bir şeyleri var. Katkıları var. Yalnız Kerem'le ilgili ödediği bana 5 yıl için 35 milyon euro vergiler dahil demişti. O parayı 5 yılda ödeyecek. Yani bir seferde cebinden çıkmış bir para değil. 5 yıla dağılacak bir para. Adam anlatırken tabii ki yekününü anlatıyor. Ben buralarda da çok hani en az eleştirilecek noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Ne o? Burada bir kulübe kendince hizmet etmiş. Kulüp şimdi bu reglemana uyar uymaz bölümü de ayrı bir konu. Seni rahatsız eden yerini de anlıyorum. Ama Futbol Federasyonu'nun okey dediği, UEFA'nın normlarına uydurmaya çalıştıkları limitten arkadan dolanarak Asensio'yu alabilmek için Kerem'i birine hediye etmesi gerekiyor. Bunu da bu adam yapıyor. Kerem'i seçmesinin sebebi de Ali Koç Kerem'i alacaksın dediği için. Kerem değil, Haluk dese Haluk almaya çalışacak. Hikayesi de böyle.
2: Ama beni alamayacağını biliyoruz.
3: Haluk değil de işte o Kerem zaman
2: beni alamaz.
3: Çağrı diyelim.

0: Her halükarda hikayemiz şurada kitlenmemesi lazım. Abi adam bir para veren gurilli bir adam. Ama sadece para boyutunda kalması Fenerbahçe seçiminin bana tedirgin edici gelmeye başladı.
1: Çok üzücü değil mi abi ya?
0: Tedirgin ben gerçekten edici değil.
1: Ben ya bir futbol severim.
0: Yani bunu çünkü baba el arttıkça duracağı nokta da belli değil. Tamam, nerede duracak?
1: Burada abi şu, bunun başarı getirmediğini biz Türkiye'nin en zengin iş adamı Ali Koç Fenerbahçe'de 7 sene başkanlık yaptı, bir tane kupa aldı. Yani bunun başarılı getirmediği çok açık ve net.
0: Abi çok taraftarı azdıracak şekilde bir beklenti yaratıyorsun. Golcü iki
1: abi
0: tane.
1: Zaten taraftar da.
0: Ya teknik direktörün yok Haluk. Teknik direktör olmadan kim oyuncu alınır mı mesela yani? Mesela çok saçma değil mi?
1: Kimle yapıyorsun bu planı? Mesela belki teknik direktör gelecek diyecek ki ne Vedat Duruş arkadaş diyecek. Yani ben Talişka'yı orada oynatmak istiyorum diyecek. Yani hiçbir şey belli değil. Ben onu alıyorum, bunu alıyorum.
0: Bernardo Silva diyorlar mesela baba. Şimdi sen Talisca'n var, Asensio'n var, Bernardo Silva falan. Ne yapıyorsunuz abi? Orta sahaya Hakan Çalhanoğlu diyorlar mesela. Ben dün bu işlerden çok iyi anladığını düşündüğüm bir teknik direktörle beraberdim. Teknik direktöre sordum. Baba ya dedim, Hakan Çalhanoğlu olur mu Fenerbahçe dedim. Hadi en son olacak adam dedi. İhtiyaç duyduğu adam olarak söylüyorum. Yani senin Gendüzün var, Kanten var, İsmail'in var. Bir de oraya alıyorsun. Dünyanın manasız hareketi dedi. İyi midir, kötü müdür? Bak inan bana onu da değerlendirmek de istemiyorum ama ben genel olarak tablo. Aziz Bey de buna biraz şey yapıyor. Abi, ayak Hakan, uydurmaya başladı o da bir şey söylüyor.
1: Hakan, abi şimdi mecbur yapıyor o da diyor.
0: Tabii kaybetmeyeyim diyor. Tabii,
1: benim. Hakan Çalhanoğlu meselesi de mesela doğru değil mi? Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'yle görüşüyor mu?
0: Abi var mı şöyle şeyler?
1: Mesela Hakan Çalhanoğlu bu sene Galatasaray'la ilgili girişte ben daha ilk söylediğim cümle Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'ın hiç planlaması da yok dedim. Yani planlamıyorlar, düşünmüyorlar demiştim. Ama tabii geçen sene de İlkay yoktu mesela sezon başında. Ama sezon sonunda son transfer gününde öyle bir fırsat oluştu ve transfer ettiler. Yani olursa Hakan Çalhanoğlu öyle olabilir dedim. Abi şimdi Hakan Çalhanoğlu da mesela ben şimdi bu işlere niye kızıyorum? Çocukluk aşkım diyorsun değil mi Galatasaray benim? Tabii Galatasaray gelmek istedi çocuk Allah'a evet. Var. Çok da istedi.
0: Hep Galatasaray ağzından
1: düştü. Galatasaray dedi. Ama Galatasaray derken daha önce Ali Koç'la da görüştü Hakan Çalhanoğlu. Ben Hakan Çalhanoğlu Fener'e niye gidiyor? Gider gitmez Fenerbahçe'ye o bölümünde.
0: Herkes her yere gider.
1: Herkes her. Profesyonel hayat bu. Yani herkes her şeyi yapabilir oyuncu, futbolcu bazında. Buna eyvallah. Buna itirazım yok. Ama şu var abi. Benim çocukluk aşkım. O zaman da mesela Galatasaray olunca ben Fenerbahçe'ye asla gitmem deyip 2 sene sonra tekrar Fenerbahçe'de bir başkan adayıyla görüşüyor olmak bana bir tuhaf geliyor. Bilmiyorum. Çünkü sonuçta sen Inter'in futbolcusun.
0: Görüşüyor mu abi?
1: Abi öyle haberler dün, öyle. Baba, yalanlanmadığına göre.
0: Hakan Safi şey diyor. 2 tane milli oyuncuyla anlaştım diyor. Milli takım kampındayız ya. Milli takım dün maç yapıyor. Makedonya'yla. Şimdi kimle ne demek? Ne oluyor? Neyin transferi? Yani senin seçimi mi var diye milli takımın içine el bombası atılır mı ya? Ben yani öyle değerlendiriyorum.
1: İşte Merih'le şey diyorlar. Hakan
0: ya Merih Hakan Çalhanoğlu deniyor. Ya odur değildir. Salih Özcan diyen de var. Şimdi bunların ismi de açıklanmıyor. Net midir bilmiyorum. Hakan Çalhanoğlu almanın için senin Inter'le anlaşman lazım. Baba Hakan Çalhanoğlu bak şu iş şöyle olabilir. Gelir misin? Gelirim. Bu kadar da olmuş olabilir.
1: Ya, o da
0: oturup fiyatta anlaşmış olabilirsin ve bununla ilgili Galatasaray almak istedi abi. Alabildi mi?
1: Alamadı.
0: 30 milyon çekti geçen sene Inter.
1: Aynen. Hakan da daha yüksek bir rakam.
0: Şimdi ha, ne çekeceğini bilmiyorsun.
1: Abi sen bir de bu kadar elin büyükken şimdi Hakan Çalhanoğlu senden yılda Galatasaray'dan en son 8,5 hatırlıyorum ben. Yani şimdi belki daha farklı olabilir ama 8,5 milyon euro istemişti en son Galatasaray'dan. E şimdi Galatasaray'dan 8,5 isteyen yani Fenerbahçe onun için kariyer açısından Galatasaraylıyım deyip Fenerbahçe'ye gittiği için bir onun bir bedeli olacak. 10 isteyecek diyelim. Ya Merih Demiral 15'lerde falan kazanıyor Araplarda.
0: Abi daha yeni uzattı bir ay
1: önce. Bunlarda ne vereceksin bunlara ya? Bu oyunculara ne para vereceksin de bu oyuncular gelecekler ya? Senin bütçen yok falan. Yani bu işler biraz çok karışık abi ama Allah'tan 3-5 gün kaldı Fenerbahçe. Hafta sonu şeyi göreceğiz. Fenerbahçe'de başkan seçimi. Orada biraz daha sular durulmaya başlar.
0: Galatasaray da durgun galiba sular.
1: Abi Galatasaray'ı konuşuruz. Önce şu milli takımdan bir şeyler söylemek istiyorum ben.
0: Abi şöyle Makedonya ile oynuyoruz. 4-0 kazanıyoruz. Orkun, Can, Deniz, Barış'ın golleriyle.
1: Abi çok heyecanlandım dün. Yani ben ilk kez dün akşam milli takımı uzun bir aradan sonra çok coşkulu gördüm. Ki çok fazla oyuncu değişikliği yaptık. Rakipten de kaynaklanıyor olabilir bunu. Ben futbolu konuşurken tek taraflı konuşmamak lazım. Rakip de tabii bu işin bir parçası. Ama daha hemen maçın başında ön alan bas. Her şeyi yaptı dün milli takım. Yani Arda Güler oyuna girdikten sonra bambaşka bir şey oluyor. Can Uzun'la oynarken bambaşka bir şey oluyor. Barış'la bambaşka bir şey oluyor. Yani bambaşka acayip keyif aldığım bir 90 dakikaydı bu. Bu arada bugün gidiyorlar. Bir saat sonra Amerika'ya hareket edecekler. Yolları açık olsun. Yayına girmeden önce Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ile konuştum.
0: Sevgili dostum.
1: Yani pirimi sordum. Pirim dedi ki ya dedi Pirim dedi biz dedi FIFA'dan ne aldıysak.
0: Bir dakika, Pirim sordum dediğin, şimdi şöyle bir haberi hatırlatalım. Evet. Sen TV 100'deyken dedin ki Kosova maçının hemen ardından uçakta federasyon başkanı adam başı 1 milyon euroluk bir prim açıklamıştı. Aynen. Ama ondan sonra primin ödemesiyle ilgili bir takım şeyler olmuş.
1: Ertesi gün
0: olmuş.
1: Ödeme yaptılar. Hı hı. Onu şöyle söyleyeyim.
0: Ertesi gün derken biz bunu konuştuktan sonra ertesi gün.
1: Evet, yani biz bunu konuştuktan ertesi gün sonra.
0: Kosova'nın ertesi gün değil.
1: Kosova'nın ertesi gün değil. Biz bunu geçen hafta pazartesi günü konuştuk. Dedik ki o günden bugüne de hiç kimse konuşmadı bu arada. Ben baktım yani ne oluyor diye. Ödendi. 3-4 gün önce ödendi. Yani tam rakamları da söyleyeyim. 1 milyondu bizdeki bilgi. Bunun yarıya indirildiği, yani FIFA'dan gelen paranın tamamının oyunculara verilmesi konusunda bir karar almış yönetim. 500 bin dolar aşağı yukarı adam başı oyunculara prim ödenecek. Bunun 250 bin doları da oyuncuların hesaplarına yattı. Haziran ayının ortasında başında geri kalan bölümü yatacak.
0: Çok affedersin yani yarıya mı indirildi prim?
1: Ya ben öyle, bendeki bilgi o. Ben bugün sordum. Yani onunla ilgili net bir şey söylemedi. Yani prim böyleymiş, ben bunu duydum falan dedim. Biz sadece FIFA'dan gelen parayı vereceğiz dedi. Yani orada biraz böyle bir şeye geldi o. Ne derler ona? Tam net cevap. Ben net sordum ama net cevap alamadım. Ama onu söylediğini de söyleyeyim. Yani dedi ki biz FIFA'dan Dünya Kupası'na katılma başarı primi parası neyse onların hepsini bu çocukların hakkıdır, onlara verdik. Bir de şey dedi, yani 2016'da biz bu prim hikayesini yaşadık. Bu prim üzerinden fazla tepinmemek lazım dedi. Biz kupayı almaya gidiyoruz, bu prim konuşmayalım dedi. Ben de kendisine iyi yolculuklar diledim.
0: Konuşmayacağız.
1: Gidiyorum. Peki. Hayır, söylüyorum, anlatıyorum. Ben söylüyorum. Bendeki bilgiyi veriyorum.
0: Ben de biraz bilgi vereyim baba.
1: 5 hatta staff'ın parası dışarıda kalmış. Staff'la ilgili ayrı bir planlama yapılmış. Yani onlar dışarıda kalmış ve oyuncular 5'er, onlar 15'er. Yani aldıkları para ama ölçüsünde.
0: Olayı hatırla. Yine flashback yapalım. Şimdi federasyon başkanı bu başarı elde edildikten sonra şey demişti. Hakan Safi 1 milyon euro prim vereceğini söylemişti. Biz niye böyle bir şey yapıyor dediğimizde ulaştığımız bilgi federasyonun aslında bir havuz oluşturduğu, iş adamlarından katkı payı adı altında para toplayıp bunu futbolculara prim olarak dağıtmasından bahsediyorduk. Ama gördüğüm kadarıyla şimdi sadece UEFA'dan gelecek paraya kaldıysa iş, bu havuzun içi dolmamış suyla.
1: Dolmamış, evet. Bana söyledi o. Ben şimdi federasyon başkanı ben sordum çünkü.
0: Birer milyon olmuş, sonra ya fazla oldu onu 500'e indirelim olmuş. Aynen. Hatta bence staff'a, yani diğer çalışanlara vermeyelim, sadece futbolculara verelim demişler. Futbolcular buradan olmaz deyip kendi ceplerinden vermeye kalkmışlar ve vermişler. Yani hesaplara yatan paraların
1: 5-10-15 civarı dolar. 5-10 bin, 10 bin, 15
0: aynen.
1: bin.
0: Aynen. 15 diye duydum ben.
1: Ben 10-15 arası bir şey duydum.
0: Onlar yani paraları alıyorlar, şeyi de dağıtıyorlar. İşte masörüymüş, ne varsa başka çalışan.
1: Staff işte.
0: Staff'a olduğu gibi dağıtıyorlar. Çocuklar kendi aralarından, intizamı bozacak bir şey yok. Ben de sonrasında bir hesap hatası yapılmış. Bu arada, bir gaza gelmiş başkan.
1: Aynen. Çocuk, yani oyuncularla ilgili bu arada tek talep yok bir yani. Tereddüt yok. Onu söyleyeyim yani. Oyuncuların bir prim ödendi, ödenmedi. Primi talep ettik, etmedik. Hani Fenerbahçe'de şey demişti ya, Osterwold'e uçakta. Prim falan demiş. Hiç böyle bir şey olmamış. Onu söyleyeyim. Yani şimdi takım bugün Amerika gidiyor. Bunu bozmayalım. Yani biz fikri takip yaptığımızı belirtelim.
0: Sorun
1: yani
0: yok.
1: O gün
0: yani
1: ödenmedi demiştik. Vaat edilen %50'si ne düşürülmüş? %50'nin de %50'si yatırılmış. %50'si de kısa bir süre içinde, bu ayın içinde hesaplarına yatırılacak.
0: Baba zaten niyet halis.
1: Evet.
0: İyi niyetle çocuklara bir şey yapılması isteniyor. Çünkü yani villalardan falan bahsediyorduk ya. O evet, villa işi de bir 2-3 yıl süreceği için önceden bir canlı enjeksiyon yapmak istemiş.
1: Ama şunu çok net söyledi abi. Biraz sohbet de ettik. Kesinlikle şey dedi. Dünya Kupası'nda final oynayacağız dedi. 17 Temmuz'da.
0: Abi inanıyor olması 17, müthiş
1: 18,
0: bence.
1: 18 Temmuz'da kupayla döneceğiz dedi. Ya dedim ki Sayın Bay, nasıl inanıyorsunuz buna dedim yani. Hatta dedi ki 3 kez Dünya Kupası'na katılmışız. 3'ü de Trabzonlu başkan dedi. 1954'te de Trabzonlu olmuş başkan. Sonra 2002'deki Dünya Kupası'nda Haluk Ulusoy'du. Şimdi de ben gidiyorum dedi. 2002'de yarı final oynadık. Bugün final oynayacağız dedi. Bunlar tevafuk, bunlar
0: istikbal bu konu.
1: Öyle diyor. Yani acayip inanıyor. Ya gerçekten İnşallah. Dedim buna inanıyor musunuz dedim.
0: İnşallah.
1: İnanıyorum dedi. Ben de vallahi dün milli takımı gördükten sonra final tabii ki çok acayip bir iş. Ama ya bu milli takımın ben Dünya Kupası'nda başarılı olma ihtimali yüksek görüyorum. Abi şimdi Arda Güler'e bakıyorum. O takım arkadaşlığına bakıyorum. Oyuncuların birbirine bağına bakıyorum. Maç sonu işte orta sahada oyuncuların birlikteliğine bakıyorum. Abi kolay değil. Çok zor bir sezondan çıktılar. Hala hepsi böyle bir sanki sezon başı gibi.
0: Yok değil mi baba?
1: Yok.
0: Eren filan. Eren sakatlanmış.
1: Abi Kenan'da bir problem var ama yetişecek hepsi. Kerem, Kenan, Hakan Çağlanoğlu da dün
0: Kerem oynamadı değil mi?
1: Yok. Hı-hı. Dün 3-5 dakika Hakan Çağlanoğlu da girdi. Yani hepsine yetişeceği söyleniyor Dünya Kupası'na.
0: Hadi inşallah.
1: Bu arada kadroyu da dün söylemiştim ben. Benim dışarıda kalan oyuncular var.
0: Tam ekran verir de daha iyi gözüküyor çocuklar.
1: Burada yani bunu geçelim. Bir kadroya gelebilir miyiz rica etsem? Şimdi 26 kişi açıklıyorlar. Ama 26 kişi değil, 29 kişi götürecekler. Üç sebebi kişi, de tamam. Şu. Bir kaleci ve iki oyuncu eğer bir sakatlık olursa ilk maç oynamadan galiba ya bir gün ya iki gün önce tam bilmiyorum şeyi, prosedürü. Oyuncuyu çıkartıp oyuncu ekleme durumun var. O yüzden 29 oyuncuyla gidiyorlar. Dışarıda kalan isimleri daha benim tweet'ten verebilirsek. Dün sevgili seyircilerimizle paylaşmıştım. Ersin Destanoğlu yok. Ahmet Can Kaplan yok. Mustafa Eski Ellaç yok. Yusuf Sarı yok. Atakan Karazor yok. Yusuf Ayçiçek yazmışım. Akçiçek yok. Ayrıca Aral Şimşir ve Muhammed Şengezer götürülüyor. Bir de Ege Tıknaz. O da götürülüyor. Bu üçü götürülüyor. Ama bu üçü normalde 26'lık planlamada yok. Eğer bir sakatlık olursa kadroya yazılabilme ihtimali sebebiyle Amerika'daki kampa götürülen
0: bu çıkanlar
1: isimler.
0: Normal
1: bunlar
0: diyorsun.
1: Da çık abi. Ben bu çıkanlardan yani bana sorarsan kendi adıma söyleyeyim. Bunları çok anormal bulmuyorum. Ama anormal bulduğum bölüm kaleci Muhammed Şengezer'le ilgili. Şimdi bizim kaleci rotasyonumuza bakıyorum İbrahim abi. Uğurcan Çakır, Altay ve Mert Müldür. Yani ana plandaki 3 kalecimiz, açıkladığımız kalecimiz. Ya şimdi Uğurcan Çakır bu sezon acayip bir performans sergiledi. Zaten birinci kalecimiz o belli. Altay Manchester United'da oynamadı bu sezon. Neredeyse hiç oynamadı. Yani sezona başladı sonra hiç neredeyse oynamadı. Ve Mert Müldür Beşiktaş'ta kaleyi Ersin'e kaybetti. Yani bugün Ersin hemen daha kampta götürülmedi. Yani şimdi Mert Müldür'ün orada olmasının sebebini çok anlayabilmiş değilim. Açık söyleyeyim. Yani anlayamadığım mesela Kaan Ayhan var, Salih Özcan var. Bunlar benim anlayamadıklarım kadroda var olanlar arasında. Ama ben Muhammed Şengezer, sezon boyunca Başakşehir'de iyi performans sergileyen Muhammed Şengezer'in oynayan oyuncu olarak oynamayanlara tercih edilmesini beklerdim. Yani aynı şeyi Kaan Ayhan ve Salih için de söyleyebilirim. Ama sonuçta abi bu takımın tek direktörü var. Hı hı. Bu takım bugün kurulmuş bir takım değil. Yani belki buraya o takım bütünlüğünü bozmamak için böyle bir karar almıştır. Buna da bir şey söyleyemem. Saygı gösteririm yani. Hani verdiği karara saygılıyım.
0: Orta saha forvet falan söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok.
0: Yani alınması gerekip de alınmayan kimse yok herhalde.
1: Ben öyle bir şey görmüyorum. Yani belki
0: zorlayacak kimse var.
1: Bertu Başakşehir'de son bölümde böyle bir iki kafa göstermişti. Alınabilir mi, alınamaz mı, ama yani onu da alsaydın bugün onu da dışarıda bırakırdın muhtemelen.
0: Bayağı da kalabalık baba.
1: Aynen,
0: çünkü
1: 26 kişi.
0: Baba taş gibi bir takımdan.
1: Taş gibi takımdan bahsediyoruz. Yani bence iyi kalecimiz var, iyi savunmamız var, iyi orta sahamız var. İyi ben takımız. Tek eksiğimizin santrafor olduğunu düşünüyorum. Dün Deniz Gül gol attı ama yani yine de böyle bir
0: Kerem var, tek başına yeter ya.
1: Yeter.
0: Abi Kerem'in biliyorsun sürprizleri vardır. Hiç olmayacak şeyleri de oldurabilir.
1: Evet
0: de.
1: Ama işte ona güveniyorsun.
0: Zar atıyorsun.
1: Hep söylüyorum onun ortası yok. Yani Kerem ya üçlük oynuyor ya sekizlik oynuyor.
0: 7-8'e dua edeceğiz.
1: 6 ile 7 ile hiç maç bitirdiğini bilmezsin yani. Ya çok kötü ya çok
0: abi
1: kötü.
0: İnşallah çıldırtmasın. Sevindirsin.
1: İyi bir santraforumuz olsaydı
0: yok baba.
1: Çok daha hayal ettirirdi.
0: Yok da olacak gibi de.
1: Osimhen olduğunu düşünsene şimdi bu takımın santraforunu. Müthiş olmaz mı?
0: Abi Onaçio'ya bile lazım ya.
1: Onaçio'ya bile mi?
0: Tamam işte ya, Osimhen de.
1: İkisi de olur yani.
0: Abi ben zaten şimdi mesela futboldan anlayan birisiyle oturup konuştuğunda konu hep şeye geliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, kadrolar filan da. Abi herkes Osimhen'i koyduğu yer çok ayrı. Yani biz abartmıyormuşuz. Tabii. Bütün bilen herkes ya. Konuyu kapatalım orada diyor yani. Osimhen'in olduğu sürece yapılacak hiçbir şey yok bununla ilgili.
1: Vallahi abi Allah yollarını açık etsin. Onlarla gurur duyuyoruz abi. İnşallah Türk milletinin yüzünü güldürürler bu Dünya Kupası'nda. Dünya Kupası saatleri biraz tuhaf Amerika'da olacağı için sabah saatlerinde oynanacak maçlar. Yani o heyecanı inşallah milli takım kazandıkça o havaya gireceğiz. Henüz giremedik yani, ben bilmiyorum. Benim etrafımda da Dünya Kupası havasına gireni çok az görüyorum. Yavaş yavaş o havaya girmek lazım.
0: Baba sokarız ya. İlk maçtan 48 saat önce o iş olur.
1: Ben dün gece girdim mesela. Girdin maçtan sonra. Maç izlerken oh dedim ya güzel.
0: Benim de toplandım vardı.
1: Futbolda özlemişiz.
0: Özetine falan baktım ama. Yani şimdi senin çok uzun zamandır ben bir milli maçta bu kadar heyecanlandığını görmedim.
1: Evet. Mesela. Hazırlık maçı olmasına rağmen.
0: Düşün yani. Hiç.
1: Aynen.
0: Demek ki gördüğün şeyden hoşlandı.
1: Olabilir.
0: Ayrıca federasyon başkanı da arkadaşın. Başarılı olmalarını da istiyorsun tabii ki. Yakaladım ya seni şimdi. Ben sürekli federasyon başkanına giydireceğim baba. Başkanım. Ama bilmiyorum şey olur mu? Akıl kârı mıdır bu iş yani? Federasyon başkanı da ürkütücü bir insan.
1: Bana mı diyorsun?
0: Evet. Sen arkadaşınla ilgili konuşuyorum şu anda.
1: Arkadaşım hayatımda iki kez telefonla konuştum ya.
0: Tamam baba.
1: Arkadaş mı oluyoruz hayatta iki
0: toplam defa? Dakikaya bakarım.
1: Sen benden daha fazla konuşmuşsundur.
0: Hayır. Hayır ben bir kere konuştum. Sen daha fazla arkadaşsın.
1: Geçebilir miyiz abi haberleri? O kadar çok haber var ki Galatasaray'da.
0: Sakin abi.
1: Bir hafta
0: abi.
1: 10 gündür tuttuk her şeyi.
0: Sana birebir de bırakacağım seni abi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Arda Güler'in marka yüzü oldu. Cointere bir Dünya Kupası kampanyası başlattı. Belli başlı işlem şartları var ve bu hacimleri sağlayan kullanıcılar Arda Güler imzalı ürünler, PS5 ve çeşitli ödüller kazanabiliyor. Ödüller de dediğimiz buradaki hoodiler ve Arda Güler imzalı tişört. Aynı zamanda da benim kafamdaki Arda Güler imzalı, şuradan gözüküyor mu? Arda Güler imzası olan Cointere şapkası.
1: Abi dün yine oyuna bir girdi. Acayip ya.
0: Bitireyim. En önemli detay ise şu. Toplamda 10 milyon dolarlık işlem hacmini tamamlayan kullanıcıları Dünya Kupası'na götürüyorlar. Trade yapanlar için bayağı dikkat çekici bir kampanya olmuş. Bunu kaçırmayın deriz. Ayrıca şimdi bu yayına özel olarak kayıt olan 5 kişiye yayında görünen Cointere sweatshirt hediye ediyoruz. Ayrıca kayıt artı kimlik doğrulama yapan bir kişiye de Arda Güler imzalı tişört hediye edilecek. Burada, bu arada altını çizmeliyim. Kayıt olmak çok kolay. Sadece bir dakika içinde kayıt olabiliyorsunuz. Siz de açıklamadaki linkten hızlıca kayıt olup imzalı tişört kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Yani linke girin abi. Linke girdikten sonra 5 tane Osibax demiştik değil mi?
1: Evet.
0: Oradaki kayıt olanlar ve kimlik doğrulaması yapanlar arasında 5 kişiye şey dağıtacağız. Bu benim kişisel sözüm. Osibax dağıtacağız. Aynen. Osimen'in 5 Osibax da
1: 50 bin lira.
0: 50 bin gerçekten pahalı bir şeymiş ya.
1: Sen düşün 40 euro ya, tren iniyorsun burada 50 bin liralık Osibax veriyorsun.
0: Bir de gaza getirdiniz 5 tane ya. Daha
1: sen bir veriyordun. Sen bir veriyordun doğru. 5'e getirdin.
0: Hayır ben gaza gelsem onunla derim sonra altında kalırım biliyor musun? Abi, uyuyamam abi. Gece. Ama baba Osibax şansınızı da kaçırmayın. Sadece açıklamadaki linke tıklıyorsunuz orada kayıt oluyorsunuz ve kimlik doğruluyorsunuz. Bunu yaparsanız kazanma şansınız olacak.
1: Bu arada çok mesaj gelmiş. Mert Müldür demişim. Mert Günoğa. Kaleciden bahsediyorum yani. Kaleci Mert'ten bahsediyorum. Ben yine bir kez daha.
0: Anlaşıldı ama zaten. Yani ben anladım.
1: Muhammed Şengezer bence yani hem Altay'dan hem de Mert Günok'tan daha çok orada olmayı.
0: Ya Mert Günok'un da bu Çek maçı mıydı? Bir tane kurtardığı top var ya.
1: Avusturya maçı.
0: Avusturya maçı mıydı? Son saniye kurtardı. Onun yüzü suyu hürmetine, tecrübesine de hürmet ediliyor.
1: Tamam evet abi. İşte Kaan Ayhan gibi bakılıyorsa eyvallah bir şey değil. Yani bu takımla biz...
0: Bunlar abiler için. Herhalde baba be.
1: Herhalde öyle. Başka bir alan kaplıyor olabilir. Ama yani sadece performans olarak baktığında... Yani ben oynayan oyuncunun... Abi çünkü nasıl motive edeceksin bu oyuncuları? Şimdi Ersin Destanoğlu da öyle mesela. Şimdi Ersin Destanoğlu da bence Beşiktaş'ta kötü başladı. Ama daha sonra acayip maçlar oynadı şimdi. Ersin Destanoğlu da düşünüyordur. Dışarıda kalan her oyuncu hak ettiğini düşünüyordur abi. Mustafa Eskel Ellaç'ta mesela Trabzon'da önemli performanslar sergiledi.
0: Gitmek
1: o da hak ettiğini düşünüyordur. Herkes ister tabii.
0: Her halükarda kendi açından bakarsın.
1: Abi 36 ister. Önce 29'a indi. 29'dan 26'ya indi aslında. 3.
0: Futbol Federasyonu bu arada bedava kimse götürmüyormuş bu.
1: Öyleymiş.
0: Yani eskiden bir gazeteciler giderdi. Yandaş gazeteciler götürürdü.
1: İyi yapıyorlar abi.
0: Yani adam başı 15 bin euroluk bir faturası var galiba. Çok gitmek isteyenin falan. Bence de kimse yanlış olamaz ama bol bol eleştirirler ben sana söyleyeyim.
1: Bence doğru yapıyor.
0: Geniş oynayabilirler.
1: Bu arada Arda Güler deyince abi Arda Güler yani oyuna girince her şey çok başka bir şey. Yani kendisi açısından o taraftarı yani futbolu sevdiren oyuncu tipi vardır ya tam öyle bir tipi
0: büyük
1: var.
0: Yıldız yani. Yani büyük yıldız baba. Büyük yıldız. Baba Galatasaray'a gelirsek şimdi Galatasaray'da neler oluyor şeyde geçelim. Yani abi. Tek tek futbolcuları sorarım ama. Öncelikli olarak sen bu seçim dönemini ve görev dağılımı ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı?
1: Abi oraya geliriz ama bence şimdi o bölümü sona bıraksak olur mu?
0: Peki.
1: Seçim o bu filan yönetim. Çünkü orada Niyazi Yelkencioğlu, Eray Yazgan, Abdullah Kavukçu. Oralarda işte Sebahattin Şirin'in bir açıklaması var. Ultra Aslan'ın lideri.
0: Ultra Aslan'ın arası iyi değil miydi başkanım?
1: Abi oralarda şimdi başkanın ya geçen sene mesela Galatasaray'da bir İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukçu. Çok konuşuluyordu. Bir krizden bahsediyorduk hani bunun çözülmesi lazım diye. Galatasaray'da çözülmesi gereken bir takım şeyler var abi. Daha yönetimin görev dağılımını %100 tamamlamamışken söylüyorum. Yani onu ilerleyen dakikalarda ayrıntılarıyla anlatacağım. Yani herkes işte Yüce abinin sözlerini anlatmıştık burada. Niyazi Yelkencioğlu'nun dışarıda kalması, Faruk Süren, Ali Dürüst gibi camiadaki önemli insanlarla başkan arasında bir gerginliğe sebep oldu. Başkan Niyazi Yelkencioğlu'nu oraya almadı ama sportif aşiye sözü verdi falan gibi. Böyle çok karışık işler var. İşte
0: çok iç siyaset bunlar. Bir tabii. Anlayacakları şekilde paketleyip.
1: Yani onu son bölümde çok tamam. Daha ayrıntılı bir şekilde sevgili seyircilerimize anlatırım. Yani o O bölüm şu sebeple önemli. Yani icra makamı ya abi Galatasaray yönetimi. Bu icranın gecikmemesi lazım. Yani oranın artık omuz omuza vermesi lazım yönetimin. Ne oluyorsa yani. Onları ayrıntılarıyla söyleyeceğim.
0: Burada bir takım gizli mesajlar var.
1: Evet. Şimdi şöyle önce Lemina ile başlayayım. Lemina ile Galatasaray taraftarı böyle bir son ne oluyor, gidiyor mu, sözleşme imzalıyor mu, imzalamıyor mu? Biraz önceden alayım. Biliyorsun artı bir opsiyonun olduğu konuşuluyordu. Sonra biz onun öyle olmadığını, sezon başında opsiyonun ortadan kaldırıldığını, Lemina'nın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini sevgili seyircilerimize duyurmuştuk. Galatasaray'ın Lemina'yla da prensipte anlaştığını da yine biz burada

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Milli takımımızın nihai kadrosu açıklandı Dünya Kupası için. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde ve hattımızda Eralp Isı var. Eralp, hoş geldin.
4: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
3: İlk olarak kalecilerle başlayalım dilersen. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır üçlüsü. Yani tabii ki beklediğimiz üzere eleştiriler de geliyor ama ben kadroyu tahmin ettiğim gibi buldum. Doğru buldum. Hatta kaleciler şu Altay, Mert, Uğurcan üçlüsüyle başlayalım. Yani burada eleştirilen taraf Mert neden var şeklinde ama. Diğer tarafta şimdi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın bile ana kalecisi olarak düşünülmeyen bir isim. Mert Günok geçtiğimiz turnuvada Gordon Banks benzetilmesi yapan bir kurtarışa imza atmıştı. Ve süre almayacak kaleciliği de tecrübeli olarak kullanmak istemiş Montella. Ben çok haklı buluyorum gayet yani burada Montella'yı ama sen nasıl değerlendirirsin, kalecilerle başlayalım.
4: Evet, aslında senin de söylediğin gibi Mert çok yüksek ihtimalle burada turnuvada zaten süre almayacak. Burada takıma abilik yapması gereken de bazı isimler var. Kadronun ileriki safhalarında birazdan zaten seninle sayarız. Ama bunlardan birisi de kalecilerden birisi olan Mert Günok zaten. O yüzden burada çok yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki bu sezonu, evet bazı maçları Ersin kurtardı diyebiliriz Beşiktaş adına ama yine de burada ilk üçte olacak bir kaleci performansı mıydı Dünya Kupası'na yetecek? Bana kalırsa değildi ki zaten şu an Beşiktaş'taki iki ana gündem maddesinden birisi teknik direktör, diğeri de kaleci transferi. O yüzden de burada çok fazla Ersin rüzgarı yaratma bence çok doğru bir tercih değil. Burada hem Beşiktaş taraftarı açısından hem de genel futbol kamuoyu açısından milli takımımız bazında. O yüzden de ben çok fazla yanlış bulmadım bu tercihi. Zaten ya Berke Özer'in olmayacağı belliyken bu üç kaleciyle gidecektik. Yani bundan farklı bir opsiyon ben düşünmüyordum. Zaten ki burada Montella hocamız da zaten düşünenin aksine bir karar vermemiş gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi burada Mert'i zaten çok fazla süre düşeceğini zannetmiyorum turnuvada. Yani çok yani farklı bir değişiklik olmazsa zaten kalemizi Uğurcan koruyacaktır turnuvada. Burada Altay'da ikinci kalecimiz olacak bana kalırsa. O yüzden burada takıma abilik yapması açısından Mert Günok tercihimi ben doğru buluyorum. Yani çok yanlış bir tercih olduğuna zannetmiyorum az önce de belirttiğim gibi.
3: Bir dinleyicimiz milli takımda olmaması gerekenler not kağıdı atmış. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci yazmış. Naçizane fikrimiz ofisçe demiş. Tüm ofise de selamlar diliyoruz. Bizi toplu şekilde dinliyorlar anladığım kadarıyla. Defans oyuncularıyla devam edelim. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Katoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik şeklinde. Burada da Mustafa Eskiyelaç ismi neden alınmadı diye çok konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Yusuf Akçiçek konusunu ben anlamadım çünkü Arabistan Ligi'ni de anlatıyorum bu sezon boyunca anlattım ve Yusuf Akçiçek maalesef ilk 11'de bile değil. Şimdi burada bir kariyer tercihi yaptı. Ya maddiyat ve kariyer arasında bir tercih yaptı. Bazı oyuncular da bunu yaptı yani kötü bir şey diye söylemiyorum. Yusuf Akçiçek biraz daha para kazanmaya yönelik bir seçim yaptı. Bunun da sonuçları var. Bunun sonuçlarından birisi de milli takımda böyle bir turnuvada yer alamama ihtimaliydi. Keza Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememe ihtimali de bunlardan birisiydi. Yani neye itiraz ediliyor şu anda onu anlamış değilim. Samet Akaydın. Yani bu konuda mesela ben herkesin düşüncesinin tersine düşünüyorum. Samet Akaydın'ın gerçekten Portekiz maçı haricinde bir tane hatalı maçı yok. Çağlar Söyüncü ismi burada eleştirilebilir. Evet ama onun da süre alacağını düşünmüyoruz zaten. Mert Müldür demiş dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yani alınması kadar doğal bir şey göremiyorum ben.
4: Ya Fenerbahçe'de Semedo'yu kesti sezonun sonlarına doğru bu sene. Ya o yüzden burada Zeki Çelik ve Mert Müldür rotasyonu bence gayet iyi bir sağ bek rotasyonu. Genel hatlarıyla böyle Dünya Kupası'ndaki sağ bek rotasyonlarına baktığımızda da yani bence kötü olmayacak seviyede bir rotasyon. Yani burada Mert Müldür de bence evet Fenerbahçe'nin sezonu başarısız geçti. Bu yüzden bence birazcık gölgede kalmış bir performans gibi gözüküyor ama ya baktığımız zaman bu adam bu sezon içerisinde Semedo'yu kesti. Yani o yüzden de burada çok fazla Mert Müldür eleştirisine katılmıyorum. Ha az önce sen de belirttin Çağlar dedim. Burada Çağlar'a ben de katılırım. Yani Çağlar bu sene Fenerbahçe'de bence korkunç bir sezon geçirdi. Ya daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse zaten kariyeri Leicester City'den sonra düşüşe geçmiş bir isimdi. Hem Atletico Madrid'de işler istediği gitmedi. Hem de son yanlış hatırlamıyorsam 2,5 sezon olması lazım Fenerbahçe'deki kariyeri. Bu 2,5 sezonda iyi işler yapamadı Fenerbahçe'de. Evet burada bence Çağlar'ın da olmaması gerekirdi. Ama Yusuf Akçay tercihine katılırım. Yusuf Akçay bu sezon genelinde yani ana rotasyon içerisinde yer almadı Al-Hilal'de. Burada senin de bahsettiğin gibi birazcık kariyerden ziyade parayı tercih etmiş bir isim bu sezon yaptığı transferle beraber ama yani kendisine de bu yönden kızamıyorum çünkü ya hakikaten de bir futbolcunun belki de kariyeri boyunca kazanamayacağı miktarda parayı kazanacak Arabistan transferiyle beraber. Onun dışında Samet Akaydın az önce sen de değindin. Hocanın burada Adana Demirspor'dan da tanıdığı bir isim zaten ve güvendiği bir isim. O yüzden de ya burada kadroda olmaması bence Montella bazında hata olurdu. Yani burada genel hattıyla değerlendirmiyorum. Montella gözünden değerlendirdiğim zaman ya burada bence kadroda olmasının çok da yanlış bir tercih değil bana kalırsa. Çünkü az önce de belirttiğim gibi hocanın Türkiye'de hocalık yaptığı dönemden de yakından tanıdığı bir isim ve Adana Demirspor'da da iyi bir sinerjileri vardı. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu zaten Samet Akaydın. O yüzden de ya burada milli takım ana rotasyonunda yer almaması da bence iyiden ziyade kötü olurdu. Çünkü burada hocayla beraber o kimyayı sağlamış bir isim Samet Akaydın. Ha burada ilk 11 oynar mı? Ben çok fazla zannetmiyorum. Ya burada stoper tandemleri tabii ki değişebilir karşılaşmalar içerisinde. Ama burada kadroda olmasın az önce de belirttim.
5: Şu an bu konferanstaki tek...
3: Eral Pası hattımızdan düştü şimdi. Tekrar hattımıza bağlanacak. Ve yeniden hattımızda Eral Pası. Devam et lütfen Eral kaldığın yerden.
4: Çok özür dilerim Göksel'in. Sanırım hattan düştüm. Tam olarak nerede kalmıştım? Yani nereden sonra kesildi? Fark etmedim çünkü konuşmaya devam ettim az önce.
3: Orta alan değerlendirmesine geçiyorduk yavaş yavaş. Yani savunma oyuncuları hakkındaki son sözlerini iletiyordun. Samet Akaydın'dan bahsettin. Montella'nın zaten tanıdığı bir isim olduğundan Adana Demirspor'da.
4: Evet dediğim gibi burada yani ana planları arasında olmasa bile rotasyonda olması bence özellikle hocamızla yakaladığı kimya açısından da önemli olacaktır Samet'in. Burada ben ilk 11'de yer alacağını zannetmiyorum. Burada farklı stoper tandemleriyle çıkabiliriz ki ben çok yüksek ihtimal yani son dakika bir sürpriz olmazsa da Merih ve Abdülkerim ikilisiyle çıkacağını düşünüyorum burada Montella hocanın. Ya ama dediğim gibi burada rotasyonda olması tabii ki de hocanın en azından kulüp bazında teknik direktörlük yaptığı dönemden bir isme güvenmesi anlamında burada tabii ki de kadroyu çeşitlendirmesi açısından önemli olacaktır Göksel'in.
3: Stoper'de Konya'dan Adil daha doğru olmaz mı demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de diyor ki Ali Bey yani hangi futbolu izliyorsunuz Ali Bey anlamadım ama Konya Spor'dan Adil mi yoksa Sakar adeta el bombası Ozan Kabak mı diye. Ozan Kabak bir ay boyunca haftanın oyuncusu seçildi her hafta Hoffenheim'da. Bu sezon Almanya'da en iyi savunma oyuncularından birisiydi Ozan Kabak. Onun öncesinde de zaten uzun süren bir sakatlığı vardı. Yani en son 2010'da falan mı izlediniz Ozan Kabak'ı bilmiyorum ama çok yanlış bir yorum bence Ali Bey yaptığınız. Diğer tarafta bir dinleyicimiz de Samet'in yerine beni alsaydı hoca en azından futbolcuların suyunu kahvesini taşırdım Göksel'in demiş ama Çekya maçında çizgiden top çıkartıp takımımızı bir üst tura çıkartan ve Hollanda maçında da takımımızı 1-0 öne geçiren isimden bahsettiğimizi unutmuş sanıyorum Sinan Bey.
4: Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum Göksel'in yanlış hatırlamıyorsam Hoffenheim Ozan Kabak'ın tabiri caizse kapısında yattı bu sezonun sonlarına doğru sözleşme uzatmak için. Ya çünkü kendisinin hem Türkiye'den hem de Almanya'dan birçok talibi vardı ki sen zaten anlatıyorsun, sen benden daha hakimsin bu konuya. Ama dediğim gibi Ozan Kaba hem Galatasaray'a özellikle teklif yaptı gelecek sezon anlamında, hem de Hoffenheim az önce de belirttiğim gibi adamın kapısına yattı ya, yani devam edelim diye. O yüzden Ozan Kaba'nın bu görüşüne katılmıyorum dinleyicimizin.
3: Peki orta saha oyuncularına geçelim. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
4: Yani beklediğimiz oldu bence burada. Ha, Demir Ege olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Ya Braga ile beraber Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar ama hoca da burada tekrardan geçtiğimiz dönemde kullandığı isimlere güvenmek istemiş. Abi burada belki Salih Özcan yerine Demir Ege olabilirdi. Ya özellikle burada daha net bir 6 numara ama Montella zaten bir 6 numaradan ziyade burada Regista isimleri kullanmayı seviyor. Yani bu Hakan Orkun olur, Hakan İsmail olur. O yüzden de burada çok fazla kızamıyorum hocaya. Yani tamamen bir taktiksel bence verilmiş bir karar. Ama Demir Ege dediğim gibi bence milli takımda olabilecek düzeyde bir sezon geçirmişti. Evet, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta işler istediği gibi gitmedi ve istediği süreleri alamamıştı. Ama Braga dönemine baktığımız zaman bence iyi bir Braga dönemi geçirmişti. Ama dediğim gibi burada bence oyuncu performansından ziyade tamamen hocanın taktik anlayışından kaynaklı tercihler olmuş gibi gözüküyor orta alanda. Ya orta saha kurgumuz zaten az çok belli. Burada az önce de saydığım ikililer olacak bence. Burada Montella Hoca ya İsmail ve Hakan tarafından oluşturacak o ikili ya da Hakan ve Orkun tarafından oluşturacak. Orkun da dün gece attığı golle iyi bir performans sergiledi. Burada hocamızın çeşitlendirmesi açısından da orta sahayı bence önemli bir performansı. Ya dediğim gibi burada önlerinde Arda olacak. Arkadaki ikili çok yüksek ihtimalle Hakan'ın partneri de ya İsmail olacak ya da Orkun olacak.
3: Ya dinleyicilerimizden Samet'e çok tepki var ama bence şu ayrımı yapamıyoruz. Samet'in kulüp takım performansı ile milli takım performansı iki ayrı oyuncu şeklinde. Sadece milli takım performansıyla değerlendirirseniz eğer Portekiz maçının haricinde bir hata göremezsiniz bence diye düşünüyorum. Ve bir dinleyicimiz de demiş ki abi orta sahada da Salih değil de Kaan Ayhan yerine Demir Ege olmalıydı. Kaan bu sene kaç maç oynadı, hangi güzel veriyi verdi ki Dünya Kupası'na gidiyor. Burada da yanlış anlaşılan konunun şu olduğunu düşünüyorum herhalde. Katılıyor musun bilmiyorum ama Dünya Kupası kadrosu, ya milli takım kadrosu daha doğrusu bizim ülkemizde pek bilinmiyor. Yani haftanın oyuncusu, sezonun oyuncuları şeklinde görülüyor ama öyle bir şey değil milli takım. Örnekleri de var. Gavi bu sezon 500 dakika oynadı ya da oynamadı. Gavi İspanya milli takım kadrosunda, Brezilya'da Neymar, Japonya'da Nagatomo. Yani Nagatomo çok iyi bir sezon geçirdi de mi alınıyor? Hayır, tecrübe diye alınıyor. Süre almayacak muhtemelen ama orada tecrübe. Süre almayan ismin tecrübe olmasını istiyor teknik direktörler ve Salih Özcan tam olarak bu isim. Kaan Ayhan da bu isim. Çünkü turnuva tecrübeleri var. Takımımızda turnuva tecrübesi olan çok isim yok. Kaldı ki ya benim şahsi fikrim, Demir Ege Tıknaz'ı çok beğenmiyorum.
4: Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Dinleyicilerimiz burada sadece sağ içine odaklanıyor. Maçı 90 dakika olarak görüyor. Ama burada baktığımız zaman milli takım süreci, yani daha doğrusu Dünya Kupası'nda çok uzun bir süreçten geçeceğiz. Burada takımdaşlık, abi kardeş ilişkileri de çok önemli. Ya o yüzden burada sadece oynanacak 90 dakika maça bakmamak lazım. Yani maçtan sonra lobide oynanacak kart oyunları, ne bileyim tavlalar, edilecek muhabbetler, ya bunlar bile bence turnuva yolunda çok önemli bir etken. O yüzden burada o bahsettiğim, az önce Mert Günok hakkında da kullanmıştım bu tabiri, o takımın abileri olarak nitelendirdiğimiz isimler de ya buralarda devreye girecek isimler. Evet, burada izleyicilerimiz şunu diyebilir: ya kardeşim bu adam daha iyi sezon geçirmedi mi? Ama sadece bu bir etken değil, az önce de belirttiğim gibi burada takımdaşlık, takım kimyası da bence ana faktör olabilecek unsurlar.
3: Bence bizim en büyük sorunumuz Orkun Kökçü. Adam gayet iyi oynuyor ve çok formda. Montella Hoca nasıl bir orta saha yapacak merak ediyorum. Orkun'u kesmek bana mantıklı gelmiyor. Maç maç olacaktır değil mi burada herhalde? Yani fizik üstünlüğü yakalamak gereken yerde aslında İsmail Yüksek biraz daha savunma oyunu oynayacaksak ama tamamen saldırı modunda olacaksak Orkun Kökçü ile oynamak daha mantıklı olacaktır. Yani orada Hakan kesilecek isim olmayacaktır yani.
4: Ya kesinlikle, bunu az önce de bahsetmiştim. Burada farklı ikilileri kullanacağız bence turnuva boyunca. Ben üst turlara da çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden daha farklı rotasyon tercihleri de görebiliriz hocamızdan. Ama burada bence orta sahadaki ana ikililerimiz iki farklı şekilde olacak. Bence Hakan İsmail ve Hakan Orkun şeklinde. Az önce sen de bundan bahsettin. Burada hem karşı rakibimize göre hem de saha içerisindeki oyun planımıza göre bence turnuva süresi boyunca değişecektir. Yani burada hocanın kafasında tek bir kalıp yok. Ha kardeşim, ben burada Hakan'la İsmail'i sürerim, önlerine de Arda Güler'i atarım diye bir oyun planımız olmayacak. Ya burada biraz daha bunu şuna benzetmek istiyorum, özellikle hücum hattı konusunda. Paris Saint Germain bu sene nasıl oynuyor? Ya Dembele'yi bu sene hem sol kanatta görüyorsun hem sağ kanatta. Bir bakıyorsun sahte 9 oynuyor, bir bakıyorsun 10 numara oynuyor. Sürekli bir değişim var oyuncular içerisinde. Bir anda Due sahte 9'a geçiyor, bir anda sol kanada geçiyor. Bizim milli takımımız da birazcık böyle aslında bakarsan. Ya bunu tamamen örnek olarak veriyorum, yani oyuncu bazlı söylemiyorum bunu. Ama dediğim gibi bence saha içerisinde sürekli mevki konusunda değişen isimler göreceğiz bence turnuva içerisinde. O yüzden bizim milli takımımızı da özellikle bu konuda Paris Saint Germain'e benzetiyorum.
3: Bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in bahane ararsan bulunur. Kaan Ayhan da Şampiyonlar Ligi tecrübesinden tercih edilmiş olabilir diyebiliriz. Bence takımlarında kötü sezon geçirenlerin olmaması gerekirdi. Ben yazarken sen söyledin zaten, ama milli takım öyle bir şey değil. Hele ki 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan bir milli takım için öyle bir şey değil. Tecrübe çok önemli. Yani şu anda hani 2002'den beri hala oynayan bir oyuncu olsaydı görürdünüz, milli takımda olurdu. Değil mi Eralp? Yani o zamanları tatmış, Dünya Kupası tecrübesi olan böyle bir isim olmadığı için Avrupa Şampiyonası tecrübesine bakılıyor.
4: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindin. Az önce ben de demiştim, burada tırnak içerisinde söylüyorum, takımın abisi olabilecek isimlere de ihtiyacımız var. Bu sözü bugün çok tekrar ettim ama ya dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamak lazım. Burada takıma tecrübe katacak, ya büyük turnuva oynama tecrübesine sahip isimler bence milli takımımız açısından çok önemli bir nokta. Çünkü baktığın zaman bu tür turnuvalara alışık bir milli takım değiliz. Yani sen de bahsettin az önce, 24 yıl sonra katılacağız. Yani şu anki milli takımımıza baktığın zaman ya Dünya Kupası tecrübesi olan bir ismimiz bile yok. Tabii ki burada süre çok uzun olduğu için olmaması da doğal. O yüzden de burada hem Şampiyonlar Ligi olsun hem Avrupa tecrübesi olan isimler olsun, bu isimler bu çeşit turnuvalarda ya takıma da yön göstermesi açısından bir yol gösterici olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamamız lazım. Bu tip isimlerin tecrübelerinden de faydalanmamız gerekiyor bu turnuvalarda.
3: Peki hücum oyuncularına baktığımızda Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları. Burada Aral Şimşir adı bayağı anılıyor. Ama şöyle anılıyor, hani çok bakmadan işte Midtjylland'da şu kadar gol atmış, şu kadar asist yapmış, niye alınmıyor şeklinde. Ama ben biraz Danimarka Ligi'ne bakıyorum herhalde, sen de illa skor uygulamalarında görmüşsündür. Ya maçlar çok golü bitiyor zaten, hani 6-3, 6-4 ki Aral Şimşir yetenekli bir oyuncu ama bu Dünya Kupası doğru çok olmuyor sadece.
4: Ya bence rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Olabilirdi ama alınmaması kararına da saygı duyuyorum. Aslında Aral sezonu 12 gol 21 asistle tamamladı. Yani 33 tabela yapmış bir isim. Ya burada en azından rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Bence yer alabilirdi.
3: Tabii,
4: az önce de
3: şuna karşı çıkmam ben de. Ama Oğuz Aydın yerine alınmasına karşı çıkmazdım.
4: Evet, ben de senin de söylediğin gibi burada bence Oğuz Aydın yerine sanki daha doğru bir isim olabilirdi Aral Şimşir. Ama burada dinleyicilerimize de şunu demek istiyorum. Yani burada Aral nasıl yok, Aral işte olmalı, ilk 11'de bile yer almalı diyenlerin birçoğunun ben bir maç bile Aral Şimşir'i izlediğini düşünmüyorum.
3: Ahmet Can Kaplan için de aynı şey. Yani baktığımızda hangi takımda oynadığını bilen bile kişi sayısı çok az. Sadece işte ya Montella eleştirisi yapmak için yapılması benim hoşuma gitmiyor işin aslı.
4: Evet, senin de söylediğin gibi burada tamamen hocayı bir yerden vurmak istiyorlar. Yani bu saha içi olmayınca yani Dünya Kupası'na gitmeseydik çok yüksek ihtimalle sosyal medyada bu adama linç kampanyası düzenlenecekti. Şimdi Dünya Kupası'na gidince ellerinden bu opsiyon alındığı için ya ellerindeki tek seçenek burada oyuncular üzerinden hocayı vurma. O yüzden de buradan yardırıyorlar sosyal medya üzerinden.
3: Koyu bir Beşiktaşlıyım. Orkun Kökçü'nün kesilmesi ya da oynaması sorun değil. Hocamız gerçekten her zamanki gibi gerekli kadroyu kurdu. Bence içeride bir sinerji yaratıyor. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz demiş Serkan Bey. Bir başka dinleyicimiz Ali Bey diyor ki Ozan Kabak konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Peki Beşiktaş'ta Emirhan konusunda yorumunuz nedir? En azından geniş kadroda yer alıp hazırlık başında oynayamaz mıydı? Şimdi kendiniz de çelişmişsiniz bence. Çünkü Sakar el bombası Ozan Kabak demişsiniz. Emirhan Topçu alınamaz mıydı demişsiniz. Emirhan Topçu'nun bu sezon yaptığı en kritik hatalardan birisi benim ilk aklıma gelen Fenerbahçe maçında son dakika.
4: Fenerbahçe maçı.
3: Evet.
4: Evet, senin de söylediğin gibi ki ya Beşiktaş'ta da şu an az önce de belirttim. Ana gündem maddelerinden birisi de sol stoper. Yani Emirhan bu kadar iyi olsaydı ve Beşiktaş güvenseydi ya Beşiktaş şu an harıl harıl bir stoper arar mıydı? Ben dinleyicimize bunu sormak istiyorum. Ya burada tabii ki kadroda belli başlı değişiklikler olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ama bunları oyuncu bazlı konuşmamak gerekir bence. Yani genel olarak iki oyuncuyu değerlendirirsek burada Ozan Kabak ve Emirhan Topçu'yu, bence Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi. Ya sen zaten anlattığın için daha hakimsin bu konuya Göksel'in. Sen daha iyi bilirsin ama ya bana kalırsa Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi.
3: Kesinlikle
4: Emirhan Topçu'dan.
3: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir dinleyicimiz Mert Bey de demiş ki Oğuz Aydın bekte oynayabiliyor. Bence bundan dolayı tercih edildi. Evet, mantıklı bak. Çok yönlülük olarak tercih edilmesi çok mantıklı olmuş. Mert Bey haklı.
4: Evet, senin de söylediğin gibi. Ya burada belki üçlüye döneceğiz bazı maçların içerisinde. Burada Oğuz Aydın'ı kanat bek olarak kullanmak da ya hakikaten hücum açısından güzel olabilir yani. Çünkü oyuncunun ana zaten böyle patlayıcı özelliği dribling gücü. Ya burada kendisinden de bir kanat bek yaratmak hakikaten de yani formasyon açısından da milli takımını çeşitlendirebilir.
3: Peki dün milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok istekli başladık karşılaşmaya, öyle de devam ettirdik. Kuzey Makedonya'da yani 4-0'lık bir takım değil işin aslı. İtalya karşısında falan gösterdiği performansları hatırlıyoruz. Hatta bu takım İtalya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ya bence çok iyi bir görüntü verdi milli takımımız.
4: Evet, senin de söylediğin gibi burada Makedonya özellikle kadro kalitesi olarak kesinlikle 4 yiyecek bir takım değildi. Ama bizim oyuncularımız burada özellikle Dünya Kupası öncesinde çok istekli gördüm yani. Burada zaten Montella hocamız bir rotasyon yapmış gibi gözüküyor bu karşılaşmada ve rotasyondaki oyuncularımızın bile bu denli turnuvayı istemesi hakikaten de Dünya Kupası açısından yani bizim elimizde kuvvetlendirecek bir durum bana kalırsa. Çünkü ya bu

0: rotasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu bence dün akşam bir kez daha gördük. Zaten karşılaşmanın hemen başında öne geçtik Orkun'la beraber. Burada özellikle Orkun olsun, Can Uzun olsun, Deniz Gül olsun, ya bu tip isimlerin de gol atması hakikaten de turnuva açısından çok önemli bir etken. Burada Barış Alper Yılmaz'ı birazcık arka planda bırakıyorum. Çünkü Barış Alper zaten hocanın ilk 11 planları arasında yer alan bir isim. Burada rotasyon oyuncularımızdan da gol katkısı almamız ya bence turnuva için çok önemli bir etken oldu. Çünkü artık burada Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 10 gün kaldı. O yüzden de burada rotasyon oyuncularımızdan gol katkısı almamız bence az önce de belirttiğim gibi turnuvada elimizi çok kuvvetlendirecek. Burada sadece ilk 11'imizin güçlü değil, rotasyonumuzun da güçlü olduğunu bence dün Kuzey Makedonya karşısında bir kez daha göstermiş olduk.
1: Bu arada dün şeye de mesela çok sinirlendim. Ya sosyal medyaya bir girdim. Ya işte Can Uzun dedik dinletemedik falan şeklinde. Sanki Montella gitti başkası aldı Can Uzun'u şu anda ve Can Uzun çok iyi bir performans göstermiş gibi. Ya doğru zamanda almak önemli zaten. Can Uzun'un kötü bir futbolcu olduğunu kimse iddia etmiyordu ki.
0: Ben seninle söylediğin gibi burada zaten ilk maçta oynatmayan da hocaydı. Bu maçta oynatan da hoca. İlk maçtan kastım daha önceki karşılaşmalar bu arada. Ya o yüzden burada hocanın herkesi denemesi ya bence kötüden ziyade iyi bir etken, az önce de belirttiğim gibi. Ya adam herkesi deniyor yani, kim kadroda olabilir, kime ne kadar süre verebilirim. Ya o yüzden burada hocayı eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum. İş biraz şeye kayıyor burada, az önce belirttiğim duruma. Yani hocayı bir şey üzerinden vurmak istiyorlar. Dünya Kupası'na gidemeseydi az önce de belirttiğim gibi onun üzerinden vuracaklardı. Şimdi ellerinden o koz gittiği için tamamen oyuncular üzerinden vurmak istiyorlar.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Deniz Gül için milli takımımız santraforunu buldu diyebilir miyiz?
0: Ya bence şu anki jenerasyon içerisinde Deniz Gül'den iyi bir opsiyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu birazcık jenerasyonla da alakalı. Hakikaten ya bir Burak Yılmaz'ımız falan yok şu an için. Ama baktığın zaman ya şu anki rotasyonda da eğer ki bir 9 numaralı formasyonda oynayacaksak oradaki forvetimiz kesinlikle Deniz Gül olmalı diye düşünüyorum. Kendisi zaten bu sene Porto'da da 40'ın üzerinde maça çıkmış bir isim. O yüzden artık o maç oynama tecrübesini de kazandığını düşünerekten ya eğer ki alttan birisi gelmeyecekse kısa vadede herhalde milli takımımızın forveti ya 9 numarası Deniz Gül olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tanıtım videomuzu nasıl değerlendirirsin son olarak? Bana biraz şey gibi geldi ya, vur dedik öldürdüler. Hani 9 dakika abi, film yapsaydınız yani böyle 2-3
0: evet,
1: dakika
0: daha
1: edilebilecek
0: şeyler. Bence çok uzun olmuş. Biraz daha kısa tutabilirdik. Ya izleyenler arasında da bence 9 dakikanın tamamını izleyenler bence ya %20'yi geçmez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun olmuş. Evet, burada özellikle geçtiğimiz hafta da çok bahsetmiştik bu durumdan. Yani artık kaç gün kaldı, bir şeyler yapalım. Burada Brezilya'sı, İspanya'sı özel tanıtımlar uyguladı. Bir tane grafik koyup paylaşmayalım diye. Burada hakikaten de geçtiğimiz dönemde yani 2002 Dünya Kupası'na giden kadromuzdaki oyuncuların burada oyuncularımızı sayması hakikaten güzel olmuş. Ama ya dediğim gibi çok uzun olmuş diyor ya. Yani biraz daha kısa bir şey yapabilir miydik? Ya bence kesinlikle yapabilirdik. Yani neredeyse burada bir kısa film tadında olmuş. Ama 9 dakika değil 5 dakika olsa ve biraz daha kısa tutsak dediğim gibi bence daha güzel olabilirdi.
1: 9 dakikaya da daha dolu bir içerik yaratabilirdik ama düz evet. Açıklamaktansa yine buna da şükür diyoruz. Şöyle dolu içerik olabilirdi. Yani zaten çok fazla Dünya Kupası geçmişimiz yok. Avrupa Şampiyonası'na katılan jenerasyondan da işte Semih Şentürk olur, Nihat Kahveci olur, Tuncay Şanlı olur. Bu isimler de aslında aralara dahil edilebilirdi sanki.
0: Evet, bence de dahil edilebilirdi. Burada özellikle Euro turnuvalarında ön plana çıkan oyuncularımız işte 2008 Euro'su olsun. Burada onlara da yer verebilirdik. Biraz daha videoyu çeşitlendirme açısından senin de söylediğin gibi farklı şeyler yapılabilir miydi? Bence kesinlikle yapılabilirdi.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Eralp, bu arada bir dinleyicimiz de iyi yayınlar. Uzun zamandır Göksel'in denk gelmiyorduk. Sesini duymak güzel. Konuğunla beraber program süper demiş. Teşekkür ediyoruz. Eralp, ağzına sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim burada dinleyicimize. Tekrardan görüşmek üzere diyelim Göksel'im.
1: Görüşürüz. Eralp Isı ile birlikteydik. Uzun zamandır sesini duymuyordum. Ya bayramda 3 gün yoktum. Herhalde ondan dolayı denk gelememişizdir. Bu jenerasyondaki bu çocuklara güvenelim. Bu çocuklara fazla bir misyon yükleyip de çok büyük başarılar beklemeyelim. Bu sene gruplardan çıkalım. Bir dahaki senelerde her sene turnuvalara katılan bir takım oluşturalım. Siz ne dersiniz bu konuda demiş dinleyicimiz. İsmine de bakalım hatta Orhan Bey. Katılıyorum Orhan Bey. Yani son 16 güzel bir hedef bence. Yani gruptan çıkıp tabii orada kimle eşleşeceğimize bağlı. Muhtemelen ya benim yaptığım bütün simülasyonlarda Mısır'la eşleşiyoruz, sonrasında Belçika ile eşleşiyoruz ama çok erken konuşmak istemiyorum. Benim de diyeceklerinize ekleyeceğim şu. Düz mantıkla yapılan yorumlara kanmayalım. İşte Amerika'da futbol topunu bilmem ne zannediyorlar falan. Yok öyle bir şey. Amerika'da Weston McKennie Juventus'ta oynuyor. Christian Pulisic hepimizin adını duyduğu bir isim. Kaptan Amerika lakabıyla. İleride Haji Wright, ülkemizden de hatırladığımız bir isim. Çok iyi performans gösteriyor. Orta alanları çok güçlü. Kanat oyuncuları iyi. Sol kanadı çok kullanıyorlar özellikle. Yani Avustralya keza Volpato'yu kadrolarına eklediler. Çünkü İtalya'yı değil Avustralya'yı seçti. Sassuolo da etkili bir oyuncu. Onun haricinde Jackson Irvine zaten St. Pauli'nin de kaptanı. Fizikli bir takım. Son 16'ya kadar kalmıştı son Dünya Kupası'nda. Yani rakipleri çok küçümseyip bu gruptan herkes çıkar falan kafasıyla yaklaşmak yanlış. Çünkü Paraguay, ABD, Avustralya bu takımlarda çıkıp şunu söyleyebilirler. Abi Türkiye kim? 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok diyebilirler. Anladınız mı ya? Bakış tarafınıza göre değişen bir durum. Hiçbir rakibi küçümsememek gerekir. Her başarıyı tebrik etmek gerekir. Selam, iyi yayınlar. Deniz Gül bir Lewandowski bir Sörloth değil. Tek sıkıntı Çağlar ve Samet oynayacağın takımlar Makedonya gibi olmayacak. Yoksa takım güzel. Emirhan Topçu Çağlar ve Samet'e kaydından iyi stoper, hatırlarsanız Osimhen'e kilit vurmuştu. Fenerbahçe taraftarı olarak yazdım. İşte bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış. Takım da etkiliyor tabii ki. Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi ve kötü bir sezon geçiren takımın kötü stoperi oldu. Ve hatalı gollerde de payı var işte. Osimhen'e kilit vurmuştu diyorsunuz mesela. John Duran'ın da son dakika golünü atmasına sebebiyet veren hata yapmıştı. Tek maç üzerinden değerlendirmek çok yanlış olur bu konularda. Ve az önce bahsettik o videodan. O videoyu hatırlatalım sizlere. A milli takım aday kadrosu bir video ile açıklandı. Dinleyelim.
2: Sonuçlarla yazılmaz. Bir milletin hafızasına kazınır. Bazen bir gol sesiyle. Bazen sokaklarda sabaha kadar süren kutlamalarla. Bazen de milyonların aynı anda aynı hayali kurmasıyla. Bu koridorlardan geçenler sadece maça çıkmadılar, tarihe de iz bıraktılar. Yıllar önce bu forma dünyanın en büyük sahnesine çıktı. Ve tüm dünya Türklerin nasıl mücadele ettiğini gördü. O gün o tünele yürüyenler sadece futbolcu değildi. Bir ülkenin umuduydu.
3: Orta mitten ilan, ilan!
2: Cesaretiydi, inancıydı. Aradan 24 yıl geçti. Nesiller değişti. Çocuklar büyüdü. Yeni kahramanlar ortaya çıktı.
4: Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'ydı. Dünya Kupası'na gitmek, Dünya Kupası'nda oynamak. Burada bugün çıkalım, savaşalım ve galibiyet gelsin!
2: Bazı hayaller hiç kaybolmadı. Çünkü bu bayrak her nesilde yeniden bir hikaye yazmayı başardı. Ve şimdi bir zamanlar bu formalarla tarihe geçenler şimdi yeni hikayenin ilk satırını açıyor. Türkiye yeniden dünya sahnesine çıkıyor.
5: Ciao a tutti. Il cammino della Turchia verso la Coppa del Mondo è iniziato.
1: Türkiye'nin bundan tam 72 yıl önce başlayan yolculuğu 2002 yılında
5: dopo una lunga attesa di 24 anni manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro. Li ringraziamo di cuore per il contributo dato al calcio turco e per il sostegno che continueranno ad offrirci. Ora lascio a loro la parola.
6: 1954'te İsviçre'de bir işi başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda. Bu kaleyi kapatın, işte kalecilerimiz.

0: biz. Sahada savaşacağımızı ve pes etmeyeceğimizi gösterdiğiniz bir simgeydi aslında. Şimdi sıra sizde ve bunu yapabileceğinize dair olan inancımız o kadar yüksek ki yalnız da olmasak bile sizler bizim yüreğimizdesiniz. Sırada o kaleyi koruyacak, adını tarihe yazdıracak kalecilerimiz de. Mert Günü, Uğurcan Çakır.
1: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun. Aynı ruh, aynı hava ile 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek savunmadaki futbolcularımızı birlikte öğrenelim. Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral.
2: Sadece kalesini savunan değil, aklıyla, teriyle ve hücuma da ruh katan çok yönlü bir defans hattı büyük turnuvalarda fark yaratır. 2002'de tüm dünyaya izlettiğimiz o yürüyüşün temelinde bu irade yatıyordu. Gelin 2026 Dünya Kupası'nda rakiplere geçit vermeyecek defans hattımızda kimler yer almış birlikte öğrenelim. Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik,
3: Ay Yıldızlı formayı giyerken asla pes etmeyecek ve mücadelenin hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonun. Gelin Amerika'da bu gururu yaşayacak oyuncularımızı birlikte öğrenelim. Orkun Kökçü, kaptanımız Hakan Çağlanoğlu,
4: ben gurbette büyüdüm. Ay Yıldızlı formayı her sırtıma geçirdiğimde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Türk'ü temsil etmenin ne demek olduğunu, kalbim nasıl attığını çok iyi bilirim. Şimdi sıra sahanın kalbindeki, orta sahadaki yürekli kardeşlerimizde. Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek,
5: biz sahaya her çıktığımızda tek bir şeye inandık. Korkusuz olacaksın. Rakibin kim olduğuna bakmadan yeteneğinle tüm dünyaya meydan okuyacaksın. Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Yunus Akgün,
6: milyonlarca insanın çılgınca sevindiği o an. 2002'de o altın golü attığımızda arkamızda sabahlara kadar uyuyamayan koca bir ülke vardı. Biz dünyaya Türk futbolunun adını altın harflerle kazıdık. Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek altın jenerasyonda. Şimdi beraber hücum oyuncularımıza bakalım. Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız,

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Ve sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın.

0: arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln

0: Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum, 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı 2026 bekliyor. 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefes

0: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
1: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takımı hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye nedir son durum?
2: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takımı teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampı katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu 4 büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu 4 büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey 4 güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi. O yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
1: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
2: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
1: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
2: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe kulübünün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsad Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu. Siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
2: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
1: Peki. Naci, Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir misin?
2: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
1: Enteresan bir şey söylüyorsun.
2: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4 artı 1, 5 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda. Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net. Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum. Yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
1: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
2: Sağlıklı olmaz evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
1: Niye?
2: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil.
1: Değil.
2: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaray'la yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızaları işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim. City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye biliyor musun?
1: Çok ilginç.
2: Yani. O yüzden diyorum yani hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi için de hayırlı.
1: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
2: Ya bence Sayın Başkan Dursun yine bence biraz eli bol davranmış. 4 artı 1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
1: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
2: Tabii.
1: Değil mi?
2: Net.
1: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adam istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat
2: Muriç? Katılıyorum. Muriç'e? Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrafor olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat içine adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Ya arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi geçtiğimiz haftada. Halbuki işte Fenerbahçe başkan adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray İyi şunu söyledi.
1: Orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
2: ya
1: var?
2: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
2: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Bir elin beş parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
2: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor. Güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray'ı çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
2: Galatasaray'a 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
2: Ya da 3-4 vermesi yani 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksini iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
2: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
2: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın
1: manşet oydu geçen hafta.
2: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık iki haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
2: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Hayır. Genel Kurulu var hafta sonu.
2: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray Kulübü. Mali Genel Kurulu'na katılsak retoyu vereceğiz. Leto'yu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
1: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
2: Söylemle ben mevcut federasyonunun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkanım bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
1: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin. Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
2: Tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe kulübünün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde. Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
1: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Yani yerli. Kuralında tabii, şimdi tabii. Değişime gidilince yerli oyuncu değerli hale geldi.
2: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Ha Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro'nun üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki. Devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin aslı astarı?
2: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride camiada en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdiği, çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray Lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir.
1: Ama
2: bu ayrı bir
1: karışmayın
2: şey.
1: Diyorsun.
2: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
1: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
2: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi başkan yardımcısı olarak adaylardan, potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noelang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak burada Galatasaray yönetiminin komple bir başarısı vardır. Ama yapılanları da göz ardı etmek ya da küçük görmek çok sağlıklı ve mantıklı değil. Ha ben demiyorum ki o koltuk Sayın Abdullah Kavukçu'nun hakkıdır. Hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama yani Galatasaraylıların içeride birbirine vurmasının ya da o koltuk savaşına girmesinin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu an.
1: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
2: Canlatan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi. Yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
1: İlginç bir mesele hakikaten.
2: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
1: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya

0: Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusunda mı ısınıyor, federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
1: Valla şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
0: Spor Bakanlığı.
1: Eski kulübü Al-Shabaab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebi hayır dedi. Al-Shabaab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı, federasyon başkanlığı neden olmaz? Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
0: Niyet var ama anladım kadarıyla hocada.
1: Tabii. Böyle bir teklifle, paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa, böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
0: İşin
1: Hoca.
0: İçinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
1: %100.
0: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
1: Kesinlikle
0: ben de merakla bekliyorum.
1: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece 2 tane genç opsiyon hakkı var. 2 genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalay, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sane ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı 2 opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
0: Ama şöyle de
1: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
0: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
1: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bonservis yok. Bir şey yok.
0: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Hem bir taraftan da biraz evet sakin olmak gerekiyor.
1: Yok ben
0: ama
1: vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki, adam gelirim ama sana göre taksimetrem bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. Benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digi Futbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim ve bütün izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Reklam bitti.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda.

0: 12. kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor. Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Reklam bitti.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Camedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Nasılsın abi?
4: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: İyi. Nasıl geçti bayram?
4: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
3: Şaka yapıyorsun.
4: 11 saatte geldik. İzmir'den buraya.
3: İstanbul'a 11 saat
4: sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
3: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbol olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
4: Dememiştir ya.
3: Baya söylüyor aynen eyvah öyle. Eyvah. Nasıl değerlendirirsin?
4: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
3: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
4: ya şöyle,
3: kanaatine varmış.
4: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması. Bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışsındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişsindir, olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşsundur. Antrenör olmuşsundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişsindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin yani. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
3: bence
4: Hakan Safi için
3: yani
4: geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışların değiştiği bir ortamda bunun yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değil. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesiste olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
3: Evet.
4: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım
3: ben
4: almıyor.
3: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
4: Onay. Doğru.
3: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii ki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
4: Çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile

0: Geriyi şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demirel'i ayırırım. Şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Hı. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgisi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar oyuncu var. Merih Demirel'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygular çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi hı-hı lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
1: Hakan yani, Çalhanoğlu transferi.
0: Bu çok önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
1: Tabii.
0: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor. Bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
1: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
0: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma. Geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak conduran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
1: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yöntemi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
1: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
0: Yani artı maaş yükü değil evet mi? Şimdi benim anlamadığım konu ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu hı-hı söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bundan hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrarı anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek evet bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ve ikinci santraforla

ili gelişim arıyorsan mecbursun Şerife talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelkaları, Pierre Fanoydonkları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Buruş düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya, buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı, gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım, diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada.

0: Yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam, ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. Ne yapacağız, 25 milyon euro verilmiş. Atacağım mı onu, yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 atmış diyorsun. Bir iki sene öncesine git, 7 atmış. Ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış. Ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş, yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A Spor'da yaptığım Vedat Muriç'in çaresizlikle ilgili yorumu almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koy. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Bulut için 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için, istatistiği okumayı bilmediğin için o sana doğru. O zaman ben de sana eline sinin istatistiğini vereyim. O da attı sana 30 küsür. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistiği bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki, hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın, o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
1: Abi şey durumu zaten hakikaten insan canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil, ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum, yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri'yi niye gönderdin falan, yani o da i̇nanılmaz. Birazcık şey oluyor yani.
0: Ya inanılmaz, çünkü şöyle, bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle, bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya, takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına, değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği, çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarılı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil, yemişler diyor, o kadar giden parayı, deniyor mu? Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak, Şerif'le ilgili ikinci santrafor, oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon da 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar, problem değil. Attı ya El-Nesri, yaramadı işine. Ya atmıyor mu? Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki, oynatırsın yine Talişka ile alırsın o problemi. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
1: Aynı golü
0: ya
1: attı.
0: Savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya. Bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar? Bir tane santrafor alırsın, net, anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet, Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
1: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi, Aykut Kocaman mı?
0: Conte hiç. Aykut yan yana koymam. Conte, Aykut Kocaman nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
1: Evet.
0: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a, hocam sen mi Conte mi? O da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya, başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
1: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafında?
0: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
1: Ama emin değil diyorsun.
0: Evet, yani zaten dikkat et, verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antrenman etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
1: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola devam edilmeli mi?
0: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak, şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Evet. Kıyameti kopardık Livakovic diye, gönderdik, parasını ödüyoruz. Ederson gelsin, ayakları çok iyi, neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm
1: öyle
0: ben.
1: Gözüküyor.
0: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem, başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulma konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblak'ın Ederson'dan çok daha iyi performans gösterecek.
1: Edemez.

0: Tabii ki.
1: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
0: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da olmaz. Alırız yani, birazcık böyle ya
1: Hakan
0: hani
1: Bey'in, bak Hakan Bey tamamen taraftar diliyle evet. konuşuyor. Evet. Ve bu sonunda da bütçeyi diyor Real Madrid diyor bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok. Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok. Kişisel servetiyle hallediyordu bunu. Var ya önünde bir örnek. Para sorunu yok. Şeyi anlarım. Sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay mı öyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar hocam, euro katını Neymar, yapmadı
0: Messi,
1: mı? E şimdi kimler, senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemle gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceriyi harmanlamış. Yaş ortalamasını düşürmüş. O paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düşün. Ya var taraftardan alırsın. Bir de bak şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki, o zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii. 500 oy onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
0: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e de teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksel'den ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
1: Ya şöyle, şimdi İsmail Yüksel'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, milli takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boş ver, bir yere gitmesin. Kaybetme, senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm, ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan biri olabilir İsmail.
0: Belli ki Fenerbahçe yine yani iki başkan adayının da söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
1: Asensio, Guendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak Galatasaray Şallay varken Sasha Boy'u getirdi. Zenginlik olsun diye bir ara darmadağın ettiler sağ tarafı. Sasha Boy'u oynattılar. Şallay'ı kestiler. Hemen geri döndü Okan Buruk o işler kötü gittiğinde. Bak o zenginlik onun ayağına dolandı. Bu kadar zengin kadroya gerek yok. İdeal bir 11'in olsun, onları zorlayacak. Belirli oyuncular olsun. Artık bu kadar hani biz Türkiye'de oynuyoruz, Avrupa'da oynuyoruz kabul ediyorum ama ya biraz da bu kaynakları da kullanacaksınız. Bu altyapılar niye var burada? Ben anlamıyorum ki yani. Ya da sadece altyapı da değil. Ya bu ülkede Kerem gibi, Barış Alper gibi 3. liglerde oynayan başka oyuncu yok mu? Bunlar sadece ikisi mi geldi bu ülkeye özel? Kerem ve Barış Alper. Bu Çağlar Söyüncüler nereden geldi? Cengizler nereden geldi? Bir baksanıza, buralarda ikinciliklerden gelmedi mi? Niye buralarda onlara talip olmuyorsunuz. Sürekli aynı yerde dönmeye çalışıyorsunuz yani. Bırak sen onlara talip ol. Onlardan çıkartabilirsin 2 tane 3 tane oyuncu. Bence oralara talip ol. Planlamayı onun üzerine yap. Böyle çok fazla oyuncu bir araya geldiği zaman bunun sağlıklı olmadığını Fenerbahçe defalarca deneyimledi zaten.
0: Son olarak da Galatasaray'dan bir soru sorayım. Sonrasında toparlayalım abi. Galatasaray'da tabii ki transfer gündeminde en önemli ve kritik isim Osimhen ismi. Çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Eğer olur da Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray bununla alakalı nasıl bir sorun yaşar? Yerini nasıl doldurur diye sorayım.
1: Plansız gelen plansız gider daha doğrusu toparlayayım. Plansız geldi plansız gider. Bugün Osimhen'le ilgili çıkan haberlerin ben altının doldurma açısında doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın o anlattığı Osimhen başka bir takıma gidebilir hadisesi. Dün de o ara ben yayındaydım. Galatasaraylılar tabii çok itiraz ettiler. Ya bu Galatasaray'ı karıştırmakla ilgili bir şey söylediler. Yani ne yapıyor bu milli takım hocası Fenerbahçeli mi?
0: Onun eski bir demeç olduğunu öğrendim bu arada. Daha önce söylemiş galiba Nijerya teknik direktörü onu.
1: Daha önce derken?
0: Yani bir önceki gittiğinde tamam, milli takıma o zaman
1: fark
0: söylemiş.
1: Fark etmez ki yani yakın tarihte bunu söylüyor ve oyuncunun böyle bir düşüncesi var. Yani aslında bu Osimhen tarafından şöyle. Ya ben geldim oyuncu tarafından düşün. Ben geldim Türkiye'ye. 2 tane şampiyonluk yaşadım. Bana da bu kadar bir bonservis ödediler. Ben de getirdiklerinin üstüne bir rakam getiriyorum. Ya buraları tamam çok sevdim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan o seviyelerde başarı elde etmiş takımların bir parçası olmak istiyorum düşüncesiyle gider. Zaten Osimhen o bahsettiği rakamları daha önce alsaydı bonservisten bahsetmiyorum maaştan alsaydı gitmişti zaten. Yani bunun aşkla meşkle alakalı olmadığını hala anlamıyorlar. Ya Icardi için Araplar şu kadar verdi ölüyor Galatasaray için gitmiyor dediğin Icardi en bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Demek ki bu işin aşkla bir alakası yokmuş. Olsa kalırdı hatta gelirdi derdik ya ben size karşı mahcubum. 2 senedir hiçbir yerde yokum. Siz bana hala para ödüyorsunuz demesi gereken oyuncu değil mi? Osimhen'de de benzer bir durum var. O burada kazanması gerektiği paranın fazlasını kazandı. Orada 4-5 senede kazanacağını burada 2 senede kazandı. Şimdi artık şeyi planlayabilir. Yani ben gideyim artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım oynayayım. Yani Galatasaray aslında son 2 senedir en zengin olduğu bölgeyle sezon başı en problemli bölge olarak tanışabilir yani.
0: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi. Reklam.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Reklam bitti.
14: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber ve son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renner bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS

0: Bears takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anıl Kartal bizimle birlikte. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökten, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Milli takımımızın kadrosu açıklandı. İlk olarak nasıl değerlendirirsin? Ya çok eleştiri var ama artık eleştiriyi bırakıp destekleme zamanı diye düşünüyorum. Sen nasıl değerlendirirsin?
1: Gökten, Montella yola çıkarken herhalde en fazla eleştiri alan tenis direktörlerin başında geliyordu. Aslında bu ülkemizde normal. Tenis direktörü kim olursa olsun şunu söylemekte fayda var. Maalesef ki genel olarak bizim futbol seyircilerimiz veya takım tutan taraftarlarımız kendi takımlarında 11 oynamalarını beğenmedikleri oyuncuların veya hani bizim 11'imizde oynayabilecek seviyede görmedikleri oyuncuların milli takımda oynamaları için can atıyorlar. Bunun tartışmalarını hem Avrupa Şampiyonası'nda hem de Dünya Kupası elemelerinde sıkça gördük. Tabii Montella'ya hep söylüyoruz. Bir skala oluşturmaya çalışıyor. Doğru veya yanlış. Ama bence buna tartışmanın bir mantığı veya hani yolunun doğru olmadığını düşünüyorum. Montella burayı biraz bir milli takım gibi yönetmek istiyor. Ve pardon, bir milli takımı bir kulüp takımı gibi yönetmek istiyor. Ona göre oyuncular seçiyor. Yani oyuncuların aylık veya haftalık kötü performansları olsa da onları bir iskelet oluşturup milli takımda görmek istiyor. Burada aralara yeni oyuncular katsa da genel anlamda bu formülü uygulamayı tercih ediyor. Dediğim gibi artık burada doğru veya yanlışı bir kenara bırakıp kimimizin görmediği, kimimizin çok küçükken veya gençlik yıllarında hatırladığı Dünya Kupası heyecanını yeniden tatma zamanı. Artık bence sadece buna odaklanalım.
0: Dün milli takımımızı nasıl buldun Kuzey Makedonya karşısında?
1: Ya tabii ölçü değil ama biz daha önce bu maçları kazanamayan bir takımdık. Bunun acısını çok çektik. O yüzden kazanmak, gol gollü galibiyetle kazanmak ve Dünya Kupası'nda bu moralle gitmek oldukça önemliydi. Oyuncularımızın performanslarının kuzeyde olduğunu görüyoruz. Yani açık ara oyuncularımız en iyi performanslarını sergiliyorlar. Forvet konusunda zaman zaman düşüncelerimiz vardı. Ya acaba hani burada ne olsa nasıl bir yol istiyorsa, ama bence Kerem ve Deniz de iyi bir yolu seçti ve milli takımın iyi bir performansla temsil ettiler.
0: Peki bir diğer yanda Fenerbahçe'deki başkanlık seçimi. Bu hafta sonunda Fenerbahçe başkanı belli olacak. Dün Hakan Safi tarafından bir atak geldi. Lewandowski ismi ciddi ciddi konuşuluyor mu?
1: Yani evet, Lewandowski ismi ciddi ciddi değerlendirme Fenerbahçe'de konuşuluyor. Ama tabii seçim kazandırmaya yeter mi? Veya bunun mevzası ne olacak? Bunlar da tartışılan başka konuların başında geliyor. Ama Hakan Safi geride olduğu için bir hamle yapmak zorundaydı. Burada ilk önce ondan Leo hamlesi beklendi ama o bu hamleyi yapamadı. Daha sonra da hani oyuncuyu uygun bulmadım dedi. Ardından işte Greenwood ismi öne atıldı. Bir de Hakan ve Mary ismi de ön planda. Tabii ki kolay transferler değil. Çünkü Dünya Kupası yaklaşmışken, Dünya Kupası da varken oyuncuları elde çıkartmakta takımlar çok böyle gönüllü olmayabilir. Hani o yüzden bunlar da önemli unsurlar. Burada Hakan Safi tarafı ilk önce oyuncuyla anlaşacaklar. Ona bir protokol imzalatacaklar. Ardından seçildikten sonra büyük ihtimalle görüşmelere başlayacaklar takımlarla. Çünkü çok da bir zaman kalmadı. Bu formülde kongrede tutar mı tutmaz mı? Bunu da bence bu hafta sonu pazar günü göreceğiz. Ama 3 günde çok hareketli geçecektir Fenerbahçe'de. Ben Aziz Yıldırım tarafında çok boş duracağını düşünmüyorum.
0: Peki bu Hakan Safi'nin yaptığı hamle onu öne geçirir mi Aziz Yıldırım karşısında? Nasıl bir öngörüm var bu
1: yani,
0: konuda?
1: Yani çok öne geçirebileceğini zannetmiyorum. Zaten şu anda hali hazırda yaptığı bir hamle de yok. Biz sadece bunu sosyal medyadan okuyoruz. Hani net bir şekilde duyurmadı. Duyuracağını söyledi. Özellikle çarşamba günü yani yarın muhakkak bir isim belirleyecektir. Ama ben çok fazla hani kongreyi kazanmak için yetecek mi? Aziz Yıldırım'ın hamlelerini dön plana tutarsak çok yetebileceğini düşünmüyorum. Aslında burada bir de şöyle bir şey oldu. Hep Aziz Yıldırım tarafına tenis direktörü açıkta baskısı vardı. Hatta yurttaşı olursa çekip gösteririz diyenler de vardı. Ama oyuncu açıklanmaya başladığında her iki tarafta da tenis direktörü isimleri devre dışı kaldı. Bu da biraz Aziz Yıldırım Bey'ine olumlu hamle olarak yansır diye düşünüyorum.
0: Peki. Anıl çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim,
0: yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Aziz Yıldırım tarafından da dün bir açıklama gelmişti. Fenerbahçe çağını açacağız dedi Aziz Yıldırım. Dinleyelim neler söyledi.
2: Hepimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ruhunda hisseden sizler de başkentimizde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizler Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşunun en büyük ailesinin fertleriyiz. Bu büyük camianın yeniden ayağa kalkma, kenetlenme ve özlenen günlere yürüme vakti gelmiştir. Camiamızın bugün her şeyden çok bir iradeye, güçlü bir yönetime ve bir liderliğe ihtiyacı vardır. Zor zamanlar yaşadık. Hepimiz hep birlikte gözyaşları döktük. İhaneti de gördük. Algılarla da savaştık.

0: Kumpas'tan kuruldu. Son dakika maç, son maçta şampiyonluk kaybettik. Düşmanı hep başka yerde aldık, umudu ve zaferi de. Bugün başka bir eşitteyiz. Hepimiz üzgünüz, çoğumuz kaybımız gelecekten. Hatta konuştuğum kimilerinin gözünden korku gördüm. Nasıl olacak? Bu cehennemin içine düştüğümüz kapandan nasıl çıkacağız? Bu kötü duygular cehennemde yanıyor, cenneti arıyoruz. Cennet içimizde, umut biziz, cesaret ve güven bizim soyadımız. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Bu tekrar yerinden hep birlikte çıkacağız. Bu çağı kapatıp yeni bir çağ açacağız. Fenerbahçe çağını. Bunu birlikte hep beraber başaracağız. Biz olarak yapacağız. Elbette hiç de kolay bir şey değil. Tarif ettiğimiz. 40 parçaya bölünmüş gibi görüyoruz. Gruplar, vizitler, ekipçikler, sosyal medya akbabaları. Maalesef manzara umumiye ortada. Sarı lacivert sevda her şeyi aşar. Omuz omuza olacağız. Yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü, Anka kuşumuzu, Kanarya'mızı zafere taşıyacağız. Sözümüz söz, yeniden en büyük Fenerbahçe dönemi ufukta. Avrupa'da istikrarlı bir başarı modeli oluşturmak en büyük hedeflerimizden biri olacaktır. Yeni nesil gelir kaynakları oluşturmak, kulübümüzün dijital dönüşümünü tamamlamak, altyapı ve tesisleşmede yine önce olmak ve 64 bin kişilik statımızı yapmak. Tüm bunların devamında dünya markası Fenerbahçe hedefini yeniden ait olduğu yere taşıyacağımıza gönülden ve yürekten inanıyoruz. Yolumuzun sonu şampiyonluk olsun. Bu sevda bitmez gönüllerde. Sevgiler ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Yalnız burada bir cümle daha etmek istiyorum. Bu yönetim kurulunda listede 7 tane Ankaralı arkadaşımız da var. Bunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.
1: Aziz Yıldırım'ın açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi de Vincenzo Montella gideceğiz. Sonrasında Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak ama Vincenzo Montella maç sonunda neler söyledi deneyelim.
2: Давамо шанса за македонските новинари ако имате прашања да земаме, после ќе продолжуваме со турските новинари.
3: Absolutely. Yes, please.
4: Пред мечот рековте дека Македонија треба да ја глуми на некој начин Австралија. Дали според вас тестот е успешен?
2: Maçtan önce Kuzey Makedonya'nın Avustralya ile eşdeğer oynadığını söylemiştiniz, benzer oynadığını söylemiştiniz. Hala aynı fikirdesiniz.
5: Nessuna squadra è uguale a un'altra, questa è la verità assoluta. Quindi c'erano delle similitudini, una squadra che gioca a 5, come la pensiamo possa giocare l'Australia, ma per il resto per noi era importante avere intensità in partita, ci sono stati tanti cambi, i ragazzi che hanno giocato questa sera hanno fatto un'ottima. Hanno giocato con serietà, quindi sono particolarmente contento di questo.
6: Yani açıkçası hiçbir takım birebir olmaz. Bunu biliyoruz hani futbolda ama benzerliklerin olduğu, Avustralya'nın da beşli oynayabileceğini bildiğimiz için Makedonya'yı seçmiştik. Tempolu oynamak bizim için çok önemliydi bu maçta ve futbolcularımızın ciddiyetini sahada gördüğümde gerçekten ayrı bir memnun kaldım. Çünkü bizim için maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
2: Да бидеме реални, ни една репрезентација не може да биде, ни еден клуб не може да игра да биде слични, така да знаеме дека Австралија игра неки слично систем како што игра Македонија. Ама јас сакам да зборувам за моите играчи, мене беше многу и многу сум задоволен дека видов своите играчи како озбено фаќале ова утакмица и давале све од себе. Битно е дека ние направивме некој успех од нашата страна.

0: страна и задоволни сме.
1: Башка сору вар му? Кузей Македония.
0: От македонската страна нещо.
1: Еранги ви сору.
0: Некои прашање.
1: Поирам.
2: Како ја оценувате играта на Македонија? Со оглед дека сепак Турција доминираше, меѓутоа дали може да издвои добри некои страни од нашиот национален тим?
0: Хер некадар Турција мачи јонетмиш олса дахи Македон мили такымынын ојуну хаккында нелер душуниорсунуз? Бу кајбетмејден де ерханги позитивно шеј чекартабилер мејз?
3: Македонија е на сквадра организата, ке према ди квеста сера... Ha sempre avuto partite in equilibrio, l'ultima con la Bosnia, ma ho visto anche quella del Galles, difficilmente prende è fuori dalla partita, no? Questa sera ci siamo riusciti e credo che l'allenatore stia lavorando bene, che la strada sia quella giusta, la compattezza di squadra si è vista. Questa sera siamo stati anche bravi a sbloccare subito la partita e quindi è stato un po' più facile di quello che pensavamo.
4: Açıkçası Makedonya çok organize bir takım. Bu akşamdan öncesindeki seyrettiğimiz bütün maçlarda, işte Galler'e karşı, Bosna'ya karşı olan maçları seyrettiğimizde kolay kolay maçtan kopan bir takım değil. Çok da böyle dengeli bir oyun koyan bir takım. O yüzden hani baktığınızda biz bu akşam erkenden gol bulduğumuz için hani tabii ki de çok mutluyuz. Çünkü sonrasında bu şekilde gelişti maç. Ama dediğim gibi yani çok dengeli bir takıma sahip ve normalde maçtan kolay da kopan bir takım değil.
0: Македонија е како една репрезентација многу организирана репрезентација. Ние кога гледавме и другите утакмици со Босна, со Ирска, исто така добиевме истите печатоци дека играчите се многу константни и организирани. Вечерва ние успеевме да добиеме гол од првите минути и затоа имавме повеќе морал и така игравме и тоа беше можда некој деконцентрација за македонската репрезентација, ама мораме да признаме дека организирана е, ние некоја репрезентација која може да одма изгуби себе.
1: Kuzey Makedonya basından gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
0: Biblagodaram yansıtan oyna.
1: Evet. Medya mensuplarımıza devam edebiliriz. Soruları alabiliriz. Ön tarafa verebilir miyiz lütfen hanımefendi?
5: İyi akşamlar. Tebrikler hocam. Bugünkü galibiyet moral açısından çok kıymetliydi. Dünya Kupası'na 10 gün kala takımın hazır olma seviyesini yüzde kaç olarak görüyorsunuz ve bu maçtan sonra kadronuzda ve ilk 11 planlarınızda netleşen ya da değişen isimler oldu mu? Teşekkür ederim.
3: Ci saranno ancora due settimane quasi per preparare la partita, abbiamo un'altra amichevole, abbiamo dei giocatori che devono trovare la condizione, che sono fermi da un po', come Kenan, come Hakan, e sappiamo quanto è difficile recuperare i giocatori insomma in condizione. Arda, che sta rientrando adesso, oggi ha fatto un'ottima mezz'ora, bisogna portarlo poi all'intensità dei 90 minuti. Ferdi è venuto con un acciacco e ancora non si è allenato con la squadra. Quindi conto per il 13 di avere questi giocatori, se non al 100%, di avvicinarsi molto al 100%, insomma.
4: İki haftaya yakın zamanımız var aslında. Kondisyonunu bulması gereken bazı futbolcularımız var. Mesela Kenan, işte Hakan.
3: Dimenticato Kerem che sta riprendendo adesso.
4: Kerem'i de eklemek istiyor hoca. Sakatlıktan daha yeni çıktı. Arda mesela, o da onlardan bir tanesi ve bugün gerçekten çok önemli bir yarım saat gördük onun açısından. Yani tabii ki de ufak tefek problemleri olan futbolcularımız var. Mesela Ferdi de mesela ufak bir sakatlıkla geldi. Daha antrenman yaptıramadık ona. Ama tabii ki de ilk maçımıza kadar zamanımız var ve onları hani %100 olmasa da %100'e çok yakın bir şekilde kondisyonlarını getirmeye çalışacağız.
1: Buyurun.
6: Adana Çukuru Prisk, Adnan Ercan. Dünya Kupası ilk maçımıza eksiksiz, sakatlıksız, ideal kadromuzla çıkabilecek miyiz? Bir de Kaliforniya'da bizi rutubetli ve sıcak bir hava bekliyor. Adana'dan gerçi sizler alışkınsınız. Futbolcularımız alışkın mı bu sıcak havaya?
3: Sinceramente me lo auguro, anche se so che è difficile averli al 100%. Sicuramente alcuni di loro non sarà possibile, quindi poi vanno fatte delle valutazioni, delle scelte, delle strategie, eccetera. Rispetto a caldo, purtroppo io non gioco, devo solo guardare.

0: l'ambiente è quello che è, le condizioni climatiche sono quelle che sono e sicuramente dobbiamo abituarci già da domani, perché anche a Miami fa abbastanza caldo e sarà fondamentale riuscire a fare tutte le come dire, la preparazione del caso, compreso anche le condizioni climatiche.
1: Umarım tabii ki de herkes %100 olur ama bazı futbolcularımız %100 olabilir mi olmaz mı? Biraz beklememiz de gerekebilir. Sıcak hava şartlarını konuşmak gerekirse de hani ben oynamıyorum, şanslıyım o konuda. Futbolcularımız oynayacak ama tabii ki de hiçbir şekilde bu bizi etkilemeyecek. Çünkü hemen alışmamız gereken bir konu. Ne olursa olsun oradaki hava şartları her zaman değişkenlik gösterebilir. O yüzden en kısa sürede en iyi şekilde hazırlanacağız.
2: Buyurun Ayşe Gülüm.
3: Ayşe Bedirak Osman. Galibiyet için tebrikler hocam. Dünya Kupası'nda bol şanslar diliyorum. Bugün genç oyuncuları izleme şansımız oldu. Milli takımın bize farklı bir yönünü izlettiniz. Can Uzun, Aral Şimşir ve Deniz Gül'ün performanslarını nasıl buldunuz? Teşekkür ederim.
0: Sono molto contento, sinceramente molto contento, me l'aspettavo, sono giocatori che vanno inseriti piano piano, hanno fatto il loro percorso nelle squadre di club e adesso lo stanno facendo piano piano inserendosi anche con i grandi, diciamo, e sono molto contento, sono contento per la loro soddisfazione personale, ma perché si sono inseriti nella squadra e che siano bravi si vede, e quindi stanno lavorando anche con la squadra, quindi questo mi rende felice.
1: Ya tabii ki de çok memnunum. Beklentimizin dışında bir şey olmadı aslında. Çünkü böyle performans verebileceklerini biliyorduk. Kendi kulüplerinde de son zamanlarda zaman kazanmaya başlayan futbolcularımız ve yavaş yavaş da takımımıza da entegre olmaya da başladılar. O yüzden ayrı bir mutluluk yaşıyorum onlar için.
2: Buyurun.
4: Milliyet skorer Egemen Çıtar. Hocam galibiyetten ötürü tebrik ederim. Dünya Kupası'na başarılar diliyorum. Hocam elemeler boyunca Kerim'i en ileri uçta oynattınız. Bugün Deniz Gül'ü değerlendirdiniz. Kendisi golü de attı. Acaba turnuvada kendisini ilk 11'e değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
0: Ma io penso a tutti i giocatori che convoco, io non faccio regali a nessuno, faccio delle scelte, delle valutazioni e poi ci faccio delle scelte, penso che sia un giocatore con caratteristiche che ci possono far comodo e credo che possa migliorare ancora. Se non l'avete capito, a me piace lavorare per il presente ma molto anche per il futuro, insomma ho chiamato ragazzi che ancora non giocavano in prima squadra, ragazzi che giocavano in seconda divisione come Can Uzun, Ildiz non giocava nella seconda squadra della Juve, quindi il mio compito è, e mi piace sottolinearlo, mi piace lavorare anche per il futuro.
1: Açıkçası ben bütün futbolcularımı düşünüyorum stratejileri geliştirirken. Hediye yapmıyorum hiç kimseye. Belki farkında değilsiniz ama bütün futbolcularımızın farklı farklı özellikleri var. O yüzden maçtan maça her seferinde değiştirebiliyorsunuz. Ve özellikle de belki fark etmişsinizdir. Ben sadece şimdiki zamanı değil geleceği de hani planlamaya çalışıyorum. O yüzden genç futbolcularımıza zaman zaman bu şekilde şansları vermenin önemli olduğunu biliyorum. Özellikle örnek vermek gerekirse Can Uzun ikinci ligdeyken oynamadığı dönemde de milli takıma çağırıyordum. Kenan Yıldız Juventus'un ikinci takımında oynarken çağırmıştım milli takıma. O yüzden hani geleceği de tabii ki de sağlamlaştırmamız lazım. Bizim futbolcularımızın hepsini yavaş yavaş entegre etmemiz lazım.
2: Son sorumuzu alalım. Buyurun.
5: Hocam öncelikle tebrikler. Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum. Benzer paralel bir soru olacak ama Türk futbol kamuoyunda genel beklenti Can Uzun ve Deniz Gül'ün ileri uçta oynaması yönünde. Tabii ki çok yetenekli oyuncularımız var. Maçtan maça tercihleriniz de değişecektir ancak
0: se giochiamo io farei giocare tutto se potessimo giocare più di 11 calciatori.
1: Benim elimde olsa 11'den fazla oynayabilsek.
0: Scusa se ti interrompo. Can Uzun e Deniz Gül hanno debuttato sotto la mia guida, quindi vuol dire che credo nei ragazzi, no?
1: Ve şöyle de bir not da düşmek istiyorum. Can Uzun ve Deniz Gül de benimle beraber hani oynamaya başladılar. O yüzden onlara inanıyorum. İnanmasam burada olmazlardı.
5: Bir de son soru olarak bazı gereksiz yorumlar var. Milli takımdan sonra Türkiye'de bir takım çalıştırmak istediğinize dair Dünya Kupası öncesi böyle spekülasyonlar çok fazla oluyor. Bunların önüne geçmek adına da bir şey söyler misiniz?
0: No, ma l'ha detto te. Non mi va nemmeno di commentare, adesso sono

0: focalizzato esclusivamente sulla nazionale, ma veramente sto dando tutto, tutte le mie energie, tutti i miei pensieri e tutto il mio amore. Ho detto tempo fa al mio agente: per favore, se qualcuno ti dovesse chiamare, non mi riferire nulla, perché non c'ho spazio per pensare a nient'altro.
1: Ya açıkçası kendin de söyledin ama ben yorum bile yapmak istemiyorum bu konuda. Çünkü tek düşüncem milli takım, bütün enerjilerim, bütün sevgim milli takım için. Hatta şunu da not olarak düşebilirim. Menajerime de söyledim. Hani birisi arar eder diye bana hiçbir şey getirme. Çünkü benim tek düşüncem tek bir şekilde milli takım. Bütün enerjilerimi buraya fokusladım ben.
2: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
3: Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi. Araya gidelim. Aranın ardından Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
4: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
5: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam bitti.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Gyökeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de 3. olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
2: Reklam.

0: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapar.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Roland Garros heyecanı da devam ediyor teniste. Fransa Açık heyecanı ve artık erkeklerde bugün son bir maç kaldı. Hodor Zverev mücadelesi 3-0'lık Zverev üstünlüğüyle tamamlandı. Rafael Hodor turnuvaya veda etti. 21.15'te günün maçı. Menşik ve Fonseca karşı karşıya gelecek. WTA'da kadınlarda ise Mira Andreeva turnuvada 2-0 kazanarak Kirsta karşısında yoluna devam eden taraf oldu. Svitolina da elendi. Vatandaşı Ukraynalı Kostyuk karşısında 2-1 kaybetti ve yoluna Kostyuk devam ediyor. Yarın da Auger Aliashime Cobolli mücadelesi 15'te 21.15'te. İki İtalyan Berrettini Arnaldi. Arnaldi dün Tiafo karşısında inanılmaz bir maçı kazandı. 5 saati bulan bir karşılaşmaydı. Kadınlarda ise 12'de Kalinskaya ve Shvalinska, 13.30'da ise Sabalenka Schneider mücadelesi var. Dünya Kupası'nda hazırlık maçları da devam ediyor. Bir yandan saat 19'da Hırvatistan Belçika ile karşı karşıya geliyor. Rijeka'daki mücadele Sport Plus'tan yayınlanıyor. Zlatko Dalic Rudi Garcia ile karşı karşıya. 11'ler belli oldu Hırvatistan'da. Dominik Livakovic, Stanišić, Joško Gvardiol, Josip Šutalo, Luka Vučković, Mateo Kovačić, Luka Modrić, Martin Baturina, Ivan Perišić, Petar Sučić ve Petar Musa 11'i var. Yedekler arasında ise Hırvatistan'da Ivor Pandur, Dominik Kotarski, Marin Pongracic, Duhe Çaletakar, Martin Erlić, Nikola Moro, Nikola Vlašić, Mario Pašalić, Christian Jakic, Tony Fruk, Luka Sučić, Marko Pašalić, Andrej Kramaric, Ante Budimir ve Igor Matanović var. Belçika'da ise 11'e baktığımızda kalede Thibaut Courtois, devamında Arthur Tiet, Maxim de Kuyper, Nathan Engoy, Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers, Nicolas Raskin, Amadou Onana ve Jeremy Doku. 10 dakika sonra mücadele başlayacak. Belçika'da yedekler arasında ise Sam Lammens, Mike Penders, Brandon Meschele, Thomas Meunier, Conny de Winter, Joaquin Seys, Timothy Castagne,

Axel Witsel, Dodi Luque Bacchio, Diego Moreira, Hans Wanaken, Romelu Lukaku ve Matias Fernandes Pardo yedekler arasında yer alan isimler Belçika'da. Gün boyu hazırlık maçları heyecanlı da devam edecek. 20'de Gürcistan, Romanya, Fas, Madagaskar ve 21.45'te Galler, Gana mücadelesi dikkat çeken mücadeleler. Birazdan Yaşar Kurt hattımızda olacak.

Yıldızlılar İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Ay Yıldızlı kafile İstanbul Havalimanı JetEx İstanbul Terminali kapısının önünde bando takımının çaldığı marşlarla Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı.

0: Birazdan Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aktif isimler tabii ki dikkat çekiyor ama akıllarda yer alan savunma oyuncuları da vardı. Tarihe geçen Nilton Santos, Cafu, Facchetti, Bobby Moore, Beckenbauer, Passarella, Skriniar, Franco Baresi, Paolo Maldini bu isimlerden birkaçı. Araya gidelim, son reklamımızı verelim, sonrasında Yaşar Kurt bizimle.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
2: Reklam.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
0: Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de

0: diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ara buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz.
0: Yani bizim çocuklar.
1: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
1: Ay yıldızım, at golünü coştur yine.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: İlk olarak dünkü karşılaşmayı sormak istiyorum. Gerçekten çok istekli bir milli takım gördük sahada ve kazanan taraf olduk 4-0'lık bir skorla. Nasıl değerlendirirsin dünkü karşılaşmayı? Sonrasında tabii kadro seçimine de kadroya da geleceğiz.
3: Yani daha odak bir Türk milli takımı gördük diyebiliriz. Yani ilk dakikadan, yani ilk santra vuruşundan itibaren daha odaklı bir takımımız vardı. Ve yani evet, yani Orkun gibi, Yunus gibi de bu milli formayı çok kez giymiş oyuncular olsa da ben biraz deneme 11 gibi gördüm. Çünkü yani ideal 11'de dediğim gibi Orkun olma ihtimali var. Yani orada çok fazla bir aday, bir havuzumuz var. Yani Yunus zaman zaman olacaktır. Yani belki de Can Atabilir. 15'indeki diğer oyuncular biraz daha rotasyon gibi duruyor ve muhtemelen yani son karar vermeden önce birkaç ismi tekrar bir görmek istedi ve bu 11'e çıktı. Tabii ki ikinci yarıda as 11'in girmesiyle beraber oyun daha farklı bir yere gitti, zaten hepimiz gördük. Yani Makedonya çok yani güçlü olarak lanse ediliyor ama bizim Dünya Kupası gerekirse Amerika'ya çıkardığı zaman Avustralya ve Paraguay seviyesinden çok aşağıda bir takım değil. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, bir yarım tık daha aşağıda diyebiliriz ama onun için bizim için iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. İstekliler tabii ki diğer Avustralya ve Paraguay maçları daha ciddi olacak Dünya Kupası olduğu için ama oyun seviyesi olarak hiç de fena bir takım değildi. Bence iyi de bir oyun çıkardık. Ya bu coşkuyu Dünya Kupası seviyesinde birleştirdiğimiz zaman heyecanlandırdı bu maç diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben biraz şeyden de korkuyorum Yaşar. Biz 2002'de, 2008'de ve 2024'te hazırlık dönemini kötü geçirmiştik. Çok güzel turnuva oynamıştık. İyi oynayınca bir korktum yani.
3: Yani evet, haklı olabilirsin ama şöyle bir durum var. Yani birazdan bu kadro seçimi konusunda konuşabiliriz ama yani hem 2024 hem 2026 yani aşağı yukarı yani 2024'le karşılaştırmadım ama muhtemelen hemen hemen aynı kadro. Oynayan oynamayan onun için biraz çok fazla fark etmiyor Montella için. Yani 4 yıllık bir turnuva yani 2021 gibi geldi, yani 2022'de geldi, özür dilerim. Yani komple bir jenerasyonun 2 turnuvayı birden geçirmesi ve önümüzdeki bir sonraki Avrupa Şampiyonası elemelerinde birkaç küçük daha değişiklikle beraber yani kemik kadroyu yani 26 kişinin muhtemelen aşağı yukarı 17-18'ini koyup tekrar devam planı var ki bu da yapılabilir duruyor. Çünkü bizim milli takımımızda hani çok genç demesek de yaş ortalaması gayet ideal bir yaş ortalaması. Yani Canıcı'nın da bu dünkü maçı, dünkü performansı gördüğümüz noktada yani ona bir parantez açmak lazım aslında. Çünkü kadroları gördüğünüz zaman muhtemelen herkes Canıcı'nı benim gibi 10 numarada bekliyordu ama Canıcı'nın sol kenar atmasını bence temel nedeni Montella'nın. Orası 10 numara kapalı. Yani Arda Güler var orada. Arda Güler'in şu ana kadar gösterdiği performansla da memnunmuş. Sol kenarda evet Kenan var ama Kenan Barış, yani Kenan'ı 9'a çektiğimiz noktada sol tarafa Can Atabilir. Çok 10 numaraya kırılan bir performans da gösteriyor. Hatta dün yani sağ kanada attı, kendini biraz daha serbest gibi oynadı ve Can Uzun'un hem turnuvada hem turnuva sonrası geleceğe bakıldığı zaman Montella takım başında olduğu sürece bence iyi bir geleceği var diyebiliriz. Çünkü 9 numarada Kerem'e, yani sahte 9 golünde Kerem'e muhtaç kalıyoruz diye bir durum var. Çünkü evet, yani oranın 9'da oynayamıyoruz. Elimizde o formda bir oyuncu yok. Sahte 9, biraz da bağlantı 9'uyla oynuyoruz ve Kerem de biraz alternatifsiz kalıyor. Onun için dediğim gibi o 9 numara, yani Barış'a attığımız noktada sağ kanada Can atılabilir. Ya da Arda sahte 9 oynadığı zaman belki Can 10 numaraya geçebilir. Bence onun için Can'ın dünkü performansı ekstradan bir motivasyon olmalı kadroya.
0: Peki kadromuzu değerlendirmeye başlayalım. Nihai kadromuz kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok ve Uğurcan Çakır. Nasıl değerlendiriyorsun bu seçimleri?
3: Ya burada muhtemelen hepimiz belki diyoruz ki Berke'nin bir önceki seçimde geçtiğimiz seneki durum olmasa muhtemelen belki bu üç kaleciden biri olacaktı. Hatta yani Berke olduğu noktada da birinci kaleci Uğurcan mı Berke mi olmalı tartışmaları olacaktı. Çünkü yani inanılmaz performans gösterildiğinde, hani Fransız liginin belki de en iyi kalitesi değildir şu an. Gerçekten umut var dediğim bir takım için, ama yani Montella'nın onu almama kararı da bir o kadar haklı, yani haklı demesek de en azından saygı duyulması gereken bir karar. O hem Montella'nın Berke cephesinde, yani ikisi arasını halletmesi gereken bir durum, ama gerek alın üçüye bakıldığı zaman yani Mert muhtemelen hem üçüncü bir kaleciyi biraz daha yaş olarak büyük takıma liderlik edebilecek, hem de geçmiş turnuva tecrübesi olan bir kaleci koymak bence mantıksız değil. Yani muhtemelen bir maç ya oyna bir oynamaz yapıyor. Çünkü Euro 2024'e gördük. Montella 3 kalecinin 3'ünü de birer maç şans vermişti. Belki bir dünya kupası da aynısı olabilir. Onun için ben biraz abi kontenjanından geldiğini düşünüyorum. Yani Altay'a çok fazla oynamadı. Orada bir belki Muhammed Şengezer tercih edilebilir miydi, ama bu kadar elit ve yüksek seviye bir turnuvaya, elit ve yüksek seviye maçlara çıkmış bir kaleciyi tercih etmek bence çok haksızlık değil. Uğurcan Çakır zaten çok tartışma konusunda değil. Muhtemelen Avrupa'nın en elit 5-6 kalecisinden biri, ki bizim birinci kalecimiz olacak gibi duruyor. Onun için yani 3 kaleciyi yani mantıklı buldum diyebilirim.
0: Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kataoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Ya burada da şöyle bir isyan var. Mesela Mustafa Eskiyella, Çemirhan Topçu için işte Fenerbahçe veya Galatasaray'da olsaydı kadrodaydı diye bir itiraz var, ama ya bunun aksini iddia, yani şey yapmıyoruz ki zaten. İddia etmiyoruz ki Fenerbahçe veya Galatasaray'da olsaydı evet kadroya girerdi. Çünkü Avrupa maçlarında da kendini kanıtlama şansı bulmuş olurdu ve daha nihai bir tercih yapılması için önemli olurdu. Bunun doğrusu Trabzonspor veya Beşiktaş Avrupa'da mücadele etseydi, bu oyuncular Avrupa'nın güçlü rakipleri karşısında iyi performans gösterseydi kadroda olabilirlerdi. Ama bir UEFA Avrupa Ligi maçı, bir Şampiyonlar Ligi maçı, yani ligdeki herhangi bir maçtan daha iyi bir kıstas oluyor böylesine turnuvalar için, değil mi Yaşar?
3: Ya bir noktaya kadar katılabilirim, ama şöyle isim yani iki isim özellikle zaman Mustafa Eskelaç, yani Ferdi Kadıoğlu Brighton'da sezonun oyuncusu seçilmiş bir oyuncu. Eren Galatasaray'da bence gayet iyi bir sezon geçirdi. Hatta Galatasaray geldiğinden beri bence kötü maç, kötü dönemi yok. Ya orada bu kadar kısıtlı bir kadro, üçüncü bir sol bek olarak Mustafa Eskelaç'ı maalesef atamadı. Yani Mustafa'nın ben hak etmediğini düşünmüyorum kesinlikle. Bence bir takım kadrosu olabilirdi, ama ya bu iki isimin arkasında üçüncü oldu maalesef. Yani öyle bir tarihsizliği oldu. Eviran Topçu konuşsa da ben Fenerbahçe Galatasaray'da oynasa bile yeterli olmadı. Kötü değil, ama bence yeterli olmadı bir şey. Çünkü Eviran Topçu deyince aklımıza evet Galatasaray ve Fenerbahçe maçları geliyor, ama yani sezonun genel ortalamasına bakıldığı zaman çok iniş çıkıştı. Yani çok kötü maçları da var. Büyük maçları genelde fena oynamıyor, ama yani 4-5 maç bence Montella'nın gözüne girmesi için çok yeterli olmamış olabilir. Yani bir de Montella'nın hep kendi bildiği, tanıdığı oyuncuları gittiğini de biliyoruz. Yani burada herkesin, yani muhtemelen turnuvanın sonuna kadar yine Samet Akaydın üzerinden konuşulacak. Ama Samet Akaydın Montella'ya güven veriyor. Montella Samet Akaydın'a güven verdiği için bence ortalamasına bakıldığı zaman milli takım performansı gayet iyi. Onun için yani bu kadro üzerine bakıldığı zaman eleştirilebilecek isimler yok mu? Kesinlikle var. Yani Çağlar Söyüncü Fenerbahçe üzerinde bakıldığı zaman bile oynadığı maçlarda bence yeterli performans gösteremiyor, ama dediğim gibi yani bu oyuncular zaten muhtemelen turnuva boyunca bir maç ya oynarlar ya oynamazlar. Ama buradaki bence Montella'nın değer verdiği şey o takım olgusu, o takım havası, ki o takım havasında biz Euro 2016'da özellikle ya da Euro 2021'de ne kadar önemli olduğunu gördük. O zaman çok daha fazla

0: oyuncumuz vardı. Ama o havayı yakalayamadığımız için çok büyük hüsranlarla dönmüştük. Bence o hava oyuncu kalitesinden bir yarım tık daha önde. Bence Montella'nın asıl değer verdiği şey de bu.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki herkesin yılın 11'ini yazdığı Mustafa'nın olmamasına Avrupa'ya bağlamamamız gerekir diye düşünüyorum ki Ahmetcan Kaplan Hollanda'da 30 maç oynadı mesela. Ahmetcan Kaplan Hollanda'da 30 maç oynadı ama hangi birini açıp izlediniz? Ben de bunu sorayım mesela. Yani size değil direkt ya, genel olarak söylüyorum işte, şey diyenler de var çünkü oraya da geleceğiz. Aral Şimşir falan, tamam çok güzel istatistikler ama bunu istatistik olarak okuyanlar şunu biliyor mu ki Danimarka'da yani maçlar 6-2 5-1 falan öyle bitmeye alışık tarzda bir futbol var. Size katılmıyorum. Samet şu an hangi takımda demiş dinleyicimiz Hakan Güneş. Az önce senin de söylediğin gibi burada turnuva tecrübesi faktörü de önemli. Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gidiyoruz ve tecrübeli oyuncu sayımız çok az. Avrupa Şampiyonası'ndaki tecrübeler ki yine senin de söylediğin gibi Yaşar, kulüp takımındaki Samet'le milli takımdaki Samet arasında çok ayrı bir fark var. Portekiz maçı dışında majör bir hata yaptığı bir milli takım karşılaşması hatırlamıyorum ben Samet'in. Samet denilince benim aklıma Hollanda maçında attığı gol, savunma performansı ve Çekya maçında çizgiden çıkarttığı o top geliyor.
0: Yani, tamamen ben hidayet iyi özetledim. Yani Mustafa Eskeraş dediğim gibi yani, örnek veriyorum. Turnuva dedik ki FIFA 50 kişilik bir kadroyla giriyorsanız Mustafa Eskeraş'ın kesinlikle bence alınması gerekiyor. Ama %100 katılıyorum. Ben de sezonun 11'i olduğu zaman mesela evet Mustafa Eskeraş'ı yazabilirsiniz ama ya dediğim gibi orada çok daha farklı rakiplere karşı oynayacaksınız. Yani örnek veren gerekirse Mustafa Eskeraş biraz da zaten hücumdan kırıldığı için biraz daha hücum beki. Ve elinde Kenan oynayacak. Kenan'la Ferdi'nin olan formunu düşünürsek yani orada farklı bir birliktelik var. Birbirinin tanımışlık var. Yani Mustafa Eskeraş Pulisic karşısında hani Mustafa'dan ziyade biraz daha Ferdi'ye güvenirim. Ya da Mustafa'dan ziyade biraz daha Eren'e güvenebilirim. Hani bunu düşünüyor olabilir. Bu turnuva 34 maçlık bir benim bir lig olsaydı, lig tarzı bir şey olsaydı, yani çok fazla maç oynasaydı belki hani Mustafa Eski Helleci hem Solbak oynuyor, Kenar oynuyor öyle düşünebilirdi ama 6 maçlık, 8 maçlık, 10 maçlık artık umarım sonuna kadar gideriz ama bu tarz kısa turnuvalarda ya çok daha fazla faktör olabiliyor. Onun için ben dediğim gibi yani hak etmediğini söyleyemem ama diğer iki oyuncu daha doğru tercihler.
1: Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Ya burada da Demir Ege ismini öne çıkartıyorlar eleştirilerde genelde ama yani Braga maçlarını anlattığımda Demir Ege'nin ligde pek şans bulamadığını görmüştüm ben. Sen nasıl değerlendirirsin orta sahadaki seçimleri?
0: Yani şöyle, Demir Ege'yi çok beğeniyorum ki muhtemelen dediğim gibi Dünya Kupası sonrası bir yenilenme olduğu noktada muhtemelen o da kendine şans bulacak. Yani o önümüzdeki yani mutlaka bir takımda olacak ama yani 6 numarada mesela örnek verecek Hakan'ın aslında birebir muadil Demir Ege olabilir. Çünkü ikisi de biraz daha derin oyun kurucu, biraz daha rejisi tarzı dediğimiz oyuncular ama şimdi orada bir de Orkun var. Ya bu takımda 6 numarada özellikle yani Orkun genelde Hakan'la biraz daha eşleşecek gibi duruyor orada. Orta sayfaya çünkü muhtemelen Arda ve İsmail olacak. Yani orada Orkun'a çok zor yer açarken de Demir Ege ya biraz fazlalık oluyor. Ben hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü oraya avuzlanıp da Avrupa Ligi'ni aşırı izledim. Hiç de fena değil. Ama dediğim gibi kısa vadede örnek veriyorum Hakan bir turnuvada oynar. Ondan sonra bir turnuvada muhtemelen orada mesela direkt ilk 11'e bile Demir Ege'ye yazma ihtimaliniz var. Ama şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Ama kadronun geneline bakıldığı zaman ya Demir Ege olsaydı belki Salih Özcan olmayabilir miydi? Ama Salih Özcan'ın da tek burada konusu İsmail'e birebir gerektirilen tek oyuncu. Onu tutucu orta sahamız biraz da baksı baksı oynayan İsmail haricinde ikinci bir oyuncumuz yok maalesef. Onun için Salih'i biraz daha İsmail'in muadili olarak gördüğü için hoca yazdı. İrfan ve Oğuz üzerinden değiştiriler var. Yani bilmiyorum, ben de çok sıcak değilim bu iki oyuncuya ama dünkü maçları gördük. Forma giydiği noktalarda ikisi de bence hakkını veriyorlar formanın. Aklıma gelen bir ekstra aday yok. Yani aday varsa bunları konuşabiliriz tabii ama bence dediğim gibi hem tekrar turnuva tecrübesi hem biraz daha dediğim gibi milli takım ortamından kaynaklı bu iki oyuncu fırsat bulmuş gibi gözüküyor.
1: Savunma hattında Yusuf Akçiçek'in seçilmemesi de yine dinleyicilerimizden gelen mesajlarda. Bu beni şaşırtmadı Yaşar. Hatta ilk çıkarttığım oyuncu benim de kendi tercihimde Yusuf Akçiçek'ti. Çünkü şimdi Suudi Arabistan Ligi'ne gidiyorsanız eğer bunun yani bir kararı var. Şimdi maddi yönü daha çok seçiyorsunuz. Burada vazgeçtiğiniz şeyler oluyor işte. Avrupa'daki turnuvalar, milli takımlar.

0: biraz daha geri planda kalabiliyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi gibi o arenalarda kendinizi gösteremiyorsunuz. Hal böyle olunca bir de Al Hilal'de 11 oyuncusu olmayıp yedek kalınca milli takıma seçilememesinden daha doğal bir şey yok. Çünkü milli takım tecrübesi de yok. Burada diyecekler ki niye Merih Demiral var, ama İbanez'le birlikte El Ahli'nin savunma hattını oluşturuyor Merih Demiral ve Suudi Arabistan'a özel antrenörüyle gitti. Yani geride kalmamak için bu çalışmaları yapıyor. Benzer bir durum Yusuf Akçiçek'te görse katılırım, ama şu anda kadrodan çıkarılmasını ben doğru buluyorum. Sen nasıl değerlendirirsin?
1: Ya az önce dediğim gibi biraz Demir Ege tarzı. Yani muhtemelen birkaç sene sonra bu takımın as 11'den biri olacak, ama ben %100 katılıyorum. Yani bu arada Melih Arabistan Ligi maçları çok az izliyorum. Yani biraz daha diğer Avrupa maçlarından fırsat bulup izliyorum, ama Melih muhtemelen Arabistan Ligi'nin en iyi 2-3 stoperinden biri olabilir bu arada. Ki yani geçtiğimiz turnuvada da gördük. Bence fiziksel olarak hiçbir şey kaybetmemiş. Hatta mentor olarak ben Arabistan'ın Melih'e daha iyi geldiğini de düşünüyorum. Yani o biraz daha fevri hareketlerinden kaçıp biraz daha kontrollü bir Melih var. Hani Melih bence Arabistan yani ilk defa bir oyuncuya eksiden ziyade artı yazmış biri olabilir. Yani Abdülkerim, Melih üzerine yani Ozan Kabak kusursuz bir sezon geçirdi. Hani Samet derken orada 5. stoper olarak, yani dediğim gibi burada biraz 26 kişilik kadro eli kolu bağlıyor. 30 olsaydı muhtemelen ispat çiçeklerindeydi, ama dediğim gibi 4 tane zaten oynayabilecek stoper yazıyoruz. Çağlar Söyüncü var. Mert Müldür de 3'ünün sağ stoperi gibi oynayabilir eğer 3'ü dönerse. Burada Yusufak Çiçek dediğim gibi biraz daha listenin arkalarında kalıyor gibi duruyor.
0: Peki hücum oyuncularımızla devam edelim. Hücum oyuncularımız forvetlerde şu şekilde: Arda Güler, Barış Alper, Yılmaz Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde nasıl değerlendirirsin?
1: Ya bu da çok önemli. Daha önce Oğuz ve İrfan üzerine zaten konuştuk. Onun dışındaki listenin geri kalanı muhtemelen çok tartışmaya açık değil. Yani Kerem milli takımda zaten neler yaptığını gösterdi. Kerem zaten tartışmasız bu takımda. Deniz Gül şöyle bir durum var. Porto'da savunun sakatlığından sonra çok da fazla fırsat buldu. Gol attığı maçlar da var ve yedek bir orijinal dokuz olarak bence gayet iyi tercih. Ki Gül de zaten bence gayet iyi performans gösterdi. Yani Arda, Can, Yunus Akgün, Barış Alper bunlar artık çok tartışılacak konumda değiller bence. Milli takımı garanti oyuncularlar. Yani hücum konusunda dediğim bence kimsenin kafasında çok fazla bir soru işareti yoktur.
0: Aral Şimşir ismi özelinde nasıl düşünüyorsun? Dün de fena performans sergilemedi. Yani burada mesela Aral Şimşir tercihi olsaydı da şaşırmazdım. Oğuz Aydın'ı bir dinleyicimiz şu şekilde tercih edildiğini düşünüyor Oğuz Aydın'ın. Ya bekte de oynayabiliyor, çok yönlü bir oyuncu diye hak veririm.
1: Ama ya şu da var, ters bekte Ferdi olduğu sürece bence sağ bekte Oğuz çok zor gibi gözüküyor. Yani Oğuz'un sağ bekte oynaması için üçlünün bir kanat, sağ kanat beki gibi olması lazım. Belki o zaman olur, çünkü yani ters bekte çok, yani şöyle olabilir, Ferdi'den vazgeçip oraya sol ayaklı örnek veriyorum Abdülkerim Bardakçı yönetir. Yanına Merih Ozan, sağ bekte Ozan, belki Oğuz olabilir, ama Montella'nın kısa vadeli turnuvalarda bunu çok tercih edeceğini düşünmüyorum. Bu biraz daha oyun kurma düzeni gibi duruyor. Biraz da üçlü, dörtlü varyasyonu gibi duruyor. Çok mantıklı görmüyorum. Her yokluktan olabilir mi? Yokluk zamanı kesinlikle olabilir, ama sağ bekte Montella'nın çok güvenebileceği bir isim değil olacaktır bence. Yani Alan Şimşek üzerinde de yani kendisi tutmasam, ama onun yarım 30 dakika izlediğim bir oyuncu. Danimarka Ligi'ni takip etmiyorum. Belki bu benim yanlışım, ama hani bilmiyorum, hiç fikrim yok. Sadece şunu biliyorum. Çok hücum hattının sağında, solunda ve ortasında her yerinde oynayabildiğini biliyorum. Skorer yani Danimarka Ligi için ortalaması hiç fena değil. Ama dediğim gibi yani oyun tarzını bilmiyorum. Montella'nın tarzı ne kadar yer bilmiyorum, ama belki de gelecek için biraz daha milli takımı görmesi için çağrılmış bir oyuncudur.
0: Peki tanıtım videosunu nasıl buldun Yaşar? Biraz şey gibi, vur dedik öldürdünüz. 9 dakika çok uzun olmuş, ama düz yazıyla açıklanmasından iyidir.
1: Bence düz yazıyla açıklanacaktı. Ama son zamanlarda bütün milli takımların yapıldığını gördükten sonra biraz buna dönülmüş gibi duruyor. Dediğim gibi 9 dakika bence de uzun. Çünkü hani İngiltere'nin, İskoçya'nın, Hollanda'nın yaptığı videoları gördük. Yani 1-1-3-2 dakika çok net. Orijinal fikirler. Yani umarım artık bundan ders alırız. Bir milli takımdaki iletişim departmanımızla daha özgün işler yapabileceğini düşünüyorum.

0: 9 dakika bence de çok uzun. Bir yerden sonra o dakika iyi ama ya olsun dediğim gibi yani hiç olmamasından iyidir. Yani düz bir yazıdan ziyade bunlar biraz daha renk katıyor.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. O videoyu tekrar dinleyeceğiz. Kadromuzun açıklanma videosunu. Fakat kısa bir aramız var. Aranın ardından yeniden birlikteyiz.

Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek. 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi.

0: birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Reklam

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
5: Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında Enes Bey yazmış. Enes Bey diyor ki oyuncu seçimine itiraz eden arkadaşları anlamıyorum. Şampiyon olmuş ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış bir takımın sol beki mi alınır, yoksa ligi 3. sırada bitirmiş Avrupa'da hiç oynamamış bir takımın sol bekini mi, ya da Sergen Yalçın'ın bile oynatmadığı Demir Ege'yi mi turnuvanın arifesinde bizim takımdaşlık değil millilik altında kenetlenmemiz lazım diyor Enes Bey. Peki milli takımımız nasıl açıkladı kadroyu, dinleyelim.
6: Hikayeler sonuçlarla yazılmaz. Bir milletin hafızasına kazınır. Bazen bir gol sesiyle. Bazen sokaklarda sabaha kadar süren kutlamalarla. Bazen de milyonların aynı anda aynı hayali kurmasıyla. Bu koridorlardan geçenler sadece maça çıkmadılar, tarihe de iz bıraktılar. Yıllar önce bu forma dünyanın en büyük sahnesine çıktı. Ve tüm dünya Türklerin nasıl mücadele ettiğini gördü. O gün o tünele yürüyenler sadece futbolcu değildi. Bir ülkenin umuduydu.
7: Orta biten ilan ilan!
6: Cesaretiydi, inancıydı. Aradan 24 yıl geçti. Nesiller değişti. Çocuklar büyüdü. Yeni kahramanlar ortaya çıktı.
8: Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri dünya kupası.

0: Kupası'ydı. Dünya Kupası'na gitmek, Dünya Kupası'nda oynamak. Ve bugün çıkalım, savaşalım ve galibiyet gelsin.
1: Bazı hayaller hiç kaybolmadı. Çünkü bu bayrak her nesilde yeniden bir hikaye yazmayı başardı. Ve şimdi bir zamanlar bu formalarla tarihe geçenler şimdi yeni hikayenin ilk satırını açıyor. Türkiye yeniden dünya sahnesine çıkıyor.
2: Ciao a tutti, il cammino della Turchia verso la Coppa del Mondo, iniziato esattamente 72 anni fa, ha raggiunto il suo apice con il terzo posto conquistato nel 2002. Dopo una lunga attesa di 24 anni, manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro. Li ringraziamo di cuore per il contributo dato al calcio turco e per il sostegno che continueranno ad offrirci. Ora lascio a loro la parola.
3: Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda. Bu kaleyi kapatın, işte kalecilerimiz. Altay Bayındır.
4: Maça çıkarken gözümüzü bile kırpmazdık. Bilirdik ki milyonlarca insan ekran başında bizimle o anı yaşıyor. O gözaltı boyaları sadece bir boya değildi aslında. Ekran başındaki milyonların bize vermiş olduğu sorumluluktu. Ve bu düşünceyle biz sahada savaşacağımızı ve pes etmeyeceğimizi gösterdiğiniz bir simgeydi aslında. Şimdi sıra sizde ve bunu yapabileceğinize dair olan inancımız o kadar yüksek ki yalnız da olmasak bile sizler bizim yüreğimizdesiniz. Sırada o kaleyi koruyacak, adını tarihe yazdıracak kalecilerimizde. Mert Günok, Uğurcan Çakır.
5: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun. Aynı ruh, aynı hava ile 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek savunmadaki futbolcularımızı birlikte öğrenelim. Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral.
6: Sadece kalesini savunan değil, aklıyla, teriyle ve hücuma da ruh katan çok yönlü bir defans hattı büyük turnuvalarda fark yaratır. 2002'de tüm dünyaya izlettiğimiz o yürüyüşün temelinde bu irade yatıyordu. Gelin 2026 Dünya Kupası'nda rakiplere geçit vermeyecek defans hattımızda kimler yer almış birlikte öğrenelim. Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik,
7: Ay Yıldızlı formayı giyerken asla pes etmeyecek ve mücadelenin hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonum. Gelin Amerika'da bu gururu yaşayacak oyuncularımızı birlikte öğrenelim. Orkun Kökçü, kaptanımız Hakan Çağlanoğlu,
4: bu
8: Ben gurbette büyüdüm. Ay yıldızlı formayı her sırtıma geçirdiğimde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Türk'ü temsil etmenin ne demek olduğunu, kalbim nasıl attığını çok iyi bilirim. Şimdi sıra sahanın kalbindeki, orta sahadaki yürekli kardeşlerimizde. Salih Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek,
9: biz sahaya her çıktığımızda tek bir şeye inandık. Korkusuz olacaksın. Rakibin kim olduğuna bakmadan yeteneğinle tüm dünyaya meydan okuyacaksın. Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Yunus Akgün,
10: milyonlarca insanın çılgınca sevindiği o an. 2002'de o altın golü attığımızda arkamızda sabahlara kadar uyuyamayan koca bir ülke vardı. Biz dünyaya Türk futbolunun adını altın harflerle kazıdık. Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek altın jenerasyonda. Şimdi beraber hücum oyuncularımıza bakalım. Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler,

0: Milli takımımızın kadro açıklaması bu şekildeydi. Araya gidiyoruz, aranın ardından son bölümde birlikte olacağız.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu. Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da. Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Jokereş önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası

yarışmasına katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus, zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor. ...2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum, 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum, 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri

0: şirketlerinin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. A grubu Meksika. Dünya Kupası'nın gediklilerinden olan Meksika bu kez ev sahipleri arasında yer alıyor. Göze hoş gelen tempolu futbolu, hızlı oyuncuları ve tutkulu taraftarlarıyla turnuvanın en büyük renklerinden birisi olan Meksika, daha önce 17 Dünya Kupası'nda yer almış olsa da çeyrek finalden öteye gidemedi. Turnuvanın açılış karşılaşmasını Güney Afrika ile oynayacak olan Meksika, 2010 Dünya Kupası'nda da açılışı Güney Afrika karşısında yapmıştı. Tarihinde Rafael Marquez, Jared Borgetti, Claudio Suarez gibi isimleri bulunduran El Tricolor'un kalesini yaşayan efsane 40 yaşındaki Guillermo Ochoa koruyacak gibi duruyor. Güney Afrika. Tarihlerinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde ettiler. En son 2010 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak katılım sağlayan Güney Afrika bu turnuvanın sürprizine imza atmak istiyor. Burnley'de forma giyen Lyle Foster önderliğinde Güney Afrika son 32'ye kalmayı hedefliyor. 73 yaşındaki Belçikalı teknik adam Hugo Broos, Güney Afrika'nın kalbinin bu turnuva için attığını biliyor. Güney Kore.
3: Open Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, hop, hop.
2: 12. kez Dünya Kupası'na katılım sağlayacak olan Güney Kore, 2002 yılında ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımızın bir gerisinde yer alarak 4. olmuştu. Güney Kore milli takımının tarihteki en büyük başarısı da bu 4.'lüktü. A grubunun iddialı ekiplerinden olan Güney Kore, Hyun Min Son, Kim Min Jae, Kang Gin Lee gibi yıldızların yanı sıra ligimizde Beşiktaş forması giyen Yang-gyu Oh'u da kadrosunda bulunduruyor. Çekya. Belki eski gücünde değil ama jenerasyon değişimi sonrasında Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmeyi başardılar. Tarihlerinde Pavel Nedved, Tomas Rosicki, Petr Cech gibi yıldızları bulunduran Çekya zor olsa da Dünya Kupası biletini almayı başardı. Grubun tek Avrupa takımı olan Çekya gözünü bir üst tura dikmiş durumda. Bu yaz Prag'ın kalbi bu turnuvada atıldı.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde sizlerle birlikteyiz ve yavaş yavaş noktalayacağız programımızı. Şu anda Hırvatistan 0, Belçika 1 karşılaşma devam ediyor. Hazırlık mücadelesi gol Yuri Tielemans'tan geldi Zagreb'de. Belçika'nın golü ve temposu düşük bir hazırlık maçı oluyor iki takım arasında sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bugün hazırlık maçları da devam edecek tabii ki. Fas Madagaskar karşısında olacak. Ve Gana ise Galler karşısında olacak. Gürcistan'da saat 20'de Romanya ile karşı karşıya, ama Kvaratskhelia sanırım kadroda olmayacak diye tahmin ediyorum. Bakalım yanılmış mıyım? Evet. Yedekler arasında Kvicha Kvaratskhelia, çünkü yani sezonu en geç kapatan oyuncular arasında yer alıyor. Gürcistan milli takımında Mamardashvili karşıya, Koşlişitse, Lohoşvili, Azarovi, Koşoroşvili, Çakvetadze, Mamageşvili, Kiteşvili, Budusivsivadze, Georgi, Vilitaya, Gürcistan'ın 11'i. Romanya'nın 11'ine baktığımızda da Marian Dragoșin, Gita, Borza, Şikresiu, Yanis Hagi, Mihaila, Marin, Morutsan, Koman ve Kubis 11'i sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Haber masasında ben Göksel'in çağrısı araç sizlerle birlikteydim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak efendim. Kaçırmayın diyoruz ve yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
4: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
3: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takım hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye, nedir son durum?
4: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum Nijerya milli takım teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da, hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında, hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampı katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bu

bugün için bu dört büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu dört büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey dört güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok.

0: Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın, sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
1: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
0: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
1: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
0: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray Kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe Kulübü'nün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsat Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim, Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu siz nasıl Fenerbahçe'ye alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
1: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
0: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
1: Peki. Naci Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir miyiz?
0: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
1: Enteresan bir şey söylüyorsun.
0: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4+1 5 milyon eurodan 1+1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde de istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net. Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum, yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
1: Yani ben kalırsa başkan kontenjanından kalmış olacak.
0: Sağlıklı olmaz evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
1: Niye?
0: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil.
1: Değil.
0: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaraylı yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızalara işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim, City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı.

0: Zamanı Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye biliyor musun?
1: Çok ilginç.
0: Yani.
1: O yüzden diyorum ya,
0: hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha iyi olur. Icardi
1: ama
0: için de
1: hayır. Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
0: Ya bence yine, ya Sayın Başkan Dursun yine Özgür. Bence biraz eli bol davranmış. 4+1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
1: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Net.
1: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben Galatasaray ilgilendi mi Vedat Muriç'e?
0: Katılıyorum. Muriç'e. Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrif olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat için adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktada dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi geçtiğimiz haftada. Halbuki işte Fenerbahçe Başkan Adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten. 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray
1: İyi
0: şunu söyledi.
1: Orada, orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
0: ya
1: var?
0: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hoca de ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
1: Değil.
0: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Bir elin beş parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
1: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
0: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
1: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
0: Galatasaray 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
1: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
0: Ya da çok 3-4 vermesi yani 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksine iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
1: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
0: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce önce Galatasaray

0: Yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
1: Can Uzun.
0: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik yani Okan Hoca.
1: Manşet oydu geçen hafta.
0: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık iki haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
1: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
0: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
1: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Genel Kurulu var hafta sonu.
0: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray kulübü. Mali Genel Kurulu katılsak retoyu vereceğiz. Retoyu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
1: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
0: Söylemle ben mevcut federasyonun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkan'ın bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
1: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin. Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
0: Tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe kulübünün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde. Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
1: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Yani yerli. Kuralında şimdi tabii. Değişime gidilince yerli oyuncu değerli hale geldi.
0: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Ha Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Hı. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro'nun üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
1: Peki devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin asıl astarı?
0: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride, camiada, en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdiği, çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş, Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray Lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir. Ama bu ayrı bir
1: karışmayın
0: şey.
1: Karışmayın diyorsun.
0: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
1: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
0: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi, başkan yardımcısı olarak adaylardan, potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilenen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noah Lang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak, burada Galatasaray yönetiminin komple bir başarısı vardır. Ama yapılanları da göz ardı etmek ya da küçük görmek çok sağlıklı ve mantıklı değil. Ha ben demiyorum ki o koltuk Sayın Abdullah Kavukçu'nun hakkıdır. Hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama yani Galatasaraylıların içeride birbirine vurmasının ya da o koltuk savaşına girmesinin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde, yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu
1: bu
0: an.
1: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
0: Can Atan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi, yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
1: İlginç bir mesele hakikaten.
0: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
1: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusuna mı ısınıyor, federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
0: Valla şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
1: Spor Bakanlığı.
0: Eski kulübü Al-Shabaab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebiyle hayır dedi. Al-Shabaab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı, federasyon başkanlığı neden olmasın? Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
1: Niyet var ama anladım kadar hocada.
0: Tabii. Böyle bir teklifle, paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa, böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
1: Hoca. İşin içinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
0: %100.
1: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması, konuşması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
0: Kesinlikle
1: ben de merakla bekliyorum.
0: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece iki tane genç opsiyon hakkı var. İki genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalai, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı iki opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
1: Ama şöyle de
0: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
1: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
0: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bonservis yok. Bir şey yok.
1: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Hem bir taraftan da biraz da evet sakin olmak gerekiyor.
0: Yok ben
1: ama
0: vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki. Adam gelirim ama sana göre taksimetren bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digifutbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim ve tüm izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
2: Kim ne dedi? Digifutbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
4: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Canbedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Muzaffer.
4: Nasılsın abi?
5: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
4: İyi. Nasıl geçti bayram?
5: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
4: Şaka yapıyorsun.
5: 11 saatte geldik. İzmir'den buraya.
4: İstanbul'a 11
5: saat sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
4: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbol olamaz dedim ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
5: Dememiştir ya.
4: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
5: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
4: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı
5: ya şöyle,
4: kanaatine varmış.
5: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması. Bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişindir, olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşundur. Antrenör olmuşundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin ya. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece
4: bence
5: Hakan Safi için
4: şey yani.
5: Geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışlarının değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesiste olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani.
4: Evet.
5: Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım
4: ben
5: almıyor.
4: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
5: Onay. Doğru.
4: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii iki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
5: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Meri'yi şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var değil mi? Meri ile benzer bir durumu vardı o dönem için değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Meri'ye göre en azından teknik bilgi konusunda pozisyon bilgisi ilgisi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar Söyüncü var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
4: Hakan yani, Çalhanoğlu transferi.
5: Bu çok önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
4: Tabii.
5: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor. Bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
4: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
5: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma, geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak John Duran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
4: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yöntemi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
5: Ya şöyle şimdi Muzaffer gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
4: Ya yani 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
5: Yani artı maaş yükü değil mi? Şimdi benim anlamadığım konu, ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bundan hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrarı anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonunu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum. Ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Fanoydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Muriç düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım. Diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok, elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. E ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım onu. Yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 atmış diyorsun. E bir 2 sene öncesine git 7 atmış. E ne yapacağız yani? 3 senenin 2 tane senesinde bunları yaşamış ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş yani çok fazla takipçisi var. Transfer haberi veren bir arkadaş da benim A-Spor'da yaptığım Vedat Muriç'in çaresizlikle ilgili yorumu almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Muriç'in 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için, istatistiği okumayı bilmediğin için o sana doğru. E o zaman ben de sana eline sizin istatistiğini vereyim. E o geçen da attı sana 30 küsür. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistiği bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
4: Abi şey durumu zaten hakikaten insan canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil. Ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum. Yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri'yi niye gönderdin falan. Yani o da inanılmaz. Birazcık şey oluyor yani.
5: Ya inanılmaz. Çünkü şöyle bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarılı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil. Yemişler diyor o kadar giden parayı deniyor. Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak Şerif'le ilgili ikinci santrafor oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon daha 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar. Problem değil. Attı ya El-Nesri. Yaramadı işine. Ya atmıyor mu Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki. Oynatırsın yine Talişka ile alırsın o problemi. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
4: Aynı gol attı.
5: Ya savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya. Evet. Bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Bir tane santrafor alırsın. Net. Anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
4: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi Aykut Kocaman mı?
5: Conte hiç. Aykut yan yana koymam Conte Aykut Kocaman. Nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
4: Evet.
5: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a hocam sen mi Conte mi? O da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
4: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafında?
5: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
4: Ama emin değil diyorsun.
5: Evet yani zaten dikkat et verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antrenman etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
4: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola devam edilmeli mi?
5: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Kıyameti kopardık Livakovic'te gönderdik parasını ödüyoruz. Ederson gelsin ayakları çok iyi neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm
4: öyle
5: ben.
4: Öyle gözüküyor.
5: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulmak konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblan ederse ondan çok daha iyi performans gösterecek.
4: Edemez tabii.
5: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
4: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da alırız. Yani, birazcık böyle ya
5: Hakan
4: hani
5: Bey'in, bak Hakan Bey tamamen taraftar gibi diliyle, evet, konuşuyor. Evet. Ve bu sonunda da bütçeyi diyor, Real Madrid diyor, bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok. Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok ki. Kişisel servetiyle hallediyordu bunu. Var ya önünde bir örnek. Para sorunu yok. Şeyi anlarım. Sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay mı öyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar hocam, euro katını yapmadı mı?
4: Messi.
5: Şimdi kimler, senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemle gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceriyi harmanlamış. Yaş ortalamasını düşürmüş. O paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düşün? Ya var, taraftardan alırsın. Bir de bak şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki. O zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii 500 oy. Onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar, değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
4: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e de teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksel'den ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
5: Ya şöyle, şimdi İsmail Yüksel'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, milli takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boşver, bir yere gitmesin. Kaybetme, senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm, ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan biri olabilir İsmail.
4: Belli ki Fenerbahçe yine yani iki başkan adayının da söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
5: Asensio, Guendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak Galatasaray Şallay varken Saşa Boy'u getirdi. Zenginlik olsun diye bir ara darmadağın ettiler sağ tarafı. Saşa Boy'u oynattılar. Şallay'ı kestiler. Hemen geri döndü Okan Buruk o işler kötü gittiğinde. Bak o zenginlik onun ayağına dolandı. Bu kadar zengin kadroya gerek yok. İdeal bir 11'in olsun, onları zorlayacak. Belirli oyuncular olsun. Artık bu kadar hani biz Türkiye'de oynuyoruz, Avrupa'da oynuyoruz kabul ediyorum ama ya biraz da bu kaynakları da kullanacaksınız. Bu altyapılar niye var burada? Ben anlamıyorum ki yani. Ya da sadece altyapı da değil. Ya bu ülkede Kerem gibi, Barış Alper gibi üçüncülüklerde oynayan başka oyuncu yok mu? Bunlar sadece ikisi mi geldi bu ülkeye özel? Kerem ve Barış Alper. Bu Çağlar Söyüncüler nereden geldi? Cengizler nereden geldi? Bir baksanıza buralarda ikinciliklerden gelmedi mi? Niye buralarda onlara talip olmuyorsunuz. Sürekli aynı yerde dönmeye çalışıyorsunuz yani. Bırak sen onlara talip ol. Onlardan çıkartabilirsin 2 tane 3 tane oyuncu. Bence oralara talip ol. Planlamayı onun üzerine yap. Böyle çok fazla oyuncu bir araya geldiği zaman bunun sağlıklı olmadığını Fenerbahçe defalarca deneyimledi zaten.
4: Son olarak da Galatasaray'dan bir soru sorayım. Sonrasında toparlayalım abi. Galatasaray'da tabii ki transfer gündeminde en önemli ve kritik isim Osimhen ismi. Çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Eğer olur da Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray bununla alakalı nasıl bir sorun yaşar, yerini nasıl doldurur diye sorayım.
5: Plansız gelen plansız gider, daha doğrusu toparlayayım. Plansız geldi, plansız gider. Bugün Osimhen'le ilgili çıkan haberlerin ben altının doldurma açısında doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın o anlattığı Osimhen başka bir takıma gidebilir hadisesi. Dün de o ara ben yayındaydım. Galatasaraylılar tabii çok itiraz ettiler. Ya bu Galatasaray'ı karıştırmakla ilgili bir şey söylediler yani. Ne yapıyor bu milli takım hocası? Fenerbahçeli mi?
4: Onun eski bir demeç olduğunu öğrendim bu arada. Daha önce söylemiş galiba Nijerya teknik direktörü onu.
5: Daha önce derken?
4: Yani bir önceki gittiğinde
5: tamam,
4: milli
5: ama
4: takıma o zaman
5: fark
4: söylemiş.
5: Fark etmez ki yani. Yakın tarihte bunu söylüyor ve oyuncunun böyle bir düşüncesi var. Yani aslında bu Osimhen tarafından şöyle. Ya ben geldim, oyuncu tarafından düşün. Ben geldim Türkiye'ye. 2 tane şampiyonluk yaşadım. Bana da bu kadar bir bonservis ödediler. Ben de getirdiklerinin üstüne bir rakam getiriyorum. Ya buraları tamam çok sevdim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan, o seviyelerde başarı elde etmiş takımların bir parçası olmak istiyorum düşüncesiyle gider. Zaten Osimhen o bahsettiği rakamları daha önce alsaydı, bonservisten bahsetmiyorum, maaştan alsaydı gitmişti zaten. Yani bunun aşkla meşkle alakalı olmadığını hala anlamıyorlar. Ya Icardi için Araplar şu kadar verdi, ölüyor Galatasaray için gitmiyor dediğin Icardi en bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Demek ki bu işin aşkla bir alakası yokmuş. Olsa kalırdı, hatta gelirdi derdik ya ben size karşı mahcubum. 2 senedir hiçbir yerde yokum. Siz bana hala para ödüyorsunuz demesi gereken oyuncu değil mi? Osimhen'de de benzer bir durum var. O burada kazanması gerektiği paranın fazlasını kazandı. Orada 4-5 senede kazanacağını burada 2 senede kazandı. Şimdi artık şeyi planlayabilir. Yani ben gideyim artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım oynayayım. Yani Galatasaray aslında son 2 senedir en zengin olduğu bölgeyle sezon başı en problemli bölge olarak tanışabilir yani.
4: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
7: Türkiye'nin spor radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gol'den takvimlerin 2 Haziran 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ben Çağatay Çıtlak. Dört Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyorum. Bugün birazcık kusura bakmayın, sizlerden özür diliyoruz. Çok işler vardı ve teknik anlamda çok işler vardı. Hiç vakit kaybetmeden programa da girdik. Nasılsınız? Dün akşam A Milli Futbol takımımızın hazırlık maçında 4-4'lük bir provayla Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık gibi net bir skorla mağlup etti. Ben de Şükrü Saraçoğlu stadında maçı canlı izledim. Yaptığımız presler bize pozisyonlar ve golleri getirdi. Yedek futbolculardan oluşan bir ilk 11 vardı ve bu ilk 11'de Montella takımdan ayrılacak olan futbolcuların son durumunu gözlemlemek için böyle bir rotasyona gitmişti. Can Uzun, Aral, Orkun, birazcık da Salih beni etkileyen oyunculardı. Hemen onu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsini konuşacağız ama 2 saat boyunca Türkiye'nin en önemli spor yorumcuları, en çok takip edilen gazetecileriyle canlı bağlantılarla her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Çok çok önemli isimler var. Bugün sizlere inanılmaz güzel sürprizlerim var. Çok çok beklediğiniz uzun zamandır isimler var. Ve 0212 273 10 10 ya da 0542 273 10 10 üzerinden bizlere göndermek istediğiniz sorular, mesajlar olursa aynı zamanda Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine de yollayabilirsiniz. Şimdiden hepimize iyi programlar, keyifli vakitler diliyorum. Müsaadenizle ilk bağlantımıza da geçmek istiyorum. Dünya Kupası deyince, Avrupa futbolu deyince akla gelen ilk isim sevgili Emir Ateşdağlı, değerli gazeteci ve spor yorumcusu. Emir'cim hoş geldin. Emir Ateşdağlı Radyo Gol'e yayınımıza.
8: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Çok güzel, çok teşekkürler açılışınız için öncelikle.
7: Estağfurullah. Sevgili Emir, dün maçı da izledin mutlaka. Tabii evet. Montella da evet. Senin dostun. Dikkatini evet. çeken, hani özellikle ilk 11'deki rotasyondan sonra hangi isimler oldu? Milli takımda açıklanan futbolcuların geri gönderildiği ve son kadroya göre futbolcuları nasıl buldun değerlendirme olarak? Senden alabilir miyiz?
8: Tabii bizim seviyemizin altında bir milli takımı, bir kere Kuzey Makedonya, onu bir kere belirtelim. Ama bizim zaten bugünkü önceliğimiz bence hem bu kadronun çoğunun rotasyon olacağını düşünürsek, hani belki burada biraz Orkun'la Can Uzun'u ben ayırabilirim. Hani ilk başta belki Ozan Kabak'ı da hani burada farklı bir yere koyabilirim. Ama onların haricinde belki de daha az süre alacak, ana 11'de olmayacak isimleri biz görmüyoruz. Fırsatı bulduk ki onlar da iyi bir performans çıkarttılar önce. Zaten dediğim gibi rakip bizim seviyemizin altında. Artık ilk milli takımı belli bir eşiği aştı. Hem oyun anlamında istekliydik, arzuluyduk. Hem de kadromuz çok geniş ve iyi futbolculara sahibiz. Turnuvaya iyi gelen oyuncularımız var. Özellikle kulüp takımlarında iyi sezonlar geçirmiş. İyi bir sezon geçirmiş oyunculara sahibiz. Bunlar bizim çok büyük avantajımız. Hoca da bence hem onun provasını yaptı. Daha sonra yine ikinci yarıda daha az oyuncularını kendine göre belirlediği oyuncuları yavaş yavaş kadroya aldı. Yine kullandığımız başka yine isimler de oldu. İşte Aral gibi, Demirek gibi vesaire. Bunları denedik. Denediğimiz oyuncularla devam ettik. Güzel bir prova. Türkiye'de oynandı maç. İstanbul'da hani son bir taraftarımızla bütünleştik. Alkışımızı aldık, sevgi gösterimizi yaptı, takımı Amerika'ya uğurladık. Öyle diyelim hocam.
7: Peki hani bu yeni isimlerde Can Uzun ve Aral için ayrı bir parantez açmak gerekir mi? Belki ya da Deniz Gül için bunları söyleyebilir misin Emir Ateşdağlı?
8: Tabii ki Can Uzun, yani Can Uzun bence milli takımın hani bu Arda ve Kenan ikilisinden sonraki bence potansiyel yıldız adayı. Hı hı. Hatta belki 2-3 sene sonra Can Uzun'u onların seviyesine de göreceğiz. Onların ya yani o ikilinin yanına koyacağız Can Uzun'u. Deniz Gül aynı şekilde bence Porto'da tabii aldığı sürede bence önemli bir süre aldı. Oyunun genelinde ligde 29 maç oynadı. Yani Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıktı. Evet dakikası az olabilir ama 10 maça çıktı. Porto takımıyla önemli bir tecrübe. Totalde 41 maç oynamıştınız bütün sezonda. Evet. Gol sayısı artacaktır. Eminim. Daha genç 21 yaşında biliyorsunuz forvetler oynaya gol becerisini geliştire geliştire. 45
7: milyon euro yani Emir. Bir de diğeri de 45 milyon euro.
8: Tabii yani o yüzden Bence Deniz Gül'ün de yolu var. Bu yolda da bizim milli takımımızın uzunda olması, turnuvayı geçirecek olması bunlar hep artı bize ve şöyle de bir durum var. Profil olarak böyle bir forvetimiz yok. Yani Deniz'in alternatifi de yok bence. Hı hı. O yüzden Deniz hani oyun sıkıştığında oyunu atabileceğiniz fizikli özellikle kafa toplarında etkili olabilecek de bir oyuncu. O yüzden Deniz Gül'ün kadroda olması önemli. Aral da iyi bir sezon geçirdi. Evet görüyorum kadroda değil neden değil ama bence onların zamanı bir sonraki Avrupa şampiyonası olacak. Yani burada çünkü biraz da sürece ve hocaya da bu saygıyı duymak lazım. Hocanın zaten ben bu kadroyla devam edeceğini düşünüyordum açıkçası. Hani buraya 1-2 ekleme olacaktı kendi kafasında kadroya. Hani 22-23 kişiyi. Hoca da bunları yaptı. Büyük ihtimal Aral da bir sonraki dönemde Dünya Kupası sonrası yine bu kadronun önemli yeteneklerinden önemli parçalarından olacak. Hani 2026-2028 Avrupa Şampiyonası'nda Aral'lı ve işte Can Uzun zaten burada da kadroda. Hani belki o oyuncuların da daha ana rotasyonda olacağı bir milli takımı göreceğiz. Çünkü hem bence günümüz hem de geçmişten gelen bazı oyuncular artık hani geçen milli takımlarında da oynayan ve burada da artık belki son kez şans bulan oyuncular olacak ve yeni bir kadroya geçeceğiz. Bizim burada işte üstlü oyuncu koymamız lazım. İşte Aral gibi, Can gibi, Deniz gibi, Yusuf Akçiçek mesela yine. Hani gelecekte
7: daha genç jenerasyon olabilecek.
8: Tabii artık evet, biraz da onları getirmemiz lazım. Çünkü şöyle bence real olarak şu anki kadromuz iyi ama üstüne de koymak gerekiyor. Çünkü seviyeyi bir yere çektik artık. O yüzden ülkemizde yetişecek oyuncular için de bunlar çok değer. Bunlar çok değerli olaylar. Dünya Kupası'na gitmek, bunu hayal ettirebilmek. İşte U19'dan gelecekler, U21'den gelecekler ki var oyuncularımız. Ama ondan da sayılarının artması, tecrübelerinin artması, futbol oynamaları çok önemli olacak.
7: Evet, şimdi yine bakıyorum ben Amerika Senegal maçını izledim.
8: Evet, ben de baktım.
7: Ve yani ben Amerika'yı bayağı bir diri buldum. Emir, sen neler söylemek istersin? Defans anlamında birazcık zayıflar sanki ama kontra atakta da, normal kompakt oyunda da gayet iyiler. Çok önemli futbolcuları da var. Nasıl okumamız lazım? Amerika'yı ev sahibi olmasını da getirdiği tabii bir avantajı olacak. Seyirci avantajı da olacak. Belki hakemlerin ona karşı meyli de olacak. Neler söylemek istersin?
8: Yani biraz takdir hakları Amerika'dan olur. Yani ev sahipleri genel böyle bir şey görebiliriz ancak Amerika özellikle ön bölgede gerçekten çok yetenek paketi yüksek isimlere sahip. İşte Pulisic zaten bunların başında. Hani belki bu sezonun özellikle ikinci yarısını hiç iyi geçirmedi. Ama Pulisic bence bu Dünya Kupası'nda hani damgasını vuracaktır. Amerika takımı için söylüyorum. Yine McKennie zaten Juventus'tan bildiğimiz Galatasaray'da rakip olmuş. Ana 11 oyuncularından biri olacaktır Amerika'nın. Yine Malik Tillman o da eski PSV'li, şimdi Bayer Leverkusen'de bu sezonu geçirdi. Hani bunlar Avrupa piyasasında olan isimler ve tehlike yaratacaklardı. Niye Timothy Weah George Weah'ın oğlu. Evet, Balogun yine gol atmış zaten maçında da, Senegal maçında da. Yine Pepe mesela, Ricardo Pepe'yi çok beğendim. Evet. PSV'nin santraforu.
7: Hep orada bir dörtlü geliyorlar. O senin söylediğin isimlerle böyle bir dörtlü evet, hücuma çıkıyorlar.
8: Şöyle bir yani biraz asimetrik bir duruşları var. Onu söyleyeyim. Hani üçlü gibi duruyorlar ama hani dörtlü savunma oynar gibi ama işte beşli karşılayabiliyorlar. Çünkü Sergio Des ve Robinson iki kanat kenar beki, onları hep bir beşleme imkanını sağlıyor. Ama hücumda daha agresifler. Ucunda özellikle ön alanlara gitmek konusunda agresif olduklarını, ama sizin de söylediğiniz gibi hocam savunma da çok güvenirler mi? Bence değiller. Yani özellikle hamlede sorunlar yaşıyorlar. Özellikle stoperler açısından ara toplarını çok iyi savunamıyorlar. Yani biz özellikle grup liderliği için hani Amerika ile baş başa kalacağımızı düşünürsek daha avantajlı olabiliriz ama açık alanları, sağ ve seyirci desteğini tabii ki de onlar da çok fazla arkalarına almak isteyecekler. Hızlı başladılar yine Senegal maçına. Hani hatırlıyorsunuz siz de, onlar maçta hızlı başlamak istiyorlar. Şimdi onların da Almanya maçı var 6'sında. Onu izleyeceğiz. Orada bize belki daha net bir perspektif sunabilirler. Çünkü Portekiz'in oynadıkları hazırlık maçlarında kaybettiler mesela 2-0. Belçika ile oynadıkları maç 5-2. Aslında biraz seviyeler eşit değil de biraz yükseldiği zaman sorun yaşayabiliyorlar. Senegal için de şunu söyleyeyim hocam. Senegal'de de bu arada çok eksik vardı. Yani Senegal'in asıl takımı bu değil. Yani Senegal'in özellikle savunma kısmında stoperlerinin değişeceğini, kalecisinin değişeceğini, orta sahaya ekstra bir isim daha yine onlardan da, zaten ikinci yarı daha oyuna giren isimler oldu.
7: Ayrı bir parantez açmak lazım.
8: Tabii,
7: Sani ile birlikte yani evet, o yaşa gelip de hani o tecrübede mükemmel bitiricilik.
8: Tabii Mane müthiş, Habib Diarra yine zaten, Habib Diarra bu arada hani o gün hani normalde merkez orta saha kendisi ama hani bir ön bölge oyuncusu, 10 numara 10 numara kenar oyuncusu gibi oynadı bazı anlarda. O yüzden Habib Diarra'nın da işte bu sene ben gerçekten bu turnuva üzerinde yine parlayacağını, zaten Lamine Kamara yine Senegal'de Monaco'lu oyuncu, Galatasaray'a karşı da bu sene forma giymişti. Papke'ye zaten hani herkesin de bildiği malum, Galatasaray'ın devre arasında çok üst durdu. Yani çok ismi var. Yani bu takım, o takım da böyle kolay teslim olacak bir takım olmayacaktır. İlk böyle kötü başlangıç oldu bir ilk 20 dakika. Hani herkes öyle zannetti ama maçın genelinde öyle olmadı.
7: Onun defansı da zayıftı. Evet, yani Sadio Mane de mesela
8: hocam şöyle söyleyelim şimdi. Niyakate 70'te oyuna girdi. Ana stoperleri olacaktır bence. Ve yanına tabii de Kalidou Koulibaly. Şimdi Kalidou Koulibaly'nin gelmesi, ki onun da bir sakatlığı var şu an. Ama kupa kadrosunda olacağı söyleniyor. Öyle de biliyorum ben. Olacak diye biliyorum. Şimdi onlar gelince oradaki kontrol mekanizması değişecek. Koulibaly gibi tecrübeli bir isim. Hani orayı çok daha farklı bir şekilde kontrol ediyor. Üstüne kaleci tabii Edouard Mendy büyük ihtimal kalede olacak. O da zaten önemli bir kaleci. Hani bunlar bir yanda size seviye atlatacaktır. Zaten El Hadji Diouf, Jakobs'la beraber sol beki şey yapacak. Orada biraz onların sağ bek tarafında biraz sorunlar var. Krepin Diat da bir kenar oyuncusu. Onlar onu kullanıyor genelde sağ bekte, ama hani bu takımın da eli yüzü düzgün olacak. Yani bu takım da böyle size sorun yaratacak bir takım. Yani öyle görünen gibi kesinlikle bir takım olmaz. Sana. Yani Senegal'de tehlikeli bir takım olur. Yine İbrahim Mbaye falan da yoktu şu an. Zaten onlar Paris Saint Germain'le şampiyonluğu yaşadılar. Hani onların da eklenmesiyle bu takım da sert olur. Ama bizim önceliğimiz Amerika olduğu için yani hem negatif hem de pozitif şeyler aldığımız bir maç oldu bence.
7: Sevgili Emir Ateşler, sana çok sorular geliyor. Yılmaz Bey'den var, Adem Bey'den var. Kenan Yıldız neden oynamadı? Hani çok mu ileri derecede sakatlık, Emir Bey'e sorabilir misiniz diyor.
8: Yani
7: Uğurcan'ın niye oynamadı, niye kenarda oturdu soruluyor. Emir Ateşdağlı cevap verebilir mi acaba soruları var.
8: Yani bence bir deneme maçı olduğu için bu, hani onlara çok takılmamak gerekiyor diye benim düşüncem bu. Hani Uğurcan zaten benim görüşüm 11 oynayacaktır. Dünya Kupası'nda 11 başlayacaktır. Ya yani bununla ilgili ben hocanın kafasında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada da Altay ve hani Muhammed'in oynaması doğal. Hani ben onlarla ilgili çok şeyim yok. Uğurcan da artık belki de bence hoca çok da risk etmek istemiyor açıkçası bazı oyuncuları. Çünkü maalesef Kenan Yıldız'ın sakatlığı hani o kadar da kolay dönebileceği bir durumda olmadığını hoca da söyledi. Hani en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bence buralarda da oyuncu kaybetmemek önemli, ama Venezuela maçında belki ilk 11'imize yakın bir kadro bekliyorum ben açıkçası. Yani Venezuela maçı başlangıcı, 7'sinde oynayacağımız maçta. Orada bence Amerika'da oynayacağız sonuçta maçı. Bence hani hem o da oradaki havaya, oradaki sahaya bir
7: daha çok
8: alışma
7: belirleyici
8: bağlamında
7: olacak değil mi Emir?
8: Evet. Yani bence ilk 11'e yakın takımı orada görürüz, ama dediğim gibi maçtan maça değişiklikler olabilir. Sonuçta hani rakibe göre de pozisyon alıyorsunuz. Oynayacağımız her maç final maçı bizim için. Artık grupta hani her maçın önemi aynı. O yüzden risk almadan sonuçta maça da bir hafta kalıyor Avustralya maçına. Oynadığımız tarihten sonra risk almadan en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Zaten bence 11'imiz çok da belli, yani bence 11'imiz belli açıkçası. Bir de Kerem'in de sakatlığının olduğunu düşünmeyelim. Yani unutmayalım, yani Kerem Aktürkoğlu'nu da oynatamıyorsunuz bu dönem. Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı var. Hani şimdi böyle olunca da herkesi bir anda risk etmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben de. Bence hoca güzel bir kadro yönetimi yaptı. Bu maç özelinde, Kuzey Makedonya özelinde. Hani çıkartacağı dakikalar belliydi bence maç önü. Herkesin dakikasını hoca yaydı. Güzeldi. Bir hazırlık oldu sonuçta. Yani her oyuncu hızlı bir şekilde hazır tutmaya çalışıyoruz.
7: Emir'cim, şimdi seninle devamlı konuşuyoruz. Hep Amerika üzerinden belki gidiyoruz. Hani en çok zorlanacağımız rakiplerden en çok onu görüyoruz, ama şimdi Avustralya'ya da baktım. Eğer yanlış sanırsam beni düzelt. Şimdiye kadar herhalde 7 kere de Dünya Kupası'na katıldı Avustralya. Yani birazcık da ona mı dikkat etmemiz gerek?
8: Şöyle söyleyeyim, benim sosyal medyamı takip edenler, ben zaten son 48 gün itibariyle
7: ben her gün izliyorum,
8: değerlendiriyorum. Her evet. Gün. Onu yani orada zaten biz kendi grubumuzla başlamıştık. Öyle yani sonuçta Dünya Kupası'na katılabilme şansımız olduğu için öyle bir mutlulukla zaten bu geri sayıma başladım. Tabii sonuçta Avustralya aslında Dünya Kupalarında olan, belli bir dönem Dünya Kupalarına gidemeyen ve bunu 2006 ile kıran, 2006 sonra aslında zaten benim hatırladığım kadar turnuva kaçırmayan bir görüntüde. Yani turnuva takımı Avustralya, onu bilmek lazım. Şimdi geçtiğimiz turnuvada da son altta Arjantin'e elendiler. Yani orada da tabii bir yine hoca değişikliği oldu ki Avustralya'yı turnuvaya götüren hoca da şu an Irak'ın başında. Yani zaten Irak'la beraber Dünya Kupası'na gidiyor. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. O yüzden her maç final dedim. Türkiye'nin oynayacağı her maçı aynı ciddiyette ve final olarak çıkması gerekiyor. Rakipler de artık Dünya Kupası'nın da bütün kadrolarını ve takımlarını inceleyince hocam, herkesin belli yetenek paketine sahip olduğunu görüyorum. Belki ben 5-6 takımı sayabilirim. 3-4 takım hatta indireyim biraz daha. Hani belki uzak diyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası seviyelerinden uzak olduklarıyla ilgili konuşabiliriz. Ancak çoğu takım, yani bu 48 takım, çok takım var bu sene. 48 takımın en az 42'si size sorun yaratacak takımlar. Bakın üst seviye, yani dünyanın en iyi takımlarından bahsetmiyorum ama gelen bütün takımlar maç içinde size sorun yaratabilecek oyunculara sahip. İşte Nestor İran Kunda, Muhammed Ture gibi Avustralya'nın hücum hattı. Yine Christian Volpato, İtalyan isim, Avustralya pasaportta vardı. Avustralya'yı tercih etti mesela. O da Roma çıkışlı bir oyuncudur. Hı hı. Bu sene Sassuolo'da geçirdi. Son iki üç yıldır Sassuolo'da zaten. O da süre alan bir oyuncu ve şu an Avustralya milli takımının ön hattına, hani bir 10 numara gibi direkt katkı verebilecek duruma geldi. Yani yine Jordan Boss gibi çok önemli bir isimleri var. Feyenoord'un oyuncusu. Chirkati Parma'nın önemli stoperi. O da İtalyan asıllı, Avustralyalı. O da Avustralya milli takımını seçti. Hani artık her takım birilerine sahip, bir oyuncu grubuna sahip. Bunları nasıl yönettiğiniz önemli. O yüzden Montella Hoca'nın yaptığı iş çok değerli. Bence dediğiniz gibi hem Avustralya hem Paraguay. Paraguay da çok enteresan bir takım. Gerçekten başında çok önemli bir hoca var. Gustavo Alfaro, Arjantinli. Ki Ekvator milli takımında çalıştırdı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'na taşımıştı. Hani onları da 16 yıl sonra falan Dünya Kupası'na götürmüştü. 12-16 yıl. Öyle bir kariyeri var kendisinin. Hani çok özel hikayeler var Dünya Kupası'nda. Hani merak edenler, hani benim sosyal medya hesaplarımdan, Instagram

0: son güne kadar.
1: Emir Ateş Dağlı mı yazacaklar? Onu da tabii, söyleyelim.
0: Tabii Emir Ateş Dağlı yazdıkları zaman hem Instagram'dan hem de YouTube'dan, tabii Twitter'da da görebilirler. Ancak hani direkt Instagram ve YouTube'a girdikleri zaman ana sayfamda zaten bu bütün videoları görebilirler. Zaten uzun videolar değil. Yani 3'er dakika, 2,5 dakikalık. Hani hem tarih hem de bugündeki durumları gibi takımların hani önemli oyuncuları. Çünkü bu konuşmaya kalksak hocam hepsini, aslında herkesin inanılmaz bir hikayesi var futbolla ilgili. Hani
1: ama sen o yüzden... çok güzel kadın da kararında böyle o bilgileri veriyorsun 2-3 evet. dakikada Emir'cim.
0: Evet evet, ya elimizden geldiğince yapıyoruz. Teveccühünüze bırakıyoruz. Bu da güzel bir arşiv oluyor aslında. Hani sonuçta yıllar sonra baktığım zaman da ilk 48 takımla Dünya Kupası'na, sonuçta milli takımımızın da katılması hocam. Hani bizim de orada olmamız bu işi bize daha fazla yaptırıyor, bizi mutlu ediyor. Sonuçta bütün bu takımlar potansiyel bir sonraki tur adayımız bizim aslında. Yani sonuçta ne olacağını bilemeyiz turnuvada, kimle oynayacağımızı. Ben çok iyi bir milli takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bundan keyif almak lazım hocam. Bir de onu söylemek istiyorum. Çünkü çok sonuç odaklı bir ülkeyiz her konuda. Ama bazen sonuca bakmak ya da sonuca gitmeyi istemek yetmez. Burada bu zevki yaşamak lazım. Dünya Kupası'na çok uzak kaldık. O mutluluğu tatmak lazım. İnşallah yine damga vuracağımızı düşünüyorum ben kupaya her anlamda. Sonuç olarak da, ama ondan da önce tartışmalardan uzak her oyuncumuzun şu kupayı yaşadığı ve bir sonraki Dünya Kupası'na gidebilmeyi hayal ettiği bir ortam yaratırız iyi takımına. Yani benim en çok isteğim o açıkçası.
1: Evet. Bu arada sevgili Emir Ateş Dağlı, lütfen hani beni de düzelt yanlış bir bilgi verdiysem. Bu gruplarda en iyi 8 üçüncü de katılıyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Doğru. Doğru, katılıyor. Zaten üçüncü
1: İlk
0: olmak da çok önemli.
1: Haricinde üçüncü olursan da en iyi 8 tane üçüncüyü alıyorlar.
0: Tabii alıyorlar ve zaten alacaklar da, hatta zaten çoğu takım, ben hani hep diyorum ya, bu 48 takımda 40 tane iyi takım var. Zaten 40 tane iyi takım olması bu en iyi üçüncülüğü daha değerli kılacak. Çünkü bazı grupların mesela bir takımı kötü, hani ya da alt seviye diyebilirim, hani bu Dünya Kupası seviyesinden uzak, ama 3 takım yani birbirini kıracak açıkçası.
1: Evet.
0: Yani mesela Arjantin'in bulunduğu grup, Cezayir, Avusturya, işte Ürdün mesela. Ürdün oradaki zayıf halkı gibi görünüyor ama onların da yapacağı, karıştıracağı maçlar olabilir ortalığı. Ama mesela Cezayir, Avusturya, Arjantin, yani bir puan kaybı buradaki her şeyi etkileyecek. O yüzden çok önemli. O yüzden bu gruptan bizim için diyorum, lider çıkabilirsek B grubundan, bizim için çok önemli olacak. Özellikle bir sonraki turlar için. Bence milli takımın maç maç gidip her maçı 3 puan yazıp kenara atması lazım. Ondan sonra neyi göreceğimize bakacağız.
1: Evet, şimdi şeylere de bakıyorum, gelen mesajlara. Adem Bey diyor ki Twitter'dan takip aldık, Çağatay Hocam Emir Bey'e selamlar demiş. Twitter'dan almayın, Instagram'dan da alın sevgili Emir Ateş Dağlı'yı. Emir'cim peki son olarak şunu da sorabilir miyim? Kupada favorin ya da favorilerin kimler? Onu da öğrenmek istiyorum.
0: Yani çok zor. Hocam 48 takımlı turnuvada gerçekten bakıyorum, hani üst düzey çok takım var. Hani kimi favori, yani çok klişe oluyor mesela. Fransa, İspanya, işte hani İngiltere, Arjantin, değil mi? Mesela 4 tane favori böyle ağızdan çıkıyor. Ama hani benim şöyle bir teorim var. Mesela Fransa ile ilgili bir teorim var. Ben Fransa'nın şampiyon olacağını düşünmüyorum bu turnuvada da. Yani ben Fransa'nın yine yarı final olabilir, çeyrek final olabilir. Böyle biraz sürprizlerin turnuvası olacağını düşünüyorum hocam. Yani biraz mesela bir Ekvator milli takımının mesela yukarıları zorlayacağını düşünüyorum. Norveç'in ben bu turnuva çeyrek final yapma ihtimalini görüyorum, Norveç diyebilirim. Evet, hani bizim yine aynı şekilde Türk milli takımının iyi bir kura şansıyla da ya da birinci çıktığımız senaryodan sonra yine çeyrek finalleri zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten belli bir alana sıkışmış iyi milli takımlar, iyi jenerasyonlar var şu an Dünya Kupası'nda. Mesela İngiltere milli takımı çok düşük tonda geliyor. Ama ben onların da açıkçası yani çok iyi bir Harry Kane gibi bir oyuncuya sahipler veya ne bileyim çok net bir orta sahaya sahipler ki almadıkları oyuncular bile çok konuşuldu, Thomas Tuchel'in. Brezilya milli takımı Carlo Ancelotti gibi bir hocayla geliyor. Yıllar sonra belki de Brezilya çok büyük bir hocayla geliyor turnuvaya. Hep aslında kadrolarının biraz gölgesinde kalan hocalar vardı bence. Bu sefer kadrosunun da üstünde bir hoca.

0: ile geliyor. Ya Carlo Ancelotti Apoletti ile geliyor. Onun da ilk milli takım deneyimi. Hani ya ben biraz sürprizlerin turnuvası, hani bu 48 takım da olunca tabii işin içinde. Bir de üçüncüler de çıkacak. Böyle çok enteresan şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Mesela bir Özbek milli takımının bir tur geçeceğini, rakiplere çok zorlu anlar yaşatacağını düşünüyorum. Kanova'da önderliğinde. Hani ben de sürprizi yüksek bir turnuva. Bize Yeşilburun adası
1: yine. Yeşilburun adası söyleyecektim, evet, ben de şimdi.
0: Yani çok garip futbolculara sahip. Ben de Karagümrük'teyken çalışmıştım. Ryan Mendes mesela, onun önderliğinde geliyorlar. Iğdır'ın oyuncusuydu bu sezon. Yani böyle enteresan hikayelerin de bu 48 takımın içinde doğal olarak. Tabii bu arada Kursao çok enteresan bir milli takım.
1: Çok
0: yani.
1: Enteresan
0: Haiti
1: yani.
0: aynı şekilde bu arada Haiti. Mesela Haiti'de de Fransız oyuncular mesela Haiti vatandaşlığında olan birçok oyuncu Haiti'yi seçti demişler. Belgard, Isidor. Ya bunlar grupları zorlaştıracak hocam. Yani grupları çok enteresan noktaya getirecekler. Bir sonraya çıktıkta tabii ki Fransa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı. Bunlar zaten doğal favori. Bunlar bir şekilde kendilerini oraya atacaklar. Ama şunu da isterim. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası'nı alsın. Messi ikinci Dünya Kupası'nı alsın. Futbolu öyle veda etsin. O da tabii ayrı bir senaryo olur yani dünya için. Ya da Ronaldo işte arkasında Vitinha, Joao Neves'le beraber çıksın. Bu Dünya Kupası'nı alsın, Messi ile bir yapsınlar Dünya Kupalarını. O zaman başka bir şey konuşuruz tabii yani. Bunların hepsi bir senaryo ama bence çok zevkli bir Dünya Kupası olacak. Çok kalabalık çünkü Dünya Kupası.
1: Evet, bu önceden 64 maç yapılıyordu. Şimdi 104 maç izleyeceğiz.
0: Tabii. Çok eleştiriliyor bu arada bu konu. Hani eleştirilenlere de saygı duyuyorum çünkü çok takım var. Kesinlikle. Buna en fikirim. Ama takımların seviyesi yükseldi hocam. Yani ben hani hep söylerim, takımların seviyesi de bence ülkelerin seviyesi de yükseldi. Mesela çok bir şeyler beklenen Avrupa takımları, mesela benim hani size bir kehanet gibi olacak biraz ama hani İsviçre, işte İsveç falan. Ben mesela bazı Avrupa takımlarında o jenerasyon geçişlerinde olduklarını düşünüyorum, mesela İsviçre'nin. Mesela bir sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani hani böyle sürprizler de açıkçası bizi hiç şaşırtmasın. Bu Dünya Kupası'nda benim şaşırmayacağım sürprizler böyle şeyler olabilir.
1: Sevgili Emir Ateşdağlı, beni kırmadığın için ve yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin yine. İşin gücün rast gitsin Emir Ateşdağlı.
0: Sağ olun. Çok teşekkür hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Evet, 0212 273 10-10 sırada bekleyen Türkiye'nin en önemli isimleri, spor yazarları, hepsi şu anda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Onlardan yine bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu var Şok Gazetesi'nden ve o da kusura bakmasın, ona verdiğimiz dakikada ve saatte bir gecikme oldu. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, kusura bakma, özür diliyorum senden. Burası çok yoğundu, teknik anlamda da bir takım çalışmalar vardı. Dün de sen maçtaydın.
2: Evet. Aha.
1: Milli takım izlenimlerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Valla ilk çıkan kadroya baktığımızda Çağatay Hocam, dedik ki acaba ne yapıyor, oyuncuları elemeye mi, hani son maçlarda son şansları vermeye mi çalışıyor? Hani kısır geçecek bir maç olarak baktık ama milli takım daha böyle 30. saniyede bir direk, 1. dakikada bir gol. Fırtına gibi başladı. Özellikle Can Uzun'un gol atması beni biraz daha sevindirdi. Onun kadroda kalıp Amerika'ya gitmesi de, milli takımın artık bir parçası olarak görülmesi de beni mutlu etti.
1: Can Uzun bir underrated değil mi? Yani bence yeteri kadar değer görmüyor Erhan. Ne demek yani, anladın sen benim ne demek istediğimi de.
2: Tamamen aynı şekilde katılıyorum. Ben de zaten o golü o yüzden sevindim. Gol attım, mutlaka götürecekler dedim. Çünkü öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yetenekli, kenardan içeri girebilen, gol vuruşu olan bir oyuncu. Milli takımın eksikliğini çok hissettiği bir durum bu. Kerem var. Ama Kerem'in gol vuruşları iyi değil mesela. Kenan Yıldız var. Kenan çok fazla kenarda içeri kat ediyor ama genelde asist özelliğiyle, uzaktan şutlarıyla, ama Can Uzun hem içeri kat edebilen, hem şut atabilen, hem gol vuruşu iyi bir oyuncu. Ben açıkçası dün onun adına ve milli takım adına, Türkiye adına sevindim. İyi bir maçtı. İkinci yarı yıldızlarımız da oyuna girdi. Zaten hemen fark etti yıldızlar oyuna girince. Mesela Barış Alper'in bir soldan bir deparı vardı. Peki Fenerbahçe.

0: Galatasaray maçlarını televizyondan izliyorlar ama o deparın gücünü göremiyorlardı. Ama dün mesela canlı izleyenler o güçlü deparın ne demek olduğunu, Barış Alper'e neden güçlü dendiğini bence görmüş oldu. Hakeza Arda Güler top ayağına geldiğinde inanılmaz ayağına yakıştığını bir kez daha herkes duyumsadı. Güzel bir maçtı. Montella'da bana göre %95 oranında hakkaniyetli bir kadro tercihiyle Amerika'ya gidiyor. Her ne kadar eleştirsem de ben forvetsiz takım seven bir spor insanı değilim. Her ne kadar eleştirsem de kendisini tebrik etmeyi de bilmem ne aşamalar kat ettirdi. Bu takımı üst üste iki şampiyonaya götürdü. İkincisinde de bence yani Amerika'da da gruptan çıkacağımızı ve sonrasında bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum Montella'yı da. Forvetsiz oyuna da bizi alıştırdı diyelim. O anlamda bazen soruyorlar Montella Fener'in hocası olur mu diye. Birçok Fenerbahçe taraftarı aman diyor. Forvet oynatmayan hoca istemiyoruz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını forvet kriziyle geçirdi. Oradan da bir esprili yaklaşımda bulunmuş olalım.
1: Evet. Ya dün ilk 11'de sahaya çıkan birazcık da farkını hissettiren bir Deniz Gül vardı. Dün de bir gol attı. Milli takımın 900. golü oldu Erhan.
0: Çok güzel. 9 numara Deniz Gül normalde. 900. golü de atmış oldu. Deniz Gül iyi bir santrafor. Hedef forvet oynayabilecek, yapılı. Ağır deniyor ama oynadıkça çabukluk kazanabilecek bir oyuncu. Zaten bence öyle ağır da değil. Ağır deniyor sadece. Attığı gol de bence çok klas bir gol. Hani kalecinin öbür tarafta kaldığını bilip aşırtarak ters köşeye attı kafa golünü. Onun da çok etkili olacağını, milli takıma uzun seneler hizmet edeceğini düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var Çağatay Hocam. Bu jenerasyon bize hani o yıllardır, 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamamıştık. Avrupa Şampiyonası'na bir süredir katılamıyorduk. Artık bence bir 4-5 şampiyon, hatta yeni gelişen fikstürler ve gruplar sebebiyle artık Türkiye'si bir şampiyonu olmaz diye düşünüyorum bu jenerasyonla.
1: Evet, Arda Güler, Kenan Yıldız da en son katıldığımızda daha doğmamıştı, dünyaya gelmemişti sevgili Erhan Alveroğlu. Evet, bir kere daha ricam şu anda yayınımızda bir... şu an pardon, hattay mısın? Bir an kesildi, tekrar geldi Erhan'cığım. Son tamam. Dediğim duyuldu mu?
0: Duyamadım.
1: En sonki Dünya Kupası'nda Arda Güler ve Kenan Yıldız daha dünyaya gelmemişti, doğmamıştı. Ve artık bu kadar sene sonra da artık başarı, yani milli takım kazanma alışkanlığından daha çok bence Dünya Kupası'na katılma alışkanlığı kazanmalı diye düşünüyorum. Başarının da böyle geleceğini düşünüyorum. Katılır mısın Erhan?
0: Katılıyorum. Az evvel de zaten bu minvalde söyledim. Bilmiyorum duyuldum. Artık milli takım sız bir şampiyon olmayacaktır. Çünkü biz Türkler gittiğimiz şampiyonalara bereket, heyecan getiren bir milletiz. Son dakikalarımızı dünya üzerinde hiç kimse unutmamıştır. Herkes biliyordur. Son dakika deyince akla biz geliyoruz. Artık öyle olmasın ama çok renk kattığımızı biliyorum. Avrupa'da da çok fazla taraftarımız var. Avrupa Şampiyonası şampiyonları özellikle kendi evimizde gibi geçiyor her defasında. Ben de bir galibiyettense turnuvalara hep katılmayı önemseyen biriyim. Bundan sonra da öyle olacak diye düşünüyorum. Hani Ercan Taner'in bir şeyi var. Lafı var. Şimdi onlar düşünsün diye. Arda ve Kenan doğmamıştı. Artık mini takımdalar. Şimdi onlar düşünsün. Rakipler atan.
1: Evet. Sorular geliyor Erhan Alveroğlu sana da. Değerli konunun dün maçta olduğunu söylemişti diyor. Acaba futbolcuların yüzlerinden nasıl bir ruh halleri olduğunu anlayabildi mi? Bize televizyondan hepsinin çok mutlu olduğunu görünüyordu. Kadroya seçilmeyenler belki mutsuz olabilir diye soruyorum demiş.
0: Şimdi bence sahaya çıkıp o dedim ya 30. saniye direkt 1. dakika gol, onlar aslında bazı vibe'ları veriyor. Milli takımda gerçekten bir abi kardeş aile havası var, oluşmuş ve herkes mutlu. Tabii ki şunu da söylemek lazım, orada o kadro içerisinde olamayacağını düşünüyordur kadroda olmayanlar. Emin olun bunlar. Hani elenenler, yani siz sonraki turnuvalarda düşünülenler de baktığınızda hani Yusuf Sarı var. Muadili kim? Yunus Akgün. Yani Yusuf Sarı Yunus Akgün'ün önünde bir oyuncu değil. Bunu biliyordur. Birçok böyle eşleştirme yapabiliriz. Sadece tek bir Samet konusunda belki bir burukluk olabilir içerideki oyuncularda. O da bazı hocaların bazı tercihleri var. Onlara da saygı duymak gerekiyor.
1: Ya aslında yani buradaki hocalar... çok özür diliyorum sözünü kesin ama buradaki en önemli eleştiri takımlarında oynamayan yani ilk 11'de oynamayan futbolcuların üzerinden geliyor eleştiriler Erhan Alveroğlu.
0: Ya evet haklısınız. İsmail son dönem süre alamıyordu. Oğuz Aydın süre alamıyordu. Kaan Ayhan süre alamıyordu. Orkun Kökçü çok formdaydı, oynatılmıyordu. Dün gördük nasıl oynadığını daha belki maçlarda da. Böyle eleştiriler oluyor. Ama ben şöyle değerlendiriyorum Çağatay Hocam. Milli takım da bir takım gibi. Esasında milli takım seçimleri genelde formda olan oyuncuları tercih ederek yapılıyor ama bir iskelet oluşturuluyor. O iskelete o anda formda olan oyuncular da ekleniyor diye bakmak lazım. O sebeple bazı tercihlerin Montella'nın sorgulayamıyoruz. Bir de kazanan aklıdır diye bir laf vardır. Ya evvel söylemiştim benzer bir şey. Şimdi hoca her türlü artıda forvetsiz oynatıyor ama takımı çok gol atıyor. Ya da oyuncu tercihlerinde eleştiriyoruz. Ciddi şekilde eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Samet örneği söyledim. Ben eleştiriyorum yani Samet almasını. Kaan Ayhan almasını. Oğuz Aydın almasını. Her takımdan söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Ama hoca başarılı olduğu için bir şey de diyemiyoruz. Dün mesela dikkatinizi çekmiştir. Türkiye top rakipteyken 5'te oynadım.
1: Evet.
0: Eren sakatlandıktan sonra Mert Müldür sola geçti. Zeki Çelik sağ gibi oldu. Sağ bek gibi oynadı.
1: Oğuz Aydın fakat da sağ açık gibi aldı.
0: Evet. Oğuz Aydın top rakibe geçtiğinde 5'li savunmanın sağında oynamaya başladı. Yani hoca bir şeyler deniyor. Oğuz'u da götürüyorsa demek ki bir bildiği var diye yorumladım bu sahneyi görünce ben de.
1: Yılmaz Bey demiş ki defansımız biraz yetersiz kalıyor. Biraz baskı yapılınca ya da uzun top atılınca sıkıntılı. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Erhan kardeşime de selam olsun demiş Yılmaz Bey.
0: Aleyküm selam diyeyim. Defansımız bizim Türk futbolunun temel problemi arkaya atılan toplar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlarımızda ve milli takımda arkaya atılan toplarda problem yaşıyoruz. Bunun ana sebebi de çabuk stoperlerimiz olmaması. Çağlar çok çabuk gözüküyor ama yeterince çabuk değil. Zaten çok da hata yapmaya müsait. Melih Demiral bizim belki de en iyi stoperimiz ama o da aksamaya müsait bir oyuncu. Biraz da ağır. Tamam çok cansperane oynuyor ama biraz da ağır. Evet o noktada hak veriyorum dinleyicimize. Arkaya atılan toplar tehlike oluşturacaktır. Ama işte o beşli top rakipteyken beşliye dönen savunma biraz da belki bunun önlemi. Çünkü top milli takıma geçtiğinde ve yarı sahayı geçtiğinde milli takım Oğuz Aydın öne çıkıyordu. Geride pas yaparken Oğuz Aydın orta sahanın gerisinde kalıyordu. Yani onun da bir tedbiri diyebiliriz. Kaldı ki bir iki top atıldı. Bir iki top geçti o şekilde. Ama yine de oyuncularımız yetişti.
1: Evet. Sevgili Erhan, şimdi tabii milli takımı konuştuk ama Fenerbahçe'de seçim var. Fenerbahçe'de adaylar, Sayın Hakan Safi her gün bir transfer açıklayacağım diyor. Dün Fabrizio Romano Lewandowski yazdı Fenerbahçe'ye. Sayın Aziz Yıldırım iki yabancı forvetle anlaştığını söylüyor. Senin değerlendirmelerini alabilir miyim? Sen de çok yakından takip ediyorsun.
0: Evet, ben şimdi Fotospor ve Şok Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiriyim. Şunu çok net söyleyebilirim. Çok çetin bir seçim olacak. Çok zorlu bir seçim Fenerbahçe camiasını bekliyor. Şu anda bugün derseniz seçim yapalım %60'a 40 Aziz Yıldırım daha önde gözüküyor. Ama yarından başlayacak çarşamba, perşembe, cuma final olacak Hakan Safi'nin her gün bir yıldız açıklayacağım demesi ve o yıldız isimler de yabana atılır isimler değil. Mesela Lewandowski. Robert Lewandowski ile Hakan Safi anlaşmış durumda. Bu anlaşmanın belki yarın açıklanabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan 2 milli oyuncuyla 2 milli yıldızla, dünya yıldızıyla anlaştım dedi. Anlaştım dedi artık yani. Burada 2 milli dünya yıldızı aklıma 4 seçenek geliyor. Arda'yı katmıyorum. Hani diyorlar ya Real Madrid istemezse, Mourinho istemezse Fener'i, hayır Real Madrid Mourinho istemezse Arda'nın kapısında yatıyor Arsenal. Onu düşünmüyorum zaten de. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral opsiyonu Fenerbahçe'de bitme noktasına gelmiş durumda. Onu
1: bir kere daha alabilir miyiz bu bilgiyi senden?
0: Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferleri Hakan Safi tarafından yürütülüyor. Özellikle Melih Demiral'da Cenk Yazıcı, Hakan Safi ile birlikte hareket eden Melih Demiral'ın da menajerliğini yapan bir isim. Orada kiralama formülüyle o ismi transfer etmek istiyorlar Fenerbahçe'ye. Hakan Çalhanoğlu içinse Hakan Safi'nin görüşme yaptığı adaşını da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bilgisi var. Tabii ki imza atılmadan Hakan Safi'nin de söylediği meşhur bir şey. Ben bunu salı açıklamayı bilmiyor muyum pazartesi? İmza atılacak, her şey bitecek, fiyat da artmayacak bir daha diye söylediğini de biliyoruz. Bu iki ismin de Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer taraftan bence seçimin kaderini değiştirecek, sona sakladım, Greenwood ve Conte hamleleri var. Bu isimler, duyduğumuz Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral isimleri gerçekten Türkiye seviyesinin üzerinde ve Hakan Safi'ye oy kazandıracak isimler. Ama Conte ve Greenwood isimleri Hakan Safi'ye seçim kazandırabilecek hamleler olacaktır. Bu konuda Cuma gününe kadar Maldini'nin de katılacağı lansman olacak. Orada belki de 2 yıllık sözleşme teklif edilen Conte kabul edecek ve oraya gelecek. Conte olmazsa ne olur? Buna da hazırlıklı Hakan Safi tarafı. Farioli ismi geçiyor ama ben yine de ondan çok emin değilim. Fakat en kötü ihtimalle, yani en kötü ihtimal demeyeyim, yanlış anlaşılmasın, üçüncü ihtimal ise Fenerbahçelilerin çok sevdiği İsmail Kartal.
1: Yani bir A, B ve C planı hazır Hakan Safi'nin.
0: Evet. Peki. Evet, ama ben bu kadar süre beklendikten sonra Çağatay Hocam, hani Hakan Safi'nin tarzını bilen bilir, 500 daha verip almamız lazım demişti zamanında Ali Koç yönetimindeyken. 500 daha verir, bir daha verir, Conte'ye imza attırır diye düşünüyorum. Bilgi değil, düşünce bu, ama Conte ile 2 yıllık sözleşme teklif edildiği, artık küçük pürüzler sonrasında bu işin tamamlanacağını bekliyorum ben açıkçası. İşte o hamle Hakan Safi'yi seçimlerde o 60'a 40 Aziz Yıldırım lehine olan tabloyu belki de 55'e 45 Hakan Safi tarafına çevirecektir. Aziz Yıldırım tarafı da boş durmuyor. Aziz Başkan da Vedat Muriç ile anlaştı. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamaya sıcak. Bu arada Vedat Muriç Hakan Safi kazansa da okey, Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. Aynı şekilde Girassi ismiyle de anlaşılmış durumda. Zaten bu Vedat Muriç, Girassi ve Muhammed Salah konusunda Saadettin Saran yönetiminin yaptığı bir görüşmeler zinciri var. O görüşmeler zincirinden sonra iki başkan adayına da sunulmuş ve bu isimler bu fiyatlara gelmeye hazır denip oradan yola çıkılmış bir durum var.
1: Evet.
0: Stoper konusunda Aziz Yıldırım Nathan Ake ve Bessie ile ilgileniyor. Bu oyuncular gelir mi gelmez mi? Bence gelir. Parayı verirseniz gelir. 11 milyon euro isteniyor Nathan Ake için, ama oyuncunun mental olarak bu ligde ne yapabileceğini, iyi bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, düşünmek lazım.
1: Erhan, burada şu bilgiyi de verebilir miyiz?
0: Tabii.
1: Yani bu oyuncularla Hakan Safi menajerler üzerinden görüşüyor değil mi?
0: Menajerler ve kulüp üzerinden, yani tamam. Menajerler arada köprü, kulüpler tarafından. Zaten Lewandowski free transfer, ücretsiz transfer.
1: Evet.
0: Melih Demiral kiralık.
1: Lewandowski de 38 yaşında herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: 38 yaşında, burada başladığında 38 olacak.
1: Yeşil
0: ben... ona da yeneştiri var Çağatay Hocam. Diyorlar ki Lewandowski işte.
1: Yok, ben yeşile ilgili yorum yapmadım zaten de, ama burada verdiğin bilgi çok çok önemli. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de bilgisini vermen çok çok önemli bir bilgi.
0: Fenerbahçe'de demeyelim de anlaştık dediği isimler onlar olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da kulisler, bilgiler var. Mesela Hakan Çalhanoğlu dün akşam Fenerbahçe resmi Instagram hesabını takip etti. Bu bir veri diyebiliriz. Artık günümüz dünyasında sosyal medyadan hareketler, like'lar, takipler çok büyük önem arz ediyor.
1: Evet.
0: Oradan da yola çıkabiliriz. Cenk Melih Yazıcı'nın faktörü de Melih Demiral için bir etki. Ve bu arada Hakan, özür dilerim, stoper oyuncusu Melih Demiral ile normal şartlarda zaten Hakan Safi çok fazla görüşüyor. Melih Körfezli, Kocaeli biliyorsunuz. Hakan Safi'nin işletmeleri de hep Kocaeli'nde. Daha evvelinde de görüşmüştüğü, görüşüyor oldukları var. Oradan bir samimiyet de var yani. O anlamda bu iki oyuncu çok yakın diyebiliriz. Belki yarın ikisi birden açıklanır. Ama bir sürpriz, az evvel unuttum söylemeyi. Başka bir sürpriz olur mu milli takımdan?
1: Öyle bir Deniz şey var. Gül,
0: Deniz Gül ya da işte Zeki Çelik. Hani bir yandan da Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu da genişletmesi gerekiyor 14 kilo sonrası. Olmaz demiyorum ama onlar seçimden sonra iki başkan adayı içinde geçerli diyebilirim.
1: Çok soru geliyor sevgili Erhan Alveroğlu. Çağatay Hocam, konuğumuza sorabilir misiniz? Erhan Bey cevap verebilir mi acaba? Hangi hoca gelirse İrfan Can Kahveci ile çalışır mı? Yani İrfan Can takımda kalacak mı? Teşekkürler demiş Abdullah Bey.
0: Şimdi Abdullah Bey şöyle bir yanıt verebiliriz. Eksik bıraktık, onu da tamamlayalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Çok büyük bir ihtimalle teknik ekibinin içerisinde Dirk Kuyt, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Volkan Demirel sportif yönetici ya da teknik ekipte olacak, orasını tam netleştiremedim açıkçası. Böyle bir ekip var. Bu ekibin içerisinde İrfan Can Kahveci'ye yok diyecek biri olacağını düşünmüyorum. İrfan Can Kahveci Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde oynar. Hı hı. Ama aynı İrfan Can Kahveci'nin Conte'nin ya da İsmail Kartal'ın ya da Farioli'nin Fenerbahçe'sinde de yer bulabileceğini düşünüyorum. Ki İrfan Can Kahveci'nin Hakan Safi, Hakan Başkan'la da arasının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Aziz Başkan'la da öyle. İki başkanla da arası. Ben İrfan Can Kahveci'nin iki başkanın seçilmesi halinde, iki antrenörle de Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum bu sene.
1: Şimdi tabii ben de bir soru sormak istiyorum. Bağlantımızı sonlandırmadan Erhan Alveroğlu, şimdi konuşmanın başında şunu söyledin. %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanabileceğini ifade ettin. Hani bunu evet. Acaba geçen seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 küsür bin oy almasından dolayı mı, yoksa şu anki konjonktürden dolayı mı söyledin?
0: Ben şu anki konjonktürden dolayı söyledim. Burada bence seçimi belirleyecek iki unsur vardı. Bir, sandığa gelip gelmeyecek Fenerbahçe seçmenleri. Çünkü 20 binin altında olan bir seçim katılımında Aziz Yıldırım'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben. Ama 23-24 bine ulaştığında ortaya geçeceğini, seçimin ortada olacağını, ama 30 binleri bulursa Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu, o sebeple ilk önemli unsur benim bu saplamamdaki seçime katılım. İkincisi ise Hakan Safi'nin Sayın Aziz Yıldırım'a çektiği seçim savaşı mı denir ona? Seçim yarışı. Hı. Mesela Hakan Safi tamamen transferler üzerinden bu seçim kampanyasını götürdü. Aziz Başkan dedi ki ben açıklamayacağım, fiyatlar artıyor dedi. İlk transferleri açıklayan Aziz Başkan oldu. Yani Hakan Safi seçimin nasıl kazanılacağını Ali Koç döneminde onun yanındayken öğrenmiş. Mourinho transferini hatırlayın. Aziz Yıldırım silme kazanıyordu, 70-30'du. Mourinho'ya imza attırdı Ali Koç ve Ali Koç seçimi kazandı 16 bine 10 bin. Evet. Yani buradaki bu transfer olayı işin diğer önemli durumu. Taraftar buna, üye buna nasıl bakacak diye sorarsanız Hakan Safi'nin başkan olmak için bir şeyler yapmak istediğini anladı artık herkes. Bu bir şeylerde transferler, harcamalar, ne gerekiyorsa yapmak istediğini anladı. Ama Aziz Başkan söylemlerinde ne diyor? Ben geldim, ben başkan oldum diyor. Benim başkan olmak gibi bir şey yok. Fenerbahçe'yi kurtarmak istiyorum diyor. Şimdi böyle bir durumda da Aziz Başkan'ın hani gelip çok büyük harcamalar yapabilir. Ki bahsedilen oyuncu Vedat için 18 milyon euro istiyor takımı. Girassi için 35 milyon euro istiyor. Ama şimdi 18-35, hadi deyin ki 20-30-50-55 milyon oyuncuları da verdiniz. 70 milyon euro ile bitmiyor bu iş. Bahsettiğimiz Lewandowski'nin istediği rakam 15'lerde. Greenwood için 50 milyon bonservis isteniyor. Oyuncu 10 milyona yakın para istiyor. 60 yapar bir seneliği. Hakan'ı Inter'den koparmak için minimum 20 milyon ödemeniz gerekir diye düşünüyorum ben, minimum. Çünkü geçen sene Galatasaray'dan 25 istenmişti. Meri için hakeza en az 10 milyon euro bir yıllık ücret verilmesi gerekir. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Daha çok transfer yatırımı yapacak olan Hakan Safi gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım ise şampiyon yapacağım odaklı diyor. Tabii bu arada Hakan Safi de transfer yapıp şampiyon yapacağım diyor. O sebeple diğer seçimin denge unsuru bence transferler. Açıklanacak kontratlar olacak ya da ön sözleşmeler.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Araya gitmeden de şunu sormak istiyorum. Çünkü hani kamuoyunda şöyle bir şey var. Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istemesi kongre üyeleri için, delegeler için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani Aykut Kocaman'ı isteyenler kadar bir de istemeyenler mi var? Bunu da bir aydınlatabilir misin Fenerbahçe'yi en yakından takip eden biri olarak?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Aykut mesela Conte, diğer taraf Conte oldu diye,
1: evet,
0: düşünelim.
1: O örneği
0: Conte ve Aykut Kocaman'ın arasında çok büyük bir oyun farkı yok. Çünkü Conte de tutucu oyun, kazanma odaklı oynuyor. Aykut Kocaman da tutucu oyun ve kazanma odaklı oynuyor. Burada bence ana unsur Aykut Kocaman'ı genç üyelerin çok da iyi tanımaması. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin gol kralı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de iki kez gol kralı olmuş. Fenerbahçe'de 3 Temmuz sürecinde başkan hapisteyken, takım dağılmışken liderlik, abilik, başkanlık, teknik direktörlük yapmış. Hatırlayın, dinleyicilerimiz hatırlayacak. Veysel'in lan dediği yerde Caner'in atıldığında çıkıp Fenerbahçe'nin haklarını savunmuş, bir ceza kesildi. Daha bitmedi mi bu ceza diyen, bir puanımı bile sildirmem diyen bir isim. Mesela İsmail Kartal, Aykut Kocaman kıyası bir cümleyle yapayım. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Süper Kupa finaline çıkmadı. Ama teknik direktör Aykut Kocaman olsaydı, Ali Koç değil kim olursa olsun Aykut Kocaman o takım finale çıkartırdı. Böyle lider özellikli bir isim. Ama genç üyeler tanımıyor. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de şampiyon olmuş. İki Türkiye Kupası kazanmış. Avrupa UEFA'da da yarı final oynatmış bir hoca. Çok Fenerbahçeli, Fenerbahçe dengelerini bilen ve minimumdan maksimumu çıkartan bir hoca. Ama gelin görün ki sosyal medya algısıyla hoca yıpratılıyor. Ben öyle bir değerin yıpratılmasına da karşıyım. Hı hı. Diğer tarafından da Conte var. O da benzer özellik ama dünya çapında worldwide bir hoca. Tabii ki Conte'ye teveccüh fazla olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama Aykut Kocaman'ın bana göre Aykut Kocaman hocam dese Aziz Yıldırım, 1000 tane oyu gider, 1500 tane oy gelir. Ben böyle bir denge görüyorum. Yani 1000 kişi der ki Aykut'muş hocası, ben oy vermiyorum der. 1500 kişi de der ki Aykut hocaymış hocası, ben oy vermeye gidiyorum der. Yani aslında boşa bir gizem yaratıyor. Aziz Başkan başta deseydi benim hocam Aykut Kocaman, ki öyle olacak. Şu anda bu tartışmaları yaşamıyor olacaktı Fenerbahçe. Hı hı.
1: Erhan, şunu da sorabilir miyim? Şimdi genç üyeler dedin. Genç üyeler biliyor musun acaba? Hani delegeler arasında ne kadarlık bir yüzdeye sahip? Belirleyici olacak mı? O anlamda soruyorum.
0: Olacak, olacak. Şu anda 44-45 bin kişi arasında
1: 44.741 bendeki son bilgi.
0: Evet. İşte 40, ben de 44-45 bin kişi dedim yuvarlayarak. %30 ya 8'i ya 3'ü, tam hafızamda kalmadı, affetsin dinleyicilerimiz. 35 yaş altı seçmen.
1: 35 yaş altı, evet.
0: Evet. Yani %38 ya da 33'ü 35 yaş altı seçmen. Bu çok büyük etki sağlayacaktır. Yani genç üyeler artık gelenekçiliğe, ben yaptım, geçmişte yaptım, yine yaparıma değil de bana icraat göster diyor. Neden demiyoruz Hakan Safi seçimi kazanır? Çünkü daha kontratları ya da ön protokolleri açıklamadı. Neden diyoruz ki açıkladıktan sonra iş değişir? İşte o genç üyeler, benim artık karnım tok. Ben Ali Koç'tan çok dinledim. Ben Saadettin Saran'ın beni forvetsiz bıraktığını gördüm devre arasında. Ben Aziz Yıldırım'ın 4 sene şampiyon yapmadığını gördüm, yapamadığını gördüm. Ben artık sonuç istiyorum deyip sonucu görüp oy verecek. O sebeple bu genç oylar bence seçimin kaderini belirleyecek. Evet. Sandığa gelmeyen ve gelenlerle birlikte.
1: Yani o zaman Erhan Alveroğlu şunu mu söylemek istiyor? Teknik direktörü ve yıldız futbolcuyu açıklayan başkan adayı seçimi kazanacaktır. Daha kuvvetli olan diyelim.
0: Ben öyle düşünüyorum. Ya da Hakan Safi bu isimlerini açıkladıktan sonra geride olmaktan artık dengeye getirip öne geçme noktasına bir adım atacak diye söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü şu anda isimleri açıklamayan Hakan Safi. Aslında Aziz Başkan isimleri açıkladı. Güraç'sı Vedat dedi. Orada da taraftarı cezbeden çok böyle müthiş isimler diyebileceğimiz isimler var ama aynı isimler için Hakan Safi'nin de söylemlerini hatırlayın. Biz de alırız dedi. Madem Giras ile anlaşılmış, ben 23 Nisan'da görüştüm dedi. Ben de alırım dedi. Burada gelenekçi oylarla yenilikçi oyların da biraz kapışması olacak açıkçası.
1: Evet, Fotospor ve Şok gazetesinden değerli dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın, yayınımıza bağlandın. Sana ben da kolaylıklar diliyorum Erhan'cığım.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar Çağatay'cığım. Sağ olun.
1: Hoşçakal. Evet, çok değerli bilgilerdi. Vallahi o kadar yağmış ki çok çok teşekkürler mesajlarınız. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama tabii sizler böyle mesajlarınızı yağdırınca da yine sizler tarafından en çok istek alan özellikle Beşiktaşlı taraftarlara sesleniyorum. Biraz sonra TGRT spor yorumcusu, Beşiktaşlıların en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili Bülent Uslu'yu, Beşiktaş Kongre üyesi aynı zamanda, yayına alacağım ve canlı bağlantıda konuğumuz olacak. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresindeki yine mesajlara bir bakayım, hiç bakmadım çünkü, bir iki tane onlardan okuyayım. İsimlere bakıyorum. Hilmi ve Güral Bey diyor ki Çağatay Hocam, Trabzonspor'da Zubkov, Cabral ve Ahmet Can'la ilgili gelişmeleri siz biliyorsunuzdur. Lütfen paylaşabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşabilirim. Zubkov dün akşam itibariyle, Alexander Zubkov AYK'nın futbolcusu olduğu ve bugün bildiğim kadarıyla da Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçiyor. Cabral'la hiçbir pürüz kalmadı. Cabral'la Trabzonspor anlaştı ve belki gün içinde, belki bir iki gün sonra da Ahmet Can Kaplan transferini Trabzonsporlu taraftarlar duyacaktır. Bu bilgileri de vereyim. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programında, programda da anons ettiğimiz gibi tüm Beşiktaşlılar onu bekliyor. Çünkü şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Bülent Uslu var. İlk kez yayınımıza bağlanıyor. Bülent Uslu, hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim vallahi. Herkese sen nasılsın? Selamlar.
0: Valla biz yani normal hayatımızdan mı soruyorsun, Beşiktaş'la alakalı mı soruyorsun?
1: Önce
0: yani
1: normal hayat, sonra Beşiktaş'a geçeceğim.
0: Çok şükür normal hayatımızda sağlığımız, evet, sıhhatimiz, her şeyimiz yerinde, ama iş Beşiktaş'a gelince yani maalesef dertlerimiz bitmiyor.
1: Sevgili Bülent Uslu, TGRT spor yorumcusu olarak, gazeteci olarak, Beşiktaş Kongresi üyesi olarak, Eagle Media kurucu başkanı olarak, Beşiktaş'a geçmeden önce milli takımla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alabilir miyim? Beşiktaşlı taraftarlar şu anda mesajları yağdırmaya başladılar. Şu anda 13 tane mesaj geldi. İlk olarak milli takımı dün akşam nasıl buldun? Değerlendirmelerini alabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, yani milli takımda mümkün olduğunca kulüpçülük yapmamaya gayret edeceğiz. Sonuçta Dünya Kupası 2002'den bu yana beklediğimiz heyecana sonunda kavuştuk. Yani dile kolay, tam 24 sene. Ben her zaman şunu söylerim. Milli takımımız tüm turnuvalarda olmak zorunda. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda. Ve biz bu heyecanı yaşamalıyız yani. O açıdan şimdi Dünya Kupası belki böyle herkes tam bir havaya giremedi, ama başladığı zaman oranın atmosferi... Bir şey tabii, sabah olacak maçlar. Yapacak bir şey yok, uykusuz kalacağız. Şimdi Beşiktaş'tan mesela Ersin de alındığında şunu söylemiştik, tırnak içerisinde, ya onu yalandan, hani biraz amiyane tabir olacak ama, hı-hı, yalandan aldılar geniş kadroda. Onu gönderecekleri belli bir şeydi zaten. Göstermelikti, yalandan demeyelim de, göstermelik aldılar. Şimdi diğer taraftan baktığım zaman Beşiktaş'tan sadece Orkun Kökçü oldu. Emirhan olabilir miydi? Veya başka isimler olabilir miydi? Bilmiyoruz. Ama Orkun gerçekten, yani Beşiktaşlı olduğu için de söylemiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Orkun'un milli takım Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacağını, o kalitede olduğunu her zaman söylüyorduk. Çok önemli bir oyuncu Orkun Kökçü. Şimdi milli takıma baktığımız zaman kalecimiz iyi, Değil mi? Yani böyle bölge bölge baktığımız zaman, mevki mevki baktığımız zaman kalecimiz çok iyi.
1: Tutanımız iyi Bülent Usta.
0: Tutanımız iyi. Defansa baktığımız zaman Ozan Bundesliga'da birkaç defa ayın oyuncusu seçildi. Yani Ozan mı Melih mi tercih eder bilmiyoruz Montella'nın ama yani orada bir Ozan diyebiliyorsun, Melih diyebiliyorsun, Bardakçı diyebiliyorsun. Bardakçı da sonuçta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir oyuncu.
1: Her maçta oynamış.
0: Kesinlikle. O yüzden stoper bölgesinde de herhangi bir hem şeyde kadro derinliğinde alternatifleriyle birlikte hiçbir sorunumuz yok. Sol bekimiz zaten muhteşem Ferdi. Sağ bekimiz de hakeza öyle. Ferdi kadar olmasa bile sağ bekimizde de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Orta sahamız çok güçlü. Yani Hakanlar, Orkun Kökçüler, İsmail Yüksekler, Arda gibi işte Real Madrid'i yıldırdım sonuçta yani. Şaka gibi ama bundan 5-10 sene evvel hayal edemeyeceğimiz şeyler şu anda yaşıyoruz. Yine Kenan Yıldız'ımız var. Herhalde ilk maça yetişemeyecek ama sonuçta Dünya Kupası'nda oynayabilecek seviyede. Kanatlarda işte Barış Alper'dir, Kerem'dir, bunlardan da yine bir şeyimiz var işte. Forvet bölgesinde dün mesela Can da iyi oynadı şeyde orta sahada. Yani orada da elimiz rahat. Forvet'te hani Deniz 9 numara pozisyonunda yapar mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Keşke orada da elimiz çok geniş olsaydı. Semih tercihi yapılabilir miydi? Bence bu kadar dar bir rotasyonumuzda hücum bölgesinde Semih neden yok onu da anlamış değilim. Sonuçta İtalya'da başarılı bir sezon geçirdi Semih. Yani oynatmasın ama herhalde Montella hiç tartışma istemedi. Tamam yani Semih'i niye oynatmasın kafadan eledi ki o tartışmalar önüne geçmek istedi. Yani orada da şunu söylemek istiyorum. A plus bir forvetimiz olmuş olsaydı bak çok samimiyetimle söylüyorum başka şeyler hayal ettirebilirdi ama bu pozisyonda bile çok rahat bir biçimde Allah nasip ederse gruplardan çıkacağımıza ben inanıyorum gidebildiğimiz yere kadar da gideceğiz çünkü iyi bir milli takım var tabii ki daha önceden işte dünya üçüncüsü olduğumuz jenerasyonumuz da iyiydi ama böyle dünya çapında oyuncularımız yoktu. Yani şimdi mesela Kenan'ı bütün İtalyanlar takip edecek. İşte Arda'yı bütün dünya takip edecek. Bu tarz elinde inanılmaz oyuncular olması yani ilk defa yaşayacağımız bir şey. İnşallah karşılığında alacağız diye düşünüyorum sevgili Çağatay.
1: Evet sevgili Bülent Uslu sorular da geliyor. Çok sana Fenerbahçeli taraftarlar da kendisini Fenerbahçeli olabiliriz ama objektifliğinden dolayı tebrik ediyoruz ve takip ediyoruz demişler. Eyvallah. Çok soru geliyor. Eyvallah. Semih Kılıçsoy çağrılmadı demiş Yılmaz Bey. Sebebi açıklanmadı. Başkan gitmeli, teknik direktörü belli değil. Transfer sadece isim yazılıyor. Durum ne olacak? Selamlar demiş Bülent Uslu'ya. Tabii çok soru geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi Fikret Orman zamanında beraber çalışılan bir Önder Özen var. Önder Özen'in gelmesi sana göre Beşiktaş için hayırlı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Vallahi şimdi Önder Özen'i pozitif anlamda negatif anlamda değerlendirebilirim. Hı. Sadece icraatlarını göreceğiz. Yani ne yapacak? Merakla ben de bekliyorum. Yani standart neydi? Önder Özen'i Beşiktaş'a getirmemiz için bu göreve layık görmemiz için Önder Özen ne yaptı? Son 10 yılda herhangi görev almayan yorumculuktan öteye geçmeyen bir Önder Özen ama futbol bilgisine de inanılmaz derecede saygı duyduğumuz bir şeyler yapabilir mi yapabilir diyebileceğimiz bir şey ama yapamazsa bunun suçlusu Önder Özen değildir. Bakın Beşiktaş camiasındaki başarısızlığın bir numaralı sorumlusu Sayın Serdar Adalı'dır.
1: Sayın Serdar Adalı diyorsunuz Bülent Usta.
0: Başarı ortada net bir başarısızlık var. Beşiktaş gibi büyük bir camianın, köklü bir camianın dördüncü olması, herhangi bir kupa kazanamaması, Avrupa'da olmaz. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Fenerbahçe yıllarca değil mi? Şampiyon olamadı ama o yarışın içerisinde son haftalara kadar o heyecanı yaşıyorlar. Ve sonuca ulaşamadıkları için mutsuzlar. Son biz ise evet, son... biz ise Beşiktaşlar olarak evet dediğim gibi son 5 sezondur Ekim'de avlu atıyoruz. Yani Ekim'de bütün ümitlerimiz tükeniyor.
1: 2 kere 6. olmuş, 2 kere 4. olmuş, 1 kere de 3.lü var Bülent Uslu.
0: Olmaz. Olmaz yani. Beşiktaş gibi büyük bir cevap. Burası Göztepe, Başakşehir, efendim özürüm Samsun Spor falan bunlar tamam. İlk 5 içerisine girdikleri zaman başarı kalır. Beşiktaş'ın tek bir başarı şeyi vardır. Şampiyonluktur. Şampiyon olamıyorsan son haftalara kadar o yarışın içerisinde olacaksın.
1: Bunun reçetesi ne?
0: Bunun reçetesi iyi yönetim. İyi yönetmek. Beşiktaş'ı iyi yönetmek. Bakın Beşiktaş'ın başarısızlığındaki bir numaralı sorumlusu Serdar Adalı dedik Sayın Başkan. İki numaralı sorumlusu kim biliyor musunuz? Beşiktaş'ın başarısızlığındaki iki numaralı sorumlu yok. Tek bir sorumlu var. Çünkü Beşiktaş'ın başkanı aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. Başkan isterse o teknik adam gelir. İstemezse gelmez. Başkan isterse transfer gerçekleşir. İstemezse transfer gerçekleşmez. Şimdi ben buradaki tüm futbol severlere soruyorum bak. Sadece Beşiktaşlara değil. Sevgili Çağatay sana da lütfen. Yahu sizin elinizde Avrista var. Değil mi?
1: Evet.
0: Jalo var. Emirhan Topçu var ve Udokai var. Önce diyorsunuz ki Avrista'nın annesi rahatsızmış. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Gönderelim. Yahu annesi rahatsız olan bir oyuncu gitti mi? Kupa kazandı orada. Doğru mu? Evet. Şimdi elindeki Paulista gibi tecrübeli bir oynayan, sana katkı sağlayan bir oyuncu gönderiyorsun. Elinde Jalo gibi Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin olduğu 26 yaşında. 26 hani şey oluyor ya, Afrika kökenli oyunculara şey diyoruz ya. Bir de bunun mağara yaşı var. En az bir 5'te mağara yaşı koyuyoruz ya.
1: Evet.
0: Jalo'da öyle bir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. 26 yaşında 3,5 milyon euroya transfer etmiş oldu. Maaşı da ideal. Bir oyuncu var. O oyuncuyu %10 ihtimal de olsa Portekiz milli takımına Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin var. Nasıl gönderebilirsin? Düzenli oynatırsan. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Alisa'ya annesi rahatsızmış pardon deyip güle güle diyorsun, gönderiyorsun. Orada bir yer açıyorsun. Sonra Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun önüne bir tane yangından mal kaçırır gibi oyuncu alıyorsun. Akbadoy alıyorsun. Nereden alıyorsun? Wolverhampton'dan.
1: Düşme
0: ihtimali olan. Düşme ihtimali olan bir takımdı ve düştü. Wolverhampton kim? Mendes'in kulübü. Mendes al dedi. Biz de aldık. Kolay bonuslarla beraber 22 milyon euro Akbadu transferi. Şimdi sizin sol açık probleminiz varken, ileride uygun alternatifi yokken, orta sahada problemleriniz varken, yangından mal kaçırır gibi 22 milyon euro 29 yaşındaki son transferi olan Akbadu'yu getirirseniz sevgili Çağatay, siz iyi yönetilmiyorsunuz demektir. Yani
1: peki bunun kararını dördüncü... yani Serkan Reçber'le Sergen Yalçın vermedi mi Bülent Uslu?
0: Sevgili Çağatay az önce ne dedim? Bu takımın bir numaralı sorumlusu vardır.
1: Serdal Adalı.
0: Başkandır. İkincisi yoktur dedim. Nerede şimdi Sergen Yalçın'la Serkan Reçber? Biz Sergen Yalçın'la Serkan Reçber'e mi oy verdik? Onlar mı oy? Onlar oy verip seçip... Yönetim kurulu bile sorumlu değildir. Çünkü yönetim kurulunu da Sayın Başkan seçiyor. İstediği kişileri alıyor, listeyi veriyor. Ama oy alan kişi başkandır. Şimdi Sergen Yalçın mı hesap verecek Akbadun hesabı? Hesap verecek olan kişi belli. Hiç adresleri şaşırtmaya gerek yok. Başka adrese gitmeye de gerek yok. Şimdi siz bu şekilde yönetilirseniz Beşiktaş'ın dördüncü olması, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön elemesinde 23 Temmuz'da maç yapacak ve seri başı olamaması, Türkiye Kupası'nda evimizde Konyaspor karşısında elenmemiz, sahada masada olmamamız, hakemler istediği gibi Beşiktaş'ın aleyhine Fenerbahçe maçında da 96. dakikada, Konyaspor maçında 94. dakikada istediği gibi ceza sahasının dışında gerçekleşen pozisyonu içeride çok rahat bir biçimde penaltıları verebiliyorlarsa aynı şeyi rakiplerimiz yapamıyorlar ama Beşiktaş'ı çok rahat yapabiliyorlar. Burada da zayıfsan ya o zaman maalesef bugünkü başarısızlıklarımız tesadüf değildir.
1: O zaman makas çok açılıyor burada rakiplerinle.
0: Evet, açılıyor. Bakın bugün Fenerbahçe. Yani şaşkınlıkla izliyorum. İşte Lewandowski'ler deniliyor, Conte'ler deniliyor. Daha ortada seçilmiş bir başkan yok. Bunları bu şey. Biz ise teknik direktör için papatya falan açıyoruz. Ben sayın başkan için şey demiştim. A planı Sergen Yalçın, B planı yok. Olmadı ortada. Bir teknik adama gidiyoruz, üçlü oynatıyor. Tekisi dörtlü oynatıyor. Tekisi hücum pres. Diğeri geçiş oyunu. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama her gittiğimiz kapıda kapanıyor. Aa, şu anda çok sıcak bir bilgi. İtalyano olabilir. Yani İtalyano'ya çok yakın gibi görünüyor şu anda. Herhalde bakın orada da haber girildi de şöyle söylüyor. Dikkatinizi çekelim. Son kararı Serdar Adalı verecek. Tabii ki son kararı Serdar Adalı verecek. Her şeyde olduğu gibi, bütün transferlerde olduğu gibi son kararı başkan verir. O yüzden başarıda da Aysa şimdi ortada bir başarı gerçekleştiği takdirde mesela Beşiktaş 2020-21'de şampiyon olduğunda Sergen Hoca'nın çok büyük katkısı var. Ya ama Sayın Çevir'in de katkısı var sonuçta. Fikret Orman 2 sene şampiyon olduğumuzda Şenol Güneş'in çok büyük katkısı var ama Fikret Orman'ın da katkısı var. Bu işler böyledir. Evet sevgili Çağatay.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaşlara vermek istediğin başka bir mesaj var mı Bülent Uslu? Çok taraftarlar yazmış. Beşiktaşlı taraftarlar sana çok selamlarını iletmişler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsine selamlar. Şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay. Üzgünüz. Hani sert eleştiriyoruz. Kınıyoruz. Kızgınız. Şimdi bizim buradan da söyleyeyim. Yayınlarda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Benim mesela geçmişle alakalı hatalarımdan bir tanesi bu seçim, yani tırnak içerisinde bu kahrolası seçim siyasetine girmek oldu. Önce işte Hasan Arat'a işte bir oyumuz var, baskı yapılırız. Kime vereceksin abi, kime vereceksin? Hasan Arat'a vereceğim dedim mesela. Sonraki seçimde Sayın Serdar Adalı'yla işte hem bir yönetici olma durumu oldu, hem onu destekleme durumu oldu. Ben Bülent Uslu olarak kendi adıma bundan sonraki hayatımda asla, özellikle yöneticilikle alakalı zaten 55 yaşıma kadar asla öyle bir şey bulaşmayacağım. Seçim siyasetine hiçbir şekilde bulaşmayın. Kim seçilirse Beşiktaş'ın için hayırlısı olsun diyeceğiz. Herhangi birisini desteklemeyeceğim. Kendi medyam da var sonuçta. Yani ulusal medya, ilgi medya, ulusal medya olduğu için benim bu şeylere de ulaşmamam lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim herhangi bir ajandam yok. Benim derdim Beşiktaş. Benim 10 yaşında oğlum var. 3 tane kızım, 2 tane kızım, 3 tane çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
0: 10 yaşındaki cümlemizin. 10 yaşındaki oğlum üzülüyor. Başarı istiyor. Bakın çocukların sınıflardaki çocuk artık bu şey değil. Şehir efsanesi derler ya. Şehir efsanesinden çıktı artık, bu gerçeğe dönüştü. Yani çocukların birçoğu tabii ki başarılı olan takım peşinden gidiyorlar. Hani biz çocuklarımızı babalar sayesinde, babaları Beşiktaşlısı, başka takımı tutma şansı yok. O şekilde tutuyoruz. Ama ailesi maçlarla ilgilenmeyenler, çocuklar maalesef kaybediyoruz çocuklarımız. Bir nesli kaybediyoruz. Beşiktaş'ın başarılı olması lazım. Beşiktaş'ın artık kendini göstermesi lazım. İyi yönetilmesi lazım. Benim eleştirilerimiz budur. Sayın Serdar Adalı'yı eleştirirken bakın benim hiçbir gizli ajandam olmadan ben bunu yapıyorum. İstesek sabah akşam överiz değil mi? Gücümüz de var. Sosyal medya gücümüz var. Medya gücümüz var. Ulusal ekrana çıkıyoruz. Bak sağ olun. Siz burada bir de misafir ettiniz. Konuk olarak geldik. Sabahtan akşama kadar överiz başkanı. O da çok memnun olur başkan. Yöneticileri tek tek överiz. Harikasınız, mükemmelsiniz, muhteşemsiniz deriz. Onlar da mutlu olurlar. Bizim derdimiz Beşiktaş arkadaş. Yani şimdi Sayın Serdar Adalı'yı eleştiriyorum diye adam oradan çıkıyor. Aa bak senin bir ajandan. Yok kardeşim ajandan. Ben Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın iyi yönetilmesini istiyorum. Sokağa çıktığımız zaman hani bizimle karşılaşan, bizi tanıyan kardeşlerimiz, Beşiktaş dostlarımız gördüğünde fotoğraf çekilenler vesaire, hepsinin söylemiş olduğu şey şu: ne olacak abi halimiz? Beşiktaş ne olacak? Yani kötü durumdayız. Daha da kötüsü ne biliyor musun sevgili Çağatay? Daha da kötüsü gelecekle alakalı beklenti de kötü.
1: Ya umut yok, umut azalıyor. Beşiktaş taraftarı zaten ya umudun olmamasına üzülüyor en çok.
0: Evet, evet. Yani daha baştan kaybediyorsun. Yenisi eskiden Beşiktaş sezona gireceği zaman iddialı girerdi, umutlu girerdi. Şimdi bana söyleyin, Paulista'yı annesi hasta diye gönderip Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun 26 yaşındaki oyuncunun önüne 22 milyon euro verip Mendes'in takımından 29 yaşındaki oyuncuya alıp da önünü kesiyorsun. Şimdi bu zihniyetten nasıl bir teknik direktör getirmesini bekliyorsun? Nasıl bir takım kurmasını bekliyorsun? Beşiktaş'ın sol beki yok. Şimdi eğer Rıdvan'la biz yola yürüyeceksek geçmiş olsun. Murillo var. Yedeği yok. Gökhan yedeği diyorsan geçmiş olsun. Adamı 85'te soksan rakibe iki tane asist yapıyor. Dakikası var. 90'da sokuyorsun yine asist yapıyor rakibe.
1: Kadro mühendisliğini
0: bakıyorsun, çıkıyor gene. Sol açığın yok. Hı-hı. Kaleci de yok şu anda. Ersin'in sözleşmeyi uzatmamışsın bize. Ersin bile yok artık. Tamam, o çok eleştirdim. Ersin kaleci yok. Şimdi Sergen Hoca ne zaman ayrıldı? Bundan 15 gün evvel mi ayrıldı? Hayır. Sergen Hoca Konyaspor maç evet. sonunda zaten ayrıldığını açıkladı. 5 Mayıs'ta Sergen Hoca dedi ki önümüzdeki sezon için konuşmayalım. Önümüzde 2 maç var, onu koyalım. 2 tane önemsiz maç. Bunu söyleyen adam zaten o gün ayrıldığını ilan etmişti. Yani ne demek istiyorum? Neredeyse 1 ay olmuş, sen 1 aydır bir teknik adam Beşiktaş'a getir. Şimdi şunu söyleyebilirsin sevgili Çağatay. Ya kardeşim şu anda maç mı var ya? Niye panik? Niye bu heyecan? Diyebilirsin. Ben de sana dedim ki 25 Haziran'da bu takım toplanacak. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. 23 Temmuz'da seri başı olmadığımız Avrupa öneleme maçımız var. Ve sen teknik direktör olmadan transfer yapamazsın. Teknik direktör olmadan transfer yaparsan gelen teknik adam der ki bu benim sisteme uymuyor kardeşim der. Ne yapacaksın o zaman?
1: Ortada teknik direktör de yok.
0: İşte bir aydır sen teknik direktör de bulamamışsın. Beşiktaş bu şekilde yönetiliyor sevgili Çağatay. Ben bu serzenişimi yaparken bana 1 Haziran 2026'da açılan hesaplarla saldırmaya çalışıyorlar, yemezler. Ben ölene kadar, son nefesime kadar hep Beşiktaşlıydım. Biz hiçbir zaman adam olmadık. Hı hı. Olmayacağız. Hiç kimseye de biat etmeyeceğiz. Bizim de bir şeyimiz var değil mi? Siz bana buradan mikrofon veriyorsanız Beşiktaşlı dostlarımıza, kardeşlerimize de bir borcumuz var dedim değil mi? Yani o borcumu ben son nefesime kadar ödeyeceğime söz veriyorum herkese. Hiçbir ajandam olmadan. Bu yarın da böyle olacak. Ölene kadar da böyle olacak sevgili Çağatay. Radyo Gol dinleyicilerine de herkese de çok selam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Uslu, TGR Spor Yorumcusu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, en önemlisi Beşiktaş Kongre Üyesi. Tek derdinin de gerçekten Beşiktaş olduğunu tüm dinleyicilerimiz de iyice anlamış oldu.
0: İnşallah. Sağ olasın.
1: Düşüncelerin için ve programında vakit ayırdığın için, bizleri de kırmadığın için Bülent Uslu sana çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Sevgili Çağatay, çok keyifli sohbet oldu. İçimize dökmüş olduk. Ne zaman istersen nasip olursa katılırım, müsait olurum.
1: İnşallah. Çok teşekkür tamam. ediyorum.
0: Teşekkürler, kolaylıklar, sevgiler, saygılar.
1: Hoşçakalın, saygılar
0: bize. Sağ olasın.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gol'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen kendi saatinde radyo programı. Artık sizlerle de biraz mesajlarınıza da bakalım. Çok mesaj geldi. Okuyamadığımız dinleyicilerimize lütfen kusura bakmasın ama çok ateşli sohbetler de oldu. Sevgili Yunus Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Recep Bey diyor ki o günkü milli takımları düşündüğümüzde sürpriz yapmıştık ama bu dönemki milli takımlara baktığımızda bir milli takımımızın yarı final oynaması hiç sürpriz olmaz demiş. İzmir'e de sevgilerimizi yollayalım. Yılmaz Bey, kulüp satılsın bence, yoksa bu şekilde kesinlikle bir şey olmayacak. Nedeni böyle başkanlar oldukça yorum yapmış. Artık bir araya gitmemiz lazım. 0212 273 10 10 ya da 0542 273 10 10 Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde az sonra programın son bölümüne gireceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bölüme girdik. Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesinde önemli bir mesaj. Çünkü dinleyicilerimize de söz vermiştim. Bir kan anonsu var. Gökhan Tüfekçi'den gelmiş. Çağatay Hocam paylaşırsan çok seviniriz diye. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız için acil 0 RH pozitif trombosit ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta bilgisine de aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz diyor. Mustafa Güngör 0506 298 11 15 bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Evet, Trabzonspor soruları gelmiş. Trabzonspor'la ilgili de tabii en doğru isim kim olur dedik. En doğru isim sevgili Nurgül olur. Nurgül de bir yandan arıyorum. Nurgül günaydını. Futbol Arena'dan, evet şu anda telefonumdan arıyorum. Sevgili Nurgül de inşallah açarsa onu da Trabzonspor'daki evet. son gelişmeleri almak üzere. Nurgül selam, hoş geldin. Müsait
2: merhaba,
1: misin?
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar, merhaba.
1: Çok teşekkürler. Trabzonsporlu taraftarlar soruyorlar. Yeni sezon planlaması ve Trabzonspor'daki son durumları almak için senin değerlendirmelerini rica ediyoruz.
2: Tabii Trabzonspor'da şu anda biliyorsunuz futbolcular tatilde ama tabii hoca ve yönetim oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer planlaması var. Hı-hı. Ama tabii Trabzonspor'da şu anda konuşulan isimler var, gündeme gelen, konuşulan, yazılan, çizilen spesifik olarak net bir isim olmamakla birlikte ben önceliğin Trabzonspor'da önce oyuncu satışından elde edilecek gelirle transfer planlaması yapacağını düşünüyorum. Çünkü oldukça yüksek rakamlarla oyuncuların şu anda bonservislerine baktığımız zaman gerçekten konuşulan rakamlar çok yüksek. Ama Trabzonspor'da öncelikle işte Zubkov'un ismi de dün yazıldı, dün akşam AYK ile anlaştığı yönünde. Tabii önce netleşmesini bekleyeceğiz. Olay'ın adı geçiyor. Augusto ile ilgili olarak yine Zenit'in ismi çokça geçiyor. Trabzonspor önce konuşulan daha çok gündemde olan isimlerin satışından elde edilecek gelirle transfer planlamasını yapacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda ifade ettiği bir cümle var. Onu ben kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey ifadede kullanmıştı. Biz yapacağımız transferler içinde çift haneli rakamlara da çıkabiliriz demişti. Yani 9 milyonun üzerinde 10 milyon belki 10

0: oralara da çıkabiliriz. Ama tabii burada yine oyuncu satışlarından elde edilecek gelirler belirleyici olacak. Gözler tabii Olay'da. Olay'ın da 30-35 milyon euro civarlarında bir satışından gelir bekleniyor. Öncelikle bu olacak diye düşünüyorum ben. İlerleyen günlerde zaten daha da netleşecek. Kampla alakalı da Trabzonspor'da araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Erzurum'da kampını tamamını Trabzon'da başlayıp Erzurum'da tamamlamıştı. Ama bu sezon Trabzon'da çalışmalara başlayacak. Belki çok kısa bir Erzurum olabilir, bir haftalık falan, ama yurt dışı kampı gözüküyor. Slovenya veya Avusturya'da Trabzonspor hazırlık kampını yapacak. Belki orada hazırlık maçları oynamak açısından, orada takım bulmak daha kolay oluyor biliyorsunuz. Hazırlık maçları için de çok önemli. Yurt dışı kampı da o şekilde planlanıyor. Sanıyorum bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta kamp programı da netleşecek. Ondan sonra da dediğim gibi işte transferle alakalı sıcak gündemler daha çok konuşulmaya başlanacak, ama spesifik olarak şu anda henüz doğrulatabildiğimiz gelen ya da giden bir oyuncu yok. Hı hı. Ama konuşulan çok isim var. Dediğim gibi hani netleşmeden de kulüpten teyit etmedikten sonra da çok fazla zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zubkov'la alakalı da çok ciddi yazıldı, çizildi. Ama henüz bu konuda da çok spesifik bir gelişme yok. Dediğim gibi biz teyit etmeden çok da söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Tabii imzanın atılması lazım ki zaten ondan sonra herkes de görsün. Evet. Sevgili Nurgül, günaydın. Şunu da sorayım. Yani Mustafa Eskeller çok başarılı bir sezon geçirdi bana göre de. Milli takımda da şu an gönderilen isimler arasındaydı. Bu sakatlığından dolayı mı, yoksa performansını mı göre mi değerlendirildi?
0: Yani ben sakatlığından dolayı olduğunu çok düşünmüyorum. Eğer sakatlığından dolayı olsaydı hiç baştan çağrılmazdı. Ama tabii net olarak konuşabilmek için de yani daha birinci ağızdan dinlemek gerekiyor. Hı hı. Ama tabii Trabzonspor taraftarının da tepkisi oldu. Biz de çok anlam veremedik. Açıkçası ben Mustafa Eskerilac'ın orada olması gerektiği kanaatinde olanlardanım. Yani ben Ozan Tufan'ın da milli takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki işte Trabzonspor'dan bu sezon tabii ki milli takım hepimizin takımı, destekliyoruz. Sonuna kadar da milli takımın yanındayız, ama Trabzonspor'un da oyuncu olması çok daha farklı olurdu belki. Ama biz hak ettiği için, hak etmeyen hiçbir futbolcunun orada olmasını tabii ki doğru diye lanse etmeyiz. Ama sakatlığın söz konusu olsaydı bence baştan hiç çağrılmazdı. Hı hı. Mustafa Eskerilaç keşke gönderilmeseydi.
1: Nurgül Hanım, Trabzonspor'un kamp tarihini bir daha söyleyebilir mi demiş bir dinleyicimiz Metin Bey.
0: Yani 4 Temmuz'da büyük ihtimalle Trabzon'da toplanacak takım. Büyük ihtimalle diyorum ama tabii net değil. Hı hı. Ama bizim duyumlarımız. Burada bir hafta, belki 10 gün değil de bir hafta bir hazırlık dönemi olacak. Sonra zayıf bir ihtimal belki bir haftalık bir Erzurum olabilir, olmayabilir de. Sonrası yurt dışı olacak. Slovenya veya Avusturya konuşulan yerler şu anda.
1: Futbol Arena'dan sevgili Nurgül, günaydın. Vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyorum sevgili Nurgül. İşlerinde de kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Hoşça kal. Evet, Nurgül günaydın'a da teşekkür ettik. Gelen mesajlardan bakalım. Çağatay abi, uzun zamandır ne izleyeceğini söylemiyorsun. Bugün ne izleyeceksin mesela demiş. Peki onları da cevaplayalım. Bugün ben hazırlık maçlarını izleyeceğim. Eğer futbolda yanılmıyorsam 7 ile 9.45'ti son hatırladım. Hırvatistan Belçika var. Galler'le de Gana var hazırlık maçları. Onları takip edeceğim. Ama tabii saatler çakıştığı için ben bugün playoff yarı finalde basketbolda Beşiktaş Bahçeşehir maçını izleyeceğim. Yani iki yerden, biri televizyondan, biri cep telefondan, onları takip edeceğim. Ama dediğim gibi Hırvatistan Belçika ve Galler Gana maçları var. Basketbolda da playoff yarı finalinde Beşiktaş'ta Bahçeşehir maçı var. Tabii bu maç, yani seride 3 maç kazanan takım da finalde Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko eşleşmesinin de galibiyle karşılaşacak. Evet, dinleyicilerimize yazmış basketbol maçı var diye. Teşekkürler, ama ben de size bir bilgi vereyim. Dünya Kupası'nda değişen kurallar var. Bilmiyorum daha önce okudunuz mu? Hadi bir yerde gördünüz mü? Onları da paylaşmak istiyorum. Çünkü oyunu hızlandırmayı amaçlıyor bu yeni kurallar.

0: VAR'ında yetkilerini arttırıyorlar. Değişen kurallar da Dünya Kupası'nda çok can yakacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Örnekleyelim. Kaleciler tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip taktik alamayacak. Duran toplarda hücumcuların hareketleri VAR tarafından incelenecek. Kaleci saha içinde tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip teknik direktörden asla taktik alamayacak. Bunlar Dünya Kupası'nda değişen kurallar. Tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Duran toplarda hücum takımının ceza sahasındaki hareketleri VAR tarafından incelenecek. Eğer faul tespit edilirse devamında gol olsa bile VAR uyarısıyla korner tekrarlanacak. Bu bilgiyi de verelim. Sağ içinde gerginliklerde eliyle, koluyla ya da formasıyla ağzını kapatıp rakiple tartışan oyuncular için de direkt kırmızı kart görecek bilgisi var. Kırmızı karta dönüşen ikinci sarı kartlarda artık VAR tarafından da incelenecek ve benim futbolda en sevmediğim şey zaman geçirmek ve bu zaman geçirmeyle de ilgili kurallar getirmişler. İşte taç atışından örnek verelim. Eğer gecikirse taç atışı rakibe geçecek. Bunun süresi de 5 saniye ile sınırlandırılıyor. 5 saniye içinde taç atışını muhakkak kullanmanız gerekiyor. Out atışı için 5 saniye. Gecikirse eğer 5 saniye içinde out atamazsa takım karşı rakibe korner olarak kullanılacak. Bu bilgiyi de verelim. Ve oyuncu değişimi, onun da bir süresi var. 10 saniye içinde oyuncu değişiklikleri yapılmak zorunda. Yani belirtilen sürede sahadan çıkmayan oyuncunun yerine girecek isim 1 dakika kenarda bekleyecek. Takım 10 kişi kalacak. Tabii burada istisnalar hariç bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet, Galatasaray'la ilgili de bilgiler var. Galatasaray'la da ilgili bilgilere de bakalım. Tabii Galatasaray'da üst üste 3. toplamda 4. kez başkan seçilen Sayın Dursun Özbek de mazbata töreninde bir takım açıklamalar yaptı. Dedi ki camiamız, genel kurul ve taraftarımıza ulaştığımız başarıyı daha yukarıya çekmek için desteğin sürmesine ihtiyacımız var dedi. Geçtiğimiz 4 senede yaptığımız icraatlar genel kurul tarafından beğenildiği ve kabul edildiği için 2026-2028 dönemi için tekrar bu göreve layık görüldük açıklaması yaptı. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Bu dönemde geçmişte yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapma gayreti içinde olacağız. Galatasaray'ı da güzel günlere taşımak için söz veriyorum dedi Sayın Başkan Dursun Özbek. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de ilginizi, desteğinizi asla eksik etmediniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten dolayı. Yarın inşallah kaza bela olmadan saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıplak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Çağatay Çıplak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimiz 12.15'i gösteriyor. Biraz gecikmeli olarak girdik, kusura bakmayın lütfen. İçeride Doğan Öncel ve Ahmet Konancı, ayırmamız gerekiyordu. Araya giren kahraman oldu, moda açıldı. Yani birbirlerine girmeleri dert değil de olay yine araya gireni oluyor. Yapacak bir şey yok, işin espri kısmı tabii. Hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. 2 saat boyunca burada sizlerle beraber olacağız. Umarım siz de bizimle beraber olursunuz diyelim ve startı verelim. Yakup Çınar gelecek az sonra. Ufak bir telefon görüşmesi var. Telefon görüşmesini bitirdiği an bizlerle beraber olacak. Dün de hazırlık maçında milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldı. Gerçekten de iyi bir hazırlık maçı oldu. Böyle biraz daha gözdağı verdik rakiplerimize. Bu noktada hani bütün oyuncularımızın da ellerine ayaklarına sağlık diyelim ve Yakup Çınar da geldi. Abi selamlar, hoş geldin. Sen de mi ayırabildin mi Doğan Öncel'le Ahmet Konancı?
1: Yok abi, benim onlarla alakam.
0: Ben araya girdim. Araya giren yani sıkıntı yaşar ya. Neyse ki.
1: Yok yok, ben telefondaydım. Son dakika yayına girmeden bir bakayım dedim. Gelişmeler nedir değildir.
0: Ben de sana sonuçta bir canlı yayına mı bağlandın diye. Başkan mı aradı seni? Murat Özen hep başkan arıyordu o yüzden. Normal yani, bir sıkıntı yok.
1: Yok yok, her şey yolunda. Galatasaray'da bir transfer süreci başlayacak. Bugünden itibaren başlayacak. Bugün özellikle Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Transfer Komitesi ve Okan Buruk'un bir toplantı yapması bekleniyor. Ki Okan Hoca'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi sona ermişti. Ona dair detaylar konuşulacak ve kısa süre içerisinde Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Yani Dursun Başkan'ın seçimden sonra bu 2 yıllık macerasında yine Okan Hoca onunla beraber olacak.
0: Maaşında bir güncelleme olacak mı? 3,5 alıyor diye biliyorduk.
1: 4 milyon euro seviyelerinde olacak diye biliyorum ben de. Yani çok ekstra bir zam beklemiyorum. 4 milyon euro da iyi bir para zaten. Ekibiyle alakalı işte istişare yapılacak. Dün de yayında paylaştım. Tuğberk Tanrı vermiş. Daha önce Galatasaray'da görev yapmış isimlerden bir tanesi. Mikrofonu kaldıralım şöyle.
0: Süper, evet.
1: Benden önce Ahmet Konanç vardı galiba. Mikrofonun.
0: Evet, şu an daha iyi. Ya böyle boşluğa gidiyormuş gibi geliyordu ses, o yüzden.
1: Anladım.
0: Evet, şu an daha iyi. Evet, ekibiyle ilgili Okan Buruk'un bir gelişme var diyordun. Herkes, bu arada sözünü kestim, özür dilerim. Yani herkes, bir tweet atıldı. Senin de çok sevmediğin bir isim ama Haluk Yürekli tarafından. Herkes bir gün yuvasına döner, ailesine döner tarzı. İnsanlar da Mertens mi acaba Okan Buruk'un yönetimine geliyor tarzı düşüncelere
1: katılıyor. Ekibine katılıyor mu diye.
0: Evet, katılıyor mu diye. Var mı böyle bir düşünce, gelişme?
1: Yok, ben hani bildiğim kadarıyla kendisiyle alakalı bir tweet. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı ama Mertens yardımcı antrenörlükten ziyade benim bildiğim kadarıyla sportif direktörlük yapmak istiyor. Onun hazırlığını yapmak istiyor. Hani şu süre içerisinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi? İlerleyen günlerde görürüz. Galatasaray'ın öyle bir isteği var ama Mertens kariyerine dediğim gibi sportif direktör olarak devam etmek istiyor. Mutlaka hocanın ekibine takviyeler olacak. Bunun istişaresini de bu hafta içerisinde yapacaklar. Dediğim gibi bugün özellikle yapılacak toplantıda transfer listeleri masaya konulacak. Galatasaray'ın özellikle orta sahaya, forvete, onun dışında savunmaya yapacağı takviyeler olacak. Galatasaray taraftarı merakla tabii ki transferi bekliyor. Bir taraftan Dünya Kupası, dün milli takımın Kuzey Makedonya'yı yendiği maçta Can Uzun'un gösterdiği performans bir kez daha Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Onun dışında Aral Şimşir yine Galatasaray'la ismi anılan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncularla alakalı da mutlaka girişimler olacak. Bu yabancı kuralı konusu çok önemli. Burada Fenerbahçe seçimleri bekleniyor ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok orada değişikliğe gitmeyeceği konuşuluyor. Yani ağırlıklı olarak transferi konuşacağımız 2 saat boyunca genel bir program olacak. Yine Dünya Kupası öncesinde milli takımın son durumu. Milli takım kadrosu belli oldu bu arada. Güzel bir açıklama yaptı. Güzel bir kliple paylaştılar bu kez. Geçen sefer çünkü çok eleştirilmişti TFF. Sıradan bir A4 kağıdı gibi bir görselle A milli takımın Dünya Kupası kadrosunu açıklamışlardı. Bu kez daha böyle güzel bir klip hazırlamışlar. 2002 Dünya Kupası'nda milli takım formasını giyen efsane isimler var. Yine milli takımın efsane kalecilerinden Şükrü Gülesin Yine videodaki isimlerden bir tanesiydi. Yani hem kadroyu konuşuruz, hem Galatasaray transfer sürecini konuşuruz. Onun dışında tabii ki yine Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Türk futbolunu yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe tarafında bir seçim süreci yaşanıyor. Aziz Yıldırım, Hakan Safi özellikle önemli futbolcularla alakalı haberler sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tüm bunları detaylı bir şekilde konuşuruz tabii ki.
0: Can Uzun dedin, oradan gireyim, oradan devam edelim. Yani ben biraz oyun tarzını Talişka'ya benzetiyorum. Çok bazen oyunun ortasında olmasa bile skorunu yapabiliyor bir şekilde ve Can Uzun'la ilgili Okan Buruk'un kendisini istemediği söyleniyor.
1: Yok canım, öyle bir şey. Şu anki Can Uzun'u herkes ister ama hani Can Uzun'u transfer edebilir misiniz? Kolay değil Can. Yani biz özellikle Galatasaray taraftarı dünkü oyundan sonra sosyal medyada ciddi bir yangın yaptı. Yani bu Can Uzun'u hemen almalıyız. İşte bugünkü performansından sonra bonservisine bir 10 milyon euro daha kattı. Ya 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Bence bugüne kadar milli takımdan uzak kalması da Montella'ya yazar. Evet, geniş kadrolarda düşünmüşlerdi. Çünkü Almanya milli takımının da kadrosuna katmak istediği, Almanya milli takımında oynatmak istediği oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Kenan Yıldız'ın da çocukluk arkadaşı. Hem aileleri hem kendisi
0: aynı mahallede büyümüş.
1: Aynı mahallede büyümüşler ve hani ikisinin de büyük yıldız olacağı aşikardı. Kenan Yıldız daha erken bir patlama yaptı. Juventus'ta çok erken forma şansı buldu. Ama Can Uzun'un da özellikle bu sezon başındaki performansı Avrupa'daki birçok önemli kulübün dikkatini çekmişti. Vallahi Galatasaray için zor bir transfer Cihan. Yani hiç kolay değil. Ben yakın zamanda bir röportajını da dinlemiştim YouTube'da. Oyuncu da hani bu yaşlarda çok Türkiye'yi tercih edecekmiş gibi durmuyor. Hedefi böyle daha çok Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giymek, dünyanın en iyi takımlarında forma giymek. Galatasaray da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi ama hani bu yaşta Türkiye'yi çok tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Sosyal medyada bu kadar konuşulduğu kadar hani Galatasaray ısrarcı olsa dahi ne oyuncuyu ne ailesini ne de kulübünü ben ikna edebileceğini düşünmüyorum. Bu transfer döneminde transfer yapar mı? Frankfurt bence çok ona bakmayacak. Bence bu sezon oynatmaya devam edecekler. Çünkü beklentileri böyle 70-80 milyon eurolara oyuncuyu satmak. O potansiyelin de olduğunu oyuncuda düşünüyorlar. Dünya Kupası'na gitmesi de onun için çok büyük avantaj. Dünkü performansıyla bile bonservisine en az 5-10 milyon euro kattı. Özellikli bir oyuncu yani direkt 9 numarada oynatabileceğiniz, aynı zamanda yardımcı forvet rolünde şans verebileceğiniz, dün belli bölümlerde sol kanatta da görev aldı, iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu. Dün hem gol attı hem asist yaptı. Onun dışında maçın istatistiklerine baktığın zaman işin savunma tarafında, hücum tarafında en etkili oyunculardan bir tanesiydi. Hazırlık maçı olmasına rağmen bir de en iyi milli takımla oynamadı. Yani dünkü maçtan sonra bence 11'i çok net zorlayacak oyunculardan bir tanesi olacak. Hatta dün şu hava da oluştu. Hani milli takımın Dünya Kupası'ndaki hücum dörtlüsünün parçalarından biri olması gerektiği konuşuluyor. Çünkü bizim şu anda net bir 9 numaramız yok. Forvet'te evet Deniz Gül kadroda, zaman zaman Kerem Aktürkoğlu'na, zaman zaman Barış Alper Yılmaz'a şans veriyor Montella ama baktığın zaman Forvet'te Can Uzun, sol tarafta Kenan Yıldız, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, arkalarında Arda Güler dörtlüsü. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bizleri heyecanlandıracak dörtlü olarak gözüküyor. Bu milli takımında en büyük eksiği dediğimiz şey forvet bölgesiydi. Dün hem Deniz Gül'ün gol atması, Porto'da forma yiyen genç oyuncu. Nitekim onun ismi de Galatasaray'la anılıyor. Bu yabancı kuralı değişmezse, ki değişmeyecek gibi gözüküyor, devam ederse dünkü milli takımda forma giyen işte Aral Şimşir'in zaten Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsetmiştik. Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alacak. A milli takımın milli takımla beraber Dünya Kupası'na gidecek ama hani herhangi bir oyuncunun sakatlık durumunda kadroya alınabilecek. Orada olması onun adına değerli. 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Can Uzun yine Az önce de söyledik, Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde özellikle forvet, yardımcı forvet rolünde kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi ama zor bir transfer. Salih Özcan'ın dünkü performansı bence yine dikkat çekti. Sözleşmesi bitti Borussia Dortmund'la, bence bu yabancı kuralın değişmemesi halinde yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelebilecek oyunculardan bir tanesi. 4 tane oyuncu bu milli takımda Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyuncular.
0: Evet, Yakup Çınar'la beraberiz. WhatsApp'a gelen mesajlar var, merak etmeyin, onları daha sonra Yakup abiye soracağım. Şimdi milli takımdan devam edelim abi. Bir de Hakan Çalhanoğlu olayı var. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği konuşuluyor. Galatasaray'a geçiş yapacağım tabii ama şimdi bakıyorsun Fenerbahçe, İsmail, Fred, Genduzi, Kante var. Bir de Amrabat gelecek. Ama santraforu yok, sol stoperi yok, sağ kanadı yok. Bir de Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği konuşuluyor. Ama Hakan'ın da bir Galatasaray'a gelme niyeti olduğunu biliyoruz geçtiğimiz dönemlerde. İyi bir para mı teklif edildi? Nedir son durum?
1: Valla hani geçen sezondan bu yana çok yüksek sesle konuşuluyor ki Hakan da bu sezon yine İtalya Serie A'da Inter'le şampiyon oldu. Çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Ama Galatasaray'ın Hakan için çok net girişimi şu ana kadar olmadı. Oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istemiyor. Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'da forma giymek istediğini her zaman dile getiriyor. Ama hani bizim de sosyal medyada okuduğumuz Hakan Safi'nin Perşembe günü 4 tane önemli oyuncu açıklayacağı ve bu oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu olma ihtimalinin yüksek olduğu. Bence bunu direkt kendi ağzıyla açıklayamaz çünkü seçilip seçilmeyeceği daha belli değil. Evet, burada bu Galatasaray için de geçerli bu arada. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu 7-8 milyon euro maaştan aşağı şu anda Türkiye'ye getiremezsiniz. Bildiğim kadarıyla İtalya'da da 6 milyon euro seviyelerinde kazanıyor. Hani Fenerbahçe'ye gider mi? Bekledi Galatasaray, bugüne kadar gitmedi kendisine. Herhangi bir teklif yapmadı ya da bu transfer konusunda ısrarcı olmadı. İlkay geldi biliyorsun Galatasaray'a ki önümüzdeki sezonda büyük ihtimalle devam edecek. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar Hakan Çalhanoğlu için herhangi bir girişim söz konusu değil. Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir şey olabilir mi? Ama bir taraftan da dediğin gibi yani Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin kadroya katmak istediği yıldızlardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu da hani olmaz demiyorsun bu işler için Cihan. Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray forması giyiyordu. İşte çok iyi Galatasaraylı biliyorduk. Adam Avrupa'ya gittikten sonra çok iyi teklif karşısında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. O yüzden hani ben sıfır ihtimal demiyorum. Ama orada önce Hakan Safi'nin seçilmesi lazım ki bu transferleri gerçekleştirebilsin. Her iki aday da özellikle Aziz Yıldırım da Hakan Safi de önemli yıldızları kadrolarına katacaklar ama ben hala şunu göremedim mesela. Osimhen'den daha bir iyi bir oyuncu duyamadım. İki adayın da böyle hani mutlaka işte transferleri açıklayıp seçimde avantaj sağlamak adına kamuoyuna yansıyan isimler var. Hala Osimhen'den daha iyi bir isim duymadım. Çünkü gelecek adayın mutlaka Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmesi lazım. Ama bir tarafta Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olan kadronun omurgası korunuyor ve bunun üzerine önemli takviyeler yapılacak. Savunmaya işte konuşulan isim Van Dijk, orta sahaya konuşulan isimler Kepren Turam, Kamavinga gibi isimler. 10 numara bölgesi için Can Uzun adaylardan bir tanesi ama Galatasaray'ın asıl hedefi hala Bernardo Silva. Bernardo Silva'yı ikna etmeye çalışıyor. Onun dışında yine son bir aydır konuşulan ama benim dün doğrulattığım isimlerden bir tanesi ki 2003 doğumlu John Duran'ın bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceğine dair bilgiler geliyor. Oyuncu tarafı zaten istiyor. John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyor.
0: Hem de 5
1: istiyor.
0: Milyona gelirmiş.
1: Vallahi rakamı bilmiyorum Cihan. Ama hani John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'ın da şu an için John Duran tarafıyla bazı görüşmeler yaptığına dair. Çünkü diyorum ya, bu yabancı kuralı değişmediği takdirde 2003 ve sonrası doğumlu oyunculara ihtiyacınız var. John Duran da kontenjan oyuncusu. Geldiği zaman yabancı kontenjanınızı sizin işgal etmeyecek. Direkt o kontenjana uyan ve dediğim gibi şu anda Galatasaray'ın da bugün özellikle transfer toplantısında ismini konuşacağı oyunculardan bir tanesi. Dünya Kupası başlamadan Galatasaray Icardi konusuna çözüm kavuş yani çözüme taşımak istiyor Icardi konusunu. Icardi'ye bir teklif yapılmıştı. Icardi de o teklifi kabul etmemişti. Galatasaray yeni bir teklif yapmayacak. Yani Icardi süreci netleşsin. Galatasaray yedek bir forvet, orta sahaya Bernardo Silva ya da o seviyede bir oyuncu, yine 6-8 numara için dünya standartlarında bir orta saha. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler şu anda devam ediyor ve Galatasaray en azından Dünya Kupası öncesinde 2 yıldız futbolcunun transferini açıklayıp bu yaz transfer dönemini rahat geçirmek istiyor.
0: John Duran'dan devam edeceğim. Biraz hani mentali sorunlu bir futbolcu gördüğümüz kadarıyla. Yani gelmeden önce de öyleydi zaten Arabistan'da önceki kulübünde. Yönetilmesi zor bir oyuncu. Galatasaray'da böyle oyuncuları genelde transfer etmekten çekinir yani. Çok böyle denemez ama mesela Felipe Melo da o dönem Galatasaray'a gelirken çok sorunlu bir futbolcuydu ama takımı benimseyince takımın değişmezlerinden biri oldu. John Duran da gelirse Melo gibi Galatasaray'ı benimser mi acaba? Yani mental problemlerini bir tarafa bırakır mı?
1: Vallahi
0: yönetmesi çok zor bir oyuncu.
1: Ya evet, hepimiz ondan bahsediyoruz. Yönetmesi zor bir oyuncu diyoruz ama hani sonuçta Cihan 2003 doğumlu da bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada aynı problemi mesela Zaniolo'da da yaşadı Galatasaray. Yani oynamadığı zaman problem yaratan oyunculardan bir tanesiydi ki hani kötü de futbolcu değil. Bu sezon Udinese'de çok iyi performans ortaya koydu. Galatasaray bence işin kontenjan tarafını düşünüyor. Sonuçta John Duran Türkiye Ligi'ne geldi. Şimdi John Duran mı problemliydi yoksa Fenerbahçe mi John Duran'ı yönetemedi? İşin o tarafı da var. Sonuçta şöyle söyleyeyim sana, John Duran Fenerbahçe'de kalsaydı ligin ikinci yarısında çok daha farklı, belki de hani şampiyonlukta Galatasaray'ı daha zorlayan, belki de şampiyon olabilecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok fazla süre alamadı ama süre aldığı maçlarda da mesela 2-2 devam eden Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 gerideyken beraberlik golünü atmıştı. Aslında özel bir oyuncu John Duran ama hani dediğin gibi mentali sıkıntılı bir oyuncu. Bunu çözebileceğine inanırsa ya da işte kendisiyle yapılacak birebir görüşmelerde ondan o ışık alınırsa şu an için Galatasaray'a yakın olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok çok önemli bir futbolcu. Bir de Davinson Sanchez'le mesela milli takımdan arkadaşlar. İşin o tarafı da var. Eğer Galatasaray'da o ritmi yakalarsa bence başarılı olur ama dediğin gibi o mental tarafı da düşünmek lazım mutlaka.
0: Evet, diğer taraftan abi, bu arada tekrar hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için, 12.50'de WhatsApp'tan gelen sorulara geçiş yapacağım. Yakup Çınar'la beraberiz. Nijerya Teknik Direktörü Erik Şel'in açıklamaları vardı. Dedi ki işte Osimhen Polonya ve Portekiz'de yapacağımız hazırlık maçında olmayacak. Çünkü kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir dedi. Bu yüzden onun evinde kalmasını istedim dedi. Ve bir anda bütün gözler Erik Şel'e döndü. Osimhen de ardından bir açıklama yaptı hocası ile ilgili. Bunun detayları nedir? Herkes soruyor, Osimhen gidecek mi? Bilginiz var mı? Diye Galatasaray'da 150 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş.
1: Ya başkan burada net bir şekilde tavrını ortaya koydu Cihan. Ya bu hani gerçekten satmıyoruz mu demek yoksa tok satıcı rolünü mü oynamak demek? Hani bu biraz zor bir konu tabii ki ama dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i kadrosunda tutmak istiyor. Şimdi geçen sezon Süper Lig'de sadece 18 maçta oynayabildi Osimhen. Yani aslında hani Galatasaray %100 verim alamadı sakatlıklar dolayısıyla, işte kamp da direkt Galatasaray'la beraber olamadığı için, çünkü Afrika Kupası vardı işin bir tarafında. Osimhen Galatasaray'a geçen sezon çok şey kattı. Yani bu şampiyonluğun en önemli mimarlarından bir tanesi Osimhen'di. Galatasaray dediğim gibi başkan net bir tavır ortaya koydu ve Osimhen'i kadroda tutmak istediklerini söyledi. Ama işin bir de realite tarafı var. Arsenal Osimhen'in sürecini, Osimhen'in durumunu çok yakından takip ediyor. Arsenal kim? Premier Lig'de şampiyon oldu bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Osimhen rakamlarını Gökerec'e ödemişlerdi ve finalde bu oyuncuyu oynatamadılar Cihan. Hatta dediğim gibi ben burada birkaç seferde paylaştım. Arsenal tarafı sezon başında Osimhen yerine Gökerec'i seçtikleri için, tercih ettikleri için pişmanlar. Ki özellikle sezonun son bölümünde neredeyse Gökerec hiç süre alamadı. Ama Osimhen bambaşka bir oyuncu. Az önce de söyledim ya, yani Fenerbahçe'nin gündeminde birçok oyuncu var. Birçok oyuncu konuşuluyor ama hiçbir Osimhen seviyesinde değil abi. O yüzden dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i elinden tutup kadrosunda tutabilmek için elinden geleni yapacak. Zaten çok iyi bir maaş vermiş durumda Osimhen'e. Yani şu ana kadar Osimhen'e Avrupa'nın hiçbir kulübünden Galatasaray'dan aldığı maaş teklifi gelmedi. Ama az önce de söyledim ya, bazı gerçekler var. Mesela Chelsea bu sezon Premier Lig'i 10. sırada tamamladı. Her sezon en az 2 tane Osimhen gibi transfer yapıyorlar. Yani o seviyede paralar harcıyorlar. Şimdi Osimhen'le ilgileniyorlar. Onun dışında şimdi Barcelona'da Lewandowski bıraktı. Mutlaka bir forvet arayışları var. İşte Galatasaray'dan Osimhen'le ilgilendiklerine dair haberler geliyor. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde şampiyon oldu. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Onların da bir Osimhen düşüncesi olduklarına dair bilgi yine bizim kulağımıza geliyor. Valla hani o seviyede bir teklif gelirse, Galatasaray'ı da tatmin edecek rakamları öderlerse, burada karar Osimhen'e kalır. Ben Osimhen'in hani mutlaka yine Avrupa'nın çok önemli kulüplerinden bir tanesinde forma giymek istediğini biliyorum.
0: Ama Osimhen de yani biraz...
1: Hayır diyemez yani.
0: Osimhen de biraz gergin değil mesela. Yunus biraz alttan alıyor bir şey dediğinde. Barış biraz alttan alıyor. Mesela Madrid'e gittiğinde Mbappe alttan almaz. Vinicius alttan almaz. Yani Avrupa'da biraz problemli oyuncu diye biliniyor. Napoli'de de böyle takım arkadaşlarıyla çok tartışması oluyordu. Yani Galatasaray'da biraz daha... Onu tölere ediyor takım arkadaşı. Ya Barış da sesini çıkarmıyor, Yunus da sesini çıkarmıyor. Ya gittiği ama yerde bu hareketleri yapmaması
1: bir
0: lazım.
1: Bir şey diyeceğim, olur. Lider özellikleri var, olan bir oyuncu. Var. Zaten bir şey diyeceğim, yani orada Arsenal bu tercihi yaparken zaten bunları bildiği için Gökerec'i transfer ediyor. Ama oyuncunun saha içinde takıma kattıkları, şimdi saha dışında öyle çok ekstra problemli bir adam değil.
0: Değil canım.
1: Ya çok inanılmaz çok sempatik, mütevazi.
0: Zaten saha içinde de değil.
1: İletişimi geri, çok iyi.
0: Geri takım geri düştüğünde biraz.
1: Normal abi, kaybetmek istemiyor. Adamın ruhunda yok. En son Antalya Spor maçı, şampiyonluk maçı. Yine orada en çok mücadele eden oyunculardan bir tanesi Osimhen'di. Hani mesela Dortmund'un forveti Sergio Girassi. Şimdi Fenerbahçe için konuşuluyor. Ya bir sistem oyuncusu adam. Yani ona topu getirmeniz lazım ki adam golü atabilsin. Bunu şey de yapıyordu. El Nesri de aynı benzer özelliklerde bir oyuncuydu. Ama Osimhen öyle bir oyuncu değil. Osimhen savaşan, ekmeğini taştan çıkartan, zaman zaman sağ kanatta, zaman zaman sol kanatta, bazen orta sahada mücadele eden, koşan böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezon Galatasaray'ı niye tercih etti? Avrupa'nın hiçbir kulübü Osimhen için bu kadar ciddi olmamıştı. Bir de Osimhen gibi çok fazla oyuncu da kalmadı dünya üzerinde. Diyorum ya, kafalardaki tek soru işareti Avrupa kulüplerinin Osimhen'in Galatasaray'da ligde aldığı süre. 18 maçta oynadı. Osimhen 40 maçta oynasaydı muhtemelen 40-45 gol atardı. O zaman şu anda 150 milyon euroya gülü oynaya transfer yapardı. Ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdi. Juventus maçlarında, kazanılan iki tane Liverpool maçlarında, özellikle Ajax deplasmanında hat-trick yaptı. Muhteşem bir oyun ortaya koydu. Diyorum ya, yani şu anda Avrupa'da Osimhen seviyesinde oynayabilen ya 2 ya da 3 oyuncu var Cihan. O yüzden bu transfer döneminde mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın kapısını çalacak kulüpler olacak. Burada Osimhen'i ikna etmeleri gerekiyor. 21 milyon euro maaşı var. Artı Galatasaray'ın da senin de dediğin gibi, bunu başkan da bizzat kendisi söylüyor. Hani biz Osimhen'i zaten kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. 150 milyon euroya da veririz demiyor başkan. Ama Galatasaray kulübünün içinde konuşulan bu, 150 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse, Osimhen de gitmek isterse, o zaman mecburen yapacak bir şey yok.
0: Evet, Jirasi dedin az önce, Fenerbahçe ilgileniyor dedin ama şimdi ben bunu söylemeyeyim, sonra şey diyorlar, ya ne kadar kıskançsın, hemen adamı işte ot atıyorsun adama diyorlar. Dün Metin Aşık'ın oğlu Murat Aşık, iyi bir Fenerbahçeli olarak biliniyor, yayında dedi ki Jirasi'nin dizinde bir problem olduğunu öğrendim, öyle duydum dedi.
1: Ha, ben onu bilmiyorum.
0: Ve Dortmund'da dedi istenmeyen bir oyuncuymuş, yani taraftarlar çok istemiyormuş ve 40 milyon gibi bir rakam konuşuluyor. 40 milyona evet, Jirasi iyi bir forvet. Ben beğeniyorum aslında. Kötü değil ama bazen ortadan kayboluyor. Mesela Şubat'ta bir maçını izlemiştim.
1: Ya son vuruşları Osimhen'den daha iyi. Ben sana söyleyeyim. Ama bir sistem oyuncusu. Dortmund'da sistem içerisinde oyun anlayışı olan bir takım. Yani ona ceza sahası ve çevresine getiriyorlar. Adam oradan atıyor. Onda sıkıntı yok. Ama hani Osimhen gibi böyle savaşan eden, mücadele eden, ya buraya geldiğinde El Nesri gibi aslında tepki görebilecek bir forvet profili. Yani şu an için dediğim gibi Osimhen'den daha iyi bir isim duymadık.
0: Evet, biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi? Dinleyenlerimiz çok mesaj atmışlar. Biraz daha böyle interaktif olsun. Almanya Bielefeld'den sevgiler demiş Hamit. Ver Osimhen'i al, Göker eşi artı 100 milyon da al demiş. Bursun başkan işini bilir diyor.
1: Vermezler abi, 100 milyon niye versinler?
0: İşte ne de yökeriş istiyor. Geçen sene ne oldu? John Duran'ı beğenmiyordunuz. Şimdi değerli mi oldu Yakup Bey demiş.
1: Yok, değerli mi oldu değil. Bence
0: 5 milyon alırım. Yedekte kalsın.
1: Bir şey diyeceğim, yedekte iyi forvet.
0: 13 milyon maaşı vardı Fenerbahçe. 12.8 falan maaşı
1: ya,
0: vardı.
1: Hiçbir zaman Osimhen seviyesinde olabilecek potansiyele sahip bir oyuncu değil ama abi iyi bir yaz kampı geçirdiğini düşün. Doğru iletişimle oyuncuyu ikna ettiğini düşün. Huzurlu bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonluk yarışı içinde olan bir ortamda olduğunu düşün. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek, direkt oynayacak bir takıma geldiğini düşün. Yani Galatasaray mutlaka ve mutlaka iki tane forvet oyuncusu alacak Cihan. Bir tanesi yabancı olacak, bu 2003 ve kontenjana uyan oyuncu. Baktığın zaman bu seviyede bir forvet oyuncusu bulmak kolay değil.
0: İyi yayınlar. Ahmet Konanç, programda ciddiyim yoksa parodi mi yapıyor? Sana çok salladı Yakup abi, haberin olsun. Cevap vermek istersen ver demiş.
1: Yok, ben yani şöyle... Şimdi tımarhanelik bir adamdan bahsediyoruz abi. Anladın mı?
0: Hep bir yerlerden duyum alıyor. Yani duyumculuk, gazetecilik bitti artık. Ha. Çok iyi bir gazeteci tabii, eski yıllardır yapıyor bu işi. Bir kim yerden duyum bunu aldım diyor. Kim Ahmet diyor? Abi hep yayında bunu diyor. Bir duyum aldım diyor.
1: Ha, çok iyi gazeteci olduğunu kim söylüyor?
0: Ayıp olmasın diye yandan bir şey verdim. Es verdim sana sadece. Troll troll diyormuşsun ona. O yüzden böyle ben de onlardan sıkıldım, ayrıldım demiş. Murat'tan da Yakup'tan da sıkıldım, ayrıldım programdan demiş. Öyle söylüyor. Yani çok da fazla tansiyonunu yükseltmeye gerek yok. Onun da
1: yok
0: kendi...
1: abi, yani bizim programımızın konusu asla Ahmet Konanç olmamalı.
0: Olmaz.
1: Tabii. En son konuşulacak şey olmalı.
0: Evet, biraz da dinleyenlerimiz bilgi istiyor tabii. Osimhen'den daha iyi bir forvet var mı ki Fenerbahçe alsın? Sordun ya, Osimhen'den daha iyi bir forvet açıklamadılar, beni tatmin etmediler diye.
1: Yani atıyorum mesela Dembele.
0: Hani işte Haaland falan. Haaland. O gelmez de. Yani. Ya Lukaku falan olsa bir şey olur değil mi? Bir...
1: Yok abi, Lukaku da yani şu anda artık
0: olmaz mı diyorsun?
1: Düşüşe geçmiş durumda. Belki Conte'yi getirirlerse Conte Lukaku'yu isteyebilir.
0: Hemen şöyle devam edelim. İstanbul'dan Umut. Gelecek sezon için Galatasaray... yani hayali kadrosunu söyleyebilir mi? Hayati mi demek istedi acaba? Nasıl bir kadro olur diyor, yani eklenecekler vesaire.
1: Ya Cihan şöyle...
0: Şu an mesela diyor herhalde şunu demek istedi. En ben, çok konuşulan ben, isimleri takımı monte
1: ediyor. Ben şöyle söyleyeyim, hani bu bilgiyi paylaşırken sosyal medyada haber veren insanlar var. Tweet atan insanlar var. İşte yayınlarında bomba transfer şöyle böyle olacak diyen insanlar. Ha, bunu üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray'da Dursun Özbek dışında, Galatasaray yönetimi dahil herkesle konuşuyorum. Anladım. Yani en azından bilgileri check etmeye çalışıyorum, doğrulatmaya çalışıyorum. Hani şu an için Galatasaray'ın transfer gündeminde kimler var net bir şekilde biliyorum. Biliyorum derken Galatasaray mutlaka ve mutlaka hani bu kadronun içerisine 3 tane baba oyuncu transfer etmek istiyor. Bir tanesi stoper. Ve gerçekten Galatasaray'ın düşündüğü isimlerden bir tanesi Van Dijk. Adam şu anda dünyanın en iyi stoperi. Liverpool'da teknik direktörün belli olmasından sonra kararını verecek.
0: Ama Abdülkerim'in maaşını da zam yaptı Galatasaray.
1: Abi
0: 1.6'dan 2.5'a çıkardı. Yani Van Dijk alacaksa böyle bir şey.
1: Bir şey diyeceğim, bir sezonun tamamını abi 40 tane 50 tane maçtan bahsediyoruz. İki tane stoperle tamamlayamazsın. Mesela Davinson Sanchez'in düşüş yaşadığı dönemler oldu. Milli takıma gittiği dönemler oldu. Abdülkerim'in sakatlandığı dönemler olacak. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde evet hani Abdülkerim iyi stoper ama belli bir yere kadar. Bahsettiğimiz için isim Van Dijk. Abi Galatasaray şunu düşünmüyor işte. Hani Osimhen olayı gibi. Abdülkerim var. Davinson Sanchez var. Van Dijk'ı ne yapacaksın diye düşünmüyor. Van Dijk oynar abi. Sonra Abdülkerim'le Davinson Sanchez rekabete girer. Hangisi kazanırsa yanında o oynar. Üçlüye geçiş diye bir durum söz konusu değil. Geçmeyi düşünmüyor Galatasaray. Ama stoper için Galatasaray'ın düşündüğü isim net Van Dijk. O seviyede bir oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Yani Van Dijk olmasa da o seviyede bir transfer yapacak. Orta saha konuşulan isimlerden bahsedeyim. Camavinga Real Madrid'den sezon sonunda kesin olarak ayrılacak. Bu oyuncuya yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Ama önceliği Türkiye değil. Real Madrid'de bu oyuncu için 70 milyon euro bonservis beklentisi var. Ama Galatasaray bu ihtimalin peşinden gidiyor. Hani olur da istediği takıma gidemez. Real Madrid 70 değil de belki 50'ye verir ya da kiralık satın alma opsiyonuyla verir. Bu ihtimali zorluyor Galatasaray. Olmadı, Kepren Turam, Juventus bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek. Galatasaray Kepren Turam seviyesinde. Kepren Turam'a da ilgi duyuyor. Oyuncuyla, oyuncuya yakın isimlerle de şu anda görüşmeler devam ediyor. O seviyede bir oyuncu mutlaka transfer edecek. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Devre arasında Yusuf Fofana'yı istemişti Galatasaray. O zaman oyuncu gelmemişti. Fransız futbolcu ki yanlış bilmiyorsam Dünya Kupası kadrosuna da giremedi. Yine Galatasaray'ın ilgilendiği, kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Hani bu seviyede oyuncular alacak Galatasaray.
0: Evet, tabii üst düzeymiş yani. Baba dediğin gerçekten iyi isimlermiş. Lisbonlu Trincao'yu Galatasaray'da görmek isterim demiş.
1: Yok abi, ben hiç duymadım. Mesela Bakratov'u da söylüyor herkes. Rusya'da son iki sezondur çok çok üst düzey performanslar ortaya koyuyor ki bu sezonda 17 gol 10 asistlik bir performans sergiledi. Zenit kendisini istiyor. 25 milyon euroluk bir teklif yaptı ama oyuncu Rusya dışına çıkmak istiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynama adına. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın oradaki önceliği Bernardo Silva. Bu Dünya Kupası'na gitmeden Galatasaray Bernardo Silva transferini noktalamak istiyor. Evet, yüksek maaş beklentisi var. Ama hani Galatasaray Bernardo Silva'nın Galatasaray'da çok rahat Mertens etkisi yaratabileceğini düşünüyor. Hani oradaki alternatifler Bernardo Silva, Can Uzun, Julian Brandt.
0: 3 yılına 60 milyon da çok para be Yakup abi. 20 milyon istemiyor mu maaş?
1: Yok.
0: İstemiyor.
1: Toplamda 3 yıl için 50 milyon euro istiyor. Tamam işte. Ama Bernardo Silva'dan bahsediyoruz. Barcelona'nın ilgilendiği.
0: Can Uzun'u alırım o parayı.
1: Atletico Madrid'in kadrosu. Can Uzun gelmek istemiyor abi. Can Uzun, ben 20 yaşındayım bu yaşta. Hani şu an için Türkiye'yi düşünmüyorum diyor.
0: Rafa Silva'yı sormuş dinleyenimiz. Bernardo Silva dışında teklif yapsa almaz mı Galatasaray demiş.
1: Rafa Silva bence düşüşe geçti. Bu saatten sonra çok Galatasaray'ın gündemine geleceğini sanmıyorum.
0: Beşiktaş'taki performans aslında kötü değildi ama hani biraz Sergen Hoca'yla sıkıntıları var.
1: Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a teklif edildi. O zaman Mertens devam ediyordu Galatasaray'da. O zaman Galatasaray Mertens'e devam etmek istediği için Rafa Silva Beşiktaş'a gitmişti. Evet, o profilde bir oyuncuya ihtiyaç var. Bernardo Silva'yı oralarda kullanmayı düşünüyor Okan Hoca.
0: Hüseyin selamlarını iletmiş. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. İnşallah Hüseyin'im, senin de sağ olasın. Video gelmiş bir tane. Bakacağım o videoya da arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Bazı isimler sıralamış. Şimdi söz hakkı çıkmasın. Onları ekran kirliliği olarak görüyorum demiş. Lütfen radyo ve televizyon sahipleri ucuz troll kavga primlere izin vermesinler diye de eklemiş. 10 artı 4'te nasıl yapacağız şimdi Yakup abi? Sen güzel anlattın da demiş, Van Dijk'lar, Silva'lar diyor. Aldığımız futbolcuyu sadece Şampiyonlar Ligi'nde mi oynatacağız? Bayağı sıkıntılı yani, bu nasıl düzeltilecek demiş.
1: Bak, sıkıntılı, evet sıkıntılı. Yani şimdi sizin 3 tane baba oyuncu alabilmeniz için kadronuzdan 3 tane oyuncunun gitmesi gerekiyor. 1. Icardi. Galatasaray Icardi'ye bir teklif yaptı. Icardi o teklifi kabul etmedi. Ve bu konuda da Galatasaray şu anda ısrarcı değil. Büyük ihtimalle önümüzdeki sezon Icardi Galatasaray kadrosunda olmayacak.
0: 2.
1: Bir kontenjan buradan açılıyor. 1.
0: Tamam, 1-2'yi merak ettim.
1: 2'yi söyleyeyim. Gabriel Sarı'yı elden çıkarmak istiyor Galatasaray. Premier Lig'den Aston Villa talip. Yine isteyen bazı kulüpler var. İstenilen seviyede teklif gelirse Gabriel Sara gidecek. 2, oraya transfer yapacak. Gabriel Sara'nın bölgesine. 3, Salah ya da Singo. Şu an için Singo'ya istenilen seviyelerde teklif yok. İlgi de yok. Ama Salah'a bir ilgi var Cihan, Premier Lig takımlarından. Hatta işte Hull City'nin dahi teklif yapabileceği yönünde haberler geliyor ki ben Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya oyuncu vereceğini sanmıyorum. Atıyorum çok ekstra 20 milyon euro bir teklif yaparlarsa bir ihtimal belki. Ama Premier Lig'den ilgilenen kulüpler var Salah ile. Salah ya da Singo ikilisinden bir tane, iki tane sağ bek bu yabancı kontenjanında sizin için lüks. Bir de oradan oyuncu çıktığı zaman ediyor sana 3 tane oyuncu. Türk oyunculardan bahsettik. Aral Şimşir, Bertuğ Yıldırım yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Can Uzun'dan bahsediyoruz. Bir de 3 tane Galatasaray'ın 2003 ve sonrası kontenjan transfer hakkı olacak. Bir tanesini John Duran'dan yana kullanırsa 2 tane daha oyuncu transfer edebilme hakkı olacak. Bir tanesini mutlaka kanattan yana kullanacak Galatasaray. Bir tane de yine Galatasaray'da özellikle verim alınabilecek bölgeye transfer yapmayı düşünüyor sarı kırmızılılar.
0: Evet, çok fazla mesajlar var. Yakup abi ağzımı sulandırdın demiş. Mirza yazmış. Galatasaray'a bir forvet gelmesi durumunda Icardi'nin de kaldığını varsayarsak Icardi 3. forvet mi olur, 2. forvet mi olur demiş. Icardi'nin çok kalacağını varsaymıyoruz.
1: Icardi 1. forvet olmak istiyor abi. Ya o ihtimal çok düşük bu saatten sonra. Yani ben herkes için sürpriz olur bence. Ya Cihan, Galatasaray'ın geçen sezon kalecisi kimdi?
0: Muslera'ydı.
1: Hiç konuştuk mu bu sezon?
0: Kaleci işini halletti. Bir sezon başında bir tık sanki.
1: Ha, kaleci işini halletti derken şöyle. Yerine aldığınız oyuncu iyi performans gösteriyorsa, Muslera gibi efsane de olsa unutuluyor abi. Gözden uzak, gönülden ırak.
0: Ama yani bir tane Uğurcan'ın yediği bir aşırtma golü vardı. O golden sonra Muslera'nın editleri çok yapıldı.
1: Tamam,
0: Muslera bir adım atıp onu çıkarmıştı mesela.
1: Tamam,
0: ilk bir ay sadece.
1: Tamam, sana şöyle söyleyeyim.
0: Dediğin gibi işleri iyi gidince unutuyorsun.
1: Uğurcan genel olarak Muslera'dan daha iyi performans gösterdi.
0: Sezon içinde katılıyorum yani, sana %100.
1: Şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Milli takım içinde çok büyük şans. Dünya Kupası'nda yer alıyor olması. O yüzden hani ya Icardi'yi anlat bitmez. Muslera da öyleydi. Muslera kaç tane? 7 tane şampiyonluğu, 6-7 tane şampiyonluğu var Galatasaray. Kaç tane kupası var Galatasaray'da? Ama yani futbolda dün yok abi, bugün var. Yerine alacağınız iyi performans gözü. Zaten işte Osimhen'i aldı. Osimhen geldikten sonra Icardi'nin de düşen performansı sonrası Icardi unutulmaya başlandı zaten. Ama Galatasaray da şunu yapmadı. Ya ahde vefa. Ya Icardi diyorum ya sana, bak gideceği takımda İtalya'ya gitti diyelim. Como ile anlaştı. Gol kralı olursa şaşırmam.
0: Como da çok güzel bir şey.
1: Yani inanılmaz güzel. Ben gittim. Çok güzel.
0: Gittin. Ben
1: çok
0: kim güzel. Transfer olmuştu oraya? O gittikten sonra biraz araştırdım. Böyle şehir muazzam yani.
1: Kimdi ya? Bizim İspanyol oyuncu gitmişti.
0: Morata mı? Morata. Evet, Morata gittikten sonra baktım biraz, dedim adam doğru yere gitmiş yani.
1: Bu arada Como Milano'ya yarım saat mesafede. 25 dakika 30 dakika mesafede. Yakında. Artı İsviçre'ye de 40 dakika mesafede. Yani dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Şimdi hani şehri konuşuyoruz ama hani Como'ya gitti Icardi. Orada gol kralı olursa ben şaşırmam. Icardi'de bu potansiyel var.
0: Bizim Sarıyer kadar bile nüfusu yok ya, 80 binmiş.
1: Como mu? Ya inanılmaz bir. Ya şu gördüğümüz yer Como olabilir, biliyor musun?
0: Olabilir gerçekten.
1: Ya öyle bir yer çünkü Como.
0: Ne demiş?
1: Como'da yaşayan varsa yazsın arkadaşlar.
0: Dün Aral Şimşir ilk 11 oynar mı demiştim. Bugün kadroyu almamış Montella diyor.
1: Valla orada bir tercih yapması gerekiyor.
0: Söyleyeyim mi çıkarılanları? Yani sana bir sürpriz oldu mu? Ersin, Destanoğlu, Ahmetcan, Yusuf,
1: yok.
0: Mustafa Eskiyeliaş, Atakan, Yusuf Sarı.
1: Yok. Orada insanlar şunu düşünebilir. İrfan Can Kahveci yerine Aral Şimşir olabilirdi. %100 olabilirdi. Ama daha tecrübeli bir ismi tercih etmek durumunda kaldı. Sonuçta yani çok fazla milli takım forması giydi. Bu arada ben olsam Aral Şimşir'i alırdım.
0: Kupaya gideceklermiş ama Demir Ege ile beraber. Hani
1: evet,
0: bir sakatlık
1: kadroda olacaklar.
0: Diye.
1: Sakatlık olması durumunda kadroya dahil edilecekler. Toplam 3 oyuncu alındı. Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz. Ya orada o havayı soluyor olmaları da güzel.
0: Öncelik kaleci de tabii.
1: Yani.
0: Sakatlık olursa.
1: Evet abi.
0: O da yani güzel de şey de kötü değil mi ya, bir garip hissedersin ya, futbolculukta böyle bir şey işte, gidiyorsun kupaya, yani arkadaşların hazırlık maçı da yapmışsın, orada olmak için, sahada bulunmak için can atıyorsun ama yani tribünden maçı izliyorsun falan, biraz üzücü.
1: Ya herkesin bir zamanı var mesela.
0: Var tabii, var kesinlikle.
1: Şöyle Can Uzun da Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almadı. Adam diyorum ya az önce, isim de verelim bu arada, hani Kafa Sports'ta çok güzel bir röportajı vardı. Gidiyorlar Aral Şimşir'in Heidenberg galiba yaşadığı şehirde bir röportaj yapıyorlar. Bu arada 20 yaşında hala ailesiyle beraber yaşıyor. Gayet mütevazi bir hayatları var. Babası çok yakından ilgileniyor bu futbolculuk sürecinde falan. Hani Bundesliga'da oynarken Avrupa Şampiyonası'nı hayal ediyordum. Bu statlarda oynayacağım diye, ama Montella tercih etmedi mesela. Ama şimdi oraya gidebilecek performansın, potansiyelin varlığından herkes, kimse şüphe etmedi ve öyle gitti. Dediğim gibi biraz İrfan Can Kahveci'nin azizliğine uğradı. Yoksa Aral Şimşir kötü oyuncu değil. Danimarka'da bu sezon yılın futbolcusu seçildi. Şu anda Avrupa takımlarının birçoğu peşinde. Galatasaray'ın transfer listesinde. Ya maalesef işte, yani atıyorum Galatasaray'da oynuyor olsaydı, Fenerbahçe'de oynuyor olsaydı giderdi.
0: Gider.
1: Bu arada Oğuz Aydın da mesela Fenerbahçe'de çok iyi performans gösteremedi bu sezon. Ama
0: Ahmetcan Kaplan'ı da almadı mesela bir şekilde.
1: Ya stoperde sıkıntısı yok. Geniş
0: yok
1: mesela orası.

0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyo Gol frekanslarında saatlerimiz 13.05'i gösteriyor. Akup abi de Arzu ablamızla sohbet ediyordu. Tam da ben de potansa açtığımda umarım yayına... Teşekkürler Ahmet Konaş, teşekkürler. Sana da geçmiş olsun diyelim. O da yayından çıktı. Burada biraz böyle hareketli saatler yaşanıyor. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray gündemiyle. Abi yeni sezon formaları. Ne diyorsun yeni sezon formalarına?
1: Galatasaray zaten...
0: Son durum nedir?
1: Puma ile devam ediyor. Bu sezon rekor bir satış yaptı. En son 1 milyon 100 bin seviyelerindeydi forma satışı. O satışlar hala devam ediyor. Bir taraftan da Galatasaray taraftarı tabii ki yeni sezon formalarını merak ediyor. Bugün aldığım bilgi, Temmuz ayının ilk haftasında Galatasaray'ın yeni sezon formaları satışa çıkacak. Ki öncesinde bir lansman yapacaklar Galatasaray adasında. O lansmandan sonra da satışa çıkacak. Tahmini de Cihan, önümüzdeki sezon formaların 6000 lira seviyelerinde olması bekleniyor.
0: Yine o şeylerden çıkacak mı? Biraz daha uygun olan formalardan. 1500 liralık. Bayağı bir satılmıştı, sonra kaldırıldı
1: gibi. Bu sene
0: gibi
1: o 1500'lük değildi. 3000 liraydı bu arada.
0: Yani öyle demişlerdi tabii. Sponsorluk anlaşmasında biraz daha düşük bütçeli demişler. Yani dörtte biri deyince geçen, ana formanın benim aklımda
1: geçen sezon mesela formalar 3000 lirayken o formalar 1500 liradan satışa çıkmıştı ve iyi sayıda satmıştı Galatasaray. Bu sezonda 4500 lirayken 3000 liradan satılmıştı formalar. Yeni sezonda da 6000 lira olması bekleniyor formaların. Büyük ihtimal hani 4-4.5 seviyelerinde de o tarz formaların da olması gerekiyor. Ya yeni sezon şöyle, sosyal medyaya düştü zaten formalar. Çok ekstra bir şey yok, ekstra bir renk yok zaten. Bildiğim parçalı var, beyaz var, bir de siyahtı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray yeni sezonu 7 Temmuz'da İstanbul'da açacak. O İstanbul'da sezon başlamadan 1-2 gün önce bu forma lansmanının yapılması bekleniyor. Yapıldıktan sonra da Galatasaray storlarda satışa çıkacak. Valla şöyle söyleyeyim, sahada başarılı olunca Cihan abi her türlü para kazanıyorsunuz.
0: Peki rakipler, işte Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Trabzon'u, Galatasaray'la nasıl yarışacak abi? Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Kupalarında kazandığı para miktarı 3 büyük rakibinin toplamından 12 milyon euro daha fazlaymış. Yani bu makas iyice açılıyor mu?
1: Abi işte şey, Hakan Safi geliyor, Aziz Yıldırım geliyor, işte TÜSİAD gibi yönetim kurulu kadroları kuruyorlar. O şekilde yarışmaya çalışıyorlar. Yoksa
0: TÜSİAD gibi derken?
1: Ha?
0: TÜSİAD gibi derken? Yönetim TÜSİAD gibi kadrolar kuruyorlar hani, dedin ya.

0: gönderme yaptı.
1: Yani. Yok, gönderme derken sonuçta iyi yönetim kurulu kadroları var. Gerçekten orada da elini cebine atan adamlar oluyor. Yoksa öbür türlü sen şimdi geleceksin Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için mücadele edeceksin. Ama bir tarafta işte Fenerbahçe'nin 25 tane yabancı oyuncusu var. Sen bu adamların maaşlarını hala ödüyorsun. Şimdi bunların hepsini sadece Fenerbahçe'nin gelirleriyle karşılama ihtimalin yok. E ne yapman lazım? Yönetimden insanların elini cebine atması gerekiyor. Kulübe gelir getirmesi gerekiyor. Ya da kasa kolaylığı sağlaması gerekiyor. Ama Galatasaray'da öyle bir durum yok. Galatasaray tribünden kazanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden kazanıyor. Forma satışından kazanıyor. Önümüzdeki sezon 600 milyon euro seviyelerinde bir gelir beklentisi var Galatasaray'ın. İnanılmaz bir rakam Cihan. Yani Avrupa'nın 600 milyon euro demek Avrupa'nın en iyi 15 kulübünden bir tanesi olmak demek.
0: Evet, tabii diğer taraftan da tabii çok konumuzla alakası yok ama sabah saatlerinde bir gelişme yaşandı. Bu illegal olarak yayın yapan bir kanal vardı, çok popüler, artık yayıncı kuruluş kadar biliniyordu. Bu kanalın yöneticisi de, yani sahibi de gözaltına alındı. Yani normal bir şey olsaydı böyle 2 yıl falan yatar çıkardı ama işin içine bahis falan girdiği için herhalde mal varlığına bile el koyacaklar. Yani şaşırdım ben, nasıl Türkiye sınırlarına giriş yapmış. Denizli'de yakalanmış abi.
1: Evet abi, enteresan.
0: Tabii insanların ilginç yorumları vardı bununla ilgili. Espriler yapılıyor tabii ama yayıncı kuruluş için ciddi bir mesele yani.
1: Abi yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki sezon mesela. Şimdi niye bu kadar çok konuşuluyor? Çünkü abi hani dekoderi satamıyorsunuz. Çok sınırlı sayıda ve gelirler artmıyor.
0: Ve hizmet de iyi değil yani.
1: Değil tabii ki.
0: Para verdiğin şey donuyor
1: baba,
0: mesela.
1: Baba bir şey diyeceğim. Ben sana söyleyeyim. Yayıncı kuruluşla ilgili herkesin en nefret ettiği nokta, bak nefret ettiği nokta diyorum, üyelikten çıkma noktası abi. Ya Amerika'ya gitmekten daha zor abi. Yani şu anda hani bu ülkede en zor şeylerden bir tanesi vize almak, ya iki yayıncı kuruluştan çıkmak abi.
0: Onun sırrını vereyim ben sana. Ödemeyi Google Play üzerinden yaparsanız çok kolay çıkıyorsunuz. Mesela TOT aldığınızda yok değil mi? Direkt kartla ödeme yaptığınızda uğraştırıyor ama Google Play'e tanıtıp onun üzerinden aldığınızda çok daha basit usul yani. Google Play üzerine iptal ettiğinizde hemen iptal oluyor. Hiç tamam, topla falan muhatap Cihan, olmuyorsun
1: bununla,
0: yani.
1: Bununla ilgili YouTube videosu çek abi. Milyon
0: ciddi
1: izlenir.
0: Söylüyorum, milyon izlenir.
1: Milyon izlenir abi.
0: Şey yüzünden, benim yüzümden paparayı kapattılar. Bana sordular işte, kredi kartından nakit avans çekemiyorum abi, ne yapmam lazım. Ben dedim ki paparaya kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Onu al, başka bir papara hesabına gönder, oradan nakit çek dedim. Sonra ya abi ne yapıyorsun sen, bizim bir şeyimiz var diye, artık onu da yapamıyorsun. Ya papara kredi kartı ödemesi kapandı. Bu tarz şeyler bende mevcut yani. Yeni usuller de var arkadaşlar, bulurum bereket. Hani legal oyun siteleri var, anladın mı? Legalden bahsediyorum. Legal oyun sitelerine şey yapabiliyorsunuz.
1: Abi dediğim gibi yani içler acısı bir olay. Yani biz yayıncı kuruluşla ilgili ya muhteşem spikerleri var diyemiyoruz artık. Var iyi hani meslektaşlarımız var orada maç anlatan eden, ama yani muhteşem yorumcuları var ya da işte muhteşem bir yayın yaptılar diyemiyoruz abi. Hep tartışma. Zaten para kazandırmıyorsun.
0: Evet.
1: Rekabet ya, bilmiyorum, bu sezon sonunda sanırım yeni bir şey, ihale daha olacak. Yani önümüzdeki sezon bitiyor herhalde. Bir sezon daha öyle ya da böyle devam edecekler ve rakamlar inanılmaz düştü.
0: İzledik abi işte Tüpraş'ta UEFA finalini, kamera açıları falan inanılmazdı yani. Bu stadyumunu biz evet biliyoruz müthiş olduğunu ama yani Beşiktaş maçını izlerken o kadar da büyüleyici gelmiyor gözüme. Ya, o da çekim kalitesi yüzünden demek ki.
1: Bu arada
0: normalde çok büyüleyici bir
1: gerçek
0: stadyum.
1: Daha ortaya çıktı. Bunu Beşiktaşlılar da farkına varsa hep şey, stadın akustiğinden şikayetçilerdi. Yok statta işte ne kadar bağırsan da ses çıkmıyordu falan, öyle değil abi, gördük Aston Villa tarafından.
0: Ama panelleri kapattılar ya, belki o akustiği etkilemişti.
1: Beşiktaş'ta kapatsın abi.
0: İzin vermemişti federasyon. Şimdi UEFA yapınca izin verdi.
1: Abi şaka gibi. Bu federasyon gerçekten
0: hediye olarak bıraktı UEFA Türkiye'de, Beşiktaş'ı oralara.
1: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Dünya Kupası sonrası bu federasyon gider abi. Gider. Net gider. Avrupa Şampiyonası, ya bu federasyonun ilk geldiği dönemde birkaç tane maç kazanılıyor. Başkan milli futbolculara şey diyor, milli futbolcular ve milli takım

0: O paralar da yatmadı deniliyor. Bir de biliyorsun Dünya Kupası'na gidersek aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu her milli futbolcuya villa hediye edecekti. Villalardan bahsediyordu. Şimdi o da kapandı. Ya şu Dünya Kupası olmasa bu federasyonun devam etme ihtimali yok ki, şöyle söyleyeyim. Perşembe günü Ankara'da Mali Genel Kurul var Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Hani kulüplerin katıldığı, bir oylamanın yapıldığı bir Mali Genel Kurul yapılacak. Galatasaray katılmayacağını açıkladı. Beşiktaş tarafı katılmıyor. Abi sen yabancı sınırı çıkartıyorsun. Kulüplerimiz Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmasın diye. Zaten hedefinde senin Galatasaray var. Diyorum ben, hep söylüyorum. Ben şu ana kadar mesela Fenerbahçe'nin başkan adayları benim için hayal kırıklığı. Ben Fenerbahçe taraftarı olsaydım, ben bu mu abi vaatleriniz? Sizin böyle şampiyon olma ihtimaliniz yok ki. Sizin karşınızda çok daha güçlü bir Galatasaray var.
1: Hakan Safi'nin vaatleri sanki böyle bir tık daha heyecanlandırıyor.
0: Ya biraz daha, biraz daha.
1: Ama Aziz Yıldırım karşısında çok zor gibi sanki.
0: Zor abi, zor. Yani sonuçta ama şunu da unutmayalım. Aziz Yıldırım da son 5 yılını başarısız geçirmişti Cihan.
1: Böyle Külhan Bey profiller işe yarıyor mu sence yöneticilikte? Yani böyle asarım keserimler mi, yoksa daha kibar
0: bir
1: yöneticilik?
0: Abi asarım keserim yok. Yani Türk futbolunda bu iş yapmaz. Kimi asıyorsun, kimi kesiyorsun? Top oynuyoruz ya.
1: Ha böyle senin daha, topu, daha dominant bir başkan.
0: Hayır abi, olmaz. Senin o topu çizgiden geçirecek kadroları kurman lazım. Yıldızları transfer etmen lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü mü? Değil. Ama hani Fenerbahçe önemli transferler yapacak. Galatasaray bunun gerisinde kalmayacak. Galatasaray Fenerbahçe'nin hep bir adım ötesinde. Bu sezon da öyle. Mali anlamda da öyle. Şimdi siz istediğiniz kadar ben şu kadar para harcıyorum deyin. Abi ya, istediğin kadar harcayamıyorsun. Belli bir yere kadar. Ya geçen sezon Fenerbahçe limitleri deldi. Gerekirse ceza alırım dedi. Nitekim 10-15 milyon euro seviyelerinde bir ceza aldı. Ama bu sezon da aynısını yaparsan bu sefer iş puan silmeye kadar gidebilir. Farklı cezalara gidebilir. Hani öyle bir dünya yok. Ben milyar dolarlarım var. Bu kulübe istediğim kadar harcayacağım. Hayır. Yani o parayı da kulübün içine sokmanın bazı yöntemleri var. İşte sponsor olması gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor.
1: Tamam, bunu Hakan Bey açık açık söyledi. Dedi ki işte siz bu kadar transfer bütçeniz yok. İşte limitlere takılacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız dedi. İmaj hakkı diye bir şey çıkardım ben dedi. Hani Real Madrid'in, Barcelona'nın bile aklına gelmeyen bir şey yaptım dedi.
0: Yok abi, öyle bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da en son TRT'ye verdiği röportajda ne dedi? İmaj hakları diye bir şey yok dedi. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca şey, TFF görmezden geliyor. UEFA görmezden gelmiyor.
1: İşte ben dedi cebimden verdim. İstesem dedi Fenerbahçe'ye dedi kasa kolaylığı olarak geri verir. Sonra da geri alırdım ama Fenerbahçe'den bir kuruş alacağım yok dedi Hakan Safi. İmaj hakkıyla yapacağım bütün transferleri diyor. Limitleri deleceğim diyor. Açık açık söylüyor.
0: Yani
1: onun bir cezası olur mu sence?
0: TFF tarafında olmaz.
1: UEFA tarafı.
0: UEFA tarafında olur abi. Ama onu göze alıyor şu anda Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe 5 sene Avrupa'ya gitmesin, şampiyon olsun. Şampiyon olmayı tercih eder Fenerbahçe.
1: Conte sence doğru bir isim mi? Conte bir açıklayacağını söyleniyor yani. Gelirse Conte gelecek. Ya baktığında aslında mesela Aziz Yıldırım olmasaydı o isim, başka bir isim olsaydı herhalde Hakan Bey 5 adım 10 adım önde olurdu. Çünkü söylediği isimler işte Lewandowski'ler, Conte'ler, onun dışında daha üst isimler de konuşuluyor.
0: Ya Lewandowski'ler dediğin 37 yaşında, Conte'ler dediğin işte bu
1: ya
0: sene.
1: Ya olsun, 34 yaşında sene, Marçe, 40 sene, milyon verdi Leva'ya.
0: Bu sene şeyde Napoli'de başarılı olamadı.
1: Ben isterim ya Lewandowski'yi.
0: Ha?
1: İsterim Lewandowski.
0: Ya iş yapar canım, Türkiye Ligi'nde iş yapar ama hani birinci forvetin Lewandowski olamaz abi Türkiye Ligi'nde. Şimdi 10 futbolcunun onun için mücadele etmesi lazım.
1: Top taşıyacaklar.
0: Ya aynen öyle.
1: Osimhen bu işi kendi yapıyor. Orta sahaya kadar gidiyor. Bazen basıp alıyor topu. Öyle basıcı santraforlar. 10+4 kuralını sanki bugün birden çıkmış gibi algı yaratılıyor. Bunun geleceği 2 yıl önceden belliydi demiş.
0: Belliydi ama şöyle bir şey oldu mesela.

0: daha şampiyon belli olmadan federasyona yakın kaynaklardan haberler çıktı. Federasyon bu kuralı önümüzdeki sezon değiştirmeyecek. Bu sezon devam eden 12 artı 2 kuralı gerçekleşecek diye. Sonra Galatasaray şampiyon oldu ve hani yönetmelikte ne yazıyorsa bu sezonki kural devam etmeyecek. Hani yeni sezon için daha önceden belirlenen kurala devam edeceğiz dendi ve böyle devam edildi. Galatasaray federasyona kesin olarak başvuru yaptı. Bu kuralın değişmesini istiyor. Hani 12 artı 4 şeklinde güncellenmesini istiyor. Bir taraftan da Fenerbahçe seçimleri bekleniyor. Hani diyorum ya, şu anda Fenerbahçe başkan adayları, evet şu kadar yabancı futbolcu, şu kadar yıldız futbolcu transfer edeceğiz de Fenerbahçe'nin kadrosundaki oyuncular ne olacak abi? Ben sana söyleyeyim, bugün işte Dünya Kupası'na giden Galatasaray'dan 6 tane futbolcu var. Ya yerli konusunda en problem yaşamayacak kulüp Galatasaray.
1: Evet abi, diğer taraftan Dursun Başkan da mazbatasını aldı ve geçen dönemde yönetim kurulu üyesi olan Sedat Artukoğlu yeni dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Genel sekreterlik görevi de Eray Yazgan'dan alındı. Can Latan'a geçti.
0: Alınmadı. Eray Yazgan istemedi genel sekreterliğe.
1: Peki bu muhasip üye görevi İbrahim Bey'deydi. İbrahim Atıpoğlu. Orada da Mehmet Burak Kutlu oldu. Yani burada da mı İbrahim Bey istemedi? Yoksa farklı bir şey mi yaşadı?
0: Yok, İbrahim Bey yönetimde yok şu anda. Yani yönetimde yer almadı. Orada bir değişikliğe gidildi. İbrahim Atıpoğlu da bu yönetimin içerisinde çok yer almak istemiyordu. Onu söyleyeyim. Yani Abdullah Kavukçu ile yaşadığı anlaşmazlıklar vardı. Özellikle Sportif AŞ tarafında. Ve bu yönetimde yer almak istemiyordu. O nedenle yönetimde yok. Şöyle, başkan yardımcılığı konusunda bunu Abdullah Kavukçu dile getiriyordu. İstiyordu başkan yardımcılığını ama başkan kendisine vermedi başkan yardımcılığını. Eray Yazgan'ın ismi geçiyordu ama Eray Yazgan hiçbir şekilde başkan yardımcılığı talebim yok diyordu. Nitekim başkan burada tercihini Sedat Artukoğlu'ndan yana kullandı. Sedat Artukoğlu Acı Badem'in yönetim kurulunda yer alan Galatasaray Lisesi mezunu ve Galatasaray'da özellikle inşaat projelerinde önemli hamleler yapan isimlerden bir tanesi. En son Kalamış tesislerinin yapılması, yapımı, Galatasaray Adası'nın yenilenmesi, yine Galatasaray Stadı'nda bulunan basın tribününün yenilenmesi. Buralarda hep Sedat Artukoğlu imzaları var ki Galatasaray'ın yeni sezonda, hani diyoruz ya, yine hedef şampiyonluk, yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor ama Galatasaray'ın aynı zamanda Aslantepe projesi var. Onu da hayata geçirmesi gerekiyor. Onunla alakalı da yine projeyi hazırlayan isimlerden bir tanesi ve Galatasaray camiasının gerçekten büyük saygı duyduğu, sevdiği isimlerden bir tanesi Sedat Artukoğlu başkan yardımcısı oldu. Kimsenin de itirazı olmadı. Genelde orada tercih şöyle yapılıyor Cihan. Bir tane liseli oluyor, bir tane lisesiz oluyor. Mehmet Cibara tecrübeli yöneticilerden bir tanesi. O lise mezunu değil, yine başkan yardımcılığı görevine devam ediyor. Sedat Artukoğlu lise tarafından başkan yardımcılığı görevine getirilen bir isim ama hani kimsenin de dediğim gibi tartışmayacağı isimlerden bir tanesi. Eray Yazgan da genel sekreterlik görevini 2 yıl boyunca devam ettirdi. Bu yıl Can Latan'a devretti bu görevi. Can Latan da Galatasaray'ın hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi. Ya burada şöyle, Dursun Başkan çok güçlü bir figür abi Galatasaray adına. Tercihleri o yapıyor. Yönetimi kimi almak istiyorsa onu alıyor. Sportif AŞ'ye kimi alacaksa onları alıyor. Ya bu sezon hani futbolu bir şekilde Abdullah Kavukçu ile beraber götürecekler. Orada hani bir sportif direktör olayı yaşanır mı yaşanmaz mı daha belli değil. Bugünden sonra daha netlik kazanır. Ama projelere de ağırlık vermek istiyor. Sportif AŞ'ye aldığı, aynı zamanda yönetime aldığı bazı isimler, özellikle bu Galatasaray'ın inşaat projeleri için yönetime alındı. Bunlar hayata geçtiği zaman çok daha bir güçlü bir Galatasaray ortaya çıkacak. O yüzden sadece sportif başarıyı değil, ekonomik anlamda da Galatasaray güçlenmeye devam etmek istiyor. Geçen burada söylemiştim. Yurt dışından önemli sponsorluklarla görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimal ligde yine Pasifik'te devam edilecek gözü sponsorluğu için. Onların 10 milyon euroluk yine bir yıllık teklifleri var. Onun dışında Avrupa için Sokar'la devam edilmeyecek. Edilmeyecek derken Sokar'ın sözleşmesi tamamlandı. O yüzden farklı arayışlar var. Red Bull bunlardan bir tanesi. Yine dünyanın önemli otomotiv markalarıyla görüşmeler devam ediyor. Hala netlik kazanmadı ama Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bu sezon yeni bir sponsoru olacak. Onu da söyleyelim.
1: Evet, ben sana Limeri'yi geçen hafta da sormuştum ama takımda kalacak dedin ama şimdi 10+4 kuralında bir esneme olmayacağı konuşulunca Lemina'nın da düşünülmediği konuşuluyor kadroda. Bunun gerçeklik payı nedir abi?
0: Vallahi
1: değişti mi fikirler yani?
0: Prensipte anlaştı Galatasaray Lemina'yla. İmzalar atılmadı. Ama bu yabancı kuralıyla alakalı itirazdan gelecek cevaba göre Galatasaray'ın oradaki tutumu değişebilir. Hani çok daha böyle katkı sağlayabilecek bir oyuncuya gidebilir Galatasaray. Sonuçta imzalar atılmadı. Ama Lemina'nın da şöyle bir avantajı var. Sonuçta evet, ligi biliyor. Geçen sezon özellikle büyük maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koydu. Hem stoperde hem de ön libero'da oynatabileceğiniz bir oyuncu. Kalma ihtimali şu an gitme ihtimalinden daha yüksek.
1: Bu kadar projeden bahsediyorsunuz. Bir tane biten proje söyler misiniz demiş Galatasaray için.
0: Kemerburgaz tesisleri.
1: Leo Residence var. Mecidiyeköy'de.
0: Daha bitmedi orası.
1: Ama yani sonuçta satılıyor ama.
0: Evet. Riva projesi.
1: Kemerburgaz var zaten, direkt onu söyleyebilirsin. Merhaba Erden Timur, ne yaptı? Ne oldu adamcağız? Bilgi var mı demiş. Yakup Çınar'ın bilgisi var mı diyor.
0: Valla hani mahkeme süreci devam ediyor. En son ara bir karar çıktı. Tutukluluğu devam ediyor. Galatasaray Kulübü bu süreci çok yakından takip ediyor. En son şampiyonluk kutlamasında Erden Timur'un oğlu Başkan Dursun Özbek'le birlikte şampiyonluk kutlamasına çıkmıştı ki güzel bir hareketti Galatasaray adına. Umarız en kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşur.
1: Evet, şöyle devam edelim. Fenerbahçe çok konuşuluyor diyorlar. Galatasaray şampiyon oldu, konuşulmuyor diyorlar. Ama bir yerde her sene kutlamalar var. Diğer yerde her sene başkanlık savaşı, haliyle Fenerbahçe konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Okan Öner. Yani negatiflik daha ilgi çeker her zaman. Daha çok kolay satabildiğim bir şeydir. O yüzden olabilir, bilemiyorum. Favoriniz kim demiş Dünya Kupası'nda? Türkiye hariç diyor, milli takımımız hariç.
0: İspanya.
1: Herkes aynı şeyi söylüyor.
0: Abi öyle ama. Yani gerçekçi olmak lazım.
1: Yani eskiden herkes böyle Brezilya derdi ama o Brezilya ya Messi, değil artık yani.
0: Mesela İngiltere milli takımı iyi. Baktığın zaman Fransa milli takımı iyi. Bu arada Fas son Dünya Kupası yarı finalistiydi yanlış bilmiyorsam. Aynı zamanda Afrika Kupası'nı işte Senegal mi kazandı, Fas mı kazandı söylentileri vardı. Fas'ın iyi bir kadrosu var. Ama hani Arjantin'den bir sürpriz beklemiyoruz mesela. Çünkü Messi artık böyle futbol hayatının son dönemlerine yaklaştı. Cristiano Ronaldo'nun muhtemelen son turnuvası olacak. Evet, Portekiz'in bu arada gerçekten iyi bir kadrosu var.
1: Almanlar, onlar da biraz böyle bir düşüşe geçtiler sanki.
0: Ama iyi, onlar da iyi. Baktığın zaman Fransa ile İspanya ön plana çıkıyor. Ama ben milli takımında en az bir yarı final göreceğini düşünüyorum.
1: Ben İspanya'da sana %100 katılıyorum ama Fransa böyle tam bir fiyaskoyla sonuçlanacağına inanıyorum. Bütün abi, böyle şımarıklar orada gibi.
0: Abi çok iyi kadrosu var.
1: İyi ama
0: ya.
1: Böyle çok...
0: Mesela Olise bu sezon inanılmaz işler yaptı Bayern Münih'te. Dembele bir o kadroda işte... Due var. Sonuçta Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. İnanılmaz iyi kalecileri var. Stoperler desen yine aynı şekilde. Çok çok iyi oyuncuları var. Şu an isimleri aklıma gelmiyor ama hani İspanya'dan sonra en güçlü takım bence Fransa. Sonra İngiltere, Almanya.
1: Kim sürpriz yapar sence? Sürpriz yapacağını düşündüğün.
0: Portekiz ve Türkiye.
1: Biz zaten bence de Japonya'yı da izle bak benim için.
0: Ya onların da
1: Ueda diye bir forvetleri var, acayip bir çocuk. Bence bak görürsün. Ama inşallah bir sürpriz yaparız yani. Biz konuşalım en çok.
0: İnşallah. Bu arada Hollanda'nın da iyi kadrosu var. Fena kadrosu yok Hollanda'nın.
1: Belçika katılıyor mu Dünya Kupası'na hiç bilmiyorum ama.
0: Belçika gidiyor mu?

0: gidiyordur herhalde yani. Abi, yıllardır bekledik bekledik, bir şey olmadı yani.
1: Aç mesela Dünya Kupası gruplarını aç, oradan gidelim istersen. Hani şu takım çıkar, şu takım çıkar. Ya da kura ağacı gibi bir şey yapalım.
0: Yeşil Burun Adaları
1: falan. Abi acayip acayip takımlar var.
0: Evet. Şöyle bak.
1: Nijerya yok mesela. O sürpriz oldu. Osimhen'li Nijerya olmayacak.
0: A grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Kim çıkar?
1: Bir daha say.
0: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya. Güney Kore, Çekya, Güney Afrika, Meksika. Meksika şimdi ev sahipliği yapıyor herhalde. Oradan bir şey yaparlar, bir torpil işler yani, gibi gözüküyor. Ya
1: Meksika'da da son dönemde böyle çok ekstra oyuncu çıkmadı ama Meksika'nın kadrosu fena değil. O lider çıkar o gruptan.
0: Evet. Ya zaten en iyi üçler de çıkıyor ya buradan. Tabii. Gruptan çıkma işi burada birazcık
1: turnuva
0: kolay.
1: Turnuva çok uzun abi. Kolay ben olacak. O yüzden Amerika'ya gitmiyorum.
0: Hani kim dışarıda kalırı bulman lazım ya. İkincisi Kanada, Bosna, Katar, İsviçre. Hangi takım dışarıda kalırı alabiliriz? Kanada, Bosna, Hersek, Katar, İsviçre.
1: Katar dışarıda kalır abi.
0: Bence de.
1: İsviçre de oranın favorisi bence.
0: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya.
1: Bak burada mesela hem Brezilya hem Fas mesela iyi takımlar. İskoçya da çıkar.
0: Haiti gitti buradan. Garibimi yolladık. Aynen. Garibimizi yolladık. Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya ve Türkiye.
1: Türkiye lider çıkar gruptan inşallah. Ya bu arada şey sıkıntı
0: lider
1: mesela.
0: Çıkamayacağımız bir grup değil bu arada.
1: Değil ama şöyle bir sıkıntı var. Abi sıcaklıklar çok yüksek. Hatta Amerika'da işte ölümler falan, ölüm haberleri falan gelmeye başladı yüksek sıcaklıklar nedeniyle. Hani 35-40 derecelere çıkacak sıcaklıktan bahsediyorlar. Bu arada hani özellikle Güney Amerika ekiplerinin avantajları şu olacak. Bu arada çok fazla Türk de olacak. Amerika'da zaten bir sürü Türk var. 3 milyona yakın Brezilyalı yaşıyor abi Amerika'da. 3-4 milyona yakın. Onların da öyle bir avantajı olacak.
0: Evet, Almanya, Curaçao, fil dişi, Ekvador.
1: Bir daha say.
0: Almanya, fil dişi, Ekvador, Curaçao.
1: Curaçao ne abi?
0: Onlar da tarihlerinde ilk kez katılıyor herhalde.
1: Şaka gibi ya.
0: Ama yani Curaçao diye biliyoruz.
1: Diğer 3 takım daha iyi.
0: İşte benim grup. Hollanda, Japonya.
1: Churros diye bir tatlı var ya. Churros muydu?
0: Öyle bir o tarz bir şeydi. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus.
1: Bak bu grupta 4 takım da fena değil. Orada Tunus biraz zayıf halka.
0: Bence evet. Japonya'm çıksın da oradan. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda.
1: Belçika, Mısır,
0: İran, Yeni Zelanda.
1: İran, Yeni Zelanda. Yani İran ve Yeni Zelanda'nın işi zor orada.
0: Sonunculuğa oynar mı evet. Diyorsun onlar? Herhalde en kolay grup bu olsa gerek. İspanya, Yeşil Burun Adaları, Arabistan, Uruguay.
1: Uruguay ve İspanya güle oynaya çıkar.
0: Arabistan da bence üçüncü olarak falan.
1: Yeşil... Fena değil onların liglerde böyle bir hareketlendi.
0: Yeşil Burun aşağı doğru gider. Çok fazla grup var. Fransa, Senegal, Irak, Norveç.
1: Direkt Irak geçmiş Irak. Olsun.
0: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün.
1: Ürdün çıkamaz o gruptan. Diğer 3 takım da iyi mesela. Bir daha saysana.
0: Hangisini dedik ya, buradaydık.
1: Avusturya.
0: J grubundayız. Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün.
1: Ya Cezayir'i hiç konuşmuyoruz mesela. Fransa milli takımını tercih etmeyip Cezayir'e hepsi giden bir sürü zaten oyuncu var.
0: Bu grup tehlikeli bir grup. Yani Arjantin'e burada bir sürpriz yapabilirler. Portekiz, Demokratik Kongo, Özbekistan, Kolombiya. Özbekistan'da ilk kez katılacak.
1: He, Özbekistan.
0: Demeseydin hadi o da şey ya. Demokratik Kongo'yu atalım.
1: Şomurodov var değil mi Özbekistan'da?
0: Evet. Yani sonuçta onlarda da bir şeyimiz var yani, bir kan bağımız var. L grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
1: Panama güle güle.
0: Buradan da mı yolladın? İyi. Yani bir de bunlardan sonra...
1: Abi iyi takımlar var ya. İyi yani takımlar. Unuttuğumuz çok takım var. Biz tamam milli takım şöyle böyle diyoruz ama Arda'nın, Hakan Çalhanoğlu'nun böyle sakatlık Allah korusun yaşarlarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Yani bir kere iyi bir kalecimiz var. Tamam mı? Bence stoperlerimiz de iyi. Ferdi, Zeki, bekler de idare eder. Ferdi gayet iyi. Orta sahada Orkun değişilmez isim olur bence. Net söyleyeyim. İsmail var orada.

0: Erkan Çalhanoğlu. Arda Güler'i dahil edebiliriz oraya. Kanatlarımız çok iyi. Hani bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Kenan Yıldız. İşte forvet konusunda sıkıntımız.
1: Stoperler de çok kalabalık gibi sanki ya. Bu evet, kadar stoper. Çok alınmış sanki yani stoperler. Çağlar, Merih, Abdülkerim, yani çok fazla stoperimiz var gibi. Yani 35
0: büyük
1: golle
0: ihtimalle şey oynayacak. Merih ve Abdülkerim Bardakçı oynayacak.
1: Şimdi hocama çok saygı duyuyorum ki ben her zaman hatta eleştirenlerle de canlı yayında böyle münakaşa ettim ya, hocanın işine karışmayın diye. Ama şimdi bakıyorsun 35 golle katkı yapan Aral gibi adamlar kadroya giremiyor. Hani biraz böyle şey değil gibi düşünüyorum yani, hak mı geçiyor acaba, hak mı yeniyor? Ama oyuncularla da çalışan Montella hoca.
0: Yani Dünya Kupası'na o götürüyorsa tercihi de o yapıyor abi, maalesef bir şey diyemiyorsun.
1: Ya kötü ama ya, düşünsene ben sezon içinde çok iyi bir performans sergilemişim, adam kadro dışı kalmış, kendi takımında bile oynamıyor, gittiği takımda yürüyecek hali yok ama kadroya alınıyor, diğeri takımı bile belli değil mesela, çok ilginç. O yüzden hani evet, mecbur saygı duyacağız yani, yapacak bir şey yok, vardır bir bildikleri derler ya büyüklerimizin. Bu FIFA'nın yeni kurallarını biz ne zaman uygularız diyor. İnşallah sana patates soydurmazlar yeni transferden sonra. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olduk demiş. Anlayamadım. Sayın Yakup Çınar. Kızılderililer de Türktür derler diyor. Fransa'da Kante var demeye gocunuyorsun Yakup Çınar'cığım demiş. Ya isimleri saydın ya, Kante'yi söylemedin, ona bozulmuş herhalde.
0: Fransa'dan
1: Fransa oyuncularını sayarken. Yok canım ya, unutmuştur bence.
0: Ya unutma derken şey, Kante de iyi bir futbolcu abi sonuçta.
1: Şöyle devam edelim. Muslera 6-7 şampiyonluk değil 8 şampiyonluk yaşadı. Muslera duymasın çok kızar diyor. Ha, muhabir düzeltmiş diye bir kere. Şu kadar şampiyonluk yaşadın diye.
0: Ha, 8 demişti.
1: O da düzeltmişti. Icardi, Sara, Şalai, Singo haricinde Lang gidiyor zaten demiş. Gitti zaten.
0: Baba, kiralıkların hepsi gitti.
1: Sasha Boy'da giderse iki yabancı kontenjana daha açılır. Yabancı kontenjanda sıkıntı olmayacak işte gibi duruyor.
0: Açılmıyor. Yani 12 değil, bu sezon 10 olacak. Kiralıkların hiçbiri zaten kadroya katılmayacak. Lang gitti, Sasha Boy gitti, Aspirilla gitti. Ona rağmen Galatasaray'ın şu an Icardi'yi de sayarsak 10 tane yabancısı var. Lang ve Sasha Boy'la birlikte 12'ydi. Aspirilla kontenjan oyuncusuydu. Şimdi bu oyuncular dışında şu an 10 tane yabancı oyuncun olması gerekiyor. 4 tane de 2003 ve sonrası doğumlu oyuncu olması gerekiyor. Biz bu denklemde Icardi'yi çıkardık. 9 etti. Saray'a teklif gelirse Galatasaray'a satar dedik. 8 etti. Bir de Salah'a giderse 7 etti.
1: Davinson'la bir teklif var mı? Bir arkadaşımız İtalya'dan dostu söylemiş ona. Roma teklif yapacakmış.
0: Yok, sanmıyorum. Yani Davinson Sanchez şu anda Galatasaray'da 5,5-6 milyon euroya yakın bonuslarla birlikte para kazanıyor. Ki Cihan, Galatasaraylı oyuncuların her biri bu sezon 1 milyon euroya yakın prim kazandı. Yani inanılmaz bir rakam. Başarılı oldular, şampiyon oldular. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Galatasaray'ın gelirlerinin artmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi, hep söylüyoruz. Top çizgiyi geçti. Galatasaray fazla para kazandı. Kazanınca da oyuncularını motive etmek adına bu primleri verdi. 1 milyon euro prim. Düşünsene 6 milyon euro maaşı var Galatasaray'da. 1 milyon euro da primlerden aldı, 7 milyon euro. Şu anda Roma'nın Davinson Sanchez'e yıllık 7 milyon euro verme ihtimali %0. Yok yani, öyle bir ihtimal yok.
1: Bence bu diyor 10+4 değişecek demiş. Fenerbahçe'nin tepkisi bekleniyor. Fenerbahçe'nin de işi zor.
0: Bence de değişmeyecek abi.
1: Bir değişiklik olacağını düşünmüyor musun? Öyle kalacak diyorsun. Bence de değişmeyecek. Şöyle aşağılara doğru inelim.
0: Bu arada Galatasaray'ın Dünya Kupası'na giden toplam 10 tane futbolcusu var. Davinson Sanchez, Kolombiya milli takımı. Hı hı. İsmail Jakobs, Senegal milli takımı. Leroy Sané, Almanya milli takımı. Singo da Fildişi milli takımı. 4 tane yabancı oyuncusu var Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bir de 6 tane yerli futbolcusu var. Direkt as kadroda. Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün. Milli maçı konuşurken Barış Alper Yılmaz'dan çok bahsetmedik ama dün oyuna girdikten sonra net Icardi golü attı.
1: Beğendim mi yeni imajını? Saçları sarı yapmış ve düzleştirmiş. Kıvırcık daha çok yakışıyor sanki.
0: Ya ben o kadar dikkat etmedim düzleştirmiş miye de.
1: Dünya Kupası imajı yapmış kendisine.
0: Ya Cihan, bir hayal kırıklığı var, onu dile getireceğim ki dün oturduğum zaman bizi radyodan dinleyen bir arkadaşla da sohbet etme fırsatımız oldu. Abi Türkiye'nin en iyi dönercisiyiz, tavuk dönercisiyiz diye Beylikdüzü'ne bir tane şube açmışlar. Biz de dün arkadaşımla gidelim dedik. Büyük hayal kırıklığı. Abi ne ekmeği güzel, ne eti güzel, ne hizmet güzel, hiçbir şey güzel değil abi. Sadece sosyal medyadan birkaç tane influencer getiriyorlar. Yok şu kadar güzel şey yapıyoruz, yok bu kadar güzel şey yapıyoruz. Zaten hani ben tavuk döner yemek için ilçe zaten değiştirmem de kendi ilçemde de o kadar mesafeye bir daha asla gitmem. İsmini vermeyeceğim burada ama
1: verme.
0: Aynen. Şimdi abartıyorsanız onun karşılığını vermek durumundasınız. Ya pideye yaptılar döneri mesela. Tırnaklı pideye yaptılar. Abi pidenin içinde ekmek var ya. Yani döner yok yani.
1: Yokluktan popülerleşti işte. Yani yarın öbür gün etle döner fiyatı birbirlerine yakın bile olsa hani yok abi, yenmeye yok. Devam ediyor. Eskiden yani, kimse yüzüne bakmazdı
0: Alman,
1: yani.
0: Alman usulü mü Türk usulü mü?
1: Ha bir de öyle bir şeyler de var.
0: Ha yani Alman usulü de yapıyorlar. Bol soslu mol soslu falan. Yok abi dedik, Türk usulü. Sonra bir de hesabı Alman usulü mü Türk usulü mü ödeyeceksiniz falan yapıyorlar, böyle enteresan espriler.
1: Evet. Yani
0: sıfır memnuniyet.
1: Ben öyle sos mos sevmiyorum ya. Döner dediğin abi. Dur, düz klasik döner olacak abi.
0: Baba ben geçen
1: eski,
0: sene
1: eski döner.
0: Geçen sene diyorum, 2 sene önce Avrupa Şampiyonası'ndaydım. İsmi nedir? Sıfır ihtimal ya. Yani Türkiye'deki dönere yaklaşma ihtimali yok Alman dönerinin.
1: Gramajlar da düşüyor yani.
0: Yok, Almanya'da gramajlar yüksek. Yok,
1: şöyle mesela 5 yıl önce 200 gramdan başlıyordu. Şimdi 4 yıl sonra 180'e düştü, 160'a düştü, 100'e düştü. Şimdi 80 gram falan da satıyorlar.
0: Evet
1: yani.
0: Abi 75 gramdan
1: abi ya,
0: falan
1: ayıp
0: başlıyor.
1: Ama ya ne yapsın insanlar, demek ki öyle kar elde ediyor. Bilmiyorum abi. Onda elektriği, suyu
0: çalışıyor. Yok, gramaj olarak Almanya çok iyi. Diyorum ya, Avrupa Şampiyonası'nda oradaydım. Her türlü döneri yedim. Ama Türkiye'deki dönerin yanına yaklaşma ihtimali yok. Mesela Beşiktaş Çarşı'da bir dönerci var. Bence Türkiye'nin bir numarası.
1: Bence Türkiye'nin bir numarası Sarıyer'de taksi durağının orada var bir tane.
0: Ha, onu bilmiyorum.
1: Bak inanılmaz, bak oraya git.
0: Ya Kavacık'takini çok övüyorlar. Bence ilk beşe anca girer orası. Biraz fabrikasyon gibi.
1: Bence de çok şişirilmiş.
0: Aynen, şişirilmiş. Kötü bir döner değil. Ama Beşiktaş Çarşı'daki et dönerci bence Türkiye'nin bir numarası.
1: Etine, net. Bir şey diyeceğim, dönerciler kızacak bana. Babam derdi, etine güvenmeyen sos atar derdi etine yani. Ben de o yüzden sevmiyorum. Elbette lezzetli
0: tavuk
1: olan
0: tavuk döneri vardı. Atıyorlar zaten genelde.
1: Yani, o yüzden yapıyorum. Ama o Sarıyer'e gidersen tam meydanda böyle taksi durağının içinde.
0: Valla Sarıyer'e hiç yolum düşmüyor.
1: Niye düşmüyor? Buradan 5 dakika giderken nene işte. Beni de bırakmış oluruz. Bayramoğlu'nu tek geçerim demiş. Evet, buradan bir reklam
0: abi
1: oldu.
0: İsim verme.
1: Pardon,
0: isim verme.
1: Evet.
0: İsim verme.
1: Beşiktaş dediği, evet. Bence de orası, senin söylediğin yer. Bir pastane gibi bir yer mi dediğin yer Beşiktaş'taki?
0: Yok, pastane gibi değil.
1: Ha, abi. Değil o zaman.
0: 3-4 katlı bir yer. Küçük bir yer ama sürekli sıra oluyor zaten.
1: Etine güvenmeyen dönere sos atar. Bak Selim aynısını söylemiş. O tereyağlı sosu samana döksen saman bile lezzetli olur diyor. Kavacığa sakın gitmeyin, hayal kırıklığı. Sarıyer'deki Cihan'ın dediği yerin üzerine tanımam demiş. Orası yakında çok popüler olacak. Wow. Zaten popüler. Adam 3'te bitiriyor yani. 3'te 4'te ya, bitirip
0: mesela gidiyor. Kimsenin bilmediği yerlerden bir tanesi de şeydir. Cevahir'in karşısında da var bir tane et dönerci. Ben orayı da severim.
1: Alışveriş merkezi.
0: Onun karşısında böyle çok büyük bir yer değil. Onlar da böyle mesela pidelerini kendileri, lavaşlarını kendileri fırında yapıyorlar. Güzel bir döner.
1: Cevahir'in karşısı yol ya.
0: Bir tane orada bir tane iyi dönerci var. isim vermeyeyim ama var. Allah. Cevahir, hayır, Cevahir'in o karşısında değil. Bu tarafa bakan.
1: Ha, anladım.
0: Ali Sami Yen tarafına bakan.
1: Anladım, ben şimdi oldu.
0: Orada iyi bir dönerci var. Bu arada

0: Ben mesela Beylikdüzü Kavaklı'da oturuyorum. Kavaklı'da da gerçekten iyi bir dönerci var. Et dönerci.
1: Kavaklı'da.
0: Evet.
1: Yakın mı senin oralar? Senin oraları?
0: Bana çok yakın. Evet. İsim vermiyoruz ama.
1: Evet. Avusturya'dayım. Buradaki dönerler hindi ve tavuk karışımı ama bence Türkiye'deki döner daha iyi demiş.
0: Evet abi. Yemek... Bu arada ayın 11'inde kamp var. Avusturya'ya gideceğiz. Aynen. Orada bir daha tadına bakarız.
1: Oraya mecbur, ona mecbur gidiyor değil mi Galatasaray? Bir anlaşması var.
0: Yok, anlaşması yok Galatasaray. Ya yani orada hazırlık maçları ile alakalı bir anlaşması var.
1: 3 maç yapmak zorunda
0: evet,
1: değil.
0: Evet evet. Normal doğru aslında, doğru.
1: Hani kamp gibi gidiyorlar ama zorunlu bir gitme bence.
0: Ama bir şey diyeceğim. Rakipleri Türkiye'ye getirmekten sonraya getirmek daha kolay. E bir de orada Avrupa'dan Galatasaray taraftarları da gelip maç izliyorlar. Bilet satın alıyorlar. Ayın 11'inde Galatasaray Avusturya'ya gidecek. Winnish Garden'dı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O bölgede bir haftalık bir kamp süreci olacak ve 3 tane hazırlık maçı yapacak. Orada şöyle söyleyeyim sana, mesela 10 euroya döner yiyorsun, bildiğin 1 kilo falan koyuyorlar. Yani bitirme şansın yok. Ama Türkiye'deki lezzet kesinlikle yok abi.
1: Tarkan 7 Yıldız hocam da o kampı izler, o da Avusturya'da yaşıyor. Okan Buruk bombalar yine. Okan Buruk hocamızı hep eleştiriyor Tarkan hocam. O yüzden ona da bir bağlanırız kamp boyunca. Yemek için gidilmesi gereken tek ülke İngiltere. Tam kalite. İtalya da harika demiş.
0: İtalya çok iyi.
1: Biz Konya yolundayız Süleyman şu an için. Hemen şöyle. Kavacık da bir yer var, tartışılmaz demiş İlhami. Evet. O da güzel İlhami, az önce söyledik. Abi sezon başından önce ufak çaplı bir turnuva var mı Galatasaray'ın katılacağı? İşte söyledi şimdi 11.
0: Ya şöyle mesela Rusya'dan takımlar özellikle Galatasaray'ın Rusya'ya gelmesini istiyor. Hatta 1 milyon euro seviyelerinde teklifler yapmışlar. Galatasaray çok sıcak bakmıyor ama İstanbul'da bir Rus takımıyla bir hazırlık maçı olabilir.
1: Abi bizim burada Martı eti satıyorlar demiş. Sizin orası neresi? Beşiktaş'ta küçük bir dükkan var, inanılmaz lezzet, dev döner takılıyor ve uzun kuyruklar oluşuyor demiş.
0: Evet, benim söylediğim yer muhtemelen.
1: Evet, orayı ben de tahmin ettim, şimdi hatırıma geldi, arada kalıyor. Kartal'ın ilerisinde değil mi, köşede?
0: Evet evet çaprazında. Evet, evet.
1: Marmara Mahallesi bakkalın yanı mı Yakup abi, senin dediğin yer diyor.
0: Kavaklı'daki mi?
1: Yemekle ilgili çok mesaj geldi.
0: Abi tam öğle saati işte.
1: Evet, Küçükçekmece'de de bir yer varmış.
0: Evet, Küçükçekmece'de de var. Ben orayı da hiç gitmedim. Çok övüyorlar orayı.
1: Şey mi, Sürmene olan mı acaba?
0: Galiba.
1: Evet, ben evet, evet. Duydum.
0: Ben çok duydum, oraya gitmedim.
1: Rize'de yiyin etin ne demek olduğunu anlarsınız diyor. Doğru söylüyor valla. Orada da çok farklı.
0: Valla bir şey diyeceğim. Abi.
1: Her yerimizin güzel lezzetleri var ya. Yani.
0: Ama şöyle söyleyeyim. Anadolu'ya gidiyorsun, İstanbul'dan daha pahalı ve o lezzeti bulamıyorsun. Mesela Trabzon'da da çok övdüler bir yer. Buranın döneri Türkiye'nin en iyi döneri, şöyle böyle tarihi bilmem ne lokantası. Abi bir gidiyorsun, ayıptır söyleyeyim, 1,5 döner yiyorsun, 1000 lira ödüyorsun ama İstanbul'da yediğin döner kadar lezzetli
1: değil. Ben de
0: değil.
1: Bursa'da hayal kırıklığına uğramıştım. Abi kocaman bir yer var. İsmini vermeyeceğim, çok büyük. En iyi İskender'i burası yapıyor dediler. Tam bir hayal kırıklığı. Sonra köşede küçük bir yer keşfettim. Karşısında balcılar falan var böyle. Çok küçük bir dükkan. Bana orayı önerdiler. Gerçekten muazzam.
0: Ben Türkiye'de hayatımda yediğim en güzel eti Sivas'ta.
1: Etli ekmek mi?
0: Sanayide, hayır abi. Sivas'ta sanayide küçük bir kebapçıda yedim. Hayatımda yediğim en güzel etti. Mehmet Özcan götürmüştü. O zaman Sivas Spor Süper Lig'deydi. Sivas Spor Galatasaray maçı. Sivas deplasmanına gitmiştik. Sanayide. Ya böyle mütevazi yerlerde çok daha güzel şeyler olabiliyor. Ya 300 liraya falan yemiştik o zaman. Şimdi 500 lira olsun. İnanılmaz güzeldi. Mesela tadını unutamıyorum abi.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Evet abi. Yani yoksa böyle atıyorum İstanbul'un en iyi restoranlarında gidip yiyorsun abi, hiçbir lezzeti yok, gerçekten yok.
1: Zaten otosanayinin içi daha çok yemekhane oldu.
0: Evet
1: artık.
0: Abi.
1: Bütün işletmeler buraya açılıyor.
0: Kesinlikle, sanayide de çok güzel yerler
1: acayip
0: var.
1: Acayip yemekler var orada yani. Yolunuz düşerse Biga'ya gelin.
0: Abi
1: demiş.
0: en güzel yemeği işte sanayideki ustalar, bir de tırcılar yer derler ya.
1: Biliyor tabii.
0: Yani evet. Adam biliyor abi, yıllardır gidip geliyor yani neyin nerede olduğunu.
1: Doğru. Ben de böyle tırcıların çok olduğu yere giderdim.
0: Bir dahaki hafta da kuru fasulyecileri konuşalım.
1: Biberi de bol biberli olacak.
0: Evet abi. Bir dahaki hafta kuru fasulye konuşalım.

0: Akup kardeşimle size kışa doğru gazete yedireceğim.
1: Oo, güzel olur. Ben bir kere yedim, çok güzeldi.
0: Ben de bir kere yedim, doğru. Çok güzel.
1: İnanılmaz iyiydi.
0: Biraz sert, acayip biraz bir sert gibi
1: hindi
0: ama sanki.
1: Hindi hiç sevmiyorum mesela. Hindi hiç sevmiyorum. Çünkü askerlikten böyle aklımda kaldı. Ben mutfakta çavuştum Ankara'da.
0: Mutfakta çavuş.
1: Evet, mutfakta çavuştum.
0: Evet.
1: Ve gece çavuşuydum. Abi sonuçta biz bütün dinleyen olmazdı. İnsani Yardım Tugayı vardı. Allah korusun böyle bir depremdir, odur budur bir şey olursa o bölgeye gidip hizmet vermek adına kurulmuş bir birlikti orası.
0: Muazzam hareketmiş.
1: Kesinlikle. Ve o birliğin içerisinde işte komandosu vardı, istihkamı vardı, osu vardı, busu vardı. Ben de istihkam çavuştum ama şeydeydim, mutfaktaydım. Mesela orada atıyorum bugün öğle yemeğinde 4 öğün yemek çıkacak. O yemeklerin işte gramajını, ne kadar kullanması gerektiğini, artı o yemekler yenmeden önce Tugay'a gidiyordu. Kontrolünü yapıyorlardı. Kontrol yapıldıktan sonra şeye dağıtılıyordu, askerlere dağıtılıyordu. Böyle bir önlem alınıyordu mesela. Enteresan, ilk defa orada görmüştüm.
0: Vay be, kaliteye bak, kaç senesi?
1: 2011. Yenikent Asaç Stadı'na çok yakın bir yerdeydi işte bizim askerlik yaptığımız Tugay. 6 ay boyunca yemek yaptık abi.
0: Evet, güzelmiş.
1: Ya yemek yaptılar, ben de destek oldum. Ben mesela tekerle şu an 100 tane yumurta kırarım. Abi düşünsene, patates yapacağız, 3 çuval patates. Fasulye yemeği çıkacak mesela, taze fasulye. 5 çuval fasulye
0: çok
1: geliyordu.
0: Çöpe gidiyor işte, yazık oluyor yani. Giden oluyor.
1: Yani. Şöyle söyleyeyim, bizim mutfakta çok iyi yemekler çıkıyordu. Gerçekten güzel yemekler çıkıyordu ve hani adam sivilde aşçı. Mesela bizim İngiltere'den bir tane pizzacımız vardı.
0: Tabii balık çıkıyordu bizde de.
1: Tabii. Ama bizde çok fazla şey çıkıyordu. Hindi çıkıyor. Hindi çıktığı zaman ben mutfaktan kaçıyordum abi.
0: Ya kokusunu mu beğenmiyorum?
1: Evet abi, o yüzden hindi etini hiç sevmiyorum.
0: Yani ben de kuzuyu sevmiyorum deyince insanlar bana saldırıyor. Deli misin, manyak mısın?
1: Delisin abi.
0: Aynen öyle söylüyorlar.
1: Delisin abi.
0: Ama ne yapayım, yapacak
1: bir şey yok. Yok abi yani.
0: Öyle yani.
1: Şöyle söyleyeyim, Konya'yı geçtikten sonra dana eti yemiyorlar. Urfa'da falan dana dersen dayak yersin.
0: Biliyorum
1: abi.
0: Zaten de. Lahmacuna falan da kuzu etiyle yapan yerler var. Öyle deyince bir tepki gösteriyor usta
1: sen
0: yani.
1: Sen sosyetesin abi.
0: Ya yok be. Tabii. Yok be abiciğim ya. Yolunuz Bozcaada'ya düşerse muhakkak beklerim demiş.
1: Öf, Bozcaada da çok güzel.
0: Ben de diyorum, insanlar askeriyede niye zehirleniyor? Yakup'un olduğu yerde sağlam kalmaları.
1: Yok abi, bizde kimse zehirlenmedi.
0: Emre,
1: çok şükür.
0: Emre kontrol ediyorlarmış. Sultanhamam'da bir pasajın içinde bir yer var. Mekanı abartmıyorum, 1,5 metrekare ama önünde sıra var demiş Mesut.
1: Doğrudur.
0: Zaten hep küçük yerler olur öyle.
1: Evet. Büyüttüğün zaman kaliteyi bul. Mesela bizim Kavaklı'daki yer eskiden daha böyle küçüktü. Biraz büyüttüler, o lezzet biraz bozuldu mesela.
0: Karaköy'de bir tane balık dürüm yapan yer var. Adam küçücük bir yeri var. Sıra oluyor böyle her yerinde. Küçük
1: abi, balık da dürüm yenmez ya. Evet. Ben hiç aklım... Git abi Eminönü'nde o teknelerde var ya, ekmek arası soğanlı muanlı. Gidip orada yiyeceksin.
0: Ama
1: abi, uskumru.
0: Ben de senin gibi önyargılıydım da fena değil yani. Dene
1: o bir. Zaman sen de kuzu eti konusunda bence önyargılısın.
0: O da olabilir, o da olabilir. Tedesco Bologna ile anlaşmış, bırakın yemeği diyor. Allah Allah.
1: Gitsin pizza yesin abi.
0: Hayırlı olsun.
1: Yani ne diyelim.
0: Bakalım. İmzayı attı. 2+1 yıllık atmış Yakup abi.
1: Hayırlı olsun.
0: İş yapar mı orada? Zaten biz de veda edeceğiz yavaş yavaş, o yüzden biraz da böyle yazın verdiği rağbetle biraz yemek konusuna girelim dedim. Samsun deplasmanda ona seslendim, donup kalmıştı, bakmadı bile, kızdım Yakup'a demiş.
1: Allah
0: Samsun
1: Allah.
0: Deplasmanında.
1: Abi nereden duyacağım ya?
0: Bence bilerek yapmaz ya.
1: Yok abi.
0: Konuşur çünkü.
1: Samsun'da da yemekten bahsedeyim. Mesela çok iyi bir yerde, çok iyi bir yerde, bir yerde pide yedik. Pide inanılmaz iyiydi, Bafra pidesi. Ama mesela çok meşhur çakallı menemen yapan bir yer var. Mesela bana göre dünyanın en iyi menemenini ben yapıyorum. Hani 30 senedir yaparım. Bekarken de, işte üniversitede evdeyken de, şu an evliyim, iki tane çocuğum var, ellerinizden öper, ben hala menemen yaparım.
0: O soruyu sormayacağım zaten, eskiden Emre Televler sabah kavga ediyorduk, soğanlı mı soğansız mı.
1: Ha, onu boşver abi.
0: Evet, boşver, ona çıkamadığı içinden. Evet.
1: Ama bu sene mesela o çakallı menemen yapan yere gittik, orası da büyük hayal kırıklığı, hiç beğenmedim abi. Hiç beğenmedim.
0: Demek ki sen menemen işinde gerçekten iyisin.
1: İyiyim abi. Çok iyiyim.
0: Valla bu Karadeniz il sınırına girince falan orada çok iyi yapıyorlar o işleri.
1: Ya diyorum ya, iş böyle çok popüler olduğu zaman biraz fabrikasyona dönüyor ve o lezzet kayboluyor.
0: Bazen karnımız çok acıkıyor. O yüzden o sırada yediğimiz yemekte biraz kaliteliyse veya düzgün yapılmışsa size çok güzel gelebiliyor demiş. 45 yaşındayım. 11 yaşında Yalova Vapuru'nda bir simit yemiştim. Onun tadını hala unutamıyorum diyor mesela. Ya şey, karnım çok acıkıyor.
1: Bir şey diyeceğim.
0: Doğru söylüyor.
1: Bak bir şey diyeceğim. Ben hayatımdaki en iyi köfteyi Susurluk'ta yedim mesela. O köftenin tadı da benim hala tadı damağımdadır.
0: Evet, bazen gerçekten de çok acıkınca belki.
1: Bizim ev Manisa'dan İstanbul'a taşınırken 1995 yılında, hani biz de o kamyonla beraber geldik İstanbul'a. Tamam, kamyon öyle, için. Öyle oluyor zaten abi.
0: Arkaya bağlıyorsun.
1: Aynen öyle. Yatakları yere atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Susurluğa geldiğimizde akşam vakti durduk, indik. O köfte ayranı yedik. O köftenin tadı benim de damağımdadır. Çok çok doğru söylemiş. Ya ben bunu sadece benim için mi geçerli diye düşünüyordum bazen. Ama öyle değil.
0: Hemen şöyle devam edeyim. İstanbul'dan Rıza, Galatasaray taraftarıyım. Abi o yıllarda ben de Ankara'da askerdim, Eti Meskut'ta. Az patlıcan doğramadım, az fasulye ayıklamadım. Bir de o çakallı menemeni olsa da yesek çok iyi bilirim tadını demiş Rıza Özcan. Sarı satılıp yeni Hakan Çalınoğlu transferi planlanıyormuş diyor. Buradan bir Vural'dan şey. Vural artık yemeğe geçtik ya. Evet, yavaş abi. Yavaş veda edelim.
1: Aynen. Hakan Çalınoğlu da döner seviyormuş.
0: Bırakamıyormuş.
1: Sara her şeyi yiyormuş.
0: Pizzayı bırakıp gelemem Türkiye'ye diyormuş falan ya. Sinop'a gelin, mantıyı net bambaşka bir.
1: Aa, yemedim bak, hiç Sinop'a da gitmedim. Yolumuz düşmedi abi.
0: Uğramadın mı hiç?
1: Yok. Sen gittin mi Sinop'a?
0: Kasap abim bir kavurma yapıyor demiş. Dükkanda Kartal'a yolumuz düşerse bekleriz. Murat Özen'i de getirin. Onun gibi romantik değil, gerçekçi bir Beşiktaşlı nasıl olur görsün demiş. Romantik mi bir Yakupçı'da? Ben Sinop'a gittim ya, güzel bir yer. Beni Gerzeğim'in öyle bir yere götürmüşlerdi.
1: Ama Gerze meşhur bir yer şu an.
0: Hani şey şöyle ya, oranın bir şey yapılmış böyle.
1: Sinop'ta Como gibi bir yer herhalde.
0: Doğru, Como gibi ama çok güzel, bence Como'dan daha güzel.
1: Olabilir abi.
0: Bazı böyle hakkını vermediğimiz illerimiz var gerçekten Yakup abi. Yani gidip görmemiz gereken. Mesela ben Mardin'e çok geç gittiğim için çok pişmanım.
1: Ben hiç gitmedim.
0: Mesela 2 yıl önce gitmiştim. Vay dedim, burası ne kadar güzel bir yermiş ya dedim, yani inanılmaz. Karadeniz'i gezdim. Şeye gitmedim, alt taraflara gitmedim. Sivaslıyım ama 2 kere gidebildik.
1: Sivas'ta hiçbir şey yok abi.
0: Ankara'ya yol üstünden geçtim. Yani hiç öyle
1: Ankara'da da bir şey
0: yani.
1: Yok abi. Ankara'da da gidiyorsun hep İstanbullular için şöyle.
0: Tek güzel yanı Anıtkabir. Kusura bakmasın Ankara'da. Özür diliyorum ama yani.
1: 3-5 cadde geçiyorsun, denizi göreceğim diye bekliyorsun. Denizi göremiyorsun, öyle bir il.
0: Evet ama yani oranın da vardır kendine özel hasları.
1: Ya mesela beni en çok şaşırtan lezzetlerden bir tanesi nedir biliyor musun? Konya'nın bamya çorbası.
0: İçmedim.
1: Abi çok enteresan. Acayip bir tat. Acayip bir tat. Bir de Konyalıların en sevdiğim kültürü, düğün pilavı diye bir şey var Cihan.
0: Biliyorum.
1: Nasıl biliyor musun? Pazar günü saat 9'da abi kaşığını yanına alıp gidiyorsun. Baba önüne bir pilav et getiriyorlar, kavurma. Abi öyle bir yiyorsun ki ondan sonra bir daha getiriyorlar. Öyle bir yiyorsun ondan sonra bir daha getiriyorlar. Bir de onun üstüne bir tatlı getiriyorlar. Şimdi tatlının ismini hatırlamıyorum. Ama öncesinde de şey var, bamya çorbası var. Acayip güzel şeylerimiz var ya. Mutfaklarımız var yani.
0: Abi Sinop yol üzeri değil demiş. O yüzden hiçbir zaman bozulmuyor diyor. O yüzden,
1: doğru.
0: O yüzden Sinop'a gidenleri doğal güzelliğini kaybetmiyor. Sinop'a gitmek için gidiyorlar demiş.
1: Doğru. Ben hiç yolum düşmedi abi.
0: O yüzden bakir kalmış bence de. Net yani.
1: Ya bir gün emekli olduğumuzda böyle hiç gitmediğimiz şehirlere gideriz. Onlardan bir tanesi de mutlaka Sinop olur.
0: Ankara'da peçenek güzeldir demiş. Peçenek döner.
1: Ankara'nın da dönerleri iyi. Ankara döneri daha farklı diyorlar ama.
0: Sivas'ın köftesi müthiştir diyor Rıfat yazmış. 2007'de Ankara'da askerlik yaptım. Kısa dönem. 158 günü 150 günü hindi yedim. 20 yıldır hindi yemiyorum.
1: Ben 333. dönemdim. Kısa dönem. Hiç unutma. 300, komutan dalga geç. Kaç? 333.
0: Niye aslında o sevmiyorsun? Çok yediğin için mi beğenmiyorsun hindi?
1: Abi hindi pişerken bilmiyorum şey miydi, donuk mu geliyordu şimdi tam hatırlamıyorum Can. Baba bir koku geliyordu.

0: Ben direkt arazi kaçıyordum. Komutanla aramız çok iyiydi. Komutan askeri gönderiyordu. Ne olur Yakup gelsin de biraz muhabbet edelim falan diyordu.
1: Ama böyle saçta falan pişireceksin odun ateşinde. O zaman
0: değil mi? Evet. Baba biz birliğin haşlıyorduk.
1: Abi haşlarsan bence de kokar yani.
0: Ya haşlayıp sonra fırına atıyorlardı. Bilmiyorum da tam hatırlamıyorum şimdi. Ama hiç güzel, kokusu inanılmazdı abi.
1: Peki şöyle
0: hindiyi
1: bir...
0: Hindiyi unutalım abi.
1: Unutalım bir 15 dakika 16 dakika biraz böyle yemekten girdik. Yasa evet. İyi tabii, insanlar biraz daha rehavete kapıldı. Konuştuk da Galatasaray'ı.
0: Ya tabii ki yani Galatasaray'da 3 aşağı 5 yukarı hani plan program belli, önemli yıldızları kadrosuna katacak Galatasaray, bunun için çalışmalar devam ediyor. Bugünden itibaren bazı adımlar atılmaya başlanacak. Bernardo Silva Galatasaray'ın gerçekten çok istediği oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray bu transferi bitirebilmek adına ciddi mesai harcıyor. Onun dışında Can Uzun için girişimler devam ediyor. Stoper'de Van Dijk'tan bahsetti. Yani Galatasaray mevcut omurgasını güçlendirmek adına önemli hamleler yapacak. Bunun için bütçesi hazır. Sadece ve sadece sıkıntı kadrodan gidecek oyuncular. Net bir şekilde şu ana kadar Galatasaray'ın hiçbir futbolcusuna resmi teklif yok. Sadece söylentiler var, girişimler var. Bu gidecek oyunculardan sonra Galatasaray'ın transfer politikası daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Bu arada hatırlatma yapalım 90 artı dijitalle.
1: Evet, onu bak ben saat başı da hatırlatacağım.
0: Transfer konuşuyoruz abi. Galatasaray gündemine dair gelişmeleri konuşuyoruz en gerçekçi şekilde. Bizi oradan da takip edebilirler. Yine Digi Futbol'da haftalık böyle çektiğimiz kısa transfer videoları oluyor. Oradan da takip edebilirler.
1: 90 artı dijital.
0: Evet.
1: Oradan lütfen Yakup Çınar'ın kanalını takip edebilirsiniz. Veda edeceğiz. Son mesajlar. Çilek haberi beklerken Menemen haberleri. Transfer yok galiba demiş Orhan. Manisa Kağıt Köfte Sanayi'de süper demiş Levent. Kartal Yakacık merkezde köşe noktada büfe açılınca standart konulan ismi olan bir büfe var. Saç tava yiyin orada demiş. Kardeşler büfe falan mı? Büfe açınca öyle oluyor ya. Standart isim.
0: Yani standart isim.
1: O mu acaba? Bilmiyorum.
0: Ya da köşen büfe. Ya,
1: köşen büfe. Olabilir. Uğur Çalık yazmış. Ankara Elmeda ailesinin trit yemeği meşhurdur. Tavsiye ederim.
0: Ya Cihan, biraz da oturduğum muhitle alakalı. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Çekmeköy'de oturuyorken Avrupa yakasına genelde Üsküdar'a gelip Üsküdar'dan vapurla geçerdim. Abi Üsküdar'a her geldiğimde mutlaka ve mutlaka oradaki büfeler var ya, orada iki tane sosisimi yerim ya da şeye gideyim, Taksim'e gideyim, orada meşhur büfeler var ya, oraya gidip iki ıslak bir yarım tavuk döner mutlaka yerim. Aynı zamanda bir tane limonatayla beraber. Böyle alışkanlıklar oluşuyor insanda.
1: Evet Yakup Çınar, ağzına sağlık abi, teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlerimizi acıktırdın.
0: Evet abi, herkes şu anda menemen yapmaya, pilavcıya, dönerciye.
1: Hayır, trafikte olan başa da direksiyona vuruyordur, hani evde olan falan bir şekilde veya iş yerinde olan.
0: Abi hazır yemek yapan yerlerden uzak durun.
1: Öyle molası bitti, doymuş.
0: Hazır yemek yapan yerlerden uzak durun. Gerçekten sağlıklı değil. Bence bu dönemin en büyük sıkıntısı kilo vermek abi. Kilo vermek. O yüzden yediklerinize içtiklerinize dikkat edin. Yapabiliyorsanız mutlaka yürüyüş yapın. Spor yapın. Ama hazır gıdadan uzak durun. Hem kendiniz hem aileniz için hem çocuklarınız için çok önemli.
1: Kendinize dikkat edin. Yakup abi görüşürüz. Akşam
0: görüşürüz.
1: Sendeyiz. Bu arada köşenmiş. Sen doğru tahmin ettin. Kardeşler olarak.
0: Ya kardeşler oluyor ya köşem oluyor zaten. Aslında... Valla şöyle söyleyeyim. Ben hani radyo benim için bambaşka bir şey. Burada yayın yaptığım için inanılmaz keyif alıyorum ki seninle yaptığım için daha fazla keyif alıyorum. Çok ve buradaki dinleyicileri böyle sokakta gördüğüm zaman, muhabbet ettiğimiz zaman, sohbet ettiğimiz zaman, yanıma geldikleri zaman da özellikle söylüyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Burada her şeyi paylaşıyoruz. Samimi bir şekilde paylaşıyoruz. Özellikle Galatasaray ile alakalı konuları konuşmayı seviyorum burada. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Mesaj gönderen, dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz. Mesajı okuyamadıklarım, haklarınızı da helal edin. Maalesef hepsini okuyamıyorum. Şurada yaklaşık 573 küsür kalmış. Ama 600'e yakın okuduk herhalde. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in çağrısı araç ortaya karışık programında sizlerle birlikteyiz. Milli takımımızın nihai kadrosu açıklandı Dünya Kupası için. Kaleciler Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde ve hattımızda Eralp Isı var. Eralp, hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: İlk olarak kalecilerle başlayalım dilersen. Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır üçlüsü. Yani tabii ki beklediğimiz üzere eleştiriler de geliyor ama ben kadroyu tahmin ettiğim gibi buldum. Doğru buldum. Hatta kaleciler şu Altay, Mert, Uğurcan üçlüsüyle başlayalım. Yani burada eleştirilen taraf Mert neden var şeklinde ama. Diğer tarafta şimdi Ersin Destanoğlu Beşiktaş'ın bile ana kalecisi olarak düşünülmeyen bir isim. Mert Günok geçtiğimiz turnuvada Gordon Banks benzetilmesi yapan bir kurtarışa imza atmıştı ve süre almayacak kaleciyi de tecrübeli olarak kullanmak istemiş Montella. Ben çok haklı buluyorum gayet yani burada Montella'yı, ama sen nasıl değerlendirirsin, kalecilerle başlayalım.
2: Evet, aslında senin de söylediğin gibi Mert çok yüksek ihtimalle burada turnuvada zaten süre almayacak. Burada takıma abilik yapması gereken de bazı isimler var. Kadronun ileriki safhalarında birazdan zaten seninle sayarız. Ama bunlardan birisi de kalecilerden birisi olan Mert Günok zaten. O yüzden burada çok yanlış bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Yani Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki bu sezonu, evet bazı maçları Ersin kurtardı diyebiliriz Beşiktaş adına, ama yine de burada ilk üçte olacak bir kaleci performansı mıydı Dünya Kupası'na yetecek? Bana kalırsa değildi ki zaten şu an Beşiktaş'taki iki ana gündem maddesinden birisi teknik direktör, diğeri de kaleci transferi. O yüzden de burada çok fazla Ersin rüzgarı yaratma bence çok doğru bir tercih değil. Burada hem Beşiktaş taraftarı açısından hem de genel futbol kamuoyu açısından milli takımımız bazında. O yüzden de ben çok fazla yanlış bulmadım bu tercihi. Zaten ya Berke Özer'in olmayacağı belliyken bu üç kaleciyle gidecektik. Yani bundan farklı bir opsiyon ben düşünmüyordum. Zaten ki burada Montella hocamız da zaten düşünenin aksine bir karar vermemiş gibi gözüküyor. Yani dediğim gibi burada Mert'i zaten çok fazla süre düşeceğini zannetmiyorum turnuvada. Yani çok yani farklı bir değişiklik olmazsa zaten kalemizi Uğurcan koruyacaktır turnuvada. Burada Altay'da ikinci kalecimiz olacak bana kalırsa. O yüzden burada takıma abilik yapması açısından Mert Günok tercihimi ben doğru buluyorum. Yani çok yanlış bir tercih olduğunu zannetmiyorum az önce de belirttiğim gibi.
1: Bir dinleyicimiz milli takımda olmaması gerekenler not kağıdı atmış. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydın, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci yazmış. Naçizane fikrimiz ofisçe demiş. Tüm ofise de selamlar diliyoruz. Bizi toplu şekilde dinliyorlar anladığım kadarıyla. Defans oyuncularıyla devam edelim. Abdülkerim Bardakçı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Katoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik şeklinde. Burada da Mustafa Eskiyelaç ismi neden alınmadı diye çok konuşuluyor gördüğüm kadarıyla. Yusuf Akçiçek konusunu ben anlamadım çünkü Arabistan Ligi'ni de anlatıyorum bu sezon boyunca, anlattım ve Yusuf Akçiçek maalesef ilk 11'de bile değil. Şimdi burada bir kariyer tercihi yaptı. Ya maddiyat ve kariyer arasında bir tercih yaptı. Bazı oyuncular da bunu yaptı, yani kötü bir şey diye söylemiyorum. Yusuf Akçiçek biraz daha para kazanmaya yönelik bir seçim yaptı. Bunun da sonuçları var. Bunun sonuçlarından birisi de milli takımda böyle bir turnuvada yer alamama ihtimaliydi. Keza Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterememe ihtimali de bunlardan birisiydi. Yani neye itiraz ediliyor şu anda onu anlamış değilim. Samet Akaydın. Yani bu konuda mesela ben herkesin düşüncesinin tersine düşünüyorum. Samet Akaydın'ın gerçekten Portekiz maçı haricinde bir tane hatalı maçı yok. Çağlar Söyüncü ismi burada eleştirilebilir. Evet, ama onun da süre alacağını düşünmüyoruz zaten. Mert Müldür demiş dinleyicimiz. Mert Müldür'ün yani alınması kadar doğal bir şey göremiyorum ben.
2: Ya Fenerbahçe'de Semedo'yu kesti sezonun sonlarına doğru bu sene. Ya o yüzden burada Zeki Çelik ve Mert Müldür rotasyonu bence gayet iyi bir sağ bek rotasyonu. Genel hatlarıyla böyle Dünya Kupası'ndaki sağ bek rotasyonlarına baktığımızda da yani bence kötü olmayacak seviyede bir rotasyon. Yani burada Mert Mürdür de bence evet Fenerbahçe'nin sezonu başarısız geçti. Bu yüzden bence birazcık gölgede kalmış bir performans gibi gözüküyor ama ya baktığımız zaman bu adam bu sezon içerisinde Semedo'yu kesti. Yani o yüzden de burada çok fazla Mert Mürdür eleştirisine katılmıyorum. Ha az önce sen de belirttin Çağlar dedim. Burada Çağlar'a ben de katılırım yani. Çağlar bu sene Fenerbahçe'de bence korkunç bir sezon geçirdi. Ya daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse zaten kariyeri Leicester City'den sonra düşüşe geçmiş bir isimdi. Hem Atletico Madrid'de işler istediği gitmedi. Hem de son yanlış hatırlamıyorsam 2,5 sezon olması lazım Fenerbahçe'deki kariyeri. Bu 2,5 sezonda iyi işler yapamadı Fenerbahçe'de. Evet burada bence Çağlar'ın da olmaması gerekirdi. Ama Yusuf Akçay tercihine katılırım. Yusuf Akçay bu sezon genelinde yani ana rotasyon içerisinde yer almadı Al Hilal'de. Burada senin de bahsettiğin gibi birazcık kariyerden ziyade parayı tercih etmiş bir isim bu sezon yaptığı transferle beraber ama yani kendisine de bu yönden kızamıyorum çünkü ya hakikaten de bir futbolcunun belki de kariyeri boyunca kazanamayacağı miktarda parayı kazanacak Arabistan transferiyle beraber. Onun dışında Samet Akaydın az önce sen de değindin. Hocanın burada Adana Demirspor'dan da tanıdığı bir isim zaten ve güvendiği bir isim. O yüzden de ya burada kadroda olmaması bence Montella bazında hata olurdu. Yani burada genel hattıyla değerlendirmiyorum. Montella gözünden değerlendirdiğim zaman ya burada bence kadroda olmasının çok da yanlış bir tercih değil bana kalırsa. Çünkü az önce de belirttiğim gibi hocanın Türkiye'de hocalık yaptığı dönemden de yakından tanıdığı bir isim ve Adana Demirspor'da da iyi bir sinerjileri vardı. Ondan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu zaten Samet Akaydın. O yüzden de ya burada milli takım ana rotasyonunda yer almaması da bence iyiden ziyade kötü olurdu. Çünkü burada hocayla beraber o kimyayı sağlamış bir insan Samet Akaydın. Ha burada ilk 11 oynar mı? Ben çok fazla zannetmiyorum. Ya burada stoper tandemleri tabii ki değişebilir karşılaşmalar içerisinde. Ama burada kadroda olmasın az önce de bir...
3: Şu an bu konferanstaki tek...
1: Eral Pası hattımızdan düştü şimdi. Tekrar hattımıza bağlanacak... Ve yeniden hattımızda Eral Pısı. Devam et lütfen Eral kaldığın yerden.
2: Ay çok özür dilerim Göksel'in. Sanırım hattan düştüm. Tam olarak nerede kalmıştım? Yani nereden sonra kesildi? Fark etmedim çünkü konuşmaya devam ettim az önce.
1: Orta alan değerlendirmesine geçiyorduk yavaş yavaş. Yani savunma oyuncuları hakkındaki son sözlerini iletiyordun. Samet Akaydın'dan bahsettin. Montella'nın zaten tanıdığı bir isim olduğundan Adana Demirspor'da.
2: Evet dediğim gibi burada yani ana planları arasında olmasa bile rotasyonda olması bence özellikle hocamızla yakaladığı kimya açısından da önemli olacaktır Samet'in. Burada ben ilk 11'de yer alacağını zannetmiyorum. Burada farklı stoper tandemleriyle çıkabiliriz ki ben çok yüksek ihtimal yani son dakika bir sürpriz olmazsa da Merih ve Abdülkerim ikilisiyle çıkacağını düşünüyorum burada Montella hocanın. Ya ama dediğim gibi burada rotasyonda olması tabii ki de hocanın en azından kulüp bazında teknik direktörlük yaptığı dönemden bir isme güvenmesi anlamında burada tabii ki de kadroyu çeşitlendirmesi açısından önemli olacaktır Göksel'in.
1: Stoper'de Konya'dan Adil daha doğru olmaz mı demiş bir dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de diyor ki Ali Bey yani hangi futbolu izliyorsunuz Ali Bey anlamadım ama Konya Spor'dan Adil mi yoksa Sakar adeta el bombası Ozan Kabak mı diye. Ozan Kabak bir ay boyunca haftanın oyuncusu seçildi her hafta Hoffenheim'da. Bu sezon Almanya'da en iyi savunma oyuncularından birisiydi Ozan Kabak. Onun öncesinde de zaten uzun süren bir sakatlığı vardı. Yani en son 2010'da falan mı izlediniz Ozan Kabak'ı bilmiyorum ama çok yanlış bir yorum bence Ali Bey yaptığınız. Diğer tarafta bir dinleyicimiz de Samet'in yerine beni alsaydı hoca en azından futbolcuların suyunu kahvesini taşırdım Göksel'in demiş ama Çekya maçında çizgiden top çıkartıp takımımızı bir üst tura çıkartan ve Hollanda maçında da takımımızı 1-0 öne geçiren isimden bahsettiğimizi unutmuş sanıyorum Sinan Bey.
2: Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum Göksel'in yanlış hatırlamıyorsam Hoffenheim Ozan Kabak'ın tabiri caizse kapısında yattı bu sezonun sonlarına doğru sözleşme uzatmak için. Ya çünkü kendisinin hem Türkiye'den hem de Almanya'dan birçok talibi vardı ki sen zaten anlatıyorsun sen benden daha hakimsin bu konuya. Ama dediğim gibi Ozan Kabak hem Galatasaray özellikle teklif yaptı gelecek sezon anlamında hem de Hoffenheim az önce de belirttiğim gibi adamın kapısında yattı ya yani devam edelim diye.

0: yüzden Ozan Kabak'ın bu görüşüne katılmıyorum dinleyicimizin.
1: Peki orta saha oyuncularına geçelim. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan.
0: Yani beklediğimiz oldu bence burada. Ha, Demir Ege olabilir miydi? Bence kesinlikle olabilirdi. Ya Braga ile beraber Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar ama hoca da burada tekrardan geçtiğimiz dönemde kullandığı isimlere güven.

0: yerde. Yani özellikle burada daha net bir 6 numara ama Montella zaten bir 6 numaradan ziyade burada regista isimleri kullanmayı seviyor. Yani bu Hakan Orkun olur, Hakan İsmail olur. O yüzden de burada çok fazla kızamıyorum hocaya. Yani tamamen bir taktiksel bence verilmiş bir karar. Ama Demir Ege dediğim gibi bence milli takımda olabilecek düzeyde bir sezon geçirmişti. Evet, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta işler istediği gibi gitmedi ve istediği süreleri alamamıştı. Ama Braga dönemine baktığımız zaman bence iyi bir Braga dönemi geçirmişti. Ama dediğim gibi burada bence oyuncu performansından ziyade tamamen hocanın taktik anlayışından kaynaklı tercihler olmuş gibi gözüküyor orta alanda. Ya orta saha kurgumuz zaten az çok belli. Burada az önce de saydığım ikililer olacak bence. Burada Montella Hoca ya İsmail ve Hakan tarafından oluşturacak o ikili ya da Hakan ve Orkun tarafından oluşturacak. Orkun da dün gece attığı golle iyi bir performans sergiledi. Burada hocamızın çeşitlendirmesi açısından da orta sahayı bence önemli bir performansı. Ya dediğim gibi burada önlerinde Arda olacak. Arkadaki ikili çok yüksek ihtimalle Hakan'ın partneri de ya İsmail olacak ya da Orkun olacak.
1: Ya dinleyicilerimizden Samet'e çok tepki var ama bence şu ayrımı yapamıyoruz. Samet'in kulüp takım performansı ile milli takım performansı iki ayrı oyuncu şeklinde. Sadece milli takım performansıyla değerlendirirseniz eğer Portekiz maçının haricinde bir hata göremezsiniz bence diye düşünüyorum. Ve bir dinleyicimiz de demiş ki abi orta sahada da Salih değil de Kaan Ayhan yerine Demir Ege olmalıydı. Kaan bu sene kaç maç oynadı, hangi güzel veriyi verdi ki Dünya Kupası'na gidiyor. Burada da yanlış anlaşılan konunun şu olduğunu düşünüyorum herhalde. Katılıyor musun bilmiyorum ama. Dünya Kupası kadrosu, ya milli takım kadrosu daha doğrusu bizim ülkemizde pek bilinmiyor. Yani haftanın oyuncusu, sezonun oyuncuları şeklinde görülüyor ama öyle bir şey değil milli takım. Örnekleri de var. Gavi bu sezon 500 dakika oynadı ya da oynamadı. Gavi İspanya milli takım kadrosunda, Brezilya'da Neymar, Japonya'da Nagatomo. Yani Nagatomo çok iyi bir sezon geçirdi de mi alınıyor? Hayır, tecrübe diye alınıyor. Süre almayacak muhtemelen ama orada tecrübe. Süre almayan ismin tecrübe olmasını istiyor teknik direktörler ve Salih Özcan tam olarak bu isim. Kaan Ayhan da bu isim. Çünkü turnuva tecrübeleri var. Takımımızda turnuva tecrübesi olan çok isim yok. Kaldı ki ya benim şahsi fikrim Demir Ege Tıknaz'ı çok beğenmiyorum.
0: Burada şuna da dikkat çekmek istiyorum. Dinleyicilerimiz burada sadece sağ içine odaklanıyor. Maçı 90 dakika olarak görüyor. Ama burada baktığımız zaman milli takım süreci, yani daha doğrusu Dünya Kupası'nda çok uzun bir süreçten geçeceğiz. Burada takımdaşlık, abi kardeş ilişkileri de çok önemli. Ya o yüzden burada sadece oynanacak 90 dakika maça bakmamak lazım. Yani maçtan sonra oyun, lobide oynanacak kart oyunları, ne bileyim tavlalar, edilecek muhabbetler, ya bunlar bile bence turnuva yolunda çok önemli bir etken. O yüzden burada o bahsettiğim, az önce Mert Günok hakkında da kullanmıştım bu tabiri, o takımın abileri olarak nitelendirdiğimiz isimler de ya buralarda devreye girecek isimler. Evet, burada izleyicilerimiz şunu diyebilir: ya kardeşim bu adam daha iyi sezon geçirmedi mi? Ama sadece bu bir etken değil, az önce de belirttiğim gibi burada takımdaşlık, takım kimyası da bence ana faktör olabilecek unsurlar.
1: Bence bizim en büyük sorunumuz Orkun Kökçü. Adam gayet iyi oynuyor ve çok formda. Montella Hoca nasıl bir orta saha yapacak merak ediyorum. Orkun'u kesmek bana mantıklı gelmiyor. Maç maç olacaktır değil mi burada herhalde? Yani fizik üstünlüğü yakalamak gereken yerde aslında İsmail Yüksel biraz daha savunma oyunu oynayacaksak ama tamamen saldırı modunda olacaksak Orkun Kökçü ile oynamak daha mantıklı olacaktır. Yani orada Hakan kesilecek isim olmayacaktır yani.
0: Ya kesinlikle, bunu az önce de bahsetmiştim. Burada farklı ikilileri kullanacağız bence turnuva boyunca. Ben üst turlara da çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden daha farklı rotasyon tercihleri de görebiliriz hocamızdan. Ama burada bence orta sahadaki ana ikililerimiz iki farklı şekilde olacak. Bence Hakan İsmail ve Hakan Orkun şeklinde. Az önce sen de bundan bahsettin. Burada hem karşı rakibimize göre hem de saha içerisindeki oyun planımıza göre bence turnuva süresi boyunca değişecektir. Yani burada hocanın kafasında tek bir kalıp yok. Ha kardeşim ben burada Hakan'la İsmail'i sürerim, önlerine de Arda Güler'i atarım diye bir oyun planımız olmayacak. Ya burada biraz daha bunu şuna benzetmek istiyorum, özellikle hücum hattı konusunda. Paris Saint Germain bu sene nasıl oynuyor? Ya Dembele'yi bu sene hem sol kanatta görüyorsun hem sağ kanatta. Bir bakıyorsun sahte 9 oynuyor, bir bakıyorsun 10 numara oynuyor. Sürekli bir değişim var oyuncular içerisinde. Bir anda Due sahte 9'a geçiyor, bir anda sol kanada geçiyor. Bizim milli takımımız da birazcık böyle aslında bakarsan. Ya bunu tamamen örnek olarak veriyorum, yani oyuncu bazlı söylemiyorum bunu. Ama dediğim gibi bence saha içerisinde sürekli mevki konusunda değişen isimler göreceğiz bence.

0: turnuva içerisinde. O yüzden bizim milli takımımızı da özellikle bu konuda Paris Saint Germain'e benzetiyorum.
1: Bir dinleyicimiz de demiş ki Göksel'in bahane ararsan bulunur. Kaan Ayhan da Şampiyonlar Ligi tecrübesinden tercih edilmiş olabilir diyebiliriz. Bence takımlarında kötü sezon geçirenlerin olmaması gerekirdi. Ben yazarken sen söyledin zaten ama milli takım öyle bir şey değil. Hele ki 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan bir milli takım için öyle bir şey değil. Tecrübe çok önemli. Yani şu anda hani 2002'den beri hala oynayan bir oyuncu olsaydı görürdünüz milli takımda olurdu. Değil mi Eralp? Yani o zamanları tatmış, Dünya Kupası tecrübesi olan böyle bir isim olmadığı için Avrupa Şampiyonası tecrübesine bakılıyor.
0: Kesinlikle çok doğru bir noktaya değindin. Az önce ben de demiştim, burada tırnak içerisinde söylüyorum. Takımın abisi olabilecek isimlere de ihtiyacımız var. Bu sözü bugün çok tekrar ettim ama dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamak lazım. Burada takıma tecrübe katacak, yani büyük turnuva oynama tecrübesine sahip isimler bence milli takımımız açısından çok önemli bir nokta. Çünkü baktığın zaman bu tür turnuvalara alışık bir milli takım değiliz. Yani sen de bahsettin az önce, 24 yıl sonra katılacağız. Yani şu anki milli takımımıza baktığın zaman yani Dünya Kupası tecrübesi olan bir ismimiz bile yok. Tabii ki burada süre çok uzun olduğu için olmaması da doğal. O yüzden de burada hem Şampiyonlar Ligi olsun hem Avrupa tecrübesi olan isimler olsun, bu isimler bu çeşit turnuvalarda yani takıma da yön göstermesi açısından bir yol gösterici olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi burada sadece saha içine odaklanmamamız lazım. Bu tip isimlerin tecrübelerinden de faydalanmamız gerekiyor bu turnuvalarda.
1: Peki hücum oyuncularına baktığımızda Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün şeklinde forvet oyuncuları. Burada Aral Şimşir adı bayağı anılıyor. Ama şöyle anılıyor. Hani çok bakmadan işte Midtjylland'da şu kadar gol atmış, şu kadar asist yapmış, niye alınmıyor şeklinde. Ama ben biraz Danimarka Ligi'ne bakıyorum herhalde. Sen de illa skor uygulamalarında görmüşsündür. Ya maçlar çok gollü bitiyor zaten. Hani 6-3, 6-4. Ki Aral Şimşir yetenekli bir oyuncu ama bu Dünya Kupası doğru
0: çok oluyor
1: sadece.
0: Ya bence rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Olabilirdi ama alınmaması kararına da saygı duyuyorum. Aslında Aral sezonu 12 gol 21 asist de tamamladı. Yani 33 tabela yapmış bir isim. Ya burada en azından rotasyonumuzda yer alabilir miydi? Bence yer alabilirdi.
1: Tabii,
0: az önce
1: şuna
0: de
1: karşı çıkmam
0: gibi.
1: Ben de. Ama Oğuz Aydın yerine alınmasına karşı çıkmazdım.
0: Evet, ben de senin de söylediğin gibi. Burada bence Oğuz Aydın yerine sanki daha doğru bir isim olabilirdi Aral Şimşir. Ama burada dinleyicilerimize de şunu demek istiyorum. Yani burada Aral nasıl yok, Aral işte olmalı, ilk 11'de bile yer almalı diyenlerin birçoğunun ben bir maç bile Aral Şimşir'i izlediğini düşünmüyorum.
1: Ahmet Can Kaplan için de aynı şey. Yani baktığımızda hangi takımda oynadığını bilen bile kişi sayısı çok az. Sadece işte ya Montella eleştirisi yapmak için yapılması benim hoşuma gitmiyor işin aslı.
0: Evet, senin de söylediğin gibi burada tamamen hocayı bir yerden vurmak istiyorlar. Yani bu saha içi olmayınca yani Dünya Kupası'na gitmeseydik çok yüksek ihtimalle sosyal medyada bu adama linç kampanyası düzenlenecekti. Şimdi Dünya Kupası'na gidince ellerinden bu opsiyon alındığı için yani ellerindeki tek seçenek burada oyuncular üzerinden hocayı vurma. O yüzden de buradan yardırıyorlar sosyal medya üzerinden.
1: Koyu bir Beşiktaşlıyım. Orkun Kökçü'nün kesilmesi ya da oynaması sorun değil. Hocamız gerçekten her zamanki gibi gerekli kadroyu kurdu. Bence içeride bir sinerji yaratıyor. Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz demiş Serkan Bey. Bir başka dinleyicimiz Ali Bey diyor ki Ozan Kabak konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Peki Beşiktaşlı Emirhan konusunda yorumunuz nedir? En azından geniş kadroda yer alıp hazırlık başında oynayamaz mıydı? Şimdi kendiniz de çelişmişsiniz bence. Çünkü Sakar el bombası Ozan Kabak demişsiniz. Emirhan Topçu alınamaz mıydı demişsiniz. Emirhan Topçu'nun bu sezon yaptığı en kritik hatalardan birisi benim ilk aklıma gelen Fenerbahçe maçında son dakika.
0: Fenerbahçe maçı.
1: Evet.
0: Evet, senin de söylediğin gibi ki Beşiktaş'ta da şu an az önce de belirttim. Ama gündem maddelerinden birisi de sol stoper. Yani Emirhan bu kadar iyi olsaydı ve Beşiktaş güvenseydi Beşiktaş şu an harıl harıl bir stoper arar mıydı? Ben dinleyicimize bunu sormak istiyorum. Ya burada tabii ki kadroda belli başlı değişiklikler olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Ama bunları oyuncu bazlı konuşmamak gerekir bence. Yani genel olarak iki oyuncuyu değerlendirirsek burada Ozan Kabak ve Emirhan Topçu'yu, bence Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi. Ya sen zaten anlattığın için daha hakimsin bu konuya Göksel'in. Sen daha iyi bilirsin ama Yani bana kalırsa Ozan Kabak daha iyi bir sezon geçirdi. Kesinlikle Emirhan Topçu'dan.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir dinleyicimiz Mert Bey de demiş ki Oğuz Aydın bekte oynayabiliyor. Bence bundan dolayı tercih edildi. Evet, mantıklı bak. Çok yönlülük olarak tercih edilmesi çok mantıklı olmuş. Mert Bey haklı.
0: Evet, senin de söylediğin gibi. Ya burada belki üçlüye döneceğiz bazı maçların içerisinde. Burada Oğuz Aydın'ı kanat bek olarak kullanmak da ya hakikaten hücum açısından güzel olabilir yani. Çünkü oyuncunun ana zaten böyle patlayıcı özelliği dribling gücü. Ya burada kendisinden de bir kanat bek yaratmak hakikaten de yani formasyon açısından da milli takımımızı çeşitlendirebilir.
1: Peki dün milli takımımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok istekli başladık karşılaşmaya, öyle de devam ettirdik. Kuzey Makedonya'da yani 4-0'lık bir takım değil işin aslı. İtalya karşısında falan gösterdiği performansları hatırlıyoruz. Hatta bu takım İtalya'yı eleyerek Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Ya bence çok iyi bir görüntü verdi milli takımımız.
0: Evet, senin de söylediğin gibi burada Makedonya özellikle kadro kalitesi olarak kesinlikle 4 yiyecek bir takım değildi. Ama bizim oyuncularımız burada özellikle Dünya Kupası öncesinde çok istekli gördüm yani. Burada zaten Montella hocamız bir rotasyon yapmış gibi gözüküyor bu karşılaşmada ve rotasyondaki oyuncularımızın bile bu denli turnuvayı istemesi hakikaten de Dünya Kupası açısından yani bizim elimizde kuvvetlendirecek bir durum bana kalırsa. Çünkü ya burada rotasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu bence dün akşam bir kez daha gördük. Zaten karşılaşmanın hemen başında öne geçtik Orkun'la beraber. Burada özellikle Orkun olsun, Can Uzun olsun, Deniz Gül olsun ya bu tip isimlerin de gol atması hakikaten de turnuva açısından çok önemli bir etken. Burada Barış Alper Yılmaz'ı birazcık arka planda bırakıyorum. Çünkü Barış Alper zaten hocanın ilk 11 planları arasında yer alan bir isim. Burada rotasyon oyuncularımızdan da gol katkısı almamız ya bence turnuva için çok önemli bir etken oldu. Çünkü artık burada Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık 10 gün kaldı. O yüzden de burada rotasyon oyuncularımızdan gol katkısı almamız bence az önce de belirttiğim gibi turnuvada elimizi çok kuvvetlendirecek. Burada sadece ilk 11'imizin güçlü değil, rotasyonumuzun da güçlü olduğunu bence dün Kuzey Makedonya karşısında bir kez daha göstermiş olduk.
1: Bu arada dün şeye de mesela çok sinirlendim. Ya sosyal medyaya bir girdim. Ya işte Can Uzun dedik dinletemedik falan şeklinde. Sanki Montella gitti başkası aldı Can Uzun'u şu anda ve Can Uzun çok iyi bir performans göstermiş gibi. Ya doğru zamanda almak önemli zaten. Can Uzun'un kötü bir futbolcu olduğunu kimse iddia etmiyordu ki.
0: Ben seninle söylediğim gibi burada zaten ilk maçta oynatmayan da hocaydı. Bu maçta oynatan da hoca. İlk maçtan kastım daha önceki karşılaşmalar bu arada. Ya o yüzden burada hocanın herkesi denemesi ya bence kötüden ziyade iyi bir etken az önce de belirttiğim gibi. Ya adam herkesi deniyor yani kim kadroda olabilir, kime ne kadar süre verebilirim. Ya o yüzden burada hocayı eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum. İş biraz şeye kayıyor burada az önce belirttiğim duruma yani hocayı bir şey üzerinden vurmak istiyorlar. Dünya Kupası'na gidemeseydi az önce de belirttiğim gibi onun üzerinden vuracaklardı. Şimdi ellerinden o koz gittiği için tamamen oyuncular üzerinden vurmak istiyorlar.
1: Bir dinleyicimiz diyor ki Deniz Gül için milli takımımız santraforunu buldu diyebilir miyiz?
0: Ya bence şu anki jenerasyon içerisinde Deniz Gül'den iyi bir opsiyonumuz olduğunu düşünmüyorum. Bu birazcık jenerasyonla da alakalı. Hakikaten ya bir Burak Yılmaz'ımız falan yok şu an için. Ama baktığın zaman ya şu anki rotasyonda da eğer ki bir 9 numaralı formasyonda oynayacaksak oradaki forvetimiz kesinlikle Deniz Gül olmalı diye düşünüyorum. Kendisi zaten bu sene Porto'da da 40'ın üzerinde maça çıkmış bir isim. O yüzden artık o maç oynama tecrübesini de kazandığını düşünerekten ya eğer ki alttan birisi gelmeyecekse kısa vadede herhalde milli takımımızın forveti ya 9 numarası Deniz Gül olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tanıtım videomuzu nasıl değerlendirirsin son olarak? Bana biraz şey gibi geldi ya, vur dedik öldürdüler. Hani 9 dakika abi film yapsaydınız yani böyle 2-3 dakika
0: evet,
1: daha edilebilecek.
0: Bence çok uzun olmuş. Biraz daha kısa tutabilirdik. Ya izleyenler arasında da bence 9 dakikanın tamamını izleyenler bence %20'yi geçmez diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun olmuş. Evet, burada özellikle geçtiğimiz hafta da çok bahsetmiştik bu durumdan. Yani artık kaç gün kaldı bir şeyler yapalım. Burada Brezilya'sı, İspanya'sı özel tanıtımlar uyguladı. Bir tane grafik koyup paylaşmayalım diye. Burada hakikaten de geçtiğimiz dönemde yani 2002 Dünya Kupası'na giden kadromuzdaki oyuncuların burada oyuncularımızı sayması hakikaten güzel olmuş. Ama ya dediğim gibi çok uzun olmuş diyor ya. Yani biraz daha kısa bir şey yapabilir miydik? Ya bence kesinlikle yapabilirdik. Yani neredeyse burada bir kısa film tadında olmuş. Ama 9 dakika değil 5 dakika olsa ve biraz daha kısa tutsak dediğim gibi bence daha güzel olabilirdi.
1: 9 dakikaya da daha dolu bir içerik yaratabilirdik ama düz açıklamaktan seyini buna da şükür diyoruz. Şöyle dolu içerik olabilirdi. Yani zaten çok fazla Dünya Kupası geçmişimiz yok. Avrupa Şampiyonası'na katılan jenerasyondan da işte Semih Şentürk olur, Nihat Kahveci olur, Tuncay Şanlı olur. Bu isimler de aslında aralara dahil edilebilirdi sanki.
0: Evet, bence de dahil edilebilirdi. Burada özellikle Euro turnuvalarında ön plana çıkan oyuncularımız işte 2008 Euro'su olsun. Burada onlara da yer verebilirdik. Biraz daha videoyu çeşitlendirme açısından senin de söylediğin gibi farklı şeyler yapılabilir miydi? Bence kesinlikle yapılabilirdi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Eralp, bu arada bir dinleyicimiz de iyi yayınlar. Uzun zamandır Göksel'in denk gelmiyorduk. Sesini duymak güzel. Konuğunla beraber program süper demiş. Teşekkür ediyoruz. Eralp, ağzına sağlık.
0: Ben de teşekkür ederim burada dinleyicimize. Tekrardan görüşmek üzere diyelim Göksel'im.
1: Görüşürüz. Eralp Isı ile birlikteydik. Uzun zamandır sesini duymuyordum. Ya bayramda 3 gün yoktum. Herhalde ondan dolayı denk gelememişizdir. Bu jenerasyondaki bu çocuklara güvenelim. Bu çocuklara fazla bir misyon yükleyip de çok büyük başarılar beklemeyelim. Bu sene gruplardan çıkalım. Bir dahaki senelerde her sene turnuvalara katılan bir takım oluşturalım. Siz ne dersiniz bu konuda demiş dinleyicimiz. İsmine de bakalım hatta, Orhan Bey. Katılıyorum Orhan Bey. Yani son 16 güzel bir hedef bence. Yani gruptan çıkıp tabii orada kimle eşleşeceğimize bağlı. Muhtemelen ya benim yaptığım bütün simülasyonlarda Mısır'la eşleşiyoruz, sonrasında Belçika ile eşleşiyoruz ama çok erken konuşmak istemiyorum. Benim de diyeceklerinize ekleyeceğim şu: düz mantıkla yapılan yorumlara kanmayalım. İşte Amerika'da futbol topunu bilmem ne zannediyorlar falan. Yok öyle bir şey. Amerika'da Weston McKennie Juventus'ta oynuyor. Christian Pulisic hepimizin adını duyduğu bir isim, Kaptan Amerika lakabıyla. İleride Hagi Wright, ülkemizden de hatırladığımız bir isim, çok iyi performans gösteriyor. Orta alanları çok güçlü. Kanat oyuncuları iyi. Sol kanadı çok kullanıyorlar özellikle. Yani Avustralya keza Volpato'yu kadrolarına eklediler. Çünkü İtalya'yı değil Avustralya'yı seçti. Sassuolo da etkili bir oyuncu. Onun haricinde Jackson Irvine zaten St. Pauli'nin de kaptanı. Fizikli bir takım. Son 16'ya kadar kalmıştı son Dünya Kupası'nda. Yani rakipleri çok küçümseyip bu gruptan herkes çıkar falan kafasıyla yaklaşmak yanlış. Çünkü Paraguay, ABD, Avustralya bu takımlarda çıkıp şunu söyleyebilirler: abi Türkiye kim? 24 yıldır Dünya Kupası'nı yok diyebilirler. Anladınız mı? Yani bakış tarafınıza göre değişen bir durum. Hiçbir rakibi küçümsememek gerekir. Her başarıyı tebrik etmek gerekir. Selam, iyi yayınlar. Deniz Gül bir Lewandowski bir Sörloth değil. Tek sıkıntı Çağlar ve Samet oynayacağın takımlar Makedonya gibi olmayacak. Yoksa takım güzel. Emirhan Topçu Çağlar ve Samet Akaydın'dan iyi stoper. Hatırlarsanız Osimhen'e kilit vurmuştu, Fenerbahçe taraftarı olarak yazdım. İşte bir maç üzerinden değerlendirmek yanlış. Takım da etkiliyor tabii ki. Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi ve kötü bir sezon geçiren takımın kötü stoperi oldu. Ve hatalı gollerde de payı var işte. Osimhen'e kilit vurmuştu diyorsunuz mesela. John Duran'ın da son dakika golünü atmasına sebebiyet veren hatayı yapmıştı. Tek maç üzerinden değerlendirmek çok yanlış olur bu konularda. Ve az önce bahsettik o videodan. O videoyu hatırlatalım sizlere. A milli takım aday kadrosu bir video ile açıklandı. Dinleyelim.
2: Sonuçlarla yazılmaz. Bir milletin hafızasına kazınır. Bazen bir gol sesiyle. Bazen sokaklarda sabaha kadar süren kutlamalarla. Bazen de milyonların aynı anda aynı hayali kurmasıyla. Bu koridorlardan geçenler sadece maça çıkmadılar, tarihe de iz bıraktılar. Yıllar önce bu forma dünyanın en büyük sahnesine çıktı. Ve tüm dünya Türklerin nasıl mücadele ettiğini gördü. O gün o tünele yürüyenler sadece futbolcu değildi. Bir ülkenin umuduydu.
3: Orta biten ilan ilan!
2: Cesaretiydi, inancıydı. Aradan 24 yıl geçti. Nesiller değişti. Çocuklar büyüdü. Yeni kahramanlar ortaya çıktı.
4: Küçüklükten beri en büyük hayallerimden biri Dünya Kupası. Kupası'ydı. Dünya Kupası'na gitmek, Dünya Kupası'nda oynamak. Burada bugün çıkalım, savaşalım ve galibiyet gelsin.
2: Bazı hayaller hiç kaybolmadı. Çünkü bu bayrak her nesilde yeniden bir hikaye yazmayı başardı. Ve şimdi bir zamanlar bu formalarla tarihe geçenler şimdi yeni hikayenin ilk satırını açıyor. Türkiye yeniden dünya sahnesine çıkıyor.
5: Ciao a tutti. Il cammino della Turchia verso la Coppa del Mondo è iniziato.
1: Türkiye'nin bundan tam 72 yıl önce başlayan yolculuğu 2002 yılında gelen Istanbul'da zirve yaptı.
5: Dopo una lunga attesa di 24 anni manca davvero poco al nostro ritorno sulla scena mondiale. La tanto attesa rosa ufficiale per la Coppa del Mondo sarà presentata da nomi indimenticabili che hanno indossato la maglia della nazionale in questo torneo e che hanno reso orgoglioso il popolo turco scrivendo il proprio nome nella storia a lettere d'oro. Vi ringraziamo di cuore per il contributo dato al calcio turco e per il sostegno che continueranno ad offrirci. Ora lascio a loro la parola.
6: 1985'de bir iki başarmış olmanın zevkini şimdi bile hissediyorum. Sahaya çıkıp kaleye geçtiğim an arkamda koca bir memleketin kalbini hissettim. Aradan 70 sene geçmiş. Heyecanı ve onuru hala kalbimde yaşıyorum. Sesimde sıra bizim çocuklarda. Bu kaleyi kapatın işte kalecilerimiz. Altay Bayındır.
7: Maça çıkarken gözümüzü bile kırpmazdık. Bilirdik ki milyonlarca insan ekran başında bizimle o anı yaşıyor. O gözaltı boyaları sadece bir boya değildi aslında. Ekran başındaki milyonların bize vermiş olduğu sorumluluktu. Ve bu düşünceyle biz sahada savaşacağımızı ve pes etmeyeceğimizi gösterdiğimiz bir simgeydi aslında. Şimdi sıra sizde ve bunu yapabileceğinize dair olan inancımız o kadar yüksek ki yalnız da olmasak bile sizler bizim yüreğimizde. Uğurcan Çakır.
8: Cesaret ve mücadele bizim ruhumuzda var. Rakip kim olursa olsun. Aynı ruh, aynı hava ile 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek savunmadaki futbolcularımızı birlikte öğrenelim. Çağlar Söyüncü, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Merih Demiral.
9: Sadece kalesini savunan değil, aklıyla, teriyle ve hücuma da ruh katan çok yönlü bir defans hattı büyük turnuvalarda fark yaratır. 2002'de tüm dünyaya izlettiğimiz o yürüyüşün temelinde bu irade yatıyordu. Gelin 2026 Dünya Kupası'nda rakiplere geçit vermeyecek defans hattımızda kimler yer almış birlikte öğrenelim. Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Eren Elmalı, Zeki Çelik,
10: Ay Yıldızlı formayı giyerken asla pes etmeyecek ve mücadelen hiç vazgeçmeyeceksiniz. Ben Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme gururunu 2002'de yaşadım. Şimdi sahne yeni jenerasyonum. Gelin Amerika'da bu gururu yaşayacak oyuncularımızı birlikte öğrenelim. Orkun Kökçü, kaptanımız Hakan Çağlanoğlu,
11: Müzik. Ben gurbette büyüdüm. Ay yıldızlı formayı her sırtıma geçirdiğimde dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Türk'ü temsil etmenin ne demek olduğunu, kalbim nasıl attığını çok iyi bilirim. Şimdi sıra sahanın kalbindeki, orta sahadaki yürekli kardeşlerimizde. Salih Özcan.

0: Ayhan. İsmail Yüksek.
1: Biz sahaya her çıktığımızda tek bir şeye inandık. Korkusuz olacaksın. Rakibin kim olduğuna bakmadan yeteneğinle tüm dünyaya meydan okuyacaksın. Biz o formayla Türk'ün inancını ve kalitesini tüm dünyanın hafızasına kazıdık. Şimdi sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakacak, ülkemizi sevinçten sokaklara dökecek hücumcularımızda. Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Can Uzun, Yunus Akgün,
2: milyonlarca insanın çılgınca sevindiği o an, 2002'de o altın golü attığımızda arkamızda sabahlara kadar uyuyamayan koca bir ülke vardı. Biz dünyaya Türk futbolunun adını altın harflerle kazıdık. Şimdi sıra yeniden tarih yazacak, isimlerini tüm dünyaya ezberletecek altın jenerasyonda. Şimdi beraber hücum oyuncularımıza bakalım. Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Arda Güler,

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
2: Naci, Digi Futbol'a hoş geldin.
3: Teşekkürler, hoş bulduk Aydın.
2: Herkesin geçmiş bayramını kutlayalım. Girişte de abonelik rica edelim. İlginize teşekkür ederim. Naci, sıcak gündemle başlayalım. Osimhen, Nijerya milli takımı hocasının açıklaması bir infial yarattı. Yani acaba Osimhen gitme ihtimali var mı diye, nedir son durum?
3: Gerçekten sakal bıyık olayı diyorum. Nijerya milli takım teknik direktörünün yaptığı açıklamaya. Çünkü bir anlamda Galatasaraylıları tedirgin etti. Osimhen'i kendi ülkesinde hedef haline getirdi ve bir çuval inciri berbat etti. Victor Osimhen İstanbul'da hatta geçen hafta bir konsere de katıldı. Osimhen'in şu an transfer gibi bir gündemi yok. Galatasaray'ın da Osimhen'i satmak gibi bir düşüncesi yok. Niye? Ben bunu daha önce de anlatmıştım ama biraz hafıza güncelleyelim, tazeleyelim. Şimdi Osimhen geçtiğimiz sezon 34 maçın sadece 20'sinde ilk 11'de başlayabildi. Afrika Kupası vardı, üstüne sakatlıklar yaşadı ve sezonun yarısını kaçırdı. Şimdi Okan Hoca'nın takvim ve ajandasında hedefinde şu var. 1. Nijerya milli takımı Dünya Kupası'nda yok. 2. Önümüzdeki yıl Afrika Kupası yok. Sezon başı hazırlık kampı katılan güçlü, fit, diri bir Osimhen'le 30 maç oynadığı senaryoda 5'te 5 yapacağına inanıyor Okan Buruk. Kısaca Galatasaray bu sezon Osimhen'i satmayı düşünmüyor. Osimhen'in de dediğim gibi o kafalarda gitmek gibi bir düşüncesi yok. Ha ne olur yarın bir gün işte Real Madrid gelir, Barcelona gelir, Bayern gelir, Paris Saint Germain gelir, o zaman işler değişebilir. O zaman Galatasaray Osimhen derse ben gitmek istiyorum, o zaman Galatasaray masaya oturmak zorunda kalır. Ama bugün için bu 4 büyük kulübün de Galatasaray'a sunduğu herhangi bir resmi teklif yok. Niye bu 4 büyük kulüp diyorum? Bana göre Avrupa'nın bu üst düzey 4 güçlü kulübü dışında Osimhen'i alabilecek kulüp yok. Osimhen Galatasaray'dan bonuslar hariç kemiksiz 21 milyon euro alıyor. Osimhen'in bonuslarını vesaire koyduğumuz zaman rakamı gerçekten çok iyi. Yani Avrupa'da kolay kolay çok büyük kulüpler dışında Osimhen için masaya oturma cesareti gösterebilecek kulüp yok. Çok az sayıda. Dediğim gibi. O yüzden de burada biraz kendi ülkesinde de Osimhen'i ateşe attı ki Osimhen buralara takılan bir oyuncu. Geçmişten örnek vereyim hatta. Hatırlayın sezon başı milli takım kampında karşılaşmasında sakatlandı Osimhen. Galatasaray özel uçak yolladı. Frankfurt'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı var diye bir gün bir gündür dedi. Osimhen'i İstanbul'a getirdi hemen maçı yetiştirmek için. Fakat öyle bir ülkesinde tepki gördü ki bu durum. Şampiyonlar Ligi için milli takımdan kaçtı gibi bir başlık attılar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam eski futbolcu Ayev bir açıklama yaptı. Osimhen'i hedefe koydu. O dönemde Osimhen o kadar çok kafayı taktı ki Frankfurt maçında oynama olasılığı vardı aslında Osimhen'in. O günlerde de anlattım. Ama eğer ben Frankfurt maçında sahaya çıkarsam ülkemdeki bu tepkilerin hepsine haklı çıkarmış olurum. %100 iyileşmeden risk almayacağım. Liverpool maçında oynayacağım dedi. Oynamadı. Ülkesini çok fazla önemseyen ve hiçbir zaman dününü inkar etmeyen bir adam. Ne diyor? Çöplükten çıktım diyor abi adam. Kendi ülkesine çok değer veriyor. Zaten dün de biraz telefon trafiği yaptım bu konuyla alakalı. Milli takım hocasına da inceden bir fırça atmış yani Osimhen. İşgüzarlık yaptın diye.
2: Güzel başlık. Şimdi ben bu haberler çıkınca ya dedim acaba Hakan Safi devreye mi girdi diye.
3: Güzeldi. Ya Hakan Safi'nin olayı ya tabii ki Fenerbahçe.
2: Orada olabilir de ha. Yani çünkü diyor ki Hakan Safi paraya pula bakmayacağım. Yakacağım her şeyi. Cezayı da öderim. O işler öyle değil de öyle propaganda yapıyorlar. Bence o işin gidişatı öyle olursa Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Ama aklıma gelmedi de değil. Daha önce de biliyorsun istesem alırım noktası var.
3: Onunla alakalı da telefon trafiği yaptım. Zaten geçen hafta anlatmıştım ama dedim bir kez daha konuşayım bu olayın başrolleriyle. Şöyle başlayayım önce. Parayla her şeyi satın alamazsınız. Parayla sevgiyi, parayla sadakati satın alamazsınız. O yüzden Sayın Hakan Safi para her şeyi çözer diye düşünüyorsa bence burada yanılıyor. Oyuncu tarafıyla da konuştum. Galatasaray kulübü tarafıyla da konuştum. Sezon sonunda ve devre arasında Galatasaray'da kiralık oynarken de iki kez Fenerbahçe kulübünün Osimhen'e teması oluyor. Hatta Galatasaray'a geldiği süreçte de oluyor. Mirsad Türkcan üzerinden. Fakat özellikle Galatasaray'da oynadıktan sonra Victor Osimhen hani şaka mı yapıyorsunuz şeklinde bir karşılık vererek hiç oralarda bulunmuyor. Hani hiç maddi konular vesaire falan söz konusu dahi olamıyor. Şunu da söyledi mesela oyuncu tarafı. Ben Galatasaray kulübüyle Muslera'nın veda yemeğinde anlaştım. El sıkıştım. Rakam başta olmak üzere her şeyi bitirdik. Juventus 80 milyon euro verdi Napoli kulübüne. Galatasaray'dan çok iyi. Arap kulübü 85 milyon euroya çıktı. Osimhen gitti. De Laurentiis'e dedi ki 100 de verseler gitmeyeceğim Galatasaray'a gidiyorum dedi. Şimdi bu kadar çok kararlı gözüken ve Galatasaray'la daha sezon bitmeden anlaşan bir oyuncu. Siz nasıl Fenerbahçe'yi alıyorsunuz? Ya da bu açıklamayı nasıl yapıyorsunuz?
2: Yani istesem alırdım. Bir ilgi var ama Osimhen istemiyor.
3: Tabii ki ilgi var ama Osimhen beni bununla alakalı aramayın dahi. Adam Juventus'a hayır diyor. Adam Arap kulüplerinden gelen milyonlarca euroya hayır diyor. Kalkıp Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe ile masaya dahi oturmayıp hadi oradan gibilerinden bir göndermeyle bu işi kapatıyor zaten. Yani hiç olgunlaşma safhasına bile gelmiyorlar.
2: Peki. Naci, Icardi haftalardır konuşuyoruz ama benim gördüğüm kadarıyla bir ilerleme yok. Kalması noktasında bir ilerleme olduğunu düşünmüyorum. Anladığım kadarıyla Icardi ile yollar ayrılıyor. Bu manşeti atabilir misin?
3: Hem bilgi hem de yorum yapayım Aydın buna. Icardi ile yolların ayrılması Galatasaray için çok daha hayırlı olan tercih. Dilerim ki Icardi Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı teklife evet deyip bütün sistemi kitlemez. Niye bunu söylüyorum?
2: Enteresan bir şey söylüyorsun.
3: Bir Sayın Başkan'a saygı duyuyorum. Bu süreci çok iyi yönetti bugüne kadar. Masayı devirmedi. Ben Icardi'yi gönderen kulüp başkanı olmam dedi. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim. 4 artı 1, 5 milyon eurodan 1 artı 1 yıllık kontratı sundu. Icardi daha yanıt vermedi. Icardi İstanbul'a geldi bu arada. İstanbul'da şu anda. Mauro Icardi. Galatasaray'da bir kesim tedirgin. Ya evet derse diye. Galatasaray hiçbir şekilde istemeyecek şartlarında. 7 milyon euro istediğini söylemiştim. Net. Galatasaray'ın kararı net. Ne oynama garantisi ne de maaş artışı gibi bir durum. Yani teklif artışı gibi bir durum söz konusu değil. Ancak mesela ben Okan Hoca'nın Icardi'nin kalması noktasında istekli olmadığını adım gibi biliyorum. Ya da Galatasaray yönetiminin çok büyük bir kısmının Icardi'nin devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü çok açık bir şekilde söyleyebilirim.
2: Yani ben kalırsa de başkan kontenjanından kalmış olacak.
3: Sağlıklı olmaz evet. Ama o zaman sadece Icardi'yi yönetmek değil. Bak Osimhen'i daha yönetmekte zorlanabilir Galatasaray o zaman.
2: Niye?
3: Mauro Icardi dediğiniz isim süperstar bir isim. Ama bugün sözleşme imzalayacağınız Icardi 3 yıl önce kontrat yaptığınız süperstar Icardi değil.
2: Değil.
3: Bugün Icardi ile kontrat uzattığınızda rotasyon oyuncusu olan yedek kulübesinde ikinci santrafor olacak olan Icardi ile sözleşme uzatacaksınız. Ne demiştim geçen hafta? Futbolda duygusallığa yer yok. Icardi yedek kaldığı senaryoda Galatasaray'a liderlik yaptı mı? Icardi yedek kaldığı senaryoda, arka planda kaldığı senaryoda Galatasaray'a kaptanlık yaptı mı? Isınmalara çıktı mı? Galatasaray çok flash galibiyetler, tarihine geçecek galibiyetler aldığında Icardi sosyal medyayı çok iyi kullanır, paylaşımlar yaptı mı? Ben Icardi'nin Galatasaray'a çok büyük bir katkı sağladığını düşünüyorum. Aynı Okan Hoca gibi, aynı Galatasaray yönetimi. Icardi başarılar kazandırdı, şampiyonluklar kazandırdı. Birçok milyonlarca çocuğu Galatasaray'la yaptı. Bugün benim oğlum dahil 5 yaşında Icardi mi Osimhen mi dediğinde Osimhen diyor ama Icardi sevinciyle yanıt veriyor. O kadar hafızaları işledi. Fakat teşekkür zamanı. Geçen hafta da demiştim. City De Bruyne ile kontrat uzattı mı? Tarihi oyuncusu. Bernardo Silva ile devam etti mi? Tarihi oyuncusu. O yüzden bence teşekkür zamanı Icardi konusunda tedirginlik var içeride. Ya evet derse diye biliyor musun?
2: Çok ilginç.
3: Yani. O yüzden diyorum ya yani hayır derse, teklif kabul etmezse Galatasaray için çok daha hayırlı olur. Icardi için de hayırlı.
2: Ama sanki şöyle mi oldu Naci? Aslında Galatasaray Icardi'nin hayır diyeceği bir teklifi sunmuş gibi görünüyor.
3: Ya bence ya Sayın Başkan Dursun yine bence biraz eli bol davranmış. 4 artı 1 5 milyon euro yedek kulübesinde. Tabii ki Icardi bir efsane ama yedek golcüye 5 milyon euro yıllık maaş bence bizim için biraz fazla lüks.
2: Kalsa bile bence Galatasaray bir golcü daha alacak.
3: Tabii.
2: Değil mi?
3: Net.
2: Tam buradan bir şeye girmek isterim. Vedat Muriç meselesine. Okan Hoca ile birlikte aslında Vedat Muriç'in patladığını düşünüyorum ben. Rize'de hatta o zaman ne oldu biliyor musun? Bir hikayemi anlatayım. Ben devre arası kampında Gençler Birliği'nde oynuyordu. Gençler Birliği takımıyla birlikte ama o holde dolanıyor. Kamplara gitmiş. Adamı istemiyorlar yan takımda. Aynı gün yan otele gitti. Rize Spor'un başına Okan Buruk vardı. Rize Spor'la anlaştı. Oradan büyük bir çıkış. Fenerbahçe'de bir sezon. Ardından Lazio. Sonra İspanya. Orada iyi işler yaptı. Kendi milli takımda iyi işler yaptı. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Galatasaray ilgilendi mi Vedat
3: Muriç? Katılıyorum. Muriç'e? Bence çok iyi bir oyuncu Vedat Muriç. Allah var. La Liga'da da zaten Mallorca formasıyla sergilediği performans ortada ama işte Galatasaray ilgilendi ama Fenerbahçe'yi tercih etti. Bir kez daha Galatasaray'a hayır dedi. Ya artık şu 40-50 yıllık tevatürleri bir kenara bırakalım. Yani bunlar eskiden güzel manşetlerdi ama artık çok prim yaptığını düşünmüyorum. Ya doğru olsa haklısın ama açık ve net Galatasaray tarafı şunu söylüyor. Vedat Muriç yabancı kontenjanında, yerli kontenjanına oynatamayacağım bir oyuncu ve benim yabancı kontenjanım zaten dolu. Kaldı ki Vedat Muriç şu anda sıcak bir oyuncu. Neden Galatasaray kulübesine gelsin adam? Neden 3. santrafor olarak ya da Vedat Muriç'i alayım? Icardi meselesi daha netleşmemişken ben niye Vedat içine adım atayım? Yani bu şu yalan. Galatasaray Vedat Muriç'le herhangi bir şekilde görüşme yapmadı, ilgilenmedi ve düşünmedi. Hatta daha da ileri taşıyorum. Çünkü çok net kaynaklarla konuştuğum için çıksın biri yalanlasın. Desin ki Galatasaray Vedat Muriç'le görüştü. Hadi. Galatasaray da bu kadar kararlı. Yani şu senaryo yazılmaya çalışılıyor. Biz Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden aldık. Ya arkadaş sen değil Vedat Muriç. Kolay kolay artık Galatasaray'ın elinden anca nasıl alırsın? 4 katı 3 katı maaş vererek alırsın. Buyurun örnek Ederson. Verdin artı 6 milyon euro daha fazla parayı. Ederson'u aldın. Ama şimdi Ederson'a git sor bakayım. Ben birçok futbol adamından duyuyorum. Galatasaray'dan da duyuyorum. Ederson Fenerbahçe'ye gittiğine bin pişman. Keşke diyormuş daha az paraya Galatasaray'ın teklif ettiği rakamı kabul etseydim de Galatasaray'a gitseydim. Nereden tercih ettim diyormuş. Yaşadıklarından, eşinin yaşadıklarından, aldığı tepkilerden, bir senede geldiği noktadan dolayı, değersizleştirilmesinden dolayı Ederson Ederson bunu düşünüyor. Daha sonra bir başka isme geçeyim. Rafael Leao. Galatasaray için adı anılan oyunculardan bir tanesiydi geçtiğimiz haftada. Halbuki işte Fenerbahçe başkan adayı Sayın Hakan Safi gitmiş zaten 10 dakikada çözmüş oyuncuyu. Yani Fenerbahçelik bir oyuncu değil demiş. Onun üstüne Galatasaray'a yazmaya başladılar. Ya arkadaş Galatasaray İyi şunu söyledi.
2: Orada komedi şu. Gidene kadar neredeydiniz? Yani 10 dakikaya mı ihtiyaç
3: ya
2: var?
3: Ya bir de o zaman Fenerbahçe'nin teknik adama da ihtiyacı yok demek ki. Sayın Başkan bu kadar iyi anlıyorsa futboldan. Bence Fenerbahçe'nin hocaya da ihtiyacı yok. Orada zaten sağlıksız işleyen noktalardan bir tanesi de şu. Garipsediğim. Yani Sayın Hakan Safi'nin teknik adamı belli mi?
2: Değil.
3: Oyuncu konuşuyor abi herkes. Futbol aklın kim abi? Yani ülkede Sayın Ali Koç'tan daha zengin kaç tane adam vardır? Bir elin beş parmağı diyelim. Hadi bakalım. Parayla olmuyor bu işler parayla. Akılla oluyor. Projeyle oluyor. Hala bence Fenerbahçeli'nin karıştırdığı ya da Sayın Hakan Safi'nin karıştırdığı. Sen önce bana hocayı söyle abi. Hoca izlesin Rafael Leao'yu. Sen değil abi.
2: Burada Galatasaray'ın ilgisi yok oyuncuyla.
3: Galatasaray şunu söylüyor. Sadece gülüyor. Güzel bir tebessümle. Ya diyor ki Barış Alper varken ne Rafael Leao'su? Galatasaray Barış Alper'i tutmayı düşünüyor. Rafael Leao ismiyle herhangi bir ilgisi yok. Bir noktaya daha geleyim. Fenerbahçe'nin Vedat Muriç üzerinden sanki Galatasaray'ı çalım atma algısına şu şekilde güzel bir karşılık ve done ve bilgiyle desteklediler. John Duran Galatasaray'a gelmek istiyor. Fenerbahçe kaça aldı abi bu oyuncu? Sadece kiralık. 22 milyon euro yanlış bilmiyorsam.
2: Valla ben bunu sorduğumda 12.8 milyon euro Fenerbahçe'den maaş var demişlerdi.
3: Galatasaray'a 5 milyon euro gelmek istiyor. O yüzden şu an makas o kadar açıldı ki bir Galatasaray'da istikrar var. Galatasaray'da düzen var. Galatasaray'da başarı var. Galatasaray'da vizyon var. Şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitmeyi, çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor Galatasaray. O yüzden bu durumlarda kolay kolay kariyer hedefi olan oyuncuyla çalım atamazsınız siz Galatasaray'a. Mümkünatı yok. Bu da en büyük ispatı.
2: Anca şu olur bence. Galatasaray'ın bir verdiği oyuncuya bu anlattığın senaryoda Fenerbahçe'nin gidip 7-8 vermesi.
3: Ya da çok 3-4 vermesi yani 3 katını vermesi lazım. Ama şunu söylüyorum Galatasaray'da. Aynı film, aynı tiyatro, aynı masal. Yiyenlere afiyet olsun. Bu Vedat Muriç konusunda. Yani Galatasaray'a hayır dedi. Fenerbahçe'ye gitti falan. Dediğim gibi Vedat Muriç'le Galatasaray'ın hiçbir alakası yok. Aksini iddia eden çıkıp açıklama yapıp yalanlayabilir.
2: Peki şu olabilir miydi Naci? Yani Icardi gitmiş olsaydı Osimhen'in arkasında iyi oyuncu Vedat Muriç. Okan Buruk'la da çıkış yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Mantıken ben olabilir diye düşünmüştüm ama Galatasaray herhangi bir şekilde o tip bir oyuncu almayacak.
3: Hiç. Peki. Ya Okan Hoca'dan bağlam kurdular. Okan Hoca'nın tatile çıkmadan önce Galatasaray yönetimine söylediği tek bir isim var. Can Uzun. Hayal ettiği tek bir isim var. Can Uzun. Okan Hoca şampiyonluk sonrasında güzel bir tatil yaptı. Bayramda da hocayla konuştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Gayet keyfi yerinde. Hatta benim bu kutla diye bir paylaşımlarım var. Hala kutluyor musun Ali Naci? Ben de kutluyorum falan diye böyle bir espri döndürdük. Çünkü bütün sezon çok uğraştı Okan Hoca. Çok büyük bir iş başardı. Önce Marmaris'teydi. Bodrum'a geçti. Oradan Budapeşte'ye gitti. Şampiyonlar Ligi finalini izledi. Bugün de İstanbul'a gelecek. Hafta içinde de Galatasaray'da transfer toplantısı, kadro planlaması, teknik ekip güçlendirmesiyle alakalı bir önemli bir görüşme yapılacak.
2: Can Uzun.
3: Can Uzun geçen hafta da söylemiştik. Yani Okan Hoca'nın
2: manşet oydu geçen hafta.
3: Hayal ettiği bir isim, istediği bir isim. Galatasaray bir noktaya getirdi. Yaklaşık iki haftadır hem oyuncu tarafıyla hem Frankfurt kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Burada bir özel haber daha verelim. Bir son dakika bilgisi daha verelim. Bir, Frankfurt kulübü Can Uzun için Galatasaray kulübünden 60 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ve bu bedeli neye göre istiyor? Can Uzun'un Frankfurt'ta yaptığı kontratta 60 milyon euroluk çıkış maddesi yani serbest kalma bedeli var. Ve Almanlar Galatasaray'a bu rakamı işaret etti. Çıkış maddesini ödeyin, Can Uzun'u alın. Şimdi Galatasaray'da bu noktada bu rakamı biraz açıkçası 60 milyon euroluk talebi yüksek buluyor. Futbolcu özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri, Okan Hoca'nın kendi üzerine kurduğu proje, hayalleri bu cezbetmiş durumda milli futbolcuyu. Ve Galatasaray kulübü hem oyuncu hem de temsilcisinin devreye girmesi, kulübüyle görüşmesiyle birlikte Frankfurt kulübünü masaya, pazarlığa çekmek istiyor. Kısaca bu transferde Can Uzun da bir anlamda Galatasaray'a gitmek istiyorum diyerek topa girecek. Yani Galatasaray'ın daha doğrusu hedefi bu. Bunu talep etti futbolcudan da. Bu olursa Galatasaray'ın ben 40'ları 45'leri gözden çıkardığını söyleyebilirim Can Uzun için. Çok ciddi bir rakam. Ama daha 20 yaşında ve Okan Hoca'nın da çok büyük katkı almayı hayal ettiği futbolcu. Artık burada biraz da top ve söz Can Uzun'da.
2: Transferde sona doğru diyebiliriz o zaman.
3: Ya sona doğru değil de Can Uzun'un hamlesi olacak şimdi. Galatasaray pazarlık masasına Can Uzun faktörüyle birlikte Frankfurt'u çekmek istiyor.
2: Önemli bilgi. En azından Galatasaray'ın oradaki meselesi sürdürülebilir şekilde devam ediyor. Bu arada Galatasaray'ın Federasyon Genel Kurulu'na katılma planı var mı? Mali Hayır. Genel Kurulu var hafta sonu.
3: Galatasaray askıya aldı ilişkilerini biliyorsun. O askıdan da indirmeyi düşünmüyor. İndirmemeli de. Sayın Başkan Dursun Özbey'i de takdir ediyorum. Kendisiyle de görüşme fırsatı buldum Galatasaray yöneticileriyle birlikte bayramda. Sohbet ettik. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun Mali Genel Kurulu'na katılmayacak. Çok net bir karar almış durumda bu noktada. Şöyle düşünüyor Galatasaray Kulübü. Mali Genel Kurulu'na katılsak retoyu vereceğiz. Leto'yu vermektense hiç tanımamak daha mantıklı. O yüzden katılım göstermeyeceğiz.
2: Şu da bir yorum değil mi peki? Galatasaray askıya aldığını duyurmuştu. Federasyon kupayı getirmemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oyunculara kupayı vermişti. Askıya aldığını bildirdi ama Mali Genel Kurulu'na katılıp çatır çatır kamuoyu önünde söylenen şeylerin bu Mali Genel Kurulu'da Dursun Özbek, Metin Öztürk ya da başka bir yönetici Eray Yazgan genişletilebilir. O kürsüde konuşmayı neden tercih etmiyor?
3: Söylemle ben mevcut federasyonunun herhangi bir tavır değişikliğine gideceğini düşünmüyorum. Çünkü rovanşist duygularla hareket eden ve bir taraf olmuş bir federasyon olduğunu düşünüyor Galatasaray. O yüzden ben açıkçası kale almamasının çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Sayın Başkanım bu görüşüne de %100 katılıyorum. Kendisine de ilettim.
2: Devam ediyorum. Federasyon tarafında son durum bu. Onu tekrar hatırlatalım. Galatasaray bu da bu arada dikkat çeken bir bilgi olarak kayıtlara geçsin. Bertu meselesi vardı. Yerli oyuncu konusu önemli. Galatasaray sağ bek arıyor. Bizdeki Çelik hamlesi gelebilir mi? Fenerbahçe'nin de gündeminde olan isimlerden bir tanesi biliyorsun. Bertu ile birlikte bir paket yapalım mı?
3: Tabii hemen yapalım. Çünkü hızlı hızlı telefon trafiği yaparak geldik burada. Hep direkt isimlerle konuşarak bir Zeki Çelik'i Fenerbahçe kulübünün iki başkan adayı da istiyor. Çok açık şekilde. Fakat Zeki Çelik'in Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Kariyerine Avrupa'da devam etme düşüncesinde. Zeki ne Galatasaray'a ne Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmüyor. Bunun altını özellikle bir çizeyim. Ha Galatasaray'ın Zeki ile alakalı düşüncesi var mı? Yok. Çünkü Galatasaray'da daha Şalai var. Daha Singo var.
2: Şeyden ötürü özellikle söylüyorum bunu Naci. Yani yerli. Kuralında tabii, şimdi tabii. Değişime gidilince yerli oyuncu değerli hale geldi.
3: Ama Zeki'nin dediğim gibi Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de bu noktada Zeki için girişim yaptığı bilgisi doğru. Diğer taraftan Bertu konusu. Evet Galatasaray'ın Bertu Yıldırım'la alakalı düşünceleri var. Geçtiğimiz hafta da söylemiştim ben Başakşehir 15 istedi diye. Galatasaray 3. santriforuna ya da işte Icardi'nin ayrıldığı senaryoda 2. santriforuna 15-20 milyon euro gibi bonservis rakamlarını vermeyi kesinlikle düşünmüyor. Galatasaray'ın Bertu için Başakşehir kulübüyle görüşürken kafasındaki rakam şuymuş. Onu da söyleyeyim. 4,5-5 milyon euro. Ha Başakşehir Futbol Kulübü yarın bir gün peki buyurun 5 milyon euro el sıkışalım derse Galatasaray gider Bertu'yu alır. Kemerburgaz'a getirir. Ama 5 milyon euro'nun üstünde de kesinlikle Bertu'ya bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor Galatasaray.
2: Peki. Devam ediyorum. Bu Galatasaray'da koltuk kavgası mevzusu var ya Naci. Öyle diyorum ben. Sen belki öyle demeyeceksin ama dışarıya çıkanlardan yola çıkarak, konuşulanlardan yola çıkarak söylüyorum. Nedir bu işin aslı astarı?
3: Galatasaray 4 şeritli yolda vitesi 5'e takmış gidiyor Türkiye'de. O yüzden her kim ki bu koltuk tartışması sebebiyle Galatasaray'a zarar verirse içeride camiada en büyük yarayı, en büyük darbeyi o vurmuş olur. Duyuyorum, biliyorum. Şimdi Sayın Başkan Dursun Özbek çok ama çok emek verdiği, çok ama çok hak ettiği koltuğa oturdu. Fakat şimdi içeride bir hafta 10 gündür başkan yardımcısı kim olacak? Ya liseli olması lazım. İkinci başkan Metin Öztürk Galatasaray liseli değil. Başkan yardımcısı Mehmet Cibara Galatasaray liseli değil. Galatasaray'ın yazılı olmayan kuralları vardır. O yüzden ikinci başkan yardımcısının liseli olması lazım. Onun üstüne Sayın Sedat Artıkoğlu'nun ismi çok ön plana çıkmış durumda. Sayın Başkan böyle bir görevlendirme yaparsa yapar. Ama arkadaş Sayın Dursun Özbek Galatasaray liseli ya. İkinci başkan liseli olmasa ne olur? Başkan yardımcısı liseli olmasa ne olur? Galatasaray Lisesi Galatasaray için bir varoluş sebebidir. Galatasaray'ın kültürünü, Galatasaray'ın vizyonunu, Galatasaray'ın bu noktada olmasını sağlayan taraftarıyla, lisesiyle, eğitim kurumuyla, ne bileyim camiasıyla en temel faktörlerden bir tanesidir.
2: Ama
3: bu ayrı bir
2: karışmayın
3: şey.
2: Diyorsun.
3: Ya Sayın Başkan karar verir ya. Yazılı olmayan kural. Peki ben size o zaman yazılı olmayan bir kural vereyim.
2: Yani bu aynı zamanda Abdullah Kavukçu'nun önünü kesmek gibi de yorumlanabilir mi?
3: Tabii ki konuşulan isimlerden bir tanesi başkan yardımcısı olarak adaylardan, potansiyel adaylardan bir tanesi Sayın Abdullah Kavukçu. Normal değil mi abi? Osimhen'in transferiyle ilgilen oydu. Osimhen'e tak gidip sakatlandığında uçağı organize eden oydu. Leroy Sané ile ilgilenen oydu. Noelang sakatlandığında tak hastanede beliren oydu. Sponsorluk, sermaye artırımları. Ya bak burada Galatasaray yönetiminin komple bir başarısı vardır. Ama yapılanları da göz ardı etmek ya da küçük görmek çok sağlıklı ve mantıklı değil. Ha ben demiyorum ki o koltuk Sayın Abdullah Kavukçu'nun hakkıdır. Hayır. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama yani Galatasaraylıların içeride birbirine vurmasının ya da o koltuk savaşına girmesinin ben çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Benim dediğim bu. Galatasaray'a dair yazılı olmayan bir kural daha söyleyeyim sana. Mesela Galatasaray'da şöyle yazılı olmayan bir kural vardır. Aynı dönemden Galatasaray Lisesi'nde aynı dönemden iki isim bir yönetimde olmaz. İlk kez Galatasaray tarihinde yanlış bilmiyorsam ki konuştuğum isimler hep Galatasaray camiasının tarihini çok iyi bilen isimlerdir. İlk kez Galatasaray tarihinde aynı lise döneminden iki tane yönetici var şu an.
2: Bu gruplaşma olmasın diye mi?
3: Canlatan, Ozan Bingöl. Aynı dönem ama Sayın Başkan böyle karar verdi. Yapıldı. O yüzden yok yazılı olmayan kuralları vardır. Liseli olması lazım. Sayın Dursun Özbek istiyorsa Sayın Abdullah Kavukçu'yu koyar. İstiyorsa Sayın Sedat Artıkoğlu'nu koyar. Doğrusu budur bence.
2: İlginç bir mesele hakikaten.
3: Ya bu kadar başarılı bir Galatasaray varken, bu kadar başarılı bir kulüp başkanı, lideri varken bu tartışmaların bana göre Galatasaray'a zerre faydası olmaz. Peki. O yüzden vazgeçin diyorum.
2: Bir Fatih Terim meselesi var. Ona bir girmek istiyorum. Son yayında ya Fatih Hoca ortaya çıkmaya başladı. Bu neyin mesajı diye konuşmuştuk. Özellikle federasyon konusunda, federasyon başkanlığı konusunda mı ısınıyor, federasyon başkanları mı ısınıyor diye konuşmuştuk. Bence ısınıyor. Sence yeni bir şey var mı?
3: Vallahi şöyle söyleyeyim. Fatih Hoca çok uzun süredir Suudi kulüplerinden teklifler alıyor. Ama orada tabii ki bütün bütçeyi, bütün hedefleri belirleyen Suudi Arabistan devleti.
2: Spor Bakanlığı.
3: Eski kulübü Al-Shabab geçen sezon Fatih Hoca'yı çok istedi. Fakat hoca o bütçelemenin, başarıya gidecek olan bütçenin verilmemesi sebebiyle hayır dedi. Al-Shabab'a. Şimdi farklı Suudi kulüpleri de hocayla görüşmelere, temaslara başlamış. Eğer Suudiler alıp götürmezse Fatih Hoca'yı, federasyon başkanlığı neden olmasın? Ben her zaman söylüyorum. Fatih Terim...
2: Niyet var ama anladım kadarıyla hocada.
3: Tabii. Böyle bir teklifle, paketle gidilse hocaya, hoca hayır demez. Hoca sadece Galatasaray'ın değil, Türk futbolunun efsanesidir. Türk futboluna da katkı sağlayacağını düşünüyorsa, böyle bir takdir, böyle bir davet olursa da hayır demez Fatih
2: Hoca. İşin içinde yani bu tarafta olan birisi olarak söyleyeyim Naci. Fatih Terim'in mutlaka bu işin içerisinde bir yerlerde olması da her zaman fayda vardır. Hoca olarak, yönetici olarak.
3: %100.
2: Redik açısından önemli her şeyden öte. Yani kendini konuşturması, konuşması. Dolayısıyla umarım Fatih Terim'in böyle bir dönüşü olur.
3: Kesinlikle
2: ben de merakla bekliyorum.
3: Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii ki seçim bitti. Transfer toplantısı yapılacak. Kadro mimarisiyle alakalı. Bir kere sakin olması gerekiyor. Galatasaray taraftarının, bunu söyleyeyim. Niye? Çok isim ortaya atılıyor. Arkadaşlar şu anda Galatasaray'ın kontenjanı dolu. Icardi'yi bu denklemin içine koymuyorum bile bak. Icardi'yi koymadan Galatasaray'ın sadece iki tane genç opsiyon hakkı var. İki genç. Geri kalan hepsi dolu. Davinson Sanchez, Singo, Şalai, Jakobs, Yelert, Naga, Osimhen, Torreira, Lemina, Sara, Sané ve gelecek olan Nelson. Galatasaray'ın şu an 12 tane sözleşmeli yabancı futbolcusu var. Sadece artı iki opsiyonu boş. O yüzden biraz sakin, biraz itidalli. Sakin kalacak Galatasaray.
2: Ama şöyle de
3: aceleye ihtiyacı yok Galatasaray'ın.
2: Kapatırken katılıyorum ama şöyle de düşünülebilir Naci. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Örneğin Bernardo Silva meselesi. Sen geçen hafta dedin ki Galatasaray 55'i vermeyecek. 3 yılı 45'i evet derse tamam diyecek.
3: O fırsat transferi olur abi. O ayrı bir şey. Bonservis yok. Bir şey yok.
2: Bernardo Silva giderse vay yönetim yapamadı olacak. Yani o baskıyı hem anlamlı buluyorum. Hem bir taraftan da biraz evet sakin olmak gerekiyor.
3: Yok ben
2: ama
3: vay yapamadı kısmına katılmıyorum. Çünkü sen de abi adam elinden kaçırmış değilsin ki. Adam gelirim ama sana göre taksimetrem bu diyor. Sen de diyorsun ki teşekkürler ya almayayım. Sen burada belirleyici oluyorsun. Karar mekanizması sensin. Benim şartlarım bu. Kabul ediyorsan buyur gel diyorsun abi. Ve Galatasaray'ın bu noktada da doğruyu yaptığını düşünüyorum. Kapatırken özellikle Digi Futbol izleyicilerine çok kısa sürede bizlere verdikleri destekten dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğeni noktasını unutmamalarını ve aynı zamanda da kanalımıza abone olurlarsa bizlere gerçekten de çok ciddi manevi destek sağlayacaklarını ifade etmek isterim. Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim ve tüm izleyenlere de tekrar gözlerine ellerine sağlık diyelim. Haftaya görüşürüz Naci.
1: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Aydın Cingöz ve Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.

0: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
1: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar. Sevgiler, ben Muzaffer Camedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. İbrahim abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muzaffer.
1: Nasılsın abi?
2: Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: İyi. Nasıl geçti bayram?
2: Güzel. İzmir'e gittim ama dönüşte yaklaşık 11 saatlik bir trafikle.
1: Şaka yapıyorsun.
2: 11 saatte İzmir'den geldik. İzmir'den buraya.
1: İstanbul'a 11
2: saat sürdü. Of. Zaten Susurluk'tan sonra tamamen trafiğin içinde geldik yani.
1: O zaman hemen başlayalım abi. Fenerbahçe ile de alakalı sana sorularım olacak. Galatasaray ile alakalı da olacak. Fenerbahçe ile başlayalım. Önce şeyle başlamak istiyorum. Hakan Safi'nin son birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu aday olduğunda ilk önce aslında medyanın önüne attığı ve taraftarları heyecanlandıran isim Leao ismiydi. Ve sonrasında Hakan Safi bir 10 dakika izledim. Bu Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz dedim. Ve vazgeçtim diye bir açıklaması oldu.
2: Dememiştir ya.
1: Baya söylüyor aynen öyle. Nasıl değerlendirirsin?
2: Nasıl değerlendireyim inanamıyorum şu an ya.
1: Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı ya şöyle, kanaatine varmış.
2: Ya o donanıma sahip olduğuna ikna olmuş. Yani teknik anlamda o tecrübeye, lisansa sahip ve ya aslında ülkenin genel sorununu anlatıyor bize, biliyor musun? Yani hemen hemen herkesin antrenörlükle ilgili ben 10 yaşından beri futbolu izliyorum, ben de biliyorum düşüncesine kapılması, bu konuda da kimsenin rahatsız olmaması. Şimdi antrenörlük de yani şöyle, iki türlü bu işin içinde olabilirsin Muzaffer. Futbolcusundur, futbolu bırakmışındır. Futbolculukla ilgili bir deneyimin vardı. Sonrasında işte lisans alırsın, devam edersin ki futbolun içinden gelmen senin için çok büyük avantajdır. Sahanın içinde deneyimlemiş olman. Diğeri de futbolcu olmak istemişindir, olamamışsındır ama işin diğer antrenörlük tarafı, akademi tarafı ile ilgili kafa yormuşundur. Antrenör olmuşundur ama önce bununla ilgili bir kurstan geçmişindir. Yani bir deneyimden geçmiş olman gerekiyor. Bizde bunların hiçbirine gerek yok. Yani çocukluğundan beri futbol izliyorsan herkesten iyi bilebilirsin. Yani bununla ilgili de hiçbir soru ve bu işin bu kadar basit olduğunu söylüyorsun. Senden öncekiler de benzer yorumları yaptılar. Yanıldılar ama bizde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleme hadisesi bizde çok acayip bir durum yani. Çok talihsiz buluyorum tabii. Yani sadece bence Hakan Safi için geçerli değil. Ama Hakan Safi için şunları söyleyeyim. Enerjisi aslında şahane. Yani bir yönetici gibi değil de bir taraftar gibi davranıyor. Değil mi? Bir idareci değil. Yani tribünden gelen birini. Şimdi ister istemez bu taraftarı heyecanlandırır bu hadise yani. Hoşuna gider. Ama bu davranış sağlıklı bir davranış değil. Bu sizi hedefe götürmez. Böyle yönetilen kulüp, hele hele günümüzde bu kadar oyunun değiştiği, davranışların, oyuncu davranışlarının değiştiği bir ortamda bu da yeterli değil. Bu bundan 25-30 sene önce geçerli bir değildi. İşte Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, işte Aziz Yıldırım'ın ilk geldiği dönemler, her gün tesiste olma hadisesi. Çünkü o dönemler çok yerli oyuncu vardı Muzaffer. Yani 2 tane 3 tane yabancı olduğu için büyük bir çoğunluğu yerli oyuncuya bu dille hitap edebilirsin. Bu o kültürle büyüdüğü için oyuncuda o anlaşılabilir bir durum. Ama neredeyse artık tamamı yabancılardan oluşan bir kadroda anlamaz senin o davranışını yani. Evet. Ne kadar paran olursa olsun. O yüzden bence bu konuda buna dikkat etmeleri gerekiyor. Hatta ben şaşırıyorum. Yani bu insanların danıştığı birileri olduğunu düşünüyorum, değil mi? Yani bir danışmanları var yani. Nasıl müsaade ediyorlar bu açıklamaları yapmalarını? Aklım mantığım
1: ben
2: almıyor.
1: Ben abi orada şöyle düşünüyorum. Yani muhtemelen bu hani danışmanlık adı altında onay vermek.
2: Onay. Doğru.
1: Peki Hakan Safi özelinde şöyle devam etmek istiyorum. İki milli yıldızla, milli oyuncuyla anlaştım dedi. Şimdi bu isimler muhtemelen Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ya da Zeki Çelik. Tabii iki önce yani Zeki Çelik mi Merih Demiral mi bilmiyoruz. Bir de Hakan Çalhanoğlu var. Bu isimleri nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe'ye katkı sağlarlar mı?
2: Yani çok enteresan çünkü bu bahsettiğin özellikle Zeki ile Merih'i şurada ayırabilirim. Onlar artık kariyerinde düşüş yaşayıp Türkiye'ye geri dönen oyuncular var ya. Ya bunların ben çok fayda sağladığını görmedim. İşte gözünün önünde bir Çağlar örneği var, değil mi? Merih ile benzer bir durumu vardı o dönem için, değil mi? Oraların en önemli oyuncusuydu. Çok önemli organizasyonun bir parçasıydı. Geldi, sana tanınmaz hale geldin. Merih Demiral'i ayırırım, şöyle ayırırım. Çağlar'dan çok bir farkı olacağını düşünmem yani. Zeki biraz daha o konuda Merih'e göre en azından teknik bilgi konusunda, pozisyon bilgi konusunda daha iyi durumda. Çünkü Merih Çağlar'a benzer durumda buraya geldi. Duygularını çok fazla oyuncu olarak ön plana çıkardı. İşte neydi bu? Pozisyonunu dağıtması. Yani bizim en çok sevdiğimiz aslında ama asla doğru olmayan hadise nedir? Stoper dediğin oyuncu her yere basacak. İşte sağa da gidecek değil. Sağa da sola da giderse, öne de giderse o organizasyonu darmadağın eder. Önünüzde Çağlar oyuncu var. Merih Demiral'in benzeri olacak yani. Yani Çağlar aynı durumda olacak yani. Merih gelecek, Çağlar'a benzeyecek. Özellik olarak benzedikleri için bunu söylüyorum. söylüyorum. Zeki biraz daha o anlamda pozisyon bilgisi konusunda duygularına çok yenilmeyen ama planlamaya baktığında ya bana yeterli gelmiyor. Yani Fenerbahçe'nin Semedo'dan iyi bir oyuncuyu oraya getirmesi lazım. Semedo dediğin oyuncu sakatlık problemi yaşayana kadar o organizasyonun en önemli oyuncusuydu. Niye hemen vazgeçiyorsun bir oyuncudan ya da vazgeçiyorsan ya öyle bir planlama yapman lazım ki böyle kimsenin o anlamda itiraz etmeyeceği isimler olsun. Yani bu tabii şimdi yerli oyuncu olsun, yerli oyuncu statüsüyle alakalı da bir durum olabilir. Ama hani böyle beni çok heyecanlandıran ya gelir Fenerbahçe organizasyonlarını başka seviyeye çıkartır mı desem benim kafamda soru işareti var. Hakan Çalhanoğlu'nu tabii ayırıyorum.
1: Hakan yani, Çalhanoğlu transferi.
2: Bu çok transfer. Önemli bir transfer olur. Yani çünkü orta sahada artık günümüz futbolunda oyunu iki yönlü oynayan oyuncular çok değerli Muzaffer. Yani evet. Hakan bu anlamda bu işi en iyi yapan oyunculardan biri. Ne tam anlamıyla 6 dersin, ne 8 dersin, ne 10 dersin değil mi?
1: Tabii.
2: Çünkü bir bakıyorsun 6 numara, bir bakıyorsun 8 iki yönlü oynuyor, bir bakıyorsun forvet arkasında bitiricilikle ilgili iş yapan bir oyuncu. Tam olarak günümüz futbolunun oyuncusu. Alabiliyorlarsa şahane bir iş yaparlar diye düşünüyorum. Yani.
1: Yakın zamanda tabii artık hem Sayın Aziz Yıldırım'ın hem Sayın Hakan Safi'nin artık isimleri açıklamasını bekliyoruz. Çünkü seçime çok az bir süre kaldı. 6-7 Haziran'da seçim var. Hoca kim? Dediğin gibi hangi oyuncular alınacak? Ama Hakan Çalhanoğlu eğer açıklanırsa bence kongre anlamında seçim özelinde çok artı yazacağını düşünüyorum.
2: Yani. Ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında ilk yapmaları gereken sportif direktör ve onunla beraber teknik direktör adayı. Aslında en sağlıklı planlama odur ama biz artık böyle açıklama yapan insanlardan da sağlıklı bir planlama yapmasını beklemeyeceğiz. Tamam artık oyuncu açıklasınlar durumunda herkes değil mi? Kabul etmem ama hadi öyle olsun. Açıklıyorsan böyle isim açıklayacaksın. Kafada soru işareti kalmayacak. Bir, iki, oynama alışkanlığı olan oyuncuyu getireceksin. En temel belirleyici olan o olacak. Yani gelen teknik direktörle de bu anlamda problem yaşamaması gerektiği konusunda buna çok dikkat etmen lazım. Şeyi sakın unutma, geçtiğimiz sezon aslında isim olarak, atletizm olarak, yaş ortalamasını düşürme olarak Conduran önemli bir isimdi. Evet. Ama yine burada anlatmıştım onu. Bu kadar fazla genç yaşta takım değiştiren, gittiği takımlarda oynama ritmini kaybeden bir oyuncu buralarda ne yapacağını en azından 3 aşağı 5 yukarı öngörme açısından problemli bir hadise demiştik ve benzer bir durum. Çünkü bu böyledir. Yani buraya getirdiğiniz oyuncuların davranışlarına da talip olmak zorundasınız yani.
1: Oyuncu özelinde şöyle devam edelim abi. Sayın Aziz Yıldırım tarafında da en net bilinen ve anlaştığını düşündüğümüz isim Vedat Muriç ismi. Ama tabii Vedat Muriç'i sanıyorum ki birinci santrfor olarak konumlandırmayacak Sayın Aziz Yıldırım yönetimi. Yanına da Jurasi ismini çok fazla konuşuyor, ön plana aynen çıkartıyor. Dediğin gibi Hakan Bey de Jurasi ismiyle ilgilendiğini söylüyor. İstersen bir Vedat Muriç'le başlayalım. Yani Vedat Muriç Fenerbahçe'ye yararlı olur mu?
2: Ya şöyle şimdi Muzaffer, gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Şimdi bu Vedat Muriç'in bana tam bir maliyetiyle ilgili kısmı bir anlatabilir misin?
1: Ya yani, 18 milyon euro gibi bir paradan bahsediliyor.
2: Yani artı maaş yükü değil evet. mi? Şimdi benim anlamadığım konu, ben Vedat Muriç'in kötü futbolcu olduğunu söylemiyorum. Tabii ki bu sezon kariyer sezonunu yaşadı. Şahane goller attı La Liga'da. Bunların hiçbirine itirazım yok da. Bir oyuncuya talip olurken biraz önce hani davranıştan bahsettim ya. Davranış anlamında, antrenman tekrarı anlamında. Bu önemlidir. Bir de 23 gol attın diye talip olduğun oyuncu kariyerinde 32 yaşında iki defa 23 golü gördü. Gol konusunda çok fazla dalgalanan bir oyuncu. Senin en iyi dediğin 26 yaşında sende oynadığı dönem 17 tane gol atmış. Senin alıp organizasyonu başka seviyeye çıkarmamış ki. Şöyle olur anlarım. Sen de zamanında oynamış. Bence karakter olarak da düzgün bir isim. Yani o takımda rol model olma açısından önemli bir isim. Daha önce buralarda kabul ediyorum ama 18 milyon euro değil ya. Olur mu 18 milyon euro Vedat Muriç'e verilir mi ya? Bu nasıl bir planlama? İkinci santraforuna 18. Verdin 6-7'de ona. 2 yılda kontrat yaptın. Oldu mu 30 milyon euroya Fenerbahçe takımı Vedat Muriç'e talip olur mu ve ikinci santrafor olarak? Zaten planlama şöyle yapılır. Bak orada da problem var. Önce birinci santraforla ilgili planlama yaparsın. Elinde Şerif var ve yüksek bonservis vermişsin. Tabii. Onu da mı yok sayacaksın? Eğer birinci santrafor ve ikinci santraforla ilgili gelişim arıyorsan mecbursun Şerif'e talip olmak zorundasın. Onu geliştireceksin ama önce birinci santrafor. Ya biz Aziz Yıldırım'dan Anelka'ları, Pierre Fanoydonk'ları gördük ya. Yani budur senin birinci santraforun talip olman gereken. Vedat Buruş düşüncesi bile bana direkt çaresizliği anlatıyor. Bulamadılar gezegende kimseyi. Döndüler ya buralarda 6 sene önce bir arkadaş vardı gelsin yine. Ya maliyeti olmasa yine anlayacağım. Diyeceğim ki ya maliyeti düşük, bonservisi yok elinde. Dursun burada. Hadi planlamanın bir parçası olsun. Ama çok sağlıksız planlama. Daha yeni 20 küsür milyona Şerif'i aldın ya. Tamam ben kabul ediyorum Şerif'in eksikliğini de. Ne yapacağız 25 milyon euro verilmiş? Atacağım mı onu? Yok mu sayacaksın yani? Yarın benzer bir durumu Vedat Muriç'te de yaşayacaksın. Bu sene 23 atmış diyorsun. Bir iki sene öncesine git 7-7 atmış. Ne yapacağız yani? 3

geçinenin iki tane senesinde bunları yaşamış ama son senede zirve. Sen bana diyorsun ki bir de bir tane bir arkadaş, yani çok fazla takipçisi var, transfer haberi veren bir arkadaş da benim A Spor'da yaptığım Vedat Burak için çaresizlikle ilgili yorum almış. Çaresizlik üzerinden istatistiği koymuş. Benim istatistik okuyacak zekam yok. Hayatımda hiç öyle bir deneyimim yok. Gerçekten de teşekkür ediyorum. Hiç göremedim. Yani orada Vedat Burak için 23 gol attığını bilmiyorum. İşte sen istatistik bilmediğin için istatistiği okumayı bilmiyorsun.

0: attın iki sene 30 küsür süre. Niye ona itiraz ettin o zaman yani? Öyle saçma sapan şey olur mu? İstatistik değerlidir ama istatistik bir de okuma diye bir şey vardır. Bir de kadro planlaması vardır. Sen bilmiyorsun ki, hayatında kadro planlaması yapmadın ki. Alırsın o istatistiği, koyarsın o kadar insanı da yönlendirmeye çalışırsın.
1: Abi şey durumu zaten hakikaten insan canını sıkıyor. Dediğin gibi En-Nesyri örneği bunun özelinde çok önemli. Şimdi En-Nesyri buradayken yani bütün yorumcular dahil, ben de belki burada sorularımı o kadar sert sordum, yerden yere vuruldu. Evet. Sonra adam gittikten sonra En-Nesyri niye gönderdin falan, yani o da i̇nanılmaz. Birazcık şey oluyor yani.
0: Ya inanılmaz, çünkü şöyle, bu yorumu yapan insan hayatında kadro planlaması yapmamış. Bilmiyor Şerif'le ilgili ödenen para. O onu yok sayıyor ve finalde şöyle, bu yorumu yapan adama da böyle yapıyor. Muhasebeci misin sen? Ya ülkenin parası ya, takımın parası ya. Sonra dönüyorsun Beşiktaş gibi feda sezonlarına, değil mi? Fenerbahçe'yi tabii diğer takımlardan ayıran en belirgin özelliği, çok güçlü başkanları var. Ekonomik anlamda hepsini halleden başkanları var ama tarihin en başarı başkanlarından biri ne diyor? Ekonomi sürdürülebilir değil, yemişler diyor o kadar giden parayı, deniyor mu? Şimdi bunları da yok mu sayacağız biz? Nereye gitti o paralar? İşte buralara gitti. Sen bak, Şerif'le ilgili ikinci santrafor, oraya bir para harcamışsın. Bırak sen bir 30 milyon da 32 yaşında Vedat Muriç'e verme. Ya atar 15 tane daha atar, problem değil. Attı ya El-Nesyri, yaramadı işine. Ya atmıyor mu? Talişka yürüyerek 30 golü buldu ya. Senin derdin ikinci santrafor değil ki, oynatırsın yine Talişka'yla, alırsın o problem. Bir de şeyi de anlamıyorum insanlarda. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon temel sorunu gol atmak değildi ki. Galatasaray'la aynı golü attı.
1: Aynı gol attı.
0: Ya savunmada sorun yaşadılar. Planlamada sorun yaşadılar ya. Bu kadar basit. Niye burayı görmeyip sanki bütün problem oymuş gibi anlatmaya çalışıyorlar? Bir tane santrafor alırsın. Net. Anlaşılabilir bir durum. Derim ki evet, Fenerbahçe birinci santrafor açısından buna talip olmuş. İkinciyi planlamada Şerif'le halletmeye çalışacak. Onu anlarım. Ya da altyapısından birini çıkaracak. Ama böyle planlama bence olmaz. Çok doğru bulmadım ben onu.
1: Teknik direktör tartışmaları çok net bir şekilde soracağım sana abi. Önde olan isimler olduğu için Conte mi, Aykut Kocaman mı?
0: Conte hiç. Aykut yan yana koymam. Conte, Aykut Kocaman nasıl yan yana koyayım? Aykut Hoca'ya da sorsan o da koymaz ya. Başkana danışmanlık yapıyor ya hoca.
1: Evet.
0: Hani şu an yakınlar. Sorsa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'a, hocam sen mi Conte mi? O da Conte der yani. Bunda da anormal bir durum yok. Fenerbahçe'yi çok seviyorsa bence de Conte demesi lazım. Kendisinin de Conte demesi lazım. Hani duygular üzerinden anlatıyoruz ya, başkan da öyle diyor ya. Fenerbahçe'yi çok seviyordu. Kimsenin şüphesi yok ki Aykut Kocaman'ın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğu konusunda. Biz antrenörlükle ilgili bir şey anlatıyoruz. Bence kendisine de sorsa o da Conte der yani.
1: Şimdi Aziz Yıldırım tarafında Aykut Kocaman teması oldu tabii. Seçim gündemine girdiğimizden beri konuşuluyor. Ama şöyle bir yorum yapılıyor. Aykut Kocaman ismini açıklayamıyorlar çünkü oy kaybettireceğini düşünüyorlar. Katılır mısın bu görüşe? Sence bu yüzden mi açıklanmıyor Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım tarafında?
0: Bence başkanın da kafasında soru işaretleri var. Yani çok seviyor Aykut Kocaman'ı.
1: Ama emin değil diyorsun.
0: Evet, yani zaten dikkat et, verdiği örnekler hep geçmişle ilgili örnekler. Orada onu yaptı, burada bunu yaptı. Ona kimsenin itirazı yok ki zaten. Ama güncel çok fazla ara vermiş. Oyun o süreçte çok fazla değişim uğramış. Bunu sahada antren etmemiş biri olduğu için bence onun da ona temas eden insanların da soru işareti bu.
1: Takım içerisine döneceğim abi. Ederson kaleci konusu. Aziz Bey'in Ederson'la devam etmek istediğini biliyoruz. Hakan Safi'nin de Atletico Madrid'den Oblak ismini getirmek istediğini biliyoruz. Hangi strateji sana daha doğru geliyor? Ederson'la yola devam edilmeli mi?
0: Var olanı tutmak çok daha değerli. Yani sen şimdi bak, şeyi unutuyoruz Muzaffer. Yani Livakovic'in gelme hadisesini hatırla. Evet. Kıyameti kopardık Livakovic diye, gönderdik, parasını ödüyoruz. Ederson gelsin, ayakları çok iyi, neler yapacak dedik. Şimdi onun da parasını verelim gitsin diyor. Öyle düşünce olur mu? Aziz Bey'in burada bence anlattığı son derece sağlıklı. Böyle bir potansiyeli niye kaybetmek istiyorsun? Ama tabii burada belirleyici olan şu. Oyuncu hangi kafada? Giderken pek burada kalma düşüncesinde değil gibi gördüm.
1: Öyle
0: ben.
1: Gözüküyor.
0: Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçındaki davranışları da o yöndeydi. Yani attırmak için elinden geleni yaptı ve sonrasında buradan gitti. Yani oynamayla ilgili bir düşüncesi varsa hiç düşünmem, başkanla aynı fikirdeyim. Yani belki beklenen performans konusunda çok fazla dalgalandı ama potansiyel anlamında daha iyisini bulma konusunda kim garanti edebilir? Mesela Hakan Bey garanti edebilir mi? Oblak'ın Ederson'dan çok daha iyi performans göstereceği.
1: Edemez tabii ki.
0: Edemezsin. O yüzden hazır var. Tekrar etmiş burada. Çünkü Oblak da gelip benzer sorunu yaşayabilir. Farklı bir kültüre geliyor bu insanlar. Hiç deneyimlemedikleri bir şeyi deneyimliyorlar.
1: Ya Hakan Bey de benim hani dışarıdan birazcık gözlem yaptığım durumda şöyle görüyorum. Hani onu da alırız, bunu da olmaz. Alırız. Yani, birazcık böyle
0: Hakan
1: hani
0: Bey'in bak, Hakan Bey tamamen taraftar diliyle konuşuyor.
1: Evet.
0: Ve sonunda da bütçeyi diyor, Real Madrid diyor, bir şeyler yani çıkarız eder. Öyle bir şey yok. Yani bir kere ayrıca senin derdin bütçe değil ki. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman bütçeyle ilgili bir sorunu olmadı ki. O parayı harcamayla ilgili sorunu var. Planlamayla ilgili sorunu var. Sen yine yanlış yerden yorumluyorsun. Kim anlattıysa başkana bence yanlış anlatmış. Fenerbahçe'nin sorunu hiçbir zaman para bulma olmadı ki. Ali Bey zamanında para sorunu duyduk mu biz yani? Ülke tarihinin en güçlü başkanı geldi. Hiç parayla ilgili sorunu yok ki. Kişisel servetiyle

0: diyordu bunu. Var yönünde bir örnek, para sorunu yok. Şeyi anlarım, sürdürülebilir ekonomi anlarım ama böyle sürdürülebilir ekonomi olmaz ki. Süper Lig şampiyonunun aldığı para belli. Kolay mı öyle Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncuları bir araya getirdim, gönderdim ve Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Yapmadı mı Paris Saint Germain senin dediğinin milyar milyar euro katını yapmadı mı?
1: Messi.
0: Şimdi kimler, senin önünde kimler? Paris Saint Germain tarihinde daha önce başarmış takım var. Senin dediğin sistemde gitmiş. Hepsini bir araya getirmiş. Olmamış. Değiştirmiş planlamasını. Potansiyel oyuncularla atletizmle beceri harmanlamış, yaş ortalamasını düşürmüş, o paraları harcamadan iki defa şampiyon olmuş. Şimdi önünde bu örnek varken sen niye hala en çok parayı ben harcayacağım düşün? Ya var, taraftardan alırsın. Bir de bak, şu da önemlidir. Bilmiyorum o sistemin ne olduğunu. Kaldırın abi bu dernek mernek işleri. Ya bu oy veren insanların da bu anlamda donanımı olması lazım. Böyle olmaz ki, o zaman herkes ilişkileriyle orada 300 oy, burada tabii 500 oy. Onu vaat ederim. Sonuçta teslim ettiğiniz insan bir camiayı, bir kulübü teslim ediyorsunuz. Bak, o düşünceye teslim edersiniz. O sürdürülebilir bir ekonomi değil. Şeyi unutmasınlar sakın. Adana Demirspor'un o dönemki hadisesini unutmasınlar, değil mi? Murat Sancak da benzer ifadelerle geldi. Herkesi getirdi bir araya. Ne oldu? Ekonomi tükendi. Adana Demirspor bugün yok. Yok Adana Demirspor. Öyle olmaz. Bir gerçek vardır. Bak, Aziz Bey bu anlamda son derece sağlıklı planlama yapıyor. Eldeki oyuncularla ilgili planlaması da sağlıklı. O yüzden bence bu yönde bakmakta fayda var. Seçecek insanların da işin gerçeğiyle ilgilenmesi gerekiyor. Futbol böyle değil. Bak, önünüzde örnekler var. Bence onlara bakın. Onların faydası olacak bu seçimde size.
1: Takım içinden devam edelim. İsmail Yüksel'i beğendiğin bir oyuncu olduğunu biliyorum senin. İsmail Yüksel'e de teklifler olduğu söyleniyor. Sen İsmail Yüksel'den ne kadar bir bonservis bedeline vazgeçersin abi?
0: Ya şöyle, şimdi İsmail Yüksel'in şöyle bir problemi var. Ben öyle çok yüksek bonservis bedelinde görebileceğini düşünmüyorum. Düşünmeme sebebim de şu. Aslında yetenek anlamında, enerji anlamında çok iyi bir oyuncu. Ama işte o ikisini kullanma konusunda çok problemli bir oyuncu. Yani enerjisini ve yeteneğini o kadar sağlıksız kullanıyor ki zaten bugüne kadar o bahsettiğimiz bonservisleri görememesinin temel sebebi bu. Bu yaşına kadar böyle davranmış bir oyuncu, milli takımda bambaşka bir oyuncu olup bize bu kadar bonservis getirir düşüncesine kapılanlar bence yanılır. Bence sen İsmail'i kaybetme. Boş ver, bir yere gitmesin. Kaybetme, senin için çok değerli bir oyuncu. Giderse de zaten çok kısa sürede buraya gelir. Çünkü İsmail'in oyunculuk tarzı bugün Avrupa'da karşılık görmüyor. Evet beceri, evet atletizm, ikisi çok önemli ama bunları doğru kullanman gerekir. Yani gezegende enerji ve atletizm konusunda, beceri konusunda en yanlış kullanan birinci oyunculardan biri olabilir İsmail.
1: Belli ki Fenerbahçe yine, yani iki başkan adayında söylemlerine baktığımızda birazcık daha yine sil baştan olacak gibi gözüküyor kadro. Bu kadro sence Asensio'ya göre mi inşa edilmeli abi?
0: Asensio, Guendouzi, Kante, İsmail, Ederson, Skriniar, çoğaltabildiğin kadar sayıyı çoğaltman lazım. Bunların etrafına takım kuracaksın. Sakın ben hepsini gönderiyorum, sıfırdan bir takım inşa edeceğim düşüncesine kapılma, yanılırsın. Senden öncekiler her sene aynı şeyi yaptılar. Yani o bahsettiğin oyuncular artı Kerem, yani sayıyı arttırman çok önemli olacak burada. Onların yanına da böyle çok fazla kafa karıştırmaya da gerek yok. Geniş kadro hadisesi takımların başına iş açıyor. Bak, Galatasaray Şallay varken Sasha Boy'u getirdi. Zenginlik olsun diye bir ara darmadağın ettiler sağ tarafı. Sasha Boy'u oynattılar. Şallay'ı kestiler. Hemen geri döndü Okan Buruk o işler kötü gittiğinde. Bak, o zenginlik onun ayağına dolandı. Bu kadar zengin kadroya gerek yok. İdeal bir 11'in olsun, onları zorlayacak. Belirli oyuncular olsun. Artık bu kadar, hani biz Türkiye'de oynuyoruz, Avrupa'da oynuyoruz, kabul ediyorum ama ya biraz da bu kaynakları da kullanacaksınız. Bu altyapılar niye var burada? Ben anlamıyorum ki yani. Ya da sadece altyapı da değil. Ya bu ülkede Kerem gibi, Barış Alper gibi üçüncülüklerde oynayan başka oyuncu yok mu? Bunlar sadece ikisi mi geldi bu ülkeye özel? Kerem ve Barış Alper. Bu Çağlar Söyüncüler nereden geldi? Cengizler nereden geldi? Bir baksanıza, buralarda ikinciliklerden gelmedi mi? Niye buralara talip olmuyorsunuz? Sürekli aynı yerde dönmeye çalışıyorsunuz yani. Bırak sen onlara talip ol. Onlardan çıkartabilirsin iki tane, üç tane oyuncu. Bence oralara talip ol. Planlamayı onun üzerine yap. Böyle çok fazla oyuncu bir araya geldiği zaman bunun sağlıklı olmadığını Fenerbahçe defalarca deneyimledi zaten.
1: Son olarak da Galatasaray'dan bir soru sorayım. Sonrasında toparlayalım abi. Galatasaray'da tabii ki transfer gündeminde en önemli ve kritik isim Osimhen ismi. Çok fazla teklif olduğu söyleniyor. Eğer olur da Osimhen Galatasaray'dan ayrılırsa Galatasaray bununla alakalı nasıl bir sorun yaşar, yerini nasıl doldurur diye sorayım.
0: Plansız gelen plansız gider, daha doğrusu toparlayayım. Plansız geldi, plansız gider. Bugün Osimhen'le ilgili çıkan haberlerin ben altının doldurma açısından doğru olduğunu düşünüyorum. Yani hocanın o anlattığı Osimhen başka bir takıma gidebilir hadisesi. Dün de o ara ben yayındaydım. Galatasaraylılar tabii çok itiraz ettiler. Ya bu Galatasaray'ı karıştırmakla ilgili bir şey söylediler. Yani ne yapıyor bu milli takım hocası? Fenerbahçe'li mi?
1: Ben eski bir demeç olduğunu öğrendim bu arada. Daha önce söylemiş galiba Nijerya teknik direktörü onu.
0: Daha önce derken?
1: Yani bir önceki gittiğinde, tamam, milli takıma o zaman
0: fark
1: söylemiş.
0: Fark etmez ki yani. Yakın tarihte bunu söylüyor ve oyuncunun böyle bir düşünce düşüncesi var. Yani aslında bu Osimhen tarafından şöyle. Ya ben geldim, oyuncu tarafından düşün. Ben geldim Türkiye'ye. İki tane şampiyonluk yaşadım. Bana da bu kadar bir bonservis ödediler. Ben de getirdiklerinin üstüne bir rakam getiriyorum. Ya buraları tamam çok sevdim ama ben Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan, o seviyelerde başarı elde etmiş takımların bir parçası olmak istiyorum düşüncesiyle gider. Zaten Osimhen o bahsettiğin rakamları daha önce alsaydı, bonservisten bahsetmiyorum, maaştan alsaydı gitmişti zaten. Yani bunun aşkla meşkle alakalı olmadığını hala anlamıyorlar. Ya Icardi için Araplar şu kadar verdi, ölüyor Galatasaray için gitmiyor dediğin Icardi en bitik haliyle bile senin paranı kabul etmiyor. Demek ki bu işin aşkla bir alakası yokmuş. Olsa kalırdı, hatta gelirdi derdik ya ben size karşı mahcubum. İki senedir hiçbir yerde yokum. Siz bana hala para ödüyorsunuz demesi gereken oyuncu değil mi? Osimhen'de de benzer bir durum var. O burada kazanması gerektiği paranın fazlasını kazandı. Orada 4-5 senede kazanacağını burada 2 senede kazandı. Şimdi artık şeyi planlayabilir. Yani ben gideyim artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım oynayayım. Yani Galatasaray aslında son 2 senedir en zengin olduğu bölgeyle sezon başı en problemli bölge olarak tanışabilir yani.
1: Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Sansürsüz Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin Spor Radyosu 92.2 frekanslarından Radyo Gold'den takvimlerin 2 Haziran 2026 Salı'yı gösterdiği bir günden radyoları başında bizleri bekleyen Radyo Gold'ün en kıymetli paydaşları olan sizlere ben Çağatay Çıtlak 4 Büyük Gündem programına hoş geldiniz diyorum. Bugün birazcık kusura bakmayın, sizlerden özür diliyoruz. Çok işler vardı ve teknik anlamda çok işler vardı. Hiç vakit kaybetmeden programa da girdik. Nasılsınız? Dün akşam A Milli Futbol takımımızın hazırlık maçında 4-4'lük bir provayla Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık gibi net bir skorla mağlup etti. Ben de Şükrü Saraçoğlu stadında maçı canlı izledim. Yaptığımız presler bize pozisyonlar ve golleri getirdi. Yedek futbolculardan oluşan bir ilk 11 vardı ve bu ilk 11'de Montella takımdan ayrılacak olan futbolcuların son durumunu gözlemlemek için böyle bir rotasyona gitmişti. Can Uzun, Aral, Orkun, birazcık da Salih beni etkileyen oyunculardı. Hemen onu da söyleyeyim. Tabii bunların hepsini konuşacağız ama 2 saat boyunca Türkiye'nin en önemli spor yorumcuları, en çok takip edilen gazetecileriyle canlı bağlantılarla her zaman olduğu gibi Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Çok çok önemli isimler var. Bugün sizlere inanılmaz güzel sürprizlerim var. Çok çok beklediğiniz uzun zamandır isimler var. Ve 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 üzerinden bizlere göndermek istediğiniz sorular, mesajlar olursa aynı zamanda Instagram üzerinden Çağatay Hoca adresine de yollayabilirsiniz. Şimdiden hepimize iyi programlar, keyifli vakitler diliyorum. Müsaadenizle ilk bağlantımıza da geçmek istiyorum. Dünya Kupası deyince, Avrupa futbolu deyince akla gelen ilk isim sevgili Emir Ateşdağlı, değerli gazeteci ve spor yorumcusu. Emir'cim hoş geldin. Emir Ateşdağlı Radyo Gol'e yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Çok güzel, çok teşekkürler açılışınız için öncelikle.
0: Estağfurullah. Sevgili Emir, dün maçı da izledin mutlaka. Tabii evet. Montella da evet. Senin dostun. Dikkatini evet. Çeken, hani özellikle ilk 11'deki rotasyondan sonra hangi isimler oldu? Milli takımda açıklanan futbolcuların geri gönderildiği ve son kadroya göre futbolcuları nasıl buldun değerlendirme olarak? Senden alabilir miyiz?
1: Tabii bizim seviyemizin altında bir milli takımı bir kere Kuzey Makedonya, onu bir kere belirtelim. Ama bizim zaten bugünkü önceliğimiz bence hem bu kadronun çoğunun rotasyon olacağını düşünürsek, hani belki burada biraz Orkun'la Can Uzun'u ben ayırabilirim. Hani ilk başta belki Ozan Kabak'ı da hani burada farklı bir yere koyabilirim. Ama onların haricinde belki de daha az süre alacak, ana 11'de olmayacak isimleri biz görmüyoruz ve fırsatı bulduk ki onlar da iyi bir performans çıkarttılar bence. Zaten dediğim gibi rakip bizim seviyemizin altında. Artık ilk milli takımı belli bir eşiği aştı. Hem oyun anlamında istekliydik, arzuluyduk. Hem de kadromuz çok geniş ve iyi futbolculara sahibiz. Turnuvaya iyi gelen oyuncularımız var. Özellikle kulüp takımlarında iyi sezonlar geçirmiş. İyi bir sezon geçirmiş oyunculara sahibiz. Bunlar bizim çok büyük avantajımız. Hoca da bence hem onun provasını yaptı. Daha sonra yine ikinci yarı daha az oyuncularını kendine göre belirlediği oyuncuları yavaş yavaş kadroya aldı. Yine kullandığımız başka yine isimler de oldu. İşte Aral gibi, Demirek gibi vesaire. Bunları denedik. Denediğimiz oyuncularla devam ettik. Güzel bir prova. Türkiye'de oynandı maç. İstanbul'da hani son bir taraftarımızla bütünleştik. Alkışımızı aldık, sevgi gösterimizi yaptı, takımı Amerika'ya uğurladık. Öyle diyelim hocam.
0: Peki hani bu yeni isimlerde Can Uzun ve Aral için ayrı bir parantez açmak gerekir mi? Belki ya da Deniz Gül için bunları söyleyebilir misin Emir Ateşdağlı?
1: Tabii ki Can Uzun, yani Can Uzun bence milli takımın hani bu Arda ve Kenan ikilisinden sonraki bence potansiyel yıldız adayı. Hatta belki 2-3 sene sonra Can Uzun'u onların seviyesine de göreceğiz. Onların ya yani o ikilinin yanına koyacağız Can Uzun'u. Deniz Gül aynı şekilde bence Porto'da tabii aldığı sürede bence önemli bir süre aldı. Oyunun genelinde ligde 29 maç oynadı. Yani Avrupa Ligi'nde de 10 maça çıktı. Evet, dakikası az olabilir ama 10 maça çıktı. Porto takımıyla önemli bir tecrübe. Totalde 41 maç oynamıştınız bütün sezonda. Evet. Gol sayısı artacaktır. Eminim. Daha genç, 21 yaşında. Biliyorsunuz forvetler oynaya gol becerisini geliştire
0: milyon
1: geliştire.
0: Yani, Emir, bir de 45 milyon euro.
1: Tabii yani o yüzden Bence Deniz Gül'ün de yolu var. Bu yolda da bizim milli takımımızın uzunda olması, turnuvayı geçirecek olması, bunlar hep artı bize. Ve şöyle de bir durum var. Profil olarak böyle bir forvetimiz yok. Yani Deniz'in alternatifi de yok bence. Hı hı. O yüzden Deniz hani oyun sıkıştığında oyunu atabileceğiniz, fizikli özellikle kafa toplarında etkili olabilecek de bir oyuncu. O yüzden Deniz Gül'ün kadroda olması önemli. Aral da iyi bir sezon geçirdi. Evet görüyorum kadroda değil, neden değil, ama bence onların zamanı bir sonraki Avrupa Şampiyonası olacak. Yani burada çünkü biraz da sürece ve hocaya da bu saygıyı duymak lazım. Hocanın zaten ben bu kadroyla devam edeceğini düşünüyordum açıkçası. Hani buraya 1-2 ekleme olacaktı kendi kafasında kadroya. Hani 22-23 kişiyi. Hoca da bunları yaptı. Büyük ihtimal Aral da bir sonraki dönemde Dünya Kupası sonrası yine bu kadronun önemli yeteneklerinden, önemli parçalarından olacak. Hani 2026-2028 Avrupa Şampiyonası'nda Aral'lı ve işte Can Uzun zaten burada da kadroda. Hani belki o oyuncuların da daha ana rotasyonda olacağı bir milli takımı göreceğiz. Çünkü hem bence günümüz hem de geçmişten gelen bazı oyuncular artık hani geçen milli takımlarında da oynayan ve burada da artık belki son kez şans bulan oyuncular olacak ve yeni bir kadroya geçeceğiz. Bizim burada işte üstüne oyuncu koymamız lazım. İşte Aral gibi, Can gibi, Deniz gibi, Yusuf Akçiçek mesela yine. Hı hı. Hani gelecekte
0: daha genç kadroda olabilecek.
1: Tabii artık evet biraz da onları getirmemiz lazım. Çünkü şöyle bence real olarak şu anki kadromuz iyi ama üstüne de koymak gerekiyor. Çünkü seviyeyi bir yere çektik artık. O yüzden ülkemizde yetişecek oyuncular için de bunlar çok değer. Bunlar çok değerli olaylar. Dünya Kupası'na gitmek, bunu hayal ettirebilmek. İşte U19'dan gelecekler, U21'den gelecekler ki var oyuncularımız. Ama onların da sayılarının artması, tecrübelerinin artması, futbol oynamaları çok önemli olacak.
0: Hı hı. Evet, şimdi yine bakıyorum ben Amerika-Senegal maçını izledim.
1: Evet, ben de baktım.
0: Ve yani ben Amerika'yı bayağı bir diri buldum. Emir, sen neler söylemek istersin? Defans anlamında birazcık zayıflar sanki ama kontra atakta da, normal kompakt oyunda da gayet iyiler. Çok önemli futbolcuları da var. Nasıl okumamız lazım? Amerika'yı ev sahibi olmasını da getirdiği tabii bir avantajı olacak. Seyirci avantajı da olacak. Belki hakemlerin ona karşı meyli de olacak. Neler söylemek istersin?
1: Yani biraz takdir hakları Amerika'dan olur. Yani ev sahipleri genel böyle bir şey görebiliriz ancak Amerika özellikle ön bölgede gerçekten çok yetenek paketi yüksek isimlere sahip. İşte Pulisic zaten bunların başında. Hani belki bu sezonun özellikle ikinci yarısını hiç iyi geçirmedi. Ama Pulisic bence bu Dünya Kupası'nda hani damgasını vuracaktır. Amerika takımı için söylüyorum. Hmm. Yine McKennie zaten Juventus'tan bildiğimiz Galatasaray'da rakip olmuş. Ana 11 oyuncularından biri olacaktır Amerika'nın. Yine Malik Tillman o da eski PSV'li şimdi Bayer Leverkusen'de bu sezonu geçirdi. Hani bunun Bunlar Avrupa piyasasında olan isimler ve tehlike yaratacaklardı. Diye Timothy veya George Weah'ın oğlu. Evet, Balogun yine gol atmıştı zaten maçında da, Senegal maçında da. Yine Pepe mesela, Ricardo Pepe'yi çok beğendim. Evet. PSV'nin santraforu.
0: Hep orada bir dörtlü geliyorlar. O senin söylediğin isimlerle böyle bir dörtlü hücuma çıkıyorlar.
1: Şöyle bir yani biraz asimetrik bir duruşları var. Hı-hı. Onu söyleyeyim. Hani üçlü gibi duruyorlar ama hani dörtlü savunma oynar gibi ama işte beşli karşılayabiliyorlar. Çünkü Sergio Des ve Robinson iki kanat kenar beki onları hep bir beşleme imkanını sağlıyor. Ama hücumda daha agresifler. Ucunda özellikle ön alanlara gitmek konusunda agresif olduklarını ama sizin de söylediğiniz gibi hocam savunma da çok güvenirler mi? Bence değiller. Yani özellikle hamlede sorunlar yaşıyorlar. Özellikle stoperler açısından ara toplarını çok iyi savunamıyorlar. Yani biz özellikle grup liderliği için hani Amerika ile baş başa kalacağımızı düşünürsek daha avantajlı olabiliriz ama açık alanları, sağ ve seyirci desteğini tabii ki de onlar da çok fazla arkalarına almak isteyecekler. Hızlı başladılar yine Senegal maçına. Hani hatırlıyorsunuz siz de onlar maçlara hızlı başlamak istiyorlar. Şimdi onların da Almanya maçı var altısında. Onu izleyeceğiz. Orada bize belki daha net bir perspektif sunabilirler. Çünkü Portekiz'in oynadıkları hazırlık maçlarında kaybettiler mesela 2-0. Belçika ile oynadıkları maç kaç 5-2. Aslında biraz seviyeler eşit değil de biraz yükseldiği zaman sorun yaşayabiliyorlar. Senegal için de şunu söyleyeyim hocam. Senegal'de de bu arada çok eksik vardı. Yani Senegal'in asıl takımı bu değil. Yani Senegal'in özellikle savunma kısmında stoperlerinin değişeceğini, kalecisinin değişeceğini, orta sahaya ekstra bir isim daha yine onlardan da zaten ikinci yarı daha oyuna giren isimler oldu.
2: Ayrı bir parantez açmak lazım.
1: Tabii,
2: Sané ile birlikte yani evet. O yaşa gelip de hani o tecrübede mükemmel bitiricilik.
1: Tabii Mane müthiş, Habib Diarra yine zaten Habib Diarra bu arada hani o gün hani normalde merkez orta saha kendisi ama hani bir ön bölge oyuncusu, 10 numara 10 numara kenar oyuncusu gibi oynadı bazı anlarda. O yüzden Habib Diarra'nın da işte bu sene ben özellikle bu turnuva üzerinde yine parlayacağını, zaten Lamine Kamara yine Senegal'de Monaco'lu oyuncu, Galatasaray'a karşı da bu sene forma giymişti. Papke'ye zaten hani herkesin de bildiği malum Galatasaray'ın devre arasında çok üst durdu. Yani çok ismi var yani bu takım, o takım da böyle kolay teslim olacak bir takım olmayacaktır. İlk böyle kötü başlangıç oldu bir ilk 20 dakika. Hani herkes öyle zannetti ama maçın genelinde öyle olmadı.
2: Onun defansı Mane da gibi zayıftı. De... Evet yani Sadio Mane de mesela.
1: Hocam şöyle söyleyelim şimdi. Niakate 70'te oyuna girdi. Ana stoperleri olacaktır bence. Ve yanına tabii de Kalidou Koulibaly. Şimdi Kalidou Koulibaly'nin gelmesi ki onun da bir sakatlığı var şu an. Ama kupa kadrosunda olacağı söyleniyor. Öyle de biliyorum ben. Olacak diye biliyorum. Şimdi onlar gelince oradaki kontrol mekanizması değişecek. Koulibaly gibi tecrübeli bir isim. Hani orayı çok daha farklı bir şekilde kontrol ediyor. Üstüne kaleci tabii Edouard Mendy büyük ihtimal kalede olacak. O da zaten önemli bir kaleci. Hani bunlar bir yanda size seviye atlatacaktı. Zaten El Hadji Diouf, Jakobs'la beraber sol beki şey yapacak. Orada biraz onların sağ bek tarafında biraz sorunlar var. Krepin Diat da bir kenar oyuncusu. Onlar onu kullanıyor genelde sağ bekte ama hani bu takımın da eli yüzü düzgün olacak yani. Bu takım da böyle size sorun yaratacak bir takım. Yani öyle görünen kesinlikle bir takım olmaz. Yani Senegal'de tehlikeli bir takım olur. Yine İbrahim Mbaye falan da yoktu şu an. Zaten onlar Paris Saint Germain ben de şampiyonluğu yaşadılar. Hani onların da eklenmesiyle bu takım da sert olur. Ama bizim önceliğimiz Amerika olduğu için yani hem negatif hem de pozitif şeyler aldığımız bir maç oldu bence.
2: Sevgili Emir Ateşler, sana çok sorular geliyor. Yılmaz Bey'den var, Adem Bey'den var. Kenan Yıldız neden oynamadı? Hani çok mu ileri derecede sakatlık Emir Bey'e sorabilir misiniz diyor.
1: Yani,
2: Uğurcan'ın niye oynamadı? Deniyor. Niye kenarda oturdu soruluyor. Emir Ateşler'le cevap verebilir mi acaba soruları var.
1: Yani bence bir deneme maçı olduğu için bu hani onlara çok takılmamak gerekiyor diye benim düşüncem bu. Hani Uğurcan zaten benim görüşüm 11 oynayacaktır. Dünya Kupası'nda 11 başlayacaktır. Yani bununla ilgili ben hocanın kafasında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten burada da Altay ve hani Muhammed'in oynaması doğal. Hani ben onlarla ilgili çok şeyim yok. Uğurcan da artık belki de bence hoca çok da risk etmek istemiyor açıkçası bazı oyuncuları. Çünkü maalesef Kenan Yıldız'ın sakatlığı hani o kadar da kolay dönebileceği bir durumda olmadığını hoca da söyledi. Hani en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bence buralarda da oyuncu kaybetmemek önemli ama Venezuela maçında belki ilk 11'imize yakın bir kadro bekliyorum ben açıkçası. Yani Venezuela maçı başlangıcı 7'sinde oynayacağımız maçta. Orada bence Amerika'da oynayacağız sonuçta maçı. Bence hani hem o da oradaki havaya, oradaki sahaya bir
2: daha çok belirleyici olacak değil mi Emir?
1: Evet. Yani bence ilk 11'e yakın takımı orada görürüz ama dediğim gibi maçtan maça değişiklikler olabilir. Sonuçta hani rakibe göre de pozisyon alıyorsunuz. Oynayacağımız her maç final maçı bizim için. Artık grupta hani her maçın önemi aynı. O yüzden risk almadan sonuçta maça da bir hafta kalıyor Avustralya maçına. Oynadığımız tarihten sonra risk almadan en iyi şekilde hazırlanacağımızı düşünüyorum. Zaten bence 11'imiz çok da belli, yani bence 11'imiz belli açıkçası. Bir de Kerem'in de sakatlığının olduğunu düşünmeyelim. Yani unutmayalım. Yani Kerem Aktürkoğlu'nu da oynatamıyorsunuz bu dönem. Kenan Yıldız'ın da bir sakatlığı var. Hani şimdi böyle olunca da herkesi bir anda risk etmenin çok da mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben de. Bence hoca güzel bir kadro yönetimi yaptı. Bu maç özelinde, Kuzey Makedonya özelinde. Hani çıkartacağı da dakikalar belliydi bence maç önü. Herkesin dakikasını hoca yaydı. Güzeldi. Bir hazırlık oldu sonuçta. Diğer oyuncumuzu bir şekilde hazır tutmaya çalışıyoruz.
2: Emre'cim şimdi seninle devamlı konuşuyoruz. Hep Amerika üzerinden belki gidiyoruz. Hani en çok zorlanacağımız rakiplerden en çok onu görüyoruz ama şimdi Avustralya'ya da baktım. Eğer yanlışsam evet, lütfen beni düzelt. Şimdiye kadar herhalde 7 kere de Dünya Kupası'na katıldı Avustralya. Yani birazcık da ona mı dikkat etmemiz gerek?
1: Şöyle söyleyeyim, benim sosyal medyamı takip edenler, ben zaten son 48 gün itibariyle
2: ben her gün izliyorum,
1: değerlendiriyorum. Her evet, gün. Onu yani orada zaten biz kendi grubumuzla başlamıştık. Öyle yani sonuçta Dünya Kupası'na katılabilme şansımız olduğu için öyle bir mutlulukla zaten bu geri sayıma başladım. Tabii sonuçta Avustralya aslında Dünya Kupalarında olan, belli bir dönem Dünya Kupalarına gidemeyen ve bunu 2006 ile kıran, 2006 sonra aslında zaten benim hatırladığım kadar turnuva kaçırmayan bir görüntüde. Yani turnuva takımı Avustralya, onu bilmek lazım. Şimdi geçtiğimiz turnuvada da son altta Arjantin'e elendiler. Yani orada da tabii bir yine hoca değişikliği oldu ki Avustralya'yı turnuvaya götüren hoca da şu an Irak'ın başında. Yani zaten Irak'la beraber Dünya Kupası'na gidiyor. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. O yüzden her maç final dedim. Türkiye'nin oynayacağı her maçı aynı ciddiyette ve final olarak çıkması gerekiyor. Rakiplerde artık Dünya Kupası'nda tabii bütün kadrolarını ve takımlarını inceleyince hocam, herkesin belli yetenek paketine sahip olduğunu görüyorum. Belki ben 5-6 takımı sayabilirim. 3-4 takım hatta indireyim biraz daha. Hani belki uzak diyebiliriz. Hani bu Dünya Kupası seviyelerinden uzak olduklarıyla ilgili konuşabiliriz. Ancak çoğu takım, yani bu 48 takım, çok takım var bu sene. 48 takımın en az 42'si size sorun yaratacak takımlar. Bakın üst seviye, yani dünyanın en iyi takımlarından bahsetmiyorum ama gelen bütün takımlar maç içinde size sorun yaratabilecek oyunculara sahip. İşte Nestor İran Kunda, Muhammed Ture gibi Avustralya'nın hücum hattı. Yine Christian Volpato, İtalyan isim, Avustralya pasaportta vardı. Avustralya'yı tercih etti mesela. O da Roma çıkışlı bir oyuncudur. Bu sene Sassuolo'da geçirdi. Son iki üç yıldır Sassuolo'da zaten. O da süre alan bir oyuncu ve şu an Avustralya milli takımının ön hattına, hani bir 10 numara gibi direkt katkı verebilecek duruma geldi. Yani yine Jordan Boss gibi çok önemli bir isimleri var. Feyenoord'un oyuncusu. Chirkati Parma'nın önemli stoperi. O da İtalyan asıllı, Avustralyalı. O da Avustralya milli takımı seçti. Hani artık her takım birilerine sahip, bir oyuncu grubuna sahip. Bunları nasıl yönettiğiniz önemli. O yüzden Montella Hoca'nın yaptığı iş çok değerli. Bence dediğiniz gibi hem Avustralya hem Paraguay. Paraguay da çok enteresan bir takım. Gerçekten başında çok önemli bir hoca var. Gustavo Alfaro, Arjantinli. Ekvator milli takımında çalıştırdı. Geçtiğimiz Dünya Kupası'na taşımıştı. Hani onları da 16 yıl sonra falan Dünya Kupası'na götürmüştü. 12-16 yıl öyle bir kariyeri var kendisinin. Hani çok özel hikayeler var Dünya Kupası'nda. Hani merak edenler, hani benim sosyal medya hesaplarımdan, hem Instagram hem de YouTube'dan bütün takımları görebilirler. Yine bugün de videolar gelecek. Son güne kadar
2: Emir Ateş'i aldı mı yazacaklar? Onu da tabii, söyleyelim.
1: Tabii Emir Ateş Dağlı yazdıkları zaman hem Instagram'dan hem de YouTube'dan, tabii Twitter'da da görebilirler. Ancak hani direkt Instagram ve YouTube'a girdikleri zaman ana sayfamda zaten bu bütün videoları görebilirler. Zaten uzun videolar değil. Yani 3'er dakika, 2,5 dakikalık. Hani hem tarih hem de bugündeki durumları gibi takımların hani önemli oyuncuları. Çünkü bu konuşmaya kalksak hocam hepsini, aslında herkesin inanılmaz bir hikayesi var futbolla ilgili. Hani
2: ama sen o yüzden... çok güzel kadın da kararında böyle o bilgileri veriyorsun 2-3 evet, dakikada Emir'cim.
1: Evet. Ya elimizden geldiğince yapıyoruz. Teveccühünüze bırakıyoruz. Bu da güzel bir arşiv oluyor aslında. Hani sonuçta yıllar sonra baktığım zaman da ilk 48 takımla Dünya Kupası'na, sonuçta milli takımımızın da katılması hocam. Hani bizim de orada olmamız bu işi bize daha fazla yaptırıyor, bizi mutlu ediyor. Sonuçta bütün bu takımlar potansiyel bir sonraki tur adayımız bizim aslında. Yani sonuçta ne olacağını bilemeyiz turnuvada, kimle oynayacağımızı. Ben çok iyi bir milli takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bundan keyif almak lazım hocam. Bir de onu söylemek istiyorum. Çünkü çok sonuç odaklı bir ülkeyiz her konuda. Ama bazen sonuca bakmak ya da sonuca gitmeyi istemek yetmez. Burada bu zevki yaşamak lazım. Dünya Kupası'na çok uzak kaldık. O mutluluğu tatmak lazım. İnşallah yine damga vuracağımızı düşünüyorum ben kupaya her anlamda. Sonuç olarak da, ama ondan da önce tartışmalardan uzak her oyuncumuzun şu kupayı yaşadığı ve bir sonraki Dünya Kupası'na da gidebilmeyi hayal ettiği bir ortam yaratırız iyi takımına. Yani benim en çok isteğim o açıkçası.
2: Evet. Bu arada sevgili Emir Ateşdağlı, lütfen hani beni de düzelt yanlış bir bilgi verdiysem, bu gruplarda en iyi 8 üçüncü de katılıyor,
1: evet,
2: değil mi?
1: Doğru. Doğru, katılıyor. Zaten üçüncü
2: İlk
1: olmak da çok önemli.
2: Haricinde üçüncü olursan da en iyi 8 tane üçüncüyü alıyorlar.
1: Tabii alıyorlar ve zaten alacaklar da hatta zaten çoğu takım, ben hani hep diyorum ya, bu 48 takımda 40 tane iyi takım var. Zaten 40 tane iyi takım olması bu en iyi üçüncülüğü daha değerli kılacak. Çünkü bazı grupların mesela bir takımı kötü, hani ya da alt seviye diyebilirim, hani bu Dünya Kupası seviyesinden uzak, ama 3 takım yani birbirini kıracak açıkçası.
2: Evet.
1: Yani mesela Arjantin'in bulunduğu grup, Cezayir, Avusturya, işte Ürdün mesela. Ürdün oradaki zayıf halkı gibi görünüyor ama onların da yapacağı, karıştıracağı maçlar olabilir ortalığı. Ama mesela Cezayir, Avusturya, Arjantin, yani bir puan kaybı buradaki her şeyi etkileyecek. O yüzden çok önemli. O yüzden bu gruptan bizim için diyorum, lider çıkabilirsek B grubundan, bizim için çok önemli olacak. Özellikle bir sonraki turlar için. Bence milli takımın maç maç gidip her maçı 3 puan yazıp kenara atması lazım. Ondan sonra neyi göreceğimize bakacağız.
2: Evet, şimdi şeylere de bakıyorum, gelen mesajlara. Adem Bey diyor ki Twitter'dan takip aldık, Çağatay Hocam Emir Bey'e selamlar demiş. Twitter'dan almayın, Instagram'dan da alın sevgili Emir Ateşdağlı'yı. Emir'cim peki son olarak şunu da sorabilir miyim? Kupada favorin ya da favorilerin kimler? Onu da öğrenmek istiyorum.
1: Yani çok zor. Hocam 48 takımlı turnuvada gerçekten bakıyorum, hani üst düzey çok takım var. Hani kimi favori, yani çok klişe oluyor mesela. Fransa, İspanya, işte hani İngiltere, Arjantin, değil mi? Mesela 4 tane favori böyle ağızdan çıkıyor. Ama hani benim şöyle bir teorim var. Mesela Fransa ile ilgili bir teorim var. Ben Fransa'nın şampiyon olacağını düşünmüyorum bu turnuvada da. Yani ben Fransa'nın yine yarı final olabilir, çeyrek final olabilir. Böyle bir biraz sürprizlerin turnuvası olacağını düşünüyorum hocam. Yani biraz mesela bir Ekvator milli takımının mesela yukarıları zorlayacağını düşünüyorum. Norveç'in ben bu turnuva çeyrek final yapma ihtimalini görüyorum, Norveç diyebilirim. Hı hı. Evet, hani bizim yine aynı şekilde Türk milli takımının iyi bir kura şansıyla da ya da birinci çıktığımız senaryodan sonra yine çeyrek finalleri zorlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten belli bir alana sıkışmış iyi milli takımlar, iyi jenerasyonlar var şu an Dünya Kupası'nda. Ben İngiltere milli takımı çok düşük tonda geliyor. Ama ben onların da açıkçası yani çok iyi bir Harry Kane gibi bir oyuncuya sahipler veya ne bileyim çok net bir orta sahaya sahipler ki almadıkları oyuncular bile çok konuşuldu, Thomas Tuchel'in. Brezilya milli takımı Carlo Ancelotti gibi bir hocayla geliyor. Yıllar sonra belki de Brezilya çok büyük bir hocayla geliyor turnuvaya. Hep aslında kadrolarının biraz gölgesinde kalan hocalar vardı bence. Bu sefer kadrosunun da üstünde bir hocayla geliyor. Yani Carlo Ancelotti Apoleti ile geliyor. Onun da ilk milli takım deneyimi. Hani ben biraz sürprizlerin turnuvası, hani bu 48 takımda olunca tabii işin içinde bir de üçüncüler de çıkacak. Böyle çok enteresan şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Mesela bir Özbek milli takımının

0: bir tur geçeceğini, rakiplere çok zorlu anlar yaşatacağını düşünüyorum Cannavaro önderliğinde. Hani bence sürprizi yüksek bir turnuva. Biz mesela Yeşilburun Adası
1: yine. Yeşilburun Adaları'nı söyleyecektim
0: evet.
1: Ben de şimdi.
0: Evet yani çok garip futbolculara sahip. Ben de Karagümrük'teyken çalışmıştım. Ryan Mendes mesela onun önderliğinde geliyorlar. Iğdır'ın oyuncusuydu bu sezon. Yani böyle enteresan hikayelerin de bu 48 takımın içinde doğal olarak. Tabii bu arada Kursao çok enteresan bir milli takım
1: çok
0: ya.
1: Haiti ya.
0: Aynı,
1: evet.
0: aynı şekilde bu arada Haiti. Mesela Haiti'de de Fransa'dan Fransız oyuncular mesela Haiti vatandaşlığında olan birçok oyuncu Haiti'yi seçti. İşte Bellegarde, Isidor. Ya bunlar grupları zorlaştıracak hocam. Yani grupları hı-hı. çok enteresan noktaya getirecekler. Bir sonraya çıktıkta tabii ki Fransa'sı, İspanya'sı, Almanya'sı. Bunlar zaten doğal favori. Bunlar bir şekilde kendilerini oraya atacaklar. Ama şunu da isterim. Arjantin bir kez daha Dünya Kupası'nı alsın. Messi ikinci Dünya Kupası'nı alsın. Futbolu öyle veda etsin. O da tabii ayrı bir senaryo olur yani dünya için. Ya da Ronaldo işte arkasında Vitinha, Joao Neves'le beraber çıksın. Bu Dünya Kupası'nı alsın Messi ile bir yapsınlar Dünya Kupalarını. O zaman başka bir şey konuşulur tabii yani. Bunların hepsi bir senaryo ama bence çok zevkli bir Dünya Kupası olacak. Çok kalabalık çünkü Dünya Kupası.
1: Evet, bu çok önceden 64 maç yapılıyordu. Şimdi 104 evet, maç izleyeceğiz.
0: Çok eleştiriliyor bu arada bu konu. Hani eleştirilenlere de saygı duyuyorum çünkü çok takım var. Kesinlikle buna en fikirim. Ama takımların seviyesi yükseldi hocam. Yani ben hani hep söylerim takımların seviyesi de bence ülkelerin seviyesi de yükseldi. Mesela çok bir şeyler beklenen Avrupa takımları mesela benim hani size bir kehanet gibi olacak biraz ama hani İsviçre işte İsveç falan. Ben mesela bazı Avrupa takımlarında o jenerasyon geçişlerinde olduklarını düşünüyorum mesela İsviçre'nin. Mesela bir sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani hani böyle sürprizler de açıkçası bizi hiç şaşırtmasın. Bu Dünya Kupası'nda benim şaşırmayacağım sürprizler böyle şeyler olabilir.
1: Sevgili Emir Ateş Dağlı, beni kırmadığın için ve yayınımıza katıldığın hocam için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bilgiler verdin yine. İşin gücün rast gitsin Emir Ateş Dağlı.
0: Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür hocam. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Çok çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Evet, 0212 273 10 sırada bekleyen Türkiye'nin en önemli isimleri, spor yazarları hepsi şu anda Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında olacak. Onlardan yine bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu var Şok Gazetesi'nden ve o da kusura bakmasın ona verdiğimiz dakikada ve saatte bir gecikme oldu. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin Radyo Gole yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum, kusura bakma, özür diliyorum senden. Burası çok yoğundu, teknik anlamda da bir takım çalışmalar vardı. Dün de sen maçtaydın.
2: Evet. Aha.
1: Milli takım izlenimlerini alabilir miyim Erhan Alveroğlu?
2: Valla ilk çıkan kadroya baktığımızda Çağatay Hocam dedik ki acaba ne yapıyor, oyuncuları elemeye mi, hani son maçlarda son şansları vermeye mi çalışıyor? Hani kısır geçecek bir maç olarak baktık ama hı-hı, milli takım daha böyle 30. saniyede bir direk, 1. dakikada bir gol fırtına gibi başladı. Özellikle Can Uzun'un gol atması beni biraz daha sevindirdi. Onun kadroda kalıp Amerika'ya gitmesi de, milli takımın artık bir parçası olarak görülmesi de beni mutlu etti.
1: Can Uzun bir underrated değil mi? Yani bence yeteri kadar değer görmüyor Erhan. Ne demek yani, anladın sen benim ne demek istediğimi de.
2: Tamamen aynı şekilde katılıyorum. Ben de zaten o golü o yüzden sevindim. Gol attım, mutlaka götürecekler dedim. Çünkü öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yetenekli, kenardan içeri girebilen, gol vuruşu olan bir oyuncu. Milli takımın eksikliğini çok hissettiği bir durum bu. Kerem var. Ama Kerem'in gol vuruşları iyi değil mesela. Kenan Yıldız var. Kenan çok fazla kenarda içeri kat ediyor ama genelde asist özelliğiyle, uzaktan şutlarıyla, ama Can Uzun hem içeri kat edebilen, hem şut atabilen, hem gol vuruşu iyi bir oyuncu. Ben açıkçası dün onun adına ve milli takım adına, Türkiye adına sevindim. İyi bir maçtı. İkinci yarı yıldızlarımız da oyuna girdi. Zaten hemen fark etti yıldızlar oyuna girince. Mesela Barış Alper'in bir soldan bir deparı vardı. Belki Fenerbahçeliler Galatasaray maçlarını televizyondan izliyorlar ama o deparın gücünü göremiyorlardı. Ama dün mesela canlı izleyenler o güçlü deparın ne demek olduğunu, Barış Alper'e neden güçlü dendiğini bence görmüş oldu. Hakeza Arda Güler top ayağına geldiğinde inanılmaz ayağına yakıştığını bir kez daha herkes duyumsadı. Güzel bir maçtı. Montella'da bana göre %95 oranında hakkaniyetli bir kadro tercihiyle Amerika'ya gidiyor. Her ne kadar eleştirsem de ben forvetsiz takım seven bir spor insanı değilim. Her ne kadar eleştirsem de kendisini tebrik etmeyi de bilmem ne aşamalar kat ettirdi. Bu takımı üst üste iki şampiyonaya götürdü. İkincisinde de bence yani Amerika'da da gruptan çıkacağımızı ve sonrasında bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Tebrik ediyorum Montella'yı da. Forvetsiz oyuna da bizi alıştırdı diyelim. O anlamda bazen soruyorlar Montella Fener'in hocası olur mu diye. Birçok Fenerbahçe taraftarı aman diyor. Forvet oynatmayan hoca istemiyoruz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısını forvet kriziyle geçirdi. Oradan da bir esprili yaklaşımda bulunmuş olalım.
1: Evet. Ya yani dün ilk 11'de sahaya çıkan birazcık da farkını hissettiren bir Deniz Gül vardı. Dün de bir gol attı. Milli takımın 900. golü oldu Erhan.
2: Çok güzel. 9 numara Deniz Gül normalde. 900. golü de atmış oldu. Deniz Gül iyi bir santrafor. Hedef forvet oynayabilecek, yapılı. Ağır deniyor ama oynadıkça çabukluk kazanabilecek bir oyuncu. Zaten bence öyle ağır da değil. Ağır deniyor sadece. Attığı gol de bence çok klas bir gol. Hani kalecinin öbür tarafta kaldığını bilip aşırtarak ters köşeye attı kafa golünü. Onun da çok etkili olacağını, milli takıma uzun seneler hizmet edeceğini düşünüyorum. İyi bir jenerasyonumuz var Çağatay Hocam. Hı hı. Bu jenerasyon bize hani o yıllardır, 24 yıldır Dünya Kupası'na katılamamıştık. Avrupa Şampiyonası'na bir süredir katılamıyorduk. Artık bence bir 4-5 şampiyon, hatta yeni gelişen fikstürler ve gruplar sebebiyle artık Türkiye'siz bir şampiyonu olmaz diye düşünüyorum bu jenerasyonla.
1: Evet, Arda Güler, Kenan Yıldız da en son katıldığımızda daha doğmamıştı, dünyaya gelmemişti sevgili Erhan Alveroğlu. Evet, bir kere daha ricam şu anda yayınımızda bir... şu an pardon, hattay mısın? Bir an kesildi, tekrar geldi Erhan'cığım. Son tamam. Dediğim duyuldu mu?
2: Duyamadım.
1: En sonki Dünya Kupası'nda Arda Güler ve Kenan Yıldız daha dünyaya gelmemişti, doğmamıştı. Ve artık bu kadar sene sonra da artık başarı, yani milli takım kazanma alışkanlığından daha çok bence Dünya Kupası'na katılma alışkanlığı kazanmalı diye düşünüyorum. Başarının da böyle geleceğini düşünüyorum. Katılır mısın Erhan?
2: Katılıyorum. Az evvel de zaten bu minvalde söyledim. Bilmiyorum duyuldum. Artık milli takım sız bir şampiyon olmayacaktır. Çünkü biz Türkler gittiğimiz şampiyonalara bereket, heyecan getiren bir milletiz. Son dakikalarımızı dünya üzerinde hiç kimse unutmamıştır. Herkes biliyordur. Son dakika deyince akla biz geliyoruz. Artık öyle olmasın ama çok renk kattığımızı biliyorum. Avrupa'da da çok fazla taraftarımız var. Avrupa Şampiyonası şampiyonları özellikle kendi evimizde gibi geçiyor her defasında. Ben de bir galibiyettense turnuvalara hep katılmayı önemseyen biriyim. Bundan sonra da öyle olacak diye düşünüyorum. Hani Ercan Taner'in bir şeyi var, lafı var. Şimdi onlar düşünsün diye. Arda ve Kenan doğmamıştı. Artık milli takımdalar. Şimdi onlar düşünsün. Rakipler atan.
1: Evet. Sorular geliyor Erhan Alveroğlu sana da. Değerli konunun dün maçta olduğunu söylemişti diyor. Acaba futbolcuların yüzlerinden nasıl bir ruh halleri olduğunu anlayabildi mi? Bize televizyondan hepsinin çok mutlu olduğunu görünüyordu. Kadroya seçilmeyenler belki mutsuz olabilir diye soruyorum demiş.
2: Şimdi bence sahaya çıkıp o dedim ya 30. saniye direkt 1. dakika gol. Onlar aslında bazı vibe'ları veriyor. Milli takımda gerçekten bir abi kardeş aile havası var, oluşmuş ve herkes mutlu. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Orada o kadro içerisinde olamayacağını düşünüyordur kadroda olmayanlar. Emin olun bunlar. Hani elenenler, yani siz sonraki turnuvalarda diye düşünenler de baktığınızda hani Yusuf Sarı var. Muadili kim? Yunus Akgün. Yani Yusuf Sarı Yunus Akgün'ün önünde bir oyuncu değil. Bunu biliyordur. Birçok böyle eşleştirme yapabiliriz. Sadece tek bir Samet konusunda belki bir burukluk olabilir içerideki oyuncularda. O da bazı hocaların bazı tercihleri var. Onlara da saygı duymak gerekiyor.
1: Ya aslında yani buradaki hocalar... çok özür diliyorum sözünü kesin ama buradaki en önemli eleştiri takımlarında oynamayan, yani ilk 11'de oynamayan futbolcuların üzerinden geliyor eleştiriler Erhan Alveroğlu.
2: Ya evet haklısınız. İsmail son dönem süre alamıyordu. Oğuz Aydın süre alamıyordu. Kaan Ayhan süre alamıyordu. Orkun Kökçü çok formdaydı, oynatılmıyordu. Dün gördük nasıl oynadın daha belki maçlarda da. Böyle eleştiriler oluyor. Ama ben şöyle değerlendiriyorum Çağatay Hocam. Milli takım da bir takım gibi. Esasında milli takım seçimleri genelde formda olan oyuncuları tercih ederek yapılıyor ama bir iskelet oluşturuluyor. O iskelete o anda formda olan oyuncular da ekleniyor diye bakmak lazım. O sebeple bazı tercihlerin Montella'nın sorgulayamıyoruz. Bir de kazanan aklıdır diye bir laf vardır. Ya zaten ben söylemiştim benzer bir şey. Şimdi hoca her türlü artıda forvetsiz oynatıyor ama takımı çok gol atıyor. Ya da oyuncu tercihlerinde eleştiriyoruz. Ciddi şekilde eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Samet örneği söyledim. Ben eleştiriyorum yani Samet almasını. Kaan Ayhan almasını. Oğuz Aydın almasını. Her takımdan söyleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Ama hoca başarılı olduğu için bir şey de diyemiyoruz. Dün mesela dikkatinizi çekmiştir. Türkiye top rakipteyken 5'te oynadı.
1: Evet.
2: Eren sakatlandıktan sonra Mert Müldür sola geçti. Zeki Çelik sağ gibi oldu. Sağ bek gibi oynadı.
1: Oğuz Aydın fakat da sağ açık gibi aldı.
2: Evet. Oğuz Aydın top rakibe geçtiğinde 5'li savunmanın sağında oynamaya başladı. Yani hoca bir şeyler deniyor. Oğuz'u da götürüyorsa demek ki bir bildiği var diye yorumladım bu sahneyi görünce ben de.
1: Yılmaz Bey demiş ki defansımız biraz yetersiz kalıyor. Biraz baskı yapılınca ya da uzun top atılınca sıkıntılı. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Erhan kardeşime de selam olsun demiş Yılmaz Bey.
2: Aleyküm selam diyeyim. Defansımız bizim Türk futbolunun temel problemi arkaya atılan toplar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tüm takımlarımızda ve milli takımda arkaya atılan toplarda problem yaşıyoruz. Bunun ana sebebi de çabuk stoperlerimiz olmaması. Çağlar çok çabuk gözüküyor ama yeterince çabuk değil. Zaten çok da hata yapmaya müsait. Melih Demiral bizim belki de en iyi stoperimiz ama o da aksamaya müsait bir oyuncu. Biraz da ağır. Tamam çok cansiperane oynuyor ama biraz da ağır. Evet o noktada hak veriyorum dinleyicimize. Arkaya atılan toplar tehlike oluşturacaktır. Ama işte o beşli top rakipteyken beşliye dönen savunma biraz da belki bunun önlemi. Çünkü top milli takıma geçtiğinde ve yarı sahayı geçtiğinde milli takım Oğuz Aydın öne çıkıyordu. Geride pas yaparken Oğuz Aydın orta sahanın gerisinde kalıyordu. Yani onun da bir tedbiri diyebiliriz. Kaldı ki bir iki top atıldı. Bir iki top geçti o şekilde. Ama yine de oyuncularımız yetişti.
1: Evet. Sevgili Erhan, şimdi tabii milli takımı konuştuk ama Fenerbahçe'de seçim var. Fenerbahçe'de adaylar, Sayın Hakan Safi her gün bir transfer açıklayacağım diyor. Dün Fabrizio Romano Lewandowski'yi yazdı Fenerbahçe'ye. Sayın Aziz Yıldırım iki yabancı forvetle anlaştığını söylüyor. Senin değerlendirmelerini alabilir miyim? Sen de çok yakından takip ediyorsun.
2: Evet, ben şimdi Fotospor ve Şok Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiriyim. Şunu çok net söyleyebilirim. Çok çetin bir seçim olacak. Çok zorlu bir seçim Fenerbahçe camiasını bekliyor. Şu anda bugün derseniz seçim yapalım %60'a 40 Aziz Yıldırım daha önde gözüküyor. Ama yarından başlayacak çarşamba, perşembe, cuma final olacak Hakan Safi'nin her gün bir yıldız açıklayacağım demesi ve o yıldız isimler de yabana atılır isimler değil. Mesela Lewandowski. Robert Lewandowski ile Hakan Safi anlaşmış durumda. Bu anlaşmanın belki yarın açıklanabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan 2 milli oyuncuyla 2 milli yıldızla, dünya yıldızıyla anlaştım dedi. Anlaştım dedi artık yani. Burada 2 milli dünya yıldızı aklıma 4 seçenek geliyor. Arda'yı katmıyorum. Hani diyorlar ya Real Madrid istemezse, Mourinho istemezse Fener'e, hayır Real Madrid Mourinho istemezse Arda'nın kapısında yatıyor Arsenal. Onu düşünmüyorum zaten de. Ama mesela Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral opsiyonu Fenerbahçe'de bitme noktasına gelmiş durumda.
1: Onu bir kere daha alabilir miyiz bu bilgiyi senden?
2: Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu transferleri Hakan Safi tarafından yürütülüyor. Özellikle Melih Demiral da Cenk Yazıcı, Hakan Safi ile birlikte hareket eden Melih Demiral'ın da menajerliğini yapan bir isim. Orada kiralama formülüyle o ismi transfer etmek istiyorlar Fenerbahçe'ye. Hakan Çalhanoğlu içinse Hakan Safi'nin görüşme yaptığı adaşını da Fenerbahçe'ye gelmeye ikna ettiği bilgisi var. Tabii ki imza atılmadan, Hakan Safi'nin de söylediği meşhur bir şey, ben bunu salı açıklamayı bilmiyor muyum pazartesi, imza atılacak, her şey bitecek, fiyat da artmayacak bir daha diye söylediğini de biliyoruz. Bu iki ismin de Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Bir de diğer taraftan bence seçimin kaderini değiştirecek, sona sakladım, Greenwood ve Conte hamleleri var. Bu isimler duyduğumuz Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ve Melih Demiral isimleri gerçekten Türkiye seviyesinin üzerinde, hı hı, ve Hakan Safi'ye oy kazandıracak isimler. Ama Conte ve Greenwood isimleri Hakan Safi'ye seçim kazandırabilecek hamleler olacaktır. Bu konuda Cuma gününe kadar Maldini'nin de katılacağı lansman olacak. Orada belki de 2 yıllık sözleşme teklif edilen Conte kabul edecek ve oraya gelecek. Conte olmazsa ne olur? Buna da hazırlıklı Hakan Safi tarafı. Farioli ismi geçiyor ama ben yine de ondan çok emin değilim. Fakat en kötü ihtimalle, hı hı, yani en kötü ihtimal demeyeyim, yanlış anlaşılmasın, üçüncü ihtimal ise Fenerbahçelilerin çok sevdiği İsmail Kartal.
1: Yani bir A, B ve C planı hazır Hakan Safi'nin.
2: Evet. Peki. Evet, ama ben, hı hı, bu kadar süre beklendikten sonra Çağatay Hocam, hani Hakan Safi'nin tarzını bilen bilir, 500 daha verip almamız lazım demişti zamanında Ali Koç yönetimindeyken. 500 daha verir, bir daha verir, Conte'ye imza attırır diye düşünüyorum. Bilgi değil, düşünce bu, ama Conte ile 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Artık küçük bir yüzler sonrasında bu işin tamamlanacağını bekliyorum ben açıkçası. İşte o hamle Hakan Safi'yi seçimlerde o 60'a 40 Aziz Yıldırım lehine olan tabloyu belki de 55'e 45 Hakan Safi tarafına çevirecektir. Aziz Yıldırım tarafı da boş durmuyor. Aziz Başkan da Vedat Muriç ile anlaştı. Oyuncu Fenerbahçe'de oynamaya sıcak. Bu arada Vedat Muriç Hakan Safi kazansa da okey, Fenerbahçe'de oynamayı istiyor. Aynı şekilde Girassi ismiyle de anlaşılmış durumda. Zaten bu Vedat Muriç, Girassi ve Muhammed Salah konusunda Saadettin Saran yönetiminin, hı hı, yaptığı bir görüşmeler zinciri var. O görüşmeler zincirinden sonra iki başkan adayına da sunulmuş ve bu isimler bu fiyatlara gelmeye hazır, evet, denip oradan yola çıkılmış bir durum var.
1: Evet.
2: Stoper konusunda Aziz Yıldırım Nathan Ake ve Bese ile ilgileniyor. Bu oyuncular gelir mi gelmez mi? Bence gelir. Parayı verirseniz gelir. 11 milyon euro isteniyor Nathan Ake için, ama oyuncunun mental olarak bu ligde ne yapabileceğini, iyi bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, düşünmek lazım.
1: Erhan, burada şu bilgiyi de verebilir miyiz?
2: Tabii.
1: Yani bu oyuncularla Hakan Safi menajerler üzerinden görüşüyor değil mi?
2: Menajerler ve kulüp üzerinden, yani tamam, menajerler arada köprü, kulüpler tarafından. Zaten Lewandowski free transfer, ücretsiz transfer.
1: Evet.
2: Melih Demiral kiralık.
1: Lewandowski de 38 yaşında herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: 38 yaşında, burada başladığında 38 olacak.
1: Hı hı.
2: Yalnız şimdi ben... ona da yenemsi var Çağatay Hocam. Diyorlar ki Lewandowski işte.
1: Yok, ben yeşile ilgili yorum yapmadım zaten de, ama burada verdiğin bilgi çok çok önemli. Melih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de bilgisini vermen çok çok önemli bir bilgi.
2: Fenerbahçe'de deneyelim de anlaştık dediği isimler onlar olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da kulisler, bilgiler var. Mesela Hakan Çalhanoğlu dün akşam Fenerbahçe resmi Instagram hesabını takip etti. Bu bir veri diyebiliriz. Artık günümüz dünyasında sosyal medyadan hareketler, like'lar, takipler çok büyük önem arz ediyor.
1: Evet.
2: Oradan da yola çıkabiliriz. Cenk Melih Yazıcı'nın faktörü de Melih Demiral için, hı hı, bir etki. Ve bu arada Hakan, özür dilerim, stoper oyuncusu Melih Demiral ile normal şartlarda zaten Hakan Safi çok fazla görüşüyor. Melih Körfezli, Kocaeli biliyorsunuz. Hakan Safi'nin işletmeleri de hep Kocaeli'nde. Hı hı. Daha evvelinde de görüşmüştüğü, görüşüyor oldukları var. Oradan bir samimiyet de var yani. O anlamda bu iki oyuncu çok yakın diyebiliriz. Belki yarın ikisi birden açıklanır. Ama bir sürpriz, az evvel unuttum söylemeyi. Başka bir sürpriz olur mu milli takımdan?
1: Öyle bir Deniz şey Gül,
2: Deniz Gül ya da işte Zeki Çelik. Hani bir yandan da Fenerbahçe'nin yerli rotasyonunu da genişletmesi gerekiyor 14 kilo sonrası. Olmaz demiyorum ama onlar seçimden sonra iki başkan adayı için de geçerli diyebilirim.
1: Çok soru geliyor sevgili Erhan Alveroğlu. Çağatay Hocam, konumuza sorabilir misiniz? Erhan Bey cevap verebilir mi acaba? Hangi hoca gelirse İrfan Can Kahveci ile çalışır mı? Yani İrfan Can takımda kalacak mı? Teşekkürler demiş Abdullah Bey.
2: Şimdi Abdullah Bey şöyle bir yanıt verebiliriz. Eksik bıraktık, onu da tamamlayalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman olacak. Çok büyük bir ihtimalle teknik ekibin içerisinde Dirk Kuyt, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Volkan Demirel sportif yönetici ya da teknik ekipte olacak, orasını tam netleştiremedim açıkçası. Böyle bir ekip var. Bu ekibin içerisinde İrfan Can Kahveci'ye yok diyecek biri olacağını düşünmüyorum. İrfan Can Kahveci Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'sinde oynar. Hı hı. Ama aynı İrfan Can Kahveci'nin Conte'nin ya da İsmail Kartal'ın ya da Farioli'nin Fenerbahçe'sinde de yer bulabileceğini düşünüyorum. Ki İrfan Can Kahveci'nin Hakan Safi, Hakan Başkan'la da arasının gayet iyi olduğunu biliyoruz. Aziz Başkan'la da öyle. İki başkanla da arası. Ben İrfan Can Kahveci'nin iki başkanın seçilmesi halinde, iki antrenörle de Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum bu sene.
1: Şimdi tabii ben de bir soru sormak istiyorum. Bağlantımızı sonlandırmadan Erhan Alveroğlu. Şimdi konuşmanın başında şunu söyledin. %60'a %40 Sayın Aziz Yıldırım'ın bu seçimi kazanabileceğini ifade ettin. Hani bunu evet, acaba geçen seçimde Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 küsür bin oy almasından dolayı mı, yoksa şu anki konjonktürden dolayı mı söyledin?
2: Ben şu anki konjonktürden dolayı söyledim. Burada bence seçimi belirleyecek iki unsur vardı. Bir, sandığa gelip gelmeyecek Fenerbahçe seçmenleri. Çünkü 20 binin altında olan bir seçim katılımında Aziz Yıldırım'ın rahatlıkla kazanacağını düşünüyorum ben. Ama 23-24 bine ulaştığında ortaya geçeceğini, seçimin ortada olacağını, ama 30 binleri bulursa Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu, o sebeple ilk önemli unsur benim bu saplamamdaki seçime katılım. İkincisi ise Hakan Safi'nin Sayın Aziz Yıldırım'ı çektiği seçim savaşı mı denir ona? Seçim yarışı. Hı. Mesela Hakan Safi tamamen transferler üzerinden bu seçim kampanyasını götürdü. Aziz Başkan dedi ki ben açıklamayacağım, fiyatlar artıyor dedi. İlk transferleri açıklayan Aziz Başkan oldu. Yani Hakan Safi seçimin nasıl kazanılacağını Ali Koç döneminde onun yanındayken öğrenmiş. Mourinho transferini hatırlayın. Aziz Yıldırım Silme kazanıyordu, 70-30'du. Mourinho'ya imza attırdı Ali Koç ve Ali Koç seçimi kazandı 16 bine 10 bin. Evet. Yani buradaki bu transfer olayı işin diğer önemli durumu. Taraftar buna, üye buna nasıl bakacak diye sorarsanız Hakan Safi'nin başkan olmak için bir şeyler yapmak istediğini anladı artık herkes. Bu bir şeylerde transferler, harcamalar, ne gerekiyorsa yapmak istediğini anladı. Ama Aziz Başkan söylemlerinde ne diyor? Ben geldim, ben başkan oldum diyor. Benim başkan olmak gibi bir şey yok. Fenerbahçe'yi kurtarmak istiyorum diyor. Şimdi böyle bir durumda da Aziz Başkan'ın hani gelip çok büyük harcamalar yapabilir. Ki bahsedilen oyuncu Vedat için 18 milyon euro istiyor takımı. Girassi için 35 milyon euro istiyor. Ama şimdi 18-35, hadi deyin ki 20-30-50-55 milyon oyuncuları da verdiniz. 70 milyon euro ile bitmiyor bu iş. Bahsettiğimiz Lewandowski'nin istediği rakam 15'lerde. Greenwood için 50 milyon bonservis isteniyor. Oyuncu 10 milyona yakın para istiyor. 60 yapar bir seneliği. Hakan'ı Inter'den koparmak için minimum 20 milyon ödemeniz gerekir diye düşünüyorum ben, minimum. Çünkü geçen sene Galatasaray'dan 25 istenmişti. Meri için hakeza en az 10 milyon euro bir yıllık ücret verilmesi gerekir. Çoğaltabiliriz bu örnekleri. Daha çok transfer yatırımı yapacak olan Hakan Safi gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım ise şampiyon yapacağım odaklı diyor. Tabii bu arada Hakan Safi de transfer yapıp şampiyon yapacağım diyor. O sebeple diğer seçimin denge unsuru bence transferler, açıklanacak kontratlar olacak ya da ön sözleşmeler.
1: Sevgili Erhan Alveroğlu, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Araya gitmeden de şunu sormak istiyorum. Çünkü hani kamuoyunda şöyle bir şey var. Sayın Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istemesi kongre üyeleri için, delegeler için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Yani Aykut Kocaman'ı isteyenler kadar bir de istemeyenler mi var? Bunu da bir aydınlatabilir misin Fenerbahçe'yi en yakından takip eden biri olarak?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Aykut mesela Conte, diğer taraf Conte oldu diye,
1: evet,
2: düşünelim.
1: O örneği
2: Conte ve Aykut Kocaman'ın arasında çok büyük bir oyun farkı yok. Çünkü Conte de tutucu oyun, kazanma odaklı oynuyor. Aykut Kocaman da tutucu oyun ve kazanma odaklı oynuyor. Burada bence ana unsur Aykut Kocaman'ı genç üyelerin çok da iyi tanımaması. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin gol kralı. Aykut Kocaman Fenerbahçe'de iki kez gol kralı olmuş. Fenerbahçe'de 3 Temmuz sürecinde başkan hapisteyken, takım dağılmışken liderlik, abilik, başkanlık, teknik direktörlük yapmış. Hatırlayın, dinleyicilerimiz hatırlayacak. Veysel'in lan dediği yerde Caner'in atıldığında çıkıp Fenerbahçe'nin haklarını savunmuş. Bir ceza kesildi. Daha bitmedi mi bu ceza diyen, bir puanımı bile sildirmem diyen bir isim. Mesela İsmail Kartal, Aykut Kocaman kıyası bir cümleyle yapayım.

0: kocaman Fenerbahçe'de şampiyon olmuş, iki Türkiye Kupası kazanmış, süper Avrupa UEFA'da da yarı final oynatmış bir hoca. Çok Fenerbahçeli, Fenerbahçe dengelerini bilen ve minimumdan maksimumu çıkartan bir hoca. Ama gelin görün ki sosyal medya algısıyla hoca yıpratılıyor. Ben öyle bir değerin yıpratılmasına da karşıyım. Hı hı. Diğer tarafından da Conte var. O da benzer özellik ama dünya çapında worldwide bir hoca. Tabii ki Conte'ye teveccüh fazla olabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama Aykut Kocaman'ın bana göre Aykut Kocaman hocam dese Aziz Yıldırım 1000 tane oyu gider, 1500 tane oy gelir. Ben bu böyle bir denge görüyorum. Yani 1000 kişi der ki Aykut'muş hocası, ben oy vermiyorum der. 1500 kişi de der ki Aykut hocaymış hocası, ben oy vermeye gidiyorum der. Yani aslında boşa bir gizem yaratıyor. Aziz Başkan başta deseydi benim hocam Aykut Kocaman, ki öyle olacak, şu anda bu tartışmaları yaşamıyor olacaktı Fenerbahçe. Hı hı.
1: Erhan şunu da sorabilir miyim? Şimdi genç üyeler dedin. Genç üyeler biliyor musun acaba? Hani delegeler arasında ne kadarlık bir yüzdeye sahip? Belirleyici olacak mı? O anlamda soruyorum.
0: Olacak, olacak. Şu anda 44-45 bin kişi arasında.
1: 44.741 bendeki son bilgi.
0: Evet. İşte 40, ben de 44-45 bin kişi dedim yuvarlayarak. %30 ya 8'i ya 3'ü, tam hafızamda kalmadı, affetsin dinleyicilerimiz. 35 yaş altı seçmen.
1: 35 yaş altı, evet.
0: Evet. Yani %38 ya da 33'ü 35 yaş altı seçmen. Bu çok büyük etki sağlayacaktır. Yani genç üyeler artık gelenekçiliğe, ben yaptım, geçmişte yaptım, yine yaparıma değil de bana icraat göster diyor. Neden demiyoruz Hakan Safi seçimi kazanır? Çünkü daha kontratları ya da ön protokolleri açıklamadı. Neden diyoruz ki açıkladıktan sonra iş değişir? İşte o genç üyeler, benim artık karnım tok. Ben Ali Koç'tan çok dinledim. Ben Saadettin Saran'ın beni forvetsiz bıraktığını gördüm devre arasında. Ben Aziz Yıldırım'ın 4 sene şampiyon yapmadığını gördüm, yapamadığını gördüm. Ben artık sonuç istiyorum deyip sonucu görüp oy verecek. O sebeple bu genç oylar bence seçimin kaderini belirleyecek. Evet. Sandığa gelmeyen ve gelenlerle birlikte.
1: Yani o zaman Erhan Alveroğlu şunu mu söylemek istiyor? Teknik direktörü ve yıldız futbolcuyu açıklayan başkan adayı seçimi kazanacaktır. Daha kuvvetli olan
0: ben,
1: diyelim.
0: Ben öyle düşünüyorum. Ya da Hakan Safi bu isimlerini açıkladıktan sonra geride olmaktan artık dengeye getirip öne geçme noktasına bir adım atacak diye söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü şu anda isimleri açıklamayan Hakan Safi. Aslında Aziz Başkan isimleri açıkladı. Güratsı Vedat dedi. Orada da taraftarı cezbeden çok böyle müthiş isimler diyebileceğimiz isimler var ama aynı isimler için Hakan Safi'nin de söylemlerini hatırlayın. Biz de alırız dedi. Madem Giras ile anlaşılmış. Ben 23 Nisan'da görüştüm dedi. Ben de alırım dedi. Burada gelenekçi oylarla yenilikçi oyların da biraz kapışması olacak açıkçası.
1: Evet, Fotospor ve Şok gazetesinden değerli dostumuz sevgili Erhan Alveroğlu, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bizleri de kırmadın, yayınımıza bağlandın. Sana da kolaylıklar diliyorum Erhan'cığım.
0: Çok teşekkürler, yayınlar Çağatay Hocam. Sağ olun.
1: Hoşçakal. Evet, çok değerli bilgilerdi. Vallahi o kadar yağmış ki çok çok teşekkürler mesajlarınız. 0212-273-10-10-0540-273-10-10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama tabii sizler böyle mesajlarınızı yağdırınca da yine sizler tarafından en çok istek alan özellikle Beşiktaşlı taraftarlara sesleniyorum. Biraz sonra TGRT spor yorumcusu, Beşiktaşlıların en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili Bülent Uslu'yu, Beşiktaş Kongre üyesi aynı zamanda, yayına alacağım ve canlı bağlantıda konuğumuz olacak. Sizler mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Çağatay Hoca Instagram adresindeki yine mesajlara bir bakayım, hiç bakmadım çünkü, bir iki tane onlardan okuyayım. İsimlere bakıyorum. Hilmi ve Güral Bey diyor ki Çağatay Hocam, Trabzonspor'da Zubkov, Cabral ve Ahmet Can'la ilgili gelişmeleri siz biliyorsunuzdur. Lütfen paylaşabilir misiniz diyor. Tabii ki paylaşabilirim. Zubkov dün akşam itibariyle, Alexander Zubkov AYK'nın futbolcusu olduğu ve bugün bildiğim kadarıyla da Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçiyor. Cabral'la hiçbir pürüz kalmadı. Cabral'la Trabzonspor anlaştı ve belki

0: İçinde belki bir iki gün sonra da Ahmetcan Kaplan transferini Trabzonsporlu taraftarlar duyacaktır. Bu bilgileri de vereyim. 0212 273 10 10 0542 273 10 Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıplak'ta 4 büyük gündem programında programda da anons ettiğimiz gibi tüm Beşiktaşlılar onu bekliyor. Çünkü şu anda mikrofonun diğer ucunda sevgili Bülent Uslu var. İlk kez yayınımıza bağlanıyor. Bülent Uslu hoş geldin Radyo Gol'e yayınımıza.
1: Merhaba merhaba nasılsınız?
0: İyiyim vallahi. Herkese sen nasılsın?
1: Selamlar. Vallahi biz yani normal hayatımızdan mı soruyorsun Beşiktaş'la alakalı mı soruyorsun?
0: Önce normal, normal hayat sonra Beşiktaş'a geçeceğim.
1: Çok şükür normal hayatımızda sağlığımız, evet. Sıhhatimiz, her şeyimiz yerinde ama iş Beşiktaş'a gelince yani maalesef dertlerimiz bitmiyor.
0: Sevgili Bülent Uslu, TGT Spor yorumcusu olarak, gazeteci olarak, Beşiktaş Kongresi üyesi olarak, Eagle Media kurucu başkanı olarak Beşiktaş'a geçmeden önce milli takımla ilgili görüşlerini, düşüncelerini alabilir miyim? Beşiktaşlı taraftarlar şu anda mesajları yağdırmaya başladılar. Şu anda 13 tane mesaj geldi. İlk olarak milli takımı dün akşam nasıl buldun? Değerlendirmelerini alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle yani milli takımda mümkün olduğunca kulüpçülük yapmamaya gayret edeceğiz. Sonuçta Dünya Kupası 2002'den bu yana beklediğimiz heyecana sonunda kavuştuk. Yani dile kolay tam 24 sene. Ben her zaman şunu söylerim. Milli takımımız tüm turnuvalarda olmak zorunda. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ve biz bu heyecanı yaşamalıyız yani. O açıdan şimdi Dünya Kupası belki böyle herkes tam bir havaya giremedi ama başladığı zaman oranın atmosferi şey tabii sabah olacak maçlar. Yapacak bir şey yok, uykusuz kalacağız. Şimdi Beşiktaş'tan mesela Ersin de alındığında şunu söylemiştik tırnak içerisinde ya onu yalandan hani biraz amiyane tabir olacak ama yalandan aldılar geniş kadroda onu gönderecekleri belli bir şeydi zaten göstermelikti yani yalandan demeyelim de göstermelik aldılar. Şimdi diğer taraftan baktığım zaman Beşiktaş'tan sadece Orkun Kökçü oldu. Emirhan olabilir miydi? Veya başka isimler olabilir miydi bilmiyoruz. Ama Orkun gerçekten yani Beşiktaşlı olduğu için de söylemiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Orkun'un milli takım Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacağını, o kalitede olduğunu her zaman söylüyorduk. Çok önemli bir oyuncu. Orkun Kökçü. Şimdi milli takıma baktığımız zaman kalecimiz iyi değil mi? Yani böyle bölge bölge baktığımız zaman, mevki mevki baktığımız zaman kalecimiz çok iyi.
0: Tutanımız iyi Bülent Uslu.
1: Tutanımız iyi. Defansa baktığımız zaman Ozan Bundesliga'da birkaç defa ayın oyuncusu da seçildi. Yani Ozan mı Melih mi tercih eder bilmiyoruz Montella'nın ama yani orada bir Ozan diyebiliyorsun, Melih diyebiliyorsun, Bardakçı diyebiliyorsun. Bardakçı da sonuçta Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan bir oyuncu.
0: Her maçta oynamış.
1: Kesinlikle. O yüzden stoper bölgesinde de herhangi bir hem şeyde kadro derinliğinde alternatifleriyle birlikte hiçbir sorunumuz yok. Sol bekimiz zaten muhteşem Ferdi. Sağ bekimiz de hakeza öyle. Ferdi kadar olmasa bile sağ bekimizde de bir problem olduğunu düşünmüyorum. Orta sahamız çok güçlü. Yani Hakanlar, Orkun Kökçüler, Arda İsmail var. Yüksekler, Arda gibi işte Real Madrid'in yıldızı sonuçta yani. Şaka gibi bundan 5-10 sene evvel hayal edemeyeceğiniz şeyleri şu anda yaşıyoruz. Yine Kenan Yıldız'ımız var. Herhalde ilk maça yetişemeyecek ama sonuçta Dünya Kupası'nda oynayabilecek seviyede. Kanatlar işte Barış Alper'dir, Kerem'dir bunlardan da yine bir şeyimiz var işte. Forvet bölgesinde dün mesela Can da iyi oynadı şeyde orta sahada yani orada da elimiz rahat. Forvet'te hani Deniz 9 numara pozisyonunda yapar mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Keşke orada da elimiz çok geniş olsaydı. Semih tercihi yapılabilir miydi? Bence bu kadar dar bir rotasyonumuzda hücum bölgesinde Semih neden yok onu da anlamış değilim. Sonuçta İtalya'da başarılı bir sezon geçirdi Semih. Yani oynatmasın ama herhalde Montella hiç tartışma istemedi. Tamam yani Semih'i iyi oynatmasın kafadan eledi ki o tartışmaların önüne geçmek istedi. Yani orada da şunu söylemek istiyorum. A-plus bir forvetimiz olmuş olsaydı, bak çok samimiyetimle söylüyorum, başka şeyler hayal ettirebilirdi. Ama şu pozisyonda bile çok rahat bir biçimde, Allah nasip ederse, gruplardan çıkacağını da ben inanıyorum. Gidebildiğimiz yere kadar da gideceğiz. Çünkü iyi bir milli takım var. Tabii ki daha önceden işte dünya üçüncüsü olduğumuz jenerasyonumuz da iyiydi ama böyle dünya çapında oyuncularımız yoktu. Yani şimdi mesela Kenan'ı bütün İtalyanlar takip edecek. İşte Arda'yı bütün dünya takip edecek. Bu tarz elinde inanılmaz oyuncular olması yani ilk defa yaşayacağımız bir şey. İnşallah karşılığında alacağız diye düşünüyorum sevgili Çağatay.
0: Evet, sevgili Bülent Uslu, sorular da geliyor. Çok sana, Fenerbahçeli taraftarlar da kendisini Fenerbahçeli olabiliriz ama objektifliğinden dolayı tebrik ediyoruz ve takip ediyoruz demişler. Eyvallah. Çok soru geliyor. Eyvallah. Semih Kılıçsoy çağrılmadı demiş Yılmaz Bey. Sebebi açıklanmadı. Başkan gitmeli, teknik direktörü belli değil. Transfer sadece isim yazılıyor. Durum ne olacak? Selamlar demiş Bülent Uslu'ya. Tabii çok soru geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi Fikret Orman zamanında beraber çalışılan bir Önder Özen var. Önder Özen'in gelmesi sana göre Beşiktaş için hayırlı oldu mu? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi şimdi Önder Özen'i pozitif anlamda ne negatif anlamda değerlendirebilirim. Hı. Sadece icraatlarını göreceğiz. Yani ne yapacak? Merakla ben de bekliyorum. Yani standart neydi? Önder Özen'i Beşiktaş'a getirmemiz için, bu göreve layık görmemiz için Önder Özen ne yaptı? Son 10 yılda herhangi görev almayan, yorumculuktan öteye geçmeyen bir Önder Özen, ama futbol bilgisine de inanılmaz derecede saygı duyduğumuz, bir şeyler yapabilir mi, yapabilir diyebileceğimiz bir şey. Ama yapamazsa bunun suçlusu Önder Özen değildir. Bakın, Beşiktaş camiasındaki başarısızlığın bir numaralı sorumlusu Sayın Serdar Adalı'dır.
0: Sayın Serdar Adalı diyorsunuz, Bülent Uslu.
1: Bak. Başarı ortada net bir başarısızlık var. Beşiktaş gibi büyük bir camianın, köklü bir camianın dördüncü olması, herhangi bir kupa kazanamaması, Avrupa'da olmaz, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Fenerbahçe yıllarca, değil mi, şampiyon olamadı ama o yarışın içerisinde, son haftalara kadar o heyecanı yaşıyorlar. Ve sonuca ulaşamadıkları için mutsuzlar. Biz ise Beşiktaşlar olarak evet, dediğim gibi son 5 sezondur Ekim'de havlu atıyoruz. Yani Ekim'de bütün ümitlerimiz tükeniyor.
0: 2 kere 6. olmuş, 2 kere 4. olmuş, 1 kere de 3.lü var Bülent Uslu.
1: Olmaz yani. Beşiktaş gibi büyük bir cevap. Burası Göztepe, Başakşehir, efendime söyleyeyim Samsun Spor, bunlar tamam. İlk 5 içerisinde girdikleri zaman başarı kalıyor. Beşiktaş'ın tek bir başarılı şeyi vardır. Şampiyonluktur. Şampiyon olamıyorsan son haftalara kadar o yarışın içerisinde olacaksın.
0: Bunun reçetesi ne?
1: Bunun reçetesi iyi yönetim. İyi yönetmek. Beşiktaş'ı iyi yönetmek. Bakın, Beşiktaş'ın başarısızlığındaki bir numaralı sorumlusu Serdar Adalı dedik Sayın Başkan. İki numaralı sorumlusu kim biliyor musunuz? Beşiktaş'ın başarısızlığındaki iki numaralı sorumlu yok. Tek bir sorumlu var. Çünkü Beşiktaş'ın başkanı, aynı şey Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor için de geçerli. Başkan isterse o teknik adam gelir. İstemezse gelmez. Başkan isterse transfer gerçekleşir. İstemezse transfer gerçekleşmez. Şimdi ben buradaki tüm futbol severlere soruyorum bak. Sadece Beşiktaşlara değil. Sevgili Çağatay, sana da lütfen. Yahu sizin elinizde Paulista var. Değil mi?
0: Evet.
1: Jalo var. Emirhan Topçu var ve Udo Kai var. Önce diyorsunuz ki Paulista'nın annesi rahatsızmış. Çok geçmiş olsun efendim. Çok geçmiş olsun. Gönderelim. Yahu annesi rahatsız olan bir oyuncu gitti mi? Kupa kazandı orada. Doğru mu? Evet. Şimdi elindeki Paulista gibi tecrübeli bir oynayan, sana katkı sağlayan bir oyuncu gönderiyorsun. Elinde Jalo gibi

0: Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin oldu 26 yaşında. 26 hani şey oluyor, Afrika kökenli oyunculara şey diyoruz ya. Bir de bunun mağara yaşı var. En az bir 5'te mağara yaşı koyuyoruz ya. Evet. Mesela Jalo'da öyle bir şey diyor. Tertemiz. Tertemiz. 26 yaşında 3,5 milyon euroya transfer etmiş oldu. Maaşı da ideal. Bir oyuncu var. O oyuncuyu %10 ihtimal de olsa Portekiz milli takımına Dünya Kupası'na gönderme ihtimalin var. Nasıl gönderebilirsin? Düzenli oynatırsan. Ama sen ne yapıyorsun biliyor musun? Paulista'ya annesi rahatsızmış pardon deyip güle güle diyorsun, gönderiyorsun. Orada bir yer açıyorsun. Sonra Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunun önüne bir tane yangından mal kaçırır gibi oyuncu alıyorsun, akbadı alıyorsun. Nereden alıyorsun? Wolverhampton'dan. Düşme ihtimali olan bir takımdı ve düştü. Wolverhampton kim? Mendes'in kulübü. Mendes al dedi. Biz de aldık. Kolay bonuslarla beraber 22 milyon euro Akbadu transferi. Şimdi sizin sol açık probleminiz varken, ileride uygun alternatifi yokken, orta sahada problemleriniz varken, yangından mal kaçırır gibi 22 milyon euro 29 yaşındaki son transferi olan Akbadu'yu getirirseniz sevgili Çağatay, siz iyi yönetilmiyorsunuz demektir. Yani
1: peki bunun kararını Serkan Reçber'le Sergen Yalçın vermedi mi Bülent Uslu?
0: Sevgili Çağatay, az önce ne dedim? Bu takımın bir numaralı sorumlusu vardır.
1: Serdal Adalı.
0: Başkandır. İkincisi yoktur dedim. Nerede şimdi Sergen Yalçın'la Serkan Reçber? Biz Sergen Yalçın'la Serkan Reçber'e mi oy verdik? Onlar mı oy? Onlar oy verip seçip... Yönetim kurulu bile sorumlu değildi. Çünkü yönetim kurulunu da sayın başkan seçiyor. İstediği kişileri alıyor, listeyi veriyor. Ama oy alan kişi başkandır. Şimdi Sergen Yalçın mı hesap verecek Akbadu'nun hesabı? Hesap verecek olan kişi belli. Hiç adresleri şaşırtmaya gerek yok. Başka adrese gitmeye de gerek yok. Şimdi siz bu şekilde yönetilirseniz Beşiktaş'ın dördüncü olması, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi önelemesinde 23 Temmuz'da maç yapacak ve seri başı olamaması, Türkiye Kupası'nda evimizde Konyaspor karşısında elenmemiz, sahada masada olmamamız, hakemler istediği gibi Beşiktaş'ın aleyhine Fenerbahçe maçında da 96. dakikada, Konyaspor maçında 94. dakikada istediği gibi ceza sahasının dışında gerçekleşen pozisyonu içeride çok rahat bir biçimde penaltıları verebiliyorlarsa, aynı şeyi rakiplerimize yapamıyorlar ama Beşiktaş'ı çok rahat yapabiliyorlar. Burada da zayıfsan ya o zaman maalesef bugünkü başarısızlıklarımız tesadüf değildir.
1: O zaman makas çok açılıyor burada rakiplerinle.
0: Evet, açılıyor. Bakın bugün Fenerbahçe. Ya, şaşkınlıkla izliyorum. İşte Lewandowski'ler deniliyor, Conte'ler deniliyor. Daha ortada seçilmiş bir başkan yok. Bunları bu şey. Biz ise teknik direktör için papatya falan açıyoruz. Ben sayın başkan için şey demiştim. A planı Sergen Yalçın, B planı yok. Evet. Olmadı ortada. Bir teknik adama gidiyoruz. Üçlü oynatıyor. Ötekisi dörtlü oynatıyor. Ötekisi hücum pres. Diğeri geçiş oyunu. Yani hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama her gittiğimiz kapıda kapanıyor. Ha, şu anda çok sıcak bir bilgi. İtalyano olabilir. Hı hı. Yani İtalyano'ya çok yakın gibi görünüyor şu anda. Herhalde bakın orada da haber girildi de şöyle söylüyor. Dikkatinizi çekelim. Son kararı Serdar Adalı verecek. Tabii ki son kararı Serdar Adalı verecek. Her şeyde olduğu gibi, bütün transferlerde olduğu gibi son kararı başkan verir. O yüzden başarıda da Aysa şimdi ortada bir başarı gerçekleştiği takdirde, mesela Beşiktaş 2020-2021'de şampiyon olduğunda Sergen Hoca'nın çok büyük katkısı var. Ya ama Sayın Çevir'in de katkısı var sonuçta. Fikret Orman 2 sene şampiyon olduğumuzda Şenol Güneş'in çok büyük katkısı var ama Fikret Orman'ın da katkısı var. Bu işler böyledir. Evet sevgili Çağatay.
1: Peki çok teşekkür ediyorum. Yani Beşiktaşlı'ya vermek istediğin başka bir mesaj var mı Bülent Uslu? Çok taraftarlar yazmış. Beşiktaşlı taraftarlar sana çok selamlarını iletmişler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepsine selamlar. Şöyle söyleyeyim sevgili Çağatay. Üzgünüz. Hani sert eleştiriyoruz. Kızıyoruz. Kızgınız. Şimdi bizim buradan da söyleyeyim. Yayınlarda mümkün olduğunca söylemeye çalışıyorum. Benim mesela geçmişle alakalı hatalarından bir tanesi seçim, yani tırnak içerisinde bu kahrolası seçim siyasetine girmek oldu. Önce işte Hasan Arat'a bir oyumuz var, baskı yapılır. Kime vereceksin abi, kime vereceksin? Hasan Arat'a vereceğim dedim mesela. Sonraki seçimde Sayın Serdar Adalı'yla işte hem bir yönetici olma durumu oldu, hem onu destekleme durumu oldu. Ben Bülent Uslu olarak kendi adıma bundan sonraki hayatımda asla, özellikle yöneticilikle alakalı zaten 55 yaşıma kadar asla öyle bir şey bulaşmayacağım. Seçim siyasetine hiçbir şekilde bulaşmayın. Kim seçilirse Beşiktaş'ın için hayırlısı olsun diyeceğiz. Herhangi birisini desteklemeyeceğim. Kendi medyam da var sonuçta, yani ulusal medya, Eagle Medya ulusal medya olduğu için benim bu şeylere de ulaşmamam lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim, benim herhangi bir ajandam yok. Benim derdim Beşiktaş. Benim 10 yaşında oğlum var, 3 tane kızım, 2 tane kızım, 3 tane çocuğum var.
1: Allah bağışlasın.
0: 10 yaşındaki cümlemizin, 10 yaşındaki oğlum üzülüyor, başarı istiyor. Bakın, çocukların sınıflarda çünkü artık bu şey değil, şehir efsanesi derler ya, şehir efsanesinden çıktı artık, bu gerçeğe dönüştü. Yani çocukların birçoğu tabii ki başarılı olan takım peşinden gidiyorlar. Hani biz çocuklarımızı babalar sayesinde, babaları Beşiktaşlısı, başka takımı tutma şansı yok, o şekilde tutuyoruz. Ama ailesi maçlarla ilgilenmeyenler, çocuklar maalesef kaybediyoruz çocuklarımız. Bir nesli kaybediyoruz. Beşiktaş'ın başarılı olması lazım. Beşiktaş'ın artık kendini göstermesi lazım. İyi yönetilmesi lazım. Bizim eleştirilerimiz budur. Sayın Serdar Adalı'yı eleştirirken bakın, benim hiçbir gizli ajandam olmadan ben bunu yapıyorum. İstesek sabah akşam överiz değil mi? Gücümüz de var. Sosyal medya gücümüz var. Medya gücümüz var. Ulusal ekrana çıkıyoruz. Bak sağ olun, siz burada bizi misafir ettiniz. Konuk olarak geldik. İş sabahtan akşama kadar överiz başkanı. O da çok memnun olur başkan. Yöneticileri tek tek överiz. Harikasınız, mükemmelsiniz, muhteşemsiniz deriz. Onlar da mutlu olurlar. Bizim derdimiz Beşiktaş arkadaş. Yani şimdi Sayın Serdar Adalı'yı eleştiriyorum diye adam oradan çıkıyor. Aa bak senin bir ajandan. Yok kardeşim, ajandan. Ben Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyorum. Beşiktaş'ın iyi yönetilmesini istiyorum. Sokağa çıktığımız zaman hani bizimle karşılaşan, bizi tanıyan kardeşlerimiz, Beşiktaş dostlarımız gördüğünde fotoğraf çekilenler vesaire, hepsinin söylemiş olduğu şey şu: ne olacak abi halimiz? Beşiktaş ne olacak? Yani kötü durumdayız. Daha da kötüsü ne biliyor musun sevgili Çağatay? Daha da kötüsü gelecekle alakalı beklenti de kötü.
1: Ya umut yok, umut azalıyor. Beşiktaş taraftarı zaten ya umudun olmamasına üzülüyor en çok.
0: Evet, evet. Yani daha baştan kaybediyorsun. Yenisi eskiden Beşiktaş sezona gireceği zaman iddialı girerdi, umutlu girerdi. Şimdi bana söyleyin, Paulista'yı annesi hasta diye gönderip Dünya Kupası'na gönderme ihtimali olan oyuncunu, 26 yaşındaki oyuncunun önüne 22 milyon euro verip Mendes'in takımından 29 yaşındaki oyuncuya alıp da önünü kesiyorsun. Şimdi bu zihniyetten nasıl bir teknik direktör getirmesini bekliyorsun? Nasıl bir takım kurmasını bekliyorsun? Beşiktaş'ın sol beki yok. Şimdi eğer Rıdvan'la biz yola yürüyeceksek geçmiş olsun. Murillo var. Yedeği yok. Gökhan yedeği diyorsan geçmiş olsun. Adamı 85'te soksan rakibe iki tane asist yapıyor. Dakikası var. 90'da sokuyorsun yine asist yapıyor rakibe.
1: Kadro mühendisliğini
0: çıkıyor gene. Sol açığın yok. Kalecin yok şu anda. Ersin'le sözleşmeyi uzatmamışsın bize. Ersin bile yok artık. O çok eleştirdiğimiz. Ersin kaleci yok. Şimdi Sergen Hoca ne zaman ayrıldı? Bundan 15 gün evvel mi ayrıldı? Hayır. Sergen Hoca Konyaspor maç sonunda zaten ayrıldığını açıkladı. 5 Mayıs'ta Sergen Hoca dedi ki önümüzdeki sezon için konuşmayalım. Önümüzde 2 maç var. Onu koy. 2 tane önemsiz maç. Bunu söyleyen adam zaten o gün ayrıldığını ilan etmişti. Yani ne demek istiyorum? Neredeyse bir ay olmuş. Sen bir aydır bir teknik adam Beşiktaş'a gidiyor. Şimdi şunu söyleyebilirsin sevgili Çağatay. Ya kardeşim şu anda maç mı var ya? Niye bu panik? Niye bu heyecan? Diyebilirsin. Ben de sana dedim ki 25 Haziran'da bu takım toplanacak. 1 Temmuz'da Slovakya'ya gidecek. 23 Temmuz'da seri başı olmadığımız Avrupa ön eleme maçımız var. Ve sen teknik direktör olmadan transfer yapamazsın. Teknik direktör olmadan transfer yaparsan gelen teknik adam der ki bu benim sisteme uymuyor kardeşim der. Ne yapacaksın o zaman?
1: Ortada teknik direktör de yok.
0: İşte bir aydır sen teknik direktör de bulamamışsın. Beşiktaş bu şekilde yönetiliyor sevgili Çağatay. Ben bu serzenişimi yaparken bana 1 Haziran 2026'da açılan hesaplarla saldırmaya çalışıyorlar, yemezler. Ben ölene kadar son nefesime kadar hep Beşiktaşlıydım. Biz hiçbir zaman adam olmadık. Hı hı. Olmayacağız. Hiç kimseye de biat etmeyeceğiz. Bizim de bir şeyimiz var değil mi? Siz bana buradan mikrofon veriyorsanız Beşiktaşlı dostlarımıza, kardeşlerimize de bir borcumuz var dedim değil mi? Yani o borcumu ben son nefesime kadar ödeyeceğime söz veriyorum herkese. Hiçbir ajandam olmadan. Bu yarın da böyle olacak. Ölene kadar da böyle olacak sevgili Çağatay. Radyo Gol dinleyicilerine de herkese de çok selam ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Bülent Uslu, TGR Spor Yorumcusu, Eagle Medya Kurucu Başkanı, en önemlisi Beşiktaş Kongre Üyesi. Tek derdinin de gerçekten Beşiktaş olduğunu tüm dinleyicilerimiz de iyice anlamış oldu.
0: İnşallah. Sağ olasın.
1: Düşüncelerin için ve programında vakit ayırdığın için, bizleri de kırmadığın için Bülent Uslu sana çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Sevgili Çağatay, çok keyifli sohbet oldu. İçimize dökmüş olduk. Ne zaman istersen nasip olursa katılırım, müsait olurum.
1: İnşallah. Çok teşekkür tamam. ediyorum.
0: Teşekkürler, sevgiler, saygılar.
1: Hoşçakalın, saygılar
0: bize. Sağ olasın.
1: Evet, 92.2'de Radyo Gol'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen, en çok takip edilen kendi saatinde radyo programı. Artık sizlerle de biraz mesajlarınıza da bakalım. Çok mesaj geldi. Okuyamadığımız dinleyicilerimize lütfen kusura bakmasın ama çok ateşli sohbetler de oldu. Sevgili Yunus Bey'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Recep Bey diyor ki, o günkü milli takımları düşündüğümüzde sürpriz yapmıştık ama bu dönemki milli takımlara baktığımızda bir milli takımımızın yarı final oynaması hiç sürpriz olmaz demiş. İzmir'e de sevgilerimizi yollayalım. Yılmaz Bey, kulüp satılsın bence, yoksa bu şekilde kesinlikle bir şey olmayacak. Nedeni böyle, başkanlar oldukça yorum yapmış. Artık bir araya gitmemiz lazım. 0212-273-1010 ya da 0542-273-1010 Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde az sonra programın son bölümüne gireceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bölüme girdik. Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden gelen mesajlar var. Onlardan bir tanesinde önemli bir mesaj. Çünkü dinleyicilerimize de söz vermiştim. Bir kan anonsu var. Gökhan Tüfekçi'den gelmiş. Çağatay Hocam paylaşırsan çok seviniriz diye. Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan hastamız için acil 0 RH pozitif trombosit ihtiyacı bulunmaktadır. Hasta bilgisine de aşağıdaki numaranın ulaşabilirsiniz diyor. Mustafa Güngör 0506-298-1115 bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Evet, Trabzonspor soruları gelmiş. Trabzonspor'la ilgili de tabii en doğru isim kim olur dedik. En doğru isim sevgili Nurgül olur. Nurgül de bir yandan arıyorum. Nurgül, günaydını. Futbol Arena'dan, evet şu anda telefonumdan arıyorum. Sevgili Nurgül de inşallah açarsa onu da Trabzonspor'daki evet. son gelişmeleri almak üzere. Nurgül selam, hoş geldin. Müsait
2: merhaba,
1: misin?
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar, merhaba. Müsait.
1: Çok teşekkürler. Trabzonsporlu taraftarlar soruyorlar. Yeni sezon planlaması ve Trabzonspor'daki son durumları almak için senin değerlendirmelerini rica ediyoruz.
2: Tabii Trabzonspor'da şu anda biliyorsunuz futbolcular tatilde ama tabii hoca ve yönetim oldukça yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Transfer planlaması var. Hı-hı. Ama tabii Trabzonspor'da şu anda konuşulan isimler var, gündeme gelen, konuşulan, yazılan, çizilen spesifik olarak net bir isim olmamakla birlikte ben önceliğin Trabzonspor'da önce oyuncu satışından elde edilecek gelirle transfer planlaması yapacağını düşünüyorum. Çünkü oldukça yüksek rakamlarla oyuncuların şu anda bonservislerine baktığımız zaman gerçekten konuşulan rakamlar çok yüksek. Ama Trabzonspor'da öncelikle işte Zubkov'un ismi de dün yazıldı, dün akşam AYK ile anlaştığı yönünde. Tabii önce netleşmesini bekleyeceğiz. Olayının adı geçiyor. Augusto ile ilgili olarak yine Zenit'in ismi çokça geçiyor. Trabzonspor önce konuşulan, daha çok gündemde olan isimlerin satışından elde edilecek gelirle transfer planlamasını yapacak. Bunu net olarak ifade edebilirim. Çünkü Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda ifade ettiği bir cümle var. Onu ben kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey ifade de kullanmıştı. Biz yapacağımız transferler içinde çift haneli rakamlara da çıkabiliriz demişti. Yani 9 milyonun üzerinde 10 milyon belki 12 milyon eurolara da çıkabiliriz. Ama tabii burada yine oyuncu satışlarından elde edilecek gelirler belirleyici olacak. Gözler tabii olayda. Olayının da 30-35 milyon euro civarlarında bir satışından gelir bekleniyor. Öncelikle bu olacak diye düşünüyorum.

0: ben. İlerleyen günlerde zaten daha da netleşecek. Kampla alakalı da Trabzonspor'da araştırmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Erzurum'da kampını tamamını Trabzon'da başlayıp Erzurum'da tamamlamıştı. Ama bu sezon Trabzon'da çalışmalara başlayacak. Belki çok kısa bir Erzurum olabilir, bir haftalık falan, ama yurt dışı kampı gözüküyor. Slovenya veya Avusturya'da Trabzonspor hazırlık kampını yapacak. Belki orada hazırlık maçları oynamak açısından, orada takım bulmak daha kolay oluyor biliyorsunuz. Hazırlık maçları için de çok önemli. Yurt dışı kampı da o şekilde planlanıyor. Sanıyorum bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki hafta kamp programı da netleşecek. Ondan sonra da dediğim gibi işte transferle alakalı sıcak gündemler daha çok konuşulmaya başlanacak, ama spesifik olarak şu anda henüz doğrulatabildiğimiz gelen ya da giden bir oyuncu yok. Hı hı. Ama konuşulan çok isim var. Dediğim gibi hani netleşmeden de kulüpten teyit etmedikten sonra da çok fazla zikretmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zubkov'la alakalı da çok ciddi yazıldı, çizildi. Ama henüz bu konuda da çok spesifik bir gelişme yok. Dediğim gibi biz teyit etmeden çok da söylemenin doğru olduğunu düşünmüyorum.
1: Tabii imza anlatılması lazım ki zaten ondan sonra herkes de görsün. Evet. Sevgili Nurgül, günaydın. Şunu da sorayım. Yani Mustafa İskeller çok başarılı bir sezon geçirdi bana göre de. Milli takımda da şu an gönderilen isimler arasındaydı. Bu sakatlığından dolayı mı, yoksa performansını mı göre mi değerlendirildi?
0: Yani ben sakatlığından dolayı olduğunu çok düşünmüyorum. Eğer sakatlığından dolayı olsaydı hiç baştan çağrılmazdı. Ama tabii net olarak konuşabilmek için de yani daha birinci ağızdan dinlemek gerekiyor. Hı hı. Ama tabii Trabzonspor taraftarının da tepkisi oldu. Biz de çok anlam veremedik. Açıkçası ben Mustafa Eskerilac'ın orada olması gerektiği kanaatinde olanlardanım. Yani ben Ozan Tufan'ın da milli takımda olması gerekti. Evet, olması gerektiğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki işte Trabzonspor'dan bu sezon tabii ki milli takım hepimizin takımı destekliyoruz. Sonuna kadar da milli takımın yanındayız, ama Trabzonspor'un da oyuncu olması çok daha farklı olurdu belki. Ama biz hak ettiği için, hak etmeyen hiçbir futbolcunun orada olmasını tabii ki doğru diye lanse etmeyiz. Ama sakatlığın söz konusu olsaydı bence baştan hiç çağrılmazdı. Hı hı. Mustafa Eskerilaç keşke gönderilmesiydi.
1: Nurgül Hanım, Trabzonspor'un kamp tarihini bir daha söyleyebilir mi demiş bir dinleyicimiz Metin Bey.
0: Yani 4 Temmuz'da büyük ihtimalle Trabzon'da toplanacak takım. Büyük ihtimalle diyorum ama tabii net değil. Hı hı. Ama bizim duyumlarımız burada bir hafta, belki 10 gün değil de bir hafta bir hazırlık dönemi olacak. Sonra zayıf bir ihtimal belki bir haftalık bir Erzurum olabilir, olmayabilir de. Sonrası yurt dışı olacak. Slovenya veya Avusturya konuşulan yerler şu anda.
1: Futbol Arena'dan sevgili Nurgül, günaydın. Vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ediyorum sevgili Nurgül. İşlerinde de kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ olun. Hoşça kal. Evet, Nurgül günaydın'a da teşekkür ettik. Gelen mesajlardan bakalım. Çağatay abi, uzun zamandır ne izleyeceğini söylemiyorsun. Bugün ne izleyeceksin mesela demiş. Peki onları da cevaplayalım. Bugün ben hazırlık maçlarını izleyeceğim. Eğer futbolda yanılmıyorsam 7 ile 9.45'ti son hatırladım. Hırvatistan Belçika var. Galler'le de Gana var hazırlık maçları. Onları takip edeceğim. Ama tabii saatler çakıştığı için ben bugün playoff yarı finalde basketbolda Beşiktaş Bahçeşehir maçını izleyeceğim. Yani iki yerden, biri televizyondan, biri cep telefonundan onları takip edeceğim. Ama dediğim gibi Hırvatistan Belçika ve Galler Gana maçları var. Basketbolda da playoff yarı finalinde Beşiktaş'ta Bahçeşehir maçı var. Tabii bu maç, yani seride 3 maç kazanan takım da finalde Anadolu Efes'le Fenerbahçe Beko eşleşmesinin de galibiyle karşılaşacak. Evet, dinleyicilerimize yazmış basketbol maçı var diye. Teşekkürler, ama ben de size bir bilgi vereyim. Dünya Kupası'nda değişen kurallar var. Bilmiyorum daha önce okudunuz mu, hadi bir yerde gördünüz mü? Onları da paylaşmak istiyorum. Çünkü oyunu hızlandırmayı amaçlıyor bu yeni kurallar. VAR'ın da yetkilerini arttırıyorlar. Değişen kurallar da Dünya Kupası'nda çok can yakacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Örnekleyelim, kaleciler tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip taktik alamayacak. Duran toplarda hücumcuların hareketleri VAR tarafından incelenecek.

0: Denecek. Kaleci saha içinde tedavi görürken takım arkadaşları kenara gidip teknik direktörden asla taktik alamayacak. Bunlar Dünya Kupası'nda değişen kurallar, tekrar altını çizerek belirtmek istiyorum. Duran toplarda hücum takımının ceza sahasındaki hareketleri VAR tarafından incelenecek. Eğer faul tespit edilirse devamında gol olsa bile VAR uyarısıyla korner tekrarlanacak. Bu bilgiyi de verelim. Saha içinde gerginliklerde eliyle, koluyla ya da formasıyla ağzını kapatıp rakiple tartışan oyuncular için de direkt kırmızı kart görecek bilgisi var. Kırmızı karta dönüşen ikinci sarı kartlarda artık VAR tarafından da incelenecek ve benim futbolda en sevmediğim şey zaman geçirmek ve bu zaman geçirmeyle de ilgili kurallar getirmişler. İşte taç atışından örnek verelim. Eğer gecikirse taç atışı rakibe geçecek. Bunun süresi de 5 saniye ile sınırlandırılıyor. 5 saniye içinde taç atışını muhakkak kullanmanız gerekiyor. Out atışı için 5 saniye. Gecikirse eğer 5 saniye içinde out atamazsa takım, karşı rakibe korner olarak kullanılacak. Bu bilgiyi de verelim. Ve oyuncu değişimi, onun da bir süresi var. 10 saniye içinde oyuncu değişiklikleri yapılmak zorunda. Yani belirtilen sürede sahadan çıkmayan oyuncunun yerine girecek isim 1 dakika kenarda bekleyecek. Takım 10 kişi kalacak. Tabii burada istisnalar hariç, bu bilgiyi de vermiş olalım. Evet, Galatasaray'la ilgili de bilgiler var. Galatasaray'la da ilgili bilgileri de bakalım. Tabii Galatasaray'da üst üste 3. toplamda 4. kez başkan seçilen Sayın Dursun Özbek de mazbata töreninde bir takım açıklamalar yaptı. Dedi ki camiamız, genel kurul ve taraftarımıza ulaştığımız başarıyı daha yukarıya çekmek için desteğin sürmesine ihtiyacımız var dedi. Geçtiğimiz 4 senede yaptığımız icraatlar genel kurul tarafından beğenildi ve kabul edildiği için 2026-2028 dönemi için tekrar bu göreve layık görüldük açıklaması yaptı. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. Bu dönemde geçmişte yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapma gayreti içinde olacağız. Galatasaray'ı da güzel günlere taşımak için söz veriyorum dedi Sayın Başkan Dursun Özbek. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de ilginizi, desteğinizi asla eksik etmediniz. Çok ama çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destekten dolayı. Yarın inşallah kaza bela olmadan saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en genç spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli ve huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın efendim.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
3: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı, saatlerimiz 12.15'i gösteriyor. Biraz gecikmeli olarak girdik, kusura bakmayın lütfen. İçeride Doğan Öçel ve Ahmet Konancı, ayırmamız gerekiyordu. Araya giren kahraman oldu, moda açıldı. Yani birbirlerine girmeleri dert değil de olay yine araya gireni oluyor. Yapacak bir şey yok, işin espri kısmı tabii. Hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. 2 saat boyunca burada sizlerle beraber olacağız. Umarım siz de bizimle beraber olursunuz diyelim ve startı verelim. Yakup Çınar gelecek az sonra. Ufak bir telefon görüşmesi var. Telefon görüşmesini bitirdiği an bizlerle beraber olacak. Dün de hazırlık maçında milli takımımız Kuzey Makedonya karşısında 4-0'lık bir galibiyet aldı. Gerçekten de iyi bir hazırlık maçı oldu. Böyle biraz daha gözdağı verdik rakiplerimize. Bu noktada hani bütün oyuncularımızın da ellerine ayaklarına sağlık diyelim ve Yakup Çınar da geldi. Abi selamlar, hoş geldin. Sen de mi ayırabildin mi Doğan Öncel'le Ahmet Konancı?
1: Yok abi, benim onlarla alakam.
0: Ben araya girdim. Araya giren yani sıkıntı yaşar ya. Neyse ki.
1: Yok yok, ben telefondaydım. Son dakika yayına girmeden bir bakayım dedim. Gelişmeler nedir değildir.
0: Ben de sana sonuçta bir canlı yayına mı bağlandın diye. Başkan mı aradı seni? Murat Özen hep başkan arıyordu o yüzden. Normal yani, bir sıkıntı yok.
1: Yok yok, her şey yolunda. Galatasaray'da bir transfer süreci başlayacak. Bugünden itibaren başlayacak. Bugün özellikle Başkan Dursun Özbek, Galatasaray Transfer Komitesi ve Okan Buruk'un bir toplantı yapması bekleniyor. Ki Okan Hoca'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi sona ermişti. Ona dair detaylar konuşulacak ve kısa süre içerisinde Okan Hoca ve ekibiyle 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Yani Dursun Başkan'ın seçimden sonra bu 2 yıllık macerasında yine Okan Hoca onunla beraber olacak.
0: Maaşında bir güncelleme olacak mı? 3,5 alıyor diye biliyorduk.
1: 4 milyon euro seviyelerinde olacak diye biliyorum ben de. Yani çok ekstra bir zam beklemiyorum. 4 milyon euro da iyi bir para zaten. Ekibiyle alakalı işte istişare yapılacak. Dün de yayında paylaştım. Tuğberk Tanrı vermiş. Daha önce Galatasaray'da görev yapmış isimlerden bir tanesi. Mikrofonu kaldıralım şöyle.
0: Süper, evet.
1: Benden önce Ahmet Konanç vardı galiba. Mikrofonun.
0: Evet, şu an daha iyi. Ya böyle boşluğa gidiyormuş gibi geliyordu ses, o yüzden.
1: Anladım.
0: Evet, şu an daha iyi. Evet, ekibiyle ilgili Okan Buruk'un bir gelişme var diyordun. Herkes, bu arada sözünü kestim, özür dilerim. Yani herkes, bir tweet atıldı. Senin de çok sevmediğin bir isim ama Haluk Yürekli tarafından. Herkes bir gün yuvasına döner, ailesine döner tarzı. İnsanlar da Mertens mi acaba Okan Buruk'un yönetimine geliyor tarzı düşüncelere
1: katılıyor. Ekibine katılıyor mu diye.
0: Evet, katılıyor mu diye. Var mı böyle bir düşünce, gelişme?
1: Yok, ben hani bildiğim kadarıyla kendisiyle alakalı bir tweet. Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi vardı ama Mertens yardımcı antrenörlükten ziyade benim bildiğim kadarıyla sportif direktörlük yapmak istiyor. Onun hazırlığını yapmak istiyor. Hani şu süre içerisinde böyle bir durum söz konusu olabilir mi? İlerleyen günlerde görürüz. Galatasaray'ın öyle bir isteği var ama Mertens kariyerine dediğim gibi sportif direktör olarak devam etmek istiyor. Mutlaka hocanın ekibine takviyeler olacak. Bunun istişaresini de bu hafta içerisinde yapacaklar. Dediğim gibi bugün özellikle yapılacak toplantıda transfer listeleri masaya konulacak. Galatasaray'ın özellikle orta sahaya, forvete, onun dışında savunmaya yapacağı takviyeler olacak. Galatasaray taraftarı merakla tabii ki transferi bekliyor. Bir taraftan Dünya Kupası, dün milli takımın Kuzey Makedonya'yı yendiği maçta Can Uzun'un gösterdiği performans bir kez daha Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Onun dışında Aral Şimşir yine Galatasaray'la ismi anılan oyunculardan bir tanesi. Bu oyuncularla alakalı da mutlaka girişimler olacak. Bu yabancı kuralı konusu çok önemli. Burada Fenerbahçe seçimleri bekleniyor ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok orada değişikliğe gitmeyeceği konuşuluyor. Yani ağırlıklı olarak transferi konuşacağımız 2 saat boyunca genel bir program olacak. Yine Dünya Kupası öncesinde milli takımın son durumu. Milli takım kadrosu belli oldu bu arada. Güzel bir açıklama yaptı. Güzel bir kliple paylaştılar bu kez. Geçen sefer çünkü çok eleştirilmişti TFF. Sıradan bir A4 kağıdı gibi bir görselle A milli takımın Dünya Kupası kadrosunu açıklamışlardı. Bu kez daha böyle güzel bir klip hazırlamışlar. 2002 Dünya Kupası'nda milli takım formasını giyen efsane isimler var. Yine milli takımın efsane kalecilerinden Şükrü Gülesin Yine videodaki isimlerden bir tanesiydi. Yani hem kadroyu konuşuruz hem Galatasaray transfer sürecini konuşuruz. Onun dışında tabii ki yine Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Türk futbolunu yakından ilgilendiriyor. Fenerbahçe tarafında bir seçim süreci yaşanıyor. Aziz Yıldırım, Hakan Safi özellikle önemli futbolcularla alakalı haberler sosyal medyada gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tüm bunları detaylı bir şekilde konuşuruz tabii ki.
0: Can Uzun dedin, oradan gireyim, oradan devam edelim. Yani ben biraz oyun tarzını Talişka'ya benzetiyorum. Çok bazen oyunun ortasında olmasa bile skorunu yapabiliyor bir şekilde ve Can Uzun'la ilgili Okan Buruk'un kendisini istemediği söyleniyor.
1: Yok canım, öyle bir şey. Şu anki Can Uzun'u herkes ister ama hani Can Uzun'u transfer edebilir misiniz? Kolay değil Can. Yani biz özellikle Galatasaray

0: Galatasaray taraftarı dünkü oyundan sonra sosyal medyada ciddi bir yangın yaptı. Yani bu can uzunu hemen almalıyız. İşte bugünkü performansından sonra bonservisine bir 10 milyon euro daha kattı. Ya 20 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten potansiyelli bir oyuncu. Bence bugüne kadar milli takımdan uzak kalması da Montella'ya yazar. Evet, geniş kadrolarda düşünmüşlerdi. Çünkü Almanya milli takımının da kadrosuna katmak istediği, Almanya milli takımında oynatmak istediği oyunculardan bir tanesinden bahsediyoruz. Kenan Yıldız'ın da çocukluk arkadaşı. Hem aileleri hem kendisi.
1: Aynı mahallede büyümüş.
0: Aynı mahallede büyümüşler ve hani ikisinin de büyük yıldız olacağı aşikardı. Kenan Yıldız daha erken bir patlama yaptı. Juventus'ta çok erken forma şansı buldu. Ama Can Uzun'un da özellikle bu sezon başındaki performansı Avrupa'daki birçok önemli kulübün dikkatini çekmişti. Valla Galatasaray için zor bir transfer Cihan. Yani hiç kolay değil. Ben yakın zamanda bir röportajını da dinlemiştim YouTube'da. Oyuncu da hani bu yaşlarda çok Türkiye'yi tercih edecekmiş gibi durmuyor. Hedefi böyle daha çok Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde forma giymek, dünyanın en iyi takımlarında forma giymek. Galatasaray da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi ama hani bu yaşta Türkiye'yi çok tercih edeceğini ben düşünmüyorum. Sosyal medyada bu kadar konuşulduğu kadar hani Galatasaray ısrarcı olsa dahi ne oyuncuyu ne ailesini ne de kulübünü ben ikna edebileceğini düşünmüyorum. Bu transfer döneminde transfer yapar mı? Frankfurt bence çok ona bakmayacak. Bence bu sezon oynatmaya devam edecekler. Çünkü beklentileri böyle 70-80 milyon eurolara oyuncuyu satmak. O potansiyelin de olduğunu oyuncuda düşünüyorlar. Dünya Kupası'na gitmesi de onun için çok büyük avantaj. Dünkü performansıyla bile bonservisine en az 5-10 milyon euro kattı. Özellikli bir oyuncu yani direkt 9 numarada oynatabileceğiniz, aynı zamanda yardımcı forvet rolünde şans verebileceğiniz, dün belli bölümlerde sol kanatta da görev aldı, iki ayağını da çok iyi kullanan bir oyuncu. Dün hem gol attı hem asist yaptı. Onun dışında maçın istatistiklerine baktığın zaman işin savunma tarafında, hücum tarafında en etkili oyunculardan bir tanesiydi. Hazırlık maçı olmasına rağmen bir de en iyi milli takımla oynamadı. Yani dünkü maçtan sonra bence 11'i çok net zorlayacak oyunculardan bir tanesi olacak. Hatta dün şu hava da oluştu. Hani milli takımın Dünya Kupası'ndaki hücum dörtlüsünün parçalarından biri olması gerektiği konuşuluyor. Çünkü bizim şu anda net bir 9 numaramız yok. Forvet'te evet Deniz Gül kadroda, zaman zaman Kerem Aktürkoğlu'na, zaman zaman Barış Alper Yılmaz'a şans veriyor Montella ama baktığın zaman Forvet'te Can Uzun, sol tarafta Kenan Yıldız, sağ tarafta Barış Alper Yılmaz, arkalarında Arda Güler dörtlüsü. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bizleri heyecanlandıracak dörtlü olarak gözüküyor. Bu milli takımında en büyük eksiği dediğimiz şey forvet bölgesiydi. Dün hem Deniz Gül'ün gol atması, Porto'da forma yiyen genç oyuncu. Nitekim onun ismi de Galatasaray'la anılıyor. Bu yabancı kuralı değişmezse, ki değişmeyecek gibi gözüküyor, devam ederse dünkü milli takımda forma giyen işte Aral Şimşir'in zaten Galatasaray'ın gündemine geldiğinden bahsetmiştik. Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alacak. A milli takımın milli takımla beraber Dünya Kupası'na gidecek ama hani herhangi bir oyuncunun sakatlık durumunda kadroya alınabilecek. Orada olması onun adına değerli. 23 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Can Uzun yine az önce de söyledik, Galatasaray'ın 10 numara bölgesinde özellikle forvet, yardımcı forvet rolünde kadrosuna katmak istediği oyunculardan bir tanesi ama zor bir transfer. Salih Özcan'ın dünkü performansı bence yine dikkat çekti. Sözleşmesi bitti Borussia Dortmund'la. Bence bu yabancı kuralın değişmemesi halinde yine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelebilecek oyunculardan bir tanesi. 4 tane oyuncu bu milli takımda Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan oyuncular.
1: Evet, Yakup Çınar'la beraberiz. WhatsApp'a gelen mesajlar var, merak etmeyin, onları daha sonra Yakup abiye soracağım. Şimdi milli takımdan devam edelim abi. Bir de Hakan Çalhanoğlu olayı var. Fenerbahçe'nin de devreye girdiği konuşuluyor. Galatasaray'a geçiş yapacağım tabii ama şimdi bakıyorsun Fenerbahçe, İsmail, Fred, Gendouzi, Kante var. Bir de Amrabat gelecek. Ama santraforu yok, sol stoperi yok, sağ kanadı yok. Bir de Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği konuşuluyor. Ama Hakan'ın da bir Galatasaray'a gelme niyeti olduğunu biliyoruz geçtiğimiz dönemlerde. İyi bir para mı teklif edildi? Nedir son?

0: durum?
1: Vallahi hani geçen sezondan bu yana çok yüksek sesle konuşuluyor ki Hakan da bu sezon yine İtalya Serie A'da Inter'le şampiyon oldu. Çok iyi performanslar ortaya koyuyor. Ama Galatasaray'ın Hakan için çok net girişimi şu ana kadar olmadı. Oyuncu kariyerine İtalya'da devam etmek istemiyor. Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'da forma giymek istediğini her zaman dile getiriyor. Ama hani bizim de sosyal medyada okuduğumuz Hakan Safi'nin Perşembe günü 4 tane önemli oyuncu açıklayacağı ve bu oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu olma ihtimalinin yüksek olduğu. Bence bunu direkt kendi ağzıyla açıklayamaz çünkü seçilip seçilmeyeceği daha belli değil. Evet, burada bu Galatasaray için de geçerli bu arada. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu 7-8 milyon euro maaştan aşağı şu anda Türkiye'ye getiremezsiniz. Bildiğim kadarıyla İtalya'da da 6 milyon euro seviyelerinde kazanıyor. Hani Fenerbahçe'ye gider mi? Bekledi Galatasaray, bugüne kadar gitmedi kendisine. Herhangi bir teklif yapmadı ya da bu transfer konusunda ısrarcı olmadı. İlk ay geldi biliyorsun Galatasaray'a ki önümüzdeki sezonda büyük ihtimalle devam edecek. Yani Galatasaray'ın şu ana kadar Hakan Çalhanoğlu için herhangi bir girişimi söz konusu değil. Dünya Kupası'ndan sonra böyle bir şey olabilir mi? Ama bir taraftan da dediğin gibi yani Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin kadroya katmak istediği yıldızlardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu da hani olmaz demiyorsun bu işler için Cihan. Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray forması giyiyordu. İşte çok iyi Galatasaraylı biliyorduk. Adam Avrupa'ya gittikten sonra çok iyi teklif karşısında Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. O yüzden hani ben sıfır ihtimal demiyorum. Ama orada önce Hakan Safi'nin seçilmesi lazım ki bu transferleri gerçekleştirebilsin. Her iki aday da özellikle Aziz Yıldırım da Hakan Safi de önemli yıldızları kadrolarına katacaklar ama ben hala şunu göremedim mesela. Osimhen'den daha bir iyi bir oyuncu duyamadım. İki adayın da böyle hani mutlaka işte transferleri açıklayıp seçimde avantaj sağlamak adına kamuoyuna yansıyan isimler var. Hala Osimhen'den daha iyi bir isim duymadım. Çünkü gelecek adayın mutlaka Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmesi lazım. Ama bir tarafta Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon olan kadronun omurgası korunuyor ve bunun üzerine önemli takviyeler yapılacak. Savunmaya işte konuşulan isim Van Dijk. Orta sahaya konuşulan isimler Kepren Turam, Kamavinga gibi isimler. 10 numara bölgesi için Can Uzun adaylardan bir tanesi ama Galatasaray'ın asıl hedefi hala Bernardo Silva. Bernardo Silva'yı ikna etmeye çalışıyor. Onun dışında yine son bir aydır konuşulan ama benim dün doğrulattığım isimlerden bir tanesi ki 2003 doğumlu John Duran'ın bu transfer döneminde Galatasaray'a transfer olabileceğine dair bilgiler geliyor. Oyuncu tarafı zaten istiyor. John Duran da Galatasaray'a gelmek istiyor.
0: Hem de 5 milyona gelirmiş.
1: Vallahi rakamı bilmiyorum Cihan. Ama hani John Duran'ın Galatasaray'a gelmek istediğini, Galatasaray'ın da şu an için John Duran tarafıyla bazı görüşmeler yaptığına dair. Çünkü diyorum ya, bu yabancı kuralı değişmediği takdirde 2003 ve sonrası doğumlu oyunculara ihtiyacınız var. John Duran da kontenjan oyuncusu. Geldiği zaman yabancı kontenjanınızı sizin işgal etmeyecek. Direkt o kontenjana uyan ve dediğim gibi şu anda Galatasaray'ın da bugün özellikle transfer toplantısında ismini konuşacağı oyunculardan bir tanesi. Dünya Kupası başlamadan Galatasaray Icardi konusuna çözüme taşımak istiyor Icardi konusunu. Icardi'ye bir teklif yapılmıştı. Icardi de o teklifi kabul etmemişti. Galatasaray yeni bir teklif yapmayacak. Yani Icardi süreci netleşsin. Galatasaray yedek bir forvet, orta sahaya Bernardo Silva ya da o seviyede bir oyuncu, yine 6-8 numara için dünya standartlarında bir orta saha. Bu oyuncularla alakalı görüşmeler şu anda devam ediyor ve Galatasaray en azından Dünya Kupası öncesinde 2 yıldız futbolcunun transferini açıklayıp bu yaz transfer dönemini rahat geçirmek istiyor.
0: John Duran'dan devam edeceğim. Biraz hani mentali sorunlu bir futbolcu gördüğümüz kadarıyla. Hani gelmeden önce de öyleydi zaten Arabistan'da önceki kulübünde. Yönetilmesi zor bir oyuncu. Galatasaray'da böyle oyuncuları genelde transfer etmekten çekinir yani. Çok böyle denemez. Ama mesela Felipe Melo da o dönem Galatasaray'a gelirken çok sorunlu bir futbolcuydu ama takımı benimseyince takımın değişmezlerinden biri oldu. John Duran da gelirse Melo gibi Galatasaray'ı benimser mi acaba? Yani mental problemlerini bir tarafa bırakır mı?
1: Vallahi
0: yönetmesi çok zor bir oyuncu.
1: Ya evet, hepimiz ondan bahsediyoruz. Yönetmesi zor bir oyuncu diyoruz ama hani sonuçta Cihan 2003 doğumlu da bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada aynı problemi mesela Zaniolo'da da yaşadı Galatasaray. Yani oynamadığı zaman problem yaratan oyunculardan bir tanesiydi ki hani kötü de futbolcu değil. Bu sezon Udinese'de çok iyi performans ortaya koydu. Galatasaray bence işin kontenjan tarafını düşünüyor. Sonuçta John Duran Türkiye Ligi'ne geldi. Şimdi John Duran mı problemliydi yoksa Fenerbahçe mi John Duran'ı yönetemedi? İşin o tarafı da var. Sonuçta şöyle söyleyeyim sana, John Duran Fenerbahçe'de kalsaydı ligin ikinci yarısında çok daha farklı, belki de hani şampiyonlukta Galatasaray'ı daha zorlayan, belki de şampiyon olabilecek bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Çok fazla süre alamadı ama süre aldığı maçlarda da mesela 2-2 devam eden Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı. Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 gerideyken beraberlik golünü atmıştı. Aslında özel bir oyuncu John Duran ama hani dediğin gibi mentali sıkıntılı bir oyuncu. Bunu çözebileceğine inanırsa ya da işte kendisiyle yapılacak birebir görüşmelerde ondan o ışık alınırsa şu an için Galatasaray'a yakın olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dediğim gibi çok çok önemli bir futbolcu. Bir de Davinson Sanchez'le mesela milli takımdan arkadaşlar. İşin o tarafı da var. Eğer Galatasaray'da o ritmi yakalarsa bence başarılı olur ama dediğin gibi o mental tarafı da düşünmek lazım mutlaka.
0: Evet, diğer taraftan abi, bu arada tekrar hatırlatalım radyolarını yeni açanlar için, 12.50'de WhatsApp'tan gelen sorulara geçiş yapacağım. Yakup Çınar'la beraberiz. Nijerya teknik direktörü Erik Şel'in açıklamaları vardı. Dedi ki işte Osimhen Polonya ve Portekiz'de yapacağımız hazırlık maçında olmayacak çünkü kulüp değiştirme ihtimali söz konusu olabilir dedi. Bu yüzden onun evinde kalmasını istedim dedi. Ve bir anda bütün gözler Erik Şel'e döndü. Osimhen de ardından bir açıklama yaptı hocasıyla ilgili. Bunun detayları nedir? Herkes soruyor, Osimhen gidecek mi? Bilginiz var mı? Diye Galatasaray'da 150 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemiş.
1: Ya başkan burada net bir şekilde tavrını ortaya koydu Cihan. Ya bu hani gerçekten satmıyoruz mu demek yoksa tok satıcı rolünü mü oynamak demek? Hani bu biraz zor bir konu tabii ki ama dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i kadrosunda tutmak istiyor. Şimdi geçen sezon Süper Lig'de sadece 18 maçta oynayabildi Osimhen. Yani aslında hani Galatasaray %100 verim alamadı sakatlıklar dolayısıyla, işte kamp da direkt Galatasaray'la beraber olamadığı için, çünkü Afrika Kupası vardı işin bir tarafında. Osimhen Galatasaray'a geçen sezon çok şey kattı. Yani bu şampiyonluğun en önemli mimarlarından bir tanesi Osimhen'di. Galatasaray dediğim gibi başkan net bir tavır ortaya koydu ve Osimhen'i kadroda tutmak istediklerini söyledi. Ama işin bir de realite tarafı var. Arsenal Osimhen'in sürecini, Osimhen'in durumunu çok yakından takip ediyor. Arsenal kim? Premier Lig'de şampiyon oldu bu sezon. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Osimhen rakamlarını Gökereş'e ödemişlerdi ve finalde bu oyuncuyu oynatamadılar Cihan. Hatta dediğim gibi ben burada birkaç seferde paylaştım. Arsenal tarafı sezon başında Osimhen yerine Gökereş'i seçtikleri için, tercih ettikleri için pişmanlar. Ki özellikle sezonun son bölümünde neredeyse Gökereş hiç süre alamadı. Ama Osimhen bambaşka bir oyuncu. Az önce de söyledim ya, yani Fenerbahçe'nin gündeminde birçok oyuncu var. Birçok oyuncu konuşuluyor ama hiçbir Osimhen seviyesinde değil abi. O yüzden dediğim gibi Galatasaray Osimhen'i elinden tutup kadrosunda tutabilmek için elinden geleni yapacak. Zaten çok iyi bir maaş vermiş durumda Osimhen'e. Yani şu ana kadar Osimhen'e Avrupa'nın hiçbir kulübünden Galatasaray'dan aldığı maaş teklifi gelmedi. Ama az önce de söyledim ya, bazı gerçekler var. Mesela Chelsea bu sezon Premier Ligi 10. sırada tamamladı. Her sezon en az 2 tane Osimhen gibi transfer yapıyorlar. Yani o seviyede paralar harcıyorlar. Şimdi Osimhen'le ilgileniyor.

istemiyorlar. Onun dışında şimdi Barcelona'da Lewandowski bıraktı. Mutlaka bir forvet arayışları var. İşte Galatasaray'dan Osimhen'le ilgilendiklerine dair haberler geliyor. Paris Saint-Germain

0: içerisinde forma giymek istediğini biliyorum.
1: Ama Osimhen de yani
0: biraz... Hayır diyemez yani.
1: Osimhen de biraz gergin değil mesela. Yunus biraz alttan alıyor bir şey dediğinde. Barış biraz alttan alıyor. Mesela Madrid'e gittiğinde Mbappe alttan almaz. Vinicius alttan almaz. Yani Avrupa'da biraz problemli oyuncu diye biliniyor. Napoli'de de böyle takım arkadaşlarıyla çok tartışması oluyordu. Yani Galatasaray'da biraz daha... Onu tölere ediyor takım arkadaşı. Ya Barış da sesini çıkarmıyor, Yunus da sesini çıkarmıyor. Ya gittiği ama yerde bu hareketleri yapmaması lazım.
0: Bir şey diyeceğim, lider özellikleri var, olan bir oyuncu. Var. Zaten bir şey diyeceğim yani orada Arsenal bu tercihi yaparken zaten bunları bildiği için Gökereci transfer ediyor. Ama oyuncunun saha içinde takıma kattıkları, şimdi saha dışında öyle çok ekstra problemli bir adam değil.
1: Değil canım. Ya
0: çok, inanılmaz çok sempatik, mütevazi.
1: Zaten saha içinde de değil.
0: İletişimi geri, çok iyi.
1: Geri takım geri düştüğünde biraz.
0: Normal abi, kaybetmek istemiyor. Adamın ruhunda yok. En son Antalya Spor maçı, şampiyonluk maçı. Yine orada en çok mücadele eden oyunculardan bir tanesi Osimhen'di. Hani mesela Dortmund'un forveti Sergio Girassi. Şimdi Fenerbahçe için konuşuluyor. Ya bir sistem oyuncusu adam. Yani ona topu getirmeniz lazım ki adam golü atabilsin. E bunu şey de yapıyordu. El Nesri de aynı benzer özelliklerde bir oyuncuydu. Ama Osimhen öyle bir oyuncu değil. Osimhen savaşan, ekmeğini taştan çıkartan, zaman zaman sağ kanatta, zaman zaman sol kanatta, bazen orta sahada mücadele eden, koşan böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sezon Galatasaray'ı niye tercih etti? Avrupa'nın hiçbir kulübü Osimhen için bu kadar ciddi olmamıştı. E bir de Osimhen gibi çok fazla oyuncu da kalmadı dünya üzerinde. Diyorum ya, kafalardaki tek soru işareti Avrupa kulüplerinin Osimhen'in Galatasaray'da ligde aldığı süre. 18 maçta oynadı. Osimhen 40 maçta oynasaydı muhtemelen 40-45 gol atardı. O zaman şu anda 150 milyon euroya güle oynaya transfer yapardı. Ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı var. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdi. Juventus maçlarında, kazanılan iki tane Liverpool maçlarında, özellikle Ajax deplasmanında hat-trick yaptı. Muhteşem bir oyun ortaya koydu. Diyorum ya, yani şu anda Avrupa'da Osimhen seviyesinde oynayabilen ya 2 ya da 3 oyuncu var Cihan. O yüzden bu transfer döneminde mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın kapısını çalacak kulüpler olacak. Burada Osimhen'i ikna etmeleri gerekiyor. 21 milyon euro maaşı var. Artı Galatasaray'ın da senin de dediğin gibi, bunu başkan da bizzat kendisi söylüyor. Hani biz Osimhen'i zaten kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. 150 milyon euroya da veririz demiyor başkan. Ama Galatasaray kulübünün içinde konuşulan bu, 150 milyon euro seviyelerinde teklif gelirse, Osimhen de gitmek isterse, o zaman mecburen, yapacak bir şey yok.
1: Evet, Girassi dedin az önce, Fenerbahçe ilgileniyor dedin ama şimdi ben bunu söylemeyeyim, sonra şey diyorlar, yön ne kadar kıskançsın, hemen adamı işte ot atıyorsun adama diyorlar. Dün Metin Aşinoğlu, Murat Aşık, iyi bir Fenerbahçeli olarak biliniyor, yayında dedi ki Girassi'nin dizinde bir problem olduğunu öğrendim, öyle duydum dedi.
0: Ha, ben onu bilmiyorum.
1: Ve Dortmund'da dedi istenmeyen bir oyuncuymuş, yani taraftarlar çok istemiyormuş ve 40 milyon gibi bir rakam konuşuluyor. 40 milyona evet, Girassi iyi bir forvet. Ben beğeniyorum aslında. Kötü değil ama bazen ortadan kayboluyor. Mesela Şubat'ta bir maçını izlemiştim.
0: Ya son vuruşları Osimhen'den daha iyi. Ben sana söyleyeyim. Ama bir sistem oyuncusu. Dortmund'da sistem içerisinde oyun anlayışı olan bir takım. Yani ona ceza sahası ve çevresine getiriyorlar. Adam oradan atıyor. Onda sıkıntı yok. Ama hani Osimhen gibi böyle savaşan, eden, mücadele eden, ya buraya geldiğinde El Nesri gibi aslında tepki görebilecek bir forvet profili. Yani şu an için dediğim gibi Osimhen'den daha iyi bir isim duymadık.
1: Evet, biraz mesajlara bakalım mı Yakup abi? Dinleyenlerimiz çok mesaj atmışlar. Biraz daha böyle interaktif olsun. Almanya Bielefeld'den sevgiler demiş Hamit. Ver Osimhen'i, al Gökereş'i, artı 100 milyon da al demiş. Bulursun başkan işini bilir diyor.
0: Vermezler abi, 100 milyon niye versinler?
1: Üstüne de Gökereş istiyor. Geçen sene ne oldu? John Duran'ı beğenmiyordunuz. Şimdi değerli mi oldu Yakup Bey demiş.
0: Yok, değerli mi oldu değil. Bence
1: 5 milyon alırım. Yedekte kalsın.
0: Bir şey diyeceğim, yedekte iyi forvet.
1: 13 milyon maaşı vardı Fenerbahçe. 12.8 falan maaşı
0: ya,
1: vardı.
0: Hiçbir zaman Osimhen seviyesinde olabilecek potansiyele sahip bir oyuncu değil ama... Abi iyi bir yaz kampı geçirdiğini düşün.